0: Ama onun haricinde...
1: Yok, sorgulanıyor zaten ama çözüm olarak söylüyorum ben.
0: Olabilir.
1: Sorgulandığı kesin.
0: Şu an İrfan Can'dan benim adam olduğu için. Şu an en mantıklısı bu arada. Eldeki seçeneklerden en mantıklarından biri. Greenwood'u merkezileştirip Kanada, Oğuz veya Nene'ye atmak. Hatta belki Kerem'i yedeye bırakıp Oğuz ve Nene'yi aynı anda oynatmak yani bile
2: da olabilir.
0: Mesela düşünebilir.
1: Özür dilerim, ilk yarıda Fenerbahçe'nin Greenwood kanadında bir pas atıldı Greenwood'a. Yani Greenwood o topa çok isteksiz gitti. Ya sanki alamayacağını anladı ve hiç mücadele etmedi. Vücudunu da koyamadı. Topu kaptırdıktan sonra da kaptırdığı kişi, kendi kaptırmadı. Biraz pas da kötüydü ama hiç kovalamadı.
0: Evet.
1: Sonra uzun bir pas arka direkte işte Ederson ve şeyle
0: Archie Brown'un
1: araya girdiği o pozisyonda, yani Greenwood'un sıfır takibi ve rakibi bozmaya çalışması sonucu geldiğini ben söyleyebilirim. Hakikaten savunmaya hiç yardım etmiyor. Yani o pozisyon mesela, bir hoca olsanız ya Greenwood bak şu pozisyonda hiç rakibi bozmayı denemedin. Rakip topu alamayacağını anladığın zaman bıraktın. Gayet böyle orta tempoda rakibini takip ettin. Bak bu pozisyon az daha gol oluyordu kalemizde diye bence çok net kulak çekilebilecek bir pozisyon. Tamam, Greenwood'dan çılgın bir savunma yardımı bekleyemezsin ama Mert bu da değil yani. Ben burada kulak çekilmeli derim.
0: Katılıyorum.
1: Kim olursan ol ya, kim olursan ol. Ne kadar yıldız olursan ol.
0: Ha, bilmiyorum, Salah ve Messi örneklerini verdik sabah. Onlar için belki ya, belli bir yaşın üzerinde
1: Salah,
0: olduğu için.
1: Messi tabii olmaz da.
0: Onlar o özgürlüğe sahip olabilir de Greenwood daha 25 yaşında bir oyuncu. Gencecik evet. Sayılabilecek bir isim yani.
1: Hızlı da bir isim. Kovalasa ondan daha kovalayan kimse çıkmaz.
0: Yani Marsilya'da da böyle miydi acaba diye düşündük hani sabah. Bilmiyoruz Marsilya performansını. Ama hani böyle olacaksa Greenwood savunmada yoklara oynayacaksa merkeze çekilip Kante, Genduzi arkasında onu toparlayacak. Vedat da öyle kaçak güreşen bir oyuncu değil. O bir yöntem olabilir saha içerisinde. Ama Semedo, Mert konusunda mesela çok dramatik bir fark görmüyorum ben. Archie, Levent de belki o düşünebilir. Levent tarafında olabilir.
2: Şu uçuk mu? Lukaku, Vedat.
0: Uçuk gibi ya.
2: 4-4-2'ye direkt. Hava topları, Fenerbahçe hava yolları gibi. Hı hı. Sağdan soldan ortalarla ikisini beslemeye çalışmak.
0: Greenwood'u mu oynayacaksın? Bir de tabii sağda Greenwood oynatacaksın.
2: Sağda Greenwood oynayacak.
1: Ama Lukaku da çok
2: aslında
1: formda ve
2: şey gibi olacak. 4-2-4 gibi de olacak. Yani 4-4-2 değil de aslında 4-2-4 gibi oluyor o dizilişte. Hı
1: hı. Aslında olur ha, Kante Genduzi orta sahası da Kante yapar bunu.
2: Bir tarafta Greenwood olacak savunma yardım etmeyen. Diğer tarafta savunmaya biraz daha dönebilecek bir Vedat ya da Oğuz gibi bir şey, düzeltiyorum, Kerem ya da Oğuz gibi bir seçenek. Merkezde iki kule.
1: Ama işte Lukaku'nun çok maç eksiğini tamamlayıp biraz daha bir şey yapması beklenebilecek. Bir de bu şöyle olabilir bence Ali. Fenerbahçe'nin kendi sahasında rakibe çok yükleneceği,
2: yani
1: geriye dönmeyi çok düşünmeyeceği maçlar olabilir.
2: Aynı tarzda iki santraforu yan yana oynatmak da çok İyi bir şey değil normalde. Birbiri aynen tamamlayan tarzda isimler olması. Hani biraz daha biri çabuk dikine gidebilen, biri işte top saklama becerisi olan, istasyon olan bir santrafor denemek daha iyi tabii ama.
0: Greenwood orada işte Ali abi. En kestirme çözüm.
2: Ya bence merkezde. De hani Tarışka'nın üstlendiği rolü Greenwood da üstlenebilir.
1: Hı-hı. Evet evet.
2: Fenerbahçe'de. Evet. Yani o şut tehdidi onda da var. Çalım yeteneği onda da var. Bir anda çok iyi şut çıkarma Tarışka gibi aynısı var. İşte Lyon attığı gol. Çekip anında acayip vurdu. Bakalım hani Fenerbahçe sonuçta belki Eyüp maçında değil ama sezonun ilerleyen bölümünde Asensio'nun olmadığı ya da Asensio'nun henüz forma giremediği dönemlerde bir başka şey denemek durumunda gibi gözüküyor. Bir şeyleri değiştirmek zorunda gibi gözüküyor. Hı-hı. İsmail Kartal. Yani çünkü böyle giderse yani Fenerbahçe zaten puan olarak psikolojik sınırlarda dolaşmaya başladı. Ondan sonra bir kayıpla beraber iş çok zor noktaya gelecek. Çünkü yani dün mesela 5. hafta oynandı. Siz de işte sosyal medyayı takip etmişsinizdir. İşte teşekkür ederiz Aziz Yıldırım. Şöyle şöyle dedin. 5. haftada sezonu kaybettik. Mesela işte Beşiktaş'a laf söylüyorduk. Beşiktaş taraftarlar hatta işte bize laf söylüyorlardı. Ekim'de havlatıyorlardı. Bunları Eylül'de havlattılar falan. Hı. Şimdi bunlar konuşulmaya başlandı.
1: Peki bunun sebebi hani Talişka'nın gönderilmesi mi? İsmail Hoca'nın seçilmesi mi? Hepsi bir arada mı?
2: Hepsi bir arada tabii. Hepsi bir arada. Bütün karar.

0: sonuçları etkiliyor. Orası gerçek. Şans faktörü de var. Hakem faktörü de var işin içinde. Bunlar var ama hepsi bir araya gelince ortaya çıkan tablo bu Fenerbahçe açısından. Şimdi artık bu noktadan sonra mesela ben her zaman şeyi anlamsız buluyorum. İşte Talisca'yı gönderme. Ya tamam, Talisca gitti artık hani. Artık onu kabul et. Anlatabildim mi? Artık bundan sonra ne yapabilirsin? Ona odaklan.
1: Ama Ali, bu da çok büyük bir hataydı.
0: Tamam, hata.
1: Asensio'nun yokluğunda Talisca'nın gitmesi işte sana korkunç bir kriz ortaya çıkardı.
0: Genco, ben zaten hani kendi bakış açımla Talisca'nın kalması gerektiğini
1: Ben de.
0: dilim döndüğünce anlatmaya
1: Evet.
0: çalıştım. Ama bunun bir önemi yok. Çünkü adam artık gitti. Hani sen haklı olsan
1: Ama on
0: ne
1: numara da
0: olacak?
1: yaratamazsın.
0: Yani geri çeviremeyeceğine göre artık bu durumu işte ya Talisca'ya gönderdi tamam. Yani onu ver notunu orada hata olarak. Ama o konu kapandı artık. Bundan sonra mesela Fenerbahçe ne yapabilir? Fenerbahçe zaten buralarda bence hata yapan kulüplerden biri. Çok fazla sürekli olarak böyle artık değiştiremeyeceği şeyler üzerinde tartışmaya giren, birbirini suçlayan, ondan sonra bir günah keçisi arayan ve oradan da çıkamayan bir kulüp. Artık elindeki kadro buysa, yani bu kadro nasıl iyi performans verir? Bu kadro nasıl daha iyi oynar? Oraya odaklanmak lazım. Ama bak dikkat et, Fenerbahçe'de böyle hiçbir tartışma geleceğe dair değil. Hep şeyle alakalı. Siz
1: Yaşanan.
0: o kararı verdiniz, o kararı verdi. O öyle yapılır mı? Niye almadınız? Ya almadı, tamam. Bak hata olabilir ama almadı. Hani artık onu değiştirebilir misin? Yok. Artık onu geç. Bundan sonrasına bak, o da pek yok. Ocağa kadar bu kadroyla devam edeceksin. Ocağa kadar bu kadro sana yeter mi? Ya yetebilir. Eğer için çözümü bulabilirsen, oyuncuların performansını yükseltebilirsen sana yetebilir. Ben hala tekrar söylüyorum yani bu kadro ligde kimden kötü diyeceksin? Kaç tane takımdan kötü diyeceksin? Hadi en fazla söyleyebileceğin rakam 3 ya. Ligde 18 takım var. En yani çok abartsan şunu diyebilirsin. 3 takımdan kötü diyebilirsin. 4 diyemiyorsun. Mümkün mü? Öyle bir şey yok. En fazla söyleyebileceğin o. Neyse içimi dökmüş oldum bu konuyla alakalı olarak.
2: Ama taraftarlığın güzel yanlarından biri de o yakınma Ali abi. Taraftar,
0: Ağlama kültürü mü?
2: evet, şimdi taraftar teknik direktör değil. Senin bakış açın daha çok tabii olması gereken ilk etapta başkanda ve teknik heyette. Hani artık olan oldu, biz bundan sonra ne yapabiliriz, nasıl iyileştirebiliriz? Taraftarda da olsa çok iyi. Katılıyorum sana %100 ama taraftarlık da biraz böyle bir şey yani, o geçmişe dönüp eleştirmek, oraya takılı
0: Bilmiyorum işte
2: kalmak
0: biraz şeyle de
2: oluyor.
0: alakalı Mert, bu hayata bakış açısıyla da
2: Öyle.
0: alakalı yani.
2: Bizde
0: Mesela
2: öyle.
0: bir şey oluyor. Tamam, örnek veriyorum işte anahtarını unutmuş ya da anahtarını kaybetmiş, tamam mı? Mesela onu söylüyor, ondan sonra işte şöyle oldu da böyle kaybettim. Ya geç artık, tamam hani. Kaybettim, bundan sonra nasıl çözeceksin orayı?
1: Elimi
0: Oraya.
1: de cebime götürmüştüm
0: Ha,
1: tam
0: tamam, ha
1: falan.
0: oraya odaklar. 15 dakika nasıl kaybettiğini anlatıyor ya. 15 dakika orayı nasıl çözeceğini anlatsa sorunlarının %80'i zaten ortadan kaybolacak. Hala orada da, hala derdi işte böyle koymuştu da ondan sonra çocuk geldi de bir şey söyledi de aslında elimi almıştım da telefonla beraber. Ya boş iş. Dünyanın en boş işi. Onu sonra düşün. Onun sonra analizini yap. O anda nasıl çözeceksin? Oraya kanalize ol. O yüzden ben böyle bakıyorum yani artık. Konu kapandıktan sonra değiştiremeyeceğim bir şeyse nasıl çözersin? Fenerbahçe için de bence o. Ve yapmıyorlar bunu. İnat da yapmıyorlar yani.
2: Dün maçın spikeri kimdi? Bir yere bağlayacağım. Fenerbahçe maçında Murat Yenersoy
0: Murat
2: muydu?
0: Yener soydu.
2: Bir hata yaptı. İsmail Yüksel, İsmail
0: Evet.
2: Köybaşı
0: Evet.
2: dedi. Sonra da herhalde bir mesaj geldi. Birkaç dakika sonra da bir hata yapmışım. İşte özür dilerim. İsmail Köybaşı demişim. Tabii ki İsmail Yüksek dedi. Sonra da normal, yani benim hissettiğim,
0: Konu
2: çok
0: kapandı.
2: etkilenmeden devam etti. Hani oraya takılı kalmadı. Hatasını biri yazdı. O da haklı şekilde hani özür dilemeyebilirdi. Hani yanlış yaptım da diyebilirdi. Özür diledi. Öyle çözdü, geçti. Önüne baktı. Hani gördü.
1: Ben burada bir şey söylemek istiyorum. Bizim maç anlatma ve isim söyleme kültürümüzde isim soyisim çok olur. Çünkü çok Ahmet var, çok Mehmet var, çok İsmail var. Tamam mı? Söylüyoruz o isimleri. Yani bunun alışkanlık, yani sen 10 yıl boyunca İsmail Köybaşı'nı anlattıktan sonra İsmail Yüksel'e bir kere İsmail Köybaşı bence denebilir. Yani bak, Türkiye için söylüyorum. İngiltere'de isim saydığın zaman ya da Almanya'da, ondan sonra Frank Lampard, ondan sonra Steven Gerrard değil, Lampard diyor, To Gerrard diyor, ondan sonra Lam diyor. Abi Philip Lam, Lam tek olduğu için, tekeci olduğu için Philip Lam falan diyor. Yani orada hatalar yapılmıyor, yapılmaz, yapılma ihtimali daha az. Bizim maç anlatım ve isim söyleme farklılığımızdan dolayı bu çok olabilecek bir şey ya.

0: diye bir tabir kullanmış işte oradaki haberi yapan. MKG'de demiş hani bunu kimse uyarmadı mı? Change etmek ne? Bu haber birkaç kişiden geçiyor. Hiç mi uyanmadınız? Hani change etmek mi kullanılır diye. Oluyor demek ki bazen öyle şeyler.
1: Oluyor
0: Ama
1: tabii.
0: 4 dakikanın üzerine geçecek
1: Ben
0: bilmiyorum.
1: de
0: Ne olabilir yani?
1: ben öyle bir hata hatırlamıyorum.
0: 5 dakika yanlış anlatmak
1: O
0: olur.
1: bana da çok şey. Ne?
0: 5 dakika yanlış anlatmak olur yani. Onun üstüne
1: Anca o
0: geçebilir.
1: geçebilir anca. Evet.
2: Programımızın adı son dakika mıydı falan? 50 dakika sonra.
1: Futbol verileri diye bir site var. Orada takımların şu ana kadarki kart, faul, işte gördüğü sarı kart, rakibin gördüğü sarı kart, kırmızı kartlar, penaltılar, bunlar derlenmiş. O bakımdan enteresan buldum. Şimdi dört büyükler beşer lig maçını geride bıraktılar. Maç başına faulde en fazla faul yapan takım Beşiktaş olmuş. 15 faulle. Onu Fenerbahçe izliyor. 13 faul. Galatasaray 11.2. Trabzonspor 10.6. Yani Trabzonspor'la Beşiktaş'ın maç başına yaptığı faulde yaklaşık bir 5 fark var. Ama tabii o 5 fark yüzdeyi vurduğunuzda bayağı bir büyük fark ediyor. Onu bir kere söylemek lazım. Bunun yanında şu ana kadar sarı kartlar üç büyükler arasında bayağı dengeli dağıtılmış. Hakemler tarafından. Acaba bakıyorlar mı diye düşünmedim değil abi bunu da.
0: Evet.
1: Vallahi bak. Beşiktaş 10 sarı kart. Fenerbahçe ve Galatasaray 9'ar sarı kart görmüşler. Trabzonspor burada
2: Belki de
1: 12
2: Serdal Adalı o yüzden gitti.
1: 12 sarı kart görmüş. Rakibin gördüğü sarı kartlarda Beşiktaş'ın rakipleri 9 sarı kart görmüş. Trabzonspor'un rakipleri 15 sarı kart görmüş. Galatasaray'ın rakipleri sadece 6 sarı kart görmüş. Fenerbahçe'nin rakipleri de 10 sarı kart görmüş. Geride kalan 5 haftada 4 büyük takım birer penaltı kullanmış. Her biri. Ve şu ana kadar Trabzonspor 3 penaltı yaptırmış. Beşiktaş ve Fenerbahçe kalesine penaltı atılmamış. Galatasaray kalesine bir penaltı atılmış.
0: Rakibi en çok kırmızı kart gören Eyüp, değil mi? İki kırmızı kart oldu
1: Rakibe
0: maçlarında.
1: kırmızı kart en çok Galatasaray'da 2.
0: Eyüp de iki değil mi işte?
1: Yok ben sadece 4 büyükler alıyorum burada. 4
0: Diğerleri
1: büyüklere
0: yok mu?
1: bakıyorum. Diğerleri ben şu an 4 büyükler benim önümde. 4 büyükler üzerinden söyledim bu istatistikleri.
0: Ha tamam.
1: Bütün istatistikler 4
0: Yok,
1: büyükler üzerinden.
0: farkındayım da ben de hepsi var diye düşünmüştüm.
1: Şu ana kadar Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri kırmızı kart görmemiş. Galatasaray'ın rakipleri 2 kere görmüş. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın rakipleri de bir kez görmüş. Tabii şu an 5 hafta çok şey değil. Ne derler? Fazla bir sayı değil.
2: Beşiktaş o gücünü Avrupa'da kullanıyor.
1: Hangi gücünü? Ha kırmızı
2: Kırmızı
1: kart rakipleri.
2: kartlar.
1: Evet. Orada 2 mi 3 müydü?
2: 2
1: 2'di galiba.
2: Midland.
0: 2 bir de kendi gördü. O Attara gördü değil mi?
1: Aa doğru
2: Aa
1: kırmızı
2: evet
1: kart.
2: doğru. Onu
1: 3
2: unuttum.
1: kırmızı kart oldu. Evet, bu tabii futbolda uzun süredir tartışılan bir konu. O da dikkatimi çekti. 5 hafta hep kıyaslıyorlar birbirlerini. O istatistikleri vermiş olayım. Bir başka enteresan istatistik. Hull City bu sezon Premier Lig'de çok iyi işler yapıyor. En sonunda Chelsea ile berabere kaldılar. O maçı da izledim. 5 büyük ligde topa en az sahip olan takımmış.
0: Hadi mi?
1: %29.4 ile. 5 büyük ligde.
2: Çok ilginç.
1: Evet.
2: Ama County maçı bile öyleydi. Bu arada Brighton rekor kırıyordu az daha.
1: Ne rekor kırıyordu?
2: Dördüncü maçında da Brighton topa %70'ten fazla sahip olsaydı Premier Lig tarihinde ilk 4 hafta topa %70'ten fazla sahip olan ilk takım olacaktı.
1: Vay.
0: City falan geçip ha.
1: Yakıroviç'le yine dediler mi? O haberler çıktı. Öyle kaldı mı? En son ben bir
0: Resmi bir
1: okudum.
0: haber görmedim ben.
1: Yenilecekler diye
2: Ben
1: Yakıroviç'le.
2: oyuncuları gördüm. 6-7 oyuncu ile yenilendi ama Yakıroviç'i ben de görmedim.
1: Bu hafta da Newcastle deplasmanına gidecekler.
0: Biz
1: Evet.
0: bu arada Ali abi kapatmadan dün Genco abiyle Bursa'daki maça mı gitsek acaba
2: Evet
0: dedi.
2: ya ben gördüm
1: Milli maça mı?
2: tarihlerini. Çok geç.
0: Evet, pazartesi 21.45. Milli maç, İtalya maçı.
2: Ben dedim ki beni bir Bursa'ya götürüp bir İskender yedirir misiniz acaba? Gider geliriz yakın ne olacak dedim ama maç 21.45'miş.
0: Evet, bir de pazartesi olması da ertesi sabah bizim yayın var. 7'de.
2: Ben de gelirim. Stüdyoda kalalım akşam.
0: Burada maç dönüşü değil mi? Direkt buraya
2: Tabii.
0: gelip. İtalya maçı.
1: İtalya maçı.
0: Türkiye-İtalya maçı.
1: Gidilirmiş.
0: Kocaeli'ndeki maç aslında o daha gidilesi
2: O daha
0: maç.
2: gidilir maç evet.
0: Cuma günü
2: Fransa.
0: Fransa bir de 21.45.
1: Cuma günü ayın kaçı?
0: 20

0: 5'i.
1: Aa, benim tatile çıktığım gün.
0: Tatil.
1: Muhteşem bir gün.
0: Ha, izne çıkmıyorsun bu sefer. Tatile bak, kendi ağzından.
1: İzne çıkıyorum, tatile çevireceğim inşallah. Ha. Planım o yönde.
0: Hadi inşallah.
1: Bu akşam İngiltere Lig Kupası'nda Liverpool Tottenham, Ipswich Arsenal maçları var. Onun dışında toplam 6 mücadele olacak İngiltere Lig Kupası'nda. Onu hatırlatırım. Liverpool Tottenham'ı, Arsenal maçını, West Ham Fulham'ı Esport Plus'tan takip edebilirsiniz.
2: Güzel.
1: İspanya'da 3 mücadele var hafta içi fikstürü. İspanya'da Elche Real Madrid karşılaşması 22.30'da Esport ve Esport Plus'ta takip edilebilir. Arda Güler muhtemellerde 11'de gözüküyor. Bakalım başlayacak mı?
2: Gurme seçim mi gördünüz mü? İlk kez bir oyun denedim.
1: Ne denedim?
0: Gördüm, sen bir Real oyuncu maçına. İki gol atar mı?
2: Herhangi bir oyuncu maçta iki gol atar.
1: Yani güzel. Denenebilir. Hollanda'da Ajax William'le oynayacak 21'de. Bu karşılaşmayı da söyleyelim. Hollanda Ligi'nde. Onun dışında Türkiye Kupası'nda eleme karşılaşmaları, İtalya Kupası'nda mücadeleler var. Yani hafta içi fikstür yine güzel olacak. Evet, günün en önemli gelişmesi Trabzonspor'la alakalı. Trabzonspor, Samsunspor'u çalıştıran Thomas Reis'le prensipte anlaştı. Alman teknik direktörün bugün Trabzon'a gelmesi bekleniyor. TFF 16. haftaya kadar lig fikstürünü açıkladı. 4 tane derbinin 3'ü pazartesiye denk geldi. Onun dışında Gaziantep-Fenerbahçe maçının yansımaları devam ediyor. Az sonra her zaman olduğu gibi Spor Kazanı Radyo Spor'da sizlerle birlikte olacak. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz.
2: Teşekkürler.
1: Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
0: Hoşça kalın.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hattrick sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyorum.
5: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
6: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
7: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
8: Radyo Spor!
9: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
10: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
3: Engin Çetin'le Engin Görüş başlıyor.
11: Mutlu günler değerli Radyo Spor dinleyenleri. Engin Görüş programında yeniden beraberiz. Sevgili Engin Çetin ve ben Kerim Öztürk sizlere önümüzdeki bir saat boyunca eşlik edeceğiz. Yolda, sokakta, evde, iş yerinde, nerede dinliyorsanız hepinize kolaylıklar dileyerek başlayalım. Engin hoş geldin.
12: Hoş bulduk. Merhaba.
11: Nasılsın?
12: Sağ ol. Seni sormalı. Sen iyisin.
11: Teşekkür ederim. Bir yolculuğun ardından buradasın. Teşekkür evet. ederiz. Elinde dolu gelmişsin bize de. Antep'teydi dün Engin. Maçı canlı izleyen yanlardan ve bugün Fenerbahçe ile tabii en son Fenerbahçe oynadı. Onunla bir giriş yapacağız ama Galatasaray'ı konuşacağız, Beşiktaş'ı konuşacağız. Trabzonspor yine bu hafta puan kaybeden takımlar arasındaydı. Trabzonspor'u konuşacağız. Orada da sallantı devam ediyor. 0538 052 14 87, 0538 052 14 87 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp numaramız. Soru, görüş, öneri hepsini paylaşabilirsiniz bizlerle. Elimden geldiğince hemen hepsini burada değerlendirmeye çalışacağım. Sorularınız olursa Engin'e de yöneltmeye çalışacağım. Şimdi Fenerbahçe ligin 5. haftasında 2 kez kaybetti. 5'te 3 kaybetti.
12: 2 kazandı, 2 kaybetti, 1 beraberlik. 5 yani maçta 8 puan tekabül eden bir kayıp yaşadı.
11: Üst taraflar arası iyice açıldı. Şimdiden.
12: Yani şimdiden 5. haftanın sonuna baktığımız zaman bu şaşırtıcı bir tablo açıkçası. Tabii burada arada çalkantılı hoca istifası, kabul edilmemesi, geri gelmesi onlar var, onları da konuşuruz. Arada Şampiyonlar Ligi maçları elemeleri ve Şampiyonlar Ligi haftası. Bunlar tabii Şampiyonlar Ligi lig anlamında çoğu zaman yıpratıcı olur. Yani tartışmalara yol açar. Ama Fenerbahçe'nin şu aşamada Şampiyonlar Ligi performansı, elemelerden başlayan performansı, lige kalması, ligdeki ilk

0: İşte herkesin yenilecek, hatta park
1: Kalp
0: yeneceği
1: yiyecek diye
0: noktada
1: düşündüm.
0: reaksiyon göstermesi, oyun anlamında da bir puanla ayrılması
1: Ki elinden kaçırılır Roma'yı.
0: denilebilir. Bunlar aslında bakarsan Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe için bir avantaj oldu diyebiliriz. Yani şöyle bir tablo çizeyim sana. Hiçbir eleme yok. Avrupa yok Fenerbahçe'de. Ligin ilk 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraber, 2 mağlubiyet, bir tek beraberlikle neler konuşuyordu? Daha farklı şeyler konuşuyor. Şu anda bile çalkantılı bir dönemde
1: Eğer
0: konuşulacaktır.
1: Şampiyonlar Ligi başarısı olmasaydı.
0: Olmasaydı, yani Beşiktaş mağlubiyetinin üstünde Gaziantep beraberliği daha farklı şeyleri konuştururdu. Tabii camia içerisinde de bir takım sıkıntılar var. Yönetim, başkan, teknik adam üçgeninde de sıkıntılar var. Onları da tabii dediğim gibi konuşacağız. Ama saha içine gelecek olursak ligin başlangıcında bu sefer hem Galatasaray'dan hem Beşiktaş'tan belli bir marjda puan farkı yemek, arada başka takımların da olması, yani şu anki tabloda Fenerbahçe yanlış hatırlamıyorsam 11. sırada. Yani şunu diyemez kimse. Yani bu puan farkı sunidir denileme. Yani bence şu an mevcut şartlarda liderle Fenerbahçe arasında 6 puan var gibi gözüküyor ama bence görünenden daha fazla bir fark var.
1: Geçmesi gereken takım sayısı fazla.
0: O
1: Aslında tam olarak söylenmesi
0: bir
1: gereken bu.
0: kenarda. O bir kenarda. Yani şimdi ligin birinci ve ikinci sırasında Galatasaray, Beşiktaş. Yani suni diyemezsin 6 puan fark. Yani ligin başlangıcında bazen ekstra performanslar olur. Ligin sonunu getiremeyecek takımlar böyle bir puan farkı açarsan suni dersin. Ya dersin yakalarım.
1: Bir
0: İleride
1: şekilde
0: bir şekilde
1: bu
0: düşüşe geçer.
1: geçilir.
0: Ama düşüşe geçeceği yerde ben şöyle söyleyeyim. Galatasaray'ın şu anda ben çıkışta olduğunu düşünmüyorum 6 puan farkta. Önünde Fenerbahçe'nin.
1: Daha randıma
0: Galatasaray
1: oturdu.
0: şu anda çok da iyi oynamıyor ama kazanmasını
1: Bir de
0: biliyor.
1: Osimhen'siz.
0: Kazanmayı bilmek de bu dönemde önemli. Dün Fenerbahçe iyi mi oynadı? Kısa geçeyim özet. Kötü oynadı ama kazanabilir miydi? Gayet tabii karşı karşıya boş kaleye atamadı. Direkten ön topları var.
1: İki tane direkten döndü.
0: Ama mevcut şartlarda tabelaya baktığında 0-0'lık bir beraberlik. Kaybedilen 2 puan var. Yani burada kötü oynayabilirsin ama kazanmak zorunda olduğun haftalar, bunları geçemeyince de üst üste biniyor. Bir de şunu da söyleyeyim, yani şimdi hani 6 puanlık, 5 puanlık fark Galatasaray'a, Beşiktaş'a diyorsun Fenerbahçe açısından. Bir de elinde jokeri bulundurması gereken iç saha derbiyi de kaybederek gelmiş bu noktaya. Yani 5 hafta sonunda bir de derbi mağlubiyeti var. Sadece 2 mağlubiyet yok, bir derbi mağlubiyeti var. Evinde oynadığı maçı kaybetmiş ve Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Bu da ilerleyen haftalarda, yani şunu diyemezsin. Ya tamam, puan farkı 5 ama ben içeride rakibimle oynayacağım. Avantajın da yok. Ya o yüzden söylüyorum. Görünenden daha büyük bir fark var zirve ile Fenerbahçe arasında.
1: Şimdi ben dünkü maç üzerinde biraz daha konuşmak istiyordum ama bir reklam arası varmış. Batıkan uyardı. Bir reklam arası verelim.
0: Çok
1: Dönüşte
0: hızlı girdik
1: hem
0: hemen reklama.
1: vallahi çok
0: Daha
1: hızlı geldi bana.
0: ısınamadım.
1: Hem İsmail Kartal'ı bir konuşalım. Onun açıklamalarını hem de maç üzerinde konuşalım. Reklamlardan sonra buradayız.
2: Engin Çetin'le Engin Görüş devam ediyor.
1: Değerli dinleyenler, Engin Görüş devam ediyor. Engin Çetin'le beraber ben Kerim Öztürk sizlere eşlik ediyoruz. Fenerbahçe Gaziantepspor Fenerbahçe mücadelesiyle başladık. Son oynanan mücadele o. Onun üzerine yorumları dinliyorduk Engin'den. İsmail Kartal dün maç sonu açıklamasında önce maç yönü açıklamasını bir diyeyim. Ben hiç o yani
0: Aslında önce Roma maçı sonrasındaki açıklamasına gitmekte fayda var gibi geliyor. Yani öyle öyle geliyoruz. Açıklamalar
1: yani
0: üst üste
1: oraya
0: geliyor.
1: doğru geliyor, evet doğru. Yani onu da özetleyeyim, hadi Roma maçında asla geri dönüşü olmayacak şekilde dedi, bir açıklama yaptı.
0: Kucağa bombayı attı, bıraktı.
1: Bombaya bıraktı gitti. Sonra işte görüşmeler, ertesi gün hengame, ikna edilemedi. Sonra İsmail Kartal, tüm ajanslara İsmail Kartal'la yollar ayrıldı diye haber düştü. Ardından akşamına Fenerbahçe resmi bir açıklama
0: Ya o da
1: yaptı.
0: sıkıntılı bir durum. Orada haber salma durumu var. Tüm ajanslarda istifası kabul edildi. Ya orada da ben yani Fenerbahçe içindeki camia içindeki karışıklığı da görüyorum. Ya orada sanki bir haber salma, o haberi kimler verecek, kimin kim
1: Ya
0: olduğunu
1: mesela
0: görme, olumsuz bir durumda. Ya artık bunlara gerek yok. Sen ya nihayetinde konuştuğumuz futbol değil mi? Fenerbahçe başarısızlık üstüne başarısızlık, hep her sene konuşuyoruz burada. Üst üste biniyor. Şampiyon olamayan yıllar üst üste biniyor. Yani artık saha içine bir odaklansak mı? Hep böyle bir camia için şimdi, o başkan onu, o başkan istemiyor, bu başkan hoca istemiyor, o hoca gelmedi, bu hocacı gibi durumlar Fenerbahçe'de artık yani gına getirdi diyebilirim. Fenerbahçe taraftarına da gına getirdiğini söyleyebilirim artık buradan.
1: Fenerbahçe taraftarını en iyi Beşiktaşlar anlıyordur. Yani son 3-4 sezondur Beşiktaş'ta yaşanan aslında

0: fotoğrafın bir kopyasını yaşıyor bu sene Fenerbahçe. Şimdi orada senin önce değindiğin kısma değineyim. Şimdi bir basın mensubunun işi haber yapmak. Basın mensubu haberi bulduğu zaman, yaptığı zaman kimseyi dinlemez. Eğer iyi bir haberci ise haberini yapar. Ama bu haberin belirli kaynakları vardı. Mesela transfer konusunda da çok eleştirilir basın mensupları. İşte sen haberi yaptın, efendim bu piyasa arttı, biz oyuncu alamadık vesaire falan filan. Orada haberi veren genelde basın mensubuna Türkiye tarafı değil, işte oyuncunun menajeri, oyuncunun şirketi, bizzat kendisi, yakınları vesaire bu haberleri verir, haberci de yapar. Ben şeyi anlamadım mesela. Oğuz Çetin'le İsmail Kartal'ın görüşemediğini, İsmail Kartal'ın Oğuz Çetin'i kabul etmediğini, telefonlarını açmadığını kim sızdırdı basına? Bu mutlaka Fenerbahçe camiasının içerisinde. Ya, ama profesyonellerden ama yönetim içerisinden biridir.
1: Üstünkü anlatmaya çalıştım, detaylandırayım. Fenerbahçe'de başkan yönetim değişince kulübe, Fenerbahçe kulübü, spor kulübüne yakın olan basın mensubu da değişiyor.
0: Tabii.
1: Yani şimdi o olmaması lazım. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yöneten kim olursa olsun her basın mensubuna eşit mesafede olması tabii ki kamuoyunu ilgilendiren bir konudur, kurumdur Fenerbahçe. Fenerbahçe taraftan ilgilenen bir kurumdur. Basın mensupları onunla ilgili doğru haber yapmak durumunda. Haber yakın tabii ki verecekler. Ama ben şunu görüyorum. Bir başkan değişiyor. O basın mensubu bir daha haberi
0: erişemiyor.
1: Diğer inanılmaz erişmeye başlıyor. Ya bunlar bana şunu uyandırıyor. Ya servis haber.
0: Tabii.
1: İstediğini yazdırabiliyorsun. Bu da Fenerbahçe yani içindeki en büyük sıkıntılı durumlardan bir tanesi. Yani bunu bir kenara koymak lazım. O yüzden söyledim. Fenerbahçe artık bir saha için odaklansa mı yönetenler?
0: Peki.
1: Yani takım kalitesine, kadrosuna, kadro kurulumuna, kadro mühendisliğine bakmak daha önemli olduğunu düşünüyorum. Bakmanın daha önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Açıkçası ben bu maç öncesinde, hani bu maç öncesinde veya sonrasında ne konuşmaz İsmail Kartal diye sorsan ilk aklıma gelen istifa üzerine konuşulmaz derdim. Yani onun üzerine hiç kelam edilmez ama maç önü açıklamasında soruldu istifa süreci. İsmail Kartal da işte ben her şeyi Fenerbahçeliyim. Efendime söyleyeyim kafama bir şişe atıldı. Ben çok içerledim. Ani bir karar vermiş
1: çok
0: olabilirim.
1: Takılmıyorum ve katılmıyorum da aynı zamanda.
0: İle bu konuyu geçiştirdi. Biraz da aslında Aziz Yıldırım'ı bu anlamda doğrulamış.
1: Ya bence sıkıntıları vardı İsmail Hoca'nın. Roma maçından sonra en güçlü olduğu anda
0: doğru zamanı mı bekledi?
1: Yani bekledi diyemem. Hani öyle çok büyük bir plan olduğunu düşünmüyorum kafasında. Ama ihalenin tırnak içerisinde kendisine kalacağını hissettiği noktada ki basın üzerinde sürekli İsmail Hoca'yı bir yıpratma çabasını ben görüyorum. Daha önceki Roma maçının öncesini anlatıyorum sana. Burada işte İsmail Hoca itibarsızlaştırma, konuşmasından, diksiyonundan, kıyafetinden, açıklamaları, davranışlarına her anlamda bir itibarsızlaştırma operasyonu olduğunu görüyordu. Kendisi de görüyordu. Yönetimle arasında da bazı sıkıntılar vardı. Yani şimdi şimdi bir teknik adam düşün. Kadro planlaması yaparken bir isim telaffuz ediyor ve o isim ilk gönderilen isim oluyor. Yani burada şunu anlıyorsun. Yani kadro planlamasını İsmail Hoca'nın yapamadığını, kendi başına karar alamadığını ve işine karışıldığını net bir şekilde görüyorsun. İsmail Hoca da bunu hissediyordur. Yani sonuçta dünkü çocuk değil nihayetinde. O da hissedi. Bir yer birikmiş olayların nihayetinde gidişatın da hani saha sonuçlarını yansımadığı noktada da İsmail Hoca'ya döneceğini kendisi hissetmiştir. En iyi hisseden odur. Yani evet burada suçlu ben olacağım mı gördüğü için de önden pozisyon alıp istifa etti. Bu istifa tabi başkanı da zor durumda bıraktı. Aziz Yıldırım nasıl biliriz? Güçlü başkan figürü.
0: İstediğini
1: elden. Yani istifa dahi edemezsin. Yani sen kadro planlaması yapamıyorsun. Nasıl istifa edeceksin? Kendi oyuncunun kalmasını istiyorsun. İstediğin oyuncuları. Onlar kalamıyor. İstifa dahi edemezsin. Sadece tırnak içerisinde ben seni gönderirim. Diyen bir başkan var. Demiyor ama o. Şu anda tabi arkasında durdu ama. Gidişat nasıl olacak? İsmail Hoca kendisi açısından belki de en doğru anda en doğru kararı almış olur. Ama çok büyük perdeden konuştu. Ve geri dönüşü kendisine zarar vereceğini düşünüyorum ben kendisi bir şekilde.
0: Bunu ben hep düşündüm. Oyuncuları da etkilememiş mi?
1: Etkiler
0: tabii. Yani bu adamın yarın gitmeyeceği ihtimali üzerine gidemeyeceği
1: ihtimali demiştir. Üzerine yani konuşuyordur. Planlama yapıyorsun ne oluyoruz demiştir. Yani ya şöyle düşün. Takım kaptanı Skriniar. Daha totalde iki sene olmadı. Yani toplam 2 yıl olmadı. 3. sezon yarım yıllarda varsayarsan. 3 tane teknik adam gördü bu. 4.'yü görmek üzere teknik adam olarak.
0: Yüksek olasılık.
1: Yani 3 tane başkan gördü. Takım kaptanı. Yani takım kaptanı diyor ya ne oluyor? Nereye geldik? Kimle plan yapacağız? Nereye, hangi yola çıkacağız?
0: Ki Beşiktaş maçından sonra resmen İsmail Kartal'ı eleştiren bir açıklaması vardı Skriniar.
1: Yani sadece bu takım kaptanı örnek verdim. Diğer detaylarına bir girersem Kazma kürek yani takım içerisine oyuncuların neler neler çıkacak. Ama yani orada lider figürünü İsmail Hoca yansıtamadığını düşünüyorum. Yani şimdi Fenerbahçe teknik adamlığı futbolu bilmek kadar sağ dışındaki olaylara hakim olmak da daha önemli. Hatta en önemli unsur diyebilirim. Bugün Fenerbahçe teknik direktörü olacak, baskı olacak. Su şişesi başka yerde atılabilir. Tekrar bunun atılamaz. Nasıl olur? Şaşırıyor musun sen Türkiye'de? Ya, kimlere kimlere geldi?
0: Şimdi yansına da attılar.
1: Küfür dolu istifa da isteyecekler. Basın seni zor durumda bırakacak, sorular soracak. Yani her anlamda oyuncu hakimiyeti, camia hakimiyeti yaptığın
0: tırnak
1: maç önü, maç sonu
0: karalayacaklar bile. Yapmadığın şeyler bile olacak. Yani karalanacak.
1: Sinir sistemini oyuncaklar. Tabiri caizse çelikten bir sinir sisteminin olması gereken bir görev. Bu göreve sadece futbolu iyi bilmekle talip olamazsın. Bunların, bu özelliklerin de olması gerekiyor. Oyuncu da bakar. Yani lideri ne yapıyor? Nasıl bir duruş sergiliyor kriz anında? Kriz anında dağılıyorsa oyuncu da kendini salabilir uzun vadede. Ya yani biz bu adama mı güveneceğiz diyebilir. Peki. O yüzden yani çok pardon. O yüzden bu gidiş, tekrar geri dönüşün çok hayırlı olacağını düşünmüyorum. Kendisi açısından olmayacağı kesin. İsmail Hoca açısından olmayacağı kesin. Fenerbahçe açısından olacak mı? O daha büyük bir soru işareti. Burada sadece bu gidiş gelişin en büyük kazananı Aziz Yıldırım oldu başkan olarak. Çünkü neden? Biraz önce söyledim ya, güçlü bir başkan figürü. Sözü havada kalacaktı. Ben gitmeyecek dedim, gitmez. O gider kafasını dinler evde, gelir demişti. İsmail Hoca kararlı olsaydı, dönmeseydi takımın başına, Aziz Yıldırım'ın lafı yere düşmüş olacaktı. Düşmedi ama uzun vadede Fenerbahçe için mi doğrusunu yaptı, kendisi için mi doğrusunu yaptı, istifasını kabul etmelik, o tartışılır. Ya hazır İsmail Hoca ile ilgili zaten sıkıntılar var. Bu takımın kadro mühendisliğinde yönetim eliyle birlikte bir zayıflık söz konusu. Kesinlikle ve kesinlikle şu durumda ligin ilk yarısını görmek için bir hoca dokunuşu ihtiyacı var bu takıma.
0: Kesin.
1: İsmail Hoca bunu yapabilir mi? Orada bende inanılmaz soru işaretleri var.
0: Bir kere
1: dünkü değişikleri gördükten sonra.
0: Ya bir kere orada hocanın oyunu ileriye doğru taşımayı beşerebilecek bir aksiyon alması gerekiyor. Bir yaratıcı. Şimdi Asensio'nun yokluğunda Fenerbahçe'de topu ileriye götürmek, o kilit pasları atabilmek, ön tarafta tamam senin iyi golcülerin olabilir, performansları tartışılsa da özellikle Lukaku'nun, ama o topu ya da Greenwood tek başına bir şeyler yapıyor, topu taşıyor vesaire, ama o 8-10'u oynayacak bir adamı oraya bir şekilde monte etmek, birini oraya getirmek, işte bunu İrfan Can'la denedi, olmadı. Aksine tepki aldı. Kötü bir futbol oynadı İrfan Can. Bu işi yapacak bir çözüm bulması gerekiyor. Çünkü 3 tane 6 ile oynamak orada İsmail Kante, Genduzi, o gerçekten kısırlaştırıyor.
1: O ana plan tartışması. Ana plan maç gidişatı tartışmasında da çok büyük soru işaretleri var. Yani ilk yarı bitmiş, ilk yarıdan sonra aynı takımla devam edilmiş. Daha sonra değişiklikler başladığı zaman santrafor çıkmış, santrafor girmiş. Sol açık çıkmış, sol açık girmiş. Artık risk alınacak noktada, belki farklı bir şey yapman gereken noktada sağ bek çıkıp sağ bek giriyorsa artık oraya müdahale yok.
0: Zaten
1: oyuncu doğaçlamasına bırakılmış bir Fenerbahçe var.
0: Rakip üzerine gelmiyorken üçlüye bile dönülebilir.
1: Yani Fenerbahçe'nin risk alma noktasında bende büyük bir hayal kırıklığı var. Yani teknik adam bunu alamıyor. Alacak zaten bir mevcuttan bir şey çıkmıyor. Yani sadece Fenerbahçe'nin eksik oyuncusu sayıyla bir, yazıyla bir, bir Asensio. Asensio olmadığında bu kadar bu takım etkileniyorsa, daha ilerleyen haftalarda sana şöyle söyleyeyim, birden fazla eksik oyuncusu olacağı maçlar da olacak Fenerbahçe'nin.
0: Mutlaka.
1: Ya buralarda ne olacak? Yani ben şunu görüyorum. Asensio olsa dahi Fenerbahçe'nin ligin sonuna kadar, maçın son 20 dakikasına risk almak zorunda olduğu maçların 5-6 tane olacağını, sezon sonuna kadar olacağını düşünüyorum. Asensio olsa dahi burada bu krizi çözebilecek, içeri atabileceğin, risk alabileceğin bir aksiyon içinde Fenerbahçe çok uzak görüyorum. Yani Fenerbahçe net bir şekilde geri düşmeden maçın ilk yarısında koparmak zorunda bu kadroyla. Koparmadığı noktada sıkıntı yaşayacaktır. Bu kadro mühendisliğinin bir hatasıdır. Yani dünyanın hiçbir yerinde Tayişka gibi oyuncu gönderilip yerine adam alınmaması,
0: ikamesi olmadan,
1: ve lige böyle başlanması. Ben hatta diyorum ki bak vites yükseltir söylüyorum. Herkes diyor ki Talisca gönderildi, yerine adam alınmadı. İşte sağ bek tercih edilebilir, yabancı kuralı vesaire. Ona çok konuşuldu. Tekrar geri dönmek istemiyorum ama ben diyorum ki Talisca kalsın. Talisca kaldığı nokta bir tane daha yaratıcı oyuncuya ihtiyacı vardı Fenerbahçe'nin hücum bölgesinde. Çünkü şunu da görüyorum. Yerlilerden hiçbir şekilde fayda sağlayamıyor. Kırılganlık üst düzeyde. Ya yani dün Kerem Aktürkoğlu'nun maçın ilk yarısında Kadıköy'de olsa sahadan çıkmak zorunda kalacağı protestoyla karşılaşabilirdi.
0: Doğru.
1: İrfan Can Kahveci Beşiktaş maçında oynadı. Burada konuştuk. Roma maçında ısınan 5 oyuncuya dahi giremedi. İlk 11'i söylemiyorum. Isınan 5 oyuncu, sahaya giren 5 oyuncuya dahi giremedi. Dün oyuna girdi. Neden? Deplasmanda oynayabilecek oyuncular oldu Fenerbahçe'nin artık.
0: Ve iç sahasında oynayamayacak.
1: Tehlike yaklaşıyor. Ben bunu görüyorum. Bunu teknik adam da görüyordur. Kerem Aktürkoğlu da artık Kadıköy'de zor oynar. Bu performansıyla. Yani bütün, bu şekilde oynama ihtimali sıfır.
0: Bütün bu söylediklerin üzerine ben İsmail Yüksek diyorum, çok özür dilerim. İsmail Kartal'ın maç sonu açıklamalarına İsmail Hoca'nın dönmek istiyorum. İşte biz fırsatlar bulduk, değerlendiremedik. Bunlar zaten neredeyse hemen her teknik adamın söylediği şeyler ki haklı da bu arada İsmail Hoca. İşte iki tane direkten dönen şut. Gendouzi'nin yani o hani herhangi bir insanın atabileceği bir golü neredeyse dışarıya vurması, o bunları talihsizlik olarak adlandırabilirsiniz. Performans
1: ama
0: düşük.
1: Ama oyunun doğurduğu pozisyonlar değil bunlar. Yani onlar... ilerisi için şunu diyebilirsin. Ya Fenerbahçe ışık verdi, iyi oyun oynadı, şanssızlık olmadı diyeceğimiz maç mı sence?
0: Değil.
1: Doğaçlama pozisyonlar buldun. Onları da atamadın.
0: Anlatmaya çalıştığımda tam olarak o. İsmail Hoca dedi ki ya işte biz fırsatlar bulduk, işte kaçırdık, direkten döndü vesaire. Ondan sonra dedi ki ya bu zemin çok kötü, biz dedi işte pas yapan takımız.
1: Burada gibi 3 dakika uzatma verdi.
0: Bu
1: İlk haftadaki penaltılara döndü yani.
0: Şimdi ben mesela İsmail Hoca'yı dinlediğimde şunu dedim ya, Gaziantep'te futbolcular başka sahada mı oynadı? 2 hafta önceydi galiba Rize Antep'i. Deplasmanda, Antep deplasmanında 2-1 yendi. Sen oradaydın bu arada. Sağ gerçekten kötüyken. Sen
1: yani uzaktan tribünden gördüğümüz kadar tabii gözüküyor ama sağ içinde daha net, onlar daha yani iyi anlıyorlardır. Oynayan da anlıyordur. Tamam. Belli ama yani topun 8, Greenwood gibi bir oyuncu kaleye şut attı, taça gitti.
0: Yani, onu anlarım. İşte birkaç atağın bundan dolayı, zemin kötülüğünden dolayı gerçekleşmemiş olabilir. Oyuncuların kötü performans sergilemiş olabilir. Ama yani tek müsebbip de bu değil, bu mücadelenin bu şekilde. İsmail Hoca bunu kabul etmek mi istemiyor? Ya da camiaya karşı ya kardeşim bakın tamam ben kötü tercih yaptım. Bazı hocalar var çıkar der ki ben yaptım. Ya benimdir, suç bendedir. Benim hatalarımla, benim yanlışlarımla biz bu hale geldik. Ben bunu düzelteceğim, ben de hatalarımdan dersen. Bana sorarsan bu çok büyük bir erdem bir kere. Yani hatayı kabul edersin ve bundan ders alırsın. Bir daha da o hatayı yapmazsın. İsmail Hoca bunu da yapmıyor. İşte dediğin gibi ilk hafta verilmeyen penaltı. İşte efendime söyleyeyim hakem 3 dakika. 3 dakika değil, 8 dakika uzatsaydı. Sen 93 dakika gol atamamışsın ki o 8 dakikada atsan ne olur? 5-10 5 dakikada atabilir misin? Bunların hepsi tartışılır. Ne diyorsun bu konuda hocam? Görmüyor. Kendini görmüyor.
1: Ya bence
0: görmüyor.
1: Görüyordu. Ya zaten şöyle. İsmail Hoca ile ilgili eleştirimiz zaten daha oyuna gelemeden sezon başından itibaren o veremediği güven. Basın toplantısından maç öncesi, maç sonrası açıklamalarına, oyuncularla konuşmasında medyaya verdiği mesajlar. Yani bu büyük bir kulüpten var. Herkes gözler üzerinde. Sürekli açıklama yapmak durumundasın. Sahada verdiğinden daha fazla saha dışında vermen gerekiyor. Hem oyunculara, hem yönetime, hem camiana. Burada bir dağınıklık söz konusuyken bu olayın da üstesinden gelebilecek bir mental yapıda olduğunu düşünmüyorum ben İsmail Hoca'nın. Bunun altından kalkabilecek. Ve çünkü çok önüne çıkacak. Ya şimdi biz eleştiriyorduk. Neyi eleştiriyorduk? Oyuncunun kadro planlamasında, hocanın kadro planlamasında, oyuncu tercihlerinde kendi başına inisiyatif karar alamadığını eleştiriyorduk. Ya artık bir eleştireceğim bir nokta daha kaldı. Kendi başına istifa edemeyen Fenerbahçe'nin hocası var. Yani şimdi bunda bu çıkacak, gülüyorsun ama bunlar doğru karşısında mi çıkacak? Yani saha sonuçları, dönüyoruz dolaşıyoruz saha sonuçları. Yani sen şimdi döndün, istifa kararından döndün geldin, kazanmadığın ölçüde bunlar fazlası önüne çıkacak. Ve buraların üstesinden gelebilecek, altından kalkabilecek bir teknik adam mental yapısı yok Fenerbahçe'de. Ve bu tarz saçmalamaları daha fazla olacak. Yani dünkü maçla ilgili sorular geliyor. Ligin ilk haftasında verilmeyen iki penaltı. Daha sonra derbide verilmeyen penaltıyı söylüyor. Haklı olabilir ama artık onların bir
0: bitti
1: anlamı
0: ya,
1: yok.
0: Geri dönüşü yok.
1: Sağ zeminini söylüyor. Hakem burada 3 dakika uzatma verdi diyor. Daha fazla vermeliydi diyor. Gibi gibi. Yani bu tarz durumlar daha fazla önüne çıkacak ve buraları yönetebilecek kapasiteyi göremiyorum ben, açık söylemek gerekirse. Yani yine şuna geleceğim. İsmail Hoca gerekeni yapmıştır. Belki gördük. Bu da, o da görmüştür bunları. Daha sonra karşısına çıkacak. Fenerbahçe zarar veriyor. O yüzden de istifa ettiği noktada ben Fenerbahçe'nin menfaati doğrultusunda normal bir başkan figürünün, tamam hocam ben sezon başlangıcında bir tercihde bulundum, İsmail Kartal bu takımın teknik direktörüdür dedim, yanlış yaptım, hazırsan istifa etmişken ben de kabul ediyorum, yeni bir hocaya yol yakınken karar almak belki Fenerbahçe'nin daha menfaatinde olan bir karardı. X bir başkan olarak söylüyorum ama Aziz Yıldırım özelinde lafı havada kalmasın, kabul etmiyorum demesi, yine kendini düşünerek almış olduğu bir karar olduğunu söylüyorum. Fenerbahçe düşünerek alınmış bir karar olduğunu söylemiyorum.
0: Peki. Şimdi sorular var. Aslında genelde konuştuğumuz konular minvalinde gelmiş sorular ve yorumlarda. Nihat Bey mesela İsmail Kartal'ı geri döndürme hareketi hatalı. Ki bu düşüş bana göre düzelmez yorumunu yapmış. Sana da en karlısı Engin Bey'di gitmiş. Antep'in tadını çıkarmış.
1: Evet, biraz gastronomik anlamda doğru diyebiliriz.
0: Şimdi yine aynı yorum işte. Mustafa Bey'de yani dillerde hep 99 var. Bahane olarak gösterilmişti o zaman da Gençler Birliği ve Beşiktaş maçlarında verilmeyen penaltılar, ama şimdi de çimler gösteriliyor. Aynı demiş, Fenerbahçeli futbolcular o çimde oynarken Antepliler kenarda onları mı izliyordu? Yani
1: ya, bu söylenebilir. Tabii ki daha iyi zeminler, Türk futbolu daha iyi zeminler hak ediyor. Bu genel itibariyle genel yani, sorun. Bu maç sorunu değil. Genel sorun.
0: Ben bu arada şeydeyim de, yani Fenerbahçe'nin pas kalitesi, Antep'in pas kalitesini veya oyuncu kalitesini, o teknik kaliteyi karşılaştıracak değilim. Fenerbahçe o çimde daha da zorlanabilir.
1: Tabii ki.
0: Bu çok normal. Çok normaldir.
1: Ama oynamak isteyen takımı bozan bir atmosfer diyebiliriz.
0: Beşiktaş da çok zorlanacaktır mesela. Hı-hı. Çünkü çok ayağa pasla iş yapıyor orada. Galatasaray'da zorlanacaklar Antep deplasmanında.
1: Ya ama hep topu bir gole bak. O bir gol geldikten sonra hiç zorlanmıyorsun. Sadece halı gibi oluyor. Farkı arttırabiliyorsun.
0: Çok önemli bir Fatih Bey Ankara'dan bir yorumda bulunmuş. Demiş ki Galatasaray geçen sezon toplamda 8 puan kaybetmiş. Hı-hı. Fenerbahçe ilk 5 haftada 8 puan kaybetti.
1: Ya Fenerbahçe bu, yani şimdi şöyle bir laf var ya. Ya işte 8'de kapanır 18'de. Bu köprünün altından daha çok sular akar. Ya bunlar aklıma, bu öyle değil. Öyle değil. Şu andaki puan farkı, hani normalde şunu söyleriz değil mi? İlk 5 haftada geride düşebilirsin. Suni puan farkı kapanır dersin ama ben ne diyorum? Daha görünenden daha fazla bir fark olduğunu söylüyorum. Kapatılması gereken bir fark. Hem önünde takım sayısı fazla. Derbi mağlubiyetiyle iç sahada başlamışsın. Yani takım üstüne yara ara ara gidiyor. Zaten kadronun yeterliliğini geçtim. Sayısal anlamda eksikliği varken her hafta oyuncu kaybediyor Fenerbahçe. Yani önümüzdeki hafta Kadıköy'de oynayacak. Bak, deplasmandaki oyuncu sayısı elindeki daha fazla. Kadıköy'de oynayacak. İrfan Can Kahveci yok. Kerem Aktürkoğlu yok. Nasıl yok diyor. Yani oynayamayacaklar.
0: Bunu çok tepki aldı. İlk hatalarında büyük tepki aldı.
1: Hepsi. Şimdi dün Gendüzü'nün kaçırdığı gol pozisyonu. Normal şartlarda Kerem Aktürkoğlu, oradan niye vermiyorsun diyeceğimiz bir eleştiri olması lazım. Kerem Aktürkoğlu'nun kaçan golde. Evet. Yani kendisi denemesi lazım. Niye denemiyor sence? Sorumluluk benden çıksın, pas vereyim. Daha pas çok vereyim. Kerem Aktürkoğlu pasör bir oyuncu oldu. Çıktı. Fenerbahçe onu gol skor katkısı yapsın diye aldı. Şu anda şu kaleyi
0: düşünmüyor
1: bile. Bir an önce pas vereyim. Pasör bir oyuncu oldu.
0: Aslında sadece Fenerbahçe'de birkaç oyuncuyu kenara alalım. İşte Kante'yi bu konuda biraz kenara koyuyorum. İsmail öyle. Elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bu maç özelinde de söylüyorum. Gendouzi yine bu maçta öyleydi. Ama ben Fenerbahçe'de birçok oyuncunun top bir an önce benim ayağımdan çıksın düşüncesine hakim olduğunu izledim maçta. Yani
1: bu
0: benden
1: psikolojik
0: çıksın
1: sıkıntı var. Camia birikmiş, yani, birikmiş
0: kabak
1: bir
0: benim başıma patlamasın. Herkes de aynı
1: tamam
0: görüş.
1: Bu oyuncuları tekrar eski haline döndürebilecek teknik adam mentali var mı sence?
0: Çok zannediyorum.
1: İsmail Hoca kendi derdi düşmüş. Daha önce hatırlayalım, Fenerbahçe'de Altay Bayındır kaleci ıslıklanıyordu. Jorge Jesus zamanında. Jorge Jesus aldı oyuncusunu.
0: Tribüne
1: götürdü. Maçtan sonra açılımı yaptı. Bir daha dedi bu statta bu kalecime, oyuncuma tepki olursa ben burada olmayacağım. Bırakıp gideceğim diye. Bir açılımı yaptı. Oyuncusunu korudu. Yani Fenerbahçe teknik adamlığı bu tarz mentali de beraberinde gerektiriyor. Yeri geldiğinde liderlik yapacaksın. Şimdi İsmail Hoca'nın öyle bir, şu anda öyle bir pozisyonu yok. O kuvvette değil. Kendi derdinde. Yani yönetimle belli ki tam uyum içinde çalışamıyor. İsmail Hoca'yı belli ki yönetim, başkan, ya İsmail Hoca tam der, biz yine bildiğimizi okuruz, bildiğimiz kararı alırız ki bu yabancı tercihlerinde gördük. İşte Talişka olsun, Fred olsun. Evet. Bunlar da yönetim kendi başına bir karar aldı diyebiliriz, teknik adamdan bağımsız. Bunların sonucunda İsmail Hoca'ya kalacaktı. En doğru hareketi yapmıştı. Bana kalırsa hem Fenerbahçe için hem kendi için. Bak, hem kendi için hem Fenerbahçe için doğru bir karar almıştı. Hamleydi. En güçlü olduğu anda. En azından bir duruş da sergilemiş olacaktı. Bu kadar hengamenin içerisinde sürekli yıpratıldı. Bir itibar suikastı olduğunu da söylüyorum. Kendisine sezon başından itibaren. Oradan da sıyrılmış olacaktı. Ama başkan tarafından kabul edilmiş. Şimdi artık kolay kolay ne başkan
0: vazgeçebilir, geri dönebilir.
1: Çünkü
0: İsmail Hoca
1: sonuç itibariyle arkasına duracağını söyledi. Aziz Yıldırım'da kendine göre açıklaması var. Ben her zaman şampiyonluğum, yola çıktığım teknik adamlarla yaşadım. Hoca değiştirerek hiçbir zaman şampiyon olmadım ama bu sene unuttuğu bir şey var. Hem üzerinden zaman geçmiş, futbol değişiyor, hem de bir senelik geldiğini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani hızlı aksiyon alması gereken bir sezon.
0: Benim düşüncem burada biraz İsmail Kartal'ın da Aziz Yıldırım'ın da futbolun bir 10 sene öncesinde kaldığı görüşünde olan taraftayım. Çünkü 10 seneden bu yana Türkiye futbolunda çok şey değişti.
1: Dünya futbolunu değişti. Ya her şeyi geçtim. Sadece oynanmaya geldi. Rakamlar değişti. Şimdi Aziz Yıldırım'ın başkanlık zamanındaki rakamlar kulağımıza geliyor. Zaten şaşırdığını da biliyoruz. Bu bilgidir. Yorum değildir. Ya ne bu rakamlar böyle? Dediğini biliyoruz yakın çevresine. Onun zamanında 10 milyon euroya Fransa Ligi'nin gol kralını alabiliyordun.
0: Şimdi
1: 10 milyon. Topa vurmayı bilen 10 milyon oradan başlıyor zaten. 5 milyon euroluk oyuncu, 5 milyon euroluk oyuncu topa vurmayı bilmiyor zaten.
0: Peki, şimdi bir reklam arası verelim. Bu aşamada da Fenerbahçe kısmını kapatalım. Benzer mesajlar vardı bu arada. Mesajlarınızı gördüm değerli dinleyenler. Şöyle bir isim isim de saymaya çalışayım. Orçun Bey, benzer konulara konuştuk sizlerle. Bunun dışında Hakan Bey mesajınızı yine gördük. Yunus Bey mesajınızı gördük. Benim çok güldüğüm bir mesajdı. İsmail Hoca'yı tebrik ediyorum diye başlayan bir mesaj Ertan Bey'den. Hep o gitti, başka hoca geldi ama bu kez kendi gitti, yine kendi yerine kendi geldi. Dünyada böyle bir durumun örneği yok dedi.
1: Yani şey diyorlar. İsmail Hoca bir gün yeni gelmiş bir hoca. Bir günde takım etkisi olmaz bu deplasmanda. Eleştirmemek gerekiyor.
0: Eleştirmemek lazım. Peki reklam yani, arası
1: tabii espriz.
0: Reklam arası verelim. Reklam sonrası diğer takımlarla devam edeceğiz.
2: Engin Çetin'le Engin Görüş devam ediyor.
0: Engin Görüş devam ediyor. Kerim Öztürk ben. 0538 052 1487 WhatsApp hattımızın numarası. Buradan iletişime geçebilirsiniz soru ve yorumlarınız için. Engin, Galatasaray kendi evinde Kocaeli Spor'u ağırladı pazar günü. 1-0. Ben 90 dakikayı oturup takip ettiğim bir maç oldu. Yani baktığın zaman aslında Galatasaray'ın özellikle hücum kısmında iyi işler yapmaya çalıştığı isabetli şutları var ama çok öyle hani ne derler, elle tutulur atak sayısı, şut sayısı iç saha maçı için, hı hı, bana soracak olursan çok yüksek oranda değildi. Kötü mü oynadı? Bence kötü oynamadı ama Kocaeli Spor'da Galatasaray'ı oynatmamayı başardı. Öyle veya böyle Osimhen'siz bence son haftası, çünkü öyle söyleniyor derbide Osimhen Trabzonspor mücadelesinde yer alacak diye. Nasıl buldun Galatasaray'ı, izleme fırsatın olmuştur?
1: Tabii ki. Yani seninkiyle paralel düşüncelerim. Burada etkisi olan rakip takım da unutmamak gerekiyor. Kocaeli Spor çok alan veren bir takım değil.
0: Değil.
1: İyi kapanan bir takım. Geçen seneden beri Selçuk Hoca ile birlikte bunu görüyoruz. Kapançık takımı.
0: Yani bir gol bulsa onun üzerine tam yatacak.
1: Evet,
0: böyle.
1: Yani daha iyisini de yapabilirdi Kocaeli Spor belki kendisi açısından ama belli ölçüde kafasındaki, teknik adamın kafasındakini sahaya yansıttı diyebiliriz. Galatasaray'da belli ölçüde şunu söyleyebilirim. İşte Osimhen yokluğunda bazı oyuncuların hazır olmaması. İşte Okan Hoca'nın da kendi açıklamalarında Batrokova haricinde hiçbir yeni transfer hazır gelmedi.
0: Hazır değil.
1: Veya o vesaire anlamında. Onların hepsi söylüyor. Hazır olmamasına rağmen oynattı. İşte Deniz Gül tercihi vardı bu hafta. Bunların hepsini üst üste koyduğun zaman.
0: Ben Deniz'i beğendim bu arada ya, sözünü kestim.
1: Yani hareketli. Yani en azından şu. Osimhen olmadığı noktada üçüncü santrafor değil, ikinci santrafor oynarım ben. Yani Osimhen yoksa ben oynayabilir mi? mesajını belli ölçüde verdi diyebiliriz teknik adamını. Barış'ta bir form düşüklüğü var. Yani form düşüklüğünden kastım şu, fiziki anlamda bir düşüş var. Barış'ı da Barış yapan özelliklerin en önemlisi fiziki değerleri. Bu ligde istediklerini o şekilde yapabiliyor. Fizik düştüğü anda da zaten futbol parantez içinde söylüyorum, futbol bilgisi belli ölçüde diğer Galatasaray seviyesinin bazı durumlarında bazı oyuncuların altında kalabilen bir oyuncu. Fiziğiyle ön plana çıkan bir oyuncu. O düştüğü zaman da defolar ortaya
0: çıkabiliyor. Tutulamaz bir oyuncuydu yani, Barış.
1: O yüzden Deniz Gül Osimhen yokluğunda bence ilk alternatif olabileceğini bu maçta gösterdi. Galatasaray açısından çok bildiğimiz iç saha Galatasaray performansı değil ama sezon başlangıcı biraz önce söylediğimiz kazanmasını bileceğin maçlar, kazanıp geçeceksin. Ya Galatasaray baktığın zaman hani Başakşehir maçını da zorlanarak oynadı, kazandı. Göztepe maçı da bir nebze çok böyle hani farklı skor, erken koparttığı bir maç olmadı ama yine kazandı. Erzurumspor maçını saymıyorum. O bir tek o rahat olmuştu Galatasaray açısından ama 5 maçın geneline baktığımız zaman çok böyle üstün bir Galatasaray performansı, bildiğimiz alışta gelmiş bir Galatasaray performansı olmamasına rağmen kazanmasını bildi. Hemen çok kısa sürede 5. haftada hemen diğerlerinden ayrılıp zirvedeki hemen yerini aldı. Son 4 sene şampiyon olduğu gibi. Burada diğerleri takip edecek. Şimdi Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek. Pozisyona doğru geçiyorsun. Ve Galatasaray'ın da Okan Hoca ile birlikte ligin bu dönemde değil daha sonraki dönemde form tuttuğunu varsayarsak, yani daha önce gördüklerimiz yani bu sene yaşanırsa
0: daha çok milli aradan sonra
1: o planlamada, o zaman zaten kadro kalitesi olarak Galatasaray ve diğerleri gibi bir lig, geniş kadro anlamında da söyleyebilirim bunu, bu haftalarda topladığı puanlar Galatasaray'ın heybesinde taşıyacağı artı unsurlar.
0: Galatasaray'ın işte sen de az önce değindin, lige bu 4 sezon üst üste şampiyon olduğu sezonlar da dahil olmak üzere tamamında, lige zaten ilk başladığı ligin o milli araya kadar olan kısmında her sezon hep eleştirildi futbolu. Kötü, işte coşku yok, çok rahat top oynamıyor, hep diken üstünde, işte 1-0'lar, 2-1'ler, her an rakip takım bir gol bulursa çözülmesi zor bir futbol gibi algılandı. Ama o milli aradan sonra işte Kasım, Aralık dönemlerinde vites yükselterek ondan sonra da Mayıs'a kadar zaten devam ediyor. İşte belki orada derbilerde bir çelme takabilirsen takıyorsun veya bir Avrupa dönüşünde sert bir Avrupa deplasmanından sonra başka bir deplasman denk gelir vesaire gibi bu durum olursa ayağa takılabiliyor.
1: Yani genel itibariyle şunu söyleyebiliriz tabii ki. Osimhen yokluğunda bundan daha artısı daha iyisi olamaz diyebiliriz.
0: Tabii futbol
1: yani falan. Başakşehir maçının belli maçın içerisinde sakatlandı çıktı. O maçı galip bitirmek, bu maçta oynamamasına rağmen kazanmak Galatasaray için, çünkü hep tartışılan bir konu var ya, Osimhen'siz Galatasaray kaybediyor, puan kaybediyor. Onu da sanki bu sene biraz daha yıkabilme pozisyonuna doğru gidiyormuş gibi Galatasaray. Şimdi Trabzonspor maçında sen oynayacak diyorsun.
0: Öyle diyorlar yani, yetişeceği söyleniyor.
1: Yetiştirebilirler. Osimhen de her zaman zaten sakatlığından hep erken dönmüş.
0: Evet.
1: 3 hafta, 2 hafta, 5 hafta, 3 hafta dönüyor. Yani Osimhen oynadığında Galatasaray açısından tabii ki daha farklı olacak. Yani şimdi Kocaeli Spor kapanan bir takım diyoruz ama bazı defoları da var. Stoperlerin kalitesi falan biraz düşük. Osimhen olsaydı ben Galatasaray'ın bu kadar zorlanacağını düşünmüyorum. Yani
0: ben de daha
1: farklı bir Galatasaray galibiyeti görebilirdik.
0: Farklı gol sayısına ulaşabilirdi Galatasaray. Peki derbiye geçelim buradan. Derbi mücadelesi bu hafta Trabzon deplasmanına gidecek Galatasaray.
1: Trabzonspor kaybetti.
0: Bu aşamada onu da konuşalım. Trabzonspor'da teknik direktör bilinmezi hala devam ediyor. Konuşulan isimler var ama 3. haftası oluyor galiba Fatih Hoca'nın. 3. haftasında hala Trabzonspor takımın başına bir teknik direktör bulamadı.
1: Ben bu hafta Galatasaray maçından önce bir karar verdiklerini düşünüyorum. Hem Konyaspor mağlubiyetinden sonra, yani kuvvetli muhtemel milli ara bekleneceğini tahmin ediyordum ama bu haftaki mağlubiyet planları biraz değiştirecektir. Galatasaray maçının yeni hocasıyla çıkmak isteyecektir Trabzonspor. Ben bugün olmazsa
0: çıkar mı yeni hoca?
1: Bugün olmazsa yarın maçına? Bence çıkar. Bugün olmazsa yarın hoca açıklanacağını tahmin ediyorum Trabzonspor açısından.
0: Peki doğru mu Galatasaray gibi bir derbi mücadelesinin başına böyle yeni gelmiş, belki de takımı hiç tanımayan, oyuncuları hiç tanımayan
1: ya bir teknik adam, zaten Galatasaray maçı var. Ben Galatasaray maçından sonra başlayayım o göreve yıpranmayayım diyorsa o teknik anlamda yola çıkma. Yani bazen zor görevleri
0: ben,
1: alacaksın.
0: Ben de ben tam tersine şey bakıyorum ya. Yani
1: yıpranmayayım Galatasaray maçından sonra mı?
0: Ya ben de illa durumun şöyle, yani yönetimsel açıdan şöyle idare edilmesini gerektiğini anlıyorum. Mesela tercih Fatih Terim olursa tamam. Tercih Şenol Güneş olursa tamam. Tercih işte ne bileyim Fenerbahçe açısından Aykut Kocaman olursa tamam.
1: Yabancı teknik adamlar söylüyorsun.
0: Yani bu oyun, bu ada teknik adamlar zaten oyunu biliyor, oyuncuyu biliyor, şehri biliyor, takımı biliyor. Burada tamam. Hiçbir şeyim yok. İtirazım yok. Tamam derim. Hemen derbiden bir gün önce getir, takımın başına çıksın, kadroyu teknik adam yapsın. Ama işte konuşulan isimler var. Herhangi bir yabancı teknik adam, şehri bilmez, futbolcuyu bilmez, oyuncuyu bilmez, rakibi belki hiç bilmez. Yani Galatasaray'ın ismini elbette duymuştur ama ben Avrupa'da herhangi bir teknik adamın, bırakın Galatasaray'ı, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon'un oturup lig maçlarını seyrettiğini düşünmüyorum tabii açıkçası. Ki. Yani hiç kimse.
1: Peki değil. Sana soru, madem öyle sen soruyorsun bir de ben sana sorayım. Bu kişi yabancı kişi, teknik adam, ligi bilen bir yabancı teknik adam olursa, Thomas Rice gibi.
0: O zaman değişir. O zaman değişir.
1: Çünkü en çok konuşulan isim o. Onu
0: Rice konuşuluyor.
1: Rice konuşuluyor.
0: Tamam, evet.
1: Samspor'da ligimizde
0: görev almış. İyi işler de yaptı.
1: İyi işler de yapmıştı, evet. O tercih Trabzonspor açısından olumlu olabilir. Hem ligi bilen hem de yabancı bir teknik adam. Kadro, çünkü kadro seviyesi de biraz arttığı için yani yerli teknik adamla anlaşma, yabancıların uyumu söz konusu olduğunda ön plana yabancı hoca tercihi de çıkabilir diye düşünüyorum açıkçası. Şenol Güneş olmazsa. Yani ben sanki şu denklemde
0: son çare Şenol Güneş'miş. Şenol Güneş'miş gibi düşünülüyor bana sorarsan. Son çare Şenol hoca hadi artık.
1: Tabii ben Trabzonspor camiasını da biraz yakından takip ettiğimiz için biliyoruz. Şöyle olabiliyor. Yani camia içerisinde Şenol Güneşçiler. Yani Şenol Güneş'in bu takımı en iyi o yönetir baskısı, başkanın burada bir karar almak durumunda. Tahmin edebiliyorum. Sürekli belki telefon referans anlamında Şenol Hoca'ya karar ver başkan diye çok sık telefon alıyordur. Ama en doğru kararı verecektir, ama ne karar verilse verilsin ben bugün Trabzonspor teknik direktörünü açıklanacağını tahmin ediyorum açıkçası.
0: Peki Thomas Rice Dogores'te değil mi? Yani. Sözleşmesi devam ediyor diye biliyorum Thomas Rice'in ben.
1: Bilmiyorum tam olarak.
0: Bende hata
1: boşta mı çalışıyor mu tam bilmiyorum, ama Trabzonspor'dan onu biliyoruz kendisini. Tabii Trabzonspor açısından ona bakarken ben maçla ilgili de söyleyeyim. Trabzonspor açısından da kritik bir mücadele. Yani ligin 6. haftasında
0: tabii
1: kendi evinde,
0: onlar için
1: kendi evinde
0: devam mı,
1: böyle bir iddialı kadro kurduğun sezonda kendi evinde bir nevi final maçına çıkıyorsun. Yani Galatasaray maçını
0: Ludogorets'teymiş hocam.
1: Ludogorets'te aktif. Yani Galatasaray oradan bir galibiyetle çıkarsa, 6'yı 9 puan yaparsa Trabzonspor için sezonda şampiyonluk tekrar konuşmak söz konusu zor olur diye düşünüyorum.
0: Ben de çok
1: yani
0: zor,
1: o yüzden Trabzonspor şampiyonluk kelimesini konuşabilecekse bu maçtan en azından yenilmemesi gerekiyor. 3 puan tabii ki daha kendileri açısından hayırlı olacaktır.
0: Yani Trabzonspor 7 puanda Fenerbahçe ile birlikte ligin 9. sırasında.
1: Belli bir yatırım yapıldı. Kadro değeri arttı. Kadroya dünyaca ünlü yıldızlar.
0: Hata olan o muydu Trabzon'da?
1: Yok, ben çok hata olarak görmüyorum açıkçası. Yani bir yerde bu kadro teknik adam uyumunu doğru yakalayamadı Trabzonspor. Yani bir teknik adam düşün, görevden Fatih Tekke, kurulan kadroyu beğenmiyor. Yani geçen seneki açıklamalarına bakıyorsun, Türkiye Kupası finali, Okan Hoca'yla aynı masada, espriler dönüyor tabii orada. Diyor Okan Hoca, diyor ki tabii hocam diyor, geniş kadro var, sen rahatsın diyor, elinde imkanın var, biz diyor ne yapalım, geceleri uyuyamıyoruz tarzında konuşuyor. Şimdi geniş kadro verildi bu sezon başlangıcında, yani daha efektif, daha yıldızların olduğu bir kadro, bu sefer de onu beğenmiyor. Yani bazen de
0: doğru hoca doğru kadro
1: uyumu lazım. Yani Fatih Hoca'ya beğendiremedik, hem kısıtlı kadroyu beğenmedi, geniş kadroyu da beğenmedi. Ne olacak? Bu sonunda ayrılık
0: ben
1: oldu.
0: Ben çok baskı hissettiğini düşünüyorum.
1: Tabii yani o camia içerisinden gelme baskı, olumsuz.
0: Çünkü elindeki futbolcularla alınacak
1: o
0: olumsuz sonuçlar.
1: O baskıyı da telaffuz çok dinlendirdi. Evet. Şakayla karşı dinlendirdi. Sonu oldu diyebiliriz sonunda. Kaligere anlamında.
0: Her iki takım içinde, Trabzonspor içinde, Galatasaray için o kadar değil. Galatasaray burada kaybedilecek bir puan, orada alınacak beraberlik çok telöre edilebilecek.
1: Yani
0: şu anda
1: Galatasaray'da bu tarz maçları mesela bir fırsat olarak bakıyor. Hem puan farkı var, bir tane rakibini Ortadan kaldırabilecek şekilde olarak bakıyor. Yani ya burada yenilmeyeyim, öyle çıkayımdan ziyade ya ligin başı zaten, kredim de var, kazanmaya oynayayım kafasında çıkıyor. Güzel bir maç bizi bekliyor. Hep birlikte göreceğiz hafta sonu.
0: Bu arada tabii arada Avrupa maçları da var. Trabzon Avrupa'ya gidecek.
1: Trabzonspor galiba bu hafta oynamıyor. Konferans liginde biliyorsun. Şampiyonlar gibi Avrupa liginden az sayıda maçla oynuyorsun. Aynen. 6 maç oynuyorsun. Bu hafta bildiğim kadarıyla yok. Sadece UEFA Avrupa Ligi var. Beşiktaş'ın maçı olacak. Beşiktaş'ın da tabii sınav diyebilirim.
0: Ben de şeyde kalmış.
1: Avrupa Ligi'nde.
0: Hep şeydik geçen sene. Beşiktaş, Trabzon böyle olan kupayı alsak da şöyle Avrupa Ligi'ne gitse Beşiktaş düşüncesi vardı ya. Trabzon'dan evet. Oradan Avrupa Ligi kaldı. Playoff'ta elenmişti.
1: Beşiktaş için tabii burada Avrupa Ligi biraz zorlayıcı olacak. Ligde en azından başlangıç
0: bu aşamada Beşiktaş'a da tabii geçmiş olalım. İyi bir galibiyet, iyi bir futbol, verilmeyen iki gol ve neredeyse hakem yorumcuların tamamı iki golün de Nizami olduğu görüşünde. Hem el dolayısıyla Agbadu'nun iptal edilen gol, hem Çerni'nin herhangi bir zaten orada temas yok yani. Net bir düşünce. 3 gol bunun üzerine, verilmeyen 2 golün üzerine.
1: Derbiden çıkıp
0: coşkuyla hiç rehavete kapılmadan.
1: Ya Beşiktaş için dediğim gibi şu an için başlangıç 4-4'lük demesem de ona yakın bir başlangıç. Alanya mağlubiyetini saymazsak. Çünkü deplasmanda bir derbi galibiyeti
0: bana
1: var.
0: Bana sorarsan Beşiktaş Alanya'ya mağlup olmadı. Alanya'ya mağlup edildi o maçta. Yani o çok büyük bir
1: rotasyon hatası mı diyorsun?
0: Yok. Şimdi ben şöyle.
1: Hakem kararı olarak. Ya ben orada tabii hakem kararlarından önce mesela orada da
0: rotasyon
1: mesela 3-0'lık Zalgiris rövanşından önce yanlış yerde yanlış rotasyon. Rotasyon yapmak tabii ki yapılmalı. Oradan da verim almalısın. Teknik adamlar bunu yapmalı. Hiçbir zaman rotasyonsuz ilerleyemiyorsun.
0: Mümkün
1: doğru
0: değil.
1: Zamanı doğru yapmak gerekiyor. Ben orada zamanlama olarak yanlış olduğunu, başka bir hafta kullanılması gerektiğini rotasyon hakkın diye düşünüyordum. Hakem kararı da tabii aklımda. Orada da belki rakip maçın başında 10 kişi kalacağı bir durum
0: 10
1: vardı.
0: 10 kişi kalmasa bile verilmeyen bir penaltı ve Nizami gol var zaten. Yani 2-1 yine bitecek o maç.
1: Tabii genel anlamda baktığımız zaman Beşiktaş'ın şu anki durumu geçen seneyle beraber yorumladığımız zaman iyi diyebiliriz. Gerçek sınavın ben bu hafta Avrupa maçındaki Beşiktaş'ın
0: önce Marsilya
1: reaksiyonu,
0: sonra
1: oyunu önemli benim açımdan. Bir de Avrupa dönüşünde tekrar bir deplasmana çıkacak. Diyarbakır'a gidecek.
0: Evet.
1: Ahmet'le oynayacak. Bu da zor bir maç. Zorlayıcı olacaktır Beşiktaş için. Yanlış bilmiyorsam pazartesi günü oynama ihtimali yok. Milli maç arada olduğu dolayı. İçin.
0: Evet.
1: Yani perşembe pazar oynama oynayacak. Durumunda kalacak. Bu zorluktan, bu iki maçtan nasıl bir sonuç alacak? O benim için merak konusu. Ona göre Beşiktaş'ı daha doğru yorumlarız diye tahmin ediyorum.
0: Peki şimdi yorumlar da var. Ligin en elle tutulur futbolunu en azından ne yaptığını bilen futbolunu oynayan takımı Beşiktaş diyebilir miyiz?
1: Diyebiliriz.
0: Şu ana kadar Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon, diğer takımlar elbette başarılı işler yapan, başarılı sonuçlar alan. Galatasaray örneği var bir kere. Yani ilk haftaki Çorum beraberliği dışında bir şekilde kazanıyor ama kazanırken
1: yani 4 yılın şampiyon takımından bahsediyoruz. Bir alışkanlığı var.
0: Bir alışkanlığı
1: yani yeni transferinin performansına daha iyi ihtiyacı yok. Şimdi Leao hazır değil. O performansa ihtiyacı yok. Galatasaray'ın belli bir omurgası var. İşte kaleciden başlayan stoperler işte Abdülkerim, Sanchez, Torreira, Barış Alper. Orada Sara işte Osimhen yoktu var vesaire derken o bir oyun alışkanlığı var zaten Galatasaray. Bu lig içinde zaten kurulmuş kadrosu da fazla olduğu için kötü oynadığı zaman da kazanabilecek potansiyeli var. Onu da yerine getirdi. Orada hata yapmadı. Ama Beşiktaş'ın üstüne koyarak gitmesi gerekiyor. Oyun anlamında da bir gelişim görüyoruz. Kadro planlamasında şu aşamaya kadar iyi gittiğini, doğru ilerlediğini, yani sakatlık cezalar vesaire binecek o zaman
0: bir
1: ne olur bilemem ama
0: ihtiyacı vardı, bir 8'e ihtiyacı
1: vardı. Şu aşamada baktığım zaman homojen bir orta saha kurulduğunu, yani üçlü orta saha tercihinin üretkenlikte de Beşiktaş'ı geri bırakmadığını görüyorum. Şimdi Fenerbahçe'de mesela üçlü oynadı değil mi? Fenerbahçe çok tartışılıyor.
0: Evet.
1: Şimdi şöyle Fenerbahçe üçlüsünde Beşiktaş üçlüsüyle karşılaştırdığımız zaman şimdi geçen hafta derbi oynandı. 3'e 2 oynandı. Zaten orta sahayı verdi Beşiktaş.
0: Ya zaten.
1: 3'e 3 oynandığı senaryoda da yani ligin geneline bakıyorum. Sadece maç özelinde bakmıyorum. 3'e 3 oynandığı senaryoda da Beşiktaş'ın orta üçlüsünden iki tane oyuncu Fenerbahçe hiçbirinin yerinde yok.
0: Ya şöyle
1: yani, denilebilir. Orkun yok. Olaytan da yok.
0: Olaytan.
1: Sağ Ali'yi belki İsmail'le şey tutabilirsin özellik olarak.
0: Şöyle tutulabilir. Beşiktaş'ta şu var. Orta sahada topu süpürecek bir tane adam var. Zekasıyla oyun kurabilecek bir tane.
1: Topu bilen.
0: Topu bilen bir oyuncusu var. Çok hızlı olan bir başka oyuncusu. Gücü bitmek tükenmek bilmeyen ve çok hızlı olan bir oyuncusu.
1: Dribbling de kat edebilecek. Yani önemli olan topu işte ikinci bölgeye, üçüncü bölgeye taşımak. Taşın. Bağlantı oyunu yapmak değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın. Ya da topu driplingle hattı kırarsın. Ya pasla kurarsın hattı. Ya da kırarsın driplingle. Olaytan bunu yapıyor mu? Driplingle yapıyor. Orkun pasla istediği

0: bölgelere topu aktarabiliyor mu? Rahatlıkla yapabiliyor. Oyun görüşü de var.
1: Evet.
0: Kesici oyuncusu da var. Yani o yüzden söyledim. Homojen terimini kullandım. Beşin orta sahası ile ilgili. Hani o eşit dağılma. Fenerbahçe üçlüsünü koyduğun zaman belki o üçlüden yani yine üçlü oynamalı. Fenerbahçe şimdi hep şey tartışması olacak.
1: 4-4-2'ye
0: mi
1: dönecek?
0: mü? Şimdi Fenerbahçe şu renklerden çıkamayacak. Ya işte bak Gençler Birliği Gaziantep'e karşı üçlü oynadık. Gördü üretemedi takım. Ya zaten bu üçlüyle üretmesi çok kolay
1: Mümkün mü?
0: değil. Ya üçlü oynamalı belki ama daha doğru oyuncu profilleriyle üçlü oynamalı.
1: Ama yok.
0: İşte
1: Elinde
0: yok
1: yok.
0: işte
1: Yani
0: Asensio
1: Asensio
0: belki
1: var.
0: biraz orayı toparlayabilecek. Çünkü Fenerbahçe'nin şu anki dün çıkan ilk 11'deki üçlüsünün belki de iki tanesinin oynamaması gerekiyor. İkisini aynı anda. Yani iki tanesi bile tartışılır. Ya bir tanesi
1: Gendozi
0: oynamalı gibi.
1: Kante'ye belki
0: Yani üçlü oynamalı bir
1: denilebilir.
0: tane. Ama o oyuncu profilleriyle alakalı, kadro mühendisiyle alakalı. Dönüp baktığın zaman kulübeye de ya onu oynatmayayım,
1: Ha
0: bunu
1: bu
0: oynatacağım
1: arada
0: dediğin oyuncu da yok.
1: bu üçlüyle oynamalı Fenerbahçe ama Roma karşısında
0: Ya
1: oynamalı.
0: kesici maçlarda
1: Kesici
0: yani
1: maçlar.
0: topun
1: Belki
0: rakipte olduğu hallerde.
1: Beşiktaş'ta oynarken deplasmana
0: Olabilir.
1: içeri buraya
0: Bozmak için.
1: gelseydi Fenerbahçe İnönü'ye o zaman işte Beşiktaş'ın oyununu
0: Bozmak için
1: bozmak
0: oynayabilir.
1: için bu
0: He.
1: üçlüyle
0: Şimdi
1: oynayabilirsin.
0: mesela şöyle
1: Ama o zaman da önde bu arada işte
0: dün
1: Greenwood'a çok
0: Fenerbahçe açısından
1: sıçrıyor.
0: da baktığımız zaman mesela onun yine tekrar oraya döneceğim. Üçlü oynadı. Üretkenlikten uzaktı ama maçın ikinci yarısında kalesine yaklaştırmadı
1: Ha
0: rakibi.
1: evet.
0: Şimdi
1: Gol beklentisi
0: Beşiktaş
1: yok
0: maçında
1: Antep'in.
0: ikinci yarı vızır vızır takımını düşündü. Yani orta saha bloğunu hatırla. Belki öyle olsa yaklaştırmaz. Belki beraberlikle ayrılacaktı.
1: Belki de.
0: Yıpranmayacaktı. Psikolojik anlamda da yıprandı. Çünkü çok eleştiri dozu arttı. Oyun, çünkü facia bir oyun
1: Bu
0: ortaya
1: arada
0: çıktı Beşiktaş
1: o
0: karşısında.
1: ben taraftarı da gözlemlediğim kadarıyla stattaydım o derbi mücadelesinde. Taraftardan birbire falan razıydı Fenerbahçe tarafı.
0: İşte
1: Tamam
0: belki oradan
1: diyecekti
0: hamle
1: yani.
0: olsaydı ikinci yarının başında gibi durumlar var.
1: Peki
0: Bugün anlaştı bugün.
1: son dakika
0: Bugün Trabzon'a
1: Thomas
0: gelecekti.
1: Reis'le prensipte anlaştı. Trabzonspor deniliyor. Engin'in kehaneti tuttu. Bugün
0: Yok kehanet değil
1: Nedat
0: ya. Bugün artık
1: Ömer
0: çünkü karar
1: ile
0: almak zorunda. Başka uzatamaz.
1: ben şeyden dolayı ya Ludogorets'le hoca devam ediyor çünkü öyle hatırlıyorum. Ben o yüzden pek ihtimal vermemiştim ama demek ki belki bir bonservis,
0: Yani
1: belki
0: o
1: çıkış
0: ben
1: ücretiyle.
0: isimden bağımsız söyledim. O oluyorsa olur, olmuyorsa en son dediğin gibi Şenol Güneş getirilir ama
1: Ha,
0: bugün bir
1: derbiye
0: şekilde evet.
1: illaki hocayla çıkar. Değerli dinleyenler, 52 yaşındaki Alman teknik adamın bugün Trabzon'a geleceği söyleniyor haber kanallarında. Thomas Reis'le prensipte anlaşmaya varıldığını ve önümüzdeki hafta sonu oynanacak olan Galatasaray derbisinde takımın başında Thomas Reis'in olacağı konuşuluyor. Hayırlısı olsun diyelim. Doğru bir profil midir? Yine tartışılabilir. Oyuncu grubunun yönetimi açısından ama rüştünü ispat etmiş bir teknik direktör olduğu. Ludogorets'te de başarıları olan 2-18 puan ortalaması varmış 11 maçta Ludogorets'te. Hayırlısı olsun diyelim. Engin sona gelmiş, süre yine yetmedi. Varsa eklemek istediğim bir şey.
0: Yok, eklemek istediğim bir şey yok. Zaten gerekli yerden söyledik aklımızdakileri.
1: Peki.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Değerli dinleyenler, haftaya salı tekrar görüşeceğiz. Engin Görüş'te ben Kerim Öztürk, sevgili Engin Çetin'le beraberdik. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
2: Engin Çetin'le Engin Görüş sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
4: Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor.

Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter üzerinde, yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde hattımızda konuğumuz Koray Geçkel olacak. Koray Geçkel ile birlikte Antalya Spor'daki teknik direktör değişimini ve Alanya Spor'u konuşacağız. Süper Lig ve birincilikle hafta tamamlandı.

0: maçında İstanbulspor'u ağırladı. Mücadeleyi Kayserispor 4-0'lık skorla kazandı. Puanını 16'ya yükseltti. Şu anda avarajla lider durumda. Artı 11 avaraja sahip. Bunun da altını çizelim. Yine aynı puanda ikinci sırada Bursaspor var. Puanı 16. Yine aynı puana sahip takım Batman Petrolspor 16 puanda. Batman Petrolspor da bu hafta deplasmanda Bodrum FK'ya farklı bir mağlubiyet yaşamıştı. Bodrum deplasmanında Batman Petrolspor 4-0 mağlup olmuştu. Bodrum FK'da yeni transfer Vincent Abubakar da sahneye çıkmıştı. Bilindiği üzere Vincent Abubakar uzun yıllar ülkemizde forma şansı buldu. Hatay Spor ve Beşiktaş formalarını giydi. Son olarak Azerbaycan macerası vardı. Ardından Türkiye'ye, birinci lige Bodrum Spor'a geri döndü. Bunu da paylaşmış olalım. Koray Geçgel bizlerden telefon bekliyor. Koray abi arayabiliriz çünkü sevgili dinleyenler sizlerle de paylaşalım. Antalya Spor'un yeni teknik direktörü Osman Özköylü oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Dün Osman Özköylü ilk antrenmanına çıktı. Osman Özköylü ile Antalya Spor 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yeni bir dönem. Bu dönemi konuşacağız. Antalya Spor da lige istediği gibi başlayamadı. Sezona Bülent Korkmaz'la başlamıştı Antalya Spor. Bülent Hoca yönetiminde istediği sonuçları elde edemedi. Sevgili dinleyenler, ardından bir teknik direktör değişikliği yaşandı. Son durum nedir? Hepsini konuşacağız. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Antalya Spor'u ve Alanya Spor'u yakından takip eden Ajans Spor'dan arkadaşımız Koray Geçgel. Koray abi hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
1: Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum İptalim. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim Koray abi. Bir değişim yaşandı. Sen hatta bunun sinyallerini de vermiştin. Evet. Bu değişimin sinyallerini vermiştin. Teknik direktör Bülent Korkmaz'la yollar ayrıldı. Yerine gelen isimse son olarak Esenler Erok Spor'u çalıştıran Osman Özköylü oldu. Yorumun nedir? Düşüncelerin nedir? Dün Osman Hoca ilk antrenmanına da çıktı.
1: Evet, ilk antrenmana çıktı. 2-3 saat sonra da imza töreni olacak. Zaten ilk açıklamalarını da orada yapacak zaten. Osman Özköylü tercihi, ya öncelikle şuraya gelelim isterseniz. Ben Bülent Korkmaz'la işin açıkçası yolların erken ayrıldığını düşünüyorum. Daha doğrusu ihalenin Bülent Korkmaz'da, sadece Bülent Korkmaz'ın üzerinde olmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü Antalya Spor transfer sürecinde ciddi sıkıntılar yaşamış ve işte ideal santraforu Nuno Da Costa'yı sadece bir önceki hafta oynanan, yani Bülent Korkmaz'ın görevine son verilen karşılaşma olan Sivasspor maçının hemen 3 gün öncesinde takıma dahil edebilmişlerdi. O yüzden hani istediği kadroyla Bülent Korkmaz çok fazla mücadele edemedi. Tabii ki alınan kötü sonuçlarla birlikte teknik adama fatura her zaman öncelikle kesilir. 6 maçta 4 mağlubiyette, tabii ki yönetimi de bu konuda eleştirme anlamında söylemiyorum ama Bülent Korkmaz da çok da şanssız bir dönem geçirdi diyebiliriz. Antalya Spor, evet, Süper Lig'den gelen bir takım olarak birinci ligde daha üst sıraları zorlayabilecek bir giriş yapması bekleniyordu sezon başlangıcı itibariyle. Bunu gerçekleştiremedi. Aslında kadrosuna baktığımızda, kadro planlaması konusunda işte o şampiyonluğa oynayacak takımlar arasında biraz daha geride kalabileceğini söyleyebiliriz ama bu kadar da aşağı alt sıralarda yer almasını gerektirecek bir kadro yok. Bu sebeple işte teknik adam değişikliğinde özellikle 3 isim çok ön plana geldi. Hatta 4 de diyebiliriz. İşte ilk olarak Osman Özköylü, Servet Çetin isimleri zaten gündeme geldi. Sonrasında Sinan Kaloğlu ile bir temas kuruldu ve Murat Şahin'le de bir nabız yoklaması yapıldı diyebiliriz. Antalya Spor son karar olarak Osman Özköylü'de karar kıldı. Bana göre Osman Özköylü Antalya Spor'un böyle, yani deyim yerindeyse, silkeleyecek bir teknik adam profili ve bence doğru bir hamle yapıldığını da düşünüyorum. Antalya Spor'da biraz daha motivasyon ağırlıklı iş yapabilecek bir teknik adam, işte futbolcuları silkeleyebilecek bir, bunu tırnak içerisinde söylüyorum tabii ki, yani kendilerine getirecek manasında bir teknik adama ihtiyaç vardı. Ben Osman Özköylü tercihinin doğru olduğunu düşünüyorum. Zaten bunun da bence meyvelerini hafta sonunda göreceğiz. Antalya Spor için aslında nispeten bir teknik adam için başlangıç aşamasında uygun bir fikstür de var diyebiliriz. Önündeki 5 maçta 5 galibiyet alabilecek bir potansiyel var. Yeni hoca ile birlikte bu çıkış da sağlanabilir diye düşünüyorum.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Koray Geçgel. Koray abi, Antalya Spor'daki problem nedir peki?

0: Yani sen Bülent Hoca'ya çok fazla sabredilmediğini ve ihalenin daha doğrusu Bülent Hoca'ya kaldığını ifade ettin. Sorun belli ki başka bir şey. Maddi mi? Oyuncu kadrosu mu? Oyuncu kadrosu içerisinde gruplaşmalar mı var? Neler
1: Yani
0: söylersin?
1: ciddi anlamda bir maddi sorun var zaten. Şimdi Antalyaspor'da Cuma günde bir seçim yapılacak. Zaten Süper Lig'den aşağı düştüğü için Antalyaspor çok Türkiye gündemine de gelmiyor ama gerçekten bir trajikomik bir durum var. Antalyaspor yaklaşık işte 15 gün önce bir seçim kararı aldı. Başkan adayı olması beklenen bir isim vardı. Biraz da o başkan olsun diye aslında bu seçim kararı alındı. İşte Cuma gününe gereken yani yaklaşık ne gün diyeyim Perşembe günüydü yanlış hatırlamıyorsam. Geçtiğimiz Perşembe bu başkan olması beklenen beyefendi aday olmayacağını söyledi. Şu anda seçim kararı alındı ama adayı olmayan bir sürecin içerisindeyiz. Yani şunu söylemek istiyorum. Ciddi bir maddi sorun var Antalyaspor'da. Bu maddi sorunu aşabilmek için çözüm üretilmeye çalışıyor. Transfer sürecinde zaten bunların çok büyük sıkıntıları yaşandı. En son senin programına bağlandığımızda da söylemiştim. Mesela 2 ay önce Antalyaspor Bandırma Spor'dan Douglas Tanke ile anlaşmıştı. Yani çok cüzi bir peşinat verilmediği için Douglas Tanke Iğdır Futbol Kulübü'ne gitti. Antalyaspor yaklaşık 1-1,5 ay ideal santraforu olmadan işte kampını yaptığı maçlara çıktı vesaire. Şimdi bakıyoruz örnek vereyim ben Kublai Kanatsız Kuş yine yazmıştık biz bunu Antalyaspor istiyordu. Antalyaspor'un istediği meblağ ile şu anda Antalyaspor'un onun yerine aldığı santrafor yani alternatif santrafor arasında işte %300'lük bir fark var. Yani istediği hamle yaptığı oyuncuları çok fazla Antalyaspor kadrosuna katma konusunda mali sebepler dolayısıyla başarılı olamadı. Bu bir gerçek tabii ki. Bu anlamda çok çok sıkıntılı bir süreç içerisinde Antalyaspor bu ya kısa sürede aşılabilecek gibi de bir görüntüde değil.
0: Peki bir yani başka bir aday olur mu?
1: Aday olmasını beklemiyoruz. Yani dediğim gibi başkanın aday yani bir iş adamının aday olması beklendiği için seçim kararı alınmıştı. O aday olmayacağını ifade etti. Çok büyük olasılık yani bir mucize olmazsa mevcut başkan Mustafa Ergün yine tek listeyle seçime girecek ve başkanlığını sürdürecek. Ama dediğim gibi hani mali olarak çok gelecek açısından iç açıcı bir görüntü yok Antalyaspor'da.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Koray geç geldi. Koray abi, bir virgül koyalım, reklam arasına gidelim, ardından devam edelim. Antalyaspor'la ilgili son cümlelerini alıp Alanyaspor cephesine dönmek istiyorum.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Koray Geçkel, Ajans Spor'dan Koray Geçkel bizlerle birlikte. Koray abi, tekrardan merhaba, hoş geldin.
1: Teşekkür ediyorum Salim.
0: Yani o iş insanı aday olmayacağını açıkladı. Mevcut
1: Evet.
0: başkan Mustafa Bey ile yola devam edilecek. Fakat ciddi bir borç sarmalı var. Transfer tahtası son anda açıldı. Yani devre
1: Evet.
0: arasında dosyalar çoğalacak gibi geliyor.
1: Yani devre arasına kadar dosyalar kesin gelecek ama tabii şöyle söyleyelim. Belki de hani mali durum kötü ama yani bir önceden bir niyet okuma gibi de bir şey söylemeyeyim. Tabii ki dosyalar tabii ki gelecek ama ödenir belki. Devre arasında transfer engel olmaz. Hani o konuda bir şey diyemem ama tabii borçlar gelecek Antalyaspor'un önüne. Ödenirse transfer tahtası kapanmaz. Ödenmezse devre arasında yine transfer tahtası kapalı bir şekilde Antalyaspor'u geçirebilir.
0: Peki mevcut kadro ligde kalmak için yeterli mi ya da playoff oynamak için? Bu sezon çok
1: Ben
0: farklı bir lig, zor bir lig. 4 takım küme düşüyor.
1: Evet zor bir lig. Yani şöyle Antalyaspor'un dediğim gibi kadro planlaması noktasında çok başarılı olduğunu söyleyemeyiz bu sezon. Maddi anlamda yaşanan sıkıntıların çok büyük ağırlığı var bu konuda. Ama ben kümede kalma mücadelesi verebilecek bir kadro olduğunu da düşünmüyorum. Yani çok daha üst sıralar bence Antalyaspor hakkını verirse, kadronun hakkını verirse, futbolcular kendi kalitelerinin hakkını verirse çok rahat playoff'a girmesini beklerim. Zaten dediğim gibi

0: Önümüzde bir 5 haftalık bir süreç var Antalyaspor'un. Tam Kayserispor bir nebze iç sahada ama o biraz daha zor bir rakip. Tabii oynanmadan hiç maç kazanılamıyor ama Antalyaspor'un bu 5'te 5 yapabilecek potansiyeli var yeni hoca ile birlikte. O karşılaşmaların sonucundan itibaren Antalyaspor'un daha nereye hedefleyeceğini daha net konuşabiliriz. Ben senin dediğin gibi kümede kalma noktasında öyle bir ifadenin bile ben Antalyaspor'un yanından geçemeyeceğini düşünüyorum. Ama direkt ilk 2'den çıkabilir mi bu şartlarda bana biraz zor görünüyor. Ama playoff konusunda ben playoff'u da yer alabileceğini düşünüyorum Antalyaspor'un. Tabii dediğim gibi mali anlamda olağanüstü bir sorunla karşı karşıya kalınmazsa, tabii bazı futbol kulüplerine görüyoruz hani ödemelerde sorun yaşanınca futbolcularla sıkıntılar oluyor. Bu tarz bir sıkıntı yaşanmazsa Antalyaspor'un ben kesinlikle sezon sonunda playoff'ta olmasını bekliyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Koray Geçkal. Koray abi, güzel bir soru var. Hocam selamlar, iyi yayınlar. Doğukan Sinik'in performansı çok düştü. Bunu neye bağlıyorsunuz? Önder Bey yazmış Ankara'dan. Ne dersin?
0: Doğukan Sinik kendisi de çok sevdiğim bir kardeşim. Doğukan Sinik o top performansını Nuri Şahin döneminde gösterdi ve Houston'a gitti. Orada Antalyaspor'a giderken transfer rekoru kırarken gitmişti. O döneme kadar ki Antalyaspor'un en yüksek bonservis bedeliyle sattığı bir futbolcuydu. Bana göre İngiltere Ligi Doğukan Sinik'in bu istediği performansı orada ulaşamaması, forma şansı bulamaması, sürekli olarak kiralık takımdan ayrılması ben futbola karşı motivasyonunu biraz sarstığını düşünüyorum ve bu dönemlerde de çok fazla süre de alamadı. İşte Rus'ta zaten kaldığı sürece yanlış hatırlamıyorsam 4 yıllık sözleşme imzalamıştı ama 1,5 veya 2 yıl kaldı galiba orada. O dönemlerde doğru düz hiç forma şansı bulamadı. Sonra geldi işte burada Antalyaspor'da kiralık oynadı, Hatayspor'da kiralık oynadı. O dönemlerde de o performansını hiç göstermedi. Ben futbola dair konsantrasyonunu Doğukan Sinik'in eskisi kadar yüksek olmadığını düşünüyorum. Temel sebebi ve tabii ki düzenli oynamayınca işte 2 sene 3 sene düzenli futbol oynamayınca da futbolcular illaki performans olarak geriye gider. Belli bir yaşa da geldi. Artık tabii yaşlı değil. Hani 30'u bile görmedi yaş ama sonuçta o ilk çıktığı dönemki yaşında değil. Düzenli de oynamayınca dediğim gibi oradaki hedefine de yakalayamayınca ben motivasyon olarak biraz geride kaldığını düşünüyorum. Ama biraz daha artık kendini futbola vermesi gerekiyor. Evet, Süper Lig'de istenen performansı gösteremedi Antalyaspor'a küme düşerken geçen sezon. Ama bu sene artık birincilikte ve burada daha fark yaratması gerekir. Bu anlamda Doğukan Sinik'le bir aynaya bakması gerekiyor. Ben soruyu soran dinleyicimizin de düşüncelerine hak veriyorum.
1: Güzel bir soru var. Salim Bey, iyi yayınlar Antalya'dan. Ümit ben, Mustafa Ergün derneği bırakacak mı Antalya Spor'da? İçerideki oyuncuların ve profesyonel çalışanların kulis yapıp sistemi bozdukları doğru mu? 4 aylık süreçte neden U23 için bir kanat bulunamadı demiş.
0: Evet, son sorudan başlayayım. Kanat bulunamadı. Evet, o söyleyeceğim cevap az önce ifade ettiğim düşüncelerin doğru orantılı. Antalyaspor'da mali anlamda sıkıntılar var. Özellikle transfer sezonun son gününe kadar U23 için daha doğrusu kanat için değil santrafor için U23 çalışması vardı. Kanat için de normal o kategoriye girmeden herhangi bir kanat transferiyle ilgili ciddi çalışmalar vardı ama mali durum buna engel oldu. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Mustafa Ergün derneğe bırakıyorum, bırakmıyorum. Evet, Antalyaspor'da en çok konuşulan konu buydu zaten bu dönemde. İşte Mustafa Ergün derneğe bırakacak mı? Bırakmazsa işte yeni gelecek kişi sadece Antalyaspor AŞ'ye aday olmak istemiyor. Nasıl olacak diye hep bir soru işaretleri vardı. Bu konuda net bir açıklama yapılmadı. Ne adaylıktan çekilen başkan adayıyla ilgili olarak böyle bir açıklama yapıldı ne de Mustafa Ergün tarafından yapıldı ama en son o dediğim kişi işte Levent Ördek ismindeki iş adamı aday olmayacağını açıkladıktan sonra Mustafa Ergün de yerel bir medya birimine yaptığı açıklamada Antalyaspor AŞ'ye aday olan kim olursa olsun işte Cuma günü yapılacak seçimde ben dernek içinde genel kurul kararı alacağım ve kendisine hani kendisine bırakma olamaz tabii seçim olacak ama derneklere genel kurul kararı alacağım ifadesini kullandı. Bu saatten sonra birisi çıkarsa en azından resmi olarak böyle bir söz verdi Mustafa Ergün. O da aday çıkar mı? Ben pek zannetmiyorum. Çıkarsa Mustafa Ergün bırakacağını, ya daha doğrusu genel kurulu kararı alacağını söyledi.
1: Yani yine bir kaotik ortam var.
0: Var.
1: Peki kulis
0: var.
1: Olayı doğru mu?
0: Bu bir dedikodu olarak çok fazla konuşuluyor Antalya'da, katılıyorum. Buna sebep olan olaylardan bir tanesi de maalesef en son Ümraniye Spor maçının kahramanı Güray Vural'ın abisi olduğu ifade edilen bir kişinin yaptığı sosyal medyada, Antalya Spor hesabında yanlış hatırlamıyorsam yaptığı bir yorum. İşte Bülent Korkmaz'la yollar ayrıldığı zaman Güray Vural'ın ağabeyi olduğu söylenen, ben bilmiyorum, ağabeyi olduğu söylenen bir kişi, söyledi Vural bu arada, işte takımı Güray Vural'a bırakın minvalinde, hoca aramayın, Güray Vural'a bırakın minvalinde bir ifadesi var. Buradan işte bir anda tabii takım kötü giderken bu tarz dedikodular çok fazla çıkar zaten. Hani eleştirecek yer aranır, tırnak içerisinde söylüyorum. Maalesef bu yorumda yapıldıktan sonra işte içeride acaba o futbolcu işte Veysel Sarı, Güray Vural işte hocayı tırnak içerisinde yemeye mi çalışıyor gibi hep bu dedikodular ortaya atıldı. Benim net bir bilgim yok bu konuda işin açıkçası. Sonrasında o yorum da silindi. Çok fazla tepki gelince o yorum da silindi. Benim net bir bilgim yok bu konuyla ilgili ama bu tarz dedikodular sürekli olarak konuşuluyor.
1: Yani ne yazık ki bu durum var.
0: Yani,
1: peki abisi miymiş o kişi? Teyit edebildin mi abi?
0: Efendim?
1: Abisi mi?
0: Abisi olduğu söyleniyor, evet. Ben yine bir açık kapı bırakayım. Abisi olduğu söyleniyor. Öyleymiş diye duydum ben de, evet. Ama sonradan zaten tepkiler gelince de Güray Vural'a döndü çünkü eleştiriler. Sosyal medya hesabından yapılan yorumda sonrasında silindi. Yani bu biraz daha işte futbolcuyu da zora sokan bir yorum, gereksiz bir yorum. Belki o niyetle söylemedi. Hani Bülent Korkmaz, işte Güray Vural teknik direktörlüğü istiyor manasında söylememiş olabilir ama işte bu tarz kaotik ortamlarda böyle yorumlar futbolcuya da zarar verebiliyor tabii.
1: Yani ciddi derecede zarar verdi kardeşine de bu açıklamalar.
0: Evet, zaten maç sonunda Ümraniyespor maçının ardından da öncesinde de Güray Vural'a zaten eleştiriler vardı. Sarıyer maçında gördüğü kırmızı kartla birlikte taraftarın ciddi bir tepkisi vardı. Bu yorumda olduktan sonra tepkiler bir kat daha arttı. İşte en son Ümraniyespor maçında attığı iki golle yıldızlaştı, maçı kazandırdı. Özellikle son saniyede attığı serbest vuruştan attığı golle birlikte 3 puana getiren de isim oldu. İlk golü de o atmıştı. Maç sonunda yaptığı açıklamalarda da biraz böyle bir duygusal boşalma da yaşadı zaten. Dediğim gibi bu süreç içerisinde işte Veysel Sarı olsun, Güray Vural olsun ciddi anlamda tepki gören isimler oldu. Takımın tecrübeli isimleri olması sebebiyle muhtemelen.
1: Serik Spor'la ilgili bir soru var. Satın alınma süreci, satın alınma ihtimali var mı demiş dinleyenimiz.
0: Evet, Serik'le ilgili olarak da ya bu sezon başlamadan önce bu konuda ciddi görüşmeler oldu. İşte Azeri iş adamının, daha doğrusu Rus asıllı, Azeri asıllı Rus bir iş adamının sahibi olduğu bir kulüp. Çok fazla konuşuldu. Transfer engeli vardı zaten Serik Spor'un. Sezon başında işte satılacak, transfer engeli kaldırılacak vesaire gibi bir söylenti vardı. Evet, bu konuda görüşmeler yapıldı ama resmiyet kazanmadı. İşte transfer engeli kalktı ama o resmi olarak, şöyle söyleyeyim, ben resmi olarak bir satışın olmasını beklemiyorum. Ama arka planda bir ortak çalışmanın olduğunu duyuyoruz. O şekilde söyleyeyim ama ben resmi olarak bir satışın olacağını, en azından şu kısa dönem içerisinde olacağını düşünmüyorum.
1: Peki Alanya Spor'a geçelim. Alanya Spor'la ilgili neler söylersin?
0: Evet, Alanya Spor, az önce Antalya Spor'da bahsettiğim konuların belki de tam tersini söyleyebiliriz. Antalya Spor'da kaotik bir ortam var. Alanya Spor'da gayet rahat bir gerçekten durum söz konusu. Antalya Spor 2021 yılından bu yana yanlış hatırlamıyorsam 7. başkanıyla devam ediyor. Alanya Spor aşağı yukarı 10 yılı geçti tabii. 12-13 yıldır aynı başkanla devam ediyor, Hasan Çavuşoğlu. Bu anlamda Antalya Spor, Alanya Spor tam bir istikrarın sözlükteki karşılığı diyebiliriz. Her sezon olduğu gibi yine bir önceki sene biraz sıkıntılar yaşamıştı sportif anlamda ama her sezon olduğu gibi ayakları yere basan bir şekilde sezona başladı. Şimdi geri dönüp baktığım zaman evet, kazanır dediğimiz maçları belki kaybetti ama kazanamaz dediğimizde kazanıyor. Öyle bir Alanyaspor'un dengesiz durumu var. Her ne kadar yönetimsel anlamda istikrarlı olsa da sportif olarak gerçekten çok sürprize açık bir kulüp. Şimdi iki beraberlik, iki galibiyet ve bir mağlubiyetle yola devam ediyor. Bu hafta Göztepe karşısında iki kez işte öne geçmesine rağmen bunu koruyamadı ama hafta sonunda mesela Çorum'da oynuyor. Çorum'da çok flash bir takım. Geçtiğimiz hafta işte farklı bir galibiyetle sahadan ayrılmış. Ama girip deplasmana Çorum'u yenerse hiç şaşırmayacağım. Alanyaspor gerçekten böyle. Daha motivasyonla ilgili bir durum var Alanyaspor'un. Güçlü, daha doğrusu favori takımlara karşı daha çok, daha iyi motive olabildiğini söyleyebiliriz. Bu sezon yine şu anda da baktığımızda orta sıralarda yerini almış vaziyette. Muhtemelen sezon sonuna kadar da bu şekilde ilerleyecektir. Maddi herhangi bir sorunları yok. Yani FIFA'lık bir durumları yok. Futbolcu ödemelerinde herhangi bir sorun yok. O yüzden çok fazla transferde de yüksek bütçeleri de sarf etmiyorlar. Bu anlamda Alanyaspor ideal bir Anadolu kulübü olarak yoluna devam edecektir.
1: Yani Alanyaspor bu sezon düşme korkusu yaşamaz.
0: Ben hiç zannetmiyorum gerçekten. Ya zaten transfer sezonunda da çok öyle göze batan transferler de yapmadılar ama dediğim gibi istikrarlı oluyor. Orada bir tane makine oluşturulmuş. O makineden işte bazı dişliler değiştiriliyor. İşte Ümit Aktağ gitti mesela bonservis bedeliyle. Bakın bu hafta tamam, evet, o savunmada belki eksikliği hissedilecek ama devre arasında o Ümit Aktağ'ın veya devre arasına kadar başka bir isim oraya monte edilip o idare edilebiliyor. O çark dönmeye devam edebiliyor. Alanyaspor bu rutuşları çok iyi yapıyor. İşte çok açılmadan transfer yapıyor ve oyuncu parlatma gibi de bir özelliği var. İşte bu Ümit Aktağ en son Fransa'da Troy'da satın alma opsiyonuyla forma giymişti 2 sezon önce. Satın alma opsiyonu kullanmadılar. Geri geldi ve şu anda Beşiktaş'a gitti. Alanyaspor'da 2 sezon oynadıktan sonra ve bence Beşiktaş'la birlikte A milli takım forması da giyme olasılığı çok yüksek. Hani Alanyaspor bunları çok iyi yapıyor. O yüzden ben çok öyle düşme konusunda bir sıkıntı yaşayacağını da düşünmüyorum Alanyaspor'da.
1: Alanyaspor'la ilgili ben de aynı düşüncedeyim. Ben de düşme korkusu yaşayacağını düşünmüyorum. Ümit Aktağ'ın bonservisinden de 6 milyon euro kazandılar diye biliyorum.
0: Evet, evet. Yani düşünseniz Ümit Aktağ dediğim gibi Troy'un satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmedi bir futbolcuyken. İşte 2 sezon hatta 1,5 sezon Alanyaspor'da formayı giydi ve bir anda Beşiktaş'ın kadrosuna girmeyi başardı Ümit Aktağ. Yani onun gibi çok var. Alanyaspor bunu çok yapıyor. Sadece Süper Lig'de o şampiyonluk yarışındaki takımlara sattığı futbolcuları bile şu anda saymaya kalksak herhalde programın tamamını alır. Yani her sene bir tane işte o şampiyon olan takımlara, dört büyüklere futbolcu gönderen bir takım Alanyaspor. Onun dışında ufak tefekli satışları da çok fazla. Yurt dışına işte, yurt içine çok fazla satış yapan bir takım. Tırnak içerisinde ticarethane gibi aslında Alanyaspor. Geliyor, işliyor ve satıyor.
1: Bul, sat, bul, oynat, sat mantalitesi var.
0: Aynen öyle. Bence Türkiye'de bunu en iyi yapan işte Anadolu kulüpleri arasında birkaç kulüpten bir tanesi bence Alanyaspor.
1: Yani Alanyaspor'da bu yönüyle ayrı tutmak gerekiyor. İlk günden beri oyuncu satışı yapan kulüp.
0: Evet. Ya mesela 2 sene önce Maestro. Onu söyleyecektim ben. Maestro mesela Adana Demirspor'dayken evet konuşuluyordu. Maestro iyi futbolcu, Maestro işte kaliteli futbolcu vesaire ama Adana Demirspor'da mesela bu satış olmadı. Alanyaspor aldı. Sadece yarım sezon oynadı. Geçen sezon Fenerbahçe neredeyse alıyordu devre arasında. Yani evet. Çok yüksek bir meblağ belirlemeselerdi Fenerbahçe'ye göre. Fenerbahçe yüksek bulduğu için almadı. Giderdi ama Maestro'nun çok o geçen sezon yaşadığı sakatlık ...la birlikte çok o istikrarı kaybetti. Ben kısa sürede Alanyaspor isterse satar Maestro'yu ama ben işte geçen sezon istedikleri rakamlara yeniden Maestro'nun kısa vadede ulaşabilmesini çok beklemiyorum. Biraz istikrar sorunu yaşadı sakatlıktan sonra.
1: Peki bu noktada hemen şunu sormak istiyorum. Maestro için beklenilen ücret nedir?
0: Geçen sezon işte 10 milyon eurolar konuşuluyordu. O çok yüksek bulundu zaten. Transferi gerçekleşmedi. Fenerbahçe bunu yüksek bulmuştu. Hatta o dönemde Beşiktaş'ta da adanılmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Hani şu anda istenilen rakam işin açıkçası bilmiyorum ama o 10 milyon euroların falan zaten o dönemde bile tam

0: formunun zirvesindeyken verilmemişti. Bu dönemde o istikrarca yaşadığı sakatlık ve sonrasında düzenli forma giyememesi bu beklentiyi de düşürmüştür, ama işin açıkçası gerçekten Alanyaspor'un şu an ne istediğini bilmiyorum Maestro ile ilgili.
1: Yani Maestro ile ilgili de durum bu şekilde.
0: Evet.
1: Çok teşekkürler Koray abi. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Selamlar, saygılar.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ ol.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Koray geç geldi. Şimdi kısa bir ara.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, ikinci bölümdeyiz. İkinci bölüm değil, konuğumuz sizlerle de paylaşalım. Mustafa Özer. Mustafa Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Hoş bulduk Salim. Merhaba, nasılsın? İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim hocam. İyiyim. Çok çok sağ olun, kırmadınız. Yayınımıza bağlandınız. Evet, siz de bir eğitimdesiniz.
1: Evet. UEFA-C Grasos kursundayım. Hocalara ders veriyorum.
0: Hocam merak ediyorum. Oradaki eğitimlerde neler oluyor?
1: Çok güzel eğitim. UEFA-C Grasos 12 işte alt yaş gruplarına eğitim. Hocalara ders. Ondan sonra sağ pratiği. Ondan sonra teoride birleştirdiğimde güzel bir kurs çıkıyor Salim. Kısacası.
0: Peki zamansal olarak ne kadar sürüyor hocam?
1: 6 gün sürüyor. 2 etap 6 gün. Ondan sonra 3 ay sonra tekrar bir 6 gün. Ondan sonra diplomayı hak eden kazanan hocalarımıza diplomalarını veriyoruz.
0: Peki onun için amatör kümede oynama zorunluluğu var mı hocam?
1: Tabii. Oynama şartı var. Kriterler net ve açık. Hak eden geliyor buraya. Amatörde futbol oynamış kardeşlerimize ders.
0: Ya da futbol oynamazsa antrenörlük yapsa olur mu?
1: Yok, yapamaz. Futbol oynamadan diploma alamaz.
0: Amatörde lisansının olması gerekiyor. Evet. Ya da spor akademisi mezunu diyebiliyorum.
1: Evet,
0: doğru
1: spor
0: mu?
1: Spor akademisinden evet, direkt CH kursu alıyor. Evet.
0: Peki hocam, teori ve pratikten oluşuyor. Nerede yapılıyor bu kurslar peki? Rivada mı?
1: Şu anda İstanbul'dayız. İstanbul Fikirte Teşhislerindeyiz. Çok güzel bir tesis. Buradayız. Bölgesel yapılıyor biliyorsun. C kursları. Bölgesel çalışmalar da devam ediyor. Çok güzel bir çalışmalar.
0: Peki hocam, talep nasıl? Yoğun mu?
1: Çok yoğun. Çok güzel bir talep var. Güzel kurslar da oluyor. Hem bilgi açısından hem teorik hem sağ pratiğiyle birleştirdiğin zaman sonuçta hoca yetiştiriyorsun. Bu hocaları yetiştireceksiniz. O hocalar da gidecek. Altyapıdaki çocuklarımıza eğitim verecek.
0: Hocam Süper Lig'e dönelim tekrardan. Süper Lig evet. Hafta tamamlandı. Sizin için ayrı noktada olan şehirlerden birisi Gaziantep ve Fenerbahçe. Her iki takımda da oynadınız. Gaziantep Spor'da oynadınız. Efsane Gaziantep Spor'da. Fenerbahçe'de oynadınız. Süper Lig'de dünkü maçla hafta tamamlandı. Yorumunuz ne olur hocam? Neler söylersiniz?
1: Evet, ben Gaziantep Spor'da 92-95'te 3 yıl futbol oynadım. Sonra da Fenerbahçe'ye transfer oldum. Çok güzel yıllarım geçti. İki tane güzde takım Gaziantep Spor. Orada hem profesyonel futbolculuk dönemimizde çok kaliteli günlerimiz oldu. Fenerbahçe'de de zaten biliyorsunuz, Fenerbahçe'de de Türkiye'nin hayalimizde olan bir kulübe transfer olmuştuk. Dün maçı izledim. Yani baktığınız zaman özellikle Fenerbahçe'nin direkten dönen topları, kursiyonları var ama maç beraberdi. Tabii Fenerbahçe Süper Lig'in son yıllarında biliyorsunuz en kötü başlangıcını yaptı. 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, bir beraberlikle beraberliği var. Şu anda 11. sıradaydı, puan ve 8 gol, 6 gol yemiş Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe'nin hem çok az gol atıyor hem de çok gol yiyen bir takım şu anda.
0: Peki hocam, temel problem nedir?
1: Vallahi Salim, yani temel problem şu anda benim gözlediğim, analiz yaptım. Özellikle orta sahada kreatif oyuncumuz yok. Yani Fenerbahçe orta sahaya baktığınız zaman özellikle İsmail'in, Kante'nin, Nazizon'un oynadığı işte üçü de 6 numara oyuncu. Hücuma etkisi olacak, özellikle asist yapacak, duran topları kullanacak, gol atacak oyuncularımız yok. Ondan dolayı düne baktığınız zaman özellikle ikinci yarının Fenerbahçe açısından 60'tan sonra özellikle Fenerbahçe sistem olarak 4-4-2'ye dönmüş olmaz olsaydı özellikle Vedat Muriç'le Lukaku'nun çift santrafor olup kanatlardan hücum yaptığı zaman pozisyonlar da yakalayacak bir neticeye gidecek. Ama Lukaku çıktı yerine Vedat geldi. Tekrar aynı forvetle devam etti. Yani Fenerbahçe'nin özellikle yani takım olma yolunda biraz da Fenerbahçe'nin özellikle kadro olarak, yapılanma olarak, oyun içerisinde ve sonradan oyuna girecek oyuncuların biraz daha iyi konsantre olması lazımdı. Gaziantepspor çok iyi mücadele etti. Çok iyi bir savunma yaptı ama Fenerbahçe tabii ki en büyük sıkıntısı şu anda gol problemi.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz. Sizlerle de paylaşalım. Mustafa Özer sohbetimiz sürüyor. Peki Mustafa Hocam, Gaziantep FK 2 haftada 4 puan elde etti teknik direktör Orhan Ak'la birlikte. Neler söylersiniz değişimle alakalı?
1: Ya tabii şimdi genellikle baktığınız zaman teknik direktörlerin özellikle değişimlerden sonra bir reaksiyon gösteriyor. Özellikle Gaziantep FK'nın Göztepe galibiyeti ve Fenerbahçe'nin aldığı 1 puan 4 puan Gaziantep için bence iyi bir sonuç. İyi bir puan aldı Orhan'a geldikten sonra. Bir de futbol olarak da biraz düzeldi Gaziantep Spor. Tabii sezon başı ve sezon başından önce gelen teknik direktör, teknik direktörü gelen yabancı teknik direktör Gaziantep Spor'a hiçbir oyun olarak, futbol olarak bir katkısı olmadı. Ama Orhan'a geldikten sonra özellikle oyun anlayışında, sistemde bir değişikliğe gitti ve 4 puan aldı. Çok önemli bir 4 puan aldı Gaziantep FK. Son iki haftaya baktığımız zaman Orhan Ak'ı tebrik ederim. Yani gördüğüm kadarıyla futbolcularla iletişimini iyi kurmuş. Futbolcularla iyi motive oluyor, iyi konsantre oluyor. Bu da neticeleri de göstermeye başladı yani.
0: Hocam, gelen mesajlar da var. Bunları da okuyacağım. Size gelen bir soru var. Hocam iyi yayınlar, selamlar Mustafa Hoca'ya da. Kerem Aktürkoğlu'nun performansı hakkında ne söyler? Skora katkıda bulunamıyor demiş. Ankara'dan Kerem, selamlarını iletmiş.
1: Evet. Kerem özellikle son haftalarda çok tartışılan futbolculardan bir tanesi. Fenerbahçe'nin çok büyük beklentisi var Kerem'den ama maalesef Kerem şu anda tam formu yakalayamadı. Ama maça baktığınız zaman bu maçta biraz daha hareketliydi Kerem. Yani biraz daha hareketliydi ama tabii ki skor anlamında katkı sağlamadığınız zaman Kerem'in en büyük özelliği skora katkı sağlayan. Herkesin beklentisi var Kerem'den ama maalesef şu ana kadar Fenerbahçe'ye bir katkısı yok Kerem.
0: Hocam, Fransa'dan Ali Bey yazmış. İyi yayınlar Salim Bey. Hocamıza sorar mısınız? İsmail Kartal'daki dış görünüş, bakışları, hırsı yok diyor. Okan Buruk'ta hırçın dile getirdiği kelimeler ekrana yansıyor.
1: Ya her hocanın ayrı bir özelliği var. Her hocanın ayrı bir stili var.
0: Hocayı şimdi yıprattı tabii, galiba hocam bu süreç bence. Belli zaten.
1: Çok uzadı. Yani efendim?
0: Çok yıprattığını düşünüyorum.
1: Çok çok yıprattı. Şimdi çok büyük beklentiler var. Şimdi bakın, Aziz Yıldırım Başkan gerçekten Fenerbahçe için her şeyini veren başkanlardan bir tanesi. Maddi olarak, manevi olarak. Çok büyük beklentiler var Fenerbahçe'de. Özellikle Aziz Yıldırım yönetimi geldikten sonra, İsmail Kartal'ın geldikten sonra yani performansı, istifa etmesi çok büyük. Öncelikle istifa etti. İstifadan da bir daha Fenerbahçe dönmeme kaydıyla istifa ediyorum dedi. O konunun üzerine tekrar Aziz Başkan ikna etti. Tekrar şu anda Fenerbahçe'nin başında ama biraz daha dediğiniz gibi yapım yani teknik direktörlerin özellikle yapıları çok önemli. İsmail Hoca sakin bir hoca. Ama Fenerbahçe taraftarı şu anda başarı istiyor. Fenerbahçe camiası şu anda Fenerbahçe 11. sırada. Salim Manav neyi konuşayım şu anda? Şimdi iki mağlubiyet, iki beraberlik, iki galibiyet, beraberliği var Fenerbahçe. Yani sezona Şampiyonlar Ligi'nde tabii ki kaç yıldan sonra tekrar katıldık. O bizi mutlu etti. Ama tabii önemli olan ligde de başarılı olmalı. Yani Fenerbahçe camiası futbol istiyor. Fenerbahçe taraftarı 3. bölgede baskın istiyor. Bunu yaratmak lazım. Fenerbahçe'nin zaten özelliği. Talişka'nın gitmesi, Talişka Fenerbahçe'ye katkı sağlıyordu. Hem gol yollarında, hem penaltı atması, hem duran topları çok iyi kullanıyor. 10 numarada çok faydası vardı. O ayrıldı. Asensio'nun sakatlığı devam ediyor. Yani şu anda Fenerbahçe bir arayışta, bir an önce eski günlerine dönmesi lazım Fenerbahçe'nin.
0: Hocam gelen soruları da kontrol ediyorum. Ceyhun Gülselam futbolu bırakmış. Derfin Yunus Dane bizimle bunu paylaşmış. Evet, Ceyhun Gülselam da benim
1: çok iyi futbolcuydu.
0: Çok iyi futbolcuydu. Gerçekten de çok iyi insandı. Türk
1: çok
0: futbolunda
1: iyi.
0: Önemli hizmetler verdi. Bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyorum.
1: Evet, evet, çok karakterli ve düzgün bir oyuncuydu. Çizgisi belli olan oyunculardan bir tanesi. Ona da yeni yaşantısında başarılar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Mustafa hocam çok çok sağ olun.
1: Ben de çok Salim Manav, iyi yayınlar
0: size
1: diliyorum.
0: Size de iyi çalışmalar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. İnşallah en kısa zamanda Fenerbahçe'miz tekrar eski günlerine geri döner. Özlediğimiz Fenerbahçe istiyoruz.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Hoşça kalın.
1: İyi yayınlar,
0: sağ olun. Birazdan Trabzonspor'da yeni teknik direktör kim olacak? Bunu konuşacağız. Hattımızda konuğumuz Sadi Tekelioğlu. Sadi hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim. İyiyiz. Umarım siz de
0: iyisiniz. Teşekkür ederim hocam. Çok çok sağ olun. Kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Yeni teknik direktör kim olacak hocam Trabzonspor'da?
2: Ben de yayına bağlanacağımızı söyleyince inşallah dedim kimse duymadan bir an evvel bağlanır da Radyo Spor'a Salim Manav'a da bir katkımız olur diye. Trabzonspor'un yeni teknikleri Thomas Reis. Bulgaristan Ludogorets takımındaki Samsunspor'un eski hocası Thomas Reis büyük ihtimalle Trabzonspor'un hocası.
0: Hocam anlaşma sağlandı mı peki?
2: Şu anda Bulgaristan'da büyük ihtimalle bugündür İstanbul'a, oradan da Trabzon'a herhalde gelecek.
0: Peki katkı sağlar mı hocam, ne dersiniz? Yani herkes görüşüldüğünü söylemişti ama siz detay verdiniz.
2: Detay verdim değil, kesin ne yakın, yani imza atmadan kesin olmaz. Hadisesi olur ya, işte Radyo Spor Parkı'yla Salim Manav Parkı'yla bunu duyurmuş olalım.
0: Ben hatırlıyorum, siz burada Şenol Hoca'nın gelişini, gidişini, Fatih Tekke Hoca'nın gelişini, ayrılacağını... Hepsi
2: Mustafa
0: Eskiyerlaş transferi yani Mart ayında duyurmuştunuz.
2: Kulübe yakın olmak, Trabzon dünya kulübün içerisinde, bu özel bir şey değil, kulübün içerisinde olmak, futbolla ilgilenmek, kendi takımımız var olursa elimizden biri, dolayısıyla yakından takip ediyoruz ne oluyor ne bitiyor. Katkı sunmak için de izleyicilerimize Radyo Spor, bu manada Türkiye'nin önemli spor radyolarından biri. Onun için de biz bir katkımız olsun diye araştırıyoruz, buluyoruz.
0: Sağ olun hocam, Allah razı
2: olsun. Gerçekleri aktarmaya çalışıyoruz. Valla Trabzonspor'un bu kadrosunu da ancak reisler idare edebilirdi. Trabzonspor'da iyi bir reis buldu diye düşünüyorum. Yani. Biraz da tabii ironi katarak söylüyorum. Bu kadronun böyle daha tanınılır, daha otoriter, daha kabul edilebilir futbol kamuoyunun tarafsız herkesin, sadece futbol kamuoyunun değil, Avrupa'nın da ülkelerinin de kendi ülke, Thomas Reis kendi ülkesinde tanıyan var mıdır yok mudur o tartışılır. Trabzonspor'da başarılı olmuştur diyelim. Trabzonspor'da Türk futboluna da hayırlı olsun diye.
0: Hocam ben dinleyenlerimizle de paylaşmak istiyorum. Bochum'da kariyerine başladı. Yardımcı antrenörlükler yaptı. U19'da çalıştı. Ardından Wolfsburg U19'da antrenörlüğü yaptı. U19'da teknik direktörlük yaptı. Bundesliga ekibinde. Ardından Bochum ve Schalke'de çalıştı. Ardından da Samsunspor'a geldi. Samsunspor'da 72 maçta görev aldı. 1.63 puan ortalamasını yakaladı. Samsunspor'da göreve geldikten sonra bilindiği üzere dinleyenlerimiz de hatırlayacaktır. Samsunspor Thomas Reis'le birlikte

0: Konferans liginde oynadı. Konferans liginde de iyi bir görüntü çizmişti. Ne dersiniz hocam?
1: Uygun vallahi mı? Ben saydığınız az önce de Bohum'la Schalke'yle birinci adam olarak mı çalıştı? Onu merak ettim ben.
0: Hocam Schalke'de ve Bochum'da birinci adam olarak çalışmış.
1: Çalıştı. Bundesliga içinde
0: 12 maçta görev almış. Schalke'de 31 maçta görev almış. Ardından zaten Samsun Spor'a geliyor.
1: Bundesliga içinden herhalde. Evet. Herkesin bir çıkışı vardı. Ben geldiği çalıştığı takımları asla küçümsemek, Almanya'da hocalık yapmak her birlikte zordur. Küçümsemek için demiyorum ama bizim bir Trabzon olarak şikayetimiz şuydu. Yani Fatih Hoca'ya üstü kapalı da olsa Hüseyin Hoca'ya yapılan eleştiri şuydu. Ya işte söz getiremiyorlar. Oyuncuya dayalı bir düzen var. Ki Thomas Reis'in bunları başarabileceğinden pek umutlu değilim. Yani bir tarafta Thomas Reis, bir tarafta Sallap, bir tarafta Thomas Reis, Onana, Savic, yine bunların altında ezilebileceğini düşünüyorum. Geçmişte bunun örnekleri var ama Alman ekolüdür. Samspor'da bence çok başarılı oldu. 1.63 Samspor'da yakalamak Anadolu takımında çok zordur yani. Ama onu yakalamış. Ben hocalık tarafına hiç değinmiyorum, dikkat edersen. Şöyledir, böyledir, yapar, oynatır, oynatamaz. Başarılı olur, sistemi 4-3-1 sistemi şudur. Ben sadece şekli idare konusunda endişelerim var. Zaten sıkıntımız da o. Türkiye'de maalesef bütün takımların, hiç ayırt etmek için söylüyorum, sıralama, yönetim, futbolcu, teknik adam olarak sıralama gelir. Gelişmiş ülkelerde öyle değildir. Yönetim, teknik adam, futbolcu gelir ama bizde maalesef Türkiye'de hiç kimse de bunun karşısına çıkıp, belli teknik adamlar bunu aşmıştır ama ben ki Trabzonspor'da daha dirayetli, sözü geçebilen, oyuncuyu altında ezilmeyen bir teknik direktör düşünüyordum. İnşallah yanılırız.
0: Hocam şu anda Bulgaristan'da görüşmeler devam mı ediyor hocayla?
1: Evet, evet, evet. Çalışıyor. Ludogorets takımı var dedi.
0: Evet.
1: Bulgaristan'da. Yani Ludogorets'ten Trabzonspor, Bulgaristan futboluyla Türk futbolu hiç tartışmaya dahi getirmez ama işte yapılacak bir şey yok. Bizim yönetimimiz böyle bir karar vermiş. Sahip çıkmak zorundayız. Kupada fedakarlık yapan bir yönetim ki böyle bir fedakarlık daha yapıp daha bu kadar bekledikten sonra daha isimli, daha kariyerli antrenör getiriyor. Thomas Reis'in bu tür bir kadro değil de geçen seneki kadrolar falan olsa doğru bir tespit olduğunu söyleyebilirim. Türkiye'de tanıyan bir teknik adam olarak. Ama Trabzonspor'da oyuncu kalitesi olarak bir sıkıntı yok. Oyuncu davranışı olarak sıkıntı var. Bunları düzenleyebilecek mi? Onu ben de bekliyorum.
0: Hocam yani sizdeki son bilgi şu, ifade edelim. Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis olacak. Trabzonspor Thomas Reis'in kendisiyle prensipte anlaştı. Şu anda kulübü Ludogorets ile son görüşmeler yapılıyor. Doğru değil mi hocam?
1: Evet, birazdan bazı kanallar kırmızı yazıyla yazarlar. Biz kırmızı yazıyla değil sözle ifade ettik. Burada da onların önünde geçtiğimiz için mutluyuz diye düşünüyorum.
0: Birazdan zaten hocam Ajans Spor'da aktaracağız. Bunu da paylaşmış olalım. Detayları Ajans Spor'dan okuyabilirsiniz. Hocam Gençler Birliği maçında farklı galibiyet, Konya'da mağlup olan bir Trabzonspor. Orta saha konuşuluyor ama Savic'te de bir düşüş var. Ne dersiniz hocam?
1: Vallahi bir Gençler Birliği maçı hoca değişikliği oldu. İlk maçtır. Gençler Birliği çok dirençli bir takım değil. Dönüşteki çok daha iyi takım olsun çalıştığım. Hem ikincilikten Süper Lig'e çıkarken hocalık yaptığım, daha sonra tek başıma çalıştığım önemli başarılara imza attığımız bir grubumuz, Metin kardeşimiz oldu ama söylemek zorundayız. Gençler Birliği galibiyeti normaldi. 5-0 olmazdı, 2-0 olurdu. Ama Konya mağlubiyetine baktığımız zaman ders çıkaracak çok sahneler var. Birincisi Konya'nın attığı gol ve kaçırdığı gollerin tamamında karşı atakta baskıdan çıkan bir Konya Sporu çok süratli geliştirdiği atak. Ağır kalan orta saha ve ağır kalan bir savunma gördük. Savic de bunlardan biriydi. Adam topu aldı, düzeltti, çekti. vurdu gol oldu. Savic karşısında duruyor dönene kadar. İki tane daha böyle pozisyon var. Hatta golü atan oyuncunun son 80'den sonra kaçırdı. %100 bir gol daha var. Soldan girdi. Onanın ayaklarına çarptı. Yani Trabzonspor aynı tür bir gol yedi. Aynı tür 3 tane %100 golle de baş başa kaldı. Kalecinin müthiş çıkardığı toplar vardı. Trabzonspor orta sahası dirençli bir orta saha değil. Topla iki yönlü oynayan bir orta saha değil. Mücadele eden bir orta saha değil. Gayet normaldir. Çünkü orta saha öyle bir hale aldı ki Salah Muçi oraya geldi. Sağ kenarda olsa da oraya geldi ve hücuma dönüp Fabinho Ozan vardı. Yani çok sıkıntılı bir orta sahadı. Dolayısıyla bundan cezasını Konya Spor kesti.
0: Hocam hafta sonu derbi var. Trabzonspor Galatasaray'ı ağırlayacak. Bu derbiyle alakalı, milli ara öncesindeki derbiyle alakalı öngörünüz nedir? Her maçı da izliyorsunuz.
1: Valla iki takımı da ben şu anda beğenmiyorum. Yani Galatasaray da iyi değil, Trabzon da iyi değil. Galatasaray geçmişteki Galatasaray olsa Osimhen'in Icardi arkada bekleyen golcüsü ki daha güçlü bir Galatasaray olsaydı aynı ifadeyi kullanmazdı. Ama Kocaeli maçında gördük ki tamam bir iki tane pozisyona girdiler ama Kocaeli'nin de pozisyonu var. Kocaeli de iyi direndi, dirençli oynadı. Yani berabere de bitse kimse Abdülkerim Bardakçı senede iki gol atar, birini kafayla, birini de sol ayağıyla. Bu maça denk geldi. Ben Galatasaray'ın çok eski gücünde olmadığını, Trabzonspor'un da sorunda olmadığını söylüyorum ama bir kere Trabzonspor sahasında kesinlikle yenilmez diye düşünüyorum. Osimhen'de yoksa bu şans biraz daha artar. Maçın büyük ihtimalle berabere biteceğini ama İbrahim'in Trabzonspor'dan yana olduğunu düşünüyorum. Yeni hoca gelecek, yeni bir hava gelecek. Son maçın mağlubiyetini verdiği hırsla taraftarında bu maça verecek olduğu önemli. Hatta oyuncuların artık opsiyonu da kalmadı. İşte hoca dediniz ki önce Fatih Hoca, arkasından Hüseyin Hoca, şimdi bir hoca daha geldi. Artık bundan sonraki süreç bize yönelir. Sıkıntı bizde başlar. Türbünler bu sıkıntıyı yansıtmaya başlar. Onun için ayağımızı denk almamız lazım. İyi motiv alıp maçı almamız lazım diye. Ben iki tahmini bir maç söylüyorum. Önce beraber, sonra Trabzon galibiyeti.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda bu bölümde konuğumuz Sadi Tekelioğlu'ydu. Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Yine bir son dakikayı paylaştınız hocam. Çok çok sağ olun, bilgilerinizi aktardınız.
1: İyi yayınlar, Radyo Spor dinleyicileri, iyi günler dilerim.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Zaten birazdan da birkaç saat içerisinde de açıklamalar yapılacaktır diye düşünüyorum. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Trabzonspor camiasının önde gelen isimlerinden Trabzonspor'un eski teknik direktörü Sadi Tekelioğlu'ydu. Thomas Rice'la anlaşma sağlandığını açıkladı teknik direktörlük görevi için. Yayınımızı noktalıyoruz. Benden hemen sonra bugün Salı, Salı günleri Engin Görüş programı var. Engin Çetin ve Kerim Öztürk sizlerle birlikte olacak. Yarın saat 12'de görüşmek üzere. Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
5: Neden mi Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
6: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
7: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
8: Radyo Spor!
9: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
4: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
10: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendirmeye başlıyoruz. Yaklaşık 2,5 saat boyunca sizlerle birlikteyiz. Ercan abi hoş geldin.
11: Hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum.
10: Evet, bugün 15 Eylül 2026 İstanbul'da sonbahar yağmurlarının da başladığı gün diyebiliriz herhalde.
11: Yağmur, rüzgar ve bunların artık mevsimi yavaş yavaş hissetmeye başlıyoruz sonbaharı.
10: Evet, okullar da açıldı. Çocuklar biraz daha serinde okullara gidecekler. Tabii trafiği konuşmayalım. Trafik içinde sıkıntılı günler.
11: O klasik.
10: Klasik.
11: Bir İstanbul klasiğini yaşamaya başladık.
10: Kesinlikle öyle. Tabii ki dinleyicilerimizden mesajlar da bekliyoruz. Her zaman olduğu gibi zaten bizim programın özelliği, bayağı mesaj geliyor Ercan abi bizim programa, yani yüzlerce mesaj geliyor. Çok sağ olsunlar, bizi yalnız bırakmıyorlar dinleyicilerimiz. Dünden başlayalım. İstersen bu arada derbi günleri de belli oldu. Sıcağı sıcağını istersen onları da konuşabiliriz. Çünkü mesela herkesin merakla beklediği Galatasaray Fenerbahçe derbisi vardı, değil mi?
11: Evet.
10: O galiba pazartesi günü.
11: 21.30. Evet. 19'da aynı gün Beşiktaş Başakşehir, hemen arkasından da Fenerbahçe Galatasaray
10: evet. Fenerbahçe. 9. haftadaki Galatasaray Fenerbahçe maçı 26 Ekim pazartesi saat 21.30'da başlayacak. 13. haftadaki Beşiktaş Galatasaray maçı 30 Kasım pazartesi 21'de oynanacak. 15. haftadaki Fenerbahçe Trabzonspor maçı 13 Aralık pazar 19'da oynanacak. 8. haftada Trabzonspor Beşiktaş maçı 19 Ekim pazartesi saat 20'de oynanacak sevgili dinleyiciler. 9. haftadaki Galatasaray Fenerbahçe maçı bir kez daha söyleyelim. 26 Ekim pazartesi saat 21.30'da, bir hayli geç bir saat Ercan abi, pazartesi günü.
11: Beşiktaş maçı var ya aynı gün.
10: Mesai de var. Biraz tabii derbi yine tribünlerde olacaktır ama
11: bunun sebebi Avrupa Kupası maçları.
10: Evet, Avrupa Kupası maçları dolayısıyla. Bunları da söylemiş olalım sıcağı sıcağına. Bugün açıklandı yaklaşık yarım saat önce derbi günleri ve saatleri, derbi pazartesiye denk geldi.
11: Ya kulüpler kabul etse, ya kulüplerle konuşulsa bilmiyorum, belki kabul etmediler. Bir gün önce pazarda oynanabilirdi tatil günü. Ama tabii biz yorulacağız, yıpranacağız. Maçlar, deplasmanda olanlar, perşembe maçları derken tahmin ediyorum o olaya pek girmediler.
10: Galiba mutlaka konuşulmuştur kulüplerle diye düşünüyorum, ya da konuşulduğunu tahmin ediyorum. Gaziantepspor Fenerbahçe, Fenerbahçe puan bıraktı. Gaziantep'te 0-0 başladığı gibi bitti.
11: Evet.
10: Maç. Gaziantepspor'un da pozisyonları vardı. Fenerbahçe'nin de pozisyonları vardı. İki takım da gol bulamadı.
11: Direkten dönen iki top var Fenerbahçe'nin.
10: Evet, direkten dönen toplar. Özellikle maçın sonlarına doğru 84-85'te bir tane topu direkten döndü.
11: Greenwood.
10: Evet,
11: Fenerbahçe. Kerem'in var yine ikinci yarı.
10: Kerem'in var. Ve
11: Gendüzü'nün ilk yarı. İnanılmaz. O topu dışarı atmak daha zor.
10: Oradan başlayalım hadi. Yani
11: ya o
10: top yuvarlandı. Şey. Çok rahat bir kale.
11: Ya Kerem o da kaleye vurabilirdi.
10: En doğrusunu yaptı.
11: Bence de. Futbol aklı derler ya. Gendouzi'ye rahat rahat golü at dedi. Rahat evet. Rahat.
10: Çok net fırsat.
11: Ve onu atamaması bana çok enteresan geldi.
10: Böyle pozisyonlarda Ercan abi, ben mesela forvet oyuncusuna bakarım. Vurursun ama çerçeveye, kaleciye çarpar.
11: Evet.
10: Derim ki ya işte şanssızlık oldu kalecinin, işte o hareketini, çünkü koşarak gelen bir kaleci var.
11: Ya da kaleciyi kapattı.
10: Ha, onu algılayamadı, işte hızını kestiremedi, açıyı ayarlayamadı. Onu kabul edebilirim ama o pozisyonda çerçeveye atamamasını, bir futbolcunun, profesyonel milyonlarca euro kazanan bir futbolcunun çerçeveye atamamasını pek kabullenemiyorum.
11: Az önce söylediğim gibi sevgili dostum, ya bazı pozisyonlar var artık, dersin ki artık bunu atamazsan neye atacaksın?
10: Hı hı.
11: Ondan sonra da oyunun içinde moral olarak hep o pozisyon aklında kaldı ve her geçen dakika performansı düştü biliyorsun Gündüz'ün.
10: Hı hı.
11: Her geçen dakika. İkinci yarıda da bir karşı karşıya var. Rakibin orada topa hamlesi çok yerinde, isabetli.
10: Evet.
11: Melekeydi oyuncu tahmin ediyorum. Ve orada da önceden vursan, ya da top tam hakimiyetine doğru geldi önünde. Orada o topla beraber bir adım daha atabilsen penaltı olacak. Penaltı kazanacaksın.
10: Evet, o da var.
11: O pozisyonu da hatırlatmak istedim. Onu da başaramadı. Zaten iyice moral olarak kaybolmuştu oyunda. Gendouzi böyle bir oyuncu değil.
10: Ya mental en azından güçlü. Lyon deplasmanında o güçlü duruşunu gördük.
11: Ama düşüşte o zaman.
10: Evet.
11: Bir düşüş yaşandı. Filmi şöyle başa saralım. Biz Roma maçından sonra Şampiyonlar Ligi'ndeki maçı tam değerlendirecekken, maçtan hemen sonra meydana gelen o istifa takımı etkiledi mi etkilemedi mi sorusunun ön plana çıkacağı mevzuları konuşmamıza yol açtı. Hı hı. Bu demek ki ben şunu hissettim. İster istemez takım etkilenmiş. Ne yönde etkilenmiş? Psikolojik olarak olumsuz yönde etkilenmiş. Hı-hı. Maçtan sonra soyunma odasında bir haber geliyor. Teknik direktör istifa etti diye.
10: Evet.
11: Ya Fenerbahçe'nin yaşadığı bir 48 saat var. O 48 saatin bir futbol takımına olumlu yönde etkileyeceğini söyleyenler pek haklı değil bence. Olumsuz etkilemiş.
10: Takımı değil mi?
11: Etkilemez mi?
10: Yani bence etkiler.
11: Ya şimdi burada bunu daha önce meslek hayatında ilk defa yaşamış bir sürü oyuncu var. Yabancı oyuncular burada başı çekiyorlar. Mesela kaleci Ederson'un profesyonelliğin zirvesinde olan Premier Lig'de böyle bir şey yaşadığını inanıyor musun? Gördün mü? Duydun mu? Hmm. Manchester City'nin kalecisi Bernabeu'sundan işte Arsenal'in maçlarına, Liverpool Anfield Road'a, Old Trafford'a kadar bir sürü maç oynamış bir kaleci düşün. Maç bitiyor, bir haber geliyor, teknik direktör istifa etmiş. Daha önce yaşamış mıdır sen?
10: Yok, hayır. Yani kariyerinde ben yaşadığını düşünmüyorum. Yani yaşasaydı haberimiz de olurdu böyle bir olayın. Hani istifa etmiş, sonra geri dönmüş mesela.
11: Ya hiç diyelim yaşanmadı. Ki Manchester City Arsenal'le oynuyor. Maçtan sonra soyunma 1-1 bitiyor maç. Maçtan sonra soyunma odasına gidiyorlar. O zamanki teknik direktörü Guardiola diyor ki ben istifa ettim diyor. Çocuklar da oyuncular da soyunma odasında öğreniyorlar bunu. Böyle bir şey yok.
10: Ya da Brezilya milli takımında.
11: Ha, Ancelotti istifa etmiş.
10: Sonra geri dönmüş.
11: Evet, Brezilya Japonya maç 1-1 bitmiş. Hı hı. Mesela Ancelotti istifa etmiş. Böyle bir şey yok. Kabul edilemez bu.
10: Bizde oluyor maalesef. Maalesef bizde oluyor.
11: Ve bundan sonra teknik direktör, ben böyle düşünüyorum. Tabii aksi yönde düşünen de olabilir. İstediği kadar oyuncularla bir araya gelsin, konuşsun, düzelme ihtimalini pek yüksek görmüyorum.
10: Dikiş düzelirse büyük başarı diyenlerdensin sen de.
11: Düzelirse büyük başarı. Hı hı. Evet derim, halletti. O yaşanan problemleri bitirdi. Gerçekten büyük başarı. Bu büyük başarı da nasıl gelir? Seri galibiyetlerle gelir. Ama sezonu açarken, ki yine avantajım var, sezon başı diyelim, İki mağlubiyet, bir beraberlik, benim şampiyonluk iddiam var dersin. Fakat buna inananların sayısı aşırı miktarda olmaz. Hı hı. Bu taraftarlar için de geçerli. Nasıl inanacaklar? İki mağlubiyet, bir beraberlik, şampiyonluğa oynuyorsun, puan farkı. Tamam, kabul ediyorum, daha sezon başı. Diyorlar ki milli maç arasında takım daha iyi çalışacak.
10: Toparlanacak.
11: Takımın
10: ama diğer takımlar da toparlanacak.
11: Hayır, takımın %70'i zaten milli takıma gidiyor. Milli takımlarına gidiyor. Nasıl toparlayacaksın? Hı-hı. Zaten ortamdan çıkıyorlar. Kalanlarla işte antrenman yapıyorsun. Senin yerli kategorisindeki ve yabancı oyuncuların kontenjanı milli takımlara gidiyor zaten. Hı hı. Oyun olarak ben bir şey de hissedemedim Fenerbahçe'de. Ya Gaziantep Futbol Kulübü'nün girdiği pozisyonlar, onlar konuşulmuyor mesela. Tamam, Fenerbahçe'nin iki topu direkten döndü de.
10: Soresku'nun özellikle kaçırdıkları inanılmaz.
11: Ya, o pozisyonlarda gol olabilir. 0 puan da alabilirdi.
10: Yani orada da

0: istediğin kadar, istersen Spider-Man ol. O top çıkmaz. Mümkün değil çıkması.
1: Ya alttan yuvarlayacaksın zaten. Kocaman kale. Ha, direğin dibine yuvarlayacaksın. Orada büyük bir fırsat kaçtı Fenerbahçe için. Tabii başka pozisyonlar da var ama en netlerinden biri Gendouzi'nin o pozisyonuydu. Yani ben artık o Kerem verdi ya pası, gol dedim. Evet. Ama o yani dışarıya gitti. Tabii futbolda bunlar var çok.
0: Var tabii canım.
1: Enteresan kaçan pozisyonlar olabiliyor. Gendouzi de dün bu şansını pek iyi değerlendiremedi. Devam edeceğiz mücadeleyi konuşmaya.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi dinleyicilerimizden de mesaj geliyor. Gendouzi forvet değil, kaçırması normal diyenler de var. Ama yani kaleci bile olsa orada çok uzak bir mesafede kaleye yuvarlayacak topu ya. Bir profesyonel futbolcu.
0: Aşibran nasıl attı golü Roma'ya?
1: Oo, çok klas.
0: Forvet mi Aşibran?
1: Çok klas gol attı. Yani, çok klas gol attı.
0: Artık o pozisyonlarda bazı pozisyonlar var. Forvet olmana gerek yok. Öyle bir pozisyonu. Forvet olmana gerek yok.
1: Yok canım, profesyonel futbolcu. İkinci, üçüncü ligde bile olsa orada kaleye atabilir o topu. Ama işte kafasında ne geçiyor, işte kaleci geliyor, iyice direkt dibini vurayım derken fazla döndü.
0: Ya şöyle denir futbolda, bunun sözlük olarak anlamını belirteyim, beceriksizlik. Başka bir şey değil mi? Beceriksiz.
1: Dinleyicimiz diyor ki Kerem kaçırsaydı onu büyük infial olurdu.
0: Tabii canım, olmaz mı?
1: Doğru, bak iyi bir yerden yakalamış. Yine yabancılara biraz daha fazla tolerans var.
0: Ben gösteremem tolerans. Orada. Ya açıkça söyleyeyim. Yıllarca bu maçların içinde olmuş biri olarak çok imkansız ona tolerans göstermek. Bunu atacaksın.
1: Yok, şunu söyledim. Türklerle yabancıları kıyasladığımızda yabancılara daha fazla tolerans var, evet.
0: Aynı kanaatteyim, ben de onu söylüyorum. Ve bu yüzden gösteremem toleransı.
1: Kante ve Gendouzi her şeye rağmen takımın en iyileri bence demiş bir diğer dinleyicimiz. Ya yani bayağı bir mücadele gücünü yükseltiyor bu ikili. Buna katılıyorum. En iyiler mi bilmiyorum ama orta sahayı topluyorlar.
0: Şimdi Roma ile oynamıyorsun. Gaziantep Futbol Kulübü ile oynuyorsun. Orta sahayı söylüyorum. Kante, Gendouzi, İsmail. Üç tane oyuncu. Defansif özellikleri kuvvetli. Hı hı. Bu oyuncularla sahaya çıkıyorsun. Güzel defansif özellikler.
1: Bu beni biraz şaşırttı, o kadro tercihi.
0: Hemen devam edeyim ben tezime. Senin söyleyeceğini çok merak ediyorum. Gaziantep Futbol Kulübü kapanacak mı sene?
1: Büyük ihtimalle.
0: Başladı maç, kapalı. Hı hı. Değil mi? Kendi yarı sahasında çok adamda. Bu orta sahanın özelliğine iki yönü olabilir ama defansif anlamda dikkat çeken bir orta saha. Üretebilir mi? İşte orada ben soru işaretini koydum. Daha maç başlamadı.
1: Diğer maçlara göre Gendouzi'yi daha fazla ceza sahasına gönderdi İsmail Kartal.
0: Evet.
1: Orada ekstra bir oyuncu olarak hep Gendouzi'yi gördük. Zaten en net pozisyonlardan birini de az önce konuştuk. Gendouzi yakaladı. O ceza sahası koşulları dolayısıyla. Bir deplasmana çıkıyorum ben diye düşündü İsmail Kartal. Şimdi sesli düşünüyorum İsmail Kartal'ım. Tutayım. Benim zaten Kerem gibi, Greenwood gibi kaliteli ayaklarım var. İkinci yarıda oynan sürebileceğim, işte Vedat Muriç'im var, önde Lukaku'm var. Bir tane bile atsam gol yemediğim takdirde bu maçı kazanırım diye düşündü muhtemelen. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Gol yemedi. Ama üçlü orta sahaya göre bence Fenerbahçe'ye özellikle ilk yarıda çok pozisyon verdi.
0: Bence de. O zaten şaşırttı. Bir de orta sahada üretim derken sadece gol atmak değil, araya dikine akıllı paslar bırakabilme. Bir anda oyunu yönünü değiştirebilecek, solda oynanan oyunda topu hemen sağa atıp gol pozisyonu imkanı meydana getirebilecek pas opsiyonlarını hazırlamada bu üçlü beklerini veremezdi ve veremedi.
1: Şimdi Gaziantep'ten Hasan Bey, selam olsun Gaziantep'e de. Bugün yayından önce de bayağı andık Gaziantep'i. Güzel bir baklava getirmişti sevgili Genco.
0: Evet.
1: Onu güzel bir şekilde hakkını verdik diyelim. Şimdi İsmail Hoca diyor, ne yaptı diyor kazanmak için. İki forvete dönmedi diyor. Son dakikada Semedo ve Bartu'u aldı. Nene'yi hiç düşünmedi, anlayamadık diyor biz.
0: Ya Bartu aradan bıraksın diye mi aldı? Öyle düşündüm ben de.

0: dinleyicimizin yorumuna hak vermemek mümkün değil. Ve kenarda Nene var. Hı hı. Elinde hazır. Bir forvet. Yani ceza sahasına girer, belki karıştırır. Mesela İrfan Can oyuna girdi kahveci. Hı hı. Bu haliyle sen onu milli takıma çağırır mısın?
1: Yok canım. Ya asla. Ya şu haliyle milli takıma gelmez. Ben bundan sonra geleceğini de düşünmüyorum İrfan Can'ın milli takıma.
0: Zor artık değil mi?
1: Evet.
0: Ya hala acaba bir şeyler yapabilir mi diyor haklı olarak İsmail Kartal. Ama o sinyali saha içinde şu ana kadar vermiş değil.
1: Şimdi deniyor ki İsmail Kartal'ın bazı prensleri var. Bu prenslerden biri Fred'di, gitmesini istemedi mesela. İşte biri İrfan Can. Tamam, Fred gitti. İrfan Can hala kadroda. Ama onun da verdikleri soru işareti bence. Bir şey verebiliyor mu Fenerbahçe'ye? Şüpheliyim. Ya 64'te oyuna girdi. Bir sıra ne yaptı? Oyuna girdikten sonra İrfan Can. Özel bir şey yaptı mı?
0: Bir tane kalecinin kucağına giden şutu var. Onun dışında oyunda evet harika etkili bir pas verdi. Ceza sahasında iki oyuncuyu gol pozisyonuyla baş başa bıraktı diyebileceğimiz anlar yok.
1: Ben vereyim istatistik. Ceza sahasına isabetli pas İrfan Can Kahveci 4-0. İsabetli orta 2-0. Oyuna girdikten sonraki performansı.
0: 4-0. 4 deneme var, 0.
1: 0.
0: Orta
1: 2-0.
0: 2 deneme var, 0.
1: İleri pas 6-2.
0: -4'ü var orada da. 6-2.
1: Kazanılan ikili mücadele 5-2.
0: -3'ü var orada da.
1: Yani bir şey katmamış.
0: Hatta daha kötü oynamış.
1: Fenerbahçe'ye pek bir şey
0: ya bunu
1: katmamış.
0: Şimdi evet, ikimiz değerlendirirken rakamlara bakıyoruz. Futbol artık oyuncunun neler yapabildiğini çok güzel saptıyor. Öyle değil mi futbol istatistikleri?
1: Aynen.
0: Fakat burada bence ayrı bir dosya açmamız lazım. Dosyanın adını da ben şimdiden söyleyeyim, Lukaku.
1: Lukaku dosyasını açalım. Dün o da çok konuşuldu.
0: Yani Lukaku'nun oyuna başlaması, ya acaba şu oyuncuya para verildi, şunu bir görelim, deneyelim. Hani son kulüpte toplantı yapıldı ya. Rica mı ettiler acaba Lukaku ile başlanmasını? Yoksa Muriç çok mu yoruldu Roma maçında? Ya Muriç'in
1: 90 dakika oynamadı zaten orada ya. Çok yorulmamıştır.
0: Bence de yorulmamıştır. Muriç'in bilmiyorum. Muriç'in fiziği bence Lukaku'dan 3-4 kat daha iyi.
1: İyi.
0: Fizik kondisyonu.
1: Hı hı. Hem daha yani Vedat Muriç de çok genç değil ama Lukaku'dan genç, hem de daha hazır bir oyuncu fizik olarak.
0: Net hazır bence.
1: Lukaku hazır değil. Lukaku tercihine ben çok şaşırdığımı söyleyeyim. Hani İsmail Yüksek, Kante, Gendouzi üçlüsüne hani hoca nasıl düşünmüştür diye bir yorumum var. Hani dedim ki tutayım ben deplasman. Evet. Bir tane nasıl olsa atarım. İyi kali, daha kaliteli takımım 1-0 da olsa kazanırım düşünmüş olabilir. Ona saygı duyuyorum. Bir şey diyemem ama Lukaku hazır olmadığı her halinden belli Ercan abi.
0: Az önce yayına girmeden de bu konu açıldı. Bir rakamları paylaşalım istiyorsan.
1: Lukaku'nun rakamlarını mı? Paylaşalım. Lukaku maçta ne yaptı? Lukaku'nun kazanılan ikili mücadele 9-3. Kazanılan yerde ikili mücadele 5-2. İsabetli pas 14-10. İleri pas 2-1. 23 kez topla buluşmuş Ercan abi. Bir şut atmış. Gol beklentisi 0.06.
0: Bir santrafor için 0.06 rakamı o santrafor'un hiçbir şekilde etkili olamadığını gösterir.
1: Rakip ceza sahasında topla buluşma 3. 3 kez topla buluşmuş. Kaç dakika sahada kaldı? 64 dakika. Fenerbahçe gibi bir takım için bence kabul edilemez.
0: Başarısız.
1: Başarısız. Vedat Muriç 26 dakika kaldı. Ona bakayım. Rakip ceza sahasında topla buluşması ne kadar? Üçüncü bölgede mesela pas. Mesela daha fazla asist beklentisi var. Gol beklentisi yok, şutu yok Vedat Mor için. Onu söyleyelim. İsabetli pas, 5 pas vermiş, 4 isabet bulmuş. Rakip ceza sahasında topla buluşma 1 onun da.
0: Geçmiş olsun.
1: 1'i 3, 1'i 1 değil mi?
0: Evet, geçmiş 4, olsun.
1: 2 tane forvet, 4, 90 dakikada 4 kez topla
0: buluşmuş. Bunun sebebini de az önce seninle karşılıklı konuyu değerlendirirken söyledik. Orta alan üretemiyor. Kanatlardan bir Archibald'ın, Brown'un çıkışları var. Mert'in ucuma katkısı tartışılabilir. Sonra Semedo'yu aldı oyuna. Ama Semedo ne yaptı? O da bir şey yapamadı.
1: O da bir şey yapamadı.
0: Ucuma katılma anlamında söylüyorum. Takımda birçok şey iyi gitmiyor Fenerbahçe'de. Bunu kabul edelim. Böyle bir başlangıç oldu. Sezon başlangıcı. Hı hı. Düzelir mi? Futbolda düzelme ihtimali her zaman mevcuttur. O vardır. Fakat iki beraberlik, bir mağlubiyet daha alsan havlu zirveden atarsın. Koparsın.
1: Havlu atarsın tabii. Şimdi dinleyicimiz diyor ki takım skoru aldıktan sonra diyor Lukaku'nun ve İrfan'ın oyuna girmesi lazım bence diyor.
0: Ancak olabilir.
1: Öyle hazırlanabilir bu oyuncular diyor.
0: Yani olabilir.
1: İlk 11'de Lukaku'nun olmasını eleştirmiş kendisi de. Lukaku'nun sadece ismine para verildi. Yanlış bir transfer demiş dinleyicimiz Önder yani, Bey Ankara'dan.
0: Şunu da artık dile getirmek lazım. Hazır olmayan ismi olan oyuncular var dünyada transfer borsasında. Adamın ismi var
1: ama hazır değil.
0: CV'si var, rakamları var. Diyorsun ki ya çok iyi. Fakat oyuncudan gelen haberleri bunu da araştırıyorsun. Oyuncu hazır değil. Neden? Geçtiğimiz yıl koskoca sezonda mesela 7 maç oynamış.
1: Lukaku gibi. Mesela.
0: İşte Lukaku öyle.
1: Öyle.
0: Ya da Dünya Kupası'nda Belçika milli takımının formasını giymiş. Ama giydiği anlar ve süre kısıtlı. Bütün maçlara banko 11'de başlamamış. Bunlar bizim dışarıdan gördüklerimiz. Ama bunu bir sorgulansa, bu oyuncu oynar mı, oynamaz mı? Şimdi işin fiziki durumuna baktığımızda ya kilo fazlalığı yok mu?
1: Görüntü o. Kilo fazlalığı. Ya hep iri bir oyuncu zaten.
0: Hep ama şimdi aşırı bir kiloluk fazlalığı var.
1: Evet.
0: Öyle görüyorum.
1: Görünüyor. Ben. Görüntü öyle.
0: Maşallah pehlivan gibi değil mi?
1: Görüntü öyle Ercan abi. Aman işte onu ne bileyim milli arada verdirebilirler kiloyu ya da dinleyicimizin dediği gibi sonlarda Fenerbahçe skor aldıktan sonra oyuna girip bir şeyler yapmaya çalışabilir. Takıma adapte olmaya çalışabilir ama şu anda ilk 11 oyuncusu olarak görünmedi bana. Açık söyleyeyim Lukaku. Öyle bir problem var. Mesela şimdi Lukaku gelsin diye Talisca gitti. Burada çok büyük bir hata var gibi geliyor bana. Her maç gol atan bir oyuncuyu Fenerbahçe gönderdi, Lukaku geldi.
0: Ya Talisca'nın şöyle bakalım 20 golüne eksi yazacaksın. Attı.
1: Evet öyle bakar teknik direktör.
0: Dünkü maça sıkışan maçlar kategorisine alalım dünkü maçı.
1: Sıkıştı maç. Gol yok.
0: Talisca'nın o tarz anlarda attığı şutları hatırlıyor musun?
1: Tabii.
0: Ceza sahası, ceza yeri çevresi, ceza sahası çizgisi sağ ya da sol bölge.
1: Her zaman bir tehdit olur Talisca.
0: O tehdidi de şu anda meydana getirebilecek forvette iki oyuncum var santrafor'un. Muriç ve Lukaku sağlayabiliyorlar mı şu anda?
1: Yok, hayır.
0: Şöyle bir gerçek var çünkü değil mi?
1: Sakat olan Asensio sağlar bir tek, o da sakat.
0: Ve ne zaman döneceği? İşte milli ara sonrası deniyor şimdi. 10 gündü. Bir ay olacak neredeyse. Öyle denmişti hatırlarsan.
1: Öyle dendi evet.
0: 8-10 gün arası denmişti. İki tane, bir tanesi gitti, transfer oldu Talisca. Diğeri de Asensio. Ya skoru değiştirecek, maça ağırlığını koyacak. Seni rahatlatabilecek. oyunculardan kopup gidiyorsun şu anda.
1: Şimdi geçen sene Fenerbahçe'nin santriforu yok diye ligin ikinci yarısında eleştirilmişti. Bu sefer iki santriforu var Fenerbahçe'nin. Ama onlardan da verim alamayan bir Fenerbahçe. Keşke geçen seneki Talişka kalsaydı deniyor. Yani bir ileri gitme yok gibi geldi bana sanki.
0: Yerinde sayma oldu artık.
1: Evet. Lukaku bir top önünden geçti, seyretti. Sağ kanattan gelişen bir atak vardı. Greenwood'da.
0: Gidemiyor ki.
1: Bir top kesti alt pasın içine. Zannediyorum onu diyor dinleyicimiz. O sosyal medyada da çok paylaşıldı. Ulaşabilir mi, ulaşamaz mı o topa bilemiyorum ama orada tepki gördü Lukaku.
0: Ha, gidemiyor
1: yani,
0: ki.
1: Yani bir hani yatarak belki bir çabası olabilir miydi? Olabilirdi. Değer miydi, değmez miydi o topa bilmiyorum. Ama eleştirilen noktalardan biri de oydu. Lukaku için. Gaziantep maçı çok büyütüldü diyor Murat Bey. Hocamız göreve yeni başladı diyor. Dün böyle bir muhabbet de vardı. Emre Bol söyledi yayında.
0: Evet.
1: Daha yeni geldi hocamız diye bir espri yapmıştı Emre Bol. Roma'yı Roma ile Gaziantep'i bir tuttu hoca diyor. Gol lazımken diyor biz orta sahayı tutalım şeklinde sahaya çıktı. Senin yorumuna benzer bir yorum gelmiş dinleyicimizden. Ceko'yu yollamasaydık keşke diyenler var.
0: O artık çok Ceko geçti. Neredeyse futbol bırakıyor değil mi?
1: Evet. Gaziantep ceza sahası dışındaydık. O top Ederson'a kadar geldi diyor. Antep hiçbir baskı ve pres yapmadan diyor. Bu Talişka ile anlatılacak bir durum değil demiş dinleyicimiz.
0: Değil.
1: Girassi 5 maç 4 gol 2 asist. Onu almadı Fenerbahçe diyor.
0: Bir başka. Ya belki anlaş. Hayır, Mehmet şurada var. Yarıştan sonra konuşalım bence.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Yarış arasından sonra birlikteyiz. Peki İsmail Kartal neler söyledi maç sonunda, bir dinleyelim. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Dinleyicimiz demiş ki João Pedro olma yolunda ilerliyor Lukaku demiş. Biraz zaman ihtiyacı var. Çok erken konuşmayalım ama zaman istediği belli.
0: O zaman tabii ne zaman gelecek? Onu söylemek istedik.
1: Evet, kesinlikle.
0: Yarış arası öncesi. Ya Fenerbahçe'deki bazı oyuncuların kendine gelmesi için daha ne kadar süre beklenecek?
1: 3 tane 6 numara eleştirileri bir hayli fazla mesajlarda. Kante, Gündoğdu, İsmail.
0: Onu zaten yayınımızı açtığımızda değerlendirdik. Yanlış.
1: Fenerbahçe'nin 60. dakikadan sonra golü yokmuş bu sezon. Ercan abi. Çağdaş Bey yazmış. Böyle bir istatistik var demek ki. Ben şimdi maçları düşünüyorum, aklıma gelmiyor. Yani bu istatistik doğru mu emin değilim ama dinleyicimiz yazmış. Demek ki son yarım saatte bir düşüş var Fenerbahçe'de. Bunu demek istemiş anladığım evet. kadarıyla. Bakıyorum yine mesajlara. Kaleye kadar gidiyor, Fenerbahçe golü atamıyor. Orada bitiricilik problemi. İlk faulü 63'te yaptık diyor. 3 tane 6 numaramız var ama ilk faulü 63'te yaptık. Bu 6 numaralara gelen bir eleştiri.
0: Faulsüz oyun.
1: Şimdi bakıyorum ilk yarıda Fenerbahçe'nin istatistiklerine.
0: İlk yarıda faul yok. Onu biliyorum, eminim.
1: Evet, ilk yarıda faul yok Fenerbahçe'nin. Antep'in 8 faulü var. İlk yarıda Fenerbahçe'nin faulü yok. Faul yapmamış. İkinci yarıda fauller 8-8.
0: Evet.
1: Ya biraz yumuşak kaldığını düşünüyor dinleyicimiz Fenerbahçe'nin. Sosyal medyadan gelen tepkilere göre kadro yapılıyor demiş bir dinleyicimiz de zannetmiyorum.
0: Yok, öyle yok. Olmaz.
1: Evet, öyle olduğunu düşünmüyorum. Bakıyorum. Fenerbahçe'nin defansı ile Beşiktaş'ın hücum hattı Şampiyonlar Ligi yarı finali oynar mı? Enteresan bir soru.
0: Zor.
1: Zor. Onlar zor. Kadro planlamasını eleştirenler var. Fenerbahçe'nin aslında bu sene iyi bir transfer dönemi geçirdiğini söyleyenler çoktu. Lig başladıktan sonra bu yorumlar da değişti. Fenerbahçe'nin kadro zafiyeti olduğunu düşünenlerin sayısı artık. Buna katılıyor musun Ercan abi?
0: Ya şimdi isim alınca şöyle zannediliyor. Biz çok iyi transferler yaptık. Lukaku'nun geçmişte yaptıklarına baktığın zaman muazzam bir oyuncu. Belçika milli takımda attığı goller, sakatlanmadan önce gol sayıları, ortalamaları hep yüksek.
1: Tabii.
0: Bunu ben kendim uydurmuyorum, rakamlar söylüyor. Ama bugünü işte geçen sezon Dünya Kupası. Dünya Kupası'nda az süre almasına rağmen yine bir şeyler yaptı. Sonra dinlenmeye geçti. O dinlenmede hazırlanma olmamış. Sonra transferi yapıldı. Hazır olarak gelmedi. Hazır olarak gelmeyince de ne zaman düzelecek bu Lukaku diye herkes birbirine soruyor.
1: Herkes Lukaku'nun düzelmesini bekliyor şu anda. Tabii şeyi de bilmiyoruz biz. Yani Vedat belki işte laktak testi yapıldı. Dediler ki 20 dakika oynayabilir, örnek veriyorum. Yani bunu da bilmeden biz tabii burada yorum yapıyoruz.
0: Tabii.
1: Yani onları, o veriler sadece teknik heyette ve kulüp sağlık heyetinde var, sağlık ekibinde. Tarişka gitti, Fred gitti, Şerif gitti, Asensio sakat. Bir anda 4 oyuncudan mahrum kaldık diyor dinleyicimiz. Onlar yabancı sınırlamasına takıldı bir kısmı tabii. Şerif konusunda tabii Şerif bu maçın konusu değil ama Şerif bekletilebilirdi sanki. Yani genç bir yetenek. Fransa alt yaş milli takımlarında oynamış bir oyuncu.
0: Hala oynuyor.
1: Hala da oynuyor. Yani orada bir denenebilirdi ama Fenerbahçe elden çıkarmayı tercih etti. Böyle bir karar verildi.
0: Bu karar sonucunda da oyuncu gitti. Artık konuşmanın bir anlamı yok.
1: Aynen, aynen. Kesinlikle. Şimdi Ersun Yanal'ın açıklamaları var yine Ercan abi. Dünkü puan kaybından sonra, hani ilk istifadan sonra da açıklama yapmıştı. Diyor ki dikiş tutmaz diyor. Geri dönmemesi lazım demişti. Aynısını tekrarladı Ersun Yanal. Yani dedi ki yani keşke gelmeseydi. Çünkü bir orada güven kaybı oluştu şeklinde bir açıklaması yine oldu Ersun Yanal'ın.
0: Güven kaybının oluşması normal değil mi? Evet. Yani bu tabii Ersun Yanal bir futbol insanı, değil mi? Teknik direktör.
1: Fenerbahçe'yi şampiyon yapmış.
0: Bir teknik direktör. Herkesten oluşabilecek havayı daha iyi yorumlayabilir. Bu mesleği yapıyor çünkü. Teknik direktörlük mesleği yapıyor. O ya oyuncuların da psikolojisini bilir. Taraftarın da, kendisinin de. Ya böyle konuşuyorsa bir bildiği var demektir.
1: Şimdi diyor ki açıklamasında, Fenerbahçe'nin teknik direktörü ve yönetimi birbirine sahip çıkmalı ama nasıl sahip çıkmalı? Olaylar bittikten sonra değil, olay anında sahip çıkılması gerekiyor. İsmail Kartal'a birçok insan belden aşağı vurdu. O an sahip çıkacaksınız. Fenerbahçe'nin bugün çok ciddi krizleri var. Nasıl çözerler? Aziz Yıldırım bu konuda çok tecrübeli, çok kriz yönetti. Fenerbahçe şampiyonluğu Mayıs'ta değil, Eylül'de kaybetmeye başladı diyor. Aziz Yıldırım'ı takdir ediyorum. Hocasının arkasında duruyor, durdu. Burada suç İsmail Kartal'da. Nereden çıktı istifa? Bu takımı nereye düşürdüğünün farkında mısın? 350 milyon euroluk takımdan bahsediyoruz. Aziz Yıldırım'a helal olsun diyorum. İstifa sürecinde var yok o tartışılır. Ben var olduğunu düşünüyorum. Ona sahip çıkmak bir erdemdir. Başkanın bu tür cesur hamleleri vardır. Ama bence kendisini ateşe attı.
0: Evet.
1: Bence başkan hamlesini yaptı. Ama yine bence İsmail Kartal gelmemeliydi diyor Ersun Yanal. Bence bırakmalıydı. Başkanı da kuyuya attı. Bence başkan İsmail Kartal seçiminin dışında bunu hak etmiyor. Şu anda bu tüketimi hak etmeyenlerin başında yer alıyor. Bu takımın bu kaotik ortama sürüklenmesine içerliyorum diyor. Yani gelmesi yanlıştı diyor İsmail Kartal.
0: Gözüken o.
1: Yeniden dönmesi yanlıştı diyor istifa ettikten sonra. Sen diyorsun ya tek taraflıdır istifa. İstifa ettiysen bitmiştir.
0: Hadi eyvallah diyorsun işte. Daha da açayım konuyu değil mi?
1: Hı hı. Ben gidiyorum bir de.
0: Ben gittim diyorsun, gidiyorum da değil.
1: Gittim ve gelmemek üzere gittim diyorsun. O daha da seni bağlayan bir ifade.
0: Ben sıkıntının böyle kolay çözülme, umarım çözülür de böyle kolay çözülebileceğini pek zannetmeyenlerdenim.
1: Greenwood açıklamalarda bulundu Ercan abi. Diyor ki kötü değiliz diyor Greenwood. Yani puan farkı var. Evet puan kaybettik ama insanların söylediği kadar, eleştirdiği kadar kötü bir takım değiliz.
0: Ya mesela burada puan kaybı ve geride kalmak. Kötü oynamayabilirsin ama geride kaldığın için de işin artık zora giriyor.
1: Orada değil mi?
0: Evet yani puan, işin zora giriyor.
1: Puan kayıpları senin işini zora sokuyor. Şimdi Fenerbahçeli taraftarların bize gelen mesajlar da var. Genel anlamıyla sosyal medyaya da baktım. Kadro planlaması nedeniyle büyük bir serzeniş var Ercan abi. Can Kamer demişti ki sezonu kapattık zaten. Ve zaten süre de bitti. Artık rakip takımların da yapacağı bir şey yok. Bizim de yapacağımız bir şey yok şeklinde bir açıklama yapmıştı. Mesela yorumlarda kadro mühendisliğinin yanlış olduğu, Talişka'nın gitmesinin yanlış olduğu söyleniyor. Yaratıcı bir 8 numara takımda olmamasının yanlış olduğunu söyleyenlerin sayısı bir hayli fazla. Evet, Fenerbahçe'nin bir 8 numara problemi var gibi. Değil mi? 8'i yok Fenerbahçe'nin. Fred de gittikten sonra 8'i kalmadı.
0: O yok. Ya şimdi İrfan Can Kahveci oynar mı 8?
1: Yok. Eskiden oynuyordu ama artık yok. Bitti.
0: Hali yok değil mi? Öyle bir görüntüsü var.
1: Tabii de artık oynayamaz.
0: Ya üstünde çok ağır bir yük var ve büyük bir stres yaşıyormuş. Mutsuz bir görüntüsü var.
1: Hı hı.
0: O da haklı olabilir kendi anlamında. Çünkü o da üzerinde bir baskı olduğunu hissediyor bence. İrfan Can da hissediyor.
1: Şimdi dün ben sosyal medyada şunu gördüm. Takımda 8 yok. 3 tane 6 var. 2 tane 10 vardı. Hadi biri gitti. Niye bir tane 8 alınmadı ya da 8 vardı, Fred vardı, o niye gönderildi?
0: Fred gitmek istiyordu. Kendisine Brezilya'dan teklif yapılmıştı. Kulüp de bunu kabul etti. Hı hı. Ya orada Fred ikna edilebilir miydi? Hayır, bunların bir de teknik direktör bunları onaylıyor tabii ki. Madem ihtiyacım var, acaba söyledi mi? Ya Fred'le Talişka'ya ihtiyacımız var. Ya gitmeseler iyi olur dedi mi acaba? Bunları bak bilmiyoruz.
1: Onları bilmiyoruz.
0: Ya bunlar da tabii esas sorulması gereken konular bunlar.
1: İşte basın toplantılarında o eski basın mensupları da artık yok hayatımızda maalesef. Sorulacak sorular sorulmuyor Ercan abi.
0: Sorulmuyor tabii.
1: Sorulması gereken sorular sorulmuyor. Çok boş sorularla basın toplantıları geçiyor.
0: Ya bu sorunun çok daha önce sorulması gerekmiyor mu?
1: Tabii ki. Takımda 8 yok mesela şu anda. 8 mesela Bartu 8 mi? İhtiyaç duyduğun 8 Bartu.
0: Hayır değil. Değil. O da 8'in dışında kendisinin başarılı bir defansif orta saha oyuncusu olduğunu söyleyebiliriz.
1: O zaman 4. altın Bartu diyelim. 8 nerede?
0: Yok. Yok.
1: 10 da yok. Şu anda yok. Asensio da sakat. 10 da yok. Altın yok. Altın çok var. 8'in yok. 10'un yok. Bu sefer de böyle bir problem çıkıyor. Geçen sene santrifor yok deniyordu. Şimdi 8'in yok. 10'un yok.
0: İki tane oyun kritik yerdeki...
1: Çok yaratıcı oyuncun yok mesela. Dümdüz orta sahan var. Hepsi düz oyuncuların bunlar. Bunlar yani.
0: Ya golcü şimdi bakalım. Orkun Olaytan var mı Fenerbahçe'de?
1: Yok. Yok. Net yok yani.
0: Batrakov Sara var mı?
1: Yok. İkisi de yok. Yok Fenerbahçe'de bunlar yok. Orkun Olaytan'ın, Batrakov Sara'nın muadilleri Fenerbahçe'de yok. O zaman oyununu ona göre yapacak.

0: Tabii.
1: Yani olmayabilir. O da teknik direktör becerisidir. Yani hiçbir takım mükemmel değil Ercan abi. Eksikle mutlaka her takımda oluyor. Formsuzluk oluyor. Orada da teknik direktöre ihtiyaç duyuluyor işte.
0: Evet.
1: Orada da İsmail Kartal'ın hani benim 6'm yok 8'im yok.
0: Ben de oyunu ona göre yapayım bari demesi gerekiyor.
1: 4-4-2 oynayayım o zaman belki örnek veriyorum diyebilir. 2 tane 6, 2 tane kanat, 2 tane forvet.
0: Öyle yapayım.
1: Öyle yapım diyebilir belki yani. Onu düşünebilir ama şu anda Fenerbahçe şu sistemde oynayamıyor.
0: O ya şimdi takımın içinde saha içi özgürlük denilen bir cümle var ya futbolda. Hı hı. Bu bir tek Greenwood'da var. Sağdan topu alıyor, yeri geliyor ortaya taşıyor.
1: Sola gidiyor.
0: Sonra sola gidiyor. Bir tek bu Greenwood'da var.
1: O serbestlik tanınmış belli.
0: Ya Greenwood'u biraz öyle kullanmak istiyor gördüğüm kadarıyla zaten. Bu yokluklar içinde diyor teknik kapasitesiyle Greenwood diyor belki bunları bize yaşatmaz. O da bir yere kadar az önce dinleyicimiz de söyledi. Belirli bir dakika daha sonra Greenwood da kayboluyor.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Bizim az önceki 4-4-2 önerimizi dinleyicimizden destek gelmiş. Vedat Greenwood, forvet, Oğuz Kerem, kanat.
0: Olabilir mi?
1: Gerisi bilmiyorum. Zaten belli demiş.
0: Olabilir mi bilmiyorum.
1: İşte yani örnek verdik biz olur mu olmaz mı? O teknik direktörün kararı. Ya onlar daha iyi.
0: 4-4-2 biliyorsun oynaması iyi bir sistemdir. Oynaması çok iyi sistemdir. Hı-hı. Ama buna uygun oyuncular yoksa hayaldir. Çift santraforunda muazzam olacak 4-4-2'de.
1: Şimdi eskiden Levent orijinal 8'di. Evet öyleydi ama sol bek oldu o da Levent Mercan. Öyleydi.
0: O eskidendi.
1: Evet değişti.
0: Ya bir orta saha olarak da bizim ligimizde ağırlığını koyduğunu göremedik. O şansı da bulamadı.
1: Bir dinleyicimiz şunu demiş, Trabzonspor'da da aynı problem var diyor, Fenerbahçe'de de aynı problem var diyor, kanatlarla forvet uyumsuz diyor. Bu uyumsuzluk nedeniyle Fenerbahçe puan kaybediyor demiş. Set oyununa geçilemiyor.
0: Set oyununa geçmek için rakibinin izin vermesi lazım. Ve set oyunu şöyle bir şey, mesela rakip yarı sahada, rakip sizi belirli bir yere kadar gelmenize izin verdi, bekliyor. Siz de pas yapıyorsunuz yavaşça. İşte Kante, Gendouzi, Gendouzi, Kante, yanında İsmail, İsmail sola dönüyor. Atağa çıkmak için hazırlanan Arşi Brown tekrar tek top oynuyor Kante. O sırada rakip bekliyor. Şimdi bu set oynadığını zannediyorsun. O set falan diye zaman geçiyor. Set oyununda öbür şifreyi söyleyeyim. İleri doğru savunma arasında yapılacak koşularla rakibin o savunmasını kırmak gerekiyor. Bunu kıramazsanız yan pasla, bol yan pasla ortaya hiçbir şey çıkmıyor. Vakit geçirmeci oyunu o. Set oyunu değil. Vakit geçiyor orada.
1: Hız çok önemli. Basketbolda da set oyunu vardır. Geçen gün ben maçı anlatırken de bu ifadeyi kullandım. Hızlı paslaşırsın, boştaki oyuncuyu bulursun. Futbolda da bunu yapabiliyorsan başarılısın.
0: İşte yapamıyorsan vakit geçiyor.
1: O zaman vakit geçiyor. Pas pas pas. Boşta biri olmuyorsa ya da boşa bir oyuncun çıkmıyorsa, sen o topu boştaki oyuncuyla buluşturamıyorsan o zaman hiçbir işe yaramıyor. Dünyada bunu en iyi yapan, senin verdiğin örnek çok önemli. Aralara sızmalar. O sızanları görmeler. Bunu en iyi Barcelona yapıyor.
0: Barcelona yapıyor. Milli takımlar düzeyinde Fransa yapıyor.
1: Fransa yapıyor. İspanya yapıyor.
0: Yani. İspanya yapıyor. Bunu başaran zaten kazanıyor. Çünkü bütün rakipler, güçlü rakipler karşısında kapanırlar. Bunu aşmak için de futbolda hücum prensipleri diye bir şey var. Nedir hücum prensipleri? Duvar pasıdır, girişimidir. Şut atmaktır. Kanatları kullanmaktır. Ve bahsettiğim gibi merkez hücumlarıdır. 4 tane madde saydım. Ama bunları çabuk oynayamazsa başarılı olamıyorsun.
1: Biz işte Konya'da oynadık İspanya ile, bir tutalım dedik bunları.
0: Tutalım dedik.
1: Tutabildik mi? 6 oldu.
0: 6 oldu evet.
1: 10 olurdu.
0: İsteseler yani İspanya'ya olurdu. Karşı biz kendi oyunumuzla ya biz oynarız, çıkar oynarız dedik. 6 oldu. Biz daha farklı düşünüp o maça çok ağır

0: defans yapmamız lazımdı. Belki kızardık izlerken, ya bu niye böyle oynuyoruz, niye hep defans ağırlıklıyız, ama altı olmazdı. Belki İspanya gol atamazdı. Şimdi bu belkilerde kaldı. Bazı takımlara karşı yapacak bir şeyin kalmıyor. Ya dua edeceksin, statta elektrikler kesilecek, bir problem olacak, takımın temposu düşecek rakibin, öyle değil mi?
1: Dualarla diyorsun.
0: Ya bir elektrik kesilse, bir 10 dakika oyun dursa,
1: bir dinlensek.
0: Bir dinlensek.
1: İşte o setleri oynamak da maharet. Yani set hücumunu oynamak kolay bir iş değil.
0: Değil tabii canım.
1: Set hücumu
0: yani, ona göre kadron olacak.
1: Kapanana, kapanan takım.
0: Sen ne diyordun az önce? Set oyunu oynuyorsun. 8 ve 10'un ya saha içindeki 8 ve 10 numaran ona göre olacak.
1: Ona göre olacak.
0: Santrafor'un koşu yapacak durmadan. Santrafor orada çakılı kalmayacak.
1: Beklerin arkaya sarkacak. Son çizgiye inecek.
0: Ya arkaya sarkmasına izin bile vermeseler hücum bölgesinde olacak bekler. Bekler de hücum bölgesinde. Oyunu sıkıştırmadan çizgilere bu sefer yanaşacaklar. E bunları da yapamıyorsan geçmiş olsun. Geçmiş pozisyona giremiyorsun.
1: Geçmiş olsun.
0: Ya rakip de, ben her türlü rakibe saygı duyarım ve hak veririm. Ya benim kapasitem bu. Ben böyle oynuyorum diyor rakip. Savunmama önem vereceğim, kapanacağım. Fırsat bulursam da çabuk atak yapacağım.
1: Düşük kondisyon problemi var Fenerbahçe'nin demiş bir dinleyici mi? Kadro yetersizliği değil, kötü çalışma, düşük kondisyon, kadroyu kötü kullanım.
0: Düşük kondisyon demesek bile şöyle bakalım. Roma maçının o fiziksel tahribatının dünkü maçın ikinci yarısına büyük ölçüde yansıdığına eminim. Çünkü Roma maçında da bir kişi iki kişilik mücadele etti Fenerbahçe.
1: Doğru. Şu var, iyi bir noktaya geldik. Mesela Şampiyonlar Ligi'nin o yıpratıcılığını biz şey yapıyoruz. Bazen göz ardı ediyoruz.
0: Her kupa için var.
1: Evet.
0: Ya bu kupa 2'de de olacak, kupa 3'te de olacak. Maç oynuyorsun. Ne olursa olsun Avrupa takımlarının fizik kaliteleri hep üst düzey.
1: Ama Şampiyonlar Ligi biraz daha farklı Ercan abi.
0: Orası ayrı bir yer.
1: Ekstra bir yoruluyorsun orada.
0: Orası ayrı bir yer.
1: Hırpalıyorlar adamı. Mesela geçen sene bir istatistik vardı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki tek takımımızdı. Şampiyonlar Ligi dönüşlerinde 13 puan kaybetmiş mesela.
0: Az bir rakam değil.
1: Tabii.
0: Ve kaybetmeye devam edecek zaten kulüpler.
1: Tabii. Ajax'tan dönüyor. Kocaeli'ye yeniliyor mesela. Örnek.
0: Neden yıpranıyorsun?
1: Yıpranıyorsun.
0: Bunu kabul edelim.
1: Fenerbahçe'de belki de bu Şampiyonlar Ligi'nin yıpratıcılığından dolayı o baskın oyununu Antep'te oynayamadı. Belki de bu nedenle hoca 3 ortayı, 3 6'yı tercih etti. Onu da bilemiyorum yani hoca.
0: Tabii tabii. Olabilir.
1: Hocaya da bu sorulmadı basın toplantısından anladığım kadarıyla. Zaten dediğim gibi düzgün soru sorulmuyor. Maalesef. Şimdi baktığımızda Fenerbahçe'de öne çıkan bir oyuncu peki Ercan abi gözüne çarptı mı? Ayakta kalan şu oyuncu fena değildi diyebileceğim.
0: Archie Brown
1: iyiydi. Greenwood da yine fena değildi.
0: Belirli bir dakikaya kadar evet.
1: Greenwood da fena değildi. Mesela ben Greenwood'u da söyleyebilirim. Archie Brown ile Greenwood bence sahanın iyilerindendi.
0: Ya Skriniar'ın kendisine çok dikkat etmesi lazım.
1: Çok evet.
0: Çünkü rakipler de hakeme artık diyorlar ki bak şu hareketi gördün mü diye hakemin yanına gidiyorlar.
1: Biraz mimlendi Skriniar.
0: Evet.
1: Yani çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncü de kırmızıyı görüverir.
0: Biraz ona dikkat etmesi lazım. Ya uyarmaları lazım bence.
1: Evet. Dün Kerem'i nasıl buldun Ercan abi?
0: Vasat. Bir direkten dönen topu var. Ya Kerem santrafor'da öyle alışmıştı ki Benfica'da özellikle. Nasıldı pas trafiği Pavlidis'le? Çok iyiydi.
1: Çok bence iyiydi.
0: Burada ona bir türlü ulaşamadı. Tek başına kaldı. Ben halledeyim diyor o zaman. Kerem'in şöyle bir huyu var. Bir anda her şeyi yapmak istiyor.
1: Evet. Dün de bir tane şuta sebep olan hata yaptı savunmadan çıkarken.
0: Evet.
1: Roma maçında da yapmıştı.
0: Savunmaya da geliyor çünkü gel diyorlar haklı, hı-hı, olarak. Orada bir kişinin özgürlüğü var Greenwood'un. Sen savunmaya yardımcı olman lazım diyor teknik kadro. Fakat bir oyuncunun savunmaya yardımcı olması için, ona alışması için bir süre geçmesi lazım. Roma maçında da kaptırdı, dün de kaptırdı.
1: Evet, çok kritik yerlerde kaptırıyor bir de bu topları yani. Gol olabilecek pozisyonlara neden oluyor.
0: Yersin golü zaten canım. Öyle değil mi? Hı hı.
1: Tabii tabii yani. Kritik bölgelerde o topların kaptırılmaması lazım. Koşuyor, mücadele ediyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor ama çok fazla da bal üreten bir arı değil Kerem.
0: İyi bir, birçok arkadaşı gibi iyi bir başlangıç yapamadı. Yani benim özetle söyleyeceğim bu. Birçok arkadaşı gibi.
1: Şimdi ligde milli ara öncesinde Fenerbahçe Eyüp Spor'u ağırlayacak pazar günü.
0: Bu maçta 3 puan çok yakın ya. Bu maçta herhalde büyük bir sürpriz olmaz.
1: Evet, bu maçta bir sürpriz olacağını düşünmüyorum. 3 puanı var zaten Eyüp Spor'un. 5 maçta 1 galibiyet, 4 mağlubiyetle 2 gol atabildiler 5 maçta. 8 gol yediler.
0: Ligin en zor durumda olan takımı.
1: Kesinlikle öyle. Ve maçın başlama saat 17.
0: Evet.
1: Bunu da söyleyelim. Fenerbahçe için bu bir galibiyetle girilecek bir milli ara moralde olabilir tabii ki. Kendini takımın toparlaması için, en azından mental açıdan toparlaması için önemli bir fırsat.
0: Fenerbahçe şöyle kazanmak zorunda. Bu hafta Galatasaray Trabzonspor maçı var.
1: Evet.
0: Maç Trabzon'da. Bunu mutlaka ne yapıp ne edip 3 puan alması lazım.
1: Fenerbahçe'nin 3 puanla ben ayrılacağını düşünüyorum iç saha mücadelesinden. Trabzonspor Galatasaray maçı cumartesi günü saat 20'de. Aynı gün saat 20'de Başakşehir Gençlerbirliği mücadelesi de var. Kasımpaşa Konyaspor mücadelesiyle de cuma günü açılacak hafta. Beşiktaş'ı da konuşacağız tabii. Trabzonspor'u da konuşacağız. Thomas Rice'ın bugün İstanbul'a, bugün önce İstanbul, ardından Trabzon'a gitmesi bekleniyor. Bu konuda da bağlantılarımız olacak tabii ki.
0: Thomas Rice konusunu açtın. Thomas Rice da Ludogorets'i çalıştırıyor şu anda Bulgaristan'da. Tabii konuyu bilmeyen dinleyicilerimiz de olabilir. Onun için açtım ben. Trabzonspor teknik direktörlüğü için kendisine bir teklif yapıldı. Ludogorets'le de görüşmeler sürüyordu en son.
1: Ayrıntıları Nurgül'den birazdan öğreneceğiz.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, ilk bölümü Fenerbahçe'yi konuşarak tamamladık. Sizlerden gelen mesajlara da çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki her zaman olduğu gibi bizi yalnız bırakmadınız. Şimdi Trabzonspor gündemine geçelim. Az önce zaten bir giriş yapmıştık. Thomas Rice Trabzonspor için geliyor demiştik. Thomas Rice'ın şu anda, sen söyledin, Ludogorets'in başında.
0: Evet, 2 yıl Samsunspor'u çalıştırdı.
1: Hı hı.
0: Başarılı sonuçlar aldı Samsunspor'da. Tabii Trabzonspor'da, Samsunspor'da oynattığı oyun şekli ya biraz tatmin tedbirli bir futbol
1: eder mi?
0: Tedbirli bir futbol ve kendini sağlama alan bir futbol izledik. Samsunspor kötü değildi. Ama Trabzonspor taraftarı neyi bekler? Trabzonspor dalga dalga gelecek, hücum yapacak, pozisyona girecek. Bu futbolu oynatması için de kendisinin bence süreye ihtiyacı olacak. Bunu herhalde kabul ettiler. Ve büyük bir ihtimalle de Trabzonspor'un yeni teknik direktörü olacak.
1: Öyle bir görüntü var. Samsunspor'la 2024-2025 sezonunda çalışmaya başladı Rice. 72 maça çıktı. 33 galibiyeti, 21 mağlubiyeti vardı. 1.63 puan ortalaması yakaladı.
0: Avrupa'ya gitti Samsunspor.
1: Evet, Avrupa'ya götürdü Samsunspor'u. Bazı maçlarda iyi de performans sergiledi.
0: Çok iyi, evet.
1: Ludogorets'le ne yaptı? 11 maça çıktı, 7 galibiyet aldı. Bir mağlubiyeti var. Tek mağlubiyetini de Konferans Ligi elemelerinde Hapoel Tel Aviv'e karşı deplasmanda aldı. Thomas Rice, işte geçmişte de Bochum ve Schalke gibi takımlarda görev yapmıştı. Şimdi baktığımızda özellikle Rice'ın, Ercan abi, İstanbul'daki maçlarında hep ben şunu gördüm. Tamamen kapanan, 0-0'a maçı bağlamaya çalışan bir oyun anlayışı.
0: Evet.
1: Özellikle İstanbul deplasmanlarında, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray deplasmanlarında hep bu benim ilgimi çekmişti. takımının potansiyelini özellikle bu deplasmanlarda pek kullanamadığını düşünen taraftaydım ben. Kendi evinde yine bir nebze iyi bir futbol oynatıyordu Thomas Reis.
0: Ama şimdi ligimiz değişti. Önemli forvetler var.
1: Evet, ve de Trabzonspor çok iyi bir kadro kurdu ve şampiyonluk isteyen bir kadro bu. Şimdi orada bu oyun nasıl değişecek? Nasıl adapte olacak?
0: Ya şimdi
1: Reis Trabzon'a, Trabzon Reis'a bilemiyorum.
0: Trabzonspor da tabii iki mağlubiyet aldı. Amespor'a ve Konyaspor'a kaybetti. Onlar için de yine zirve mücadelesi yapmak için seriye ihtiyaçları var. Ve teknik direktörü değiştirecekler. Böyle bir düşünceye sahipler. Bu sebepten ortaya nasıl bir tablo çıkacak? Ben de merakla bekliyorum. Thomas Reis'in ekibi ne olacak? Kimler olacak bu ekipte? Şimdi takımı çalıştıran Hüseyin Cimşir ekibin içinde mi olacak? Yoksa ona çok teşekkür ederiz bu geçiş döneminde verdiğin emeklere mi diyecekler? Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Ama İstanbul'da oynadığı maçlarda sana katılıyorum.
1: Oyununu belki de değiştirecek yani, çünkü Karadeniz fırtınası diyoruz biz Trabzonspor'a.
0: Defans yapan fırtına olmaz.
1: Evet. Fırtına esmesi lazım. Buna göre de bir kadro oluşturmaya çalıştı zaten yönetim, hücum oynatmak için. Ama şimdi Thomas Reis kafalarda bir soru işareti, ki Conte'ye gidilmiş. Bilgiler bu yönde. Ertuğrul Doğan da söyledi bunu. Conte'ye gidilmiş. 25 istemiş Conte. Yıllık.
0: Yıllık 25 çok yüksek gerçekten. Bir rakama doğru gidiyor. Şöyle garanti
1: hiç
0: almış.
1: Müzakere bile etmedik diyor zaten.
0: Şöyle garanti almış Conte kendini.
1: Kapattık telefonu diyor.
0: Hayır. Madem ben riske giriyorum, bu parayı verin bana. 2 yıl anlaşalım. 50 milyon euro. Her halükarda o parayı alırdı. Kabul etselerdi.
1: Ha, bir yıllığına gelir mi? Muhtemelen iki yıllığına gelirdi. 50'yi garanti etmek istemiş.
0: 50'yi isterdi. Konu. Bir de o parayı tabii ne yapacak? Garanti altına alacak.
1: Tabii.
0: Öyle bir sözleşme olacak.
1: 50 mi? İsterim demiş yani Conte. Zaten o bu fiyatı duyunca Trabzonspor yönetimi teşekkür etmiş kendisine. Guardiola ile de bir görüşme olmuş ama Guardiola aileme zaman ayıracağım, bu sene takım çalıştırmayacağım demiş. O defter de böyle kapanmış. Sonrasında ligi tanıyan bir teknik direktör olarak Thomas Reis'e gidilmiş.
0: Ligi bilen değil mi?
1: Evet, ligi bilen. Trabzonspor'u bilen. O coğrafyaya yakın. Daha önce Samsun'da çalışmış. Bir isim olan Thomas Reis konusunda da anlaşma anladığım kadarıyla sağlandı. Ludogorets'le bugün sabah saatlerinde temaslar vardı. Çünkü oraya da bir tazminat ödemek durumunda Trabzonspor.
0: Tabii. Yani Ludogorets'in şimdi nereden teknik direktör bulacak? Bir tazminat maddesi mutlaka vardır.
1: Tabii mutlaka. Yani bırakıp gidiyorsa Ludogorets için de bir tazminat gerekecek. Bunun ayrıntılarını belki de paylaşır Trabzonspor, onu bilemiyorum ama dediğim gibi Trabzonspor Kulübü Başkanı hem Guardiola'yla hem de Conte'yle görüştüklerini söyledi net bir şekilde.
0: Evet.
1: Bunları da biz sizlerle, sevgili dinleyicilerimizle paylaştık. Bakacağız tabii, bu transfer gerçekleşti gibi görünüyor. Nurgül Günaydın'a soralım, Trabzonspor'u yakından takip eden gazeteci arkadaşımız. Nurgül merhaba. Nurgül merhaba.
3: Merhabalar, merhabalar.
0: Hoş geldin yayına Nurgül.
3: Hoş buldum, teşekkür ederim.
1: Sevgili Nurgül, Reis kesinlik kazandı mı?
3: Yani kesinlik kazandı. Biz de şimdi inanılmaz bir telefon trafiği vardı.
1: Evet,
3: yani
1: sana ulaşmak da zor. Ya çok teşekkürler
3: şöyle,
1: bu arada telefona cevap verdin.
3: Şöyle, saatini netleştirmeye çalışıyorduk. Ben kulüp tarafından da öğrenmeye çalıştım. Çünkü normalde 23.30 civarları dendi. Sonra bir arkadaşımız birazdan, hatta bir saat dedi, işte 5-5.30 gibi gelecek deyince bir anda biz de panikledik. Çünkü kulüp tarafını aradığımda henüz planlama aşamasında olduğu, saatin net olmadığı söylendi. Uçak henüz Bulgaristan'da, kulübüyle kesin işlemleri var. Epey bir evet. Süreç olacaktı. Yani geceyi bulur diye düşünüyordum. O anlamda bir telefon trafiği oldu. Onunla meşguldük biraz.
1: Peki Ludo Goretz'e de bir tazminat ödenecek herhalde, değil mi? Var mı bu konuda yani, bilgin?
3: Sanıyorum evet, 1,5 milyon euro gibi bir rakamdan bahsediliyordu ama tabii bunu da henüz teyit ettiremedik ama konuşulan rakam şu anda 1,5 milyon euro civarında. Ama dediğim gibi hani net olmayan bilgiler bunlar.
1: Bize teyitsiz gelen, bilgi diyelim.
3: Evet, teyitsiz bilgi diyelim. 1,5 milyon euro civarında kulübüne ödenecek olan fisih bedeli. Şu anda da sanıyorum kulüp zaten gitti, Sayın Başkan Ertuğrul Doğan ve İbrahim Şahinkaya transferleri yürüten iki isim. Bulgaristan'dalar şu anda da görüşme halindeler. Sesi işlemlerin de orada hani öyle çok kolay da hani bir saat yarım saatte tamamlanacağını da düşünmüyorum. Şu anda o görüşmeleri yapıyorlar.
0: Ama Rais açısından herhalde bir problem yok, kendisiyle anlaşmış durumdalar.
3: Evet, kendisiyle anlaşma sağlandı. Dediğim gibi.
0: Peki bu Trabzon'da nasıl karşılandı Nurgül? Trabzon'daki değerlendirme ne?
3: Şöyle aslında akşamdan sabaha çok şey değişti. Akşam işte bana hatta bir iki bilgi geldi. Igor Tudor'la bir temas kuruldu. Pioli zaten 2-3 gündür gündemdeydi. Pioli ile alakalı sanıyorum rakamlar çok yüksekti. 4,5 milyon eurolardan bahsediliyordu. Hatta son anda İbren'in Igor Tudor'a döndüğü de söylendi. Sabah bir kalktık, bana çok erken saatte bununla ilgili bir bilgi geldi açıkçası. Ben tabii biraz temkinli davrandım, paylaşmak istemedim çok erken saatte gerçekten. Hatta bana işte menajerinin telefonunu da atayım istersen teyit et dediler. Bu bilgi dursun ama dedim, yani ben şu anda bunu paylaşmak biraz riskli dedim. Aradan 2-3 saat geçmedi, sosyal medyada bir anda düştü zaten. Bir sürpriz oldu gibi. Çünkü akşam Pioli ismi, işte Igor Tudor ismi daha çok öne çıkıyordu. Son anda Rais ismi gündeme gelince Trabzon şehrinde, taraftarda, camiada olumlu karşılandı diyebilirim. Hatta benden bu konuda sürekli bilgi isteyen Trabzon dışında yaşayan eski yöneticiler olsun, işte birkaç iş insanı olsun, hatta onların da bana yazdığı çok olumlu dönüşler oldu. Çok iyi oldu, isabetli oldu. Gelebilecek belki de en iyi hoca olduğu şeklinde dönüşler oldu. Taraftarın da sosyal medyada baktığımız zaman olumlu, Alman hoca her zaman disiplinli olur, daha bu yönde takıma belki daha çok katkı sağlar şeklinde. Ama tabii şimdi biz daha çok teknik boyutunu merak ediyoruz. İşte ne olacak? Benim edindiğim bilgiler sezon sonuna kadar bir anlaşma sağlanacağı yönünde ve iki tane de yardımcısıyla birlikte geleceği yönünde bir bilgi var. Ama tabii daha net spesifik bilgiler kulübün paylaşımından sonra netleşecek. Havalimanında da zaten karşılamaya gittiğimizde biz de kendisine bazı konularda kafamızdaki soruları sorup daha net öğrenebiliriz.
0: Hayır, belki bir basın toplantısı da yapılabilir tahmin ediyorum.
3: Tabii ki, ben öyle bir şey de geldi aslında aklıma şöyle. Yarın takımla birlikte çıkacaktır antrenmana, bu gece gelmesi halinde. Yarın çarşamba, perşembe belki bir basın toplantısı olabilir. Çünkü hani Galatasaray maçına çıkacağı için takımla, hani o maç sonuna çok ağır olur. Yani fazla olur. Çünkü basına da ilk buluşması, hani maç sonu olmasın şeklinde de bir anlamı olabilir. Perşembe günü böyle bir toplantı beklentimiz de var açıkçası bizim de Trabzon'da.
1: Peki şunu merak ediyorum. Şimdi arka arkaya gelen kayıplar da var Trabzonspor'da. Şampiyonluk için neler konuşuluyor? Hala yani zirveyi yakalayabileceğini düşünüyor mu Trabzonspor halkı, bu ekibin?
3: Yani tabii ki kadroya olan inanç tam, ama dediğim gibi hocaların, işte Fatih Tekke'ye baktığımız zaman en çok desteklenen hocaydı. Gerçekten taraftarın getirdiği bir hocaydı, deyim yerindeyse. Ama zaman içerisinde Fatih Tekke'nin oynattığı oyundan da hoşnut olmayan bir camia, bir taraftar vardı. Evet. Biz de zaman zaman eleştirdik, basın olarak biz de eleştirdik. Sonuçta kadroya baktığımız zaman gerçekten Trabzonspor bu sezon belki de son yıllardaki en iyi kadrolardan bir tanesini oluşturdu. Ertuğrul'dan kendisi de ifade etti. Hocamız kim istediyse aldık dedi. Zaten Fatih Tekke'nin kendisi de Başakşehir maçı sonrası basın toplantısında dile getirdi. Tam kovulmalı kadro ifadesi içinde çok şeyi barındırıyor aslında. Biraz riskli bir kadro sanki. Hani her şey var. Evet, hani deriz ya, bir helva yapımı için her şey var da işte bu helvayı yapabilecek miyiz gibi bir anlam çıkardık aslında biz de buradan. Ama dediğim gibi taraftar şimdi hani çok duygusal bakmıyor. İşte Fatih Tekke'yi çok seviyor ama o takımı oynatamayınca Fatih Tekke'ye de yerindeki eleştiriyi yapmasını bildi. Hüseyin Hoca'ya da tabii camianın sevgisi saygısı çok yüksek. Çünkü Hüseyin Çimşir her zaman bir kenarda durup takım işte sıkıntıya düştüğünde ya da işte takımın ihtiyacı olduğunda diyelim daha doğrusu her zaman görev için hazır olan bir isim. Ama Konya Spor maçı eğer kazanılsaydı çok farklı olurdu. Bence bugün bu kadar acele etmezdi diye düşünüyorum.
1: Hüseyin Hoca çıkar mıydı Galatasaray maçını?
3: Çıkardı. Kesinlikle çıkardı diye düşünüyorum. Belki teknik direktör arayışını Galatasaray maçı sonrası milli araya bırakabilirlerdi.
1: Geniş bir zaman.
3: Kesinlikle. Yani Konya Spor mağlubiyeti tabii eleştirileri de bir hocanın mutlaka en kısa sürede takımın başında olması gerektiği yönünde ifadeleri de beraberinde getirdi. Nitekim Galatasaray maçı tabii Trabzonspor için çok önemli. Bir anda baktığımızda 6 hafta 5 hafta geride kaldı. 6. haftaya girdik. Sonuçlar ortada. Trabzonspor'un deplasman galibiyeti yok. 2 mağlubiyet 1 beraberlik. İçeride 2 galibiyet. Yani içeride farklı, dışarıda farklı bir Trabzonspor var. Reaksiyon veremeyen bir Trabzonspor var. Dışarıda deplasmanda o reaksiyonu veremeyen bir Trabzonspor var. O yüzden bir an evvel yeni hocayla Galatasaray maçında da daha bir farklı bir heyecanla maça hazırlanması gerektiği kanaatindeydi camia. Yönetim de öyle yaptı. Biraz elini çabuk tuttu. Dün takım izinliydi zaten. Dün görüşmeleri yaptı yönetim Ertuğrul Doğan.
1: Şenol Güneş'le görüşüldü mü hiç?
3: Yani şöyle, Şenol Güneş'le görüşüldü mü? Şenol Güneş'le hani fikir anlamında, fikir karşılıklı fikir alışverişini bulmak amacıyla Trabzonspor Kulübü her zaman diyalog halinde zaten. Şenol Güneş de şunu ifade ediyor. Yani görev verildiği sürece her zaman ben buradayım. O mesajı veriyor. Ama yani direkt olarak eğer yerli hoca olacaksa Şenol Güneş ismi bana göre %90 olabilecek kişiydi. Ama daha çok yabancı hoca üzerinden daha çok çalıştı yönetim Ertuğrul'dan. Ama eğer Thomas Reis olmasaydı ya da işte Pioli ile Pioli üzerine çok gitti Trabzonspor yönetimi. Pioli de rakamlar 3 milyona çekilmeye çalışıldığı evet. yönünde de bilgiler var mesela. Eğer o rakamlara inseydi Pioli olacaktı ya da hiç olmasaydı işte Thomas Reis olmasaydı Trabzonspor sıkışıp kaldığı yerde mutlaka ben Şenol Güneş'in yeniden Trabzonspor'a alışacağını düşünüyorum. Yani eğer olmasaydı Şenol Güneş olacaktı. Ama dediğim gibi Şenol Güneş de sürekli zaten iletişim halinde Trabzonspor.
0: Yalnız benim aklıma şöyle bir fikir geliyor. Ya bir teknik direktör ne olursa olsun daha sezonun 6. haftası diyorsun değil mi?
3: Evet.
0: Bir sezon sonuna kadar sözleşme yapmak için çalıştırdığı takımdan ayrılmaz gibime geliyor Nurgül. Ben sana söyleyeyim. Yani bu sözleşmede bir artı, yani bir artı bir gibi o teknik direktör de yine mutlaka bir madde olması lazım.
3: Ya tabii şöyle. Hani bize gelen dediğim gibi teyit edemediğimiz henüz bilgi ama bu sezon sonuna kadar yani ben de aslında biraz yakın kaynaklardan edindim bu bilgiyi ama tabii ne kadar doğruluk payı var kurulu açıklama yaptığında göreceğiz dediğim gibi işte bir artı bir şeklinde mi olacak ya da sezon sonu performansına göre mi olacak yani nasıl bir madde konulacak oraya?
0: Evet ya bu çok önemli bence.
3: Çok önemli yani şu anda görüşmeleri yapıyorlar yani dediğim gibi işte oradaki sadece soru böyle teknik sözleşmesi kadar Trabzonspor'a yapacağı anlaşma da çok önemli. Oradan nasıl bir madde olacak zaten kapı açıklamasını bunlar da söyleyeceğim yer alacak. Şu anda hani kesin böyledir diye de söyleyebilir. Sadece bize gelen böyle bir durum var.
0: Şimdi Ergin Keleş geldi değil mi teknik kadroya?
3: Nasıl anlayamadım.
0: Ergin Keleş mi geldi teknik kadroya?
3: Ergin Keleş evet. Ergin Keleş de dahil edildi.
0: Hüseyin Çimşir herhalde veda edecek öyle gözüküyor.
3: Ben evet devam edebileceğini düşünüyorum. Hüseyin Çimşir'in de ve Ergin Keleş zaten dahil edildi kadroya teknik ekibe. Zaten Thomas Wright'ın da iki yardımcısıyla birlikte Trabzon'a geleceği ifade ediliyor.
1: Bir dinleyicimiz şunu soruyor yani Fatih Tekke'ye güvenilmedi Yıldızlar topluluğunu idare edemez diye. Rice idare eder mi bundan nasıl bu kadar emin oldu yönetim diye bir soru geldi.
3: Yani dedim ama Fatih Tekke kendine güvenemedi ki aslında. Bakın bu sorunun cevabı bu bence.
1: Kendine mi güvenemedi yoksa yönetim başka teknik direktörlerle görüştü bu kulağına gitti o yüzden mi Fatih Tekke böyle bir karar aldı?
3: Görüşme yaptıklarını hani öyle böyle bir duyum olduğunu çok düşünmüyorum. Yani Ferencvaros maçından sonra Fatih Tekke'nin istifası aslında hani Fenerbahçe'yi yaşananlara biraz paralellik gösteriyor. Şu anda Fenerbahçe'de ne yaşanıyorsa Trabzonspor'da biraz daha önce yaşandı bunlar. Trabzonspor'da Fatih Tekin'in istifasını o kadar...

0: hatırlarsanız Trabzonspor'la birlikte Şampiyonlar Ligi finali oynamak istiyorum ifadesini de orada haberleştiren iki kişiden birisiyim. Hatta ilk ben yapmıştım haberini. Oradaki Fatih Tekke ile ben buradaki Fatih Tekke arasında gerçekten çok farklı oldum. Yani böyle bir kadro işte daha iki yıl öncesinde Okan Buruk'la basın toplantısında işte Okan Buruk'un kadrosuna övgülerde bulunarak işte ben çok kilo verdim, çok zayıfladım, işte senin kadron çok iyi, benim kadrom o kadar yeterli değil manasında içeren ifadeler kullanıyorsunuz. Sonra kadro Avrupa yıldızlarıyla dolduruluyor. Buna da işte kovulmalık kadro diyorsun. Ben Fatih Tekke'nin mental olarak süreci belki kendisinin kaldıramayacağı yönünde bir düşüncesi olduğunu ve bir moral motivasyon eksikliği olduğunu ifade edebilirim. Çünkü biliyorsunuz kampı da takip ettik. İşte yurt dışındaki maçlara gittik. Deplasmanlara gittiğimiz zaman basın toplantılarında da Fatih Tekke'yi gözlemleme şansımız daha net olabiliyor. Hani sadece içerideki maçlarda değil. Ben dediğim gibi hani o Trabzonspor'a gelmeden önceki Fatih Tekke'yi de geldikten sonraki Fatih Tekke arasında çok büyük farklar gördüm ben. Oradaki iştah yoktu yani.
1: Bir çelişki yok mu burada? Yani yönetemeyeceğini düşünüyorsa bu oyuncuları istememiş olması lazım. İstememişse yönetim Fatih Tekke istememesine rağmen bu oyuncuları mı transfer etti?
0: Ama şöyle bir şey, yani Trabzonspor kulüp başkanı, tabii bu da akla gelen ihtimallerden bir tanesi ama Trabzonspor kulüp başkanı da çıkıp televizyonlarda, spor programlarında şunu söyledi açık ve net olarak: biz hocamızın istediği her oyuncuyu, hani bütçemizin de tabii el verdiği müddetçe hani kendi dengelerimizde sarkmayacak şekilde hareket ederek almaya çalıştık, aldık dedi. Yani Salah gibi, Fabinho gibi, Joe gibi oyuncuları getiriyorsunuz. Yani bunları hangi hoca istemez bugün?
2: Doğru.
0: Yani ben öyle bir ihtimal olduğunu düşünmüyorum. Fatih Tekke'nin ben kendi şahsi görüşüm şu, yani ekibinde keşke Fatih Hoca yardımcı konusunda bir talebi olsaydı. Çünkü Orhan Kaynak hocamız da kaybettikten sonra Allah rahmet dileyelim kendisine buradan tekrar.
2: Tekrar Allah rahmet eylesin.
0: O zaman bile aslında bana göre Fatih Hoca'nın ekibinde takviye ihtiyacı vardı. Yani teknik anlamda hocanın bana göre iyi bir yardımcı antrenöre ihtiyacı vardı. Bana göre teknik kadroda bir zayıflık vardı. Orhan Hoca'nın kaybından sonra da bir takviye yapılmadı. Aslında Fatih Tekke'ye hani mental olarak, aslında Fatih Hoca'ya hani ben şeyden hatırlıyorum, Abdullah Hacı'nın psikolojik danışmanı bile vardı. Yaşar Hoca'ydı adı sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Yaşar Hoca psikolojik danışmanlık da veriyordu Abdullah Hacı'ya. Öyle bir ekibi vardı. Fatih Tekke'nin sadece kendisi tek başınaydı. Yani öyle bir algı vardı. Fatih Hoca tek başına.
1: Ama ne olursa olsun sevgili Nurgül, yani büyük takımı çalıştırıyorsan ve o takımı daha da büyük yapmaya çalışıyorsan bu tarz baskılara da hazırlıklı olman lazım. Yani şu anda...
0: Ve sen Trabzonlusun ve Trabzonlusun bu şehirde futbol oynadı. Bu şehri en iyi bilenlerden bir tanesiydi.
1: Evet, çok çabuk havlu attı bence.
0: Ben de aynı fikirdeyim. Çok çabuk havlu attı. Yani çok kırılgan bir yapıya büründü. Basın toplantılarında hani ben mesela şunu söyleyeyim, deplasman maçlarında taraftarlarla maç önü röportaj yaptığım zaman, hatta takımın Kasımpaşa maçında takımdan önce İstanbul'a geldim ben. Orada takımın karşılamasını çekiyoruz biliyorsunuz, işte takımın taraftarın karşılamasını çekerken orada bir taraftar şöyle bir ifadede bulundu. Belki bir yayında ilk defa söylüyorum bunu. Ben bunu yayınlamadım mesela, bu videoyu yayınlamadık. Üzüldüm açıkçası. Taraftarlar coşkuyla karşıladı takımı İstanbul Havalimanı çıkışında. Orada bir taraftar şöyle söyledi: ya hocam dedi, bir de yüzün gülse ne olur dedi, biz buraya kadar geldik de işte aynen öyle falan, herkes destek vermeye başladı. Hoca çok moralsiz, hani daha gelmişsin, taraftar seni coşkuyla karşılıyor. Evet. Sanki böyle çok düşünceler farklı bir yerde hoca. Orada taraftar da artık hocadaki o psikoloji, o mentaliteyi görmüştü. O yüzden hani Fatih Sultan Tekke deyip hani o tezahüratlarla destekledi.
1: O da çok güzel bir tezahürattı gerçekten.
0: Ve Fatih Sultan Tekke'den Fatih Tekke istifaya kadar gelen bir süreç, ki bana göre çok önemli bir süreç burası.
1: Çok teşekkürler. Doğru. Sevgili Nurgül, günaydın. Ağzına sağlık.
2: Hoşça kal Nurgül.
0: İyi yayınlar diliyorum. Hoşça kalın.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Trabzon'daki son gelişmeleri de sevgili gazeteci arkadaşımız Nurgül Günaydın'dan aldık. Teşekkür edelim bir kez daha kendisine. Ercan abi, şimdi ligde Galatasaray lider 13 puanla, Beşiktaş 12 puanla ikinci.

0: Şöyle bir baktığımızda yorumlara bakıyorum ben, işte gazetecilerin, eski futbolcuların yorumlarına, biraz seninle de konuştuk. Sanki ligin en iyi iki takımı ilk iki sırada gibi.
1: Şu anda hava öyle.
0: Şu anki futbolla, değil mi?
1: Hamed iyi sonuçlar aldı. İyi
0: Çok iyi
1: girdi.
0: noktada. Onlar da üçüncü sırada.
1: Onlar da üçüncü sırada. Başakşehir karşısında da 5-0 çok önemli bir galibiyet.
0: Net bir galibiyet aldılar. Şimdi ben de istatistikler çıkardım ve istatistikler de gerçekten bu iki takımın rakiplerinden ayrıldığını gösteriyor. Biraz istatistik üstünden gidelim. Veriler üstünden gidelim. Ligin şu ana kadarki geride kalan 5 haftasını böyle okuyalım. Mesela Beşiktaş 12 gol atmış. Galatasaray 13 gol
1: Evet.
0: atmış. Yani dört büyüklerin kıyaslaması bu. Gol sayıları eşit. Beşiktaş 4 yemiş, Galatasaray 6 yemiş mesela gol olarak. Şimdi yine baktığımızda maç başına gol Beşiktaş'ın 2.4, Galatasaray'ın 2.6. Yine bu iki takım en önde.
1: Yine yakınlar birbirlerine.
0: Yine yakınlar birbirlerine. Gole çevirme yüzdeleri Beşiktaş'ın %14, pozisyonları gole çevirme Galatasaray'ın %11, Fenerbahçe burada %9 mesela.
1: Geride kalmış.
0: Geride kalmış Fenerbahçe bu konuda. Asist'te Beşiktaş ve Galatasaray 8'er asistle öne çıkıyor. Fenerbahçe'de bu sayı 5.
1: Yakın sayılabilir. 5-8. 3.
0: Ama 5 maçta, maç başına ortalamada fark büyüyor.
1: Maç tabii. Maç başı ortalamaya getirdiğin zaman bir anda katılıyorum sana. Uzaklaşıyor ortalama, değil mi?
0: Evet. Şimdi maç başına şuta baktığımızda Galatasaray büyük fark atmış burada. Maç başına şutta 24.6. Beşiktaş 17.2. Galatasaray'ın büyük farkı var
1: Evet.
0: maç başına şutta. Fenerbahçe'de 17.2. Trabzonspor 15.6. Maç başına isabetli şutta Galatasaray 8.6, Fenerbahçe 6.6, Beşiktaş 6.
1: 6. Beşiktaş'ın o şut girişimlerinde çerçeveyi daha fazla bulması gerektiğini gösteriyor bu rakam.
0: Doğru. Orada biraz eksik kalmış Beşiktaş. Maç başına net gol pozisyonu dediğimizde de yine Galatasaray ilk sırada 5.2 ile, Beşiktaş 2.8, Fenerbahçe 3.8,
1: Tabii
0: Trabzonspor
1: bu
0: 4.
1: son maçı da bu istatistiğe giriyor.
0: Tabii, son maçta
1: Ya
0: giriyor.
1: Kocaelispor maçında maçın ilk yarısı 5-0 bitebilirdi. Gol pozisyonuna girme oranlarını değerlendirdiğimizde. Neler kaçırdı Galatasaray?
0: Çok
1: Olmaz
0: kaçırdı, evet. Yani Osimhen olsa çok farklı bir skor olabilirdi.
1: Olabilir, rahat.
0: Aynı şeyi Sporting için de ben kullanmıştım. Sporting'de de ilk yarıda skoru alabilirdi Galatasaray o
1: Alabilirdi.
0: oyunda.
1: Ya olay bitebilirdi.
0: Olay bitebilirdi yani. Osimhensizlik Galatasaray'ı zorluyor. Ama yine de yani oyun üstünlüğünü bir şekilde elinde tutuyor Galatasaray. Şimdi
1: Ya bu kadronun ligde zaten kolay kolay mücadeleyi bırakacağını düşünenler yanılırlar. Bizim ligin en güçlü kadrosu şu anda ne olursa olsun Galatasaray'dı.
0: Beşiktaş'ın oyunu, burada benim dikkatimi çeken nokta şu oldu Ercan abi, Beşiktaş konusunda. Şimdi oyununu övüyoruz değil mi? Beşiktaş'ın ön alan baskısı, pres, tempo, işte
1: Evet.
0: kaybedilen topu kısa sürede kazanma, ama bu hücum istatistiklerine pek yansımamış görünüyor.
1: Şu an için öyle. Katılıyorum.
0: Değil mi? Yani istatistiklere pek yansımamış. Mesela maç başına isabetli şut 6, Galatasaray 8.6. Fenerbahçe'nin de gerisinde Beşiktaş. Mesela oyun olarak daha iyi diyoruz. Ama Fenerbahçe'yi hani eleştiriyoruz, ama Fenerbahçe isabetli şutta Beşiktaş'ın önünde
1: Evet.
0: görünüyor.
1: Şu andaki istatistik öyle.
0: Ama gole çevirme yüzdesi Beşiktaş'ın gayet iyi. Yani ligin en iyisi şu anda, %14'te gole çeviriyor. Bitiricilik problemimiz var demesine rağmen teknik direktör İtalyan'ın.
1: Evet, onu vardı. Bu hazırlık maçları dahil İtalyan'a bundan bahsetmişti. Ama onu hallettiler. Bir de Lahovic çok az oynadı Mehmet.
0: Tabii Vlahovic'le beraber bu daha da artabilir, gole çevirme yüzdesi. Şu anda iyi zaten, %14. Fenerbahçe %9. Trabzonspor %12, Galatasaray %11. Dört büyüklere baktığımızda.
1: Evet. Şimdi Vlahovic'in dönüşü olacak.

0: öyle değil mi?
1: Vlahovic tabii tabii. Dönecek. Maç başına mesela net gol pozisyonunda 2.8'de kalması bir mesela bakıyorum Trabzon 4, Fenerbahçe 3.8, Galatasaray Öndez 5.2 ile net gol pozisyonunda 2.8'de kalmış mesela Beşiktaş.
0: Ya son maçı seyrettim ben. 2.8 son maç acaba etkili mi değil mi? Erzurumspor maçı.
1: Orada bayağı pozisyon vardı.
0: Ya bu istatistikte son maçta biraz hata yapmış olabilirler.
1: Hata mı var acaba?
0: Bence hata var.
1: Kaçan net pozisyon 1.2, en az net pozisyon kaçıran takım Beşiktaş.
0: Bu istatistikte de bir hesap hatası olabilir. Çok net pozisyonları değerlendiremediği maçlar da var. Ya bu iki pozisyonda ben verdiğin iki istatistikte bir hata olmuş olabileceği kanaatindeyim.
1: Şimdi bu enteresan bir istatistik var. Mesela kanatları Beşiktaş'ın problemli deniyordu. Maç başına başarılı driplingde Beşiktaş açık ara önde 7.4.
0: Kanatlar derbi dahil, Fenerbahçe derbisi dahil çok başarılıydı.
1: Yani
0: bu savunma kanatları da
1: ilk iki haftadan sonra toparlandı diyebilirim. İlk iki hafta yine biraz sallandı Beşiktaş'ın kanatları bence. Trossard adam hazır değildi.
0: Şimdi Trossard defansif kanatlar, hücuma çıkmaları, ceza sahası içinde zaten futbolda istenen o. Artık yani yıllardır istenen odur da elindeki o kanatları iyi kullanabilirsen onları ceza sahasında da işler hale getirmen gerekiyor. Yani sadece oyuncu top kesmekte kalmayacak defansif kanatlarda. Öyle değil mi?
1: Tabii ki, tabii ki. İsabetli uzun pasta Beşiktaş'ın yine oranı Fenerbahçe ve Galatasaray'dan iyi %65 ile.
0: Evet.
1: Maç başına isabetli orta burada Beşiktaş'ın biraz geride kaldığını görüyoruz. 4. Galatasaray 8.6, Fenerbahçe 6, Trabzonspor 5. İsabetli ortada. İsabetli orta yüzdesi Galatasaray ve Fenerbahçe'de %30, Beşiktaş'ta %20 olarak evet, dikkat çekiyor. Gol yenmeyen maçlar, 3 büyüklerin tamamı 2 maçta gol yememiş.
0: Bir de dikkat edersen 4 gol yemişti Beşiktaş. Ligin en az gol yiyen takımı olarak ön plana çıkıyor. Rakiplerine pozisyon da çok az verdiriyor. Yani İtalyano bunu başarmış durumda.
1: Şimdi sahipsiz top kazanmada yine Beşiktaş önde. Bu zaten Önder Özen'in de İtalyano'nun da üzerinde en çok durduğu konulardan biri.
0: Bizimlik için o kadar önemli ki. Ya kazandığın o toplarla yeri geliyor golü buluyorsun Mehmet.
1: Evet. Kesinlikle. İstatistikler öne çıkan on istatistikler bu şekilde. Başka istatistikler de var da onlar çok ayrıntı, çok detay. Öne çıkanları paylaştık dinleyicilerimizle beraber ama şu net görüldü. Sanki özellikle hücum aksiyonlarında Galatasaray ve Beşiktaş'ın biraz daha verimli olduğu öne
0: tabii
1: çıkıyor.
0: Bu zaten puana
1: da yansımış.
0: Tablosuna yansımış durumda.
1: Puan tablosuna da yansımış durumda. Şimdi dinleyicilerimiz bakalım neler söylediler. Şimdi İsmail Kartal'a enteresan bir soru geldi. Taraftar nasıl karşılar acaba bu hafta İsmail Kartal'ı Eyüpspor maçında diye?
0: Onu bilmiyorum.
1: Onu bilemeyiz. Umarım iyi karşılarlar.
0: Ben de umarım. Umarım, değil mi?
1: Tabii tabii. Yani bakalım başka soru var mı şu anda? Şimdi Trabzonspor için bir dinleyicimiz demiş ki yönetebilirdi aslında Fatih Tekke bu kadroyu ama çabuk bıraktı demiş. Biz de aynı görüşteydik zaten az önce.
0: Onu söylemiştik, evet.
1: Onu söyledik.
0: Ya bence sezon başından itibaren bir tatsızlık vardı.
1: Bir şeyler evet, bir tatsızlık
0: ya konuşmuş. O kendisiyle konuşmak lazım. Mutlaka bir şeyler gördü. Rahatsız oldu. Ya ben çalışırsam da herhalde başarılı olamayacağım kanaatine vardı. Öyle değil mi?
1: Ben de öyle düşünüyorum. Şimdi biraz Galatasaray konuşalım, sonra Beşiktaş'a geçeceğiz Sercan abi. Şimdi son mücadelede de gördük ki Leroy Sané ilk 11 başlamadı. Bizim en çok savunduğumuz isimlerden biriydi burada seninle birlikte, ama sanki burada da bir aşı tutmayacak gibi geliyor bana bundan sonra. Ne diyorsun?
0: Yani şunu diyorum. Leroy Sané yedek kulübesinden gelip oyunun içine girdiği anda mutlu olmaz. Israrla 11'de şans vermek gerekiyor. Bunu da verdi Okan Buruk. Elinden geleni yaptı. Şimdi yedek kulübesine doğru çekti. Yedek kulübesinden geliyor. Fakat Sané bundan hoşlanmaz. Onu diyorum.
1: Evet.
0: Ya bu şu anlama gelebilir. Belki de Ocak ayında bırakın ya ben sisteme uyamadım. Karşılıklı bir anlaşalım diyebilir Sané.
1: Ben de böyle bir hamle bekliyorum. Hadi en fazla yazın bir hamle olur diye düşünüyorum. Hani Ocak'ta olmasa bile, ki Ocak'ta da olma ihtimali yüksek. Bir uyumsuzluk ya bir kan uyumu olmadı. Yani Sané çok iyi futbolcu, bu konuda bir şüphemiz
0: evet,
1: yok.
0: Evet ya, kendisi belki lige alışamadı. Ama Türkiye'de olamıyor. Olamadı.
1: Bazen oluyor Ercan abi bunlar.
0: Oluyor. Ya ben başka bir oyuncu daha var mesela. İlkay da hiç alışamadı herhalde.
1: İlkay
0: olmadı.
1: Da alışamadı.
0: O da büyük bir ihtimalle sezon sonunu beklemeden ayrılabilir. Yani nereye gider, ne yapar bilemem ama İlkay da artık 5 dakika ya da 6 dakika oyuna giriyor. Şu ana kadar 11 dakika süre bulmuş. Ya İlkay'ın da maliyeti herhalde az değildir.
1: 5 galiba yıllık maaşı var. Fena bir maaş değil. Bir de şu
0: değil
1: var.
0: Tabii canım.
1: Kaan da büyük ihtimalle son sezonu, İlkay'ın son sezonu diye düşünüyoruz. Sané büyük ihtimalle, bence böyle giderse son sezonu olacak. Bir de bir başka problem Galatasaray'da sanki Singo Ercan abi. Hep sakat. Hep sakat bu oyuncu.
0: Ya Singo ile ilgili umarım kronikleşmemiştir.
1: Şimdi açıklama geldi Okan Buruk'tan, farklı yerlerden sakatlanıyor diye, ama sonuçta iyi para alıyor ama büyük ümitlerle de transfer edildi. Bir fayda vermiyor.
0: Yani tabii Singo da sakatlanmak istemez.
1: Tabii o ayrı bir şey.
0: Fakat şöyle bir gerçek var. Bir değil, iki değil, üç değil, dört oldu.
1: Dört
0: bizim
1: oldu.
0: Bildiğimiz. Bizim bildiğimiz o da.
1: Hı hı.
0: Dört sakatlık. Bu böyle devam etmez. O konuda da herhalde hem Singo hem de teknik direktör bir karar vermek zorunda.
1: Bir rahatsızlık var Galatasaray cephesinde. Anladığımız kadarıyla. Ama Galatasaray'ın bir upgrade'e ihtiyacı var Şampiyonlar Ligi için. Mesela Sané, Singo, bir de Sara. Mesela Sara'nın da upgrade'i bulunabilir. Çok iyi bir takım yaratılabilir Galatasaray'dan. Öyle geliyor bana.
0: Neden olmasın?
1: Ya iyi bir 8. Sara'dan daha yaratıcı, daha ofansif.
0: Ya şimdi Galatasaray Lemina ile sözleşme imzaladı. İmzalamaya gerek var mıydı? Lemina'nın durumuna bakıyorum.
1: Büyük maçlarda iyi oynuyor Can abi. Ben imzalardım Lemina ile.
0: Şimdi mesela bu sene yine Torreira lige bence iyi başladı.
1: İyi başladı.
0: Ama şuna karar verecekler. Seneye Torreira ile devam mı? Ya da seneye mutlaka Lemina ile devam mı? Ya Sara ile bu iş olacak mı? Şimdi Galatasaray iyi gidiyor ligde. Bunun devamı için önümüzdeki yıllarda o revizyonu çok iyi yapması gerekiyor.
1: İşte orada da 8.8 artı 6 mı olacak? Şimdi onu
0: şimdi tabii o revizyonu şimdiden ayarlaması gerekiyor.
1: Şimdiden netleşmesi lazım. Yani 8 yabancıya düşmek Avrupa'da tamamen yok olmak demek. Bunu kabul edelim.
0: Evet.
1: Avrupa'da tamamen yok olursun. Körler sağırlar, birbirini ağırlar noktasına gelinir. Ligde herkes işte birbirine rakip olur. Avrupa'yı herkes ilk turda elenir.
0: Ve gider.
1: Gider. 8 öyle artı olur. 6'ya gelirsek. Şimdi onun da şimdiden netleştirilmesi lazım. Kulüpler yine yaz ayını beklemesinler. Bence.
0: Ya, 8 yabancıyla dönmez. Mesela açıklama yapıldı. Biz hazırız diyor Beşiktaş.
1: Beşiktaş'ı da zorlar bence.
0: Ama hazırız diyor. Biz diyor olacağını yabancı. Biliyoruz diyor. Hazırız diyor. Bazı takımlar Trabzonspor tamam değişmesin diyor. Bu tabii Fenerbahçe ve Galatasaray, özellikle de Galatasaray'ı zorlayacak diyorsunuz.
1: Çünkü Avrupa'da başarı istiyor taraftar ısrarla. Avrupa'da başarı için de kaliteli yabancıya ihtiyaç var. 8'e düşerse yabancı sınırı, o zaman bu iş zor olur yani. Avrupa'da başarı gelmez diye düşünüyorum ben. Türk takımlarının hiçbiri yakalayamaz Avrupa'da başarı. 8 yabancıya düşer.
0: Şu an itibariyle zor.
1: Tabii tabii çok zor. Hatta ya bu 10+4 de olmamalıydı ama oldu. Fakat şimdi Galatasaray bu oyunculardan faydalanamıyor olmasına rağmen bu kadar iyiyse, bir de upgrade edilirse, Sané'nin yerine çok iyi bir kanat gelirse, Sara'nın yerine bir tane iyi bir 8 gelirse mesela, Singo'nun yerine iyi bir sağ bek gelirse mesela.
0: Ya tabii Singo
1: çok
0: neden?
1: Çok daha başka bir Galatasaray izleyebiliriz.
0: Singo neden ön plandaydı? Stoper de oynayabiliyordu. Fakat neden konuşuyoruz? Singo'yu hiç oynayamıyor.
1: Sakat çünkü, sürekli sakat.
0: Tekrar söylüyorum ya, bu kronikleşmiş bir sakatlık rahatsızlığı varsa artık şöyle yapmak gerekiyor.
1: Isınırken sakatlanıyor artık Ercan abi.
0: Maalesef. O yüzden de yol yakınken ayrılmak daha iyi olur. Hem iki taraf içinde. Böyle devam etmez bu iş.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Bakalım. Şimdi 8+6'ya itiraz ediyorsunuz. Galatasaray Süper Kupa'yı kazandığında kaç tane yabancısı vardı demiş dinleyicimiz.
0: O yıllar başka, bu yıllar başka.
1: Aynen öyle. Bir başka dinleyicimiz de UEFA Kupası'nı 5 yabancıyla aldı Galatasaray diyor ama o 26 yıl önceydi. Şu anda sizin rakip olarak gördüğünüz takımlar bu yabancı sınırlamasıyla oynamıyorlar. Dünyadan her yerden adam getiriyorlar.
0: Ve üst düzey oyuncu getiriyorlar. Ya işte geçmişten örnekler önemli. O zamanki futbol değil, bu zamanki futbola bakmamız gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Barcelona'ya bakalım. İspanyol, Güney Amerikalı, Avrupa kıtasından oyuncular. Paris Saint Germain'e bakalım. Ve bu oyuncu ve takımlarla bizim takımlarımız arasındaki makasın ne olduğunu şu anda bilebiliyor muyuz?
1: İşte Dünya Kupası'nda bizim yerli oyuncularımızın ne yaptığını gördünüz arkadaşlar.
0: Ya Galatasaray Paris Saint Germain'i İstanbul'da ben anlattım zaten. 4-2 yendi. Mesela.
1: Evet.
0: Fakat o Neymar'lı kadroyla oynandığında o hani güçlü bir kadro vardı. 6 oldu.
1: Icardi'li kadro. 6 oldu. Ya bir de hani o takım Türkiye'deki en iyi oyuncuları toplamış takımda 93'ten 94'ten itibaren,
0: evet.
1: Galatasaray genç milli oyuncuların hepsini aldı, kadrosuna kattı ve o takım 7-8 yıl sonra Avrupa Kupası'nı kazandı, evet. Ve o kadro dünya üçüncüsü oldu, hatırlatırım. O kadrodan 9 oyuncu Dünya Kupası üçüncüsü oldu. Ama sizin şu anda milli takımınız Dünya Kupası'ndan ikinci elenen takım oldu. Oyuncularının, evet. Kalitesini buradan anlayabilirsiniz. O zamanki Türk oyuncuların kalitesiyle bugünkü Türk oyuncuların kalitesi aynı değil. Haiti'den sonra ilk biz elendik Dünya Kupası'nda.
0: Evet.
1: Ama Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı kadro dünya üçüncüsü oldu.
0: Şimdi yıllardır bir de şunu diyoruz ya, yıllardır niye bizim kulüp takımları işte kupa kazanamıyor?
1: Hı hı.
0: Şimdi bu yabancı sayısında kısıtlamayla Türkiye'den oyuncu yetişmez. Sen yerli piyasayı arttırırsın. Bu işin formülü belli. Fazla inatlaşmaya gerek yok. Yerli piyasayı arttırırsın. İkiye mal edeceğin oyuncuyu 7'ye alırsın. Yabancı sayısı az olduğu için yabancılarda da seçimde de yine yüksek para ödemek zorundasın. Serbest değil çünkü.
1: Hı hı.
0: Adam diyor ki beni almaya mecbursun. Kulübü de öyle diyor. Şu kadar bonservis ver, ben oyuncuyu vereyim diyor. Bir de zaten Türkiye fiyatı var. İyice sıkışıyorsun ve bu yüzden Avrupa kupalarında da başarılı olma şansını ben pek yüksek görmüyorum.
1: Ben de görmüyorum Ercan abi. Olmaz.
0: Ya onu şimdiden söyle. Ya Şampiyonlar Ligi'nde bu yabancı statüsüyle herhangi bir Türk takımı nereye kadar gidebilir? Şampiyonlar Ligi'nde herkes diyor ki iddialı olalım, Galatasaray şunu yapsın, bakın bu sene Fenerbahçe geldi, bunu yapsın. Nereye kadar gidecekler?
1: En fazla Türk takımının gideceği yer çeyrek final. İstediğin kadar yabancı oyuncu al bu arada. Çeyrek finalin ötesini göstermezler sana orada.
0: Ya kafana göre güzel bir plan yaparsan, ya sisteme göre, yabancı sayısında da rahatlama.
1: Hı hı.
0: Tamam, onlara da kota koy. Yani burası emekliler yeri olmasın. Ona da kota koy.
1: Koy.
0: De ki ya buraya 30 yaşından büyük en fazla 2 oyuncu alabilirsin de mesela.
1: Örnek. Tabii ki tabii ki.
0: En fazla da 2 tane alabilirsin de. Ya da 1 tane alabilirsin de. Ya ne olacak ki? Ama yer iç piyasada rekabeti arttırmak istiyorsan Türkiye'deki oyuncuların da yabancı ülkelere transfer olmasını sağlaman lazım. Türk oyuncuların. Yoksa Türk oyuncu için ne olacak? Şimdi sıkışıyor piyasa. Ne var? Yabancıda kota var. E Türk oyuncu ne yapacak şimdi? İstanbul'a gelecek. Zirve mücadelesi yapan takımlar ya da Trabzon'a gidecek. Tamam benim için yeter. Ben en üstlere ulaştım diyecek. Çünkü süper para kazanıyorum.
1: İnanılmaz para.
0: Öyle demeyecek mi?
1: Evet.
0: Çok iyi para kazanıyorum diyecek. Hı-hı. Ne işim var benim diyecek. Beni işte PSV Eindhoven Ajax istiyor. Ya da İngiltere'den şöyle söyleyelim. Aston Villa istiyor. Ne yapacağım Aston Villa'da diyecek. Mis gibi oynuyorum burada paramı alıyorum diyecek. Bu işler böyle.
1: O zaman ne oluyor? Fiyatlar zirve yapıyor Ercan abi.
0: Yani yaptı zaten.
1: Tekelleşme oluyor yani. Tekelleşmenin zararı. Tekelleşme Türk futbolcusunda oluyor bu kez. Bir futbolcuya iyiyse, o sene iyi bir gelişim gösterdiyse bu sefer büyük takımlar o oyuncuya ilgi göstermeye başlıyor. Fiyat 3'ken 5 oluyor. 5'ken 15 oluyor.
0: Yani şimdi geçmişten örnek veriyoruz da artık transfer öyle bir hale geldi ki Paris Saint-Germain 222 milyon euroya Neymar'ı aldı. Hı hı. Ya geçmişte transfer örnekleri çok ayrıdır. Şimdi de ayrı. Artık iyi bir oyuncu 35-40 milyon eurodan konuşuluyor. Dünya oraya gitti.
1: Evet.
0: Buna gücün yetebilirse nereye kadar yetebilir? Yetmezse de klasik ligler gibi olursun. Ben sana söyleyeyim.
1: Oraya doğru gidiyoruz zaten. Bu yabancı sınırlaması gelirse şimdiden yapmaları lazım diyor Ankara'dan İlhan Bey de. Eğer 8+6 olacaksa biz de bunu söylüyoruz zaten. Planlamanın ya kesinse şimdi kesin olup olmadığını da bilmiyoruz ki. Lig başladıktan sonra kural değiştiren bir federasyon var mesela.
0: Tabii canım.
1: Yani şimdi bugün kesin derler, yarın başka bir şey derler. Orada da bir netlik maalesef bu federasyon hala devam edecekse göreve bulmak mümkün değil.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Son bölümdeyiz. Biraz da Beşiktaş Marsilya eşleşmesini konuşalım Ercan abi. Daha ayrıntılı konuşacağız tabii ilerleyen günlerde.
0: Evet, Marsilya'nın ligde durum pek iyi değil. İyi başlayamadılar. Beşiktaş iyi başladı. Bu tabii Avrupa Kupası maçı. Önemli olan, az önce istatistiklerden bahsettik. Aynı istatistik düşüncesinde rakipten topu aldığı anda hücumu hemen başlatmak, tempolu ve mücadelede pozisyona giren tarafın ev sahibi Beşiktaş olacağı kanaatini zaten herkes kabul edecek. Ben bu karşılaşmada Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde iyi bir başlangıç yapmak isteyeceğine inananlardanım. Beşiktaş kazanırsa da ben şaşırmam.
1: Ben kazanamamasının halinde şaşırırım, öyle söyleyeyim. Ben Beşiktaş'ın evet kazanacağını düşünüyorum. Şahsen iç sahada seyircisi önünde iyi bir başlangıç yapacağını düşünüyorum. Çünkü İtalyano'nun kariyeri de böyle. Yani Avrupa Kupalarında başarılı bir teknik direktör evet ve çok önemser Avrupa Kupalarını. Vincenzo Italiano iki finali var zaten Avrupa Kupalarında. Marsilya'da ligde 13. sırada kötü başladılar, dediğin gibi 4 maçta 3 yenilgi aldılar Ercan abi.
0: Hiç iyi bir başlangıç değil. Hı-hı. Marsilya için. Bu yüzden
1: son 3 maçını kaybettiler mesela. Monaco'ya, Paris Futbol Kulübü'ne ve Rennes'e mağlup oldular son 3 maçta.
0: Ya parlak bir geleceği yok takımın, öyle görüyorum.
1: Evet, yani sıkıntılı. Orada da hatta teknik direktör eleştiriliyor. Bruno Genesio.
0: Genesio. Az önce haberlere baktım. Eleştirilenlerden biri de geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'yi çalıştıran Tedesco. Hmm. Onun da durumu Bologna kulübünde masaya yatırılmış. Her an bir haber bekleniyor.
1: Evet, orada da her an her şey olabilir. Türkiye'de Nuri Şahin'in durumu mesela, değil mi?
0: Milli maç arasından sonra orada da o ara beklenir mi? Yoksa bugün yarın bir şey olabilir mi?
1: Bugün bir karar çıkabilir deniyordu o konuyla ilgili. Şimdi Bologna, Ercan abi, 4 maç 1 beraberlik 3 mağlubiyet. 1 puanı var Bologna'nın. İşte, zaman mı vermek lazım acaba?
0: İtalya'da vermiyorlar o zamanı bizim gibi.
1: Şimdi kadro kalitesi de fena değil yani Bologna takımının.
0: Değil mi?
1: Kadro kalitesi iyi. Şimdi Lazio'ya kendi evinde kaybetti. Atalanta'ya deplasmanda kaybetti. İki yenilgiyle başladı. Ardından kendi evinde Sassuolo'yla berabere evet. kaldı. 2-2'lik skorla. Yani 3 maçta gol atamadı. Gol attığı tek maçta da berabere kaldı. Son maçında da Napoli'ye 1-0 mağlup oldu. Domenico Tedesco'nun ekibi ve hem topa sahip olamadı Napoli karşısında, hem kalesini gole kapatamadı. Şimdi kadroya bakıyorum. Yani iyi de bir kadrosu var.
0: Bologna doğru. Takımında. Şimdi iki haber daha var. Bir tanesi yine İtalya'dan konuyu açtın. Onu paylaşalım değerli dinleyicilerimizle. Icardi konusunda teknik direktör Gattuso veto etmiş. Lazio'nun Icardi'yi alacağı konuşuluyordu.
1: Doğru.
0: Son gelen haberlere göre Gattuso veto etmiş.
1: Aynen. O haberde şimdi düştü Mauro. Evet. Mauro Icardi Lazio iddialarıyla gündeme gelmişti ama böyle bir transfer gerçekleşmeyecek.
0: Muadil Manci de Samsunspor'un santraforu Olympiakos'a transfer olacak.
1: 9 milyon euro.
0: Evet, son hazırlıklar şöyle, kendisinin sağlık kontrolünde olduğu belirtiliyor. Samsunspor için ya bence önemli bir kayıp. Zaten iyi başlamadılar.
1: Evet, yani 4 taksitle ödeyecekmiş Olympiakos ama 9 milyon euro son derece iyi bir bonservis.
0: Evet. Bir de Olympiakos Icardi konusu konuşuluyordu biliyorsun.
1: Hı hı.
0: Muadil Maci'yi aldığına göre Icardi'yi de alacağını tahmin etmiyorum.
1: Icardi de yani kariyer sonu yaşayacak gibi görünüyor. Eğer
0: genç yaşında değil mi?
1: Güney Amerika takımlarına gitmezse, yani bir Arjantin, bir Brezilya yapmazsa
0: ya da Meksika.
1: Meksika, oralara gitmezse sanki Icardi için de tehlike çanları çalıyor.
0: Ya nasıl hazırlanacaktı ki zaten? Ben şunu mesela Lazio'ya geldi. Hiç sezon başı hazırlığı yapmamış. Nasıl hazırlanacaktı?
1: İşte Lazio herhalde transfer kapandığı için ikinci yarı için mi düşünüyordu onu?
0: Hayır, bonservis elinde.
1: Ha, bonservissiz tabii. Onu alabilirdi. Hı.
0: Kadrosuna katabilirdi.
1: Onu katabilirdi ama Corriere dello Sport böyle bir transferinde gerçekleşmeyeceğini yazdı
0: zaten. Teknik direktör kabul etmiyor.
1: Hı hı. Çünkü hazır değil yani. Hazırlanması en az 2 ay Ercan abi. Yine benim dediğime gelecek. Ocak ayına kadar anca hazırlanırdı Icardi.
0: Anca. Tabii. O riske niye girsinler Can? Değil mi?
1: Tabii. Şimdi şöyle bir baktığımızda Avrupa'dan futbola bir dinleyicimiz Arda Güler daha az süre almaya başladı. Milli takımı etkiler mi diyor?
0: Ya kulüp takımı ayrı, kulüp takımı ayrı, milli takımı ayrı.
1: Ben yani performans düşüşü görmedim ben Arda'da.
0: Ben de görmedim.
1: Yedek kalsa da.
0: Ya şöyle, bu hafta mesela Real Madrid Atletico Madrid maçı var.
1: Hı-hı.
0: Acaba oynar mı? Bayağı o maçlarda sert geçer biliyorsun.
1: Tabii.
0: O maça başlar mı? Ben de merak ediyorum.
1: Şimdi
0: ya milli takım pek etkileyeceğini sanmıyorum. Arda her zaman.
1: Yok, etkilemez.
0: Pırlanta her zaman değerindedir.
1: Hı hı. Şimdi şöyle bir durum da var. Mauro Icardi için bir Arjantin olayı da olmazsa kariyerini bitirmeyi de düşünmeye başlamış Mauro Icardi.
0: Başka çaresi kalmıyor tabii ki, olmuyorsa. Çünkü o hep yüksek maaşa ve transfer gelirine alışmış bir yapısı var.
1: Hı hı.
0: Onları sağlayamazsa buraya kadar diyebilir.
1: O da diyebilir, evet. Çünkü zaten oynamamış oyuncuya da genelde takımlar pek sıcak bakmıyorlar. Hani diyelim ocağa kadar oynayamadı. Ocakta da bir yere transfer olması, Avrupa'ya transfer olması çok zor. Mauro Icardi'nin. Oynamamış oyuncuya dediğim gibi çok sıcak bakılmıyor.
0: Bir de sakatlık riski var Mehmet.
1: Sakatlık riski var, evet.
0: Onu çapraz da kabul edelim. Değil mi?
1: Hı-hı. Şimdi bir dinleyicimiz Marsilya maçını sordu yine. Marsilya maçını kazanır diyoruz Beşiktaş. Kazanamaması yani benim için sürpriz olur.
0: Fransa Ligi'nde iyi bir başlangıç yok Marsilya'dan. 4 maç 3 mağlubiyet, bir beraberlikle

0: lige iyi bir başlangıç sağlayamayan ama şu anda kadro olarak daha iyi bir görüntü çizen Beşiktaş'ın İstanbul'da Marsilya'yı yenme ihtimalini ben iyi görüyorum, yüksek görüyorum.
1: Kesinlikle. Bir dinleyicimiz Osimhen'i sormuş. Trabzon kafilesinde olması bekleniyor. Süre alacak mı? Bu doktorların ve teknik direktör Okan Buruk'un kararına bırakılacak.
0: Normal kasık rahatsızlıklarında, kasıkta meydana gelen sakatlıklarda süre 21 gün. Takımdan ayrı kalma süren 21 gün. O 21 gün daha olmadı.
1: Tamam mı? Çok zor süre alması ama kafilede olacak deniyor en azından. Hani belki bir 5-10 dakika oynatır mı bilemedim yani. O belki maçın durumuna göre, gidişatına göre şekil kazanabilir.
0: Ya o zaman milli takıma da gider demektir bu, biliyorsun. Eğer
1: Tabii.
0: kadroyu almazlarsa milli takıma gitme ihtimali de düşer. Ben sakatım de olayı devam edecektir demektir. Şimdi aldın, oynattın. O zaman milli takım davetine gitmek zorundasın. Herhalde Nijerya milli takımında maç yapacak.
1: Değil mi?
0: Tabii. Onu da düşünmek gerekmiyor mu? Gerekiyor.
1: Orada herhalde Galatasaray tarafı. Tabii orada Osimhen de bilmiyorum hani milli takıma gitmek ister mi istemez mi? Kendini
0: Onu
1: riske eder
0: bilemeyiz.
1: mi onu bilemeyiz.
0: Ama hiç kadroya alınmazsa, tedavisi devam ediyor denirse milli takım daveti geçerli olmuyor.
1: Ben süre alacağını düşünmüyorum yani o riske girmeyecektir Galatasaray. Şu anda zaten lider. Bir daha sakatlanmasını göze almaz Galatasaray. Alamaz Osimhen'in.
0: Kasık rahatsızlıklarının bunu tabii doktoru dinledim. Yani şöyle, eğer kronik hale dönüşür, arka arkaya kasıktan sakatlanırsan bir sezonu kaybediyorsun.
1: Evet, kronik hale gelirse öyle.
0: Yani bu riske girmemek gerekiyor.
1: Şimdi haberler, Avrupa'dan haberlere de geçtik. Onları da artık konuşalım. Beşiktaş Marsilya maçının da haberi belli oldu. Andrea Colombo atandı Mercan abi mücadeleye.
0: İtalya mı?
1: İtalyan hakem Andrea Colombo. Şimdi nasıl bir hakem? Ben İtalya Ligi'ni anlattığım için söyleyeyim. Fiziksel temasa izin veren bir hakem.
0: Önemli.
1: Bu Beşiktaş'ın bence işine gelir iç sahada diye
0: Evet.
1: düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş anladığım kadarıyla muhabir arkadaşlarımızdan gelen bilgi Marsilya'yı bir boğma planı var. Vincenzo Italiano'nun maçın başında özellikle seyirci baskısı pres. Orada bir gol çıkarma istiyor Vincenzo Italiano.
0: Önemli olan o
1: Göreceğiz.
0: maçlara hızlı başlangıçta karşılığını alması Mehmet. Bunu başardığı takdirde gollerde gelir.
1: Şimdi Beşiktaş'la ilgili bir haber var. Mesela 13 farklı oyuncu skor katkısı vermiş Beşiktaş'ta.
0: Bu istatistik çok önemli. Neden? Sadece forvetler değil, bunu
1: Herkes gol atıyor.
0: herkes gol atma şansına sahip. Bunu sağlayan tabii ki teknik direktörün çalışma sistemi.
1: 11 maçın 7'sinde de gol yemeyen bir Beşiktaş var. Bu da çok
0: Az
1: önemli.
0: pozisyon vermek isteyen bir yapıyla oynayacağız demişti, değil mi?
1: Tabii. Tabii.
0: İtalyano.
1: Aynen. Maç başı puan ortalaması 2.45 Beşiktaş'ın. Yani 11 resmi mücadelede 9 galibiyet, 2 mağlubiyeti var.
0: Bunların hepsi önemli.
1: 20 gol attı bu maçlarda. Bakalım 2.45 puan ortalaması dediğimiz gibi 6 iç saha maçı oynadı ve tamamında ilk devreyi önde kapattı Beşiktaş.
0: Bu istatistiklerde de başarıyı ispatlıyor.
1: Aynı hedef Marsilya maçı için de geçerli. Yani
0: Evet.
1: hızlı başlayalım. Temaslı oyun, önde pres, baskı. Marsilya karşısında da ilk yarıyı önde kapatmak isteyecek siyah beyazlar. Tabii 13 farklı oyuncudan gol katkısı da bence çok değerli. Yani bir takım 11 kişiyle başlıyor mücadeleye. Düşünün herkes gol atıyor demek ki
0: Bu
1: Beşiktaş'ta.
0: tabii kulübeden gelen oyuncuların da katkı sağladığını gösteriyor.
1: Evet.
0: Bunları örneklendirebilirim de bir ismi söyleyeyim hemen. İlhan.
1: İlhan'la ilgili bir soru geldi az önce. Diyor ki milli takımda diyor şu anki formuyla İlhan mı oynamalı Kerem mi oynamalı?
0: Buna teknik direktör karar versin. Ama İrlanda formsuz değil.
1: Dedi, ikinci ligden bulunan bir oyuncu. Demek ki bulunabiliyormuş Ercan abi.
0: E tabi, niye bulunmasın? İyi araştırırsan bulabilirsin oyuncu.
1: Hep böyle 30 milyon, 40 milyon, 50 milyonluk oyunculara gidiyoruz ama binlerce futbolcu arasından iyi bir taramayla çok iyi bir kadro yapabilirsin. Çok iyi bir transfer rahat, dönemi geçirebilirsin.
0: Rahat bulabilirsin.
1: Çok rahat bulursun. Ya bazen işte izliyoruz, biz de yayıncıyız, izliyoruz, anlatıyoruz. O kadar güzel oyuncular dikkatimizi çekiyor ki. Ya diyoruz, bunlar niye Türkiye'ye gelmiyor mesela?
0: Ya da nereden buldular bunu?
1: Nereden buldular? Biz niye bulamıyoruz? Biz niye gidiyoruz hep marka isimlere milyonlarca euro, hatta 10 milyonlarca euro maaş, 10 milyonlarca euro bonservis veriyoruz. Bulunabiliyor. Bulunur yani.
0: Örneğin Poku AZ'de oynuyordu. AZ Galatasaray maçında seyrettik. Ya dedik ki, bu Poku neymiş, değil mi? Sonra da Bundesliga'ya transfer oldu.
1: Evet.
0: Şimdi Beşiktaş'a gelen Poku.
1: Bulunuyor yani.
0: Aradıktan sonra bu tarz oyuncuları bulmama ihtimalin yok Mehmet.
1: Ercan abi, bulursun ya. Gerçekten yani. Binlerce futbolcu içinden bulamıyor musun? 11 tane. Bulursun. Çok rahat bulursun. Çok da ucuz maliyetli bulursun. Tabii ki yıldızlar önemli. Yıldız alırsın tribünler için. Onları alalım. Onlara bir şey demiyoruz ama her oyuncu yıldız olsun mantığından çıkmak lazım. Sanki. Çok yüksek maliyetlere girmemek lazım ya diye düşünüyorum.
0: Şu var. Seyirciyi de buna alıştırmak gerekiyor. Biz yıldızlar topluluğu bir lig meydana getiremeyiz ne kadar uğraşsak da. Musluk, paranın musluğu hep böyle akmaz.
1: Tabii bir yerde o musluk da kesilebilir. Ercan abi, ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Süremiz doldu bugün de. Dinleyicilerimize de teşekkür ederiz. Okuyamadığımız mesajlar oldu tabii ki. Yarın yine burada olacağız. Yarın yine daha fazla mesaj okuyacağımıza da söz verelim. Yarın tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
0: İyi akşamlar.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 14 87. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor! Thank you.

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 16 Eylül 2026 Çarşamba günündeyiz. Saatlerimizde tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Maçlarla dünü özetlemeye başlayayım. Dün La Liga'da hafta içi mesaisi vardı. 3 karşılaşma oynandı. Arda Güler'le Real Madrid Elche deplasmanına çıktı. Arda Güler bir önceki maç oyuna sonradan girmiş ve gösterdiği performansla maçın oyuncusu ödülünü kazanmış. Manşetleri de süslemişti. Dün Jose Mourinho Arda'yı bence beklendiği gibi demek lazım İlk 11'de tercih etti. Arda 25. dakikada frikikten bir gol attı. Gol kaleci kendi kalesine de yazılmış. Top direkten çizgi üzerinde giderken kaleci Di Turo'ya çarpıyor ve ağlarla buluşuyor. Real Madrid bu golle birlikte 1-0 öne geçiyor. Kesinlikle görmeye değer bir şut ve gol. Arda'nın şutu. O golle 1-0 oluyor. 33'te Diomande'nin asistinde Mbappe ile Real Madrid farkı 2'ye çıkarıyor. Devre arasında da 2-0'lık üstünlükte giriyor Real Madrid. Rakibi Elche de bu sezon şu ana kadar oynadığı düne kadar ki 5 maçta 3 mağlubiyet 2 de beraberlik almıştı. Barcelona'dan 5 yemişlerdi. 5-0'lık bir mağlubiyet almışlardı kendi evlerinde. Real Madrid 2-0'ı bulduğu için rahat bir maç geçmesi beklenebilirdi ama öyle olmadı. Dakikalar 68'i gösterdiğinde Arda Güler oyundan çıktı. Skor hala 2-0. Arda'nın çıkmasından 3 dakika sonra Elche 2-1'i buldu. 71'de 83'te 2-2'yi buldular ve maçın son bölümüne 2-2'lik eşitlikle girildi. Real Madrid'in kurtarıcısı Espi oldu, yeni transfer. O da 87'de Alexander Arnold'un yerine oyuna dahil oldu ve 90+1'de attığı golle takımına galibiyeti getirdi. Aynı Espi sezon ilk maçında İspanyol deplasmanında da oyuna 80'de girmiş, 90'da attığı golle 2-1'lik galibiyeti getirmişti. Bu sezon hani ilk 11 oyuncusu değil ama oyuna sonradan girip net galibiyetler, puanlar kazandırıyor Real Madrid'e. Real Madrid zor da olsa dün 3-2 kazandı. Hafta sonunda Atletico Madrid deplasmanında konuk olacak Real Madrid. Milyar öncesi son maçta bir hayli zorlu onlar açısından. Mourinho'nun da Arda ile ilgili gelen sorulara verdiği cevaplar da var notlarım arasında. Arda tabii şu anda İspanya'da, acayip bir gündem. Onu da konuşacağız. La Liga'da diğer iki maç, Alaves 0, Valencia 1. Valencia'da üst üste 4 mağlubiyetten sonra hoca Corberan'la yollar ayrıldı. Ve hocasız çıktıkları ilk maçta Valencia galip gelmeyi başardı. Enteresan bir sonuç oldu. Alaves bu sezon kendi evinde 3-3 yapmıştı ama Valencia önünde gol atamadan kaybettiler. Rayo Vallecano 2, Espanyol 1. La Liga'da günün diğer sonucu. İngiltere'de Lig Kupası 3. tur maçları dün oynandı. 5 karşılaşma vardı. Öne çıkan maç Liverpool-Tottenham mücadelesiydi. Tottenham bu yıl ilk kez bir Premier Lig takımına gol attı. Fakat kalesinde de 3 gol görünce elendi. Liverpool adını bir üst tura yazdırdı. McAllister'ın golü 1-0, Gakpo'nun golü 2-0, Gallagher'la duran toptan 2-1 ve 90+1'de de Szoboszlai'nin golüyle Liverpool 3-1 kazandı. Bu arada 3 golde Liverpool'un bulduğu görülmeye değer. Hepsini ayrı ayrı bence izleyin. Hatta özeti de izleyebilirsiniz. Çok güzel goller bulmuş. Özellikle Szoboszlai'nin golü, uzaktan çektiği şut olağanüstü. Onu tavsiye ederim. Arsenal Ipswich Town'u deplasmanda 4-2 yendi, bir üst tura çıktı. 4-0'dan 4-2'ye geldi mücadele. Arsenal'da da 2009 doğumlu Max Dolman ilk 11'de sahaya çıktı. 2 gol attı. Galibiyetin baş mimarlarından birisi oldu genç yıldız adayı. West Ham 2, Fulham 3, Peterborough 3, Barnsley 3. Penaltılarla Peterborough bir üst tura çıktı ve Reading 1, Brentford 2. Dünün diğer sonuçları İngiltere Lig Kupası'nda. Hollanda'da Ajax Willem II 5-1 mağlup etti. Hollanda'da da 6 hafta sonunda PSV 16 puanla lider, AZ 16 puanla ikinci, Feyenoord 14 puanla 3, Ajax da 13 puanla 4.
olan şüpheliler yukarıda sıralanmışlar hemen ilk 6 hafta sonunda. Dün Türkiye Kupası'nda da birinci tur maçları başladı. Afyonspor'la Ürgüpspor karşılaştı. Afyon 2-1 kazandı. Altay Söke maçında da Söke'nin 4-2'lik galibiyeti geldi. Bugün de şimdi voleybolda önemli bir karşılaşma var. A milli erkek voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası D grubu son maçında Letonya ile saat 17'de karşı karşıya gelecek. TRT Spor'dan da canlı olarak yayınlanacak mücadele. Bu maça iki takım da 3'er puanla çıkıyor. Kazanan grubu 4. bitirip adını bir üst tura yazdıracak. Kaybedense turnuvaya veda edecek. Çok kritik bir mücadele o açıdan. Bizim adımıza millilere de başarılar dileyelim. Şu ana kadar pek istediklerimizi yapamadık. 4 maç sonunda 3 mağlubiyet, sadece tek galibiyet geldi. Umarız bugün ikinci galibiyette bir üst tura çıkabiliriz. Futbolda Türkiye Kupası'nda birinci tur maçları bugün çok yoğun. Onlar var. Avrupa Ligi karşılaşmaları da bugün itibariyle başlıyor. 19.45 seansında 2 maç ve 22 seansında da 7 maçta beraber ilk gün sona erecek. Yarın da Beşiktaş Marsilya'yı konuk edecek. Bugün saat 14.30'da da Beşiktaş'ın basın toplantısı olacak. Her zaman olduğu gibi biz de Radyo Spor'dan canlı olarak yayınlayacağız. Vincenzo Italiano ile birlikte bir futbolcuyu dinleyeceğiz. Beşiktaş'ın da tabii maçını yarın daha detaylı şekilde konuşacağız. Bugün La Liga'da hafta içi mesaisi devam ediyor. Lider Barcelona Racing Santander'i ağırlayacak saat 22.30'da. Levante Athletic Bilbao aynı saatteki bir diğer maç. 20 seansında Atletico Madrid Osasuna ve Deportivo Sevilla karşılaşmaları var. İngiltere Lig Kupası'nda Manchester United Brighton çok iyi bir eşleşme. Coventry Aston Villa, Everton Wolverhampton ve Fleetwood Sheffield United karşılaşmaları da oynanacak. Günün programı bu şekilde. Peki Süper Lig'e dönelim. Süper Lig'de neler oluyor? Trabzonspor dün itibariyle artık yeni hocasını buldu diyebiliriz. Alman teknik adam Thomas Reis'la Trabzonspor prensip anlaşmasına vardı. Hoca dün akşam saatlerinde Trabzon'a ayak bastı. Taraftarlar onu karşıladı, üçlüsünü çektirdi. Klasik görüntüleri gördük. Yalnız henüz Trabzonspor'dan konuyla ilgili bir resmi duyuru yok. Ama artık hoca Trabzon'a geldiğine göre buradan da pek dönme ihtimali de yok transferin. Hoca son olarak mevcutta, yani hali hazırda Bulgar ekibi Ludogorets'i çalıştırıyordu. Trabzon'a gelmeden birkaç saat önce hatta sosyal medya hesabından son maçla alakalı da bir paylaşım oldu hocanın. Fakat Trabzonspor'un yaklaşık 1 milyon euroluk bir ödeme ile serbest kalma bedelini ödediği iddia ediliyor Bulgar basınında. Bu transferi gerçekleştirdiği ve takımı da Galatasaray maçına Thomas Reis'in çıkaracağı düşünülüyor. Bakalım bugün içerisinde Trabzonspor'dan da resmi duyuru gelecektir anlaşmanın şartlarına dair ki 1 artı 1 yıllık bir anlaşmadan bahsedildiğini yine söylemem gerek. Trabzonspor'da bu habere ek olarak Yabol Folcarelli de çalışmalara başladı. Batagov sahaya indi, sakatlığını atlattı. Yavaş yavaş bu iki oyuncu da takıma monte olacak. Yabol Folcarelli daha direkt Galatasaray maçıyla birlikte kadroya girecek. Batagov'un milyara dönüşü hedefleniyor. Trabzon'a da bu açıdan iyi haberler geldi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'da da haberlerim var bugün konuşacağımız. Fenerbahçe'de işler iyi gitmediği için genelde kriz haberleri var. Asensio ile ilgili, İsmail Kartal'la alakalı, Akeş Şikrinyar, Fenerbahçeli muhabirler dün YouTube programlarında bunlardan bahsetmişler. Onları not aldım. Beşiktaş'ta Nübel'i ilgilendiren bir konu. Klopp'un ilk milli maçları olacak Uluslar Ligi'nde. O da bir kadro oluşturacak. Bir numaralı kaleci olarak Marc-André Ter Stegen'i belirlediği, Nübel'in ise iki numara için bir aday olduğu söylenmiş bu notların arasında. Var Galatasaray'da açıkçası pek bir haber göremedim. Yurt dışına çıkacak olursak da milli futbolcumuz Hakan Çanaroğlu son lig maçında pazartesi günü kadroda yoktu. Bir sakatlık yaşamış Hakan. Inter'den konuyla ilgili resmi açıklama geldi. Sağ uyluk adüktör kasında zorlanma tespit edilmiş Hakan. Bakalım
Uluslar Ligi karşılaşmalarına yetişebilecek mi? Uzun bir milli ara, 4 maç oynayacağımız için belki geniş kadroda olur ama ilk maçlarda olmayabilir milli takımın kaptanı. Bakalım onu da zaman içinde göreceğiz. Bologna'da Domenico Tedesco döneminin de sona erdiği dün paylaşıldı İtalyan muhabirler tarafından. Tedesco biliyorsunuz Fenerbahçe'de çalıştı geçen sezon, tamamlayamadı sezonu. Yeni sezonda da Bologna ile anlaşmıştı. Fakat Bologna macerası da pek uzun soluklu olamadı. Bologna 4 maç sonunda ligde galibiyeti yok, tek puanı var, sadece 2 gol atabildi. Küme düşme hattından üstte ama yönetim böyle bir karar vermiş. Gün içerisinde herhalde resmi açıklamada gelecektir Bologna cephesinden. Ve son haber olarak da Başakşehir'de biliyorsunuz son Ahmet maçı 5-0 kaybedildi. Nuri Şahin'in geleceğiyle ilgili de spekülasyonlar oldu, gönderilebilir mi, gidebilir mi diye. Ama dün Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ TRT Spor'a bir açıklama yaptı ve Nuri Şahin benim kardeşim, uzun süre birlikte yürüyeceğimiz yol arkadaşımız, kaliteli bir takımız ve bu kaliteyi tekrar sahaya yansıtacağız diyerek bu iddialara bir nokta koydu. Nuri Şahin de görevine devam ediyor Başakşehir'de. Bu haberle birlikte bu bölümü kapatalım, şarkı reklam aramıza gidelim, aradan sonra da bu gelişmeleri değerlendirmeye başlayalım.

0: Reklam. TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
1: Bursa Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da. Bursa Next.
2: Her gün öğrencileri okullar.

0: Çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
1: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, zıp ödül programına üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
2: Hyundai Beyon ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.21 saatlerimiz sabah sporunda yine Ali abiyle beraberiz. Ali abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
0: Teşekkür ediyorum. Bugün Real Madrid'le başlamak istiyorum programa. Dün takip ettin mi o karşılaşmayı sen? Ben etmedim de sen belki etmişsindir diye. Ama herhalde Arda ile ilgili yine yazılanlar, konuşulanlar. Gol önce Arda'ya yazıldı diye düşünüldü. Frikik golü gerçekten olağanüstü bir vuruş. Arda Güler'den kaleci çaresiz terste kalıyor. Fakat direkten dönen top kaleciye ufak bir temasla kaleye gitmiş. Kaleciye değmese hani bir direğe çarpıp diğer direğin oradan ya oyun alanına gidecek ya da oradan belki out'a çıkacaktı o top. Ama çok iyi bir vuruş gelmiş Arda Güler'den. O golle Real Madrid öne geçiyor. Ve maç içerisinde yine verdiği muhteşem paslar, oyun görüşü, tekniği, soğukkanlılığı, sorumluluk alması. Bunlar yine dünkü karşılaşmada öne çıkmış. Kukure'ye verdiği ara pas olağanüstü. İkinci yarıda oyundan çıkmadan dakikalar önce Vinicius'a adeta hani alda at dercesine çok iyi zamanlamalı, çok iyi şiddette attığı, tam onun hani vurması gereken noktaya bıraktı topu neredeyse Arda Güler. Ama Vinicius değerlendiremedi. Yine performansıyla Arda Güler konuşuldu. Hatta biraz sabah Arda üzerinden de okudum. Tabii ki çok yanlı bir okumaydı bu. Arda oyundan çıkmadan önce 2-0, Arda oyundan çıktıktan sonra 2-2 oldu dedim. Etkisi vardır yoktur. Mourinho'ya göre zaten oyunu Real Madrid kaybediyordu. Arda'nın da ve Vinicius'un da oyunda olduğu anlarda. İki oyuncu çıkardı 68'de sonra. Jose Mourinho maç işte bahsettik 2-2'ye geldi. Ama Mourinho'ya göre dediğim gibi oyun zaten kaybediliyordu. Arda sahada da kalsa hani 2-2'de olabilirdi diyor Portekizli çalıştırıcı. Öyle veya böyle oldu gerçekten. Real Madrid Elche gibi ligin zayıf ekiplerinden birine karşı 2-0'lık skor avantajını koruyamadı. Puan kaybına çok yaklaştı. Fakat ilk İspanyol maçında olduğu gibi sahneye bir kez daha Espi çıktı. Real Madrid'in yeni transferi, yeni santrforu Mbappe'nin yedeği. O da geçen yıl Levante forması giyiyordu. Levante'de 25 lig maçında 11 gol atıp Real Madrid'in dikkatini çekti ve bir kez daha oyuna sonradan girip 87'de girip 90+1'de galibiyet golünü attı. Gol tabii boş kaleye gelen bir gol. Mbappe'nin pasında golü buldu. Espi, Bellingham'ın çok iyi çalımlarıyla başlıyor atak. Mbappe'yi

0: kaçırıyor. Mbappe de boş kaleye attırıyor Espia ve Real Madrid bir kez daha ucuz yırtıyor maçın son bölümünde. Bunları hani söylüyorum, Real Madrid bu yıl tabii ki şampiyonluk istiyor. Barcelona'yla rekabet etmek istiyor ama şu aşamada Barcelona çok daha acımasız gözüken takım Real Madrid'e kıyasla. Real Madrid böyle çekirge bir sıçrıyor, iki sıçrıyor. Bakalım nereye kadar gidecek. Betis maçında sıçrayamadı zaten. Bir mağlubiyet geldi Real Madrid'den. Dün de ucuz yırttılar. Hani Arda adına tabii onun bireysel performansının çok övülmesi çok güzel, çok hoşuma gidiyor. Bu yazılanları takip etmek. Mesela Twitter Search'e Arda Güler yazdım. İşte yabancılardan bir şey bulur muyum diye baktım. Mesela bir marka gazetesinde yazar ve radyo markada da program yapan biri sanıyorum. Arda ile ilgili çok güzel şeyler yazmış. Onu okudum, o hoşuma gitti. Arda'nın diyor kalitesi var diyor, vuruş yeteneği var diyor, oyun görüşü var diyor. Zaten bir Real Madrid futbolcusundan beklenen şeyler ama daha az konuşulan bir şey var Arda ile ilgili diyor. Bir Real Madrid'in orta sahasının olması gereken o karakteri var diyor Arda Güler'de. Ve bu yüzden diyor, bu oyun karakteriyle birlikte ya da işte genel karakteriyle birlikte bu takımın değişilmez parçalarından birisi olacak demiş Arda Güler. Hakkında şu an hala değişilmez bir parça değil. Arda ilk 11'de düzenli oynamıyor. Bir Mbappe gibi, bir Vinicius gibi, bir Bellingham hatta belki, gerçi dün yedekti ama Arda'dan daha önde rotasyonda öyle bir oyuncu olabilmiştir ama bu performans da kademe kademe bunu inşa ediyor Arda. Bir yerde artık bu istikrara da zaten kar dayanmaz mı denir. Yani bu sıcağı kar dayanmaz. Evet. Mourinho da bir yerde ya da kim olursa artık Real Madrid hocası Arda üzerine bir takım kurmak zorunda kalacak gibi gözüküyor.
1: Dün Arda'dan biraz bahsetmiştik. Arda ile alakalı olarak benim en çok hoşuma giden tarafın vazgeçmemesi olduğunu söylemiştim. Çünkü Real Madrid kadrosu içerisinde rekabet ettiği oyuncuların kalitesi ortada. Bu oyuncularla rekabet ettiğiniz noktada bazen yedek kalmanız kaçınılmaz ama süre de almanız kaçınılmaz. Çok fazla maç oynanıyor. Neticede Real Madrid çoğu kupada, mücadele ettiği kupada sonuna kadar zorlayan bir takım. Sezon içerisinde çok fazla karşılaşma var. O yüzden süre alacaksınız. İşte Arda için belirleyici olan o süreler içerisinde neler yaptığıydı. Kendini gösterip göstermemesiydi. Yani bir önceki karşılaşmada şov yaptıktan sonra zaten bu mücadelede 11'de başlaması bekleniyordu. Dün ben de karşılaşma öncesi muhtemellere baktım. 11'de gözüküyor. Sonra karşılaşmanın 11 açıklandı. Arda var. Benim de hoşuma gitti. Ondan sonra ben dışarıdaydım, bildirim geldi. Bana da ilk Arda Güler golü diye yazdı. Suratımda bir tebessüm oldu. Sonra sosyal medyadan golü gördüm. Ha dedim, bunu alırlar. Bu golü alırlar. Genelde öyle yapıyorlar. Çünkü kaleciye çarpan topları kendi kalesine de yazıyorlar. Ama önemi yok. O yüzden Arda açısından bu yaşta, sonuçta hala 21 yaşında çok genç bir adamdan bahsediyoruz. Bu mental ve fiziksel güce sahip olması bence onu diğerlerinden ciddi şekilde ayırıyor. Real Madrid'de uzun bir kariyer, Avrupa'da uzun bir kariyer, ismini en iyi futbolcular arasına yazdırabilecek bir şey zaten bu yaşlarda başlıyor. Şimdi biz sürekli olarak tabii Arda daha 2005'li, Arda çok genç, o şu bu diyoruz. Biraz da buradaki alışkanlık ve buradaki ezberle bunu söylüyoruz. Ama normalde biliyorsun 21-22 yaşındaki oyuncular takımlar alıp götürebiliyorlar. Arda da onu yapabildiğini, o yaşta bunu yapabildiğini gösteren bir oyuncu. Bence Allah korusun bir sakatlık yaşamazsa çok iyi bir sezon geçirecek. Onun sinyalleri geliyor. Biraz daha motive görüyorum ben Arda'yı bu sezon için. Ama işte Real Madrid kadrosu, yani şöyle bir kafanızı kaldırıp baktığınızda bu öyle kolay rekabet edebileceğiniz bir kadro değil. Hepsi çok önemli yıldızlar. Bir de işte mesela Diomande gibi çok para verdikleri bir oyuncu var. Yani Real Madrid kulübü de çok para verdiği bir Diomande'yi hemen bir anda yedek olmasını da kabul etmez. Onu da unutmamak gerekiyor. Yani bir anda böyle oyuncu yedekte kalsın, oyuna sonradan girsin, rotasyon oyuncusu olsun istemez. Böyle dengeler de var bence takım içerisinde. Ama Arda şu ana kadar

0: orayı kırabileceğini, orada kendine yer bulabileceğini gösterdi. Real Madrid açısından da aslında iç sahada bir sorun yaşamıyorlar. İç sahada 3 karşılaşma oynadılar. 3'ünde de 4'er gol attılar. İç sahadaki karşılaşmalarda skor üretme konusunda çok büyük bir problem yok. Ama deplasmanlar 3 deplasmana çıktılar. Bir tanesini 1-0 kaybettiler. Betis maçında aslında pozisyonlar da buldular. Pozisyonlar da kaçırdılar. Penaltı, kaçan penaltı da var o maçta. Ama diğer iki maçta galibiyet son dakikalarda Espi'nin golleriyle geldi. Şu ana kadar deplasmanda Espi artı 4 yazdı Real Madrid'e. Bir mağlubiyet oldu. Fakat işte dünkü maç mesela Elche karşılaşması. Şimdi o maçta 2 puanı bıraksan yani Barcelona'yı 2 El Clasico'da falan yenmen gerekecek. O kadar böyle zor bir matematik oldu. Barcelona puan kaybetmeyecek mi? Tabii ki kaybedecek. Ama büyük ihtimalle Barcelona hani sezonu 30-31 galibiyetle tamamlayacak La Liga'da. 30-31 galibiyet dediğin zaman iki maçı çıkar. Real Madrid derbilerini çıkar. El Clasico'ları çıkar. Geriye 36 maç kalıyor. Yani 36 maçın 30'unu Barcelona kazanırsa sürpriz olmaz. 30-31'ini kazanırsa sürpriz olmaz. O yüzden öyle Elche'de falan puan kaybedersen yani kötü giden takımlar karşısında örnek veriyorum. Yarın öbür gün bu ligde bir takım İşte sezonu flash takımı haline gelecek. O deplasmana gittin. Tamam, orada puan kaybı olabilir ama aynı puan kaybı Barcelona için de gündeme gelebilir. Fakat Elche gibi işte sezonu kötü başlayan yani son maçları hariç minimum 2 gol yemişlerdi. Oynadıkları mücadelelerde öyle deplasmanlarda ya da iç saha karşılaşmalarında puan bırakırsa Real Madrid uzaktan Barcelona'nın üst üste 3. şampiyonluğunu izler. El Clasico'da 25 Ekim'de.
1: 25 Ekim. Bir şey kalmamış. Bizim derbi haftası mı oluyor El Clasico?
0: Allah'ım bilemiyorum ama bizim derbi.
1: Tabii bizim derbide Galatasaray Fenerbahçe 26 Ekim Pazartesi. 25 Ekim'de de El Clasico üst üste. 2 gün. Belki o yüzden mi maçı şey yaptılar. Neyse o saat de erken oluyor zaten El Clasico'ların genelde. Arda Güler şu anda Real Madrid'de en çok süre alan 10. oyuncu. 7 maç yaptı şu ana kadar Real Madrid. 6 lig, bir de Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi'nde cezası vardı Arda Güler'in. O yüzden oynamadı. Geri kalan 6 maçın hepsinde süre bulmuş ama 295 dakika süre bulmuş. Mesela Bellingham'ın 537 dakikası var. Bernardo'yla neredeyse aynı. Dün Bernardo da yedekti. 274 dakika toplamda sahada kalmış. Orada rolleri paylaştırıyor gibi gözüküyor Jose Mourinho. Arda'nın da tabii sahada oynama ihtimali var. Bellingham'ın yerinde ve Bernardo'nun yerinde oynama ihtimali var. Çok yönlü bir oyuncu sonuçta Arda da. Onun avantajını kullanacaktır. Bakalım. Mourinho'da ilk 11'in vazgeçilmezi mi diye bir soru gelmiş Arda Güler'le ilgili. Çok soru geliyor bu arada. Maç sonlarında. Hayır demiş o da. Hiçbir oyuncumuz dokunulmaz değil diyor. Ve Arda Güler işte oyunu aldıktan sonra maç 2-2'ye geldi tarzında bir soru da gelmiş. Az önce söyledim. Onunla alakası yok diyor. Zaten kontrolü kaybetmeye başlamıştık diyor. Bayağı Arda üzerinden okunuyor şu anda. Arda'nın her hareketi, her pası sosyal medyada hani bizler de paylaşıyoruz bizim siteler ama İspanyollar da paylaşıyorlar. Bayağı etkiliyor insanları Arda Güler. Milli araya da yaklaştık. Gelecek hafta ile beraber zorlu maçlara çıkacağız. Fransa, İtalya maçlarımız var önce ülkemizde. Arda'nın bu performansı da gerçekten umut verici. Orta sahada da şimdi Hakan'ın sakatlığı acaba nasıl olur dedik. Hani Hakan da olursa rotasyonla alakalı yine tartışmalar olabilir mi diye. Hakan eğer hani tabii sağlık konusunda sakatlık olmasın kimsenin ama milli takımda olmazsa da orta üçlü belli gibi. Salih Orkun ve Ardalı bir Montella düzeni görürüz Fransa ve İtalya karşılaşmalarında. Üçü de çok formda şu anda. Kenan'ın olmaması kanatlarda biraz sıkıntıdayız şu aşamada. Ama merkez bayağı güçlü gözüküyor milli takımda. Bir La Liga'da maçın oyuncusu seçiliyor mu?
0: Seçiliyor galiba.
1: Son iki maçtır Arda Güler seçiliyormuş. Öyle bir haber var. Emin olamadım. Şimdi La Liga'nın Twitter hesabına girdim. Öyle bir şey göremedim. Ama yerel hesaplar Arda'nın bu maçta da maçın oyuncusu seçildiğinden bahsetmişler. O da yine ne kadar iyi bir performans gösterdiğinin bir yansıması diyebiliriz. Bu arada Espi'den bahsettik. 2 gol attı, 6 puan kazandırdı takımına. 5 maçta toplam 26 dakika süre almış Carlos Espi. 26 dakikada 2 gollük performansı var genç İspanyol santrforun. O da bu rolü şu ana kadar çok iyi üstlendi. Normalde Real Madrid geçmiş dönemde daha tecrübeli yedek santrforlar düşünüyordu. Burada genç bir santrfora gitti. 2005 doğumlu Carlos Espi. 1 metre 94 santimetre boyunda, yani Mbappe'den çok çok farklı bir profil. Ama iş gördü ve belki bu performansı sürdürürse İspanya'nın da milli takımında 3. santrfor olmaya aday olarak konuşabiliriz. Altyapılarda, milli takımlarda oynamış, U19 ve U20 seviyesinde. Real Madrid etiketiyle milli takıma da göz kırpacaktır. Evet, Arda ile ilgili gelişmeler bunlar. Mesajlara bakayım. Ankara'dan Okan Doğan, aslında tam benim söylediğimi dinleyicimiz zaten yazmış. Arda ile beraber Orkun Salih bu formuyla heyecan verici bir milli takım olmaz mı demiş. Evet, aynı şeyi düşünmüşüz benzer anlarda. 25 Ekim'de ülkemizde KPSS var, ondan ertelendi dünün tabii gündemi. Ben girişte bahsetmedim. Süper Lig'de fikstür açıklandı, derbi tarihleri de belli oldu. 25 Ekim'de de KPSS olduğu söylendi ama dün biz reklam arasında konuştuk. KPSS dediğimiz sınav kaça kadar sürüyor? Normalde sabahtan öğlene kadar olması lazım. Genelde sınavlar öyle. Onun polisiyle statlardaki güvenliği sağlayan polis farklı şubelerden olmuyor mu? Aynı polisler mi görev yapacak? Hani mesailer uzun olacak. Hani bizim çok aklımıza yatmadı KPSS olması. Burada neyse, o gündeme sonra geçeyim de onu da konuşacağız. Onunla ilgili bazı Fenerbahçe taraftarlar da mutlu değil. Derbinin pazartesi oynanmasından farklı şeyler konuşuluyor. Dediğim gibi bakarız. İstanbul'dan Ümit, Arda Barcelona'ya gitse çok daha iyi olurdu sanki demiş. Vallahi ilk iki yıl ben de öyle düşünüyordum. Arda Güler çok fazla süre bulamayınca Real Madrid'de. Bir de oyun anlayışı Barcelona'ya da uygun. Arda'nın pas oyununda orada olabilecek bir isim. Ama hani şu an artık Real Madrid'de baktığımda çok Barcelona'ya gitseydi demiyorum. Real Madrid'de de oynuyor. Barcelona'da oynaması kolay değil şu anda. Orada da kim var? Fermin'le Olmo var o bölgede. Bir tık gerisinde Pedri var, Gavi var. Yani oradaki rotasyon da öyle kolay bir rotasyon değil. Sağ kanatta Yamal var üstüne bir de. Hadi Real Madrid'de de işte sahada oynadı bu sezon bayağı ama orada Yamal'ı kesmek de kolay değil. Bilemiyorum, artık iş işten geçti tabii ki. KPSS sabahtan akşama kadar denmiş.
0: Bilmiyorum, olabilir, bakmak lazım.
1: Evet. Biz mantık yürüttük ama dinleyicimiz çok iddialı yazmış direkt olarak sabahtan akşama kadar. O zaman diyecek bir şey yok. Keşke Türkiye Futbol Federasyonu, hani genel bir ifade kullanmak yerine dünkü açıklamasında spesifik, yani şu var: KPSS, şu konser, şu etkinlik, işte genel kurul, bilmem ne, neyse artık, yürüyüş, miting, neyse, onu keşke söyleseydi. Sonuçta valilik böyle bir yazıyla Türkiye Futbol Federasyonu'nun kapısını çaldığına göre spesifik bir olay var. Ama biz burada fikir yürütmeye çalışıyoruz. İşte KPSS en mantıklı çıkan şu ana kadarki şey. KPSS, bir sanat organizasyonu, bir konser, bir şey görmedik. Yani o tarihlerde baktık. Sonra başka bir şey sosyal medyada yazıldı mı bilmiyorum. Dün baktım haberleri karıştırırken ama ben görmedim KPSS harici bir şey. Keşke TFF onu daha açık, şeffaf şekilde yazsaydı. Şu an yazılmayacak bir şey de değil KPSS. Bilerek mi yapıyorlar, insanlar tartışsın diye bilemiyorum ama.
0: KPSS saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10'dan sonra binalara alınmayacak. Sınav 12.25'te sona erecek.
1: Akşama kadar değil yani.
0: Belki 12.25 dinleyicimiz için akşam saatlerine denk geliyor olabilir de.
1: Devamı yok mu? Tek seans mı?
0: Ek süre kullanılması uygun görülen engelli adaylar 30 dakikaya kadar ilave sürelerini kullanabilecek. Ondan sonra bakayım.

0: tabii bir şeydeki, bir önceki, bir de bu seneki saatlere bakmak lazım. Ama genelde aynı.
1: Ölene kadar.
0: Efendim? Evet. Şimdi o bir önceki şeyin haberiymiş. Öğleden sonra oturumları da varmış. 14.45'te başlamaktadır diyor. 14.45'te başlayan 16.25'te bitiyormuş. Evet. 16.25 bitiş saati. İki farklı şey. İki farklı oturum. Tekrar bakıyorum. Birçok çünkü şey var. Farklı dal var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 farklı şey var. Seans var. 7 seansın 6'sı, 7, 5'i 10 çeyrekte başlıyor. İkisi 14.45'te başlıyor. Ve 16.25'te bitiyor.
1: Derbide hani olsa 19 ama taraftarların gidişi gelişi deplasman tribünü falan deyince
0: Yani
1: bir risk
0: burada
1: görmüştü o zaman yani.
0: olabilir. Bu temel sebep bu olabilir. Temel sebep bu
1: Yani keşke
0: olabilir.
1: yazsalardı işte.
0: İşte dün de konuştuk,
1: Keşke
0: yazabilirlerdi.
1: yazsalardı. Peki bir araya gidelim. 7.40 aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır. Kazancım net, sigortam net. Radyo Spor.
3: Umran Oto Ekspertiz. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
6: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
5: Şampiyonla son düzlükte.
2: Reklam. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.42 Doğru Bilginin adresi Radyo Spor'da bu konuya son noktayı koyacağız şimdi.
1: İnşallah.
0: İnşallah. Dinleyicimize güveniyoruz. ÖSYM çalışanıyım diyor.
1: Kimliğini de göndersin.
0: 25 Ekim'deki ortaöğretim KPSS sınavı 10-15'te başlar, öğlen biter. Arkadaşın akşama kadar süren dediği lisans KPSS. 25 Ekim'de olan, ortaöğretim olan diyor. Öğlen bitiyor diyor. O gün akşama kadar bir şey yok. Dediği bu.
1: Tam işte bizde ilk abimiz, öyle yazınca öyle çıktı. Şimdi. Ama sonra tekrar bir şey yapalım dedik.
0: Yok abi, bir mesaj daha var. Yine öğlen bitecek diyor. 25 Ekim'deki öğlen bitiyor.
1: 25 Ekim'de
0: senin
1: yapılan
0: dediğin
1: öğlen
0: o
1: bitiyor.
0: Öğleden sonra seans olan başka lisans. O ya olmuş Eylül ayında, ben de şimdi baktım. Eylül'de gözüküyor. Lisans KPSS akşama kadar süren.
1: Tamam.
0: Yani o gün için yine bir öğleden sonra bir şey bulamadık. KPSS öğlen bitiyor. Derbi de 19'da normalde oynanıyor, pazar günü olduğunda. Bakalım belki çıkar kokusu yakında. Ya da bununla ilgili muhabirler belki bir soruşturma, araştırma yapmışlardır. Bugün manşetlere bakarız. Orada bir şey görürsek de söyleriz. Peki biz en son Real Madrid'i

0: Arda Güler'i konuştuk. Real Madrid şimdi hafta sonu Atletico Madrid deplasmandaki maçla birlikte. Onlar da milli araya girecekler. Bugün de Barcelona'nın ligde karşılaşması var. Bakalım Barcelona da 4-5 atarak gidiyor ligde. Bir Atleti'ye 2 gol attılar sadece. Onun haricinde 4-5 şeyi bu. Barcelona'nın standardı bu. Bugün de tam uygun bir rakip var karşılarında. Ligin yine ekibi Racing Santander'le oynayacaklar. Kendi evlerinde oynayacaklar. Farklı bir galibiyet bir kez daha görebiliriz. Şimdi mesajlara az önce bakıyordum. Konu
1: Dün
0: aslında Real Madrid'ti de.
1: neye bakacaktın sen?
0: Sen söyle abi.
1: Dün Liverpool'un Tottenham karşısında çıkardığı kadroyla Tottenham'ın Liverpool karşısında çıkardığı kadroyu gördünüz mü?
0: Yok, ben bakmadım kadroya.
1: Dün şimdi karşılaşmayı yazacağım işte. Bakıyorum böyle nasıl bir kadro çıkartabilir diye iki teknik adam da. Çünkü neticede Lig Kupası İngiltere'de genelde teknik adamların rotasyona gittiği bir kupa. Fakat işte sen de söyledin ya, Tottenham ilk kez bir Premier Lig takımına gol attı diye. Tottenham 350 milyon pound harcadı transfere. Premier Lig başlangıcı çok kötü. Dezerbi tehlikede, işi tehlikede. O yüzden doğal olarak tabii Tottenham'ın maça biraz daha önem vermesi beklenebilirdi. Bu da son derece doğal. Ama diğer tarafta Liverpool'da hani sanki de Tottenham'la oynamıyor değil de başka bir alt lig takımıyla oynuyormuş gibi bir kadro çıkardı. Buna rağmen 3-1'lik galibiyet Tottenham'ın aslında ne durumda olduğunu da bence biraz gösteriyor. Yani Tottenham'da Udogi var, ondan sonra Senesi var, Bentancur var, Bergwijn var, Tel var, Gallagher var, Kudus var, Marmuş var. Şeye bakıyorsun, Liverpool'a bakıyorsun. Liverpool'da hani ileri dörtlüde Gakpo'yu hatırlarsın, bilirsin. Bir de o işte genç çocuk vardı geçen sene gol atan. O var. Diğerleri yeni yeni çıkan oyuncular. O yüzden de Tottenham'ın işi bayağı zor gibi gözüküyor. Yani bu sene izledim ben de iki tane maçlarını. Oyun olarak da Tottenham pek bir şey vaat etmiyor. Oradaki hikaye de ilginç. Yani bu kadar fazla para harcayıp bu kadar fazla oyuncu getirip hala takımın bir tepki verememesi. Dün de kupaya veda ettiler. Hani kupaya veda etmek çok önemli değil. Ama oyun olarak bir şey vaat etmemeleri 350 milyon pound harcadıktan sonra çok ilginç.
0: Şimdi ben mesajlara bakıyorum. Bir dinleyicimiz gerçekten şeyi göndermiş. Görev kartı mı diyeyim artık, ona benzer bir şey göndermiş. Eylül ayında o dediği öğleden sonra oturumunu görüyorum.
1: Şimdi biz bunu niye çözmeye çalışıyoruz hep beraber?
0: Çünkü açıklanmadı.
1: Evet.
0: O
1: Şeffaf
0: yüzden.
1: TFF değil mi?
0: Hı.
1: Açıklamadı. İstanbul'daki etkinlik sebebiyle dedi, değil mi? İstanbul'daki
0: Yoğun
1: etkinlik,
0: etkinlik
1: yoğun
0: programı
1: yoğun
0: mı bir şey
1: etkinlik.
0: dedi.
1: İşte dün sen bu haberi söylediğinde hat-trick saatindeydik. Ondan sonra İstanbul'da sorduk. 25 Ekim'de yoğun etkinlik ne? Nedir diye. Pek bir şey çıkmadı. Ondan sonra KPSS sınavı çıktı. İşte KPSS'yi de şu an hep beraber imece usulüyle çözmeye çalışıyoruz. Kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? O günkü KPSS'de ne var? Yok lisans, orta öğretim. Dolayısıyla TFF'nin bir açıklama yaparken taraftarların zaten bu konuda ne kadar hassas olduğunu bilip biraz daha şeffaf davranması gerekirdi.
0: Şu an ikna olmadı kamuoyu.
1: Yok, o yüzden söylüyorum zaten. Şimdi KPSS diyorsun.
0: Öğlen bitiyor.
1: Heh, o zaman diyor ki insanlar öğlen bitiyor. Ne alakası var?
0: Burada da hadi konuya girmiş olduk artık, çıkmayalım. Fenerbahçe'nin bir isyanı var. Karşılaşma işte 26 Ekim Pazartesi oynanacak. Bu karşılaşmadan önceki hafta içerisinde Şampiyonlar Ligi mesaisi var takımların. Fenerbahçe kendi evinde Slavia Prag'ı konuk edecek. Salı günü oynayacaklar o karşılaşmayı Fenerbahçe kendi evinde. Galatasaray maçı da Çarşamba günü. Lille deplasmanı, bir deplasman. Yani derbiden önce Galatasaray bir gün az dinlenecek. Hatta seyahat de yapmak zorunda kalacak ekstra olarak. Pazar olursa biraz daha yorgun, Pazartesi olursa biraz daha dinlenmiş şekilde çıkacak. Genel

0: Hakan'ı da dün ilk aklımıza gelen bizim, daha bu yoğun etkinlik falan denmeden önce niye pazartesi? Hani bir takım bir gün geç yapacağı için hani çok tartışma çıkmasın. Biz az dinlendik de Asman'dan geldik. Diğer takım işte rakibimiz iç sahadaydı. Böyle bir tartışma olmasın diye herhalde bu kararı verdiler demiştik. Biraz onu çağrıştırıyor hala şu an yoğun etkinliği bulamadığımız için. Başka bir sebep, mantıklı yani bir gerekçe önümüze sunulmadığı için benim de aklıma bu geliyor. Bu tartışmayı engellemek için pazartesi şey yapmışlar. Benim su bardağı da delik çıktı. Telefon gitmiş.
1: Al şunu.
0: Peki. Evet. Bu yani başka bir sebep şu an gözükmüyor. Buna da Fenerbahçeliler isyan ediyor. Hoşlarına gitmemiş. Bu yani bir avantaj olacaktı Fenerbahçe için maç pazar oyunu.
1: Tersi olsa, tersi olsa Galatasaraylılar ne derdi?
0: Galatasaraylılar da isyan ederdi.
1: Aynen. Öyle bakmak
0: isyan
1: lazım.
0: Edilecek, isyan edilebilecek ya da edilecek değil mi? Edilebilecek bir konu. Evet. Hassas bizim iklimimizde.
1: Öyle.
0: O fikstürler hassas yani.
1: Tersi bir konu olsaydı Galatasaray salı günü iç sahada oynayıp Fenerbahçe çarşamba günü deplasmanda oynasaydı ve pazartesi günü ne alınsaydı derbi, aynı şey konuşulacaktı. Farklı taraf konuşulacaktı. İşte bunu yapmaması lazım TFF'nin. Normalde salı çarşamba Şampiyonlar Ligi maçları oynandıktan sonra pazar günü maç oynanır.
0: Oynuyor takımlar.
1: Yani perşembe pazar oynuyor tabii, takımlar. Tabii. Beşiktaş
0: çarşamba,
1: bu hafta
0: pazar ne yani?
1: Beşiktaş bu hafta perşembe pazar oynayacak. Hatta şöyle oluyor. Milli aralara denk geldiği zaman işte bu haftaki gibi, örnek veriyorum, bu hafta deplasmana gidecek takımlar, herhangi bir Avrupa'da bir deplasmana gidecek, sonra dönecek pazar günü oynayacak maçını, milli araya girecek. O yüzden de işte bunları yaptığı anda TFF tartışmayı da beraberinde getiriyor. Burada kimse alınıp gücenmesin. O yüzden söyledim. Tersi olsaydı Galatasaraylılar ne diyecekti? Çok doğru, Fenerbahçe bizden bir gün fazla dinlensin mi diyeceklerdi?
0: Yok. Bir de o günün fikstüründe hani maçı pazartesi aldılar, derbiyi. Saat 10 derbi bu arada 21.30'da pazartesi akşamı, sanki Şampiyonlar Ligi gibi hani saati 22'ye yakın. Saat 19'da da Beşiktaş, Başakşehir ve Rizespor, Trabzonspor maçları da var. Yani dört büyüklerin maçı aynı güne sıkışmış durumda ve pazartesi günü bugün. Hafta sonunda değil. Bu da tarihte birlik olur diye düşünüyorum. Dört büyüklerin maçının aynı güne sıkışması. Bu da aslında yayıncı kuruluşun pek bir dahli olmadığını da gösteriyor. Yayıncı kuruluşun işine gelmeyecek bir tablo.
1: İşine gelmeyecek
0: bu.
1: Tabii. O da neden? Beşiktaş ve Trabzonspor'un da değil mi?
0: Perşembe.
1: Perşembe günü maçları var.
0: Evet.
1: Onlar zaten pazartesi. Normal şartlarda pazartesi oynamaları lazım.
0: Hatta hayır. Pazar da oynayabilir biri. Yani yurt dışında biri pazar. Mesela Avrupa Ligi'nde oynayan iki takım. Mesela La Liga'da diyelim ya da Konferans Ligi'nde. Perşembe oynuyorlar. Biri lig maçını pazar, diğeri pazartesi de oynayabiliyor.
1: Oynayabilir ama normali pazartesi oynamaları. Eğer şey varsa, fikstürde yer varsa, onun devamında bir şey yoksa, Türkiye Kupası yoksa, bir şey yoksa, ikisi oynayabilir pazartesi günü aynı saatte.
0: Tabii ki o da oynayabilir.
1: Onu yapabilirsin. Pazartesi de yapabilirsin. Ama bir takımın Şampiyonlar Ligi'nde salı oynamış, öteki çarşamba oynamış, İki takım perşembe günü Konferans Ligi, Avrupa Ligi oynamış, sen hepsini pazartesi günü oynatıyorsun. Muhteşem.
0: Yani bununla ilgili şu an
1: onu koyamazlardı.
0: Neyi?
1: Mesela Beşiktaş maçını pazara koyamazlardı.
0: Hayır, zaten derbi pazartesi attıktan sonra zaten koyamaz.
1: Normalde de koyamazdı. Şey dedi ya, İstanbul'daki işte, sen dedi ya, pazar pazartesi oynayabilirlerdi.
0: Tamam, onu koyamazdı. Neyi koyardı?
1: Anlatabildim mi?
0: Diğer Trabzon'un maçı neredeydi şimdi? Onu kapattım da bakayım bir daha. Diğerini koyardı. Diğer maçta Rize-Trabzon. Rize-Trabzon'u koyar pazara.
1: Rize-Trabzon'u koyabilirdi ama İstanbul'da işte Trabzon şeyde ne derler, o da Avrupa oynadığı için onu da yapmazdı. Ortaya böyle bir şey çıktı.
0: Bakalım Trabzon'da ondan önce maçı kendi sahasında, mesela 22'si Perşembe Hearts maçı, kendi evinde pazara oynayabilir. Seyahat yok, bir şey yok. Rize'ye gidiyor zaten. Deplasman dediğinde Rize.
1: Oynayabilir sonra. De oynatamazsın ki Mert. Yani
0: oynatırsın.
1: Oynatamazsın. O zaman Trabzon'la Beşiktaş isyan eder. Siz deli misiniz der.
0: Hayır, derbiden önce diyorum ben. Derbi pazar oynansaydı Trabzon'da sen pazar oynatabilirsin.

0: Bilirdin. Taş taş da pazartesi tamam, oynasıyorsun.
1: Okey. Derbiyi pazara koysan tamam. Ha. Ama hani derbi pazartesiye koyup ondan sonra hayır. adamı yapsan.
0: Kastettiğim o değil. Kastettiğim ideal hani derbi pazar olacak. Perşembe oynayan ve perşembe içeride oynayan Avrupa takımı kimse artık Beşiktaş veya Trabzon. O maç için herhalde Trabzon. Ev sahibi olanı pazar oynatırsın. Deplasmandan dönecek onu pazartesi oynatırsın. Yani
1: öyle, bu öyle olabilir.
0: Olabilirdi. Tercih etmemiş gibi gözüküyor federasyon. Onlar da İl Emniyet Müdürlüğü'ne pası attılar. Onlardan gelen talep doğrultusunda. Bakalım yani burada tekrar başa döneyim. Fenerbahçe'nin bir isyanı var. Bununla ilgili belki yönetim bir görüşme yapıyordur. Bir hani neden bu kararı aldı? Belki bir açıklama gelir. Ama şu ana kadar Fenerbahçe'den de bununla ilgili neden derbi pazartesi aldınız diye bir isyan, bir yönetici açıklaması, bir resmi açıklama ben görmedim. Taraftarın böyle bir isyanı var ama yönetim belki bunu sorar, belki bir açıklama getirir. Onu da bakalım takip edelim.
1: Ya zaten bu işte bir kere işte il, güvenlik, ondan sonra valilik dendiği zaman zaten tartışmanın %90'ını kapatmış oluyorsun. Hı hı. O da işin bence kılıfı federasyon açısından. Çok ama rahat bir şekilde onu kapatmış oluyorsun o taraf.
0: Ama onların haberi olmadan yani da bunu yazamazlar.
1: Ya yazarlardır, rica ederler, şey yaparlar yani. Tekrar söylerim yani İstanbul'da İstanbul'un bu büyüklüğüyle o zaman her türlü organizasyonda İstanbul'da hayatın durması lazım. İstanbul ülke, şehir diyemezsin. O yüzden hani İstanbul'da her gün bir organizasyon, her gün bir şey var. Hayatta devam ediyor. O işin bence basit tarafı oluyor, kolay tarafı oluyor. Yani böyle bir şey söylendi, tamam biz de o yüzden böyle yaptık diye. Sanki bana biraz onun da kolaycılığı var gibi geliyor.
0: Araya gidelim, 7.55 aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam. Hemen Hancı Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
4: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
6: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
8: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
9: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
10: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
9: Şampiyonla son düzlükte.
11: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
12: Bankkart, seni düşünür o.
13: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
14: Serkan!
15: Efendim abi?
14: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
15: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler için...

0: kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye M-Para şirketim kullanıyor. M-Para Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Günün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: olmayın. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: Yeni saate girdik sabah sporunda. Şimdi Trabzonspor'la devam edelim. Trabzonspor yeni hocasına dün akşam kavuştu. Sürpriz bir şekilde dün biz programı yaparken programın ikinci yarısında Thomas Reis ismi gündeme geldi. Trabzonspor'un Alman hocayla büyük ölçüde anlaştığı ve işte gün içerisinde Trabzon'a getirmek istediği konuşuluyordu. Bir baktık Thomas Reis zaten bir takımı çalıştırıyormuş. Bulgaristan'da Ludogorets, Bulgaristan'ın son yıllara damga vuran takımlarından birisi. Sezona Konferans Ligi hariç 9 maçta 7 galibiyet 2 beraberlikle başlıyor. İşler yolunda gözüküyor. Ama Trabzonspor çok spesifik olarak bu ismi seçmiş olmalı diye ben dün düşündüm. Biz çünkü dün boştaki hocalara baktık. Yerli yabancı saydık. Hani Guardiola ve Conte isimleri ortaya atılmışken profili yüksek yabancıları dün konuştuk. Kimler olabilir diye. İşte Vitor Pereira'yı konuştuk. Ne bileyim Sergio Conceição konuşuldu. Sayısız isim var şu anda boşta ve Türkiye'ye gelebilecek. Ama Trabzonspor sağ gösterip sol vurdu adeta. Takım çalıştıran bir hocaya gitti, bir yabancıya gitti. Ve Thomas Reis'i Trabzon'a getirdi. Bir gün içerisinde bu transfer bitti. En son tabii Pioli de konuşuluyordu yabancı olarak ama orada tam bir anlaşma olmamış. Artık maddi anlaşmazlık mı, başka sebepler mi? Onu belki muhabirler paylaşırlar ama karar Thomas Reis oldu Trabzonspor'da. Fakat hala Trabzonspor'dan konuyla ilgili resmi bir açıklama da yok. Dün hoca Trabzon'a geldi, taraftar karşıladı, üçlüsünü çektirdi, yardımcılarıyla birlikte geldi. Ama Trabzonspor henüz görüşmelere başlanan dair bir şey paylaşmadı. Bugün herhalde sabah saatleriyle beraber resmi açıklama gelecektir Bordo Mavili ekipten ve Thomas Reis da tahmin ediyorum ki bugün sıcağı sıcağına ilk antrenmanına çıkacak. Önünde sonuçta bir Galatasaray mücadelesi var. Cumartesi günü oynanacak. Bugün günlerden çarşamba, perşembe, cuma 3 antrenmanlık bir bölüm var. Orada 3 antrenmanda Hüseyin Hoca'nın da tabii ekipte olacağı söyleniyor. Hüseyin Çimşir'in. Onun da desteğiyle takımı Galatasaray maçına hazırlayacak. Sonra bir milyara girecek. Milyara da milli takıma giden kaç oyuncusu olur bilemiyorum Trabzonspor'un ama kalanlarla birlikte kendi oyun planını, oyun kimliğini takıma yansıtmaya, işlemeye başlayacak Thomas Reis. İki yardımcısı da gelmiş Alman hoca. 66 yaşındaki Ton Lokhoff, Ludogorets'teki yardımcısı ve yine aynı ekipten 39 yaşındaki Daniel Zenkovic. Bu iki yardımcı ekipte olacakmış. Ve yine yapılan haberlere göre Hüseyin Çimşir'le beraber Ergin Keleş de antrenör ekibinde Trabzonspor'da yer alacak. Böyle hibrit bir ekip planlamış Trabzonspor yönetimi. Reis'in de dün gördünüz yani gayet mutlu Trabzon'a geldiği için. O da böyle fırsatları kovalayan bir teknik direktör. Geçmişinde bu röportajlarında işte üç büyüklerde çalışma niyetinden bahsetmiş. Onlar olmadı belki ama Trabzonspor'da bir büyük camiayı, çok önemli yıldızları çalıştırma fırsatı elde ediyor. Bakalım nasıl bir uyum olacak Trabzon'la Reis arasında. Reis'in oyun anlayışı Trabzonspor'u yükseltebilecek mi? Fatih Hoca'yla bu sezon pek iyi başlamadı. Oyuncu grubunu da pek avucuna alamadığını bu sezon için en azından söyleyebiliriz Fatih Tekke'nin. Reis bakalım tersine çevirebilecek mi İşleri. Onun için de çok zor bir başlangıç. Galatasaray maçıyla başlamak çok istenen bir durum değil. Ama aynı zorluk büyük de bir fırsatı beraberinde getiriyor. Mesela benzer şeyi İtalyano için de söylemiştik. Yani Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Mitchell'ini çekmek istemezsin. İlk karşılaşma olarak, ilk resmi maç olarak. Ama hoca bunu çok büyük bir fırsata çevirmeyi başardı. Mitchell'ini eleyerek. Belki Reis için de böyle bir senaryo olabilir, tersi de olabilir. Onu yaşayıp göreceğiz. Önünde hani zorlukla birlikte büyük de bir fırsat var taraftarı böyle avucunun içine alması için.
1: Sen sabah açılışı yaparken bir şey söyledin, bilmiyorum fark ettin mi?
0: Pot mu kırdım?
1: Yok, pot kurmadım. Ama benim kafamda bir anda acaba mı dedim. Bologna'da Tedesco dönemi bitiyor dedin.
0: Evet.
1: Tedesco mu, Reis mi?
0: Valla bir dinleyici yazmış Tedesco olsa daha iyi olmaz mıydı diye.
1: Arada saatler var çünkü.
0: Ne yapacaksın? Rice'i getirdikten sonra Tedesco'ya
1: Hayır.
0: mı?
1: Rice'i getirdikten sonra demiyorum. Ne diyorsun ya?
0: Olsaydı.
1: Olsaydı mesela ben sana masaya bir tarafa Tedesco'yu koysaydım, bir tarafa Rice'i koysaydım. Sen hangisini seçerdin şu Trabzonspor kadrosu için? O bakımdan enteresan geldi. Çünkü Bologna macerası iyi başlamadı işte. Bitecek artık yani. Bugün yarın belki bu hafta sonu gene kazanamazsa haberler
0: Yeni
1: çıkıyor
0: hoca bile
1: artık.
0: çıktı bu arada. Paladino ben söylemedim de Paladino ile anlaşmış Bologna.
1: Anlaştı. O zaman bitiyor artık.
0: Bitmiş
1: Tamam
0: yani
1: hani
0: bugün
1: bitti
0: açıklanır.
1: olarak bakabilirsin. Ne düşünürsün sen? Mesela biz dinleyen Trabzon taraftarları ne düşünür? Çünkü benzer profil. Benzer profil. İkisi de sonuçta Türkiye'de çalıştı. Ama bir tanesi büyük bir takımda çalıştı. Diğeri biraz daha uzun süre çalıştı. Samsunspor'da çalıştı. İkisi de kısmen başarılı oldu. Hani Tedesco çok başarısız demek yanlış olurdu. İkisi de Alman kökenli. Biri daha genç.
0: Genelde söyledin mi ama sahaya odaklanan,
1: Aynen.
0: çok öyle hakem falan konuşmayan, takımını geliştirmeye çalışan, kendine bakan hoca
1: Yani
0: profili.
1: Tedesco'nun mesela sağ dışındaki hareketleri inanılmaz beğenilmişti Türkiye'de. Zaten hak etti de yani o şeyi orayı idare etti. Rice zaman zaman sinirlendi. Onu hatırlıyorum ben. Hani bir şeyler söylüyordu maçlarda.
0: Tedesco da sinirleniyordu canım.
1: Hakemlerle alakalı
0: Kenarda.
1: olarak falan. Biraz daha böyle ama şeye göre daha agresif bence. Tedesco'ya göre. Maç sonu açıklamalar olarak söylüyorum. Maç önü maç sonu açıklamalar olarak düşünüyorum. Ne dersin? Hangisi olurdu?
0: Valla Bologna ile bu kadar kötü başlamışken gönderiliyorken Tedesco'ya gitmek çok doğru mu emin değilim abi ya. Hani hiç Bologna macerası olmasaydı, boşta olsaydı belki
1: Kesin
0: pozitif
1: gündeme gelirdi
0: bakabilirdim.
1: zaten o zaman.
0: Zaten gelirdi
1: O zaman
0: de.
1: kesin gündeme gelirdi.
0: Ama şu halde yani Bologna girişte söyledim. 4 maç bir beraberlik galibiyet yok. 3 mağlubiyet 2 gol atabilmişler sadece. 4 haftada gönderiyor Bologna yani. Bu adamdan olmaz diyerek. Şimdi onun üzerine getirmek bilmiyorum ya ben riskli bulurdum.
1: Sen Rice'e giderdin.
0: Yani bu arada giden de gider. Hani Faryoli de mesela Porto için riskli bir hamleydi. Sonuçta sondan bir önceki hafta şampiyonluğu kaybetti. Önde götürdü. Oradan müthiş bir başarı çıktı. Hani gelip Trabzon'da da çok fark yaratabilir. Onun analizi daha teknik bir analiz. Şimdi benim yapabileceğim bir şey değil. Ben daha dıştan baktığımda öyle bir dönemden geçen bir hoca getirmek istemezdim
1: Evet.
0: moral olarak.
1: Tamam.
0: Sen?
1: Ben biraz daha düşünürdüm ya. Ama senin dediğin gibi işin teknik tabii değerlendirmesi de var. Yani hoca eldeki malzemeye göre ne yapacak, ne istiyor, ne planlıyor. Sen dün güzel bir şey söyledin. Yani Thomas Rice öyle çok fazla şikayet edecek bir adam değil dedin. Eldeki kadroyla alakalı olarak. Önemli bir detay. Tedesco çok şikayet eden bir adam mı? Yok, o da çok fazla şikayet eden bir şey. O...
0: Medyada olmadı da sonra yönetici açıklamalarını gördüğümüz zaman illa da şerif.

0: yok illa da şu profil ya, olarak.
1: Bence hani... onu karıştırmayalım.
0: Niye?
1: Çünkü sonuçta sen bunu dışarıya yansıtmadığın sürece belli taleplerini isteyebilirsin, yapabilirsin. Orada bence çok garip bir durum yok. Neticede 20-25 tane genç adamı yönetiyorsun. Kafanda bir oyun planı var. Ona göre bir şeyler kurgulamak isteyebilirsin. Yani bunun yöneticilerinle bence tartışmanda, o fikir tartışmasına girmende hiçbir sakınca yok. Yeter ki oradan kavga çıkmasın, gürültü çıkmasın. Ona ben çok şey yapmam. Hatta bence sağlıklı bir şey o. Bir şeyler talep etmesi, bir şeyler istemesi, bir şeyler üzerinde konuşması. Bence orada büyük bir problem yok. Ama sen bunu mikrofon önüne taşır. İşte benim kadrom çok kötü, çok fazla sakatım var.
0: Yok, onu hiçbir zaman yapmadı yani.
1: Ben oraya bakarım.
0: Tabii.
1: Yoksa arkada tartış. O yüzden ben biraz böyle daha şey yapardım. Biraz daha arada kalırdım. Neyse, o sabah sen söyledin diye aklıma geldi. Kapayalım parantezi. Enteresan bir zamanlama oldu çünkü.
0: Evet.
1: Yani dün Trabzonspor hocasını getiriyor. Ondan sonra işte Türkiye'de sevilen beğenilen Tedesco'da birkaç saat sonra artık hani boş bir teknik direktör, görevi olmayan bir teknik direktör durumuna geliyor. Bu hikaye dedim 12 saat önce gerçekleşseydi Trabzonspor Tedesco'ya gidebilir miydi? Sen söylerken sabah aklıma geldi. Ben gidebilirdi diye düşünüyorum. Öyle bir şey olabilirdi diye düşünüyorum. Kapayalım parantezi.
0: Bu arada Trabzonspor bu durumun farkına varıp da Tedesco'ya da bir yoklama çekebilirdi. Hani hocası takım çalıştıran birine gitti sonuçta. Trabzonspor, Udogores'e görevde olan birine. Belki Tedesco'nun durumunu da görüp hocam hani sen gidebilir misin ya da Bologna ile irtibata geçip ne düşünüyorsunuz? Hani Tedesco'yu gönderecek misiniz? Biz isteyebiliriz gibi. Belki bir şey de yoklamada yapmış olabilir Trabzon şimdi Rice'a gittiğine göre. Birçok teknik adam da konuşuldu. En kalitelisinden daha işte kalitesiz demeyeyim de işte daha ne bileyim daha isimsiz değil.
1: Ortalamasına.
0: Daha normal seviyedeki hocalara kadar gitti. Belki Tedesco da menajerler aracılığıyla. Sonuçta Tedesco'nun menajeri de bu işin çok uzun soluklu olmayabileceğini hissetmiştir herhalde. 4 maç sonunda. Ama olmadı. Bakalım Tedesco belki hani senaryo bu. İsmail Kartal'la yollar ayrılırsa Fenerbahçe'nin gündemine gelebilir. Bir arada ya da işte ne zaman ayrılırsa.
1: Artık o da yeter ya Fenerbahçe için.
0: Sen ikincilere karşısın artık.
1: Ay yani eski başkan, eski teknik direktörler yani Fenerbahçe artık şu şeyden çıksın. Şu zincirden çıksın.
0: Ama hala Tedesco'yu çok seven bir Fenerbahçe taraftar
1: kitlesi
0: var.
1: Ama yani
0: çok
1: o,
0: tutuldu yani o.
1: O artık
0: sempatik
1: şu anın şeyi değil, bir de çok yeni. Hani Fenerbahçe için.
0: İşte takımı tanıyor. Yeni, daha yeni gitti. Bu takımı tanıyor. Bir sürü oyuncuyu tanıyor.
1: Sen artı Savaş şunu da söyledin.
0: Neler demişim ben ya?
1: Rice Trabzon'a geldi ama Trabzonspor cephesinden daha bir açıklama gelmedi dedin. Orada bende de şey yaptı. Neyi bekliyorlar?
0: Tedesco.
1: Acaba işte 1 milyon euroluk bir tazminattan bahsettin. Hepsi böyle acaba mı sorularını beraberinde getirdi
0: kafamda. Çok acaba var. Rice işte uçağa bindiği sıralarda belki ya da havalimanına giderken Instagram'dan son maçla alakalı Dudogores'le ilgili öyle bırakmaya dair bir şey değil. Maçla alakalı böyle bir şeyler, İngilizce bir şeyler yazmış. Hani hiç öyle bırakıyor havası yok mesela. Bir veda değil, bir şey değil. Maçla ilgili şeyler yazmış. Sonra uçağa binmiş. Trabzon'a geliyor. Enteresan valla, bilmiyorum. Garip bir süreç Trabzonspor'da.
1: Bugün açıklanır ama.
0: Bugün artık gittiğine göre hani sağlık kontrolünden geçememe gibi bir durumda çok büyük ihtimal olmayacağına göre anlaşmayla ilgili belki sıkıntı olabilir ama burada bahsedilen rakam maksimum 1 milyon euro. Trabzon için büyük takımlar için 1 milyon euro öyle çok büyük para değil. Orada da anlaşılır. Hocayla da sözleşmede anlaşılmış olmalı ki zaten Trabzon davet edildi. Bugün anlaşmayı görürüz. İşte ekibini az önce paylaştım. Geniş bir ekibi olacak. Yerli yabancı karışık. Beklenti o yönde.
1: Acaba o paylaşımı yapan mesela Thomas Rice'ın sosyal medya ekibi miydi? Bu gelişmelerden haberleri yok.
0: Haberi olmaması mümkün mü abi? Bilmiyorum. Ben de Bulgaristan basınına bakayım dedim. Hani biz konuşuyoruz da Thomas Rice'ı. Bulgarlar acaba ne yazıyorlar, ne ediyorlar diye. Google'a böyle gelişmiş aramadan Bulgaristan bölgesindeki haberleri çıkar diyorum son 24 saatte. Onlar da genelde bizden kaynak göstermişler. Kendi istihbaratları yok.
1: Haberleri yok.
0: Vallahi haberleri yok. Bizden görmüşler. Onlar için de sürpriz. Sonuçta adam hani 9 maç 7 galibiyet 2 beraberlik.
1: Aynen, başarılı. Normal
0: başarılı.
1: Gidiyor yolunda.
0: 1 milyon euro da onlardan çıktı gerçi. Serbest kalma bedeli olarak. Samsun'da 200 bin euroymuş o. Ludogorets'te de 1 milyon euro denmiş. Bakalım Trabzon bugün kap bildiriminde belki paylaşır.

0: iyi gittiği Samsunspor döneminde övüldü ve övülmeyi de hak ediyordu. İyi bir takım yarattı. İyi bir takım yarattığı için zaten ligde üçüncü olmayı başardı ve Avrupa bileti aldı. Şimdi tabii çok daha farklı bir sınav. Çok daha zor bir sınav Thomas Rice için. Ama bazı şeylere önden başladığı da kesin. Bugün Galatasaray'ı, Trabzon'u, gideceği herhangi bir takımı en son 5 sene önce izlemedi. Yakın hala o takımlara. Kadrolar 3 aşağı 5 yukarı bazı değişimler olsa da duruyor. O yüzden de bir şeyi var. Avantajı var. Trabzonspor böyle bir profile giderek orada biraz zaman kazandı. Onu söylemek gerekiyor. Zaman da önemli. Neticede lig başlamış. Trabzonspor ciddi puan kayıpları yapmış. Artı çok kritik bir maç oynayacak. Senin söylediğin Galatasaray mücadelesi. Şimdi orada bir şey göstermek zorunda. O yüzden bazı şeylerde Trabzonspor'un o zamanı kısaltması gerekiyordu. Thomas Reis de öyle bir seçim oldu. Bakalım, ben de merak ediyorum. Yani bir taraftan böyle insanın aklına yatan tarafları var. Diğer taraftan bazı riskleri olduğunu söyleyebilirsin. İlginç bir seçim oldu Trabzonspor adına. Ben de merak ediyorum nasıl gelişecek, nasıl gidecek diye.
1: Birkaç mesaj okuyayım. Bir dinleyicimiz, Ludogorets yöneticisi ya da taraftarı olsaydınız ne düşünürdünüz? Demiş.
0: Büyük balık küçük balığı yer.
1: Hoşuma gitmezdi. Sinirlenirdim.
0: Öyle,
1: Thomas
0: ne
1: Rice.
0: yazık ki. Ne yazık ki.
1: Yani Trabzon'un başına gelse Trabzonlar da sinirlenir. Böyle bir durumda ki sinirleniyorlar.
0: biz daha çok isyan ederiz.
1: Evet.
0: Çünkü bizde futbol daha büyük bir olay. Ama bu iş böyle. Büyük balık küçük balığı yer. Yani şimdi az önce Mert ne diyor? 1 milyon euro Bulgar basınından çıktı diyor. Ve ardından da bizim takımlar için 1 milyon euro büyük bir olay değil diyor. Yani gerçekten 1 milyon euro büyük bir olay değil. Bizim takımların harcadığı paraları düşünürsem, ben dün rakamın daha fazla olabileceğini düşünüyordum. İşte 2-3 milyon eurolardan bahsetmiştim ben. Böyle bir durumla alakalı olarak. O bile normalde takımların böyle acil durumlarda verebileceği, çıkartabileceği rakamlar olarak gözüküyor şu an bize. Ama Bulgaristan Ligi'ne, Bulgaristan Ligi standartlarına, orada harcanan paralara, kurulan kadrolara baktığında belki memnun bile olabilirler.
1: Değil mi?
0: Hani
1: Belki.
0: sinirlenirler tabii. Sonuçta iyi giden bir teknik direktör. Ama biz bu teknik direktörden para kazandık. 1 milyon euro 1 milyon eurodur diye bile bakabilirler. Bu iş günümüz futbol dünyasında böyle. Daha çok parası olan böyle durumlarda oyuncuyu ya da teknik direktörü, işte zaman zaman teknik kadrodaki, kulüp yönetimindeki isimleri parayı vererek, sözleşme yaparak alabiliyorlar.
1: Son 2-3 günde bu Galatasaray'da çim yenileniyor ya, hazırlıklar işte, çalışmalar
0: İyiydi ya
1: başlandı.
0: Galatasaray için. Yapmasaydı Galatasaray.
1: Yok, onunla ilgili şöyle bir espri var, onu gördün mü? Galatasaray çim konusunda fırsat transferi kovalıyor.
0: Ya o
1: Barcelona'nın
0: da iyi
1: işte, ne
2: bayağı.
1: bileyim, bir
0: Aynen.
1: takımın çim görevlisinin görevine son verilebilir. Galatasaray hemen
0: Aynen.
1: onu alacak diye
0: O da
1: espri
0: güzel, iyi
1: yapmışlar.
0: espri o da.
1: Evet. Bugün Başkan Ertuğrul Doğan saat 12'de A Spor'un canlı yayın konu olacakmış. Dinleyicimiz sağ olsun Vedat Bey göndermiş. Ben de hemen baktım, Twitter'da yazdım. Ulaş Özdemir, A Spor yorumcularından ve başkanın da bayağı yakın olduğunu anlıyoruz. Her röportajında A Spor'da
0: Zaten bir şey
1: Ulaş
0: oluyor.
1: Özdemir de var. O
0: Ertuğrul
1: bağlanıyor.
0: Doğan A Spor'u çıkıyor yani. Hani.
1: Ertuğrul'dan çıkıyor, Ulaş Özdemir de orada. O da dün tweet atmış. Yarın 12'de canlı yayında olacak. Fatih Tekke'nin ayrılışı, yeni hoca arayışlarındaki süreç ve gündemdeki konulara dair sorularımızı cevaplayacak demiş.
0: Yeni
1: Bugün
0: hoca arayışındaki süreç derken
1: Thomas, neden Thomas Rice herhalde. Rice ismini anmamış da tweet attığında da hani saat 21:58 Rice Trabzon'a
0: çoktan
1: geldiği
0: çıkmıştı
1: vakit.
0: ismi.
1: Ondan habersiz olması mümkün değil. Bakalım Başkan Ertuğrul Doğan'ı öğlen dinleriz. Öğleden sonra da, gerçi bugün bir kısa program olacak gibi, bizim basın toplantısı var 14:30'da Beşiktaş'ın.
0: 14:30'da evet.
1: Ama girişte belki Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarını konuşuruz diyelim. 8:19 yaptık saatlerimizi, reklam vaktimiz. Reklamdan sonra buradayız.
3: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay.
2: Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin. Portföyünüzü her yerden

0: yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta.
6: Yarışı oynuyorsan
7: bir

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Umran Oto
3: Ekspertiz. Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
6: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

8.23 saatlerimiz. Trabzonspor'da yeni teknik direktör artık Thomas Reis oldu diyebiliriz. Bugün Alman hocayla sözleşme resmi olarak imzalanacak. Öğle saatlerinde de Başkan Ertuğrul Doğan Aspor canlı yayına çıkıp gündemle ilgili konuşacak. Tabii derbi öncesi, Galatasaray maçı öncesi de başkanlar böyle büyük maçlar öncesi konuşabiliyorlar. Belki bir TFF'ye mesaj hakem üzerinden, ki Trabzonspor son ilk maçın önce mi? Ondan önceki ilk maçın önce mi? Yazılı bir açıklama yapmıştı. Hakemle alakalı, hakem yönetimiyle alakalı olarak burada da bir açıklama gelebilir. Bir yabancı var talebi herhalde, zaten olmasa bile Türkiye Futbol Federasyonu bu karşılaşmaya yabancı var ataması yapacaktır. Galatasaray kazanırsa Trabzon'da puan farkı 9 mu oluyor? İki takım arasında çok büyük bir fark olacak daha 6 hafta sonunda. Trabzon için de gerçekten çok hayati bir karşılaşmaya döndü daha.

0: ligin çok başında. Buraya getirmesi işi tabii Trabzon'un çok iyi değil onlar açısından. Baskı büyük. Ama kazanırsa da az önce konuştuğumuz gibi büyük de bir fırsat var.
1: Ya en
0: Trabzon'un
1: azından
0: Rays önünde.
1: kaybetmemesi gerekiyor. En azından puan farkını sabit tutması gerekiyor. Yoksa çok zor işi Trabzon'un.
0: Peki şimdi Trabzon'la ilgili bunu konuştuk. Fenerbahçe'ye geçmek istiyorum Ali abi. Fenerbahçe ile ilgili böyle çok somut bir haber yok dünden bugüne. İsmail Kartal görevinin başında. Zaten transfer sezonu içerisinde değiliz. Fenerbahçe'nin sahadaki maçı Eyüpspor karşılaşması. Ona konsantre olacak. Onun için antrenmanlar yapacak. Hafta içi bir Avrupa mesaisi yok. Bir şey yok. Kupa maçı yok. Ama Fenerbahçeli muhabirleri okuduğumda ve işte bölüm bölüm kesitlerini izlediğimde genelde gördüğüm şey orada da bir kaos olduğu yönünde. Fenerbahçe'nin içi karışık. Fenerbahçe'de belli başlı problemler olduğu söyleniyor. Dün hani benim takip ettiklerimden sadece Sercan Hamzıoğlu ve Volkan Demirel'den enteresan şeyler okudum.
1: Ne okudun?
0: Fenerbahçe Kulübü'ne soruyorum diyor Sercan Hamzıoğlu. Asensio neden idmana çıkmıyor? Niye sağlık ekibine her gün ağrım var diyor. Hocayla mı problem yaşıyor yoksa gerçekten sakat mı? Ben biliyorum ne olduğunu ama şimdi açıklamak istemiyorum
1: Aman.
0: diyor. Ben de sevdiğim bir tarz değil ama ne olduğu belli zaten. Böyle dese de hocayla problem yaşadığı anlaşılıyor. Sakatlık olmadığı belli. Sakatlık olsa söyler zaten Sercan. Ama hocayla problem yaşadığını anlıyoruz bu açıklamasından. Ki zaten Asensio ile ilgili yaz döneminden bu yana hep benzer haberler çıktı. İsmail Kartal'la ilgili problem yaşadığı söyleniyordu. İsmail Kartal'ın hatta Sercan şöyle dedi. Hadi sana daha net bir açıklamasını söyleyeyim. Semedo, Talisca, Asensio'dan biri gidecekse ki üçünün de kalmasını isterim demiş habere göre ama Asensio gitsin. Gidecekse illa biri hani mecbursak Semedo ve Talisca kalsın, Asensio gitsin diye rapor vermiş. Ama yönetim Semedo ve Asensio'yu tutup Talisca'yı göndermeye karar vermiş. Mesela orada bir anlaşmazlık olduğundan bahsediyor. Fenerbahçe'de milli arada bir teknik direktörlük değişimi olabileceğini yine ifade ediyor ki bu da çok şaşırtıcı değil. Benim de tahminim yani bir şeyim olsa tahmin hakkım olsa ben de bundan yana kullanırdım. Bir hoca değişikliği Fenerbahçe'de olacağını ben de düşünüyorum. Volkan Demir ise teknik heyet diyor Şikrinyar ve Ake ile problem yaşıyor. Bu iki oyuncu da takımın işte Şikrinyar zaten bir maç sonu konuşmuştu. Oyun anlayışından pek mutlu olmadığını ima etmişti. Ake de benzer şekilde. Hani bizim çok geriye koşmamamız lazım. Hani önde daha sağlam bir savunmamız olması lazım şeklinde bir çıkışları olmuş. Ama işte teknik heyetle böyle çok oyun planı konusunda anlaşamadıklarını dile getiriyor Volkan Demir. Hatta el de arttırmış. Çok üzülerek ifade ediyorum. Samandıra'da ciddi bir kaos var diyor şu anda. Yakın zamanda ben bir patlama bekliyorum bu kaosla alakalı diyor. Bunlar bahsettiğim isimler hani Fenerbahçe yakından takip eden isimler. Şunu düşünebilirsiniz hani bazen şey de oluyor Fenerbahçe'de olsa da hani muhalif bir Fenerbahçeli muhabir hani Başkan Aziz Yıldırım'a mesela şu an Sercan Hamzıoğlu pek yıldızı barışmıyor benim gördüğüm kadarıyla. Hani aleyhte haber yapıyor diyen çıkacaktır büyük ihtimalle. Ama Volkan Demir pek öyle bir isim değil benim bildiğim kadarıyla. Onun da haberleri istihbaratı Fenerbahçe içerisinden bu şekilde bunları not almışım.
1: Yani şimdi nereden başlayayım diye düşündüm. Şuradan başlayayım. İsmail Kartal'la alakalı olarak konuşurken sen şöyle bir şey söyledin. Soyunma odasını kaybetse Roma maçındaki performans gelmeyebilirdi dedin.
0: Evet.
1: Şimdi bence bu iyi bir referans. Yani Fenerbahçe futbol takımı Roma karşısında belli bir taktik anlayışla oynadı. Tabii ki taktik anlayış maçtan önce oyunculara aktarılıyor. Aynı zamanda beklenti o taktik disiplini maç içerisinde onu da uygulayabilmek. Fenerbahçe 90 dakika boyunca o anlayışı uyguladı ve başarılı oldu. Galibiyet

0: Kilidi kaçıran tarafta Fenerbahçe'ydi. Şimdi o noktada eğer İsmail Kartal'la alakalı olarak oyuncularla işte Fenerbahçe patlama noktasında olsa oyuncular için kusura bakmayın ama Fenerbahçe'nin Roma'ya mağlup olması İsmail Kartal'ın zaten gidişini çok hızlandırırdı. Geri dönmeyecek şekilde. Yani Fenerbahçe'de Roma maçı sonrası İsmail Kartal o kararı verdi. İstifa kararını verdi. Ama farz et Roma maçı kaybedildi. İsmail Kartal istifa etmedi. Fenerbahçe yönetimi İsmail Kartal'la yolları ayırabilirdi. Roma maçı bence o kadar kritik bir mücadeleydi. Orada pek onu hissetmedik. Fakat ne oldu? Aslında İsmail Kartal hiç yapmaması gereken bir çıkışı yaptı. Bana sorarsan o karşılaşma sonrasında. Çünkü hani Fenerbahçeli taraftarlar ilk Şampiyonlar Ligi maçını oynamış 18 sene sonra iyi de oynamış. Galibiyeti kaçırmış bir takımla biraz özgüven devşirirken maç içerisinde ve maç sonunda hocalarının açıklamalarıyla bir anda yine kaos içerisinde bir durum buldular. Aslında İsmail Kartal'ın tabii ki sıkıntıları var belli. O kararı da durduk yere vermedi. Ama bunu işte az önce konuştuğumuz şekilde kapalı kapılar arkasında yönetimle tartışıp yönetimle konuşup bir çözüm aramaya çalışması, eğer olmuyorsa eyvallah demesi gerçekten geri dönmeyecek şekilde belki daha şık olurdu Fenerbahçe için. Çünkü şu noktada yani İsmail Kartal ne yazık ki istifa etmeyi de beceremedi. Olmadı. Ve sen bugün pası bana atarken diyorsun ki milli arada Fenerbahçe'de teknik adam değişikliği olabilir. Yani bu felaket olur. İsmail Kartal açısından söylüyorum. Yani İsmail Kartal gitmek istiyor, gidemiyor, ayrılamıyor. Ondan sonra onu milli arada gönderiyorlar. İsmail Kartal açısından süreci yönetme adına felaket bir durum ortaya çıkar. Fenerbahçe'de tabii ki işlerin güllük gülistanlık olduğunu iddia etmiyorum. Orada değilim. Belli sorunlar olduğu açık. Asensio sorunu olduğu açık. Çünkü çok uzun bir sakatlık oldu gerçekten. Söylenenle gerçekleşen arasında son dönemde bu kadar fark olan ben sakatlık hatırlamıyorum. Herhangi bir oyuncuyla alakalı olarak. Hatta genelde son dönemde oyuncular söylenenlerden erken dönüyorlar. Bir hafta da olsa, 3-5 gün olsa da erken dönebiliyorlar. Bu tam tersi oldu Fenerbahçe adına. Bu noktada Fenerbahçe'nin içinde yaşananları tam olarak bilmiyoruz ama o sorunu çözmek için de Fenerbahçe'de yönetimin mutlak surette bir şeyleri değiştirmesi gerek gibi gözüküyor. Artık bu İsmail Kartal'a daha fazla güven vermek, İsmail Kartal'ın takımla beraber olacağını oyunculara aktarmak olabilir. Takımın ağır toplarının biraz daha sorumluluk almasını isteyebilir Fenerbahçe yönetimi. Biraz daha orada barış ortamı arayabilir. Bir sürü şey var. Ama tam olarak tabii sorunu bilmediğimiz için bilemiyorum. Ancak yani Fenerbahçe bu şekilde gitmez. Orası kesin. Yani Fenerbahçe bu hafta Eyüp'le oynadığı için şanslı. Ama Fenerbahçe bu hafta biraz daha zorluk derecesi yüksek bir takımla oynasa ve işler yine istediği gibi gitmese bütün milli ara İsmail Kartal konuşulurdu. Fenerbahçe'de hala konuşulabilir. Ama maçı ben kazanılacak diye düşündüğüm için biraz daha rahat girer diye düşünüyorum, öngörüyorum Fenerbahçe'yi. Yani nereden tutsan bence çok net bir şey söylemiyorsun. Şu an Fenerbahçe ile alakalı olarak. İsmail Kartal kalacak mı? Bir şey yok. Kesin bir şey yok. İsmail Kartal'la Asensio arasında büyük problem var mı? Yok diyemezsin. İşte az önce sen söyledin. Skriniar Ake dedin. Mutlu değiller dedin.
1: Dün Guendouzi'yi konuştuk mesela. Bu maç erken
0: Evet.
1: çıkardı. Beşiktaş
0: Hani
1: maçına
0: ben
1: çıkardı.
0: mutlular diyebilir miyim? Diyemezsin. Bir gerçek var. Fenerbahçe'de şu ana kadar hayal kırıklığı. Yani Fenerbahçe'nin oluşturduğu kadro, beklentiler, hepsini beraber harcanan para, hepsini beraber düşündüğün zaman hayal kırıklığı. 5 haftada bu noktaya gelmemesi gerekir Fenerbahçe'nin. Ama Aziz Yıldırım yönetiminin de ben hayal kırıklığı olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadar. Yani bu süreçlerle alakalı olarak mesela Aziz Yıldırım İsmail Kartal duygusal açıklama yaptı diyor. Yani duygusallığına bağlıyor açıklamayı. Ama aynı şekilde mesela İsmail Kartal istifa edemez diyor. Ya neden mesela İsmail Kartal istifa edemiyor? Ya da İsmail Kartal'ın istifa etmesi Aziz Yıldırım tarafından mantıklı bir şekilde mi değerlendirildi, yoksa o da mı duygusal bir tepki verdi? Hani benim olduğum yerde istifa edemez'e getirdi bir anlamda Aziz Yıldırım. Ya belki istifa etmesi gerekiyordu gerçekten. Ve Aziz Yıldırım'ın da belki gerçekten o istifayı kabul etmesi gerekiyordu. Aziz Yıldırım da orada duygusal tepki vermiş olabilir. Hemen maç sonunda, çünkü İsmail Kartal maç sonunda açıklama yaptı. Aziz Yıldırım da maç sonunda açıklama yaptı. Hı hı. Belki Aziz Yıldırım da biraz düşünmeliydi. Belki o gece üzerine uyumalı derler ya hep hani.
1: Tabii.
0: Belki bir uyumalıydı. Hani biz İsmail Kartal'ı gerçekten geri döndürmeli miyiz sorusu acaba şeyde tartışıldı mı Fenerbahçe'de? İsmail Kartal çünkü ilk tercihiniz değildi. İsmail Kartal'ı herhalde 3-5 saat içerisinde Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin başına getirdi. Kimse kusura bakmasın ama İsmail Kartal da bu sezon Fenerbahçe'yi çalıştıracağını beklemiyordu. Çok uzun süre Aykut Kocaman konuşuldu. Ondan sonra bir anda o iş tersine dönünce iş bu noktalara geldi. Dolayısıyla bir hayal kırıklığı var. Bence her anlamda var. Yani Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeni kurduğu yönetimin icraatları, yaptıkları, yapamadıkları, verdiği, vermediği kararlar. Bu özellikle son anda kadro planlamasıyla alakalı olarak ayyuka çıktı. Artı Aziz Yıldırım'ın başkan olmadan önce söyledikleri ve başkanlığı sırasında söyledikleri birbiriyle ciddi anlamda çelişti. Orada bir hayal kırıklığı oldu. İsmail Kartal seçimi, İsmail Kartal'ın gelişi, mesela İsmail Kartal Aykut Kocaman gibi bir numaralı aday olup Fenerbahçe'nin başına gelse bence başka bir hikayeydi. Bu şekilde gelmesi başka bir hikaye. İsmail Kartal şu ana kadar hayal kırıklığı. Artı oyuncu grubunun da performansı gene hayal kırıklığı olarak değerlendirebilir. Yani Fenerbahçe'de iyi oyun olarak Roma maçını kesinlikle ayırırsın. Gençler Birliği maçı da bence mağlubiyete rağmen Fenerbahçe açısından iyi oynanmış. Çok fazla pozisyona girilmiş bir karşılaşma, onu ayırırsın. Ama bu oyuncu grubundan da daha iyi bir genel performans beklenebilirdi Fenerbahçe'de. Bütün hepsi zaten belli oranda beklentilerin altında kalınca, beklentinin altında kalması büyük takımda zaten eşittir hayal kırıklığı oluyor.
1: Ama bu takım Şampiyonlar Ligi'ne girdi abi. 18 yıl sonra aslında çok da büyük bir başarı. Hani çok efsane oynadı mı Lyon maçları? Tabii ki hayır, ama sonuçta iki maç sonunda geçti Lyon'u, Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Yani bu kadar moral verici başka ne olabilir Fenerbahçe için?
0: Vallahi zor. O kadar moral verici başka bir şey bulmak sezonun ilk bölümünde.
1: Yani.
0: Hani normalde sen bana sorsan, ben Fenerbahçe'yi yöneten birisi olsam, ilk 5 haftada puan kayıplarımı Şampiyonlar Ligi'ne mi girelim desen, ben şu anki puanı kabul edip Şampiyonlar Ligi'ne girmek isterdim. Hani lige 5'te 5 ile başlamak mı, Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalmak mı desen, ben lige 5'te 5 ile başlamayı tercih etmezdim. Yani puan kaybedeyim ligde, bir iki tane puan kaybedeyim ama Şampiyonlar Ligi'ne gireyim isterdim. Fakat işte o hava yok. O hava oluşmuyor. Yani o havanın oluşmamasının sebebi de bu süreçteki yapılanlar ve ona verilen tepkiler. Çünkü Fenerbahçe ya bu kadar duygusal olamaz. Bu kadar duygusal yaklaşamaz. Yani Aykut Kocaman'la bir yere kadar geliyor Fenerbahçe. Artık Aykut Kocaman planlarını, programlarını, kamp programını yapıyor.
1: Oyuncularla görüşüyor, Girassi'yle falan.
0: Oyuncularla görüşüyor.
1: Görüşmeler yaptığı söylüyor.
0: Ondan sonra bir anda bir yardımcı konusundan bütün şey yakılıyor. Bütün süreç gidiyor. Sıfıra dönüyor. Ondan sonra kim var? Sezon başlıyor. Tamam, İsmail Kartal gelsin. Çok ikna edici değil mesela bu durum. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girmiş olsa da ikna edici değil. Ben o yüzden biraz daha filmi geriden başlattım. Bunun yanında işte Aziz Yıldırım'ın, dedim ya, başkanlık öncesinde özellikle işin ekonomik tarafıyla ilgili yaptığı açıklamalar. İşte o oyuncuyu niye almıyorsunuz? Gidin alın. Fenerbahçe gider oyuncuyu alır, getirir. Şimdi öyle olmadı. O kadar kolay olmadı. Zaten Fenerbahçe'yi yönetenler tarafından da söylendi. Şimdi

0: Cihan Bey yaptığı açıklamada ne dedi? Biz dedi Fenerbahçe'yi yönetirken dedi gittik dedi Brezilya'dan Brezilya milli takımında oynayan ya da o seviyede olan oyuncuları aldık. Toplam maliyetleri 7-8 milyon euroydu dedi oyuncuların. Şimdi dedi 50-60 milyon eurolara geldi rakamlar dedi. Bunu idare etmek mümkün değil dedi. Bunu bizzat Fenerbahçe'nin yöneticisi söyledi. Ve futbolda operasyondan sorumlu yöneticisi söyledi. Bu ne anlama geliyor? Demek ki öyle uzaktan bakıldığı gibi değilmiş artık. Uzaktan söylendiği gibi hani gitsin alsın gelsin ne olacak işte biz o zaman yapıyorduk diyor konuşuyordu Aziz Yıldırım. Demek ki pek öyle olmadığı anlaşılıyor. Şimdi aynı Aziz Yıldırım iki kere üst üste şunu söyledi. Ne dedi? Alırım ben almasına da bunu Fenerbahçe taraftarı ödeyecek. Fenerbahçe taraftarına yazık değil mi dedi. Bu da çelişki. Yani Aziz Yıldırım'dan beklenen bu değil. Çünkü işte Aziz Yıldırım ne yazık ki bunu ben daha önceden de biraz anlatmaya çalıştım. Başkan olmadan önceki tüm konuşmalarında hala 20 sene öncesini referans vererek konuşan bir insandı. 20 sene önce biz Kezman'da şöyle yaptık. İşte 2006, 2007, 2008 hep dikkat et bir referanslar o dönemlere ama artık o 20 sene öncesinin hikayesiydi. O zaman şartlar başkaydı, rakipler başkaydı, federasyon başkaydı, Avrupa piyasası başkaydı, her şey başkaydı. Ama Aziz Yıldırım konuşmalarında oradan pek çıkabilmiş bir görüntü sergileyemiyordu. Bunu söyledim ben burada başkan olmadan önce. Hatta Aziz Yıldırım başkanlığa niyeti olmadan önce de benzer şekilde konuştuğu zaman aynı şeyi veriyordu. Ne derler elektriği veriyordu. Biraz geride kalmış gözüküyordu. Şimdi bak işin pratiğine gelince bir anda ben alırım o zaman Fenerbahçe taraftarı öder. Fenerbahçe taraftarına mı ödetelime döndü ya. Yani. Bunu söylüyor muydunuz başkan? Göreve gelmeden önce. Gündemde bile yoktu. Bir anda böyle yeni bir argüman çıktı. Fenerbahçe taraftarı mı ödesin? Ne alakası var mesela? Hiçbir alakası yok bence konuyla. İşte bunlar hep üst üste gelince Fenerbahçe o senin söylediğin Şampiyonlar Ligi heyecanını mesela istediği gibi yaşayamadı. Zaten ligde bir iki puan kaybı olunca hemen nelerin söylenebileceği ortadaydı. İşte ardından da hemen bu haberler çıkıyor zaten. İşte Asensio şey olabilir. Ne derler? İsmail Kartal'la kavgalı olabilir. Olabilir bak. Olabilir. Fakat bunu çözmek de zaten teknik direktörün, takım menajerinin, Fenerbahçe yönetiminin işi değil mi? İşi dinleyiciler yazmışlar. Mesela Rafa Silva gibi olacak yazmışlar. Mesela o noktaya getirmeden zaten müdahale etmek, çözmek eğer öyle bir şey varsa mesela çözülemeyecek bir durumsa o zaman Talisca'yı tutup Asensio'yu göndermek değil mi
1: Tabii.
0: zamanın varken?
1: Tabii.
0: Ya farz et Asensio beğenmedi İsmail Kartal'ı. İkna olmadı. Ben bu teknik adamla başarılı olamam diye düşündü mesela. Olabilir bak bunlar hani çok garip bunlar böyle sadece Fenerbahçe'nin başına geliyor diye düşünmemek gerekiyor. Bu her takımda olabilir. Her oyuncu, her teknik adamla problem yaşayabilir. Hele yıldız statüsünde bir oyuncuysa olabilir. Ama işte buraları kangrene dönüşmeden, çözülemeyecek noktaya gelmeden görüp çözebilmek de Fenerbahçe yönetiminin ya da futbol aklının kimse o teknik direktörün hatta teknik direktörün görevi. Yani teknik direktör de Asensio'dan verim alamayacağını düşünüyorsa mesela onun kavgasını vermeli. Ya kardeşim biz bu adamla anlaşamıyoruz. Benim taktiğime uymuyor. Ben bunu oynatamam. Bunu gönderin Talisca'yı bırakın. Kavgasını vermek de İsmail Kartal'ın görevi. Yönetimi ikna etme konusunda. Bak bunları farazi konuşuyorum. Ama ne demek istediğimi anlıyor insanlar. Şimdi bugün eğer işler her kötü gittiğinde Asensio konusu gündeme gelecekse Fenerbahçe'de eyvah. Eyvah ki eyvah. Çünkü Fenerbahçe'nin Asensio'ya ihtiyacı var. Çok ihtiyacı var. Daha dün konuştuk. Yani Fenerbahçe'nin hücumunu toparlayacak oyuncu Asensio gibi gözüküyor. Ama Asensio söylenildiği gibi ağrım var diye eğer gerçekten antrenmanlara çıkmıyorsa böyle bir problem varsa o zaman Talisca'nın gitmesi acayip bir hata oluyor. Yani hata değil, acayip bir hata oluyor. Çok büyük bir hata oluyor Fenerbahçe özelinde.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun.

0: çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com'da.
5: Büyük rahatlık PTR.
6: Umran Oto Ekspertiz.
7: Opel Combo 600 bin TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
8: Umran Oto Ekspertiz.
9: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
10: Reklam.
11: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.46 saatlerimiz, Fenerbahçe'deki gündemi konuşuyoruz. Fenerbahçe içerisindeki işte bazı haberleri, muhabirlerden çıkan, ki bunlar sadece benim notlarım. Dinleyicilerimiz çok sayıda mesaj göndermişler. İşte Serdar Çelikler'in söylediğinden bahsetmişler.
1: Ne söylemiş?
0: İsmail Kartal'ın dönüşüyle alakalı olarak istifa ettikten sonra işte telefonlara çıkmıyor vesaire, Oğuz Çetin'i kabul etmiyor. Tahir Kıran aracı olmuş, İsmail Kartal'la görüşmüş. Eğer şimdi işte stadyuma gitmezsen istifanı kabul edecek demiş Tahir Kıran güya İsmail Kartal. İsmail Kartal da stada gidip istifası kabul olmasın diye Aziz Yıldırım'la görüşmüş gibi bir şey, özünde böyle bir haber. Yani İsmail Kartal'ın da biraz hani blöf yaptığı istifa konusunda, aslında kalmaya niyeti olduğu gibi bir yere getirmiş. Hani buradan da çok fazla bir şey çıkmaz diyor insanlar, eğer bu haber doğruysa. İstifa ediyorsun geri dönmemek kaydıyla, ama işte gitmezsen istifan kabul edilecek dendikten sonra gidiyorsun stada ve geri dönüyorsun. Bunların tabii hepsi iddia, ki belki doğru olabilir, olmayabilir, ama Fenerbahçe'de hani problemler olduğu açık. Mesela,
1: ama İsmail Kartal bundan bir şey kazanmadı ki. Hani blöf gibi değerlendirin dedin ya sen. Ne kazandı İsmail Kartal? Hiçbir şey kazanmadı. Daha kötü duruma geldi şu an İsmail Kartal.
0: Ama niyeti belki kazanmaktı.
1: Neyi kazanmaktı?
0: İşte o güveni, neyse. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı.
1: Onu konuşmuştuk. Bence o güveni kazanmak için istifa sinyali verebilirdi. Yani direkt böyle istifa edip bir daha geri gelmeyeceğim demek yerine, hani rahatsızlığını dile getirip Fenerbahçe yönetiminin biraz daha, bir dakika ya hocamız sıkıntıda, biz hocamızı biraz daha koruyalım, kollayalım, Fenerbahçe taraftar da dikkat etsin tarzı bir şey olabilirdi. Ne derler, öyle bir hamle yapabilirdi İsmail kardeşim. Direkt istifa edip geri döndüğü zaman pek bir güç devşirmedi. Daha da kötü oldu kendi için.
0: Bence de şu an için ona yarayan bir durum olmadı, ama benim dediğim belki o niyetle yaptı. Hani bir güç devşirmek için buradan, ki hani güçlü olduğu bir anda aslında, hani Roma maçı iyi oynanmış bir karşılaşmaydı. Hatta galip gelse, istifa etse belki daha farklı bile olabilirdi. İlk Şampiyonlar Ligi maçı galiba.

0: galibiyet bir güç devşirebilirdi belki ama şu an hiç istediği bir tablo yok. Aynı yani İsmail Kartal'la ilgili insanların düşüncesi neydiyse bu istifadan önce sonra da aynı kalmıştır en kötü. Hani iyileşme olduğunu ben de düşünmüyorum. Hatta kötüye bile gitmiştir. Aziz Yıldırım da buradan çok bir şey çıkaramadı iyi anlamda. Fenerbahçe'de çıkamadı. Hiçbir şey yaramadı yani bu süreç. Bir kazanan var mı?
1: Yok bir şey yok işte yani Fenerbahçeli taraftarlar oldu olan. Fenerbahçeli taraftarla gene huzursuz oldu. Ne olacak bu takımın hali sorusu gene gündeme geldi. Şimdi onlar da süreci görmüyor mu insanlar? Daha çok yeni Fatih Tekke Trabzonspor örneği oldu.
0: Evet çok.
1: Daha çok yeni oldu. Herkes gördü nereye gittiğini sonucunda. Şimdi Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girmiş, puanını almış. Ligde seriye ihtiyacı var. Bir anda tekrar ortalık karıştı. Çarşı karıştı. Fenerbahçeli taraftarlar da nasıl şey olsun ki buradan hani kime artı yazsın mesela burada?
0: Yok hani ne oyuncu
1: Fenerbahçe grubu. Yönetimine mi artı yazacak mesela? İsmail Kartal'ın istifasını kabul etmediği için. Fenerbahçe yönetimine artı bravo. Fenerbahçe yönetimi çok iyi mi yaptı diyecek. Bence pek demeyecek. İsmail Kartal zaten çok olumlu olarak dönmedi. Genel kanı öyle. Yani kim ne kazandı mesela bu işten? Fenerbahçe'nin girdiği bu süreçten kazanan kim oldu? Ne oldu? Bir de üstüne Antep maçında puan kaybedildi.
0: Çok da kötü bir oyunla.
1: Aynen.
0: Hani Roma maçında oyuncu grubu İsmail Kartal'ı hala benimsiyor gibi düşündük. Antep maçına bakarsan da sadece oyuncu grubu pek evet. İsmail Kartal'ı istemiyor ders diyebilirsin. Şimdi önünde Fenerbahçe'nin bir fırsat diyeceğim artık. Milli ara var. 3 haftalık bir milli ara. Eğer gönderme niyeti varsa İsmail Kartal'ı bundan uygun bir zaman yok. Bundan sonra. Yani diğer milli ara zaten daha kısa. O da bir fırsat ama bundan iyi değil. En uygun zaman. Bir de daha işler daha yeni 6 hafta olmuş olacak. Eyüp maçında oynamış olsun hadi İsmail Kartal'la. Çok bir şey kaybedilmiş olmayacak. Yani burada ayırmayıp yolları sezonun yani 4-5 hafta sonra ayırırsan belki sezonu kaybedecek noktaya gelebilirsin. Çok riskli kararlar yani zor kararlar. Burada en doğrusu göndermek diye bir iddiam yok. Bana kalsa tabii ki göndermek de kesin gönderirse başarılı olur demiyorum. Kalırsa başarısız olur da demiyorum Fenerbahçe. Olabilir ama benim gözümde buradan çok fazla bir şey çıkmaz bu krizden.
1: Ya o zaman sorulmayacak mı? Adam istifa etmişti. Niye izin verdiniz? Niye izin vermediniz
0: diye. İşte o yüzden bekletmek de çok büyük risk. Ya sezon sonuna kadar bekleteceksin ya da çok fazla uzamadan Trabzon'un yaptığı gibi bir maç. Değil mi? Bir maç o istifadan döndükten sonra bir Ahmet maçı. Hop bileti kesti Trabzon ve şu an önüne bakıyor. Fenerbahçe de dediğim gibi ya sezon sonuna kadar gerçekten sabredecek İsmail Hoca ya da bence milli araya yeni hocayla girecek. Girmesi lazım en azından. Benim fikrim o yönde. Yoksa dediğin gibi sorulur.
1: Sorulur tabii yani, canım. Hani
0: beşinci haftada etti. Adam, dördüncü haftada hatta ne beşi? Dört haftada istifa etti. Sen dokuzuncu haftada gönderdin. Adam dörtte istifa etmişti. Niye gönderdin? Göndermedin. Kabul etmedin. Denir. Bakalım bir yönetim belki de onu gösterecek. Bir risk alacak. Tercihler sonuçta yönetimlerinde insanların da kaderini belirliyor. Aziz Yıldırım da bir yılına geldi. Aslında çok kaybedecek bir şey yok onun da. Gerçekten bir yılına geldiğini düşünüyorsanız kendi ifadesi o şekilde. Kaybedecek bir şey yok. O yüzden aslında daha cesur olabilir Aziz Yıldırım. Burada hani göndermekse göndermek, tutmaksa tutmak. Şu an tutmak daha riskli gözüküyor bence. Ama kaybedecek bir şey olmadığı için yapabilir Aziz Yıldırım.
1: Yani işte mesela Saati Saran yönetiminde Tedesco'nun Galatasaray maçı sonrası soyunma odasını kaybettiği düşünüldü. Ve Şampiyonlar Ligi'nin riske girdiği düşünüldü. Şampiyonlar Ligi pozisyonunun. Mesela orada bir karar aldılar. Tedesco'yu gönderdiler. Herkes de şaşırdı. Biz de şaşırdık. Hatta şey oldu yani tepki aldılar o karardan ötürü. Ama bir karar almışlardı. Mesela o zaman. Ve beklenenin aksine bir karar almışlardı. Öyle bir durum yaşandı mesela geçen sene. Hatta geçen sene gene tersine bir karar. İlk geldiği dönemde Saati Saran yönetimi Tedesco kesin gönderilecek diye düşünülüyordu. Mesela onu tuttu. İşte son haftalara kadar da iyi bir şeyle geldi. Mesela böyle örnekler de var. Hani sen diyorsun ya daha zor bir karar tutmak. Ama mesela geçen sene o yapıldı.
0: Evet.
1: Ve bir yere kadar da iyi gitti Fenerbahçe. Ya bu da olabilir ama bunun olması için bunun olması için gerçekten hani Aziz Yıldırım'ın da İsmail Kartal'a o güveni vermesi gerekiyor. İsmail Kartal'ın da biraz inanması gerekiyor. O pozisyonla alakalı rahat olduğuna. Pek o şey de yok gibi. Güven ilişkisi de yok gibi. Yani her an kopabilir gibi. O kararı vermek için önce o adama güvenmek gerekiyor. Çünkü Saadettin Saran geldiğinde Tedesco'yu kendi getirmedi. Tanımaz etmez. Ondan sonra görüşmeler yapıldı. Takımla, teknik direktörle, herkesle görüşmeler yapıldı. Ondan sonra dediler ki sorun Tedesco değil. Sorun Tedesco değil'e çıktılar mesela o görüşmelerden. Verdikleri karar oydu. Onu anladılar. Ondan sonra da Tedesco ile devam etmeye karar verdiler. Şimdi sorun mesela İsmail Kartal da olmayabilir. Gerçekten. O olabilir. Yani bilmiyoruz ki. Fenerbahçe takım içerisinde neler yaşanıyor. Ama ne olmuştu? Orada da kadro dışılar olmuştu hatırlarsan.
0: Evet. Tedesco
1: Fenerbahçe'de.
0: görevde
1: Tabii
0: kaldı.
1: Tedesco görevde kaldı.
0: Ama
1: Ama bazı oyuncular
0: evet.
1: kadro dışı kaldı. Ve önemli isimler kadro dışı kaldı. Ondan sonra ama Fenerbahçe pek uzun süre arkasına bakmadı işte. Belki de öyle. Bunu bilemiyoruz ama bir şeylerin değişmesi gerektiği kesin Fenerbahçe'de.
0: Şu an hiçbir şey değişmedi. Her
1: Evet.
0: şey yerli yerinde.
1: Evet.
0: Ne
1: Evet.
0: bir kadro
1: Zaten
0: dışı,
1: evet.
0: ne bir
1: Zaten o
0: hoca,
1: yüzden bu haberler çıkıyor
0: ne
1: işte.
0: bir futbol direktörü hani görevde ayrıldı, ne bir yönetici istifa etti. Herkes yerli yerinde. Kadro dışı yok. Evet, şu an her şey aynı. Bir aksiyon gelir mi acaba kadro dışı? Ama Fenerbahçe'nin kadrosu da öyle kadro dışı bırakılacak bir genişlikte de değil şu aşamada. Transfer sezonu da bitti.
1: Ya bunu bir ihtimal olarak söyledim.
0: Ya olabilir ama
1: Bunu bir ihtimal olarak
0: uzak
1: söyledim.
0: bir
1: Ben şunu
0: ihtimal değil.
1: demiyorum. Yani Fenerbahçe oyuncularını kadro dışı bırakmalı. Onu yapmalı, bunu yapmalı.
0: Ama olabiliyor bu tarz şeylerde hocaya güven oyu
1: Bir
0: vermek
1: yerde bir
0: için.
1: şey olduğu kesin. Onun çözülmesi, bulunması lazım anlamında söylüyorum. Belki hoca, belki sportif direktör, belki oyuncu, belki bir tane oyuncu, belki iki tane oyuncu. Ama bu noktaya Fenerbahçe normal şekilde gelmediği belli. Suyun normal şekilde akmadığı belli.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi? Radyo
3: Spor. Serkan.
4: Efendim abi.
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
3: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
2: Şampiyonla son düzlükte.
4: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
5: Büyük rahatlık PTR.
6: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
9: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, maxi, mega ve pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Reklam.
11: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
12: Radyo Spor.
11: Saran Holding kuruluşudur.
12: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
13: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
14: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.01 saatlerimiz. Fenerbahçe'yi uzun uzadıya konuştuk artık. Başka konulara geçiyorum Ali abi. Bugün çok konumuz yok gerçi ama Beşiktaş'ta şöyle bir gündem.
1: Ya Fenerbahçe'nin de daha iyi olması lazım Mert. Her anlamda. Böyle kendi kendine ateş eden bir kulüp, kendi bacağını sıkan bir kulüp olmaması gerekiyor. Hep böyle oluyor ama Fenerbahçe'de uzun yıllardan beri. Ya Fenerbahçeli taraftarları da bence en çok geren nokta bu. Durduk yere bir şey çıkıyor Fenerbahçe'de, bir kriz çıkıyor. Ve o krizle beraber bir iki maç kaybediliyor. Ondan sonra zaten şampiyonluk yarışı zora giriyor. Kredin kalmıyor. Şimdi bu haftalarda hep şu söyleniyor. Telafisi var bu kayıpların. Telafisi var. Hem doğru hem yanlış. Aslında telafisinin olmadığını sezonun ilerleyen haftalarında mesela Konya ile evinde sürpriz şekilde berabere kaldığında o puanın telafisi olmadığını aslında görüyorsun. Çünkü kredin az. Geriden geliyorsun. Geriden takip eden takım olduğun için o kadar az ki hata yapma şansın. Bir hata yaptığın zaman işte geride kalıyorsun. Ve bu da kendi kendine oluyor. Yani Fenerbahçeli taraftarlar bence en çok buna takılıyorlar. Bırak rakibi oyu buyu hepsini. Ama kendine aynen baktığın zaman oradaki huzursuzluk, oradaki sürekli kendi ayağını ateş etme durumu Fenerbahçe'de yıllardan beri devam ediyor.
0: Peki Beşiktaş'a geçiyorum. Beşiktaş'taki gündem tabii yarın Marsilya mücadelesi var. Yarın daha detaylı konuşacağız. Bugünkü basın toplantısı üzerine de konuşacağız. Almanya'da teknik direktör Jürgen Klopp kadrosunu açıklayacak. Bildin haberine göre de bir numaralı kaleci olarak Marc-André Ter Stegen'i belirlemiş Klopp. Ki Bild de güvenilir bir kaynak Almanya için. Baumann normalde Neuer'in arkasında Nübel'le birlikte Dünya Kupası'nda yer alan isim. O düşünülmüyormuş kadroda. İki numara için de yine Bayern'den Urbik ve Beşiktaş'tan da Nübel adaylar olarak söylenmiş. Açıkçası biraz yadırgadım. Ben de Beşiktaş taraftarı Nübel'i çok beğeniyor. Şu ana kadar da çok güven veren bir performansı vardı. Ter Stegen'in de son yılları genelde sakatlıklarla geçiyordu. Fakat bu yıl Ajax transferiyle beraber bir istikrara kavuşmuş gözüküyor. 5 maç 2'de konferans ligi 7 maçta tamamında sahada kalmış.
1: Ajax da bayağı gol atıp gol yiyor.
0: Evet. 7 maçta 11 gol yemiş.
1: Evet.
0: Marc-André Ter Stegen.
1: Tüm de yediler gol.
0: Sadece 2 maçta kalesini gole kapatabilmiş. Ama tecrübesi farkıyla herhalde Klopp da Ter Stegen'i bir numara olarak düşünüyor ama yani Baumann'ın da olmadığı noktada Nübel bir olsa Beşiktaşlı taraftarlar içinde Nübel içinde tabii ki başta çok iyi olabilirdi. Belki tabii çok istenecek bir durum değil ama sakatlık riski var Ter Stegen'in. Nübel'e fırsat doğabilir birinci kaleci olma yolunda.
1: Olabilir. Ama Alman milli takımı için zaten ilk 2'de 3'te konuşulmak bile hangi seviyede olduğunu gösteriyor bence. Biraz öyle düşünmek gerekiyor. Tabii ki oynadığın lig çok önemli. Daha önce yaptıkların çok önemli. Neticede Nübel Neuer'in yerine Bayern Münih'te düşünülen bir oyuncuydu. Neuer'in üstün formu devam edince o da kiralık olarak gitti. Kiralık olarak da iyi oynadı. Zaten kiralık olarak iyi oynadığı için Alman milli takımının rotasyonuna girdi. Şimdi bir transfer yaptı. Tabii ki Türkiye Ligi'ne bakış farklı. Bunu biliyoruz. O yüzden Nübel'in biraz daha yerini sağlamlaştırması için özellikle Avrupa Ligi'ndeki karşılaşmalar da bence referans olacaktır Klopp ve ekibi için. Ama tekrar söylüyorum zaten ilk 2'de ilk 3'te adının anılması bile seviyeyi gösteriyor. Nübel Beşiktaş'ta yani son yılların herhalde en iyi transferlerinden bir tanesi. Son yılların en iyi transferleri listesi yapsan zaten hani Trossard, Salih ve Nübel'i direkt olarak yazıyorsun.
0: Orkun.
1: Orkun'u yazarsın geçen seneden beri. Yok hani çok kısa sürede yani bu sezon yaptığı transferlerle Beşiktaş o listenin bir kısmını doldurdu o anlamda.
0: Bu sene
1: söylemeye çalışayım. Tamam. Sadece bu sene yapılan transferlerle. Belki yarın öbür gün Vlahovic'i de ekleyeceğiz o listeye. Biraz daha kendini bulduğunda. Dolayısıyla Beşiktaş için Nübel bir değer oldu. Bir de çok da şey bir adam. Yani çok düzgün bir adam. O da bence önemli. Kulüple o kimyanı tutması da önemli. Hani rakiple işi olmayan hakemle işi olmayan. Çok düzgün bir profil olarak gözüküyor.
0: İstanbul kartı var, otobüse biniyor, İstanbul'u geziyor.
1: Evet. Yani
0: bizden biri.
1: Aynen. Hani onlar için şey tarafı, magazin tarafı ama sağ içerisinde çok düzgün bir profil olarak gözüküyor. Çok büyük fark yaratabileceğini kalecinin Beşiktaş'ta çok kısa sürede göstermesi de önemliydi. Takıma çok büyük güven verdi. Taraftara çok büyük güven verdi. Beşiktaş bir süreden beri hani kaleci olarak üst düzey bir performans çıkartamıyordu. İyi performanslar çıkartıyordu ama üst düzey performans çıkartamıyordu. O yüzden Nübel'i farklı bir şeye koymak gerekiyor.
0: Bu hafta da Ahmet deplasmanı şimdi Beşiktaş'ın önünde. Ahmet ilk maç kendi evinde 3 gol, ikinci maç kendi evinde Trabzon'a 2 gol, son maç Başakşehir'e 5 gol. 3 maçta 10 gol yapıyor. Maç başına işte 3'ün üzerinde bir ortalaması var Ahmet'in. Nübel'in de en iyi test edeceği maçlardan biri olabilir. Orban son hafta hat-trick yaptı. Şu anda Osimhen'le birlikte gol krallığı listesinde zirveyi paylaşıyor 6'şar golle. Hı hı. Geri kalan hat da çok etkili. Bek Krasniç ben çok beğeniyorum izlediğim maçlarda. Beşiktaş savunmasına bu maç bu sezonki en büyük işlerden biri düşebilir. Hani Mitchell'den maçta da rakip eksik kaldı. Ama bu maç Ahmet 11 kişi Beşiktaş'ı bayağı bir zorlayabilir.
1: Ya buradaki dezavantaj tabii net şekilde Marsilya maçı sonrası oynanacak olması ve pazar günü oynanacak olması ve bir deplasman olması. Örnek veriyorum, Beşiktaş perşembe akşamı Marsilya ile oynadı. Pazar akşamı kendi sahasında Ahmet'le oynasaydı başka bir hikaye. Ama deplasmana gitmesi başka bir hikaye. Beşiktaş biraz onun şanssızlığını yaşadı açıkçası. O yüzden her bakımdan zor ve iyi bir test olacak, hı hı, Beşiktaş için. Hep beraber göreceğiz nasıl bir performans ortaya çıkacak. Büyük ihtimalle Italiano Marsilya maçı sonrası herhalde bir 4-5 oyunculuk rotasyona gidebilir Beşiktaş'ta. Kale aynı kalır büyük ihtimalle. Ama örnek veriyorum, mesela Murillo'yu görmeyebiliriz Ahmet deplasmanında. Stoperlerden biri bence mutlaka değişecektir Beşiktaş'ta, onu söylemek gerekiyor. Belki Miretti eğer iyileşirse, son durumunu bilmiyorum, ilk kez merkezde forma giyebilir. Miretti giymezse Endidi başlangıcı olabilir, hı hı, Beşiktaş'ta. Vlahović geçen hafta oynamadı. Büyük ihtimalle bu iki karşılaşmada 11 çıkar diye düşünüyorum. Trossard'dan vazgeçmez. İşte Çerni de belki başlar ama daha kısa sürede, belki İlhan'a yerini bırakır. Bazı değişiklikler olacaktır, hı, Ahmet deplasmanında. Orada zaten fizik olarak da Beşiktaş'ın belli bir seviyede kalması gerekiyor. Bakalım, ben de merak ediyorum. Mesela Marsilya maçından daha çok, net söyleyeyim ben, Marsilya maçı sonrası Beşiktaş'ın Ahmet'teki performansını merak ediyorum. O benim daha çok ilgimi çekiyor.
0: Marsilya'da zaten yüksek konsantrasyon. Yüksek
1: ya Marsilya maçı, evet, yüksek konsantrasyon, iç saha. Ondan sonra kazanırsın, kaybedersin. Çok bir şey yok. Zaten Beşiktaş'ın yani fikstürü, işte hesaplamaları yaptılar. Yani 36 takım içerisinde en zor fikstür Beşiktaş'a çıktı. Her maçı zor Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde neredeyse. Hatta bir tane de büyük ihtimalle iç saha avantajından faydalanamayacak Beşiktaş. O yüzden zor bir fikstür. Fakat işte böyle zorlu fikstürlerden sonra nasıl tepki verdiğin zaten şampiyonluk yarışında belirleyici oluyor. O bakımdan merak ediyorum ben.
0: Şimdi bir dinleyicimiz Trossard'la ilgili bir mesaj göndermiş. Trossard neden iki gündür antrenmanlarda yok? Sakat mı? Neden açıklanmıyor? Diye. Bu konuda evet, Beşiktaş'ta dünden bugüne konuşuluyor. Antrenman fotoğraflarında, videolarında Trossard'ın olmaması, bir problem mi var? Bir de Londra'da galiba görüntülenmiş Arsenal tesislerinde Trossard. Bir açıklama da yok şu ana kadar. Muhabirlerden gelen bir bilgi de yok. İnsanlar da hani kötü düşünmek isteyen kötü düşünmüş. Bir sıkıntı mı var? Bir anlaşmazlık mı var? Normal düşünen de olabilir. Özel izin almıştır. İngiltere eşyalarını toplamaya gitmiştir. Ailesel bir durum vardır deniyor. Ama bir açıklama olmayınca insanlar kötü düşünmeye de yatkın.
1: Bugün sorulur.
0: Bugün sorulur tabii basın toplantısında. Belki hatta Trossard da çıkabilir. Hiç kendisi de hazır bulunabilir. Bakalım, öğlen göreceğiz. Sorulmayabilir bu arada. Sorulması istenmeyebilir böyle.
1: Ya öyle normalde sorulur. Trossard'la ilgili durum nedir diye. Çünkü hani
0: bu maçta oynayacak mı?
1: Her şeyi de, her sorulan soruyu da kulübü karıştırmaya çalışıyorlar diye almak da büyük alınganlık. Yani eğer şimdi Trossard 2 gün antrenmanda yoksa
0: ve bu gündem olmuşsa
1: sorulur. Trossard sakat mı diye sorulur. Yani bu kulübü karıştırmak için sorulmuş bir soru değildir. Kamuoyunun merakını gidermek için sorulmuş bir sorudur. Yani kamuoyunun merak ettiği şeyleri hemen direkt olarak sormak gerekiyor. Kendimden örnek vereyim. Yani Beşiktaş'ın işte biz maçını verdik. Ben kenardaydım. Trossard o maçta darbe almıştı. Benim kafamda İtalyan'a çok başka bir şey sormak vardı. Ama Trossard'a sormam gerekiyordu ilk soru olarak. Yani Trossard'a ne oldu? Sakatlığı ciddi mi? Direkt onunla başladım ben. Trossard ne oldu? Hatta işte Çerni'yi de sordum. Çerni de meğer hastaymış. O da güzel güzel anlattı İtalyan'ı.
0: 46'da çıkmıştı değil mi?
1: Aynen, hafta başında. İçerisinde şey vardı. İşte sakatlığı vardı, hastalığı vardı. Ondan sonra bana oynayabileceğini söyledi. Başladık. Ama işte skor şey olunca çıkardık dedi. Güzel güzel anlattı. Çünkü o anda o merak ediliyor. Hani biraz şey, kendimi övmek gibi oldu ama şey olarak söylüyorum. Yani bir şey merak edildiği zaman hemen sormak lazım fırsat varsa. Trossard ne oldu? Çerni niye çıktı? Aslında ben ne güzel teknik bir şeyler böyle kafamda kurmuştum. Güzel bir soru vardı kafamda. Soramadım. Ama merak edildiği için onu ön plana aldık. Bugün de hani Trossard sorulur.
0: Evet, yani böyle bir gündem var. Şu anda taraftarı da merak ediyor. Hani bir problem olmasa bile izinli mi? Olabilir, insani şeyler bunlar yani. Yani antrenman.
1: Sakat da olabilir yani. Ne olacak?
0: Ağrısı olabilir.
1: Aynen, sakat olabilir.
0: Dinlenmesi gerekiyor olabilir. Sezon içinde işte dediğin gibi darbe aldı. Belki yük bindi. Sonuçta bir de Dünya Kupası oynayan oyuncular bunlar. Sıkıntılar yaşıyor olabilirler. İtalyan'da da cevaplayabilir bugün eğer soru gelirse. Beşiktaş'la ilgili aldığım diğer notta bu PPDA verisi çok merak ediliyor. Beşiktaş'ta Önder Özen bu konuda çok iddialıydı. Beşiktaş'ın bu istatistikte zirvede olacağını söylüyordu değil mi? Hani zirvede oluruz ama ligde nerede oluruz onu zaman gösterecek diyordu. İlk 5 hafta itibariyle bu veride Beşiktaş gerçekten lider. 9-22 gözüküyor. Bunun az olması önemli. İkinci sırada Fenerbahçe var. 10-18. Üçüncü sırada Galatasaray var. 10-71. Dördüncü sırada da Trabzon var. 11-42. Dört büyükler ilk dörtte yer almışlar. Gaziantep 5. Rize 6. Konya 7. Göztepe 8 diye gidiyor Beşiktaş. Ki bir deplasman derbisi de oynadı bu 5 hafta içerisinde. Önemli yani bu istatistikte. O şeyi vaadi gerçekleştirdi şu ana kadar siyah beyazlı ekip. Oyun olarak da hani istatistiğe bakmadan zaten aynı oyunu oynamaya çalıştığını Beşiktaş'ın görüyoruz. Belki bir Alanya maçı bu açıdan sıkıntılı gözüktü lig açısından ama onun haricindeki maçlarda aynı oyun sahaya yansıdı. Bakalım bu hafta Ahmet zorlu bir deplasman şartları itibariyle hem Ahmet'in iç sahadaki performansı Marsilya dönüşü olması biraz sıkıntı yaşayabilir Beşiktaş fiziksel olarak. Onu da rotasyonla işte destekleyebilir. Senin söylediğin gibi. Benim Beşiktaş'la ilgili haberlerim bunlar. Birkaç dinleyici mesajı okuyalım. Beşiktaş'la ilgili konuştuk. Mesajlara bakmadık.

0: Avrupa'ya gidemeyince
1: Kendileri
0: o
1: çekiyor bir de
0: büyük bir
1: kurayı.
0: problem olmamıştı. Ama işte 8 Avrupa maçını sonrasının ağırlıklı olarak deplasmana gittiğinde taraftar da konuşur.
1: Yok konuşur
0: Kura
1: da
0: mura yani ona bakmaz.
1: farkındayım bakmıyor da biraz alınganlık oluyor bazen. Yani Fenerbahçe de bunu yaptı işte. Kendileri çekiyorlar kura yani. Ya Galatasaray ya Fenerbahçe. Önce Fenerbahçe yönetici çekiyor mesela. Kura aleyhine çıkıyor. Hop Galatasaray kayrılıyor bilmem ne. Diğerini çekseydin siz kayrılan taraf olacaktınız. Yani bu kadar basit kura çekiminde. Beşiktaş'ın da durumu çok
0: İşte
1: farklı değil
0: mesela
1: yani
0: bunu
1: burada.
0: yani bir tarafın kayrılmasına gerek var mı ya da kayrılmasını hissettirdiği gibi olmasına gerek var mı? Bunu mesela federasyon niye ayarlayamıyor?
1: Bak o daha güzel bir soru. Onun üzerinden yürüse
0: Anladın mı?
1: takımlar daha
0: Hani
1: güzel. Hani
0: fikstüre her şeyi
1: bizim aleyhimize şey yapıyorlar demeseler, senin dediğin gibi mantıklı ilerleseler daha iyi, daha yapıcı.
0: her şeyi fikstüre yükleyebiliyorlar. Fikstür algoritmasına yükleyebiliyorlar. Bunu da yüklesinler. Yani desinler ki bir takım Avrupa dönüşü işte 4 maç iç saha, 4 maç deplasmanda oynayacak desinler. Algoritma da ona göre bir şey yapsın. O zaman çok fazla tartışma olmaz. Her şey yüklenebilirken fikstüre bu niye yüklenemiyor? Bu da yüklenebilir. İstesen yaparsın. Yayıncı kuruluş falan demeyin. İşte işinize geldiğinde 3 büyüğü aynı gün oynatıyorsunuz. Demek ki bununla da alakası yok.
1: Hı.
0: Sabah konuştuğumuz konu. Kaç Ekim oluyordu?
1: 26.
0: 26 Ekim'de Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray aynı gün maç yapacaklar. Demek ki olabiliyor. Hani olmasına gerek yok sürekli olarak ama olabiliyor. Demek ki orada yayıncı kuruluşun bir şeyi yok. O anda üzerine bir etkisi yok.
1: Mesela şey de söyleniyor. İşte aynı gün İstanbul'da iki büyük takım maçı olmaz ama o gün olacak, hem de pazartesi bir
0: Aynen.
1: hafta içi
0: Ya
1: mesaisinde.
0: hepsi olur. Özel
1: Onun tabi
0: şartlarda
1: istisnai
0: hepsi olur.
1: şartlarda
0: Aynen
1: olur.
0: öyle.
1: Olması gerekir. İstisnai durum yoksa olmaması tercih meselesi. Avrupa'da da olmuyor bu arada. Avrupa'da aynı şehirde aynı gün iki takım maçına izin verilmiyor. Hani biz de vermemeye çalışıyoruz. Onlar da vermiyor hani. Perşembe ise iki takım İstanbul'daki maçı, birini çarşambaya alıyorlar mesela erken
0: Ya
1: saatte.
0: doğru ama mesela Londra'da kaç tane takım var? Londra'da cumartesi günleri kaç maç oynanıyor? Ya sadece Londra üzerinden gitsek öyle çok da garip bir şey olmadı çıkar yani hani maç demek savaş demek değil ki yani insanlar gidiyorlar maçları düzgün düzgün izliyorlar. Ya ondan sonra evlerine gidiyorlar. Hani böyle çok abartılacak bir şey değil. Londra'da kaç maç oynanıyor? Cumartesi ya da pazar günleri. Londra takımların
1: Ama
0: şeyini
1: burada
0: düşün.
1: abi İstanbul'da da çok oynanıyor aynı gün sonuçta. Ümraniyespor'un da maçı oluyor.
0: Aynen.
1: Londra'da da Crystal Palace'ında oluyor da burada büyüklerine, üç büyükler özelinde taraftarların
0: İşte
1: birbiriyle
0: bence
1: çatışma ihtimali
0: biz böyle
1: üzerinden
0: bazı şeyleri
1: konuşuluyor.
0: biraz çok şey yapıyoruz. Ben abarttığımızı düşünüyorum. Yani o biraz böyle kılıfı oluyor işin. Yani insanlara sanki onu da olabilecekmiş gibi yansıtıyor. Olmayabilir yani insanlar bugün yani çok ufak bir kesim böyle maça giderken birine saldırayım, kavga çıkartayım diye gider. İnsanlar artık o şeyden uzaklaştı. Herkes maç öncesi eşiyle dostuyla buluşuyor, yemekler yeniyor. Ondan sonra beraber maça gidiliyor. Eskisi gibi 5 saat, 6 saat önceden de maça gidilmiyor.
1: O kavga ortamı sosyal medyada mı var sence sadece?
0: Hayır, dışarıda da olabilir de bu kadar abartıldığı kadar hani bu kadar böyle işte aynı gün iki büyük takım oynayamaz yani. Kadıköy'de Fenerbahçe oynarken neden Beşiktaş oynayamasın? Ya da Galatasaray'da oynarken diğer tarafta Fenerbahçe niye oynayamasın? Ben biraz böyle kolaya kaçıldığını, insanlara o şeyin yüklendiğini, hani işte bunlar kavga ederler, olay çıkartırlar, olay çıkar gibi böyle hani insanlara yüklendiğini düşünüyorum. Ben genel olarak baktığımda artık onun biraz uzaklaştığını görüyorum. Geçen gün vardı, hatta o da çok eleştirildi. Beşiktaş'ın bir maçı sırasında Galatasaraylı bir baba çocuğunu almış. Ondan sonra hatırlıyorsun değil mi
1: Stadın
0: onu?
1: orada
0: Hatta çok
1: duruyor.
0: eleştirildi.
1: Bilerek yapıyor
0: Tabii
1: ya.
0: bilerek yapıyor diye yani.
1: Bir mağduriyet çıkıp
0: Bir
1: niye
0: mağduriyet
1: buradan
0: çıkarsın ve
1: bir
0: kamera çekeyim
1: şeyler.
0: ondan sonra işte
1: Aynen.
0: bir şey çıkarsın diye. Haklı da olabilirler.
1: Olabilir.
0: Ben de o mantaliteyle gittiğini düşünüyorum.
1: Olabilir.
0: Ama bir şey oldu mu?
1: Olmadı.
0: Olmadı.
1: Olmadı.
0: Bir şey olmadı.
1: Peki.
0: Yani biraz insanımıza güvenmek biraz bu şeylerin normal olduğunu insanlara bence aksettirmek gerekiyor. İnsanlara da o güveni vermek gerekiyor yani. İnsanlar da biraz o şekilde hareket etmeyi toplum içerisinde. Yani ne olacak? Rakip takımın maçı var diye illa kavga mı çıkması gerekiyor? İlla birilerine saldırması mı gerekiyor yani? O biraz benim işte çocukluğum döneminde 90'lar hani maça giderken taraftarlar arandı.

0: Şöyle haberler yapılırdı. Sen hatırlıyor musun? Taraftarlar arandı. 12 bıçak, evet. 8 kesici alet.
1: Bu deplasma otobüsünde değil mi?
0: Deplasma otobüsü ya da işte herhangi bir böyle bir derbi öncesi otobüsünde. Falan böyle bir şeyler, bir şeyler böyle. Böyle haberler çocukluğum onlarla geçti benim yani.
1: Biliyorum. Ben de yetiştim onlara. Antep'ten Efkan, o da Avrupa dönüşü deplasmana gidiyoruz ama Avrupa öncesi de evdeyiz. Rakiplerde de bu yok demiş. O da o taraftan.
0: Avrupa bakmış. Öncesi evde olmakla Avrupa sonrası evde olmak arasında çok büyük fark var. Çok büyük fark var. Avrupa sonrası evde olmayı 100 kere tercih ederim.
1: Avrupa öncesi deplasmanda olmayı tercih ederim.
0: Avrupa öncesi deplasmanda oynadım. Ne olacak yani? Önemli olan o değil ki. Senin hırpalandığın maç zaten Avrupa. Avrupa'da hırpalandıktan sonra fizik olarak, tempo olarak, mental olarak sen bir de git bakalım deplasmana. Hangisi daha kolay? Hırpalandığın bir maçtan sonra evinde oynamak mı daha kolay? Deplasmanda oynamak daha kolay yani. Hiç alakası yok ikisinin birbiriyle. Avrupa'da 100 tane maç yapayım. 100 tane maçtan sonra da iç sahada oynamak isterim. Hı hı. Bir tane deplasmana gitmek istemem. Hatta İstanbul'da Başakşehir'e de gitmek istemem. Hep kendi sahamda oynamak isterim. O kadar büyük fark olduğunu düşünüyorum.
1: 9.21 ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Hyundai B10 ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de. Opel Combo 600 bin TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
9: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. Bitcoin'in fiyatını söyleyeceğim BTC Türk'ten. Şu anda bir Bitcoin 75.950 dolardan işlem görmekte. Dün 77.000 dolar seviyesindeydi ama Amerika'dan gelen haberler pek iyi değil. Onun etkisiyle beraber ufak bir geri çekilme oldu. Yalnız o geri çekilmeden sonra da yatay bir seyre Bitcoin kavuştu, 75.000 bandında gidiyor fiyat. TL olarak da 3.692.753'te.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: 9.25 saatlerimiz. Şimdi Galatasaray'dan devam edeceğim. Galatasaray'da Trabzonspor maçı bir numaralı gündem. Trabzonspor maçına dair de en çok merak edilen konu Victor Osimhen'in bu karşılaşmada oynayıp oynayamayacağı. Şu ana kadar Osimhen'le ilgili olumlu bir haber yok antrenmana çıktığına dair. Nevzat Dindar bugün bir haber yapmış Milliyet'te. Osimhen'in durumu son antrenmanda belli olacak diyor. Sakatlığı bulunan Nijeryalı Yıldız'ın forma giyip giymeyeceği Cuma günü Kemerburgaz'da yapılacak son antrenmanın ardından netlik kazanacak demiş.
1: Herhalde kadroda olacak ama.
0: Yani çok kötü bir senaryo. Yani olmaması senaryosu bence de konuşulmuyor. Şu an beklenti en kötü kadroda olması Victor Osimhen'in. Ama Osimhen olduğu için tek antrenmanla ilk 11 bile çıksa herhalde kimse şaşırmaz. Milli araya gidilecek. Gerçi milli arada o da Nijerya'yla olacaktır. Ama o fedakarlığı yapan, erken dönen sakatlıklardan bir isim Victor Osimhen. Dönmezse de son maç performansıyla birlikte Deniz Gül bir kredi sağladı kendine. Osimhen'e alternatif olabileceğini gösterdi. Leo işte yavaş yavaş form grafiğini yükseltecek. Barış, Sané, Yunus, Batrakov hücum silahları Galatasaray'ın çok Osimhen'sizde.
1: Galatasaray'ın da kredisi var ama. Hı-hı. Yani Galatasaray sadece 2 puan kaybetti ligde. Trabzonspor geride kaldı. Fenerbahçe geride kaldı. Beşiktaş yakın. Ama daha da 5. hafta. O yüzden hani Galatasaray için mesela Osimhen'i direkt riske etmesi gereken bir karşılaşmada değil. Sezonun 29. 30. haftası olsa, puan cetveli şu şekilde olsa, arkanda bir takım bir puan geride olsa o zaman riske edersin. Ama şu an hani direkt böyle Osimhen'i riske edelim, bu maçı mutlak kazanma zorundayız gibi bir durum olmadığı için Galatasaray'ın belki biraz daha temkinli yaklaşabilir. Hı-hı. O yüzden de hani kadroda olacaktır. Belki maçın skoruna göre Osimhen'e de yer verebilir diye düşünüyorum Galatasaray. Galatasaray bu maçı kaybetmediği sürece hiçbir problem yok bence.
0: Liderliği kaybedebilir.
1: Çok önemli değil.
0: Beşiktaş'ın abedi yenmesiyle birlikte.
1: 5. 6. haftada liderlik çok büyük önemi yok. Kazanırsa tabii çok çok gene büyük bir avantaj Galatasaray için. Ama hatta kaybetse bile öyle çok acayip bir şey değişmez Galatasaray'ın kendi şeyinde. Biraz morali bozulur. Ama normal şartlarda hani Galatasaray dediğim gibi Osimhen'i böyle çok illa oynamalısın. Çünkü Cuma günü diyor bak mesela. Yani Cuma gününe kadar demek ki antrenmanı çıkmayacak herhalde. Hı hı. Anladığım o eğer öyle diyorsa. Yani çok o riske alınacak bir durum olarak görmem ben. Fakat diğer taraftan da aynen senin dediğin gibi yani Osimhen eğer o gün kendini iyi hissederse, antrenmanda çalışırsa pat diye de başlayabilir. Hatta belki Okan Buruk Osimhen'i kenarda tutmak ister de Osimhen oynamak isteyebilir. Hı hı. O bile Galatasaray'da şey arasında var, senaryolar arasında var.
0: Osimhen bir de ilk 11 çıktı, bazı maçlarda yoruldum, artık bittim, beni çıkardı diyor mesela. Hı. İlla 90 dakikada Icardi gibi yani sahada kalayım demiyor. Çünkü Osimhen yüksek eforla oynuyor. Mesela yoruldum artık biraz rölantide gideyim demiyor. Adam her anında katkı veriyor. Veremediğini hissettiği anda da çıkmak istiyor. Farklı bir oyuncu yani Victor Osimhen. Belki öyle de olabilir. İlk 11 başlayıp yorulduğunu hissettiği anda kenara bir işaret yapıp denizde değişebilir.
1: Zaten bütün olasılıkları söyledik artık. Bunlardan biri mutlaka olur herhalde diye düşünüyorum.
0: Olur canım abi. En söylemediğimiz kadroda olmaz.
1: Kadroda olmaması olur yani.
0: O çok büyük sürpriz.
1: Kadroda olur dedik, duruma göre girer dedik. Sen 11 başlar ondan sonra yorulun çıkabilir ya dedin. Daha ne söyleyelim yani. Muhteşem tespitler oldu.
0: Yani bilmiyoruz ki.
1: Osimhen'in Trabzon deplasmanı için.
0: Senaryoları dinleyicilerin kafasında canlandırdık. Lemina ile ilgili bir şey okumuyorum haberlerde. Singo zaten milli ara dönüşü takıma katılacak deniyor artık. Galatasaray'da da bu hafta Batrakov herhalde 11'e döner. Bir maçlık bir dinlenmeden sonra. Leo barış kanatları olur. Hı hı. İleride de işte Osimhen'in durumuna göre şekillenir. Merkezde son maç Torreira Sara'yı gördük. Sara pek beğenilmedi. Leslugo Çupu da oyuna girdikten sonra bayağı beğenildi. Doğru. Ben de beğendim. Top taşıdı, savunma hamleleri yaptı. Fiziği de gerçekten çok iyi bir orta saha için yani boylu poslu bir oyuncu. Acaba deplasman olduğu için biraz daha böyle savunma gücünü yükseltmek için Sara yerine Leslie'yi tercih edebilir mi diye düşünüyorum.

0: Onun haricinde zaten geride de bir sürpriz olmaz. Jakobs'a tekrar ilk 11 gelir. Abdülkerim, Davinson, Şalay ve Uğurcan olur.
1: Mesela Fenerbahçe Beşiktaş derbisi için söylediğim bu karşılaşma için de geçerli.
0: Orta sahayı almak mı?
1: Tabii yani şu an orta sahada Fabinho tek gözüküyor. Galatasaray'da Batrakov'da öyle ileride duran mesela Muçi tarzı bir 10 numara değil Batrakov. Batrakov daha merkezileşebiliyor. Top alışverişine girebiliyor. O yüzden mesela şu an Galatasaray merkezde büyük bir avantaja sahip. Esas düşünmesi gereken...
0: Saralı da kadro içinde aynısını düşünüyorsun değil
1: mi? Tabii. Sara, Torreira, Batrakov. Karşısında hani Fabinho var. Bir de artık yanında kim oynayacaksa.
0: Ozan.
1: 2'ye kalıyor. Neredeyse 3'e 2 kalıyorlar.
0: Diğer oyuncu da Salah gibi evet. Gözüküyor. Da Muçi artık.
1: Muçi de olsa Salah da olsa aynı şey. Hı-hı. Bence çok fazla bir şey değişmiyor. O yüzden mesela Galatasaray'ın merkezde büyük bir avantajı var şu an. Dolayısıyla merkezde sayısal üstünlüğe sahipken mesela Leslie'ye çok gerek yok. Sara gibi daha top yapabilen, topun sende kalmasını sağlayabilen bir oyuncuyla tamamen oyunu kontrol edip daha fazla istediklerini yapabilirsin bence. Yani Torreira-Fabinho eşleşmesi zaten birebir gibi. Onlar birbirlerini dengeler. Ama Sara artı Batrakov farkıyla Galatasaray oyunu istediği gibi yönlendirebilir diye düşünüyorum. Yani Trabzonspor'un sınavı da bu karşılaşmada merkezde olacak. Hı hı. Trabzonspor'un merkezi çözmesi gerekiyor. Nasıl çözecek Thomas Reis bilmiyorum ama çünkü hani Fenerbahçe gibi 3 tane oyuncu da zor çıkartıyorsun Trabzon'da.
0: Yabol Folkari'yle antrenmanlara başlamış. Bir yarım saat kadar oynayabileceği söyleniyor ama ilk 11 başlamayacak.
1: Tabii hiç hazır değildir.
0: Yedekten girmesi
1: bayağı bekleniyor. Uzun bir sakatlık geçirdi.
0: Aynen.
1: Hiç hazır değildir maç temposuna. Hatta oynasa da beklenen performansı da veremeyebilir. Hani işte Melih Trabzon'da bir alternatif.
0: Valla sen demesen ben diyecektim.
1: Yani Fabinho, Melih, Ozan yapmaz.
0: Yok, o çok iddialı.
1: Aynen, çok iddialı olduğu için onu bir, yapmaz.
0: Ama işte mesela Fenerbahçe için söyleniyor böyle 11. Kante, Gündüz'ü, İsmail. Yapılabilir diyorsun sen de. Trabzon'da.
1: Ama işte orada biraz da şeyle alakalı. Hani oyuncu profilleriyle alakalı. Şimdi Fenerbahçe'nin saydığın oyuncuların profilleri bayağı yüksek profil. Trabzon'da saydığın zaman biraz daha hani Fabinho dışında vasat oyuncu şeyinden oluyor. Öyle doldurduğun zaman işin daha zorlaşıyor. Yani mesela Kante'nin top taşıma ve kilit pas verme özelliğini işte gördük. Şeye verdi. Değil mi? Hangi karşılaşmada verdi?
0: Muriç'e verdiği pas.
1: Hı hı. Hangi maç?
0: Roma
1: maçında o işi yapabildiğini gördük. Gündüz'ü sızmaları yapıp karşı karşıya kalabiliyor. İsmail zaten daha geride tercih ediyor. O yüzden biraz profil farklılaşıyor. Fakat ne olursa olsun yani Trabzonspor merkezde eksik kalacak. Galatasaray karşısında.
0: Hı hı.
1: İşi zor yani o yüzden.
0: Trabzon'da ya Bol Folkaylı'yı söyledim. Bir de Batagov, o da sakatlığını atlatmış. Ama tabii bu maçta kadroda olması beklenmiyor. Milli ara dönüşü, Samsun maçı hedef olarak belirlenmiş Batagov için de. Bu yıl da Savic çok fazla eleştiriliyor Trabzon'da benim okuduğum kadarıyla. Ben izlerken hani o kadar sırıttığını hissetmedim ama okuduğum yorumlarda Savic bugün de geldi mesela mesajlarda. Bir dinleyici hani basın mensupları neden Savic ve Onuachu bu kadar kötü performansa rağmen oynamaya devam ediyor? Bu niye sorulmuyor demişti. Batagov da herhalde döndüğünde Weivu'yla İkili olacak zaten. Savic yedek kulübesine çekilecek orada. Batagov eğer hazır olabilirse büyük katkı sağlayacaktır. Sakatlık öncesi fark yaratan oyunculardan biriydi. Bitşia bu ile ilgili de böyle birkaç gündür şu haberler yapılıyor. 110 kilo gelmiş. 1 metre 96 santimlik oyuncu. Yavran'ın da %18'miş. Yavran'ın kaç olması gerekiyor? %10 altında mı?
1: Anladığım kadarıyla %18 olmaması gerekiyor.
0: Onu ben de anladım. İşte kaç
1: senin
0: yani?
1: Bu şekilde İdeali. Söylemenden dolayı.
0: Sen daha böyle spor yaptın. Onlara kafa yormuştun zamanında.
1: Yordum da yavranı falan benim çok ilgimi çeken şeyler değildi de genelde böyle %10 civarı falan çok iddialı oluyor.
0: Yani sporcuların da olması beklenen o zaman.
1: Bilemiyorum işte futbolcularda aynı şey mi geçerli. Yani %10 yaptığın zaman çok iyi oluyor. Hmm. Ötekiler zaten %10'un altı yarışma şeyi gibi oluyor neredeyse herhalde. Hmm. Yağ oranı olarak. Ama o haberleri ben de okudum.
0: Ama
1: kilo fazlası olduğu.
0: Yani bu anlamıyorum. Ben Leipzig'de sezon başı kampı yemiş olması lazım bir şey bunu. Deniz'in öyle. Hadi Leao Onun süreci biraz daha farklıydı ayrılmak istediği için de. Bu oyuncuların hala hazır olmaması da hani geçtim maç ritmini, bu sezona hazır değil gibi adamlar, hani ilk 11 çıkma değil de sezon kampı sanki yememiş gibi söyleniyor, hep böyle kilo fazlası yok, hazır değil. O bayağı garibime gidiyor benim Galatasaray'da. Peki 9.35 saatlerimiz Galatasaray'la ilgili. Bu hafta Galatasaray'a mı şans veriyorsun Ali abi, yoksa Beşiktaş'a mı şans vermiyorsun? Hangi takım kazanmaya daha yakın demiş.
1: Hangi takım kazanmaya daha yakın? Galatasaray daha yakın. Çünkü Avrupa maçı oynamayacak Galatasaray. Az önce merkezdeki durumu anlatmaya çalıştım. Beşiktaş eğer Avrupa maçı oynamasaydı Beşiktaş derdim. Ama Avrupa maçı ve çok kısa bir süre sonra, yani Perşembe akşamı maç bitecek. İşte Cuma Cumartesi Beşiktaş için, ondan sonra Pazar günü seyahat ve maç daha zorlayıcı olacak. Beşiktaş bir de rotasyona gidecek büyük ihtimalle. O yüzden oyun biraz değişebilir. Ben Galatasaray'ı bu hafta Beşiktaş'a göre galibiyet şansı olarak daha yüksek görüyorum.
0: Doğan Üzüm de Osimhen'i oynatmam demiş bu karşılaşmada. Sırf milli takıma gitmemesi için, oynarsa milli takıma gider diyor ama oynamazsa da gider. Oynamazsa da çağrılır.
1: Nijerya'ya baktınız mı, maçı var mı Nijerya'nın?
0: Olmaması mümkün değil abi, milli aradayız.
1: Kimle yapacaklar, ne yapacaklar?
0: Ha, çok önemli bir maç olmayabilir belki, değil mi?
1: Tabii canım.
0: Geçen Haziran'da mesela bir kadro açıklamışlardı. Osimhen o kadroda yoktu. Yedek kadro tercih edilmişti. Nijerya milli takımında.
1: Elemeler varmış. Afrika Uluslar Kupası elemeleri var.
0: Afrika Uluslar Kupası'nın elemeleri mi?
1: Evet.
0: Ne oluyormuş o elemeler?
1: Africa Cup of Nations Qualification demiş.
0: Sen nereden bakıyorsun? Benim baktığım kaynakta yok.
1: Bu ya işte fikri. Bizim kaynaklarımız böyle Mertelem.
0: Niye yok bende?
1: Önce 25 Eylül'de Madagaskar'la oynayacaklar. Sonra Gine'lerden bir tanesiyle oynayacaklar.
0: Üç tane var, hangisi?
1: Gine, Bissau. O. Zaten şöyle söyleyeyim. Eka. Grupta dörtlü. Ondan sonra bir de Tanzanya var grupta. Grupta ilk iki sırayı alan takımlar Afrika Uluslar Kupası'na gidecekler. Arada da bir tane Rusya ile hazırlık maçı sıkıştırmış Nijerya. 6 Ekim'de de Rusya ile hazırlık maçı oynayacaklar. Hı hı. Yani 25 Eylül Madagaskar maçı, 29 Eylül Gine maçı, Madagaskar maçı içeride, Gine maçı dışarıda, Rusya maçı 6'sında, sonra Ekim'de Uluslar Kupası'nın, Afrika Uluslar Kupası'nın şeyi devam edecek. Rusya maçı nerede, onu şey yapamadım, bulamadım, ona da bakarım bir ara. Tablo bu yani, burada şey çağrılır,
0: en iyi oyuncular çağrılır.
1: Tabii yani Afrika Uluslar Kupası'nın elemeleri olduğu için, bizdeki Avrupa Şampiyonası'nın elemeleri gibi düşün. Hı hı. Öyle olduğu için çağrılır.
0: Peki, 9.38 son aramız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır. Kazancım net, sigortam net. Radyo Spor. Umran Oto Ekspertiz. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz. Umran Oto
3: Ekspertiz. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o. Umran reklam. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.41 saatlerimiz sıcak bir haberle devam edelim. Olympiakos, Samsunspor forması giyen Çad milli takım oyuncusu Marius Mandilmaci'nin transferini resmi olarak duyurdu. Yarım saat kadar önce transfer resmileşti. Trabzon diyorum. Samsunspor da Mandilmaci'ye veda etti. Atatürk'te arma altında sergilediği mücadele, fiziksel üstünlük ve bitmeyen gol hırsında taraftarlarımızın sevgilisi oldun. Süper Lig'e yükseldiğimiz sezon kulübümüze katıldın. İkinci sezonda Avrupa'nın kapılarını aralayan kadromuzun başrol oyuncuları arasında yer aldın. Konferans Ligi'nde kaydettiğin 8 gol ve 3 asistle turnuvanın en çok skor katkısı sağlayan ismi olmakla kalmadın. Avrupa kulvarında tarih yazmamıza da öncülük ettin. Hücumdaki caydırıcı gücün, kritik anlarda sahneye çıkışın ve azminle taraftarımızın hafızasında silinmez bir iz bıraktın. Sağ içindeki hırsın, örnek takımdaşlığın ve verdiğin tüm emekler için teşekkürler Marius. Yolun açık olsun diyor Samsunspor.
1: Uzun süredir oyuncuyu bu kadar öven bir veda görmemiştim. Bayağı göklere çıkarmışlar. Mandilmaci'yi.
0: Evet.
1: Samsunspor'da gönderirken.
0: Hem de hoşuma gitti, o yüzden tamamını okumak istedim. Ne kadar bir bonservis konuşuluyor? Dün Ertan Süzgün 7+2 milyon euro dedi Mandilmaci'nin transferi için. 28 yaşında bir oyuncu olduğunu ben hatırlatayım. Afrika'dan Porto B takımına geliyor 2018'de. Oradan ayrılıp tutmuyor Porto'da. Belçika'ya gidiyor, Sereng takımına. 2023'te de bedelsiz olarak Samsun'a geliyor ve Olympiakos'a buradan da artık gidiyor. Bu sezonda iki maçta, lig maçında bir golü vardı Mandilmaci'nin. Fena bir satış değil Samsunspor ölçeğindeki bir takım için 7+2 milyon euro. Yok,
1: gayet iyi. Sonuçta bedavaya getirdiği bir oyuncu.
0: Aynen. Performansı aldı ve büyük bir karla da oyuncuyu satıyor. Artık Olympiakos'ta o da forma giyecek. Samsunspor'da transferin son günlerinde Bayo'yu transfer etmişti kadroya. Savunmaya da takviye geldi. Herhalde Bayo orada bir numaralı oyuncu olacak. Yedeği de Fatih Kaya olacak. İki santrfora düştü.
1: Bayo Antep'teki Bayo değil mi?
0: Evet, o Bayo.
1: Ben bayağı beğeniyorum oyuncuyu. Pivot santrfor özelliği var. Son vuruşları çok iyi değil ama takım hücum hattını bence geliştirebilecek bir oyuncu. İyi bir takviye yapmışlar diye düşünüyorum ben Bayo'yla.
0: O da Lille oyuncusuymuş bonservisi. Lille'de Lille'in zamanında 14 milyon euro bonservis ödediği 2022'de bir oyuncu Muhammed Bayo.
1: İyi oyuncu. İzlediğin zaman zaten anlaşılıyor.
0: Hani tutmamış gözüküyor Lille'de. Hep kiralık göndermişler. Geçen Gaziantep'te kiralıkken bu yıl Samsun 1,5 milyon euro bonservisle oyuncuyu kadrosuna katmış. Bu oyuncunun yaşı da 28. Aynı yaşta bir ismi. Kadroya katmış Samsun.
1: İyi de santrafor içinde iyi bir yaş.
0: Evet, olgun bir döneminde Muhammed Bayo.
1: Sen bir şeyler okudun, ben de hoşuma giden bir şey okuyayım mı?
0: Tabii.
1: Massimo Moratti'yi hatırlar mısın?
0: Eski Inter başkanı.
1: Bravo. Messi ile ilgili söylediklerini biliyor musun?
0: Yok. Yeni mi, eski mi?
1: Bilmiyorum, şimdi düştü önüme. Calcio Türkiye hesabından. 2012'de çılgınca bir şey yaptım. Messi için 2012 yılında 500 milyon euroluk bir teklif hazırladım. 2012 yılında 500 milyon euro. O dönemde bu rakam inanılmazdı. Görüşmeleri yürütmek için başkan yardımcımı Barcelona'ya gönderdim. Ancak Messi mektubu bile açmadı ve teklifin detaylarını öğrenmeden reddetti. Kendisi kariyeri boyunca başka hiçbir kulübe satılmayacak bir oyuncu olarak kalmak istediğini düşünüyordu. Onunla bizzat konuştuğumda, ilginiz için teşekkür ederim ama kariyerimi Barcelona'da noktalamak istiyorum dedi. Söylediği şey bu kadar basitti. Barcelona'da kalmak istiyordu. Durumun farkındaydım ama belki para konusunda onu ikna edebilirim diye düşündüm. Ancak bu da işe yaramadı demiş. 2012'de de 500 milyon euroluk bir paket yapmak Messi için gerçekten çılgınlıkmış. Moratti'ye bak.
0: Ben de şimdi Moratti Messi yazdım Twitter search'e. Biri hemen Groa sormuş. Is this true? Bu açıklama doğru mu diye. Groa güvenir misin bilmiyorum ama hayır demiş o da. Böyle
1: ya,
0: bir açıklama
1: ya.
0: Yok. Güvenilir kaynaklarda. Böyle bir açıklama yok demiş. Ama yabancı hesaplar da paylaşıyor bu arada. Görüyorum şimdi. İspanyol bir hesap paylaşmış mesela 10 saat önce birebir aynı şeyi. Ama Groa sormuşlar. Groa sürekli reddetmiş. Yabancı hesaplarda da mesela nereye röportaj verdiğini kaynağı yok. Senin okuduğun hesapta da yok.
1: Burada da yok, evet.
0: Sadece Moratti demişler de mesela.
1: Olsun, yani güzel bir yalansa da güzel bir yalan. Hoşuma gitti. Güzel, keyifli bir yalan.
0: Çünkü çok gerçekçi değil yani 500 milyon euro.
1: Ama bunda şey de vardır.
0: Paket mi?
1: Bunda bonservis vardır. 500 milyon euro da artı Messi'nin, örnek veriyorum, 5 senelik anlaşma yaptın. 5 senede alacağı tüm rakamı toplamıyla beraber düşünmen lazım.
0: Öyle mi söylerler?
1: Öyle, 500 milyonluk paket yaptım diyor adam. Yani Messi'ye 5 senelik anlaşmadan, örnek veriyorum sana, 50'şer milyon euro verdi. 250. 250 de bonservise verdi. 500 milyon euro işte. Paket o. Öyle söyleyecek tabii. Nasıl söyleyecek?
0: Peki.
1: Şimdi ama Messi adamdır. Gitmez.
0: Messi dün Arjantin'in bu Ekim ayında oluyor herhalde. Ekim ayında oynayacağı bir hazırlık maçının kadrosuna çağrılmış, milli takımı bırakmasına rağmen bir veda maçı olacakmış. Orada hazır bulunacak herhalde Lionel Messi.
1: Güzel. Görkemli. Mesela o maça gitmek istersin işte.
0: Son maç değil.
1: Herkes ağlıyor.
0: Ya evet, çok duygusal olabilir.
1: Herkes ağlıyor. Arjantin ağlar o maçta.
0: Kadroda da iyi bir kadro yine. Lautaro Martinez, Alvarez. Gerçi iyi kadro dedin de tanımadığım da çok oyuncu var bu kadroda. Messi de Benin maçıyla veda edecekmiş. O maç Benin mücadelesiymiş. 6 Ekim'de Buenos Aires'te. O karşılaşma Lionel Messi'nin milli takımla son karşılaşması olacak herhalde. Bir 10 dakika klasik oynayıp, veda edip oyundan çıkıp gözyaşlarına boğacak oradaki ve ekran başındaki birçok kişiyi.
1: Ne zaman maç?
0: 6 Ekim.
1: 6 Ekim.
0: 6 Ekim Buenos Aires Benin. Sen planını yap ona göre.
1: Yok, ben
0: biliyorum senin ne için sorduğunu zaten. Aynen. Onu anladım da. Güzel bir karşılaşma olabilir. Bu arada hazır Messi demişken bir başka vedadan da bahsedelim. James Rodriguez Türk futbol severlerinin de yakından bildiği Dünya Kupası 2014 oradaki performansıyla çok da sevilen bir oyuncu. Real Madrid kariyeri var. O da Kolombiya milli takımını bıraktığını resmi olarak duyurdu. 131 maça çıkmış James Rodriguez. 31 gol atmış. 43 asist yapmış. Dünya Kupası'nda altın ayakkabı ödülünü alıyor. En iyi 11'e seçiliyor. Turnuvanın golünü atmıştı ki hala hafızalardadır. 2014'teki golü. Puşkaş ödülü almış. Copa Amerika'da 2024'te en çok asist yapan, artık hani bitti denilen James Rodriguez 2024'teki turnuvada dikkatleri üzerine çekmişti. Ama artık 2026 yılında o da milli takımı bıraktığını duyurdu. Valla izlemesi çok keyifli oyunculardan birisiydi James Rodriguez. Ben çok beğeniyordum. Artık yaşı da gelmiş 35'e. Şu anda da
1: yeni bir transfer yaptı.
0: Kolombiya'da. Hı hı. Nasyonel takımında.
1: Aynen, yeni gitti oraya.
0: Forma giyiyor. Yeni takımıyla da bakayım. Daha maça çıkmamış hatta. Daha maça çıkmamış. Bir önceki takımı da MLS ekibi Minnesota'ymış. Oradan ayrılıp Nasyonel'in yolunu tutmuş. Kendi ülkesine geri dönmüş. James Rodriguez milli takımda artık Kolombiya James'siz olacak. Onu da araya sıkıştırayım. Haberleri toparlıyorum. Deniz Türüç son Konya Spor Trabzonspor maçından sonra biliyorsunuz bir sosyal medya paylaşımında o görüntülerde temsilciyle bir tartışma yaşıyordu. Temsilciye söylediği sözler çok konuşulmuştu. Bak işine karışma falan demişti. Ve açıklanan PFDK sevklerinde Deniz Türüç de yer aldı. Sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiş Deniz Türüç'ün. Bugün günlerden çarşamba, yarın gün içerisinde herhalde cezası açıklanır ya da ceza almadığı da açıklanabilir. Ama bir ceza çıkabileceğini ben de düşünüyorum. Ama para cezası da kurtarabilir. Para cezası da kurtarabilir Deniz Türüç. Bakalım yarın onu da göreceğiz. Başakşehir'de biliyorsunuz son Ahmet maçında 5-0'lık bir mağlubiyet geldi. Nuri Şahin üzerinde de haliyle bir baskı oluştu. Bu sezon Konferans Ligi'nde daha ilk oynadığı eleme turunda Başakşehir elendi ki lig aşamasına kalması beklediğimiz takımlardan biriydi. Öyle bir hayal kırıklığı. Üzerine Ahmet maçındaki farklı mağlubiyetle beraber Nuri Şahin'in görevden alınabileceği düşünülüyordu. Ama dün Başakşehir Başkanı Göksel Gümüş de TRT Spor'a bir açıklama yaptı ve Nuri Hoca'nın arkasında durdu. Diyor ki Göksel Gümüş de, her takımda olabilecek dalgalanmalar yaşadık. Ancak daha ligin 5. haftasındayız. Sportif olarak bazı olumsuz sonuçlar oldu ama idari ve teknik açıdan bir sorun yok. Nuri Şahin benim kardeşim ve uzun süre birlikte yürüyeceğimiz yol arkadaşımız. Nuri Hoca bizi Avrupa'ya taşıdı ve yeniden taşıyacağından hiç şüphemiz yok. Kaliteli bir takımız ve bu kaliteyi tekrar sahaya yansıtacağız dedi. Bir kredi verdi Nuri Şahin'e ki Çağdaş Atan da en son Başakşehir'de çok daha önce gönderilmesi beklenirken Başakşehir arkasında durmuştu. Sonuçta bir camia baskısı üzerinde yok Başakşehir'in. O konuda başkan da çok rahat hareket edebiliyor. Nuri Şahin'e de o krediyi, o şeyi verdi. Şimdi Başakşehir'in sıradaki maçı bu hafta Gençlerbirliği ile kendi evinde olacak. Eğer o maçı kazanabilirse Nuri Şahin işler tekrar rayına oturabilir. Ama o maçta da yaşanacak bir puan kaybı, uzun bir milli ara işine gelmeyebilir Nuri Şahin'in. Sonra milli ara dönüşü de Konya, Gaziantep ve Beşiktaş diye gidiyor Başakşehir'in. Fikstürü ligde ilk haftayı galibiyetle kapattıktan sonra Başakşehir 4 maçın 3'ünü kaybetti. Tabii ikisi Trabzon ve Galatasaray maçları. Biri beraberlik Kasımpaşa, Ahmet deplasmanda. Aslında fikstür de öyle kolay bir fikstür değil Başakşehir'in. Onu da söylemek lazım. Ahmet sert bir deplasman. Galatasaray'da oynuyorsunuz kendi evinizde. Son 4 yılın şampiyonu ve Trabzon deplasmanı. Kasımpaşa içeride kazanılması beklenen maç ama bu yılda Kasımpaşa Emre Belezoğlu'yla çok iyi bir başlangıç yaptı. 5 haftada Kasımpaşa'nın da mağlubiyeti yok şu ana kadar. 2 galibiyet.
1: Kasımpaşa'nın işte genlerine ters bir durum. Lige iyi başlamak.
0: Evet, genelde ikinci yarıyla birlikte toparlaması lazım. Şimdilik iyi gidiyorlar. Orada da hani Emre Belezoğlu takımın başında. Futbol yapılanmasında da Ceyhun Kazancı var. Oradaki transfer planlamasını da bu getirilen oyuncuların da onun onayından geçtiğini düşünüyorum. O aktif bir rol oynuyor sonuçta orada. Kasımpaşa'da şu anda iyi başladı. Kasımpaşa'nın da bu haftaki rakibi Konyaspor. İlhan Palut'la Emre Belezoğlu karşı karşıya gelecek diyelim ve kapanışı da A Milli Erkek voleybol takımımızla yapalım. Bugün filenin Efe'leri saat 17'de Avrupa Şampiyonası'nda D grubundaki son maçına çıkacak. Letonya ile gruptan çıkma mücadelesi veriyoruz. İki takım da 3 puanla bu maça çıkıyor. Kazanan takım grubu diğer maçların sonuçlarına bakmaksızın 4. sırada bitirecek ve turnuvaya devam edecek. İlk 4 bir üst tura çıkıyor 6 takımlı grupta. O yüzden bugün mutlak kazanmamız gereken bir karşılaşma. İşi son maça taşımak bence büyük bir handikap oldu bizim için. Çok iyi bir dünya şampiyonası, çok iyi bir Milletler Ligi geçirmiştik ama burada tam nedendir çok yakından takip ettiğim söylenemez ama istediklerimizi pek yapamadık. Umarız bugün en azından Letonya yenip bir tur daha ilerleriz. TRT Spor'da karşılaşma olacak. Dileyen saat 17'de ekran başında oturup milli takımı destekleyebilir. Biz de başarılar dileyelim.
1: Evet, milli takımı başarılı diliyoruz. Umarız kazanıp yollarına devam ederler. 14.30 İtalyan Obası toplantısı.
0: Hı hı. Sen maçları istersen söyle ya da ben de söyleyebilirim. Bugün Avrupa Ligi de başlıyor.
1: Evet, Avrupa Ligi başlıyor.
0: Milan Benfica günün dikkat çeken eşleşmesi şüphesiz ki. Evet.
1: Amorim eski takımına karşı mücadele edecekmiş oyuncu olarak görev yaptı. Hı hı. Bunun yanında Sunderland AZ Alkmaar maçı. AZ Alkmaar da Hollanda'da sezona müthiş başladı. İlk kez bu hafta sonu puan kaybettiler. 5'te 5 ile başlamışlardı. Anderlecht Lyon yine güzel eşleşmelerden bir tanesi.

0: İngiltere Lig Kupası'nda karşılaşmalar devam ediyor. Sen söyledin, Manchester United Brighton.
1: Güzel bir
0: Çok
1: maç.
0: güzel bir eşleşme. Esport Plus'tan bu mücadeleyi takip edebilirsiniz. Coventry Aston Villa yine iki Premier Lig takımı saat 22'de karşı karşıya gelecek. Bununla birlikte La Liga'da da hafta içi program devam ediyor dedik. Bugün gönlümüz Racing Santander'dan yana, inşallah
1: Yo.
0: ağır bir şey olmadan,
1: İyi.
0: mağlubiyet olmadan, normal bir mağlubiyette
1: Ha.
0: Knockout'tan ayrılırlar. Böyle
1: Gönlümüz
0: çok
1: derken hani.
0: hani onların yanındayım, böyle bu kadar
1: Tamam.
0: da hani haksızlık olmasın diye düşünüyorum. Normalde 1-0 bitsin, 2-1 bitsin.
1: Tamam.
0: Yazık, günah yani.
1: Barcelona kazansın yani.
0: Kazansın da işte yani,
1: Tamam,
0: 5-6
1: anladım.
0: atmasın. Yazık, günah.
1: Tamam,
0: Racing
1: anlaşıldı zaten.
0: Santander'e de yazık.
1: Tamam.
0: 22.30'da Barcelona Racing Santander, 20'de de Atletico Madrid Osasuna var. 4 karşılaşmayı da bugün Esport ve Esport Plus'tan takip edebilirsiniz diyelim.
1: Bugün bitirdik. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Mert Elam ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi. Reklam.
3: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
4: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
6: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
2: Opel Combo 600 bin TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
8: Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
1: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Soğuk, yavaş yavaş da böyle kışı hissettiğimiz İstanbul sabahından, hafif de böyle bazı yerlerde yağmurun çiselediği bir İstanbul sabahından, Ege'de güneşe. Türkiye'nin her yerinde şu anda bir soğukluk vardır ama, değil mi? Ege ve Akdeniz sıcacıktır şu anda. Yücel daha iyi biliyor, bu dönemleri hep gezdiği için. Günaydın diyoruz. Saatlerimiz şu anda 10.01'i gösteriyor. Yaklaşık biliyorsunuz 11.30'a kadar sizlerle beraberiz. 0212-363-0434 0212-363-0434 numaralı telefonumuz şu an itibariyle açılmıştır. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okuyacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0-538-052-1487 0-538-052-1487'de WhatsApp hattımız. Thomas Reis Trabzon için gel. Vallahi ben şöyle söyleyeyim. Gelebilecek en iyi teknik direktörü getirdi Trabzonspor. Türkiye Ligi'ni bilen, doğru mu? Samsun Spor'da hakikaten çok önemli işleri imza atmış olan ve gelebilecek en iyi hocaya getirdi. Bununla ilgili görüşünüzü çok merak ediyorum. Tabii önümüzdeki haftadan itibaren milli takım arası var. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzon. Şimdi oranlara baktığımız zaman dün şampiyonluk oranları falan filan böyle açıklandı. Oranlara baktığımız zaman işte Galatasaray 1.68 veriyor. Fenerbahçe 2.90 veriyor. 11. sıradaki Fenerbahçe 2.90 veriyor. Beşiktaş 6.20 veriyor. Trabzonspor 12 veriyor bahis şirketleri. Bununla ilgili de düşüncenizi merak ediyoruz. Günaydın. Alo, günaydın.
2: Günaydınlar Aygün Bey. Hayırlı haftalar diyorum.
1: Teşekkürler.
2: Sultan Gazi'den Ünal.
1: Buyurun Ünal Bey.
2: Sizden beri çok yoğun, çok yoğun. Sağolun i̇şte, arkadaşlarının bazıları hararetli konuşunca ben baya bir talep buluyor. Yani sizi düşürmek var ya.
1: Sağolun yani efendim.
2: Işte, telefonu düşürmek, kusura bakmayın. Çok zor gerçekten ama çok seviyorsunuz.
1: Bunu espriyi de yaptı fark ettim de ben ama şey yapmadım.
2: Evet, evet.
1: Gülmedim ama.
2: Yücel Bey'e de çok selamlar.
1: Aleyküm selam.
2: O da çok uğraşıyor. Yani o da hakkını helal etsin. Unutmayalım bunu.
1: Helal olsun efendim.
2: Şöyle ilk önce Trabzon gerçekten iyi bir teknik direktör aralıklı. Ama büyük takım havası nasıl olur onu önemli olan o yani. Oranlar verilmiş ama bu oranlar değişecek. Bana tabii göre bu senenin şampiyonun en büyük adayı
1: Beşiktaş.
2: Ben Galatasaraylıyım biliyorsun. Evet Beşiktaş.
1: Ben
2: gerçekten
1: Beşiktaş.
2: Şimdi şöyle, objektif olmak kadar kolay. Hani basit top oynayalım diyor ya takımlar, basit top oynarsa daha rahat pozisyona girer. Ya objektif olun. Mesela hafta başından beri arkadaşlar bağlanıyor. Yok Törer kara kart vermedi. Tamam sarı kart. Ama bir Çaykur'da büyük maçın konuşan olmadı.
1: Niye?
2: Alakasız bir kırmızı kart. Neymiş son adam?
1: Son.
2: Ondan sonra bir sarı kart görüyor. Adamın ayağı kırılıyor. Ya bunlar böyle hakemler diyoruz. Ama arkadaşlar sağ olsun ya Torreira'ya versin vermesin demiyoruz. Ama hakemlerimiz bu. Fenerbahçe'ye de hata yapıyorlar. Galatasaray'a da, Çaykur Rizli'ye de, Eyüp'e de. Yani biz bunu başlamıyoruz. Hatta siz de her zaman söylüyorsunuz. Hatta kaç kişiye de böyle yani biraz tabiri caizse hani şey konuştunuz. Güzel konuştunuz. Yani sert konuştunuz. Yani bazı şeylerde. Herkese yapılıyor diyorsunuz. Yani bu bugün Fener'e yapılmıyor.
1: Herkese yapılıyor tarzı. Ya maalesef herkese
2: ama
1: yapıyorlar.
2: Ama şunu söyleyeyim. Gerçekten hakemler rezalet. Öncelikle bu akşam Velayov maçında Letonya ile oynuyoruz. Erkekler
1: evet.
2: Avrupa şampiyonu. İnşallah galip gelir.
1: İnşallah.
2: Ondan sonra yarın Beşiktaş'ımıza.
1: Marsilya maçı var. İnşallah Beşiktaş'ımız da.
2: Ya sonuna kadar Avrupa'da biliyorsunuz. Biz, hani, ben yıllardır bağlanıyorum. Benim bir negatif düşüncemi daha kimse bulamaz. Sadece hakemler üzerinde negatifim. Diğer konularda değilim. Mesela en son İsmail Kartal'ın hani Roma maçından yaptığı sonraki şey yapmaması lazım. Yapmayacaksan sözünün arkanda durması
1: İstifa
2: lazım.
1: İstifa olan diyorsun. Bir daha geri dönmeme kaydıyla diyorsun. Anladım. Bir daha asla dönmeme kaydıyla.
2: Bunu dedikten sonra ya Archie Brown'u biz canlı yayında röportajda gördük. Ya, gerçekten adam şaşırdı. Şimdi futbolcunun güveni de kalmaz böyle.
1: Doğru.
2: Yani bilmiyorum. Yani aslında Fenerbahçe hakkında çok yorum yapmıyorum ama sizin yorumlarınıza katılıyorum Fenerbahçe hakkında. Çünkü siz gerçek Fenerbahçeliniz. Siz Avrupa'da bütün takımlar iyi olsun diyorsunuz ama ligde hep taraftar olan kendi takımının neyini ister. Bu da normaldir.
1: Bu da normal zaten Ünal Bey.
2: Normal yani normal. Bu hepimiz her sabah simit yiyemeyiz. Yani börek değiliz, çörek değiliz.
1: Valla biz onları göremiyoruz da maşallah siz börek çörek.
2: Oralesiz
1: olmaz. Simit ayranla. Simiti de ayranla.
2: Simit ama sabahları simit. Çayla öğleden sonra ayranla.
1: Vay.
2: Herkese çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Fenerbahçeli arkadaşım Serkan Gözlüklü var. Hatta onun kardeşi Lüleburgaz'ın başkanı.
1: Öyle mi? Başarılar dinleyelim.
2: Tabii Lüleburgaz Yıldız Spor Kulübü'nün başkanı. Siz çok selam ediyor.
1: Aleyküm selam, size selam söyleyin. Siz de selam
2: söyleyin. Çok güzel konuşmalarımız oluyor onunla. Teşekkürler.
1: Edeyim. Kendinize çok iyi bakın Ünal Bey. Saygılar. Aygün abim, Fenerliyim, çok sinirliyim. 10 ile 11.30 Aygün Özüpek ile terapideyim. Tansiyon tavan yine. Dengeler Hakan Can ile. Abi bir parti verelim senin teknede. Abi herkesin gözü benim teknede ya. Senin şerefine, seni sevenin şerefine demiş. Sevgili kardeşimize de Konya'dan, sevgili kardeşimiz Kadir'e de teşekkürlerimizi iletelim. Günaydın. Alo. Alo.
3: Alo, günaydınlar.
1: Günaydın, kimle görüşüyoruz?
3: Ben Cemil Ergür, Trabzonspor taraftarıyım.
1: Cemil Bey hoş geldiniz. Nasıl, memnun muyuz hocadan? Cemil abi memnun muyuz hocadan?
3: Valla hocadan, bak şimdi Aygün Bey, yani uzun zamandır dinliyorum. Trabzonsporluyum. Yani bütün takımları takip etmeye çalışıyorum. Bir futbol sever olarak ya, aynı senaryo Fenerbahçe. Maalesef ya, bu işleri güzel götürüyorlar bir yerde, ondan sonra tıkanıyorlar. Ya bu öğrencilerin başındaki öğretmende bir sıkıntı var, ya okulun müdüründe bir sıkıntı var.
1: Şimdi burada müdür bak, müdür kim abi şimdi bu pozisyonda müdürü kulübe?
3: Şimdi Fenerbahçe'den bahsediyorum, diyor aynı şey Trabzonspor'da.
1: İşte onu diyorum, müdür kim abi, müdür kim?
3: Müdür kulübüm
1: başkanı.
3: Başkanı, evet. Şimdi Fenerbahçe geçen hani şampiyon olacak gözüyle bakıyordu bütün herkes, bütün futbol severler. Gidiyor saçma sapan iki tane golcüyü gönderiyorlar, forvet oynuyor. Bu sene en büyük hatayı yapıyorlar. Asensio yok, Talisca'yı gönderiyorlar.
1: Doğru.
3: Orta saha yok. Orta saha ileri yani. Doğru. Talisca yani Talisca olmasaydı şu anda Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde yoktu. Olma şansı yoktu. Doğru yoktu değil mi?
1: Doğru söylüyorsun. Doğru.
3: Aynı şey Trabzonspor yaptı. Ya bu kadar güzel giden bir sistemi vardı. Bir anda bakıyorsun bu sene o sistemi revize ettiler.
1: Ama revizeyi Trabzon müdür yapmadı ki orada, müdürler yapmadı orada. Fatih Hoca kendi istifa etti ama biliyorsun.
3: Ay Fatih Hoca ama Fatih Hoca da o
1: kendi istifa etti.
3: Aygın Bey ama Fatih şimdi İsmail Kartal da istifa etti.
1: Evet, geri aldı o yönetim.
3: Geri aldı. Fatih Hoca da geri aldı. Onu da geri aldı. Hı-hı. Ama Fenerbahçe İsmail Kartal 99 puan aldığı zaman onu göndermeyip o kadro üzerine bir iki tane daha futbol alsaydı o takım şampiyon olurdu.
1: O da değil mi? Doğru olabilir. Doğru.
3: Şimdi Trabzonspor da aynı şekilde. Yani senin geçen sene kemikleşmiş bir kadron var. Yani senin futbolcu satmana da gerek yok. Olayı sattın. Augusto'yu sattın.
1: Kulübede çarkı döndürmek lazım. Şimdi baktığın zaman sponsor geliri Trabzonspor'un yok. Tribün geliri yok. Trabzon storlardan gelen gelirler çok çok az. Başkan bunu hep söylüyor. Bir şekilde kulübü döndürmek lazım. Bu satışları yapmak lazım.
3: Aygün Bey ama satmak lazım da sen şimdi kapında 3 tane aracın var. Sen işte onları 3'ünü atıyorsun, alıyorsun bir tane araç. İşlerinin hazaletsen işini halletme şansın yok. Mesela Sala, tamam dünya çapında yani şu anda Türkiye'ye gelmiş en iyi futbolcuların başında.
1: Evet.
3: Ama sen Sala'ya besleyecek oyuncun yok.
1: O anlamda.
3: Onunla oynayacak hocan yok.
1: Ona göre söylüyorsun. Anladım.
3: Evet.
1: Anladım. Peki.
3: Yani o yüzden hakemler konusunda olursa Aygün Bey, yani adam Taj'dan gol atıyor. Adam Taj'dan offside veren hakemler lan biz. Evet. Yani onu da gördük. Yani hiç görmediğim şey ya, eğitim. En önemli şey eğitim.
1: Doğru.
3: Şu hakemler üzerindeki formayı çıkarırsa, ahlaklı, dürüst bir insan gibi maç yönetirse, burada hiç kimse ne sen ne bir başkası hakem konuşmayız.
1: Doğru söylüyorsun.
3: Ama eğitim yok maalesef. Çok geride kalıyoruz. Geçen Fenerbahçe maçını seyrettim. ya adamlara ya bu kadar sadı, hani diyoruz ya Türk hakemleri bu kadar şey kötü. Ya Avrupa'daki hakemler bizden daha kötü ya.
1: Peki. Peki. Teşekkür ederim abim. Benim
3: ben teşekkür ederim.
1: Var mı diyecektim ama zaten her şeyi söyledin. Çok teşekkürler.
3: Ekleyecek olarak şu, bütün herkese sevgiler, saygılar. En önemli şey saygı. Lütfen başkalarının dolmuşuna gelip de birbirimizi kırmayalım. Yok öyle yaptı böyle. Önce saygı.
1: Peki. Çok teşekkürler abicim benim. Kendine
3: ben
1: çok
3: teşekkür
1: çok
3: ederim. İyi yayınlar.
1: Saygılar. Sağ olasın. Kendine iyi bak. Kısa bir ara.
0: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
4: Reklam. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklam.
8: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
0: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, neymiş bakalım, dinleyici alacak, aldık mı dinleyici? Ha, pardon, günaydın.
9: Günaydın abi. Fırat, ben İstanbul'dan.
1: Fırat, hoş geldin.
9: Hoş bulduk. Aygün abi.
1: Söyle Fırat.
9: Fenerbahçe taraftarıyım. Hı hı. Sana bir soru soracağım.
1: Sor.
9: İzninle.
1: Sor.
9: Kaç senedir bu işin içindesin abi? Futbol camiasının.
1: Valla 40'ı geçtik be Fırat. Doğru, evet, gün başladı. Öyle diyeyim de.
9: Maşallah diyelim abi. Hiç çıkmadı abi. Abi 40 senedir bu işin içindesin. Ne zaman bir tane bana söyler misin, şunu gördün mü? İstifa eden bir teknik direktörün geri döndürüldüğünde başarılı olduğu bir sezon gördün mü?
1: Görmedim.
9: Yani ben İsmail Hoca'yı sevmem.
1: Ben bir şey de demem. Bak Fırat, ben bir de şeyi hep söylerim. Yani 3 kez gelmiş, başarı olmamış, 4 gelmesi de yanlış. Ben sana, evet, hep söylüyorum bunu.
9: Sürekli
1: yani.
9: aynı
1: adam tekrar, dönmeyecek abi. Perere'ye getirdiler. Yani. Perere gönder, tekrar Perere geldi. Doğru mu?
9: Evet. Doğru.
1: Yani İsmail gidiyor, İsmail Hoca gidiyor, İsmail Hoca geliyor. Yani bunlar olmaması gereken şeyler.
9: Yani bu arada ben İsmail Hoca'yı severim abi. Fenerbahçe'de.
1: Ben de severim İsmail Hoca'yı.
9: İyi futbol oynattığını düşünüyorum ama bir şey
1: olmaz.
9: Bir tutmadı. Demek ki burada bir sıkıntı var. Demek ki bir sorun var. Asensio ile ilgili de bir şeyler olduğunu ben, yani yanlış anlama abi, yani şey değiliz, anlıyoruz, biz taraftarız, kaç senedir izliyoruz, yani Asensio ile ilgili bir sorun var, bu belli bir şey.
1: Belli Asensio ile
9: yani ateş olmayan yerden duman çıkmaz.
1: Nerede Asensio diye yazdım ben de, dün yazma hala cevap gelmedi.
9: Yok yani mesela bir şeyler de, haberler de çıkıyor, görüyoruz. Yani ben İsmail, mesela Thomas Reis, keşke Fenerbahçe getirseydi.
1: Vallahi ben o adamı çok beğeniyorum. Samsun'a çok
9: inanılmaz bir futbol oynatıyor. Alman, biliyorsun Alman ekolü her zaman. Alman, evet.

0: Bu fark orkadan kalkar demiş Cengiz Bey. Fenerbahçe kadar kendini baltadan camia yoktur herhalde. Ya Lukaku'nun, ben size söyleyeyim, forma giymesi. Tedesco dediler ki Lukaku Mukaku bilmem ne falan filan. Almayın, sakın almayın. Sakın almayın dedi. Bak almayın sakın. Ben bunu her yayında söylüyorum. Lukaku falan forma morma giyemez arkadaşlar. Bak size söyleyeyim. En az 3-4 ay. Hadi taş patlasın 5 ay. 5 ay bak 5 ay. Lig bitti zaten abi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Kimle görüşüyoruz?
1: Serkan ben abi.
0: Serkan hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Ne diyorsun?
1: Abi mutluyum abi. Yabancı da.
0: En sonunda Serkan'ı mutlu edecek bir hocayı bulduk. Ertuğrul Başkanım bak, Serkan mutlu, Trabzon mutlu.
1: Aynen ya, şöyle abicim, şimdi Trabzon'da şöyle bir çekişme olmaya başlamıştı.
0: Ne olmaya başlamıştı?
1: Mesela Fatih Tekkeciler vardı, Abdullah Avcıcılar vardı, ben de Şenol Güneş
0: taraftan. Sen Şenol Güneş'in doğru.
1: Evet doğru, ben de o taraftandım. Şimdi ortak şey, bir yabancının gelmesi mantıklıydı. Bu yabancı mesela ünlü bir yabancı istemiyordum. Niye istemiyordum abi? Çünkü gelen yabancılar burada Türkiye'ye şu aynı Suudi Arabistan gibi şey bakıp gelip bir iki ay üç ay durup ben kurmadım ki bu takımı deyip yapıyor 3 yıllık sözleşme, milyon dolarları alıp gidiyorlardı.
0: Tamam.
1: Onun için Thomas Reis mantıklı ve akıllı bir yatırım. Çok ideali olamayan bir insan olacak diyor. Hedefi vardı birçoktan. Genç de bir hoca. İnşallah büyük, yani Samsun'da güzel işler yaptı. Bulgaristan'da daha namalup giden bir takımdı galiba. İkinci. Evet, orada onu da takip ediyorum. İnşallah büyük takıma geldiği zamanki şey de önemli. Yani Fatih hocamız da geldi. Fatih çok iyi Trabzonlu, çok iyi insan. Çok şey, benden iyi Trabzonsporludur ama bana iyi hoca lazım. Hocalık vasfı lazım. Ama hocamızın ne yazık ki oyun tarzı Trabzonspor taraflarını mutlu edecek bir oyun oynatmadı bize karşı. Bu oyunu görmeyince insanlar rahatsız. İnşallah Thomas Reis hocamız hani böyle bir şey çıkmaz. Güzel oyun olur. Üçerken bu hafta da Galatasaray maçımız var. Maça evet. Gidiyorum abi İstanbul'dan inşallah. Ha. İnşallah burada da bir gidip de kaybettiğim maç yok abi. Thomas hocam. Umurlu geleceğim inşallah. Gidip kazanırsak, maçı da alırsak zaten milli ara gelecek. Milli aradan sonra da hocamız takımı
0: biraz daha şey yapar.
1: Ya ben Fatih hocama şunu söylemek istiyorum sadece buradan. Bu orta sahayla nasıl lige devam edecektim, era gidiyordum. Yani biz son dakikada Fabinho'yu getirdiler buraya. Ya bu atıyorum şu anda bizim Trabzonspor'un en sıkıntılı yeri orta sahası. Yani Sergen ne yazık ki haklı bir insan çıktı şey konusunda, Muçi konusunda. Muçi oyunun hiçbir yönünde yok. Oyun kuramıyor, pas dağıtamıyor, çalım atamıyor. Sadece şut çekecek. Ya ben bir şut çekecek diye, ay günaydın, bir futbolcu 90 dakika aynı şey gibi. Sizdeki en son aldığınız ya forvet.
0: Yani Lukaku gibi.
1: Bunun gibi Lukaku gibi bekleyip duramayız ya. Abi biz bunun ne zaman gönlü olacak diye bekleyemeyiz ya. Bize maç lazım ya.
0: Doğru.
1: Neyse abi yönetimimize tepkili birçok an birlik sağlanır diye düşünüyorum abi bu konuda yani. Birlik olur, tarafta tek ses çıkarır diye düşünüyoruz. Hayırlısı olsun abi. Mantıklı bir iş oldu. Tek korkum vardı. Sen de yazmıştın hatta abi, Abdullah Avcı demiştin. Hani Allah göstermez. Allah bize onu bir daha Trabzon'a turist olarak da getirmesin. Bırak hani hoca turist olarak da getirmesin abi. Ya ben istemiyorum abi. Yani çünkü yani çok büyük zararlar verdi maddi manevi olarak bize. Ben onu var istemiyorum abi.
0: Turist olarak da gelmesin abi. Ya adam gezmiyor mu gelmesin?
1: Gelmesin abi. Ya Rize'ye gitsin. Rize'ye havaalanı da açıldı. Direkt oraya gitsin abi.
0: Trabzon'a gelmesin yani. Trabzon'a gelmesin
1: abi. Ya ne olur ne olmaz abi. Ya işimiz garantide olsun. Hani herkes şunu diyecek. Pardon şunu diyeyim abi kafa diyeyim. Peki diyor adam 38 sene sonra sizi şampiyon yapacak diyecek bana.
0: Evet.
1: Ben de diyeceğim ki diyorum ki eğer hocamızın böyle bir vasfı varsa, şampiyon yapma özelliği varsa alsın bir takım daha şampiyon yapsın. Göreyim, eğer yaparsa ben haksız olacağım. Kabul edeceğim. Teşekkür ederim.
0: Başakşehir kadrosunu da kurdu. O gittikten sonra Başakşehir şampiyon oldu ama o kadroyla şampiyon oldu. Onu da söyleyelim yani.
1: Abi Başakşehir'de kaç sene kaldı? İkincilikleri kazanmaya devamlı şey yaptı. Hiçbir zaman bir yerde düşüyor. Gitsin alsın abi mesela Beşiktaş'tan kovuldu milli takımdan.
0: Sağ olasın. Bay bay. Evet, bugün 10.40'a kadar dinleyici alacağımızı söyledik. Bunu okuduk değil mi? Cengiz Çetin okuduk, tabii okuduk. Arkadaşlar şu anda okuyamadıklarım oluyor. Çok özür dilerim tekrar. Aygün abi bir fotoğrafa bak. Ne olur İstanbul'dan Ercan ben demiş. Fotoğrafa bakalım şimdi bir dakika. Fotoğraf açacağız. Neymiş fotoğraf abi?

0: Bana benzeyen bir sanatçı varmış. Kemal'i Ahmet diye. Sanatçıymış. Baksana sonu 99'da biten dinleyici bir resim göndermiş. Yani alakası yok be kardeşim ya. Yani bilmiyorum ama Yücel karar versin. Sonu 99'da biten saat kaçta? O, tam 10'da göndermiş. 10. 10 çift sıfırları okuyorum şu anda. Alo, günaydın.
1: Abi yayınlar.
0: Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz?
1: Ömer ben abi, İzmir'den. Nasılsın?
0: Ömer sağ ol, iyiyim, sen nasılsın? Hoş geldin.
1: Çok teşekkür ederim abi. Hoş bulduk. Abi öncelikle ben bir özür dilemek istiyorum.
0: Hayırdır inşallah. Ne oldu gene?
1: Sayın Saadettin Saran'dan özür diliyorum abi.
0: Ne anlamda kardeşim?
1: Abi düştüğümüz duruma bakarsan.
0: Ha, o anlamda diyorsun.
1: Yani bir itibar suikastıyla ne hallere getirdiler adamı. Yani kendisine bir şey olmadı tabii de yine olan bizim camiamızda oldu. Yani
0: nereden nereye geleceğini yavaş yavaş anlamaya çalışıyorum ama tam açıklarsan da bizi dinleyenler biraz daha net anlamış olur.
1: Abi açıklarsam biraz bir daha beni yayına almazsın, onun için burada bırakayım ben onu.
0: Bırak orada konuyu. Hayır şey anlamında, çünkü Fenerbahçe'nin başarısızlığı anlamında mı? O ara oraya mı gelmeye çalışıyorsun anlamında?
1: Evet abi, yani bence şu ana kadarki bu Ali Koç, Aziz Yıldırım ve Saadettin Saran üçgenindeki en iyi başkan Saadettin Saran'dı. Ama ne yazık ki yine biz her zamanki gibi sabredemedik.
0: Evet maalesef.
1: Sabır edemedik. Fenerbahçeli taraftarlarımızın, yani bizlerin, ben de dahil buna, sabır problemimiz var. Bırakın 8 yıl 18 sene olsun ya, sıkıntı yok. 20 sene olsun, problem değil. Ama yani önümüzü görelim. Ben gerçekten Saadettin Saran'ın bu kulüpte iş yapacağını düşünüyordum. Sonradan hani ben de sosyal medyanın gazına gelerek birazcık Saadettin Saran'ın istifa etmesi tarafına dönmüştüm ama ondan çok özür diliyorum. Keşke tekrar geriye dönebilse. Bir konu daha var abi. Dün ben bunu sosyal medyada bir Fenerbahçeli bir yorumcudan dinledim. Fenerbahçe'nin stadının arazisiyle ilgili, eğer ki dedi ki orayı dedi devrederse, çok güzel bir pasta vardı orada. Bakın hani Fenerbahçe arka arkaya nasıl şampiyon olur dedi. Bu konuda hakkında sen ne düşünüyorsun abi? Böyle kulağa gelen böyle
0: şeyler var. Şehir efsanesi, inanma ona sen. Şehir efsanesi o. Hep o konuşulan konu şehir efsanesi, inanma.
1: Ama İnanma. Böyle bir şey var değil mi abi? Böyle konuşulan bir konu var, doğru mu?
0: Abi insanlar konuşuyor, öyle bir konu konuşulmuyor. Ben sana söyleyeyim, o şehir efsanesi, biliyorum o konuyu. İnanma, inanma, inanma, inanma, inanma.
1: Yani ne bileyim, dün anlattılar böyle.
0: Yok abi ben... inanma, inanma, sen bana güven, inanma. Yok arazi verirse şöyle olur. Onlara inanmayın arkadaşlar ya, yapmayın, inanmayın, gözünü seveyim, inanmayın.
1: Valla yine sosyal medyanın gazına geliyoruz galiba.
0: Gelmeyin abi, inanmayın, inanmayın.
1: Bizim bu sosyal medyayı bırakmamız gerekiyor demek.
0: Efendim o arazi verirse Fenerbahçe şampiyon yapılırmış da falan da filan da. Bunlar şehir efsaneleri arkadaşlar, inanmayın bu tip şeylere.
1: Eyvallah abi.
0: Ne demek istedim anladın sen.
1: Kullanmayacağız artık. Bir tek YouTube'dan Aygün Özdepe'yi takip
0: edeceğim. Aynen, izle gerçekleri gör. İnanma
1: abi, zaten suç olmasa bir evinden de takip edeceğim artık. O kadar geldi
0: abi. Peki kendine çok iyi bak sevgili kardeşim.
1: O kadar takip ediyorum yani abi.
0: Allah razı olsun. Sağ olasın, görüşürüz. Maalesef sosyal medya biraz da böyle bilgi kirliliğinin çok fazla olduğu bir mecra haline geldi. İşte bak ortaya biri bir şey atıyor. İşte bir arazi var, Fenerbahçe arazi verirse şampiyon olacak falan filan. Yani böyle şeylere inanmayın Allah aşkına ya. Maalesef bunları yazan arkadaşlarımız da var. Aygün Bey 3 hafta araya lig 3 hafta araya girecek diye kızıyordum ama Göztepe'miz bu berbat formundan kurtulacaksa ve sakatlar iyileşecekse 6 hafta ara verirse de sorun olmaz. İyi günler Göztepe'li Hayrettin demiş. Ne oldu hakikaten Göztepe'ye ya? Acayip bir düşüş yaşıyor Göztepe. Günaydın. Alo.
2: Günaydın Aygün Bey.
0: Günaydın, kimle görüşüyoruz?
2: İstanbul'dan Nihat Bey.
0: Nihat Bey hoş geldiniz, buyurun.
2: İyi bir Fenerbahçeli, gönülden bağlı Radyospor dinleyicisi olarak hepinize sevgiler, saygılar.
0: Saygı bizden
2: İstanbul,
0: efendim.
2: Yağmurlu bir İstanbul sabahından.
0: Bol trafikte.
2: Özellikle şeyden bahsetmek istiyorum. Asensio konusunda.
0: Buyurun efendim.
2: Ben Asensio'nun sakat olduğuna inanmıyorum. Neden dersiniz? Bir sıkıntı olduğunun farkındayım. İyi bir Fenerbahçeli olarak her maçına gittiğim halde. Çünkü hatta ya da sakatlık varsa da Asensio'nun bu kadar taraftara, bu kadar milyonlarca kitlesi olan bir kulübe ben kötülük yaptığını düşünüyorum. Yani profesyonel bir futbolcunun bu kadar sakat, bakın 6 ay oldu ortalama, 5 ay oldu, 6 ay oldu çünkü. Halen sakat. Yani kulübün doktorlara bir açıklama, güzel bir açıklama yapmıyor. İsmail Hoca'yla yapılan polemikler anlatılıyor. Ben Asensio'nun sakat olduğunu, halen sakat olduğuna inanmıyorum.
0: Asensio'nun Saadettin Saran dönemindeki futbolunu hatırlıyorsunuz değil mi?
2: Evet, evet.
0: Ne oldu bu Asensio'ya peki? Niye böyle oldu?
2: Yani ben İsmail Hoca'yla bir polemikler olduğunu zannetmiyorum. Fakat Asensio'nun form düşüklüğü vardı. Evet, form düşüklüğü vardı ama ufak bir sakatlıktan sonra İsmail... Aynucu'nun en son maçta oynatmaması gerekiyordu. O da taraftarın baskısıyla oynatmak zorunda kaldığı için belki sakatlığını yükseltmiş olabilir diye yine polimikle yapmak istiyorum ama ben halen inanmıyorum. Aynı zamanda Aziz Başkan'a gönülden bağlıyım zaten. Hı hı. Lukaku, evet, dediğiniz gibi demin de sizi her gün dinliyorum, çok da büyük bir zevkle.
0: Sağ olun.
2: Lukaku transferi çok yanlış bir transferdi.
0: 12 milyon euro arkadaşlar. 12
2: evet,
0: milyon
2: evet.
0: euro.
2: Yani doğru. Dediler ki çok ucuz diye almadık. Şöyle
0: 12
2: yapmadık.
0: Milyon euro.
2: Maalesef öyle Aygün Bey. Yani ben dünya formalara paralar veriyoruz, kombineler alıyoruz, ciddi paralar harcadığımız halde ben Fenerbahçe sevgisinin bu kadar yerlerde olmasına inanın o kadar hiç kalbim razı değil. Bunu paylaşmak maalesef istedim. Peki. Sadece. Çok teşekkür ederim.
0: Kendinize,
2: İyi çalışmalar dilerim.
0: Saygılar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.
2: Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.
0: Aslında Lukaku konu şey Lukaku diyorum özür dilerim. Asensio konusunda en baştan itibaren Sayın İsmail Kartal'ın iletişim sıkıntısı bu noktaya getirdi. Söylüyorum, iletişim sıkıntısı. En büyük problem bu zaten ya. İsmail Hoca'nın büyük bir iletişim sıkıntısı var. Bu noktaya gelmesi işte efendim Asensio'yla konuştum. Hazır mısın? Hazırım. Yok sen hazır değilsin. Şöylesin. Ya ne gerek var? Ve çıkıyorsun bunları basın toplantısında söylüyorsun ya hocam ya. Bak ondan beri toparlayamadınız Asensio konusunu. O kriz çözülemiyor. Çözülemiyor. En iyi yıldız şu anda yok. Ve Asensio'nun yedeği yok. Asensio'nun yedeği kim biliyor musun? Yücel. Kim? Mert Hakan Yandaş ya. Mert Hakan Yandaş. Bir yıldır futboldan kopmuş arkadaş. Mert Hakan Yandaş Asensio'nun yedeği. Bu kadar kötü transfer politikası yapılabilir mi ya? Günaydın.
3: Günaydın Aygün Bey.
0: Kimle görüşüyoruz efendim?
3: İstanbul'dan Cem ben.
0: Cem Bey hoş Beşiktaş geldiniz. Taraf. Hoş geldiniz hoş, Cem Bey.
3: Hoş gördük. Nasılsınız Aygün Bey?
0: İyiyim efendim, siz nasılsınız? Beşiktaş'ımıza da yarın Marsilya karşısında başarılar diliyoruz Allah'ın izniyle. Şahane bir futbolla, şahane bir futbolla Beşiktaş'ımız istediğimiz o skoru elde edecek, bizi gururlandıracak inşallah. Buyurun efendim.
3: İnşallah Aygün Bey. Aygün Bey, buyurun ama Erzurumspor maçını seyrettiniz de gördünüz.
0: Evet.
3: Doğru mu Aygün Bey?
0: Doğru.
3: Ya size soruyorum Aygün Bey. Yani öbür gün avaraja kalırsa bir golle.
0: Evet maalesef.
3: Peki bu TFF iki rahat edecek mi Aygün Bey?
0: Ya bunların yıllardır içi rahat ediyor mu sence? Ya bunlar orada oturmuşlar. O köşk gibi yerde oturmuşlar. Biz şimdi bunları dert ediyoruz. Onlar şu anda ekspresonun lattelerini içip bedava pastalarıyla günü geçiriyor onlar. Bak ben sana söylüyorum.
3: Katılırım abi.
0: Yani bunların derdi sadece ayın başına param yattı mı yatmadı mı, aman ben burada kalayım. Bu başka dertleri yok. Türk futbolu bitmiş. O olmuş, bu umurlarında değil. Dalga geçiyorlar. Bak dalga geçiyorlar.
3: Aynen abi. Ya ben
0: biz bunu söylediğim zaman kızıyorlar bize. Şikayet ediyorlar haydi. Buyurun.
3: Yaşım 51. Metin Tokatların Sadık Dede Öldürek'te maçları özledim ya.
0: Vallahi doğru söylüyorsun. Bak o zaman teknoloji yoktu ama derdik ya demek ki offside'miş derdik. Doğru mu? Teknoloji
3: ama
0: de girdi.
3: Abi,
0: teknoloji de girdi.
3: Var adamların. Doğru muyuz abi?
0: Doğru tabii ki.
3: Yani incikmeden kırmadan o futbolcu hakeme saygılıydı. Hakemler futbolcuları yapmış olduğu hareketle, mimiklerle olsa tatlı geçişler yapıyordu. Doğru muyuz abi?
0: Doğru.
3: Şimdi ben şunu söylüyorum. Beşiktaş'ın yöneticisi çıkıp desin ki ya biz bu ligi bitirmeyiz dese. Doğru muyuz Aygün Bey? Ya hatta başkanımız dedi ki
0: eyvah gitti. Efendim son cümlen duyulmadı. Son cümlen duyulmadı. Ses gitti çünkü. Ya da
3: abi,
0: başkanları
3: Beşiktaş'ın yöneticisi çıkıp da desin ki biz bu ligi bitirmeyiz dese. Hı. Ya da başkanımız çıkıp sakın ha dese. Ya da teknik kurulumuz dese ki bu penaltıyı versen bir daha maç yönetemezsin. Bunu demek lazım Beşiktaş'ın. Hakkımızı verilmesi için abi. Onu soruyorum sadece.
0: Ya niye hakkını vermek için bir şey mi? Ya ben anlamıyorum. Benim anlamadığım nokta bak. Dünyanın hiçbir yerinde bu yoktur. Biz hakemi
3: yok
0: de yenmek zorundayız. Ne cümlesi?
3: Abi, yok yani.
0: Ya dünyanın hangi? Şimdi Almanya'da futbol izliyorsun. Köln maçına gitmişsin mesela. Köln taraftarı diyor ki ya bugün hakemi de yenmek zorundayız derse orada bir taraftar. Savcılar el atar olayı. Ne oluyor kardeşim? Ya hakem ne
3: yapıyor?
0: Bravo
3: abi. Onu demek istiyorum abi. Bravo bak çok güzel söylüyorsun. Savcılar el atar der ki ya araştır.
0: Nedir bu der? Ya biz ülkemize geliyoruz. Biz hakemi de yenmek zorundayız, TFF'yi de yenmek zorundayız. Ya ben niye bunları yenmek zorundayım? Ben çıkacağım, rakibimi yenmek zorundayım ya. Ben niye hakemi yenmek zorundayım arkadaş ya?
3: Kesinlikle abi ama yeter artık diyoruz, yeter. Ya yani ben bir Beşiktaş taraftarı olarak, bak şunu söyledim Aygün Bey, yanlış anlamayın. Adaletli maç yönetsinler.
0: Evet.
3: Gördüklerini çağırsınlar.
0: Abi kimse ayrıcalık istemiyor ki zaten sevgili kardeşim. Kimse ayrıcalık istemiyor ki. Ayrıcalık aynen isteyen abi yok ki. Herkes ne diyor biliyor musun? Senin dediğin gibi. Gördüğünü çal. A'ya onu veriyorsan B'ye de bunu ver diyor. Doğru mu?
3: Kimseden korkmayın ya. Adalet var bu hukukta.
0: Aynen.
3: Gördüğünü çal ya. Kimse sana. Hatta bir şey söyleyeyim mi abi? Bak söyle. Gördüğünü çalarsan da yarın bir gün şampiyonlarına giden maç demetirsin sen ya.
0: Şu anda bizim hakemlerimiz yok biliyorsun. Niş bir yer
3: yok, yok abi, yok abi. Maalesef. Yok, doğru.
0: Peki. Çok teşekkürler.
3: Abi yarın Beşiktaş'a ben başarılar diyorum. İnşallah yarın 3 puanımızı alacağız. Ülkemize de faydası olacak. Beşiktaş Avrupa Ligi'de güzel bir puanla başlangıç yapar inşallah.
0: Peki. Abi. Görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Sağ ol. Uğur Menteş ne demiş? Aygün abi günaydın. Yağmurlu ve bol trafikli bir İstanbul sabahından size iyi yayınlar diliyorum. Beşiktaş'ımızın Avrupa karşılaşmasında başarılar diliyorum demiş. Biz de şimdiden bütün güzel totemimizi yarınki Beşiktaş maçını şimdiden yapıyoruz. Kalplerimizi birleştiriyoruz. Kalplerimizi atıyoruz. Siyah beyaz. Yarın bizim kalbimiz siyah beyaz atacak arkadaşlar. Yarın Beşiktaş'ımızın maçı var. Şimdiden Beşiktaş'ımıza da başarı diliyoruz. Zaten yarın bol detaylı bir Beşiktaş analizi yapacağımızı söyleyelim. Kısa bir araya gidelim.
4: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
5: Reklam. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Umran Oto Ekspertiz.
5: Reklam.
4: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, 10.40'a kadar dinleyici alacağız. Ondan sonra sevgili Hakan Can bizlerle beraber olacak. Günaydın Aygün abi. Bence Trabzon, Fenerbahçe birleşsin, bir takım olalım. Forvet'te Onaçı'yı koyalım. Orta sahaya Kante, kanatlara Salah'a koyalım. Kaleye Ederson, Onana da çok iyi ya. Onana'yı ben çok beğeniyorum. Bari beraber üzülelim. Ben Trabzon'lu Recep demiş sevgili kardeşimize. Teşekkür ederim. Bak çok iyi hoca getirdin. Şimdi onu birazdan sevgili Hakan Can'la direkt o konudan başlayacağım. Hakikaten iyi hoca geldi. Ben Trabzon'a gelecek en iyi hocalardan biri geldi. Doğru mu? Günaydın.
8: Günaydın Aygün abi.
0: Kimle görüşüyoruz?
8: Ben Ankara'da Tuncay, Fenerbahçe taraftarıyım.
0: Buyurun Tuncay, hoş geldiniz.
8: Sağ olun, dertli ve üzgünüz.
0: Hepimiz öyleyiz. Ya Allah başka futboldur. Dert vermesin. Allah başka dertler vermesin.
8: Amin. Bu futboldur. İyi olur, kötü olur, öyle olur, böyle olur.
0: Biz hep kötüyüz be abi.
8: Ya o istemiyorum ya. Bu futboldur Aygün abi. Benim anlam veremediğim nokta şu. ATV spikerleri,
0: bazı kanallar,
8: tamam, bazı kanallar falan. Ya biz de aynı maçı seyrediyoruz. Mesela atıyorum Gaziantep maçında daha top bizim yarı sahamıza geçmeden o işte Gaziantep'in hata şöyle de böyle de, o müthiş bir atarttı yandan döndü diyor. Top kale direğinin 30 metre ötesinden gidiyor. Mesela Kerem'in attığı şut direkten döndü. Evet, Kerem'in vuruşu direkten döndü sayın seyirciler. Ya bu neden oluyor? Biz hakikaten şunu anlayamıyorum. Biz yabancı bir ülkenin takımı mıyız? Ya da birileri bizi yabancı ülkeden getirip buraya mı monte etti? Bizdeki yani hakemlerden artık illallah ettik de bu bazı televizyoncuların, yorumcuların bizden istediği, alıp veremediği nedir Aygün abi?
0: Evet, bununla ilgili hafta sonunda bazı arkadaşların işte şutlarla ilgili falan filan şeylerini gördüm, bağırışmalarını falan gördüm. Ben de rahatsız oluyorum bu konuyla ilgili, net sana söyleyeyim. Yani
8: ya bir de şöyle ilgili,
0: ya bilmiyorum, belki o anki ruhani durumlarına bilemediğim bir şey diyemiyorum ama bazı konularda ben de rahatsızım var. Söyleyeyim. Ben
8: de bir de şöyle bir şey. Mesela bir oyuncu geçiriyoruz. Oyuncunun ismi ortaya çıkıyor. Ya şöyledir, evet böyledir. Herkes övüyor. Fenerbahçe'ye geliyor. Ya 35 yaşında. Ya bu adamı niye aldınız? Şöyledir, böyledir.
0: Doğru söylüyor aslında. Doğru. Söyledi hepsi ya, doğru. Doğru.
8: Kendileri de aynı şeyi yapıyor. Gider o mesela 30 yaşında, 40 yaşında, 35 yaşında mesela adamı getiriyorlar. O muhteşem adam. Şöyle.
0: Sen getirdiğin zaman bu yaşta adam alınır mı diyorlar. Doğru mu? Bu paralar verelim.
8: Aynı. Sen de aynı parayı verdin. Osimhen'e 100 milyar para verdin.
0: Ama Osimhen
8: geçen sene ne yaptı sana olsa? Ya ayrı bir konu. Ne yaptı geçen sene? Hiçbir şey yani. Kaç gol attı toplamda?
0: Sakatlıkları da vardı, onu da söyleyelim. Sakatlıkları
8: İşte onu yani. Tamam, sen kaç gol attı abi? Mesela şu an herkes Lukaku'yu suçluyor. Sence hakkı var mı? Ben ona da anlam veremiyorum.
0: Ne evet. anlamda hakkı var mı anlayamadım, özür dilerim.
8: Ya şöyle mesela işte çok kilolu, kosamıyor, topu hareket edemiyor, vuramıyor, gol atamıyor gibi.
0: Ama doğru söylüyor. Orada şimdi hakikaten yanlış söyleme ama yani koşamıyor. Dönemiyor.
8: Abi.
0: Bu gerçeği söylememiz lazım. Ya ben söyleyeyim.
8: Ona bir şey deme bak, benden daha iyi bu işin içinde.
0: Yok estağfurullah. Bak hepimiz her şeyi biliyoruz. Ama hakikaten yani yapılmaması gereken bir transferdi. 12 milyon euro ya maliyeti.
8: Ya o her olan
0: 600 milyon TL.
8: Yararlı olacak mı olmayacak mı sizce Aygün abi?
0: Şu andaki görüntü hiç yararlı gibi olacak gibi durmuyor. Sana söyleyeyim.
8: İlerisi için bir ümidim yok diyorsun yani.
0: Hiç ümidim yok, yemin ediyorum yok. Ümidim varsa da inşallah yanılırım yani ama hiç ümidim yok. Açık söyleyeyim. Hiç ümidim yok.
8: Yani şöyle söyleyeyim o zaman, ikinci Guiza mı oldu abi?
0: Guiza gene bir şey yapıyordu.
8: Abi ya iyi de iyiye vurma bizi, gözünü seveyim ya Allah aşkına Aygün abi.
0: Gene Guiza gene.
8: Aygün abi bak, şöyle söyleyeyim.
0: Bak son maçta izledin mi?
8: Evet, o son açılan topa. Orada ölüsü olsa
0: kalkamadı. Ayağı kalkamadı. Kafayı da vuramadı. Biliyorsun değil mi?
8: Kafayı değil. Yerden gelen pozisyon attı.
0: Yerden gelen pozisyon var. Bir tane de şey var. Antepik, dur bakayım ismini bulmaya çalışacağım şimdi, bir dakika. Şey neydi? Abena. Abena mıydı tabii?
8: Abena bütün topları aldı onlar.
0: Abi Abena.
8: Bir de abi bu geri pasımız niye verilmedi bizim?
0: Onu hakem büyük ihtimalle geri pas olarak değerlendirmedi ama bütün hakem yorumcular o geri pas dedi.
8: Abi
0: geri pas oldu işte, %100 belliydi ama işte.
8: Abi %100 ya. Ya ben kötü oynayayım abi. Sen kötü oyna. Ama kötü yorum yap.
0: Mehmet Türkmen çok iyi bir hakem değil zaten, biliyorsun.
8: Ha.
0: İyi
8: abi
0: bir
8: ama
0: iyi bir hakem.
8: Hep mi bize ya? Mehmet Türkmen öyle
0: hepsi böyle maalesef.
8: Ya hepsi bize mi denk geliyor mesela?
0: Hepsine denk geliyor ya. Bakma herkes şimdi bak, Beşiktaşlar da var, en çok bizim hakkımız yanıyor diyor. Fenerler aynı şey söylüyor. Trabzonlar aynı şey söylüyor. Galatasaray aynı şey söylüyor. Herkes için aynı
8: abi,
0: şey.
8: Abi Galatasaraylılar bence aynı şeyi söylemesin ya.
0: Peki. Son cümleni alalım yavaş yavaş.
8: Abi çok teşekkür
0: kendine
8: ediyorum.
0: Çok iyi bak.
8: Hayırlı yayınların olsun. İyi yayınlar abi.
0: Sağ ol, görüşmek üzere.
8: İyi
0: İzmir Balçova'dan günaydın. Dün akşam diyor Real Madrid maçını Arda yine her zamanki gibi döktürdü. Frikikten golü muhteşem diyor. Doğru söylüyorsun. Ama tabii çok uzun bir mesaj. Teşekkür ederim sevgili Fenerli Musti kardeşimize. Şu mesajı okuyayım. Aygün abi, Fenerbahçe Hoca bir gün önce işe başladı. Ha, yapmayın bunu. Bu bizim Emre Bol'un bir şeyiydi. Esprisiydi. İsmail Kartal'la ilgili. Günaydın.
9: Günaydın Aygün abicim, merhaba.
0: Merhaba, kimle görüşüyoruz?
9: Aygün abim, Ahmet ben İzmir'den.
0: Ahmet hoş geldin. Aa, ne kadar güzel bir plaka. Biz şimdi bir Ahmet çok özen biri bir plaka atmış önünde, tam bir Fenerbahçeli var önümde diyor. Abi yolda bir Fenerbahçeli denk geldin diyor. Sonra 57 ile dinleyicimiz. Önünde Fenerbahçeli plakalı bir arkadaş. Buyurun Ahmet Bey, hoş geldiniz tekrar. Buyurun efendim.
9: Hoş bulduk. Abi şimdi bu Galatasaray'da kendini yere atan futbolcular için özel bir ders mi alıyorlar yoksa?
0: Herhalde ironi yapıyoruz
9: tabii ki burada. Ne oldu aradım? Bir dün video da atmıştım sana ben WhatsApp'tan.
0: Abi işte bazı şeyler açılmıyor, videolar açamıyorum da görüntüleri anlamında söylüyorum zaten. Yani videoları açamadığımı söylüyorum da görmemişimdir abi, ondan dolayıdır. Sakın yanlış anlama.
9: Şimdi bu yeni topçu geldi bir tane. Bakıyoruz kendini adam ayağına dayanmadan yere atıyor. Yani bunlara eğitim mi alıyorlar, ne yapıyorlar, ben bunu anlamadım bir türlü.
0: Peki. Ekleyeceğim başka bir şey var mı?
9: Yok abi, bunu sormak istemiyorum.
0: Peki, çok teşekkürler, kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Sağ ol. Yavaş yavaş ikinci bölüme geçiyoruz. Sevgili Hakan Can şu anda 10.40 oldu. Hakan abiye bağlanacağız. Konuşacağız. Her şeyi konuşacağız Hakan Can'la. Bakalım Hakan abi hazır mı? Gündem yoğun. Hakan abi de sıkıştırmaya ben başlarım birazdan. Kahkahalarımızla beraber gideriz. Şimdi mesajlara dönelim. 10.04 mesajlarındayım arkadaşlar. Daha şu anda okunmaya bekleyen 70'in üzerinde mesaj var. Bakın daha dakika, şu an saat 10.40'ı gösteriyor. 10.04 mesajlarına başladım şu an itibariyle. Abi ben Mersin'den satış işlemleri bugün bitiyor. Evi arabayı sattım. Beşiktaş'a yatıracağım. Dedim ya ben. Beşiktaş dedim benim şampiyonlukta favorim deyince. Mersin'den de Okan diyor ki evi arabayı sattım diyor. Okan. Ben adamları ters köşe yatırırım sevgili kardeşim. Programı da ters köşe. Ben Beşiktaş derim. Başka bir şey olur. Sakın evi arabayı satma. Aman sakın kardeşim. Benim diyelim. Şimdi güzel insan. Antalya'nın sıcak ılıman ikliminden.
10: Kardeşim Okan, sen onun tekneci olduğuna, yapı katı olduğuna bakma. Ben bildiğini yap.
0: Ben böyle kazandım Okan.
10: Çünkü para zenginlere akar kardeşim. Niçinden tırnağından attırdığını lütfen bağış oyuncularını da edeceğim.
0: Aynen Okan'cığım, sakın kardeşim benim, sakın.
10: Ya Beşiktaş şampiyon olsa da, Fenerbahçe, Galatasaray şampiyon olsa da Aygün Özipek aynı kahkahayı atacak.
0: Ben de değişen bir şey olmayacak. Hakan'ın formdasın, formda girdin. Maşallah.
10: Ne abicim, insanları yanlış yola sevk ediyorsun.
0: Hayır, mesaj atmış. Abi diyor, ben demin dedim ki yani benim hakikaten bu sene benim şampiyonluk adaylarımdan bir tanesi Beşiktaş. Hakikaten ben Beşiktaş'ı beğeniyorum. Evet. Hakikaten evet, beğeniyorum. Evet.
10: Yani beğenmeyen var mı?
0: Yoktur tahmin ediyorum.
10: Şahaneler.
0: O da diyor ki işte abi diyor, ama espri de yapmış yani, gülücükler atmış.
10: Tamam.
0: Yani
10: tamam.
0: O anlamda Beşiktaş'a yatıracağım anlamında söylüyor. Çünkü benim bir de totemlerim, biliyorsun benim de öyle bir şeyim var sosyal medyada. Ben ne yazsam ters çıktığı için o da öyle bir totem yapmış. Öyle esprili bir mesaj göndermiş kardeşim. Öyle tahmin ediyorum.
10: Kendisi 12 senedir Fenerbahçe şampiyon olacak.
0: Bu sene demiyorum, o farkındaysan. Bu sene Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimal. Peki hadi direkt Fenerbahçe'den başlayalım o zaman sevgili Hakan Can abi. Ne diyorsun bu peki geri dönüşle ilgili? Gidiş ve geri dönüşle ilgili.
10: Gidişin zamanlaması yanlıştı. Eğer dönüş olmasaydı çok iz bırakacak bir istifa olabilirdi. Ama 24 saat geçmeden dönünce İsmail Kartal'ın lafının bir ağırlığı kalmadı.
0: Futbolcular nezdinde mi, genel anlamda mı?
10: Hem kamuoyunda. Futbolcuların da İsmail Kartal'ın dönüşüne bir reaksiyon göstermesi.
0: Maçta beklenmez.
10: Camiayı havaya sokacak bir sonuç almak için kendilerini parçalamalarını beklerken bir antrenman maçı temposunda oynamayı tercih ettiler. Yani o istifa eğer geri alınmasaydı gerçekten bir değeri olabilirdi. Fenerbahçe'nin kurumsal olarak içeride yaşadığı sıkıntıların bir işareti olarak değerlendirilebilirdi. Şimdi hiçbir hükmü kalmadı. Artık İsmail Kartal için her maç bir var olma mücadelesi olacak.
0: Şunu hissettin mi? Yani ben bunu görüyorum ya. Futbolcularla İsmail Kartal arasında bağların da koptuğunu görüyorum ya. Bilmiyorum ama.
10: Onu bilemiyorum ama mesela Şikrinyar'ın kaybedilen Beşiktaş maçından sonra yaptığı teknik değerlendirme tamamen İsmail Kartal'ın oyun planına olan bir eleştiriydi yani. Çok ağırdı. Ertesi günde basın toplantısına birlikte çıktılar Şampiyonlar Ligi'nde. Yanlış hatırlamıyorum.
0: Doğru.
10: O da çok acayip geldi. Sürekli mesaj vermeye çalışıyorlar.
0: Herhalde Mustafa Sakmaz'ın fikriydi tahmin ediyorum.
10: Hani Ağuz Çetin'in çok kötü bir sportif direktör olduğunu düşünüyorum. Başarısı.
0: Bence de.
10: Önce Aykut Kocaman'ın telefonlarını açmayarak başlayan süreçte İsmail Kartal sanıyorum Samandıra'yı çok şeyden de rahatsız. İsmail Kartal biz maçların ertelenmesini istiyoruz dedikten 5 dakika sonra biz Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ne yapacakları belli oldu, hiçbir şey istemiyoruz falan dedi. Orada hedef çıkarttı. Bir sportif direktör nasıl olur da teknik direktörün istifa edeceğinden haberdar olma. Yani eğer hep birlikte yaşamıyorlar mı? Günde 8-9 saat mesai birlikte geçirmiyorlar mı?
0: Ben tahmin etmiyorum.
10: Geçirmeleri lazım işte. Yani orada olması lazım. İsmail Kartal'ın dert ve sıkıntılarını dinleyecek ve çözecek adam o. Aralarındaki iletişim bu kadar kötüyse sportif direktöre gerek yok. Ben çok mahcup olurdum yani benim çalıştığım bir yerde üst düzey bir yönetici, geminin kaptanı, üstelik birlikte aynı mekandayken bana haber vermeden, üstelik çok mutlu bir

0: oyundan sonra, mutlu edecek bir oyundan sonra istifa etseydi kendimi sorgulardım.
1: Peki bir şey sana sorayım mı? Araya gireyim mi abi? Şimdi Sayın Oğuz Çetin gidiyor, ikna edemiyor. Cihan Kamer gidiyor, ikna edemiyor. X bir kişi devreye giriyor, ikna oluyor. Başkan da değil. Rizeli bir eski bir yönetici devreye giriyor, Fenerbahçeli Tahir Kıran. Ama olmaz
0: yani, ya. O da kendi başına ikna etmemiştir tabii ki. Yani başkanla görüşerek yürümüşlerdir. Mesele kimin ikna ettiği, kimin ikna etmediği değil. Ligin 5. haftasında, yani 4. haftasının sonunda bir büyük kulübün teknik direktörü başkanın açıklamasına göre günde 7 ilaç kullanılıyor.
1: Evet, doğru.
0: Yani
1: stresi kaldıramıyormuş, stresi.
0: Efendim?
1: Stresi kaldıramıyormuş, stresi. Yoğun baskı evet. Ve stresi kaldıramadığı yerdeymiş.
0: Evet. Yani o baskının da azaldığını düşünmüyorum.
1: Daha da arttı.
0: Fenerbahçe'nin işinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Bu bir tek şeyle de ilgili değil. Yani İsmail Kartal'ın moraliyle, camianın ona güvenmesiyle de ilgili değil. Asensio problemi var.
1: Büyük sıkıntı.
0: Orta saha problemi var. Asensio artistik yapıyordu. Ben %100 hazırım diye. Ben Oğuz Çetin'in İsmail Kartal yavaş yavaş hazırlayacağız dedikten sonra o paylaşımı yaptı. Ve 60 dakika oynadı. İlk maçtan sonra 1,5 ay daha yine attı. Ya da yani çok önemli maçlarda bu takım Lyon maçında da Roma maçında da Asensio'suz oynadı. Asensio'nun yokluğunda da oyunu kuracak, 3. bölgeye girecek bir 8 numarayı eksikliği artı bas bas bağırıyor.
1: Doğru.
0: Kadro planlamasının da doğru yapılmadığını, bundan da sorumlunun Oğuz Çetin olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.
1: Futbol haklı. Yani Fred'in, ben şöyle duydum, yani Fred'in ve Tarışka'nın satılmamasını, gönderilmemesini istediğini biliyorum. İsmail yani. Kahve, sen de aynı şekilde biliyorsun ama ikisi evet. De gitti.
0: İkisi de gitti. Peki yerine kim alındı? Kimse alınmadı. Orada oynayabilecek İrfan Can Kahveci'yi Fenerbahçe taraftarı paramparça ediyor.
1: Ama çok kötü o da, çok formsuz o da.
0: Abi çok formsuz falan ama mesela Beşiktaş maçında Fenerbahçe orta sahayı nasıl verdi? İrfan Can çıktıktan sonra verdi. Kötü oynuyordu belki ama orta saha üçlüydü. Orta sahayı İsmail Kartal da hatalı bir kararla ikiye indirince
1: evet.
0: Orayı Roma maçındaki, Lyon maçındaki gibi tutmayınca Beşiktaş şov yaptı. Bir de sportif direktörün başarısını da şundan ölçebiliriz. Sportif direktör, teknik direktörün gelmesinde fonksiyonel bir adamdır. Oğuz Çetin, Aykut Kocaman'la 1,5 ay çalıştı. Sonra bir anda telefonlarına çıkmadı. İsmail Kartal açıklandı. Beşiktaş'ta ise Önder Özen yetkiyi aldı. Kulüp başkanı yetkiyi verdi.
1: Doğru.
0: Araştırdı. İtalyanları getirdi.
1: Doğru.
0: Beşiktaş'ın orta sahası eksikti. Santrafor'u eksikti. Fenerbahçe'nin orta sahası eksikti. Fred'in gittiği senaryoda. Santrafor'u eksikti. Birisi Lukaku'yu aldı. Orta sahaya kimseyi almadı. Diğeri orta sahaya Salih Özcan'ı aldı. Geçen seneden Olaysan'ı vardı. Hı hı. Endilisi vardı. Ve Santrafor'a Vlahovic'i aldı. Birisi çok huzurlu bir çalışma, dedikodusuz çalışma ortamı yarattı. Diğeri yaratamadı.
1: Büyük sıkıntı, doğru.
0: Böyle de bakmak lazım.
1: Doğru.
0: Önce özünde yeri gelmişken tekrar tebrik ediyorum.
1: Valla ben bu kadar başarılı olacağını tahmin etmiyordum Önder Özen'in. Yani tam zaten biliyordum ama daha önce bir kez geldi, bir sıkıntılar oldu, gönderildi falan filan ama bu dönem çok iyi hazırlıklı gelmiş. Çok da iyi kadro kurdu.
0: Evet, kadroyu da iyi kurdular. Sabırlı davrandılar. Bilhadis büyük piyango.
1: Büyük piyango.
0: Forsard'ı almak başlı başına büyük iş. Premier Lig şampiyonunun, Şampiyonlar Ligi şampiyonunun en etkili, en kilit oyuncularından birini Dünya Kupası öncesinde alıyorsunuz. Yani Trossard biraz gölgede kaldı ama adam büyük

0: futbolcu.
1: Büyük
0: İyi
1: futbolcu.
0: Futbolcu falan değil yani. Ve şey, öyle güzel ki yani muhtemelen karakter analizi falan da yaptılar. Yani bu kadar şans olmaz. Hepsi takım için oynayan futbolcular. Kendileri için oynamıyorlar. İşte kaptan penaltıyı Ulu Avuç'a bırakıyor. İşte Fenerbahçe maçında enfes bir pasla Ulu Avuç'a bir gol daha attırıyor. Ulu Avuç kaptana teşekkür ediyor. Her attığı golden sonra Orkun'u işaret
1: ediyor. Evet, Orkun'u gösteriyor. İyi de anlaşıyorlar. Orkun'la da iyi de anlaşıyorlar.
0: Evet. Ya herkes birbiriyle iyi anlaşıyor. Yani bir müsabakada Salih galiba Çorum Spor maçıydı. Şu 4. 5. golden sonra sevinç esnasında Kartal'a şeyi sordu. Oynamak ister misin diye. Yani sen oynamak istiyorsan ben hocaya beni değiştir diyeceğim. Yani çok iyi bir arkadaşlık ortamı var. Ben bunun kolay kolay da bozulacağını tahmin etmiyorum. Senin dediğin gibi Beşiktaş şampiyonun büyük adaylarından biri.
2: Doğru.
1: Ama oranlara baktığım zaman, şampiyonluk oranlarına baktım mı bilmiyorum da, dün açıklandı oranlarda. Galatasaray 1.68 vermiş. Fenerbahçe 2.90. Beşiktaş'a 6.20. Trabzon 12.
0: O zaman Okan sen doğru yoldasın kardeşim. Yani 6 ev 6 araba sahibi olabilirsin.
1: Hani 6.20.
0: Ben arkadaş demişti ya.
1: Her şeyde biliyorsun. Ya. Ev arabayı muhabbet. 6.20. Trabzon 12. Trabzon 12.
0: Bu şey. Ben herkesin şampiyonluk şansının olduğunu düşünüyorum. Açıkçası bu takımdaşlığı görünce Beşiktaş'ın Galatasaray'a kadar şans olduğunu düşünüyorum.
1: Ben de aynı şekilde.
0: Bu şampiyonluğu da...
1: Bu 6-20 bana saçma geldi. Onu net size söyleyeyim. 6-20 ne demek ya?
0: 6-20 ne demek? Üstelik Fenerbahçe'yi de deplasmanda yemiş bir takımdan bahsediyorum.
1: Yani Fenerbahçe bir de 11. sırada 2.90 veriyorsun. Beşiktaş nerede? 6-20 veriyorsun. Trabzon'a 12 veriyorsun. Yani hakikaten bahis şirketleri de şey yapmış.
0: Valla ben bahis şirketleri iflasa doğru gidebilir.
1: Böyle giderlerse iflas ederler. Yani ben şimdi...
0: Gerçekten oranlar çok saçma. Anlamam bir iddia ben ama bu işin bir matematiği var tabii. Dünyadaki bütün bahis firmalarının ortak bir havuzu var.
1: Oradan şey yapıyorlar diyorsun değil mi?
0: 3 aşağı 5 yukarı aynı oranlardadır başka yerde de ama tam bir fırsat bahçesi. Bu nedir ya? Yani Fenerbahçe'nin nasıl Beşiktaş'tan daha yüksek şampiyonluk şansı olabilir?
1: Neredeyse 4 oran var arada ya. 2.90'a 6.20. Ya inanır gibi değil.
0: Neyse işte Fenerbahçe'nin içinde yaşadığı krizden çıkmasını ancak iyi sonuçlar sağlayabilir.
1: Sence Fenerbahçe içindeki yaşadığı krizden nasıl çıkar? İyi sonuçlar. Şimdi şöyle bakın, şöyle Fenerbahçe camiası şu an şu konuşuluyor. Ben sana oradan sorayım. Ben buna hiç katılmadığımda dün söyledim YouTube yayınlarında da. İşte hafta sonu Fenerbahçe'nin Eyüp maçı var. Eyüp maçını kazanır. Bak aynen ben sana söyleyeyim. Efendim Trabzonspor yeni hoca ile beraber Galatasaray'ı yener. Ahmet Beşiktaş maçı ya beraber ya da Ahmet'in galibiyetiyle sonra. O zaman baktım puan durumları eşitlendi falan, birbirine yakın oldu. Ya böyle bir mantık var mı dedim yani. Böyle bir olay olabilir mi dedim. Malum mantık olur mu? Şimdi kafada herkesin bu var, Fenerbahçelilerin çoğunun kafasında.
0: Tabii yani bu ihtimal dahilinde bir şey. Yani bunlar olabilir mi?
1: Olabilir mi? Olur tabii de.
0: Olabilir.
1: Ama bir sonraki yani, hafta sana umut vermiyor ki Fenerbahçe.
0: Yani evet. Yani iyi oyun oynadığını, tempolu oyun oynadığını falan söyleyebilir miyiz?
1: Diyemezsin abi, diyemezsin tabii ki.
0: Yani Gaziantep'in girdiği 3 net gol pozisyonunda yokmuş gibi davranabilir miyiz? Davranamayız. Tamam, Fenerbahçe iki topu direkten döndü. Bir tane de Gündüz'ü kaçırdı.
1: Evet ya.
0: Bence bir tane de Kerem kaçırdı.
1: Evet.
0: Ama Gaziantep de goller kaçırdı. Ve Gaziantep kondisyon olarak ligin zayıf ya da hazır olmayan takımlarından bir tanesi. Onlar da milli maç arasını bekliyorlar. Doğru. Ve Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon bu kadro kaliteleriyle Anadolu takımlarına karşı onlar kadar koşmalı, onlar kadar mücadele etmeli ki o kalite farkı ortaya çıkmalı. Fenerbahçe yavaş oynuyor.
1: Evet. Doğru.
0: Yavaş oynuyor. Orta sahada yaratıcı bir oyuncusu yok. Yani bütün herkes de Asensio'ya bakıyor. Asensio sakatlıktan 2 ay antrenman yaparak fit hale gelmiş şekilde de dönmeyecek.
1: Tabii ki.
0: Fenerbahçe devre arasına kadar bu sıkıntıları yaşayacak. Ve Fenerbahçe'nin geçen sene göre korkunç bir dezavantajı var. Şampiyonlar Ligi maçları zihnen ve bedenen oyuncuları tutan bir güçlükte. Evet, yani geçen sene Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde olması, Fenerbahçe'nin bir alt kategoride yarışması Fenerbahçe için büyük bir avantajdı. Bu sene o avantajları da.
1: Doğru. Hakan abi, kısa bir ara ekmemiz lazım. Kısa bir aradan sonra Hakan Can'la sohbetimiz devam edecek. Kısa bir reklam aramız var.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Reklam.
4: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
6: seninle. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
7: Denize çek gönder, denize çek gönder.
8: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Ters Köşe devam ediyor. Spor yazarı Hakan Can'la sohbetimiz devam ediyor. Hakan abi, Hakan Can TV YouTube kanalından da takip edebilirsin arkadaşlar. YouTube kanalları biliyorsunuz, girdiğiniz zaman izleme bittikten sonra kenarda bir abonelik kısmı var. Mutlaka sürekli abone olalım. Beğeniler, yorumlar, hype puanlar çok çok önemli diyelim. Hakan abi, genel anlamda Beşiktaş'la ilgili çok fazla mesajlar geliyor. Yarın biliyorsun çok önemli Beşiktaş Marsilya maçı, şimdiden Beşiktaş'a başarılar diyoruz. Ama Aygün abi, Kırklareli'den Tayfur demiş ki, Aziz Yıldırım sana soruyor. Aziz Yıldırım'ın hangi futbol aklı Lukaku'yu transfer etti? Peki bundan sonra acil olarak ne olmalı demiş dinleyicimiz sevgili Tayfur Bey. Ne diyorsun Hakan abi?
0: Şu an acil olarak yapabilecekleri hiçbir şey yok.
1: Kalmadı zaten.
0: Kadro belli, transfer yapılamayacak. Galibiyete ve huzur içinde çalışmaya ihtiyaçları var. Ama bazı kırıldı gibi gözüküyor. Yani takım, teknik heyet, sportif direktör ve taraftar bir bütün olamazsa taraftarlar işte İrfan Can'ı, Kerem'i geri geldiğinde diğer Türk oyuncuları bu kadar kolay yuvalarsa Fenerbahçe'nin başarılı olma şansı azalır. Ben Lukaku'yu almalarına şaşırmıyorum da bütün dünyanın Vlahovic'i elinden kaçırmasına şaşırıyorum. Yani bu kadar kaliteli bir transferin Eylül'ün başına kadar kulüpsüz kalması da çok acayip bir şey yani. Çok inanılır gibi bir şey değil. Beşiktaş'ı bu açıdan da kutluyorum ben.
1: Fenerbahçe'nin yönetiminin bence yapmış olduğu ikinci büyük hata biliyor musun? İlki Osimhen, İkincisi Vlahovic'tir.
0: Abi Osimhen'i
1: o dönem hatırlıyorsun Hakan abi, işte yok bizde o var bu var falan filan bilmem ne muhabbeti yapıldı.
0: Kimi keseceğiz demişti Acun Ilıcalı. Acun Ilıcalı yani kim oynamayacak? Cepo mu oynayacak? Diğer iki
1: aynen.
0: Bizim ihtiyacımız yok demişti. Yani Acun Ilıcalı'yı başkan hakkında yaptığı açıklamalardan dolayı disipline veriyorlarmış. Bence bu açıklamadan dolayı disipline verselerdi daha haklı olurdu. Ama abi yani onun yerinde olduğun zaman da haklısın. Dzeko da çok büyük bir santroforcu. Galatasaray Icardi'yi küstürmek pahasına Osimhen'i aldı. O fırsatı kaçırmadı. Üstelik ilk sene maliyeti de çok düşüktü.
1: Evet.
0: ama ikinci sene almak gerçek bir devrilik. 75 milyon, 80 milyon euro bonservisi vermek, 21 milyon euro sponsor desteğiyle 15'i garanti, 6'sı sponsorlardan 4 senesine para taahhüt etmek gerçekten yürek isterdi. Taraftarın isteğini kırmadılar ve aldılar. Yani Osimhen başka bir şey. Yani bir arkadaş Allah'ın da Galatasaraylı olduğunu düşünüyorum diye bir espri yapmıştı. Ben çok gülmüştüm yani. Napoli'den ayrılması, başka yerlerdeki transferlerin kapanması, Arap kulübünün vazgeçmesi, Osimhen'in reddetmesi son anda, yani son çare Galatasaray durumu olmuştu. Yoksa onu dünyanın büyük kulüpleri isterdi. Ama Vlahovic'de durum öyle değil. Vlahovic hep Juventus'tan ayrılacağını söyledi, hep bekledi ve Beşiktaş aldı. Prosak nasıl büyük bir transferse Vlahovic de öyle. Ve Lukaku'nun kariyerine bakarsan, Lukaku Dzeko'dan çok daha genç geldi Fenerbahçe'ye. Ama sen geçen hafta da söylemişsin, çok yavaş.
1: Çok yavaş Hakan abi.
0: Sesi dönük çok iyi. Birkaç tane güzel ara pası da yaptı ama Fenerbahçe'nin orta sahası yok. Dün konuştuğum bir teknik direktör dedi ki, Fenerbahçe hangi santraforu koyarsanız koyun, orta sahadan çıkmayan bu paslardan sonra hepsi Lukaku gibi gözükür dedi.
1: Doğru demiş.
0: Yani şey, yani Lukaku'ya göre bir oyun da yok. Kanat bekleri çizgiye gidip ortalar yapmıyor.
1: Güzel tespit.
0: O yüzden orta sahan ne kadar güçlüyse sen de o kadar güçlüsün.
1: O zaman burada şunu dememiz gerekiyor. Fenerbahçe'nin transfer politikasının tamamen yanlış olduğunu söylememizde fayda var.
0: Valla çok sayıda oyuncudan çıkmaları gerekiyordu. 16-4 kuralı gereğince ne kadar zarar
1: çıkmaması gerekenden çıkıldı Hakan abi. Şimdi baktığın zaman sevgili Hakancan, şimdi Semedo'nun alternatifini kullanabilir. Dedi ki Semedo'yu ben çok kullanacağım dedi. Orada Mert Müdür var. Şeyi kullanıyorsun. Mimović var. Oğuz Aydın da oraya çekebiliyorsun. Semedo'yu kurtarmak için Tarışka'ya gönderdiler. Sonra Semedo'yu kullanmadı. Orada da bir yanlışlık var.
0: Vallahi Semedo aslına bakarsan çok çok iyi bir futbolcu.
1: Ama
0: kariyeri de çok güzel ama işte görmüyoruz abi çizgiye indiklerini, çizgiye bastıklarını.
1: Yok.
0: Kanat forvetin içine kat ettiklerini falan. Hepsi vasat oynuyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi savunma yaptı Fenerbahçe.
1: Doğru.
0: Çok güzel geçiş oyunları oynadı ama bu lig sağ bekten, sol bekten başka şeyler bekliyor.
1: Doğru.
0: Evet, yani Talisca şapkadan tavşan çıkartabilecek bir oyuncu olduğu için
1: Sen teknik direktör olsan ne yapardın orada Hakan abi? Sen teknik direktör olsan ne yapardın? Senin kararın nasıl olurdu bu anlamda?
0: Abi,
1: sen olsan
0: yani,
1: diyorum. Nasıl bir karar verirdin?
0: Bekara eş boşamak kolaydır.
1: Kolaydır ama.
0: Eğer ben güçlü bir teknik direktör olsaydım, istediğim oyuncu şu muhakkak kalacak, bu muhakkak kalacak. Madem beni bu göreve getirdiniz, verdim ve teknik bir açıklama da yapardım. Çünkü benim orta sahada kreatif oyuncum İrfan Can, cezalığını cepheden gören pozisyonlarda gol atabilecek İrfan Can, güvenini tamamen yitirmiş durumda. Taraftar ona çok tepkili. Talisca çok rahat sorumluluk alıyor, hatta kimi zaman sorumsuzca davrandığı bile düşünüyor ama sorun çözüyor, o kalacak derdim. Resleşirdim gerekirse, ama bunların hepsi sezon başında yapılacak şeyler. Yani İsmail Kartal'ın Fred'inde kalmasını istediğini,
1: Talişka'yda kalmasını, Asensio istemediğini biliyorum.
0: Asensio'yu istemediğine ben inanmıyorum. Asensio'yu eğer bir teknik direktör kadrosunda görmek istemiyorsa, bizim geçen sene izlediğimiz, sakatlığına kadar izlediğimiz Asensio'yu bir teknik direktör istemiyorsa, o ancak Mourinho gibi çok üst level'da bir teknik direktör olmalı, Guardiola gibi olmalı falan ve kişisel çatışması olmalı. Asensio hakkında İsmail Kartal'ın kullandığı beyan, o bizim 24 futbolcumuzdan biri,
1: evet.
0: Çok değerli yapı, çok talihsiz bir ifadeydi. O bizim en değerli futbolcularımızdan biri. Tam manasıyla iyileştiği zaman bize çok maç kazandıracak. Onu riske atmak istemiyoruz deseydi, Asensio ben %100 hazırım diye artistik yapmazdı ve 60. dakikada sakatlanıp bir ay ortadan kaybolmazdı. O oyundan çıkarken de İsmail Kartal'a küs olduğunu, 2 metre yanındaki Vedat Muriç'e beni değiştir, kulübe haber ver, değiştirsinler diyerek yapmazdı. İsmail Kartal onu kenarda karşıladığı zaman da hocasına kaba davranmazdı.
1: Doğru.
0: Asensio'nun kaprisi, Asensio'nun da kapris yapma hakkı yok. Kardeşim sen büyük futbolcuysan, senede 10 milyon euro maaş alıyorsan bir an önce hazır olacaksın, çatır çatır oynayacaksın. Arkadaşlarını zor durumda bırakmayacaksın. Arkadaşların derdine, Fenerbahçe taraftarının isteğine cevap vereceksin yani. Bu nedir ya? Bir de sağlık kuruzu diye bir şey var.
1: Bence
0: kim ameliyat olacak, kim ameliyat olmayacak belli değil. Bilgilendirmeler yanlış. Sağlık kurulunun ne işe yaradığını da bir Fenerbahçeli yönetici anlatabilirse gayet yerinde olur.
1: Sağlık kurulu başta olmak üzere, teknik kadro yardımcıları başta olmak üzere hepsinin çok daha, neyse söyleyeyim, ne demek istediğimi anladın. Günaydın abicim, İzmir'den Şehmuz ben. Bugün İzmir kapalı, biraz yağmur çiseliyor demiş, iyi yayınlar diliyorum demiş. O da yoldan bize mesaj atıyor. Eski yerin İzmir abi.
0: Kazasız belasız.
1: Peki.
0: O ilk yağmur, o çiseleyen yağmur yerleri jile
1: evet,
0: gibi yapar.
1: Çok tehlikeli, dikkat etmek lazım.
0: Dikkatli kullansın lütfen. Evet.
1: İstanbul'dan Tolga diyor ki İsmail Kartal'la futbolcu arasında bir gerginlik olduğu söyleniyor. Özellikle defans oyuncuları ve Asensio'yla bir neden İsmail Kartal bir gerginlik olduğunu herkes konuşuyor. Gözüküyor zaten. Yani son maçta da
0: kardeşim sportif direktör ne iş yapar ya?
1: Futbol aklı abi, futbol aklı.
0: Köprüyü kurmak zorunda olan, o duygusal kırılmaları yönetmek zorunda olan kişi o değilse onun orada olmasının ne anlamı var? Ya Şikrinyar nasıl çıkardı hocasını kurtlar sofrasında parçalamak için onu bekleyen bir dünya kişi varken böyle oyun olmaz kardeşim diye açıklama yapabilir. Yani sportif direktörün bunları çözmesi lazım. Biz Beşiktaş'ta bu ve buna benzer hiçbir
1: ama sportif direktörlük
0: hiçbir haber duymayacağız. Çünkü Önder Özen işinin başında. Çünkü İtalyano'nun her futbolcuyla ilişkisi aşağı yukarı aynı. Yani herkese sevgiyle yaklaşıyor. O da eleştirdi futbolcusunu. Korkuna böyle sarı kart görme kardeşim dedi kaptan olarak. Basın toplantısında. Ama rahatsız olmuyorsun sen. Fenerbahçe'nin kendi içindeki iletişimi de kötü. İsmail Kartal'ın da oyuncuları da İsmail Kartal'a sorarsan hepsiyle arası çok iyi. Ama dışarıya bu tür bilgiler sızıyor ve kötü günde bu bilgiler çok da şey yapıyor. Kabul
1: can
0: görüyor.
1: Yakıyor. Can yakıyor ve
0: kabul görüyor.
1: Kabul görüyor. Dino Topmeyler Almanya istifa etmiş. Fransa'da bence Fener'e gidip alsın diyor. Ben şunu sana sormak istiyorum Hakan abi. Dinleyicimize teşekkür ederim. Yurt dışından yazmış Tolga Bey'e. Şunu evet. sana söylemek istiyorum. Milli takım arasında bir operasyon bekliyor musun Fenerbahçe'de hoca anlamında?
0: Bir şey beklemiyorum. Beni artık hiçbir şey şaşırtmıyor. Fenerbahçe teknik direktörü 4. haftada Şampiyonlar Ligi'nde puan kazandıktan sonra istifa ediyor. Çok güzel bir kadro kurmuş Trabzonspor'da Fatih Tekke 3. haftada istifa ediyor. Ben şaşırmamayı öğrendim yani. Her seferinde şaşırıyorum da o anlık şaşırıyorum yani. Her şey olabilir. Her şey olabilir ama Aykut Kocaman gelmez diye düşünüyorum.
1: %100 katılıyorum. Yok, Aykut Kocaman gelmez ama kısa bir ara gelir. Mecburen kısa bir araya gitmemiz lazım. Kısa bir reklam aramız var. Aradan sonra ters köşe trenizle devam edecek.
2: Aygün Özipek'le ters köşe devam edecek. Reklam.
9: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
10: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
11: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Spor yazarı Hakan Can'la sohbetimiz devam ediyor. Aygün, Acun ben demiş. Tabi Acun Ulucalı değil, bu normal Acun. Fenerbahçe'nin kurtuluşu Kante, Gendozi, önlerinde Greenwood, sağda Nene, solda Kerem, ileride Vedat Buric ve sol bekte Levent demiş.
0: Çok iyi bir alternatif üretmiş.
1: Güzel bir alternatif üretmiş, evet.
0: Yani evet. Fenerbahçe'nin kanatta oynayabilecek çok sayıda oyuncusu var ama forvet arkası oynayabilecek Kante'nin yokluğunda sadece Greenwood var. İki tarafa da çalım atıyor. Şutör. Çok kaliteli bir oyuncu. İsmail Kartal bu alternatifleri değerlendirmeyi düşünecektir artık herhalde yani. Ya orta sahadan hiç bak çıkmaz mı ya bir takımda?
1: Hakan abi, Mert dedi başkan, Mert kadroya girdi. Ben son maçta Lukaku'yu da ben İsmail Kartal'ın ilk 11'de almayı düşündüğüne ihtimal vermiyorum.
0: Olay yapma ya, haksızlık yapma yani.
1: Bilmiyorum abi, herkes bakalım, evet. Çok konuşuluyor bu konu.
0: Evet, çok konuşuluyor ama konuşuluyor. Ya, bilmediğim
1: peki, şeyden üzerine... Hakan abi, peki bir şey sana söyleyeyim, tamam.
0: Abi bilmediğim şeyler üzerine yorum yapmak oldu bir şey değil. O da bir tahmin ama Mert'i başkan çıktı.
1: Evet.
0: Mert'ten faydalanmalıyız. Anadolu maçlarında Türk futbolcularımızdan faydalanmalıyız.
1: Dedi.
0: Dedi. Ondan sonra Mert oynadı.
1: Oynamaya devam ediyor.
0: Orada onun üstüne bir yorum yapılabilir ama yani Lukaku'yu da yönetim oynattı demek haksızlık olur yani hocam.
1: Eskişehir yayınlarında sıkıntı varmış Yücel. Onu bir dinleyicimiz mesaj atmış. Teşekkürler. Şimdi Yücel Bey'e ilettim. Hakan abi, benim en beğendiğim teknik direktörlerden biridir Thomas Reis. Samsunspor'da hakikaten güzel işler yaptı. Trabzon Reis birlikteliği ile ilgili düşüncenle neler söylersin? Ben çok beğeniyorum. Samsun'da güzel işler yaptı çünkü hakikaten.
0: Birincisi şey, Hüseyin Eroğlu'ndan aldığı kadroyu, çünkü Hüseyin Hoca sezon başında ayrılmak zorunda kaldı. Nisan'da şampiyon yaptığı Samsunspor'dan transferler çok gecikmişti. Hoca aldığı o kadroyu oyun olarak geliştirdi. Hakemlerle didişmedi. Oyunu ön plana çıkarttı. Tipik bir Alman teknik direktör. Çalışkan. Ben umarım başarılı olur. Umarım o çok kalabalık kadroda kadroya giremeyen oyuncular takımın ritmini bozmazlar. Umarım Trabzonspor'da iyi sonuçlarla yarışa dahil olur. Thomas Reis'in oyunculardan gördüğü saygı kadar katkı sağlayacağını tahmin ediyorum. Oyuncuların da saygılı davranacağını düşünüyorum. Yani her teknik direktör Trabzonspor'da çalışmak ister abi, kadro. Çok kaliteli kadro.
1: Çok kaliteli kadro var.
0: Çok kaliteli kadro. Onlar da orta sahada biraz kırılgan kaldılar. Onun acısını çekiyorlar. Yani 3 deplasmanda aldığı sonuçlarda gerçekten ciddi hayal kırıklığı. Ama şey, Trabzonspor ritmini yakalayacak, rotaya girecektir diye düşünüyorum.
1: Galatasaray Trabzonspor maçıyla ilgili düşüncen ne? Böyle bir teknik kadro değişimi, teknik kadro değişimi. Her şimdi istatistiği var mesela, 72 maç galibiyet yüzdesi 45.8, puan ortalaması 1.63'müş.

0: olduğunu söylemeliyim. Yani bu kadar büyük bir düşüş yaşanamalılardı diye.
1: Yüksel Başkan'a çok tepki var. Ben görüyorum çünkü devamlı sosyal medyada da bayağı ağır eleştiriler var.
0: Yüksel Başkan'a tepki göstermek bugünü kurtarmaz. Yüksel Başkan'a tepki göstermek yerine Samsun Spor takımına destek vermediler. İkisi farklı bir şey. Tribünler dolmalı, taraftar oyuncuyu itmeli. Yönetenleri hırpalayarak başarının geldiği görülmemiş. Çünkü artık transfer de bitirdi. Ama Santropo'da satmasalardı çok iyiydi. Takımın %20'si gitmiş gibi oldu Monarji'nin.
2: Evet.
0: Trabzonspor'un çok iyi bir kadrosu var. Trabzonspor'un oyun ezberine ihtiyacı var. Trabzonspor'un orta sahadaki eksiklerinin dönmesine ihtiyacı var. Ve birkaç iyi sonuca ben bu kadar yatırımın ardından Trabzonspor'un geçen senenin gerisinde kalmasını asla normal karşılayamam. Bir teknik direktör ki o teknik direktör bana şunu da dedi. Yani ismini kendisinden izin almadığım için paylaşamıyorum. Ben de sezon başında söyledim. Salah transferinden sonra. Bu sene Trabzonspor geçen seneden daha az puan alırsa şaşırma diye. Ya hocam yürü Allah aşkına dedim. Yani
1: niye öyle bir şey dedi ki acaba?
0: Bu kadro kalitesi. Yani işte takım içi dengelerin bozulmasından bahsetti. Orta sahanın zafiyet göstereceğinden bahsetti. Tabii için İki senedir şampiyonluktan bu yana neredeyse hiç katkı vermediğinden bahsetti. Batagol'un yokluğundan bahsetti. Pek çok sebebe dayandırdım ve ben dedim bu işin matematiği öyle olmaz hocam. En az dedim bir 7-8 puan daha fazla toplar kötü senaryoda bile. Ama ilk 5 hafta itibarıyla hocanın tahmini tutuyor gibi gözüküyor. Bu bir teknik direktörün tek başına çözebileceği sorun değildir. İsmail Kartal'ın tek başına çözemeyeceği gibi. Tabii ki o da taktik müdahalelerle oyunu maç içinde değiştirmeyi başarabilmeli. Santrafor çıkartıp santrafor almamalı. 6 numara çıkartıp 6 numara almamalı. Yani bir şeyler denemeli, bir değişiklik yapmalık ya hocam, şu dokunuşu yaptı, bunun sayesinde de biz şunu yakaladık.
1: Fatih Hoca hep derdi ki donk alırdı bir anda oyunu, forvete sokardı donku, stoperden alıp git gol at derdi. Evet, İkiliye evet, dönerdi. Yani yapıyordu onu Fatih Hoca. Bu son dönemde o kadar yapmıyor bunu.
0: Her teknik direktör yapıyor. Yapmalılar.
1: Evet.
0: Thomas Reis'in de İsmail, ama ayrıca hiçbir teknik direktörün elinde sihirli değnek yok. O koordinasyonu sağlayacak zamana ihtiyaçları var ve oyuncuların adanmış bir oyun oynaması lazım. Adanmış. Ben Fenerbahçe'de bunu göremiyorum. Trabzonspor'da da kafa karışıklığı görüyorum. Bu son hafta kaybettikleri maçta ben Trabzonspor'un 50'den sonraki oyununu çok beğendim. Top pozisyona girdiler. Ki ona çok çok etkisizdi.
1: Hüseyin Hoca kadro dolmalı mı sence? Teknik kadroda.
0: Vallahi
1: ne diyorsun?
0: Ben bir teknik direktör olsam kendi ekibimden olmayan hiç kimseyi teknik kadroya sokma.
1: He, o anlamda diyorsun.
0: Thomas Reis'ten bunu rica edebilirler. O da kabul edebilir. Ama bana söyleseler Hakan Can sen teknik direktörsün, iki teknik takımda ama şu kardeşimizle çalışmanı istiyoruz. Ben çalışmam. Çünkü benim gerçekten nitelikli bir ekibim vardır. Aslında teknik direktörler böyle bizdeki gibi 8'er 9'er kişilerle de gitmiyorlar. 3-4 bir baş yardımcı antrenör, belki
1: bir
0: kişisel gelişim direktörü, yani kulübün bir devamlılık sağlayacak kulüp kültürü oluşması için teknik heyeti adamlar sokuyorlar, ama ben Türkiye'de sana şunu veriyoruz demelerine karşı çıkardım. İnandığım bir adamsa da kabul ederdim. Yönetim Thomas Reis'ten bunu isteyecek mi istemeyecek mi bilmiyorum. Muhtemelen isteyecektir. Yani.
1: Büyük ihtimalle isteyecekler diye öyle bilgiler geliyor zaten, ama tabii orada hocanı da kabul etmesi lazım.
0: Ben hoca kabul

0: eder ya, olacak problem işte yani, o kadar. Yani onun da bir kupası elinden alındı. Hatırlıyorsun, İngiliz teknik direktör çıktı Popin eline. Hı hı hı. Aslında Hüseyin hocanın hakkıydı o. Bence de başarılı oldu. Üçüncülükten alıp ikinciliğe getirmişti galiba. Evet. Hatırlamıyorum geçmiş zaman ama ona da bir şans daha gelecek tahmin ediyorum.
1: Nedim Bey diyor ki hasta yatağımda bile olsa sizi sizleri kahkahalar atarak dinliyorum demiş. Nedim Küçük'e de geçmiş olsun diyelim.
0: Geçmiş olsun kardeşim.
1: Teknede tabii camı açık dolaşırsan. Üşütürsün.
0: Sırat yaparsan.
1: Sırat yaparsan.
0: Ya arkadaşlar işte bu Aygün Özbey'in gülüşü zengin gülüşü. Yaşamayan bilmez bunları.
1: Hakan abi ne güzel gülüyor. Abi enerji veriyor demiş dinleyicimiz. Sonra 11'e bitti. İsmini yazmış. Galatasaray. Niki Galatasaray'da ismi yok. İsmini okuyamıyorum o yüzden.
0: Senin kendisinin gibi... de çok güzel kalpten girdiğine eminim kardeşim. Sağ olsun, var olsun.
1: Osman Özdemir, sen galiba Hakan abiyle benim aramı bozmak istiyorsun. Öyle tahmin ediyorum. Hakan abi yayından çok reklam çıkıyor. Hakan abi para alıyor mu bu reklamlardan demiş Osman Özdemir. Bizim aramızı bozmaya çalışanlar var Hakan abi.
0: Aramızı bozmaya çalışmıyorlar. benim yaşadığım mağduriyetin altını çiziyorlar. Hem konuşturmuyorlar, hem reklam alıyorlar, hem ekonomik kalktığı aramıyorlar. Aygün Özbek'te şey boğulacak şeyden. Bu konuyu açmayın kardeşim. Hiç konuyu açmayın diyor. Şey engellemez seni, dikkat et.
1: Yok engellem. Engel yok bizde abi. Engel yok. Engel yok abi. Engel yok abi. Dur ne? Trabzon Galatasaray maçı beraber biten dinleyicilerimiz çok fazla. Ne diyorsun Hakan abi?
0: Valla tam
1: Ayhan Bey de yazsın onu yazmış.
0: Tam ihtimalli maç.
1: Aynen.
0: Ben Trabzonspor geçen sene Galatasaray maçında gösterdiği performansı, yaşadığı coşkuyu hatırlıyorum da milli maç arası tam hayata dönüş maçı Trabzonspor için. Hı. Onarçı için, hepsi için. Galatasaray ise şampiyon takımı, son 4 senenin şampiyon takımı. Hiç kimse öyle kolay topuç bırakmaz. Osimhen de dönüyor.
1: Evet, Osimhen dönüyor.
0: Leao başlayacak muhtemelen. Ben bu maçta Sané'nin de başlayabileceğini düşünüyorum. Galatasaray'ın da artık çok güçlü ve alternatifli bir
1: kadrosu var.
0: Şahane bir maç olmasını diliyorum. Allah hakemin yardımcısı olsun. Tam o maçlardan biri yani bu. Hem tempo olacak, hem çatır çatır ikili mücadele olacak. Bu beklentimin de şaşmayacağını düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: Çok gollü bir maç bekliyorum.
1: Oo.
0: Çok gollü. İki tarafında gol atacağı bir müsabaka bekliyorum. Tatlı bir müsabaka bekliyorum. Umarım beklediğimize değer.
1: İnşallah.
0: Futbol müsabakası bekleriz. Üç ihtimalle. İlk golü atan takımın da çok büyük bir avantaj yakalayacağını ve yenilmeyeceğini düşünüyorum.
1: Son olarak ekleyeceğim bir şey var mı sevgili Hakan Can abi? Yavaş yavaş programımızın sonuna geldik çünkü.
0: Süreyi de kısalttınız artık.
1: Yok, 25 abi, 11-25.
0: 10 dakika program yapıyoruz. Güle güle Hakan Can. Araya 3 tane reklam. Son olarak söylerim.
1: Söyle abi.
0: İyi bilirdik Hakan.
1: Nasıl?
0: Bu kadar program mı olur kardeşim? Programın saatini biraz açalım. Dinleyen herkese sevgiler, saygılar.
1: Sağ
0: olasın. Sana da teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim Hakan.
0: Güzel insanlarla bir araya getirdiğim için.
1: Aynı şekilde abi, sağ ol. Sen de.
0: Kendine iyi bak. Sürçülü bir tanesiyse kahrola kardeşim.
1: Görüşmek üzere abi. Kendine çok iyi bak. Sağ ol. Evet, attığımızda spor yazarı Hakan Can vardı. Hakan abi çok teşekkür ederiz. Demin de söylemiş oldum. Hakan abi Hakan Can TV YouTube kanalından da dinleyebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın lütfen. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
3: son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Neden mi Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
2: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
3: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
4: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
5: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
5: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo
6: Spor. Reklam.
7: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
8: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
7: Şampiyonla son düzlükte.
9: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart, seni düşünür o.
6: Reklam.
11: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
12: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
13: İstanbul ve Elazığ yarışlarını konuşacağız. Bunun yanında çok daha farklı tabii ki yurt dışı yarışları da var. Onları da sondüzlük.com'daki tahmin köşemizde bulabilirsiniz diyelim ve yayınımıza Elazığ'la başlayalım ki Elazığ'da da 8 koşu program var. Güzel yarışlar var, zor yarışlar var her zaman olduğu gibi. Elazığ'da bizim için Tuncer kuşattığımızda. Tuncer hoş geldin.
14: Hoş bulduk Farbi, günaydın bu arada.
13: Evet, günaydın. Nasılsın, keyifler nasıl?
14: Teşekkür ederim, çok iyiyim. Elazığ yarış programı gerçekten dediğin gibi zor bir koşulara maruz kalacak ama biz elimizden geldiğince bu zor koşuları kolaylaştırıp yarışsever dostlarımıza güzel bir tahmin sunacağız inşallah.
13: Evet, Meyden koşuyla başlıyor. Birinci koşu 17.45'te 2 yaş İngilizler 1600 metreye uzun mesafeye çıkıyorlar. Burada çıkma ihtimali olan 2 tane safkan var. Biri 7, biri 8 numara. Çıkma ihtimali olan diyorum, çıkacak demiyorum. Yani bunu kontrol edin diye söylüyorum yarışseverler için. Yani bence 6 safkan koşacak. 2 numaralı Eminönü ile 3 numaralı King Amor'da Ekürü koşacak. Ne diyorsun, birinci koşta kimi tutuyorsun?
14: Evet Ufuk abi, birinci koşuda bölünen meydanın ilk ayağında Lara Livan'ın liderliğiyle başlayacak koşuda ilk yarışında fazla sıkıştırılmadan, yapanmadan yarış gösterilen ve duyumunu aldığım Mehmet Taşkaya'nın da yakından ilgilendiği, ayrıca dil bağı takısı alan 2 numaralı Eminönü

0: jüri avantajıyla önereceğim ilk şanslı isim olacaktır. Daha sonra bugün yine kan tanımasını iyi tanıyan, etkili pilotunu bulan, yaptığı 857.3 rahat kalıbıyla buraya göz kırpan 5 nolu Emperor önereceğim ikinci şanslı isimdir. Ve son olarak da yarışın sürpriz ismi, bu ay içerisinde galibini göremezsem de kaliteli bir kumaşa sahip olduğunu düşündüğüm 4 nolu Miran Karan ilk ayakta şanslı olabilecek isimlerdir. Sıralamam 2, 5 ve 4 nolu sapkındır.
1: 2, 5, 4 dedik Emin Önü, Empress Girl ve Mir Karan'la birinci koşuyu geçtik. Geldik ikinci koşuya. Dişilere ait bir koşu 7 plase. 7'li ganyan başlangıç aya 3 yaşlı Araplara ait 1200 metrede kumda koşulacak. Burada da Lezgintay ve Ruinas ekürü, 5 ve 9 numaralar ekürü ve AGF'de de ilk sırada olan isimler. Burada kimleri tutuyorsun?
0: Evet abi, günün ikinci koşusunda hayatının ilk yarışında adeta rakipleriyle arasında köy kasaba kuran, daha sonraki yarışlarında gerilemiş gibi görünse de yapmış olduğu çalışmalarda eski formuna ulaştığını gözlemlediğim 5 nolu Lezgintay ekürü avantajıyla bugün bir beyaz bayrak ayna yarışını yapmasını bekliyorum ve Radyo Spor dinleyicilerine, yarış severlerine banko olarak önermek istiyorum. Sıralamam 5 nolu Lezgintay ekürüsüyle banko olarak öneriyorum.
1: 5 numaralı Lezgintay bankosu geldi. Tuncer Kuş burada. Bu Kurtça Bey yavrusun hayatının ilk yarışını çok kolay kazanmış ki Elazığ'da meydandan çıkmıştı. Hayatının ilk yarışında 1200 metrede 1.28 yaparak kazanmıştı. Bugün yine 1200 metrede çıktığı gibi bitirmeye aday dedi Lezgintay bankosu. 5 numara Lezgintay banko. Geldik 3. koşuya, 2. altılı ganyan başlangıç ayağındayız. 1900 metrede kumda bir yarış tabii ki. 9 safkan var. Vital favori Tuncer Kuş kimi tutuyor?
0: Evet Ufuk abi. Uzun mesafeli yarışta ön tarafa erken gelecek olan, bugün stili rakibi bulunmayan 7 nolu Vital. Dediğim gibi bugün rakiplerin önünde virajı avantajı dönerse direnerek kazanmasını bekliyorum. Küçük orta ölçekli kuponlar için yalnız başına bırakılabilir. Büyük geniş kupon yapacaklar için ise bu tür gruplarda şanslı olabilecek forma sahip olan 9 nolu Fısıltı Kaya, daha sonra 5 aylık aradan sonra bir yarış gören ve çalışmalarını hız veren, sahadan da aldığım duyulman etkisine iyi koşacak olan 1 nolu Derbeder Ali, daha sonra kısa orta uzun mesafe demeden iyi yarışlar koşan, bugün etkili pilotunu bulan Kara Korsan, 5 nolu Kara Korsan, daha sonra bir üst gruptan gelen ve son yarışında kıpırdama gösteren 3 nolu Eski Kaleli ve son olarak da takibimde olan, iyi işlerini mutlaka yarışa yansıtacak olan 2 nolu Başal yeterli olacaktır. Altını çiziyorum. 7 nolu Vital küçük orta ölçekli kuponlar için yeterli. Geniş yapacaklar 9, 1, 5, 3 ve 2 nolu safkanlar olacaktır.
1: Evet, Vital sayeden çok şanslı ki bugün safkan son üçüncülüğünden sonra, Elazığ'daki elde ettiği üçüncülükten sonra Aziz Akdemir'le koşuya katılacak. Her ne kadar 60 kilo olsa da bu grubu geçebilecek kapasitede. O gün 1700 metreydi. Başarp Eski Kaleli arkasında kalmıştı. Bugün 1900 metre çıktı gibi liderliği alıp yalnız başına force edecek koşuda bitirecektir diye benim de düşüncem. Ama sen yine Vital kazanmazsa 9-1-5-3-2 dedin, ilavelerini yaptın. Vital olmazsa çok at yazmak lazım. 4. koşu handikap 15 koşu, 1200 metre kumda koşulacak bir yarış. Vasilisa ile Andromeda Star ekürü, Kadıköy Güzeli'yle de Çevik Prenses ekürü, 15 safkan içinde Tuncer Kuş kimleri tutuyor?
0: Evet, gerçekten zorlu bir ayak olacak. Günün dişilere ait en zor koşulanan biri. Yarış temposunun yüksek olacağı bu koşuda ön tarafı erken gelip bir beyaz bayrak ayna yarışı yapmasını beklediğim 4 nolu Kadıköy Güzeli, stili rakiplerinden etkilenmişse bence rahat bir yarış kazanabilir. Daha sonra dilbağ takısı aldıktan sonra tatminkar yarışlar yapan, bugün de buradaki çoğu rakibini geçen, geçen yarışta buradaki rakiplerin çoğunu geçen formda isim olan 2 nolu Turist My Speed, daha sonra bugün sevdiği kısa mesafede koşacak olan ve ilgilerinde umutlu olduğu 7 nolu Denizlara, son zamanlarda form tutan etkili jokey ile 8 nolu Dumanlı Pas, ekürü avantajına sahip öne yakın gidecek olan rakiplerin hemen arkasına konumlanıp viraj üzerinde yapacağı etkili sprint ile 5 nolu Andromeda Star, 3 aylık aradan sonra Kocaeli'nden gelecek olan ve bugün etkili bir yarış yapacağına inandığım 11 nolu Centrus Victory ve son olarak da takibimde olan iyi yarışlarını, İyi işlerini yarışa yansıtması sonucunda 9 nolu Meloni Kazanacak isimler de sıralamam 4, 2, 7, 8, 5, 11 ve 9. Burayı kalabalık geçtim çünkü zorlandım bir ayakta.
1: Evet, zor bir koşu sayden bu handikap 15 koşular, hele dişlere ait olduğunda ve yarış kalabalık olduğunda çok ters isimler gelebiliyor. Bir de makine ikiye bölünüyor start çıkışı ile birlikte, bir iç makine, bir birinci makine, bir ikinci makine. Çıkışlar bile sonucu etki ediyor. Andromeda Star her ne kadar favori ama 10 nolu kulvardan çıkıyor. Bakalım, göreceğiz neler olacak. Buradaki sıralamamız 4, 2, 7, 8, 5, 11, 9 oldu ve geldik 5. koşuya. Burada da eküller var. Handikap 15 yarış, 1600 metre kumda Green Mill'le Bıçkın Kral ekürü, İrem Hatun'la Gelinim Simem ekürü, Anadolu'nun sazıyla Kosovalı Yiğit ekürü ama yarışın favorisi Barbarosoğlu 11 numarası Afgan'da. Bir türlü kazanamadı ama yarışın favorisi durumunda Yunus Çelik başla 54,5 kilo uygun bir kilo ile start alıyor. Sen kimleri tutuyorsun?
0: Evet, burada sürpriz bir safkanım var. Bugün çok iyi koşmasını bekliyorum. Yaptığım telefon trafiğini de bu safkan için güzel durumlar aldım. Kim bu? Son koştuğu yarışta en dış kulvardan çıkıp iç bariyer yapışınca bir türlü istediği yolu bulamayınca sonlarda beşincilikle kalsa da bence çok güzel, tatlıkar bir beşincilikti. Kim bu? İki nolu Rodinia. Bugün aynı talihsizliği yaşamadı takdirde sürprize imza atabilir. Benim de favorim olacaktır. Rakiphanesinde son koşusunu kazanan, bugün aldığı 6,5 kiloluk dezavantajına rağmen bu dezavantajı avantaja çevirecek forma sahip olan bir nolu Grand Mail benim önereceğim ikinci şanslı isimdir. Daha sonra koşuda ayağına tek seri saklanı olan 4 nolu İrem Hatun bir beyaz bayrak ayına yarışı yapmasını beklediğim isimdir. Daha sonra önlere yakın gittiği yarışlarda başarılı olan ve bugün de önde gidecek safkanların hemen arkasına konumlanıp viraj üzerinde yapacağı etkili sprintiyle şanslı olabilecek olan 11 nolu Barbarosoğlu ve son yarışında hayal kırıklığı yaratan, bugün yine aynı rakipleri arasında takı değişikliğine gidilen 8 nolu Mohitay ve son olarak da Elazığ'da son anda yarıştan çıkarılan, sadece bir adet kenteri bulunan 7 nolu Gümbirsoy üstün kan hattıyla sürprize imza atabilir. 2-1-4 küçük kupon, 2-1-4-11 küçük kuponlar için yeterli olacaktır. 8 ve 7 nolu safkanlar geniş kuponda, geniş kurguda değerlendirilebilir.
1: Evet, 2-1-4-11 dedik ki Rodinia ile başladık. Cazip %8'lerde şu anda ve Alican Çank, Abdullah Çankaya 62 kilo olmasına rağmen şansı çok dedi Tuncer ve başa yazdı. Ama rakipleri de var tabii. 1-2-1-4-11-8-7 Tuncer'in buradaki sıralaması oldu. 4-6 safkan yazdık geniş kupona. Ufak kuponda da 4 safkanımız vardı. 6. koşu handikap 14 yarış. 1800 metrede Kızımatik ve Uçan Ilgın ekürü koşacaklar. 2 ve 8 numaralar. Favori Uğur Meleği çıkmış. %37 AGF almış. Ferit Yardımcı üzerinde Karakece ekürüsünün safkanı. Ne diyorsun? Kimleri tutuyorsun?
0: Ufuk abi, senin de dediğin gibi AGF'nin ilk sıralarında yer alan Uğur Meleği ile başlayacağım. Çoğu yarışta bilindiği gibi ekürüsüne fedai koşan, her yarışta da birbirinden taktikar olan 6 nolu Uğur Meleği bugün uygun rakipleri arasında alternatif banko adayımdır. Küçük kuponlar için yeterli olacaktır. Geniş kurgu yapacak yarışseverler için ise Adana'da yakın takvimde olan Şanlıurfa'daki güzel galoplarını eğer ki Elazığ'a yansıtırsa bence sürprizi gerçekleştirecek olan 7 nolu Güllübahçe bugün kupon yırtırabilir. Aman dikkat diyorum. Daha sonra uzun zamandır galibi bulunmasa da kaliteli kumaşı sahip olan 2 nolu Kızımatik ve ağır kilosuna rağmen uygun grup bulan 1 nolu Eflus Kızı yeterli olacaktır. Dediğim gibi küçük kuponlar için 6 nolu Uğur Meleği banko olarak bırakılabilir. Geniş oynayanlar 7, 2 ve 1 nolu safkanı yazabilirler.
1: Evet, burası için de 6 numaralı safkanı başa yazdık ki 6 numaralı safkan Uğur Meleği. Öncelikli olarak şans verdiğim isim, daha sonra 7-2-1 dedik. Bir Nedim Bey'in bir sorusu var. Nedim Bey sormuş, hemen ben onu cevaplayayım. Kosovalı Yiğit'i sormuş. Bir önceki koştaki 10 numaralı Kosovalı Yiğit'i sormuş. Hani İsa Katar'la daha önce kazanmışlığı var ama Safkan bu 8 ay aradan geldikten sonra bir türlü kendini gösteremedi. Son yarışında da hani birazcık kıpırdadı belki Gümbürsoy Barbarosoğlu 1-2 bitirirken bir saniye gerilerindeydi. Ama o yarıştan sonra da galibini göremedim. Kenterler

0: hazırlanmış buraya gelmiş. Devamlı kenter yapıyor. Onun için biz şans vermedik. Ekürler yeriniz varsa, Anadolu Sazı ve Kosovalı Yiğit yeriniz varsa ilave edin diyelim ve 7. koşuya geçelim. Maiden koşu 7. koşu ve burada da 8 safkan kayıtlı deklareli. Burada da büyük ihtimalle Lady Alice çıkma ihtimali olan isim 7 numaralı safkan. Ne diyorsun, burada kimi tutuyorsun?
1: Evet, 7. koşuda ben iki tane safkana yer vereceğim. Özellikle bir safkandan bahsedeceğim. Bu da Adana'daki sentetik koşuda umduğunu bulamayıp tekrar sevdiği kaba kuma gelen Altınolu Ceylan. Benim önereceğim ilk şanslı isimdir. Hatta olmazsa olmazım olacaktır Altınolu Ceylan için. Daha sonra rakiphanesinde ise artık kazanacak kıvama gelen, bugün uygun rakipleri arasında şanssızlığı kırmaya çalışacak olan 4 nolu Meylemcan. Bu iki safkanla bu aya geçiyorum. Ama dediğim gibi 6 nolu Ceylan çok iyi koşmasını bekliyorum. Hatta bahis yapacak arkadaşlar için 6-4 ikili de deneyebilirler. Sıralamam 6 ve 4 nolu safkanlar olacaktır.
0: 6 Ceylan dedik banknot yavrusu. Emrah Kılıç da sert alacak. Çizik Ekürsü'nün safkanı bugün sürpriz bekliyor Tuncer ve 4. yarışında Elazığ Adana'da koştuğu yarışta son Adana yarışında beklediği gibi performans sergileyemedi ama starta kadar kapalı gözlük, kulaklık, her şeyi bugün takmışlar. Birazcık daha yarışa sakin başlamasını hedefliyorlar. 6-4 dedi, 2 safkanla. Burayı da 2 safkanla geçti. Günün 7. koşusunun meydanında 2 safkan önerdi bizlere. 8. koşuya, Elazığ'da son koşuya geldik. Şartlı 3 koştayız. 2000 metrede uzun mesafede bir yarış var karşımızda. Tuncer Kuş Elazığ kapanışını nasıl bekliyor?
1: Evet. 15 safkanın stat alacağı koşta ben bankoyla bitirmek istiyorum. İnşallah şansımız da olur. Işıkları da bankoyla kapatırız.
0: İnşallah.
1: Bugün büyük ihtimalle AGP'nin belki ikinci, üçüncü sırasında yer alacak olan, ayağına çok sevi safkan olan, ön tarafı erken gelip bence koşunun temposunu kendi belirler. Biraz sanki jokeyini formsuz görüyorum bu aralar. Kim bu jokey biliyorsunuz, Ferit Yardımcı bu aralar gerçekten klasman eksikmen yarışları yapabiliyor. Gerilerimi dönemi olabilir ama ben bir nolu Abdoğumen ile çıkışa çıkmasını bekliyorum ve Radyo Spor dinleyicilerine banko olarak önermek istiyorum. Bugün büyük ihtimalle bir beyaz bayrak ayna yarış yapıp hanesine birinciliği yazacaktır. Ahırına ikramiyeyi götürecektir. Bir nolu Aproman benim bankomdur.
0: Evet, kapanışı Tuncer Elazığ'da Aproman'le yaptı. Aproman bankosuyla yaptı. Ferit Yardımcı da geçen gün Şanlıurfa'da pazartesi günü Lafsik Girls ve Gris'le kazandı ve bir hani kendini biraz buldu bu ara. Toparlanmaya başladı, ikincilikler de aldı. Bakalım bugün ne yapacak. 63 kiloyla çok iyi bir tanıdığı bir safkanla Aproman'le koşuyor. Sana ve Aproman'e başarılar diyorum. İnşallah güzel bir kapanış olacak Elazığ'da.
1: Çok teşekkür ederim Mustafa abi. Diğer koşular yorumlarım için sondüzlük.com'da yarışsever dostlarım görebilirler. Herkese bol şanslar diliyorum. Kolay gelsin.
0: Sağ olasın. Evet, Elazığ 8 koşuyu bitirdik. Tuncer'le konuştuk. 10 koşu var İstanbul'da. 10 koşu. Hafifte de biraz yağmur vardı ama pisti çok etkilemediğini düşünüyorum. Yani aralıklı yağdığı için pisti değişecek kadar etkilemedi. Birinci koşu şartlı bir koşu. 10 safkanın katılacağı bir yarış. İlk defa koşacak isimler. İlk defa koşunca tabii ki neye bakıyoruz? Orijine bakıyoruz. İdmanlarına bakıyoruz ve ilk kez start alacak Taylar için de 5 numaralı Gökçen'im 13 Eylül'deki 53-27 çalışmasında çok düzenli aksiyonlarıyla sahada bu safkanı seyreden bizim ekipten tam not almış durumda. Hazırlık görüntüsü çok iyi ve safkan özellikle bugün çok iyi koşacak. Akın Sözen'in bindiği Gökşen'im. Birinci sıraya Gökşen'imi yazdık. İkinci sırada Leona diyeceğim. Mehmet Kaya biniyor. Bu Serdümen temsilcisi de iyi hazırlıklarla geldi. Çimi iyi koşar. Uzun 1000 metrelik galopları var. Bugün de çok Gökşen'imin en ciddi rakibi olacak. Daha sonra bir numaralı Batman Kızı. İyi koşacağı bilgisini aldığım bir isimlerden biri. Bursa'da hazırlanıp gelmiş. Bursa'da hazırlandığı için pek fazla görülmemiş gelmiş sahada. İstanbul tahminciliği de pek fazla görmemiş. AGF'de 5. 6. at çıkmış ama yazmadan kupon yapmayalım derim. 5-6-1 benim öncelikli 3 ismim. Daha sonra 2 numaralı Bayan Badeşan ve 4 numaralı Buz Meral kuponlara ilave edilebilir ama dediğim gibi 5-6-1

Bir öncelikli 3 isim olsun. İkinci koşu handikap 16 yarış. Burada da 1300 metre çimde bir yarış var. Karşımızda sürpriz olmaya aday bir yarış. Crazy Blood özellikle Ertuğrul Can Kılıç'la bugün çok şanslı olacak. Son yarışında İstanbul'da handikap 21 koşmuştu 1600 metrede. 5. kalmıştı Nevzat'la. Bugün birazcık daha etkili koşmasını, yarışın ön planda, önde de kabul etmesini, her ne kadar kaçacak atı olsa da onların arkasında konumlanıp sonlara doğru çok aynı annesi gibi ciddi ataklarla yarışı kazanmasını bile bekliyorum. O iki tane birincilik arka arkaya almıştı. O günkü gibi bir sonuç çıkabilir. AGF'nin ikinci atı çıkmış. Levero favori çıkmış. Levero bende birazcık daha geride. Ben ikinci sırada 7 numaralı Alaser bekliyorum ki Alaser 52 kilo. Kilo olarak çok büyük avantajı var. Amatör binci koşusunda son yarışında 3. olmuştu. Bugün çok ters bir yarış yapabilir. Levero'yu da 3. sıraya koydum. 1-7-4'te buradaki öncelikli 3 ismim. Daha sonra 5 ve 6 Colt Arms ve Slage yazılabilir. Art of Victory'nin kazanmasını beklediğim bir yarış. Satış 3 koşusu 1200 metre çimde koşulacak. Safkan son 2 yarışında 3. 4. oldu ama her ne kadar 3. 4. olsa da gayet iyiydi. Uğur Levent üzerindeydi. Bugün Görkem Özçelik üzerinde galoplarını göremedim. Her ne kadar görmemiş olsaydı Can Çağrı'nın Safkan'ı bugün çok iyi bir performans sergileyeceğine inandığım isim Art of Victory de benim ilk altıldaki ilk bankom olacak. Burada bu Safkan'ın yanına at yazmadım. Dördüncü koşu 1900 metre çimde koşulacak. Uzun mesafede koşulacak bir şartlı 5 koşu ve Extensive yine kazanmaya çok yakın görünen isim. Extensive son 3 yarışını sentetik pistte koştu. Özellikle son yarışını sentetikte kazanırken Gümrükçü Murat'ı geçti. O gün 58 kiloydu. Bugün 56,5 kilo Gökhan Kocakaya üstünde ve yine günün kazanmaya çok yakın görünen isimlerinden biri. Extensive'in yanına at yazacaksanız sürprizi arayın derim. Ben Extensive'in yanına at yazmadım. Yine ufak kupon yapıyorum. Art of Victory tek, extensive tek, bu şekilde bir kurgu oluşturacağım ama diğer ayaklar mesela 5. koşu şartlı bir koşu 1200 çimde koşulacak, orası zor, orayı azatla geçmek mümkün değil. Yani 10 numaralı Ulu Ezgi ile başlayacağız, sonra 7 numaralı Kısrağın Gücü yazacağız, 8 numaralı 11, 9 numaralı Sadın Işığı, bunlar hep yazılacak isimler. 10, 7, 8, 9 mutlaka kupona yazılacak isimler olsun. 5. koşuda şartlı bir koşuda, daha sonra 3 numaralı Başaran Kız ve 4 numaralı Bayan Papatya yerimiz varsa kuponlarda bulunsun. Ama 10, 7, 8, 9 4 isim kuponda olması gereken, özellikle olması gereken isimler. Buradaki 6 numaralı Işık Öğren'de koşmayacak. 6. koşu ilk altılığı bitireceğimiz koşu, kısa vade 7 dişlere ait bir koşu, 2100 metre sentitikte koşulacak. Ulu Beden çok iyi koşmasını beklediğim bir isim. O da cazip çıkmış, yine plaselerden 4. 5. atlardan biri olarak çıkmış son yarışını. Yiğitcan Gökçe ile İstanbul'da bir şartlı 4 yarışta sancar arkası 3.lükte kalmıştı. Bugün Ulu Beden çok ters, daha iyi koşacak. Çok iyi koşacak. Şimşek Geleli'ye sert rakip olacak. Şimşek Geleli ve Jaleküller'i yarışın favorileri. Ulu Beden'se benim onların önünde tuttuğum isim. Bir diğer favoriler Keskin Kuş ve Apervan Ekülleri, onlarda yeriniz varsa yazın derim. 8 numaralı Ulu Beden başta, daha sonra Şimşek 57 numara ve 6 numaralı Keskin Kuş buradaki önereceğim 3 isim. Günün 6. koşusu ilk altılığı bitireceğimiz koşuyu da 8, 7 ve 6 şeklinde geçeceğiz. Turan Türer'e yanacağımız koşu Real Snake ve Egoista ekürlerinin çok büyük favori oldukları bir koşu. %68'e dayanan bir AGF toplamları var ekürlerin, semik katı ekürlerinin. Ben yine ekürlerin çok şanslı olduğunu düşünüyorum ama bir tane de rakip tutuyorum. Hani böyle yerimiz varsa ikinci altılda sürpriz arıyorsak bu 4 numaralı Rapid Shot üzerinde yoğunlaşalım. Keleş ekürsüne bugün bir sürpriz getirebilir. Sürpriz bir birincilik getirebilir. Her ne kadar Richardson'a ekmeğe mesela Çelik'le 5 koşu 4 birincilik aldılar.
Bugüne kadar elde ettiği 5 birinciliğin 4'ünü Mehmet Salih Çelik'le aldı. Safkan son Bursa yarışında da 1200 metre kumda da Mehmet Salih Çelik üzerindeydi. Dilbağ takısı takıldıktan sonra, Dilbağ takılmamıştı ilk 5 yarışında. Sonra son 3 yarışında Dilbağ takıldı. 3'ünü de kazandı. Bugün de kazanmaya

0: Çok yakın, yine tek yazılsa da bir şey demem ki, kuponu ufaltmak adına tek yazılabilecek isimlerden biri. Sürpriz arayanlar 4 numaralı Rapid Shot değerlendirsin. Muhaç koşusu günlerin önemli koşusu, grup 2 koşu. Burada esas sürprizin olabileceği yer burası. Buraya çok at yazacağız. Bodu Bey 8. koşusuna çıkacak, 8. jokey ile koşacak. Bugün her yarışında farklı jokey bindi. Bugün de Selim Kaya üzerinde. Ben Aziz dostumla birlikte bu ikisini ön plana çıkardım. Halis Karataş, Selim Kaya ilk iki sırada. 3 ve 5 numaralı safkanlar ilk iki sırada kuponlarda olacak. Ama bu 15 numaralı Yükenoğlu her an bombayı patlatabilir. Üzerinde de bombacı Erhan Aktu var ki, Erhan Aktu ile 15 numaralı Yükenoğlu özellikle kupona yazacağım isim olacak. 10 numaralı Hür Tayfa, 9 numaralı Hükümlü, yine 1 numaralı Akerbe ile birlikte kuponlara yazılmasını önereceğim isimler olabilir. Ama yine 3-6 öncelik, sonra 15, sonra diğerleri gibi bir sıralama yapacağız ki siz de tuttuğunuz atları, yani 3-6-10, 3-5-15'in dışında tuttuğunuz atlar varsa bugün kuponlara ekleyin. Burası gerçekten zor, sürpriz olmaya aday yarışlardan biri. 9. koşu şartlı bir koşu ve 1200 metre çimde koşulacak bir yarış. Burada da Arzuela Vedat Abiş ile hayatının ilk yarışında favori çıkmış Saad'ın gücü temsilcisi. Bu safkanın da galoplarını seyreden arkadaşlar çok iyi olduğu bilgisi verdiler. Vedat Abiş bir kere de kendi işini yaptırmış. Safkan kazanabilir, bankoda yazılabilir, tek de düşünülebilir. Ama Riddle Snake, Eküller, Türeray koşusunda tek yazıyorsanız Arzuela'nın yanına at yazabilirsiniz. Özellikle Nilperi yazın. Mehmet Kaya ile koşacak bu gümbür gümbür temsilcisi galoplarında, uzun galoplarında, 800 metrelik galoplarında gayet iyi görünen isimlerden biri. Nilperi kupona yazılmalı. Yine 8 numaralı Silvia, 4 numaralı Bal Kızım ve 2 numaralı Ay Kısrak da kuponun cazip hale getirebilecek isimler. Arzuela üzerine bugün %28 olan AGF yarışa doğru yükselecektir. Onun daha da yükselecektir. 35-40'lara doğru çıkacaktır diye düşünüyorum ki, çünkü herkesin dilinde. Arzuela tek yazmazsanız dediğim gibi Silvia yazın, Nilperi başta yazın, sonra Silvia, Bal Kızım ve Ay Kısrak ilavelerini yapın. Arzuela tek veya 6-8-4-2 ilavesi var. 10. koşu şartlı 3 koşu, günün son koşusu. Sentetik'te 2100 metrede koşulacak bir yarış. Burada da cazip bir isimle başlayalım. King of Proti. King of Proti 2 yarıştır çimde koşuyordu. Bu Amerikalı temsilcisi Bursa'da koştu. O 2 çim yarışında pek bir varlık elde edemedi. Bursa'da bir yarış çimiyle koşacaklardı. Çimden kuma alındı Mayıs ayındaki yarışı. O gün de kumda koştu. 6. oldu. Bugün sentetikte daha iyi koştu. Sentetik piste çıkıyor King of Proti. Kapanışta sürprizi yapabilir. Yine sürpriz bir isim The Special One. Rakibi olacak Salih Çelik'le çok iyi koşmasını beklediğim bir isim The Special Van da yanında yazılsın. 7-8 öncelikli olsun. İkisi de sürpriz. İkisi de kapanışta bomba yapabilecek isimler. Sonra 6 numaralı Doğan Han ve 4 numaralı Kreka Jack dedik. Burayı da 4 safkanla 7-8-6-4 şeklinde geçtik ki bugün İstanbul koşusu yağmurdan da dolayı sürprize açık görünüyor. Yüksek ikramiye verebilir. Son düzük okumda yine yeni üyeler özel 5000 liralık kampanyamız, hediyemiz devam ediyor. Onu hatırlatayım. Yine altı ganyan kuponlarınızı bulduğunuzda 100 bin liraya kadar ek kazancınız var. 5'te kalırsanız 1000 liraya kadar iadeniz var. Sabit ihtimalli oyunlarda 250 bin liraya kadar hediyemiz var. Şans oyunlarında ve ilk yatırımda da banko komisyonunda yine kampanyalarımız devam ediyor. Sonucuk.com'a üye olmayı ve bahislerinizi sonucuk.com'da yapmayı unutmayın diyelim. Herkese bol şanslar diyelim. Radyo Spor'da kalın, hoşça kalın.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
4: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
1: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Bağlantı oyunu yapmak değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplingle hattı kırarsın.
0: Radyo Spor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor. Zaman zaman şeytanın avukatı.

0: mi yapıyor?
1: Hep böyle bir camia içinde. Şimdi, o başkan onu, o başkan istemiyor. Bu başkan hocayı istemiyor.
0: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Anadolu Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. X üzerinde yani eski ismiyle Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Twitter dışında, Instagram dışında Radyo Spor WhatsApp hattından da mesajlarınızı bekliyorum. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487, 0538 052 1487. Radyo Spor WhatsApp hattımız. Sevgili dinleyenler, Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Bugün programımız saat 14'e kadar sürecek. İlk bölümde telefon bağlantısında konuklarımız var. Kayseri Spor Teknik Direktörü Atilla Gerin bizlerle birlikte olacak. Ardından Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ve Teknik Direktör Mustafa Dalcı bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. İkinci bölümde ise stüdyoda konuğumuz Yakup Ateş olacak. Kendisi son olarak Sivas Spor'da sportif direktör olarak görev yaptı. O bölümde telefon bağlantımız da var. Karacabey Teknik Direktörü Ramazan Çelik bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Kayseri Spor Teknik Direktörü Atilla Gerin. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Talim, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim hocam. Tebrik ederim. Kayseri Spor geçtiğimiz yıl Süper Lig'e veda etmişti. Bu sezon birincilikte sizinle birlikte yoluna devam ediyor. 7 hafta geride kaldı. 7 haftada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde ettiniz. Kalenizde sadece 3 gol yediniz, 14 gol attınız hocam. Böyle bir detay da var. Sezon öncesinde konuştuğumuzda Eyüp Spor'da oynattığım oyun farklı, Kayseri Spor'da farklı olacak demiştiniz. 4-1-4-1 dizilişiyle oynuyor takım. Bunun altını çizelim. Golcü bir takım kimliğine kavuştu. Bu 7 haftalık süreç sizin adınıza, takımınız adına nasıl geçti hocam?
1: Çok teşekkür ediyorum. Zahim, zaten kısaca özetledin sen de. 7 haftalık bölüm ligin çok daha başı. Fakat ligin başı da olmasına rağmen yukarılarda kalmak bizim için çok önemliydi. Biliyorsunuz, herkesin bildiği gibi geç kurulmuş bir takımız. Çocuklar buna çok iyi reaksiyon verdi. Biz zaten şöyle bir şey yaşadık. İlk A planımız tutmayınca kadro kurmada B planına geçtik. B planında da ligin daha önce domine etmiş oyuncular, ligde kendini kanıtlamış oyuncular, benim daha önce çalıştığım oyuncular, daha önce çok takip ettiğim, yakından tanıdığım oyuncular üzerinden bir kadro kurmaya çalıştık. Sağ olsun yönetimimiz, başkanımız, Kayserispor'un gücü bu kadroyu kurmada bize çok yardımcı oldu. Şimdi çok ciddi, güzel, kaliteli bir kadromuz var, hem futbol anlamında hem de birliktelik anlamında. Sadece milli arayı iple çekiyoruz. Çünkü fiziksel olarak hazır olmayan oyuncularımız var. Birkaç tane hazır olan, tamamlanacak oyuncularımız var. Bunları da inşallah bu milli arada tamamlarsak, oyun sistemiyle alakalı da daha birlikte çok idman yapamadık çoğu oyuncuyla. 7-8 oyuncu var böyle. Onları da bu işin içine katabilirsek daha oturaklı, daha böyle sahada ne yaptığını bilen, üstüne koya koya giden bir Kayserispor ortaya çıkarmayı ümit ediyoruz inşallah. Eyüp Spor'daki oyunla buradaki oyuna da gelince, Eyüp Spor'da biz zaten çok zor şartlarda kümede kalmaya oynayan bir takımdık ve çok disiplinli, ciddi bir savunma mekanizması olan takımdık. Orada zaman zaman pozisyonel oyun oynasak da çoğu geçiş oyununa dönüyordu, çok güçlü rakiplerle oynuyorduk. Burada dominant bir oyuna ihtiyacımız var. Burada daha çok fiziksel kaliteye de ihtiyacımız var aynısı gibi. Fakat ben zaten savunmanın gerçekten çok önemli olduğunu düşünen bir teknik adamım. Buna rağmen pozisyonel oyuna da çok, topa sahip olmaya, pozisyonel oyuna da çok önem veriyorum, opsiyonlara. İkisini mixleyip, birleştirip ciddi bir şey oluşturmaya çalışıyoruz. Oyuncu kalitemiz de var. Oyuncu gücümüz de çok iyi. Çünkü bu ligde yıllarca çok skor üretmiş bir ön hattımız var. Bunların katkılarıyla, bireysel katkılarıyla inşallah burada çok daha dominant bir takım ortaya çıkartmak istiyoruz. Buna da ihtiyacımız var. Baskılarda bazı değişiklikler yapıyoruz. 9-8 baskı yapardık önceden. Şimdi kenar oyuncularımızı önde tutabilmek için kenar baskılarına da çalışıyoruz. Alan baskılarına çalışıyoruz. O fizik kaliteyle olacak bir iş. İnşallah onu tamamladığınız zaman daha coşkulu bir Kayserispor ortaya çıkartacağız.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, bu bölümde sizlerle de paylaşalım, Kayserispor Teknik Direktörü Atilla Gerin. Atilla Hocam, Seferi geçtiğimiz sezon Boluspor'da ve Amespor'da oynadı. 7 maçta 7 gol attı. Moreno yine Amespor'dan gelen oyuncu. Hocam, aslında birincilikte şampiyonluğun formülü şampiyonluk yaşamış futbolculardan ve genç, tecrübeli isimleri kadroya dahil etmek. Siz de bunu başardınız. Takıma da ciddi derecede katkı sağlayan oyuncular oldu. Ancak şöyle bir durum da var. Süper Lig'den birinci lige düşen takımlar zaman zaman mental anlamda ve fiziksel anlamda sıkıntı yaşayabiliyorlar. Siz bu kısa süreyi nasıl atlattınız hocam? Çünkü yeni bir takım, kadro yapısına baktığımızda birçok oyuncu geldi, transfer edildi. Adaptasyon süreci çok çabuk gelişti.
1: Şöyle oldu, biz dediğim gibi konunun başında A planında geçen seneden 19 oyuncunun kaldığı bir planla başlamıştık. Kalacağını varsayarak başlamıştık. Ama maalesef o oyuncuların 14-15'i benim zamanımda gitti. Gelmeden gidenlerle falan, yani geçen seneden bize kalan oyuncular oynayanlardan o da devre arası gelmiş. Yani bu kulüpte en eski oyuncu devre arası gelmiş. Semih'le Görkem. Yani şu anda bende oynayan iki tane oyuncu kaldı geçen seneden. Genç çocuklar var, Kayrağımız var, cezalı Samet'imiz var, dönecek. İdmana çıkan bizde arkadaşlar var. Birkaç tane genç elemanlar. Onun haricinde herkes gitti. Gidince mecburen dediğim gibi bu ligi de çalıştım. Biliyorsunuz ben bu ligde daha önce 5 tane çalıştım. Orada da çok yeni Süper Lig'den düşen takımlarla yarıştık ve orada şampiyonluk nasip etti Allah, ikisinde de, hem Rize'de hem Gençler Birliği'nde. Onlar Süper Lig'den düşmüştü ve Süper Lig kadroları duruyordu o kulüplerin. Oraya takviyeler yapmıştık biz. Bura öyle olmadı. Bura bize 25 Temmuz'dan sonra kadro kurabildik ancak. 25 Temmuz'a kadar olan süreç bizim için çok şey geçti. Bakın, inanın öyle bir kadro oluştu ki, çocuklar zaten dediğim gibi şampiyonluklar yaşamış, bu ligde kendini ispatlamış. Biraz daha çok çalışıyordu zaten transfer komitemiz, başkanımız, yönetimimiz, benim ekibim, 10 kişilik ekip, scout ekibi, ikimizden çıkarttığımız, kurduğumuz bir 3-5 kişilik scout ekibimiz, yani izleyenler. Zaten oyuncular da tanıdığımız için biraz daha işimiz de rast gitti diyeyim. Çünkü bir ay önce boşta olmayanlar bir ay sonra boşa çıkma durumları oldu kulüplerinden. İşte ayrılma durumları oldu. Onları çok çabuk temasa geçerek kadroya kattık. Dediğim gibi benim daha önce çalıştığım oyuncularım vardı. Onların da çok çabuk bize katkılarıyla, oyun sistemini bilen 4-5 oyuncum vardı. Beni tanıyanlar var. Ben hepsini zaten tanıyorum, temas edebiliyorum. Çok şükür çok çabuk reaksiyon verdiler. Sadece dediğim gibi fiziksel konuda zorlanıyoruz. Çünkü hafta içi de maçlar oynadığımız için yüklemeleri yapamadık oyuncularımıza. Oyuncularımız tam kamplardan gelmedi. Gelenler var ama onlar da ayrılacağım diye de 10 gün çalışmayanlar var. İşte birkaç hazırlık maç oynayıp sonra bırakanlar var falan. Bunların hepsini bu 7 maçlık süreçte tamamlamaya çalışıyoruz.

0: ediyoruz. Ama inanılmaz iyi çalışıyorlar. İnanılmaz sahiplendiler. Çok güzel bir birliktelikleri var. Ya zaten benim de çok önem verdiğim konulardır biliyorsunuz. Güzel. Hani klasik olacak ama hakikaten birbirine bağlı aile ortamı yaratacak bir kadromuz var. Çocuklar da buna dediğim gibi birbirleriyle şu anda çalışmalarını hem keyifle yapıyorlar hem birbirleriyle temasları, arkadaşlıkları şu anda iyi durumda. Bunlar bizi tabii adaptasyonu daha çabuklaştırdı.
1: Hocam çok kısa bir aramız var. Hatta beklerseniz mutlu olurum. Ardından birkaç sorum daha olacak.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Reklam.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım net, sigortam net. Radyo Spor.
6: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Kayseri Spor Teknik Direktörü Atilla Gerin. Hocam tekrardan merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Hocam, transfer döneminin son gününde de kadroya dahil olan oyuncular vardı. Bunlardan birisi Ensar'dı. Freddy ile ilgili de bir girişim vardı ama gerçekleşmedi hocam transfer. Sebebi nedir acaba?
0: Freddy de benim eski oyuncularımdan, çalıştığım oyuncularımdan. Evet. Onun Çorum'daki yabancı fazlalığından dolayı bir böyle gündeme gelmiş durumu vardı. O ara bir küçük ufak görüşmeler yaptık. Fakat Freddy de çok kaliteli bir oyuncu, kaliteli bir lider. Çorum'da da biliyorsunuz geçen sene çok iş yaptı.
1: Evet.
0: Beşiktaş maçından sonra o kararı başka bir oyuncu üzerinden kullandılar. O zaman olmadı. Yoksa çok ilgilenmiştik Freddy ile. İstiyorduk.
1: Hatta hocam ben prensipte de anlaşıldığını biliyorum.
0: Ben görüşmüştüm. Yani sıkıntı yoktu. Daha detaylara girmemiştik ama hem kulübün izniyle, Çorum Spor Kulübü'nün izniyle biz bir ön görüşme yapmıştık. Fakat o sonra dediğim gibi Freddy'ye ihtiyaçları olduğunu, başka bir oyuncu da çıkarak o haklarını kullanacaklarını söylediler. Biz de dosyayı kapattık hemen. Zaten bekleyen oyuncular vardı, 3-4 tane görüşmeleri temas ettiğimiz. Ensar'ı sağ olsun, onu oradan hemen yönetimimiz devreye girdi, Gençler Birliği'nden. Murat Cem'i zaten görüşüyorduk. Onu Erzurumspor'dan transferini gerçekleştirdiler. Oğulcan da benim eski oyuncularımdan. O da o ara tam çıkış süreci oluşunca çok büyük bir hızla hareket ederek son gün bunları yetiştirdik ve kadro denliğimiz gerçekten şu anda çok sağlam oldu. Hepsi bize çok katkı sunacak yetenekteler. Çok kaliteli oyuncular, çok kaliteli karakterler. Çok mutluyum yani katılmalarından.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz Atilla Gerin, sohbetimiz devam ediyor. Atilla hocam, hafta sonunda rakip Mardin Spor. Mardin Spor maçı öncesi öngörüleriniz nelerdir? Ve bir de hocam, son maçta kadroda yer almadı Benhur Keser. Sakatlığı var zannedersem, doğru mu hocam?
0: Benhur'un cezası vardı ki maç.
1: Cezası vardı, özür dilerim hocam.
0: Tamamladı. Tekrar aramızda olacak.

Sadece Fethi'nin bir sakatlığı var. Ufak bir operasyon geçirdi o menisküsünden. O milli aradan sonra aramızda olacak. Onun haricinde ufak tefek şeylerle, ama oyuncularımız kadrodaydı, oynadılar zaten. Bir sıkıntımız yok çok şükür. Ben burada katıldı. Mardin Spor da çok ciddi kadro kurdu. Geçen sene yükseldiler bu lige ve çok doğru bir planlama yaptıklarını gözlemliyorum. Aldığı sonuçlardan da belli.

0: söylemiştim. Biz en ciddi halimizde hazırlanıp en iyi halimizde sahada olup oradan da en iyi sonuçta dönmeyi arzu ediyoruz. Hazırlıklarımız bunun üzerine, analizler bunun üzerine çalışıyoruz. Zaten inanılmaz ciddi bir takım sayısı var. Ya ben sezon sonuna kadar hiç bir şekilde kopmalacağını düşünmüyorum. Yani herkesin herkesi yenebileceği, herkesin herkesten puan alabileceği 10, 12, 13, 14 takım var. Muhteşem bir sezon olacak diye gözlemliyorum. İnşallah biz bu süreci kendi adımıza en iyi şekilde atlatırız. Çok ciddi kulüpler, çok ciddi yatırım yapan kulüpler, camialar. Bilmiyorum, siz daha hakimsiniz lige.
1: Estağfurullah.
0: Öyle görüyorum, öyle görüyorum. Ciddi bir rekabet ve çekişme oluyor ve bu sezon sonuna kadar devam edecek diye düşünüyorum.
1: Hocam, ifade ettiğiniz gibi bu sezon 4 takım lige veda ediyor. Bundan dolayı zorlu bir lig ve çok ciddi camia takımlar var. Hem üst ligden düşen takımlar hem de alt ligden gelen takımlar iyi bir kadro planlaması oluşturdular. Süper Lig kadar zorlu bir lig hocam, birincilikte şampiyon olmak.
0: Evet, hatırlıyorum.
1: Hocam, Deniz'le ilgili bir gelişme yaşandı mı?
0: Bizde devam ediyor. Deniz'e ilgi çok, milli takıma da davet ediliyor.
1: Çok güzel.
0: İlgi çok. Yani o zaten Hulusi işini biliyorsunuz. Onu görüşüyorlardı başkan, yönetim, ama ben bizdeyken işimize bakıyorum. Bizde zaten devam edecek sezon sonuna kadar Deniz. Ondan sonra onun hakkında da en hayırlı olan, buradaki hizmetini tamamlar, bize bütün hizmetini verdikten sonra kulübün menfaatleri doğrultusunda en iyi kararı alacaklarını düşünüyorum.
1: Hocam, bendeki bilgi de yaşından dolayı sezon sonuna kadar kiralık geçireyi.
0: Doğru, o bizde var ama daha görüşmeler devam ediyor yani. Ben netleşen ne var vallahi bilmiyorum o kadar. Evet. Ben Deniz'den antrenman çıkıyor. Her dakika hazır, şu anda görev gelirse yapabilecek durumda zaten. Onun için ben o tarafına bakıyorum. Ondan sonraki aşama hem kulübümün hem de Deniz'in en doğru şekilde süreci yönetip kendileri açısından en doğru, en hayırlı şekilde karar alacaklarını düşünüyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde Kayseri Spor Teknik Direktörü Atilla Gerin. Hocam, taraftara mesajınız ne olur Radyo Spor aracılığıyla?
0: Taraftarımıza maçtan sonra da söylemiştim. Çok teşekkür ediyorum. Bir kere çocuklarla olan bağları çok güçlenmeye başladı. Onlar takıma inanıyor. Çocuklar taraftardan o enerjiyi alıp desteğini bekliyor. Zaten çok ciddi bir taraftar grubumuz var, Kapalı Kale ve diğer tarafları dolduranlar. Bunun artarak devam edeceğini zaten düşünüyorum, umut ediyorum. Çok iyi bir Kayseri Spor izleyeceklerini inşallah elimizden gelen her şeyi yapacağımızı söylüyorum. Onun için bu çocuklara çok destek olsunlar, tribünlerimizi doldursunlar. Bu kapasite bu şehirde var. Bu şehir bunu başaracak güçte. İnşallah çok, onların desteği çok önemli. Bu çok zorlu bir yoldayız. Çok ciddi rakiplerle çok çetrefilli bir yoldayız. Onun için desteklerine çok ihtiyaç var ve bu kapasite devam inşallah her geçen gün artarak devam edecek. Bizi desteklemelerini rica ediyorum. Hem takımlarına, hem oyuncularına, hem bizlere desteklerini artararak devam ettirmelerini istiyoruz tabii ki.
1: Hocam, çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun, kırmadınız, yayınımıza bağlandınız.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Zaman ayırdınız hocam. Görüşmek üzere. Hoşçakalın hocam. Başarılar diliyorum.
0: Teşekkürler.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, bu bölümde sizlerle de paylaşalım, Atilla Gerin'di. Birazdan Hüseyin Eroğlu bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Hüseyin Eroğlu ile birlikte hem Süper Ligi hem de kariyer planlamasını konuşacağız. Birazdan hattımızda Hüseyin Eroğlu olacak sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ben de bu aralıkta sizlerden gelen mesajları kontrol ediyorum.

0: İzmir koşularıyla ilgili bir mesaj gelmiş ama benim yayın saatinde bir bilgim yok. Ufuk Çakır ve Ufuk abiler bu konuyla ilgili daha güzel bilgiler verecektir. Ben Hüseyin Mecit, hoş gelmişsin. Hayırlı yayınlar, hayırlı sabahlar. Tüm konuklarına selam olsun. Ben bir Galatasaray taraftarı olarak yarın oynanacak olan Marsilya maçında Beşiktaş'a yürekten başarılar dilerim. Batıkan kardeşime de selamlar. Derfin Yunustanen'in eşinin doğum günüymüş. Onun da doğum gününü kutlarım. İşiniz gücünüz rast gelsin demiş. Yekta Tekin yazmış. Kolay gelsin, hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Birçok mesaj var. Hepsini kontrol edeceğim. Hepsini cevaplamaya gayret göstereceğim. Hattımızda bu bölümde konuğumuz teknik direktör Hüseyin Eroğlu. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Hoş bulduk Salim. İyi yayınlar. İyiyim. Teşekkür ederim.
0: Çok çok sağ olun hocam. Kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Hocam isterseniz hafta sonu oynanacak olan maçla başlayalım. Trabzonspor Galatasaray maçı özelinde yorumunuz nedir? Trabzonspor'da teknik direktör değişikliği yaşandı. Samsunspor'un eski teknik direktörü, son olarak Ludogorets'de görev alan Thomas Reis geldi. Nasıl bir
1: İyi,
0: maç bizi
1: iyi.
0: bekliyor ve ligin geri kalan haftalarında teknik direktör olarak hocam sizi tatmin etti mi oynanan oyun? Hem temposuyla hem mücadele gücüyle.
1: Şimdi geçtiğimiz hafta Fenerbahçe Beşiktaş maçı oynandı. Baktığınızda oyun gücü anlamda Beşiktaş çok ön plana çıktı. Bu da bir antrenörün başarısı bence, teknik adamın başarısı. Şimdi Trabzonspor Galatasaray maçı yine bir derbi. Trabzonspor geçen hafta bir antrenör değişikliği yaşandı. Aslında bir teknik adam değişikliğinden sonra aslında takımların reaksiyonu çok yüksek oluyor, oyuncuların reaksiyonu. Bunu zaten Gençlerbirliği maçında Trabzonspor ortaya koydu. Ama bir haftaya sonraya taşıyamadı bunu. Şimdi Trabzonspor bence yeni teknik adamı anlaştılar. Ben yine kendi sahasında çok motive bir şekilde kazanmak için güçlü bir yön oynayacaklarını düşünüyorum. Tabii bir iki günde teknik adamın çok da etkisinin olacağını düşünmüyorum. Bir taraftan da Galatasaray aslında geçen seneki şampiyon kadronun birçoğu duruyor ve önemli takviyeleri var. En büyük eksik Osimhen'in oynamaması. Trabzonspor Galatasaray maçında Galatasaray'ın oyun gücü geçtiğimiz haftalara baktığımızda çok yüksek olmadığını hep birlikte görüyoruz. Daha ligin içine çok fazla giremediler. Ama bence bu derbi yine seyir zevki anlamında iyi olacağını düşünüyorum ki Trabzonspor'da da önemli futbolcular var. Galatasaray'ın zaten 4 yıldır şampiyonluğa taşıyan oyuncular var. İç saha avantajında geçen sene Trabzonspor Galatasaray'ı karşı bir üstünlük sağlamıştı ve kazanmıştı. Bu maçta da ben Galatasaray açısından zor geçeceğini düşünüyorum ama Trabzonspor'un da bu maçta önemli bir reaksiyonla, önemli ayaklarının özellikle sağlam çok ön plana çıkacağını, onun açısından ön plana çıkacağını düşünüyorum ve galibiyete biraz daha yakın olacağını düşünüyorum. İç sahada Trabzonspor'un oyun gücünü de düşünerek tabii ki.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Hüseyin Eroğlu sohbetimiz sürüyor. Hüseyin hocam, sizin özellikle de son olarak görev aldığınız takım Gençlerbirliği'ydi. Gençlerbirliği'nin ardından Çorum'da görev aldınız. Gençlerbirliği ve Çorum. Özellikle de Gençlerbirliği süreci, Samsunspor süreci. Bu takımları sezon başında devralmıştınız. Şampiyonluk yaşadınız birincilikte. Ve bu takımlarda hocam sizin felsefeniz, gelişim, oyun ve oyuncu grubunun gelişimi, takım mühendisliği ve sistem, bu konuda başarılı oldunuz. Tebrik ederim. Gençlerbirliği'nde çalıştığınız oyuncular transfer yaptı. Metehan Mimaroğlu Trabzonspor'a gitti. Samsunspor'un kasası hala para görüyor. Yapılan transferlerden ciddi ücret kazanıldı. Bu iki takım özelinde hocam yorumlarınız nelerdir, neler söylersiniz?
1: Şimdi tabii ki önce tabii Samsunspor'la başlamak istiyorum. Tabii bizim için güzel bir sezondu. İşte 11 yıl aradan sonra Samsunspor'la Süper Lig'e çıkmıştık, şampiyon olmuştuk. Bu süreç tabii kolay olmuyor ülkemizde. Çıktıktan sonra yeni bir takım kurmak, doğru oyuncuları transfer etmek, takım mühendisliğini sağlamak, bunu tabii ki adaptasyonla beraber ligde de başarılı olman gerekiyordu. Bizim için tabii aslında sezon erken bir şekilde, belki futbol liglerinde en erken şampiyonluk gelmişti. Bu neticede başkanımız Yüksel Yıldırım'la beraber tabii transfer çalışmalı, takımı yeniden oluşturmak, Süper Lig ayarında bir takım kurmak. Bu neticede sürekli tabii ki yurt dışına seyahatler, oyuncu izleme, oyuncu tercihleri, görüşülen oyuncular ve yaptığımız aslında baktığınızda birçok transfer günümüzde şu an 3 senedir belki Samsunspor'un başarısında önemli katkı sağlayan oyunculardı. Bu transferlerin oluşumunda tabii ekibimizle birlikte hem canlı izledik hem doğru karar verdik. İyi araştırmalar yaptık. İşte Okan'ın, Tatkan'ın, Bola, Drongelen. Drongelen'in aslında transferi bizim için çok önemliydi. Çok sakatlıktan çıkıp gelmişti ama potansiyelini biliyorduk ve Drongelen'in transferinden önce Yunan basını sürekli beni arayarak Drongelen'in özelliklerini, Panathinaikos'ta neler yapabileceğini sürekli merak edip telefon trafiği sağlanmıştı. Holse, Emre Kılıç, Encham, Marius, Kingsley, bunlar hep böyle bizim zamanımızda aldırdığımız oyunculardı ve biz tabii ki bu oyuncuların zamanında gelememesi, geç gelmesi, istediğimiz gibi lige girme anlamında istediğimiz sonuçları elde edemedik ve ayrılmak durumunda kaldık ama şu an gün baktığımızda birçok oyuncu transfer oluyor ve para kazandırıyor. Tabii bu kulüpler için büyük bir artı diye düşünüyorum. Aslında o süreçte başkanımız Yüksel Yıldırım'la beraber transfer edilemeyen ve vazgeçilen oyuncular da vardı. Transferde aslında baktığınızda bazen oyuncu almamak da önemli bir transfer. Çünkü çıktığınızda birçok isimler geliyor. Biz o isimlerle ilgili canlı görüp beğenmediğimizde de üstünü tabii çizdiğimiz oyuncular vardı. Ama bununla beraber mesela Bora Sainz diye bir oyuncu vardı. Onun alınması, işte baktığınızda Mendy'nin, belki Bakan bunun bu listemizde olan oyunculardı. Ama onlar da maliyetleri yüksek olduğundan dolayı gerçekleşmemişti. Mesela Ernest Poku diye bir oyuncu vardı. İsim olarak gelmişti bize. Ama Azize Akmar'ın o Youth League takımında oynuyordu. Şu an Beşiktaş'ta zaten. Hep bu isimler aslında maliyetten dolayı başkanımız alamamıştı. Kolay değil tabii ki. Bu çalışmalar böyle devam etti ama biz bu süreci tabii aynı zamanda transferlerin biraz geç kalması ve lige istediğimiz şekilde başlamamız durumunda ayrılmak durumunda kaldık. Bu ayrılık aslında ülkemizde yaşanıyor. Ama baktığımızda ne kadar doğru tercihler ettiğimizi ve hem başarılı sezonlar geçiren bu oyuncular ve gittiklerinde de transfer anlamında ekonomik bir katkı sağlayan oyuncular. Bu da bize ne kadar doğru karar verdiğimizin bir göstergesi. Gönül ister ki biz bunlarla devam edip başarılı olabilseydik ama maalesef çok sabır edilmiyor bu anlamda. Benzer bir özelliği Gençler Birliği'nde yaşadık. Yani Gençler Birliği'nde tabii şampiyon yaptıktan sonra yeni bir kadro kurduk. Şu an geçen sene kurulan kadronun birçok oyuncusu yine bizim araştırmalarımız, scoutingimizde transfer edilen oyunculardı. Şimdi geçen sene takımı kümede bırakan, şu an başarılı olan işte Gutas, Pereira, Oğulcan, Tonya, Dele Başarı geçen sene önemli bir performans ortaya koydu. Traore, Sekou Keita, Gökhan Gürbüz, Velho, kaleci Velho'yu transfer ettik. Portekiz milli takımına gitti. Çok başarılı maçlar çıkardı. Tabii Nianca transferinde biz vardık ama o ister istemez başka problemlerden dolayı ayrılmak zorunda kaldı. Bu oyuncu grubunu yine takım mühendisliği kurarken yine biz başındaydık. Gençler Birliği takımıyla lige başladık. İstediğimiz gibi başlanmadı ama sonraki süreç aslında puan almaya başlayıp 4 maçlık bir 8 puan yakaladık. O süreçte de bizim için aslında her şey lehimize giderken tabii yönetimler, başkanlar değişmesi durumunda ayrılmak durumunda kaldık ama oyuncular yine ön plana çıktılar. Geriye dönüp baktığımızda bu oyuncuların hepsi bizim için ne kadar doğru tercih anlamına gelmiyor. Tabii bu bütçeyle de alakalı ama Türkiye'de bazı olaylar çok geç kalıyor. Transfer scouting sisteminin çok yerleşmemesinden dolayı teknik direktörlere daha çok iş düşüyor ama biz bunda aldırmayarak yine birçok oyuncuyu doğru kararlar verdiğimizi düşünüyoruz. Buna Altınordu'da sen de biliyorsun. Şu an liglerde, Avrupa'da oynayan birçok oyuncumuz var. Süper Lig'de oynayan oyuncularımız var. Elde ettiğimiz gelir neredeyse 500 milyona yakın bir gelir günümüz şartlarında. Bunlar çok değerli. Şimdi ülkemizde evet sürekli transferler yapılıyor. Sürekli büyük maliyetlerle oyuncular alınıyor. Aslında bizim bu yaptığımız transferler baktığınızda çok maliyetli oyuncular değildi ama transferle de büyük bir getiri sağlıyor kulüplere. Sadece transferle kulüpler ayakta kalamaz. Genç oyuncu oynatmak zorundasınız. Şu örneği vermek istiyorum bir taraftan. Biliyorsunuz Trabzonspor U19 takım Barcelona'ya falan oynadı. Şimdi Barcelona takımında Xavi Espart 2007'li bir oyuncu. A takımda 11 tane ilk 11'i var. Ve diğer oyuncuların hepsi B takımda oynuyorlar. Ya genç oyuncu oynatmak zorundasın. Bir sistem kurgusu içerisinde genci monte etmek zorundasın ki genç oyuncu oynattığın zaman zaten ondan gelir elde edebiliyorsun. Ama bu düzende herkes transferlerle sağ dizilişinin bir sistem olduğunu düşünüyor ama bence bu doğru değil. Bir sistem kurgulamak şu an en çok ülkemizde göze batan bir Beşiktaş takım var. Birçok oyuncu bu sistem içerisinde çok ön plana çıkıyorlar. Aslında biz bunların belli başlı olaylarını Samsun Spor'da başarılı olduğumuzu, Gençler Birliği'nde başarılı olduğumuzu gerçekleştirmiştik. Bence başarının anahtarı takım mühendisliği tabii ki gelişim, takım mühendisliği ve sistemdir. Geç diyebiliriz. Bu felsefe bizim için çok değerli ve önemli.
0: Hocam çok kısa bir aramız olacak. Hatta beklerseniz mutlu olurum. Ardından birkaç sorum daha olacak. Olur mu hocam?
1: Tamamdır Salim, bekliyorum.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek. Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır. Kazancım net, sigortam net.
3: Radyo Spor. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
2: Reklam. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Hüseyin Eroğlu, sohbetimiz devam ediyor. Hocam tekrardan merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, merhaba Salim.
0: Hocam, güzel bir mesaj var. Sizin de futbol oynadığınız kulüplerden birisi Eskişehir Spor. İyi yayınlar Hüseyin hocama, merhabalar. Ben bir Eskişehir Spor taraftarıyım. Eskişehir'imiz eski günlerine dönecek mi? Eskişehir taraftarı olarak sizi çok özledik demiş. Önder Bey yazmış hocam.
1: Yani Eskişehir Spor tabii yani Türkiye'deki kulüpler arasında en değerli kulüplerinden biri. Bu durum tabii ki herkesi üzüyor. Nasıl ki Bursa Spor'un geldiği nokta, bakın Süper Lig'i hedefliyor ve Süper Lig'de olması gereken takımlardan biri. Eskişehir Spor da böyle. Samsun için de aynısını söylüyordum zaten, yerinin Süper Lig olduğunu. Eskişehir şu an fazlasıyla Süper Lig'de olmayı hak ediyor ama yanlış yönetilmesi, yanlış transfer politikası ve ekonomisini dengeleyememesinden dolayı tabii bu durumda. İnşallah en kısa zamanda onlar da Eskişehir Spor'da olacaktır da diye düşünüyorum. Ben de Eskişehir Spor 2002-2003 yılında formasını giydim ve bambaşka bir duyguydu orası. Gerçekten futbolculuğumda her futbolcunun oynamak istediği çok güzel bir kulüp. Taraftarına buradan selamlar. İnşallah yakın zamanda da Süper Lig'de kendilerini görürüz.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Hüseyin Eroğlu, sohbetimiz devam ediyor. Hüseyin hocam, gelen birçok soru var. Onları da kontrol ediyorum müsaadenizle. İyi yayınlar Salim kardeşim. Ali ben, Fransa Lis'ten yazıyorum. Hüseyin hocamıza sorabilir misiniz? Altın Ordu'daki gibi bir akademi projesi yok mu? Teşekkür ediyorum. Hocam az önce gittiğiniz kulüplerde transfer olan oyuncuları saydık ama Altın Ordu'yu unutmayalım. Altın Ordu bünyesinden evet, birçok oyuncu hem milli takımda hem Avrupa'da hem de ülkemizde şampiyonluk yaşayan takımlarda oynadı. Ne dersiniz hocam? Hem ya, projeyle ilgili hem de Altın Ordu da sizin için ayrı bir yerde.
1: Altın Ordu evet bizim için ayrı bir yerde. Seyit Mehmet Özkan başkanımız benim için ayrı bir yerde. Çok güzel günlerimiz geçti. Aslında bir Türkiye projesiydi bu. Yani Altın Ordu'da yaşadığım 10 yıl çok başarılı sezonlar. Sadece tabii ki sportif anlamında yaşadığımız 3-2 şampiyonluğu, playoff finalleri, yani playoff'a girişler tabii ki var ama bununla beraber Türk futboluna kazandırdığımız çok değerli isimler var. Yani gerçi değerli futbolcular, kaleciler var. Şimdi seyretmek bizi mutlu ediyor tabii ki. Ama bu projenin keşke Türkiye'de Altın Ordu gibi birçok takımın altyapısı bu organizasyonda olsaydı, buraya yatırım yapılabilseydi. Belki Altın Ordu şu an baktığınızda tabii istediğimiz durumda değil, bizi üzüyor. Ancak bence Türkiye'nin genç yeteneklerini bu akademilerde hazırlamak, çalıştırmak, oraya değer vermek bence gelecekte Türk futbolların için, futbol kulüpleri için kurtuluş reçetesi diye söyleyebilirim. Evet, Altın Ordu şu an biz de üzülüyoruz durumuna maalesef ama ülkemizde tabii ki bazı kulüpler akademilerine önem veriyor ama bu projenin bence hayata geçmesi lazım diye düşünüyorum.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Sevgili dinleyenler, Hüseyin Eroğlu. Hüseyin hocam, Çağlar ve Cengiz tekrardan Çorum FK'da buluştu. Çorum FK'da sizin çalıştırdığınız takımlardan birisi. Bu konuda neler söylersiniz hocam?
1: Şimdi yani çok genç yaşta önemli çıkışlar yakaladılar. Gerçekten Avrupa'da yani önemli performanslar ortaya koydular. Ama maalesef tabii Türk oyuncuları genelde kolayı seçiyor. Türkiye'ye dönmek, evet dönmeyi seçiyorlar ama bence Avrupa'da devam etselerdi çok daha başarılı olacaklarını diye düşünüyorum ama sonuçta önemli bir yaştalar şu an baktığınızda 28-30 yaşlarındalar ve düşüş yaşadılar futbolda. Tabii futbolda her zaman güçlü ve iyi olmak zorundasın. Onlar da tabii bu sene benim de çalıştığım Çorum FK'ya transfer oldular. Tabii Fenerbahçe'de performans anlamında istediklerini veremediler. Hem taraftarın hem saha içi performansını veremediler. Ben Çorum Spor'da tekrardan çünkü yaşları tam olgunluk yaşlarında tekrardan yükselişe geçeceklerini düşünüyorum ve Çorum FK'ya da önemli katkı sağlayacaklardır. Bununla beraber tabii ki Çağlar'la Cengiz ön plana tabii ki çıkıyor ama Berke'den de bahsetmem gerekiyor. Berke'nin de çok önemli bir performansı var şu an. Biz tabii ki Berke'ye görev verdiğimizde, kaleye koyduğumuzda 15-16 yaşlarındaydı ama o zaman da önemli bir potansiyeldi. Şu an Kocaeli'de oynayan Serhat da öyle. Oynattığımızda 17 yaşındaydı, 16 yaşındaydı. Şu an Süper Lig'de kaleye geçiyorlar. Tabii bizi mutlu ediyor, gururlandırıyor şu an.
0: Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Eklemek istedikleriniz var mıdır?
1: Ya ben şunu eklemek istiyorum. Evet, ülkemiz sürekli transferle biz yaşıyoruz. Transferle şampiyon oluyoruz. İsimleri çok getiriyoruz. Evet, bu çok değerli, önemli ama şunu bilmemiz gerekiyor. Avrupa'da bu oyuncular bir sistem, bir kurgu üzerinde oynuyorlar. Ve bu kurgu üzerinde de oyuncuların görev tanımları var. Ve sistemin içerisinde o görev tanımları doğrusunda oyuncudan en yüksek performans ortaya çıkabiliyor. Ama buraya geldiklerinde Türkiye'de en flash transferi getirdiğinizde biz oyuncudan her şeyi bekliyoruz. Gol atsın, çalım atsın, asist yapsın, savunmaya gelsin. Ve bu oyuncular burada tabii ki sıkıntı yaşayabiliyor ve istediği performans ortaya çıkmayabiliyor. Öncelikle bir sistem kurgulanmalı. Sistem sağdaki dizilişten bahsetmiyorum. Oyun felsefesi, görev tanımı, hücum organizasyonları, savunma görevleri, bunları içerisinde bu yetenekli oyuncuları kullanmak çok daha kolay olacak. Ama maalesef ki biz biraz daha oyunu bireysel işte yetenekli oyuncuların üzerinden kurguladığımız zaman bu istediğimiz gerçekleşmiyor. Aslında bu kadar maliyetli transferlerde Avrupa'da çok ses getiren takımlarımız olması lazım. Özellikle Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde tabii ki belki olur ama Avrupa Ligi'nde. Ama Süper Lig'e baktığımızda tabii ki yeterli olabiliyor bu transferler. Ancak bence biraz daha oyun kurgusunun, görev tanımlarının olması gerekir diye düşünüyorum. İnşallah istediklerimiz gerçekleşir. Bu sene çok isim geldi transfer anlamında. Büyük bütçeler harcandı. Ama bunun da sahada performans olarak ortaya konması bütün taraftarları, seyredenleri mutlu edecektir. Umarım inşallah yani ligi sadece saha için konuştuğu, futbolun güzelliğin konuştuğu maçları izleriz ve şu an sahada topun kalma süresi daha da arttı. Yeni kurallar bence çok değerli. Vakit geçirmiyor. Kazanan takım vakit geçirmiyor. Bence bu da oyunun hızını arttırdı. Umarım önümüzdeki günlerde etkisini çok daha fazla görürüz.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Hüseyin Eroğlu'ydu. Birazdan hattımızda Mustafa Dalcı olacak. Mustafa Dalcı ile birlikte de Süper Ligi, birinci ligi konuşacağız. Gelen mesajlar var. Salim Bey merhaba, İstanbul'dan Uğur ben. Anadolu takımlarını takip eden bir gazeteci olarak dört büyük takımların bütçeleriyle Anadolu takımlarının arasındaki makas hayli açıldı. Bu futbolun geleceği açısından sizce endişe oluşturuyor mu? Rekabet her geçen gün daha da zor hale geliyor demiş. Evet, endişe uyandırıyor çünkü şöyle ki geçtiğimiz yıllarda şampiyon olan takımların oynamış olduğu maçlarda derbiler belirleyiciydi ama en önemli belirleyici unsur Anadolu kulüplerine karşı almış oldukları galibiyetlerdi. Bu noktada endişe uyandırıyor. Çünkü futbolun kalitesi azalıyor. Oynanan oyunun kalitesi azalıyor. Anadolu kulüpleri güçsüz oldukları için ne yazık ki İstanbul takımlarına karşı kadro olarak, ekonomik olarak güçsüz oldukları için kapalı bir oyun anlayışını tercih ediyor. Çata çat mücadeleler olmuyor. Bundan dolayı endişe uyandırıyor. Çünkü neden? Rekabet azalıyor. Kontrol ediyorum. Hemen soruları kontrol ediyorum. Fransa'dan Ali Bey'in mesajını ilettim. Derfin Yunus Tane mesajını göndermiş. Thomas Rice hayırlı olsun demiş. Teşekkür ederim mesajları için. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Mustafa Dalcı. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkürler hocam. Çok çok sağ olun. Hocam birincilikte çata çat mücadele var. Bu sezon 4 takım lige veda ediyor.
2: Evet.
0: Bolu Spor, İstanbul Spor lige istediği gibi başlayamadı. Zirve yarışı karma karışık. Aynı takıma sahip, aynı puana sahip 3 takım var. Bursa Spor, Batman Petrol Spor, Kayseri Spor. Nasıl bir lig bizi bekliyor? Milli ara var. Bu hafta sonunda maçlar oynanacak, milli ara olacak. Neler söylersiniz hocam? Bu ligde çalışan önemli teknik direktörlerden birisi olarak.
2: Eyvallah, teşekkür ediyorum. Ya şimdi şunu söyleyeyim. Ligin zirvesinde şu anda Kayseri, Bursa ve Batman var. Sezon başında zaten düşündüğümüz iki tane takım Kayseri ve Bursaspor ligin sonuna kadar zaten bu ligin en favori takımları demiştik. Camia ve seyir olarak. Bunlara Batman eklendi. Çok suni, gerçekçi olmayan bir tabloyla karşı karşıyayız aslında. Lige kadro kalitesi çok yüksek olan Antalyaspor, Karagümrük, bunun yanında Sivasspor, başka Esenler, Erok. Bunlar da ligin ritmini ve gerçek sıralamada oyunlarının karşılığını alamadılar diye düşünüyorum. Ama bunları hiçbir zaman yok sayamayız diye düşünüyorum. Özellikle Esenler, Erok, Antalyaspor mutlaka bu işin içinde olacaktır. Süreç içerisinde belli bir tempoyu yakalayıp bu ligin içerisinde olacaktır diye düşünüyorum. Şampiyonluk adayları çok fazla sürpriz olacağını düşünüyorum ama bu sene düşmede büyük bir mücadele olacağını düşünüyorum. Boluspor maalesef bulunduğu şartlardan dolayı şu anda kötü günler geçiriyor. Hani matematiksel olarak bir şey söylemek çok mümkün değil ama öngörü olarak şunu söylüyorum. Ligin sonuna kadar kırmızı hattan çok zor çıkar diye düşünüyorum. Son transfer döneminin bitmesine 2-3 gün kala belli takımlar doğru takviyeler, ciddi takviyeler yaptı diye düşünüyorum. İşte Van Spor, Muğla Spor, Bodrum Spor, keza İstanbul Spor takviyeler yaptı. Ama İstanbul Spor'un da işinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Bolu ve İstanbul Spor çok zor. Gerçekten. Onun dışında 4 takım düşecek. Bu iki takım bana göre kırmızı hattan zor çıkar. Ama bu kırmızı hattın içerisine girecek diğer iki tane takım da hangi takım olur diye soracak olursanız, hani Muğla'sı, Ümraniye'si, Van Spor'u, Bodrum'u, bu 4-5 takımdan iki tanesi de bu yarışın içerisinde sürekli olacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla tabii bu ligin belli kriterleri ve dinamikleri var. Bu lig çok zor bir lig. Kendi içerisinde şampiyon olmanın belli kriterleri var. İşte düşmemenin belli kriterleri var. Bir de playoff oynamanın belli kriterleri var. Zor bir lig bu sene gerçekten. Ama şunu da söylemek lazım. 7. haftayı bitirdik. 8. haftaya gidiyoruz. Bazı takımların %80 diyebilirim gerçek ritmini ve gerçek gücünü göstermediğini düşünüyorum. Belli takımlarda belli sürprizler yaptı. Örneğin Mardin Spor beklentinin üstünde bir puan topladı. Batman beklentinin üstünde bir puan topladı. Süreç içerisinde bunlar biraz daha bulundukları yerden aşağı doğru geleceklerini düşünüyorum. Oralara farklı takımlar, Antalyaspor, Esenler, o Karagümrük gibi takımların yer değiştireceğini düşünüyorum. Ama zor bir lig olduğunu söyleyebiliriz bu sene.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Mustafa Dalcı, sohbetimiz sürüyor. Mustafa Hocam, son olarak Sakarya'da görev aldınız. Onun öncesinde Manisa FK'daydınız.
2: Evet.
0: Sezon başı görüştüğünüz takımlar oldu. Son olarak yani bir bilgi elde etmiştim. Antalyaspor'da da adaylar arasındaydınız. Bir görüşme oldu mu? Size gelen doğrudan ya da dolaylı yoldan bir teklif oldu mu?
2: Dolaylı yoldan, doğrudan bir görüşme olmadı ama dolaylı yoldan ismimiz geçti ama Osman hocamız anlaştı. Böyle bir anlaşma oldu. Her iki taraf için de hayırlı olur. Bir takım boşaldığında mutlaka ismimiz geçiyor. Tercih edilen pozisyona geliyoruz. Ama bazen şartlar oluşmadığında iki tarafın anlaşması ve bir yerde mutabık kalması çok değerli ve önemli oluyor anlaşabilmek için. Dolayısıyla bizi değerli kılıp genelde çoğu takımda ismimiz geçiyor ama şu ana kadar net bir anlaşma durumu gerçekleşmedi. Nasip kısmet, bekliyoruz. Bakalım. Her şeyin hayırlısı. doğru ve nasip olan ya da bizim için hayırlı olan neyse inşallah kısmetimizde onlar olur.
0: Hocam birincilikte mi devam edeceksiniz yoksa ikincilikte mi? Herhangi bir lig seçiminiz var mı?
2: Ya ikinciliklerden, altlıklardan çok teklif geldi. Dolayısıyla hani Süper Lig ve birinciliği yakalanmış bir hoca olarak buralarda çalışmayı düşünüyorum. Ama biz bu işin işçisiyiz tabii, bunu çok büyük konuşmak gerekmiyor. Ama mümkün olduğunca buralarda kalıcı olmaya çalışıyorum. Hani en kötü 4-5 sene daha buralarda çalışmak istiyorum. Nasip kısmet. Çok aşağıları düşünmüyorum. Çok ciddi teklifler geldi. Nezaketen reddetmek zorunda kaldık. Çünkü buraları yakalamak gerçekten kolay olmuyor. Büyük emekler verdik. Büyük bedeller ödedik. Dolayısıyla buralarda şansımızı devam ettirmek ve devam etmek istiyorum. Dolayısıyla beklentimiz bu şekilde.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde Mustafa Dalcı, sohbetimiz sürüyor. Hocam birinciliği konuştuk. Birincilikte şu anda çok çok önemli takımlar var. Şehir takımları var. Heyecan devam ediyor. Sizin evet. Hocam birincilikte şampiyonluk yürüyüşünde ön plana çıkardığınız takımlar hangileri?
2: Ya Kayseri sporu birinci sıraya koyuyorum. Bunu zorlayacak olan da sonuna kadar Bursa Spor olur. Onun haricinde sezon başında Esenler'e Rok, Karagümrük benim bunları zorlayabileceğini düşündüğüm kadro kalitesine sahip olduğunu düşünüyorum. Sivasspor keza aynı şekilde. Ama istedikleri o ritmi, o puanı, o gücü, o oyuncu kalitesini maalesef karşılığını alamadılar. Ama daha süreç çok erken, lig çok uzun. İddia ediyorum ki ilk 5'in içerisine mutlaka bu saydığım takımlar da girecektir ama Kayseri ve Bursa Spor'u bir tarafa koyuyorum. Bunlar ligin sonuna kadar en büyük favorilerim.
0: Hocam Batman'ı nasıl buldunuz?
2: Ya Batman şöyle, yeni bir oluşum. İlk defa bu lige çıktı. Kadro olarak playoff'un içerisinde kalabilir ama şampiyonlukta bu kadronun çok yeterli olduğunu açıkçası öngörüm olarak düşünmüyorum. Ama şu anda gerçekten ciddi bir başarı yakaladılar. 16 puan gerçekten büyük bir başarı. Burada Selçuk Hoca'yı ve ekibini tebrik etmek istiyorum. Takımı tebrik etmek istiyorum. Ama süreç içerisinde biraz da sanki hani ilk 5'in, ilk 6'nın içerisinde bitireceğini düşünüyorum. Devre arasına kadar en azından. Devre arasında hani oralarda kalır, devre arasında 2-3 tane daha hamle yaparsa onlar da en az Bursa Spor ve Kayseri Spor kadar belki iddialı olabilirler ama şu andaki mevcut kadrosu playoff'un içerisinde kalabilir. Şu anda bulunduğu yer gerçekten büyük başarı.
0: Evet, yani hocam bence birincilikte şampiyonluk yarışını konuştuk. Alt sıraları da konuşmamız gerekiyor. Evet. Spor'un 1 puanı var. İstanbul Spor 2 puana sahip. Ümraniye Spor 3. Esenler Rok Spor 5 puan. Van ve Sivas'ın, Van'ın 6, Sivas'ın 7'şer puanı var. Bodrum evet. FK ile birlikte. Hocam 4 takım düşmesiyle ilgili yorumunuz nedir? 4 takım lige veda ediyor.
2: Ya tabii ki zor oluyor. Hani evet. Bu baktığınızda ligin de yüzde belli bir bölümünü kapsıyor. Dolayısıyla hani bu ligde kalıcı olmak bence başarının en büyük paylarından bir tanesidir. Hani çünkü lige başlarken herkes için geçerli olan 3 tane seçenek var. Ya bir üst lige çıkacaksın, ya bu ligde kalacaksın, ya da bu ligden düşeceksin. Evet. Hani bu 3 tane seçeneğin arasında hangisini yaşamak daha kötüdür dersen, bir alt lige düşmek yaşanabilecek en kötü senaryodu. Evet. O yüzden hani 20 takımın olduğu bir ligde aşağı yukarı %60 takımların çoğunun düşmemek gibi bir şeyi var, tercihi var. Evet. Dolayısıyla bu sene düşmemek gerçekten çok zor olacak. Dediğim gibi yıllarca çalıştığım kulüp İstanbulspor bu sene gerçekten zor durumlar yaşıyor. Kadrosunun bu ligde çok yeterli olduğunu düşünmüyorum maalesef. Üzülerek bunu söylüyorum. Bulunduğu bu durumdan kurtulması çok zor gibi duruyor. En azından devre arasına kadar kırmızı atın içerisinde çok yukarıya çıkabileceğini düşünmüyorum. Bolu'yla beraber. Ama diğer işte bunları zorlayacak olan Banspor, Ümraniye, Bodrum, Muğla, bunlar da belki matematiksel olarak kırmızı atın üstünde olacaktır ama her zaman o kırmızı atta yakın kalacaklarını düşünüyorum. Bunları aşağıya gelebilecek başka takımı da görmüyorum. Hani bir Pendik, bir Keçiören, işte bir belki ama belki şey olabilir. Mardin belki bunlara yaklaşabilir. Bunun dışında diğer takımların kadro kalitesi ilk onun içerisinde olur. Playoff'u zorlar. Yani bu sene düşmemek çok zor olacak ya. Orası çok zor maçlar bekliyor. Gerçekten zor olacak. Yani o iki dört takımdan iki tanesini aşağı yukarı tahmin edebiliriz ama diğer iki tanesini şu anda bir şey söylemek çok zor.
0: Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız
2: için. Ben teşekkür ederim.
0: Çok çok sağ olun, kırmadınız, yayınımıza bağlandınız.
2: Estağfurullah.
0: Görüşmek üzere, hoşça kalın hocam.
2: Selamlar, sevgiler, görüşmek üzere.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Mustafa Dalcı'ydı. Şimdi kısa bir aramız var. Aranın ardından at yarışı bandımız ikinci saat diliminde Yakup Ateş stüdyoda konuğumuz olacak. Tüm ligleri kendisiyle konuşacağız. Sorularınızı bekliyorum. Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 1487.
3: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
4: Reklam.
5: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
6: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
7: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Herkes kullansın diye.

0: Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Neden mi Radyo Spor dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
4: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
5: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
6: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor. En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
7: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
8: Mutlu günler değerli Radyo Spor dinleyicileri. Günlerden çarşamba. Bugün İstanbul'da gündüz, gece ise Elazığ yarışlarını analiz edeceğiz. İstanbul'da tam 10 koşulu program mevcut. İkinci altılı yani 5. koşuyla birlikte 15.30'da start alacak. İlk kez koşan Tiger'ın sahiplerine, ilgililerine, antrenörlerine sağlıklı bir yaşam geçirmelerini diliyorum. Safkanlarının bol şanslı, bol kazançlı yarış yaşamı olsun. Çünkü bunlar şartlı bir mücadele. İlk kez start alacaklar. Bugün 3 numaralı Başaran Kız, 7 numaralı Kısrağın Gücü, 8 numaralı 11, 11 numaralı Üzmez, 9 numaralı Saad'ın Işığı, 10 numaralı Ulu Ezgi ve 6 numaralı Işık Ören. Hazırlıklarında beğendiğim isimler 3, 7, 8, 11, 9, 10 ve 6. İkinci ayakta ise 2 numaralı Belkıs Ana ve 10 numaralı Jalela. Benim favorilerim. 1 numaralı Aysera Kız. Kesinlikle olmazsa olmaz isimlerden birisi. Ekürlerden 9 numaralı Eparven'i de yazalım. 2, 11, 8 ve 9. Üçüncü ayak kısa vade 8-2 yaşlı İngilizlerin buluştuğu yarışta 1 numaralı Rattle Snake Dilbağ ile avest attıktan sonra adeta değişti. 23 gün ara, ben bu rakiplerini bir kez daha geçeceğini düşünüyorum. Banko olarak önerirken dördüncü ayak Moaç Kupası koşusu. Grup 2 mücadelede ben sizlere farklı bir banko önereceğim ki yeniden dinlendikten sonra bir ara yarışları üst üste gelmişti. Yine kendini bulan 9 numaralı Hükümlü'nün ben kazanma ihtimalini yüksek görüyorum. Sizlere banko olarak öneriyorum. 5. ayak şartlı bir mücadelenin 3. bölünen koşusunda 4 numaralı Bal Kızım. Annesi Nesmihan'a muhteşem bir kısraktı. Çok seri bir isimli, Çin pistte etkili koşabilir. Bir tek alternatif olarak düşünebilirsiniz. 1 numaralı Arzu Ela'ya dikkat. Şanlıurfa'da hazırlanıp gelen 6 numaralı Nilperi. Bakın bu taydan da bir sürpriz gelebilir. Ve 8 numaralı Silvia. 4, 1, 6 ve 8. Son ayakta mesafe dezavantajı yaşamayacağını düşündüğüm 6 numaralı Doğanan ve 1 numaralı Mr. Hermes arasında bir mücadele bekliyorum. 6 ve 1 yazarak son ayağı da değerlendiriyorum değerli Radyo Spor dinleyicileri. Bu şekilde günün ilk programı İstanbul'u tamamladık. İlerleyen vakitte Elazığ programında görüşünceye dek hoşçakalın.
7: At yarışı. yarışları heyecanı Radyo Spor'da. Spor, sporun tek adresi.
0: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
2: Radyo Spor.
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
4: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda ilk bölümde konuklarımız vardı. Sizlerle de paylaşalım. Atilla Gerin, Hüseyin Eroğlu ve Mustafa Dalcı'ydı. İkinci bölümde stüdyoda konuğumuz var. Son olarak Sivas Spor'da sportif direktör olarak görev alan Yakup Ateş. Kendisiyle tüm ligleri konuşacağız. Her maça gitmeye gayret gösteriyor. Yakup abi hoş geldin.
5: Hoş bulduk.
4: Teşekkür ederim. Tebrik ederim Yakup abi. Yani zaman zaman da denk geliyoruz maçlarda. Hiçbir takımı ayırt etmeksizin takip ediyorsun yerinde.
5: Ya işimiz gereği maçları takip etmeye gayret ediyoruz. İşte U19'lar da dahil. Şimdi ikincilik, üçüncülükler de başladı. Yavaş yavaş işte ilk ikincilik maçını da izledik. Bütün ligleri izleyip işimiz gereği kendimizi güncel tutmaya gayret ediyoruz.
4: Evet. En son da seninle birlikte Yakup abi Sarıyer Bandırma maçını izledik. Evet. Yerinde takip ettik. Ben de sabah Bülent Sarıyer'den geçiyordum. Bülent Hoca'nın yanına uğradım, ekibin yanına. Uzun bir ara olmuştu, görüşememiştik. 11'de de antrenmanları vardı. Sarıyer'de iyi bir takım oluşturdu. Bandırma Spor'u da beğendim. Bandırma Spor'da fayda maliyet takımı oluşmuş. Özellikle de Ertuğrul Aslan'ın iyi işler yaptığını söyleyebilirim. Bu işe kafa yoranlardan birisi Ertuğrul Hoca.
5: Ya şöyle, Bülent Hoca da çok kıymetli,
4: evet,
5: bir hocamız.
4: Her ikisi de bu işe kafa yoruyor.
5: Gerçekten ikisi de çok kıymetli isimler. Tabi Sarıyer Kulübü sezon başında asıl amaç, hani ekonomisine göre ligde kalmaktı. Daha sonra tabi Çorum'dan gelen ekstra isimler sonrası, yapılan transferler sonrası ister istemez hem kamuoyunda hem de Sarıyer'de beklenti fazlasıyla arttı. Tabi baktığımız zaman ilk 10 hedef diyor yönetimsel, ama Sarıyer Kulübü'nün kadro kalitesi bugün baktığımız zaman ligin baya baya üzerinde, playoff'u yakalayabilecek, ilk 7'ye özellikle girebilecek kapasitede bir takım. Bülent Hoca da çok kıymetli, kendini devamlı güncellemeye çalışan, oyunu geliştirmeye çalışan bir isim. Ama oyun olarak baktığımız zaman Sarıyer şu milli araya bir kendini atması gerekiyor, o belli. Milli araya Bolu Spor maçıyla girecekler. Bolu Spor'u kazanıp ilk 7'de bitirdiklerinde ben milli aradan sonra çok daha iyi geleceklerini düşünüyorum. Çünkü Efecan ve Doğan Can Davas'ın biraz daha sorumluluk alması gerektiğini düşünüyorum. Daha fazla o adaptasyon sürecini atlattıktan sonra Tiam'da çok farklı bir santrafor, İsviçre'den gelen. O da katkı verdikten sonra çok farklı bir konsepte bürünür. Bandırmaya gelince Ertuğrul Aslan gerçekten çok beğendiğimiz bir isim. Geçen sene Bolu Spor'da çalışırken rakip olduğumuzda gerçekten oyun anlamında bize çok zorluk çıkaran ve fayda maliyet diyoruz ya. Geçen sene de Bolu Spor bu sıkıntıları yaşarken takımı playoff potasına kadar sokmuş bir isimdi. Bu sene Bandırma'da çok güzel işler yapıyor. Gerçekten dinamik ve iyi bir kadroya sahip. Özellikle Bağcı genç oyuncu, o yabancı çok farklı oynuyor. Öne de çıkıyor. Sanırım yurt dışından da talipleri de var. Yani Ertuğrul Hoca da Türk futbolunda yeni jenerasyon hocalarda çok farklılık yaratacak gibi duruyor.
4: Peki Yakup abi, geçtiğimiz yıl Sivas Spor'daydın. Senin adına süreç nasıl şekillendi? Neler söylersin?
5: Ya tabii Sivas Spor bizim için, ben bir Sivaslı olarak bizim için bir hayal, bizim için orada çalışmak rüya gibiydi tabii ki. Yaşadığımız hiçbir sorunu hiçbir zaman dışarı çıkarmadığımız bir kulüp oldu ki hiçbir zaman da zaten çıkmayacak. Tabii baktığımız zaman sportif açıdan çok başarılı mıydık? Başarılı olmadığımızı düşünüyorum. Çünkü Sivasspor'un yeri Süper Lig'dir. Sivasspor'un yeri birincilik değildir. Sivasspor'un playoff bile başarılı olamaz. Ama geldiğimizde çok zor durumda bir Sivasspor vardı. Yani ekonomik olarak da zor bir süreçten geçmiş. Yönetimsel anlamda lige bir ay kala kurulmuş bir yönetim ve takım kurma anlamında çok sıkıntılı bir süreçti. Tabii bir aylık hazırlık sürecinde baktığımız zaman ilk 5 haftayı neredeyse transfersiz alternatif oyuncular dediğimiz oyuncularla ligi girebildik. Orada da zaten şampiyonda oynayan kafa 4 takımla 3'ü deplasmanda olmak üzere oynadık. Yani zor bir süreçten geçtik ama daha sonra lig içinde özellikle transferler sonrası 5. haftadan sonra playoff'a yaklaştık. Tabii burada bu ligde özellikle belirleyici olan kalitenin yanında ekonomik durumlar da yani. Kulübün ekonomisi çok çok önemli. Çünkü özellikle yabancı oyuncular içine girdiğinde para alamadığı zaman maalesef sorunlar olabiliyor. Bu sahaya bir türlü yansıyor, skora yansıyor. Biz de bunu fazlasıyla yaşadık. Zaten 3 teknik adamla sezonu bitirdik. Ekonomi daha farklı olabilse belki çok daha farklı işler yapılabilirdi. Ama Sivasspor dediğim gibi yeri Süper Lig'dir. Türkiye Kupası kazanan bir kulüptür. Ve inşallah bu sezonda yine biraz sıkıntılı başladılar ama toparlayıp kadro kalitesiyle yine playoff'un içine atmaya çalışacaktır diye düşünüyorum.
4: Özellikle de geçtiğimiz yıl Osman Zeki Hoca ile başladınız sezonu. Evet. Ardından İsmet Hoca geldi. İsmet Hoca da devam ediyor.
5: Evet.
4: Neler söylersin? İsmet Hoca da bu ligde şampiyonluklar yaşamış bir teknik direktör.
5: Ya şöyle, Osman Hoca ile lige girdik tabii. Osman Hoca ile lige girdiğimizde yapılanma yılı olarak girmiştik. Genç oyuncu oynatıp satma gibi işte bunda projelerden biri Emirhan Başyiğit'ti. Ondan sonra Kamil Fidan'daki Kamil Fidan da bugün Süper Lig kulüplerini çok konuşuldu. Sanırım bonservisten olmadı. Daha sonra yine bu ligin şampiyonlukları yaşamış bir ismi Mehmet Altıparmak geldi. Tecrübeli bir isim. Evet. Çok kaliteli bir isim. Daha sonra da İsmet Hocamız geldi. İsmet Hoca'yla zaten playoff potasına çok yaklaşmıştık. 2 puana kadar düşürmüştük. Daha sonra olmadı. Bu yılki yapılanmada yine gitgeller oldu. Yönetim aday olacak olmayacak derken yine çok geç bir toparlanma oldu takım adına. Daha sonra yapılan transferler, satılan oyuncular işte Okoronkwo, Emirhan gibi oyuncular Bekir Bök'e gitti. Şu anda tabii lige çok iyi başlamadı takım. Ama bunda lige geç katılmanın da çok büyük. Yani takımın geç toplanmasının diyeyim. Lige geç katılma demeyelim de. Takımın geç toplanmasının da bunun etkisi olduğunu düşünüyorum fiziksel olarak. Daha toparlanma ile ilgili. İsmet Hoca çok tecrübeli bir isim. Bu süreci toparlayacağını düşünüyorum. Yani burada da geçen seneki aynı problem maalesef. 3 maçta biz sezonun sonuna doğru kazanabilmiştik. Takım 2 maç üstte kazanabilse bir kafayı kaldıracak gibi duruyor. Bunda da yine söyleyeyim milyardan sonra özellikle Sivasspor'da milyardan sonra o eksiği kapatacaktır diye düşünüyorum.
4: Çok kısa bir aramız olacak Yakup abi, müsaadenle. Araya gideceğiz, ardından devam edelim. Gelen sorular da var, bunları da yanıtlayacağız.
3: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
1: Reklam. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz

0: 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor. Radyo Spor.
5: Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
6: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
7: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Stüdyoda konuğumuz Yakup Ateş. Yakup abi, Emirhan Başyiğit ve Kamil Fidan'ı sormak istiyorum. Kamil Fidan'ı bizzat Soma'dan transfer ettin. Emirhan Başyiğit transfer yaptı. Bursa Spor'a gitti kulübe bonservis bedeli kazandırarak. Emirhan'ı isteyen yabancı takımlar da vardı. Neden olmadı? Hangi takımlardı bunlar?
8: Ya Emirhan'a biz geçen sezon görevdeyken Polonya Süper Ligi'nden ve Fransa Ligi'nden teklifler gelmişti. Bu sezon da yine takip edip teklifler geldiğini biliyoruz. Ama burada sanırım ekonomik durumlardan dolayı, çünkü beklentinin altında teklifler kalmıştı. Bu dönemde ben Emirhan'la ilgili, Bursa Spor Kulübü'nün zaten Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesi.
7: Evet.
8: Ekonomik olarak Sivas Spor Kulübü'nün beklentisini karşıladığını, en azından transfer yasağıyla ilgili acil bir sıkışmada çözüm ürettiğini düşünüyorum. Emirhan'ın da orada ekonomik durumlardan dolayı Bursa'ya gittiğini düşünüyorum. Emirhan çok kaliteli bir futbolcu. Şeyde, Bursa Spor'da şu anda tabii iyi bir seri yakaladığı için şu anda belki şans bulamıyor ama daha sonra mutlaka şans bulacaktır. Emirhan, dediğim gibi, bu ligin, yani gelecek yıl Bursa Spor'un Süper Lig'e çıktığında, ki şu anda öyle gözüküyor, yine Bursa Spor'da Süper Lig'de şans bulacağını düşündüğüm kaliteli bir isim. Kamil'e gelince, Kamil Fidan,
7: Soma'dan getirdiniz.
8: Tabii Kamil'in şöyle bir hikayesi var. Kamil Fidan daha önce amatör kümede oynadığı takımdan dahi, ben Sarıyer'de görev alırken, Sarıyer'e götürecekken, oradan görevimiz bitmesiyle beraber Soma'ya gidip Burhanettin Hoca'nın tedris saatinden geçip yine Sivas Spor'a geldiğimde kadromuza kattığımız bir isim oldu. Daha önceleri yukarıya yakalabilirdi ama çok geç. Belki de bu liglere geldiğini düşünüyorum. Kamil oyun zekası çok yüksek, çok kaliteli bir oyuncu. Yani dikine oynayan bir oyuncu normalde. Topla ilişkileri çok üst düzey bir oyuncu. Biraz daha skor yapmayı, yani ofansif anlamda biraz daha kaleyi düşündüğü zaman çok daha başarılı olacağını, çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Zaten Antalyaspor maçında da, sakatlandığı maçta da çok zekice bir gol atarak takımın işte ilk galibiyetinde büyük pay sahibi oldu. Talihsiz bir sakatlık yaşadı bu arada. Ona da buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bu dönem Süper Lig'de 4-5 takımla isminin geçtiğini biliyoruz. Sanırım bonservisten dolayı olmadı. Ama Kamil'in

0: Salim Manav, A Spor'dan sonra Radyo Spor'da da dinlemeye başladım seni. Dün akşam kitap konusunda çok haklıydınız. İzmir'den İltuğ Güler yazmış. Teşekkür ederim İltuğ Bey'e. Dün ben Radyo Spor'daki yayınımda da A Spor'daki yayınımda da bahsettim. Siz de Yakup abi uzun yıllar profesyonelliklerde görev aldınız, futbol oynadınız, sportif direktörlük yaptınız. Altyapı oyuncularının ve futbol oynayan futbolcu arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin kitap okuması gerektiğini, mentor eğitimi alması gerektiğini düşünüyorum. Bakış açın nedir bu konuyla alakalı?
1: Tabii bu çok doğru. Bu akademi seviyesinde başlaması gereken bir şey. Bunu Altın Ordu Kulübü biliyorsun yıllar önce bu sistemi inşa etti ve çok başarılı oldu. İşte en son Ergin Keleş kardeşimizin buradan ona da selam söyleyelim.
0: Evet.
1: Nasıl futbolcu olmaz diye çok güzel kitap var. Yani mutlaka oyuncuların mental olarak da kendini geliştirmesi kitap okuması çok çok önemli ama yani şimdi Türkiye'de şöyle bir şey var. Profesyonel liglere imza atan oyuncularımız daha kendini ailesini kurtarmadan maalesef bu şatafatlı hayatı yaşama hayali işte ben oldum havasına giriyorlar. Yani bu süreci atlatmak için de kulüplerin mentör desteği alması gerektiğini de düşünüyorum. Yani bu yönde çok güzel bir konuya değinmişsin. O yüzden şimdi A takımda profesyonel liglerde bunu çok zorlayamayabilirsin ama oyuncular bunu kendi içinden isteyerek yapacak. Kendini geliştirmenin yaşı yok.
0: Evet.
1: Okuyacaksın yani.
0: Okumak gerekli hocam.
1: Kesinlikle.
0: Şey Yakup abi gerekli. Hemen iyi yayınlar Salim Bey. Karagümrük stadı ne durumda bilginiz var mı diyor. Karagümrük maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacak bu sezon. Gelecek yıl yetiştirilmesi planlanıyor.
1: Sarıyer'de oynuyor ama.
0: Özür diliyorum. Sarıyer'de oynuyor. Çok çok özür dilerim. Geçtiğimiz yıl Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynuyordu. Bu konuyla ilgili Yakup abi zaman zaman TFF'ye de gidiyorsun, sohbetler de oluyor. Var mı sende bir bilgi?
1: Yok son zamanlarda tabii çok gittiğim yok ama Karagümrük stadı yapıldığı zaman ben Karagümrük kadrosunu çok beğeniyorum. Yani bu lig için gerçekten iyi isimlerden kurulu.
0: Evet.
1: O kutu gibi statta Karagümrük'te çok farklı o müthiş taraftarlaki o ambiyans da çok farklı olacağını düşünüyorum. Olimpiyat stadı her takıma deplasman. Yani iç sahada oynayan takıma da deplasman maalesef. Oyun
0: Evet.
1: anlamında da oyunu oynayabileceğim bir şey değil. Rüzgar çok rüzgarlı bir stat.
0: Paneller yapıldı ama fayda sağlamadı.
1: Maalesef yani o stadın konumu da zaten çok zor bir konum. Yani o stadın çok ne olursa olsun o rüzgarı keseceğini panellerinde sanmıyorum. Karagümrük Sarıyer Kulüp stadında oynuyor bu sene. Bir iki maçına gittim ben. Yani o stadda da Sarıyer'le kardeş kulüp gibi şey de vardır. Taraftarların bağı çok kuvvetlidir. Yani inşallah Karagümrük stadı en kısa zamanda biter. Orada maç izlemek çok keyifli bu arada.
0: Evet. Süleyman Bey'le röportaj yapmıştım. Hedefim, hayalim Vefa Stadyumu'nda Fatih Karagümrük'e Avrupa Kupalarında maç oynatmak demişti.
1: Ya bu hayal değil tabii Karagümrük Süper Lig'i gördü ama doğru yapalım. Asansör takım olmaktan sana hani kalıcı olabilirse Süper Lig'de neden olmasın yani.
0: Evet. Bence olabilir de yani kalıcı olabilir.
1: Ya Süleyman Başkan çünkü bu işin tozunu yutmuş en alt kategori sportif direktörlüğünü yapmış başarılı olmuş bir isim. Yani bu arada Karagümrükler vefa denmesini sevmez. Vefa Karagümrük arada bir rekabet vardır.
0: Evet.
1: Karagümrük.
0: UEFA Spor ama şu anda bölgesel amatörlükte değil biliyorum.
1: Amatör, bölgesel amatör.
0: Bölgesel
1: Evet,
0: amatörlükte.
1: evet. Bölgesel amatör. Onlar da tarihi bir kulüp.
0: Hemen gelen sorularla devam edelim. İyi yayınlar sevgili Salim. Konuğuna selamlar. Düzce Spor, Beykoz Spor maçı ile alakalı gelişme var mı? Bilginiz var mı diyor. Var mı?
1: Ya Düzce maçı tabii sosyal medyadan takip edebildiğimiz kadarıyla yani Beykoz'da oyuncunun toplayıcıya top atmasıyla tabii Düzce Sporlu oyuncular da haklı olarak bir tepki veriyor. Ondan sonra orada tribünlerden atılan bir madde hakemin sanırım suratına geliyor ve maç yarıda kalıyor. Yani tabii taraftarın yaptığı maalesef istenmeyen bir olay. Ama orada tabii Beykoz oyuncunun da haksız tahriki yani orada küçük çocuğa toplayıcılar 10-12 yaşında çocuklar geliyor maçlara.
0: Evet.

0: fırlatmasına verilen bir reaksiyon. Bakalım, daha bir karar açıklanmadı. Biz de bir şey duymadık. Ama burada ağır bir ceza da gelebilir Düzcespor tarafına.
1: Hemen soruları kontrol ediyorum. Kamil Fidan isteyen takımları sormuşlar. Hangi takımlar istedi Yakup abi
0: Rize
1: görebilirken?
0: Spor, Alanya Spor, Kasımpaşa takip ediyordu. Tabii ben
1: Evet.
0: işin içinde olmadığım için, görevde olmadığım için şu anda resmi bunlar diyemem. Ama bu üçünü ben duydum.
1: Yakup abi senin stüdyoya geldiğini öğrenen dinleyenlerimiz alt liglerle ilgili de sorular soruyorlar. Her takımı takip ediyorsun. İyi günler, iyi yayınlar. Yakup Bey'e Niğde Belediyespor hakkında soru sormak istiyorum demiş. Ne dersin?
0: Şöyle, Niğde takımını bu sene takip ettim mi desen etmedim. Ama orada da benim altyapıdan çıkardığım Mansur Daren dediği bir oyuncu var. Şimdi bakıyorum kadroya bir yandan. İki maç iki galibiyet aldılar. Yeni stadına geçtiler. Yani ama oynadığı iki takıma baktığımız zaman, yani Adanaspor biliyorsun maalesef transfer yasayla boğuşan, gençlerle oynayan bir takım.
1: Evet.
0: Diğer takım da Yozgat. Yozgat'ta son gün kuruldu. Toplama bir takım. Yani Niğde takımını takip ettiğim desem yalan söylerim. Ama baktığım zaman İbrahim Koca gibi oyuncular var. Yani ama takip edeceğim. İki de iki de yapmış madem. En kısa zamanda bir maçını izleyip takip edeceğim.
1: Niğde Belediyespor'da özellikle stadyumun yenilenmesi iyi oldu. Zemin problemi ile ilgili devamlı mesaj geliyordu.
0: Tabii stadın eski stad olduğu için çok büyük sıkıntı. Üniversite stadında falan da şey yaptılar. Şimdi bu stadda çok daha tabii iç saha taraftarla farklı oluyor. Yani iyi bir stadyumda olduğu zaman oyuncu da farklı oynuyor bu sefer. Yani o ambiyansı yaşamak ayrı bir olay. Niğde'de de yani futbol çok seviliyor. O bölgede Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, o bölgede futbol çok sevilen bir şey. Çok tutkulu taraftar var zaten. O yüzden stadyumun yapılması şehir için büyük artı olmuş.
1: Sevgili dinleyenler hatırlatalım. Stüdyoda konuğumuz Yakup Ateş. Sohbetimiz sürüyor. Yakup abi Sivasspor'dan ayrıldın. Orada başkanı da bekledin. O süreçte gelen teklifler var mıydı? Bundan sonraki hedefler nelerdir?
0: Ya
1: Hangi ligi istiyorsun?
0: şöyle, şimdi Sivasspor'da biz hep konuştuğumuz bir şey vardı. Başkanla en son kongrede de görüştüğümüzde tamam ayrılıyoruz Sivasspor demediği sürece biz zaten dışarıda hiçbir kulüple görüşmedik. Yani arayanlar oldu tabii ki o süreçte.
1: Evet.
0: Ama bizim başkanımızla son gün görüştüğümüzde benim verdiğim, yani bunun bana söylediği bir şey vardı. Ben de söz verdim. Yani abi, biz devam ettiğimiz sürece beraberiz. Biz ayrılsak bile senin kulüpte Sivasspor'un geleceği için olman lazım demişti. Tabii biz o sözden sonra hiçbir kulüple, yani arayan herkese de devam edeceğiz. Etmesek bile, başkan devam etmese bile boşta kalmayı göze alacağımızı söylemiştik. Nitekim bir risk aldık. O riskin sonucu da şu anda maç izliyoruz şu anda. Ha, ben sözümü tuttum. Benim vicdanım da rahat, o anlamda hiçbir sıkıntı yok. Şu anda maç izliyoruz. Ha, teklif anlamında gelen de oldu ama geçen sezondan biraz da mental yorgunluk da var. Bu yıl seçeceğimiz kulübün biraz daha düzenli olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu seviyeleri yakalamak kolay değil. Bana yıllarca alt liglerin, işte Monchi'si alt liglerin işte efendisi gibi şey söylediler ama bu şeyden değil, üst ligde şans verildi de yapamadı diye değil. Yani yıllarca altta çalıştık. Üstte yakaladın, yapamayacak mısın? Ha, üst ligden de teklif gelmişti ama kabul etmemiştik. Çünkü inanmadığımız hiçbir projeye girmedik. Bu dönemde biraz daha bekleyeceğiz. Somut bir şey olursa, alt ligden de proje bir takım olursa, iyi bir takım olursa hiç fark etmiyor artık. Çünkü ligin farkı yok. İyi bir proje olursa çalışmayı düşünüyorum.
1: Gelen güzel bir mesaj var. Salim abi merhaba. Yakup Ateş'e selamlar. Abi Süper Lig'deki altyapıda görev yapan teknik direktörlerin maaşlarında bir artış var mı? Yoksa yine asgari ücret seviyesinde ücret almaya devam mı ediyorlar? Bir futbolcuya milyon dolarlar verirken altyapı hocalarına gelirken elleri titriyor demiş. Bu nedir bu durum? Birincilikteydin Yakup abi Sivasspor'da.
0: Ya şunu söyleyeyim, Türkiye'de maalesef

0: altyapı üvey evlat gibi bir şey. Her grupta yani baktığımız zaman şimdi oradaki maaşlar tabii bir asgari ücret olmasa da biraz daha yüksek yüksektir yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş seviyesinde ama maalesef arkadaşım çok güzel bir soru sormuş. Şimdi Türkiye'de altyapılarda çalışan hocaların maaşları o kadar düşük ki altyapılardan iyi oyuncu yakalayıp menajerliğe geçen hocalar var. Ama bu sistemin getirdiği bir şey maalesef.
1: Sistem size bunu dayatıyor.
0: Maalesef çünkü insanlar geçimini sağlamak zorunda ve bir tane oyuncu bas bas bağırıyor ben futbolcuyum diye. O da diyor ki ben diyor futbolcu yetiştirip hani 3 kuruşa uğraşacağım ama bununla uğraşırım o beni taşır gibi düşünüyor. Zaten Türkiye'de şu anda enteresan bir piyasa var. Yani sponsorlu futbolcular, zengin
1: Sponsorlu
0: oyuncu.
1: teknik direktörler.
0: Evet, yani maalesef torpilcilik zaten almış başını gidiyor. Sponsorlu hocalar
1: Teklif eden oluyor muydu Yakup abi? Sana da mesela antrenmana çıksın,
0: tabi
1: kulübe
0: tabi
1: ücret
0: tabi
1: verelim.
0: bunlar yaptığımız sürece bunlar her zaman vardı. Her zaman da olacak. Ya, tabi bir duruşun olduğu sürece bir sıkıntı olmuyor ama bugün ben geçen de hatta sosyal medyadan paylaşmıştım. Türkiye'de yüzlerce profesyonel futbolcu boşta kaldı. Bunda da sebep kulüplerin transfer yasağının yanında düşen kulüpler belli diye bazı kulüplerin transfer yapmaması ve sponsorlu futbolcu alması. Bundan dolayı da tabii birçok 500'e yakın maçı olan oyun kardeşimiz boşta kaldı. Bizden son gün son haftalar yardım isteyen birçok arkadaşımız oldu ama sağa solu aradık ama gerçekten çok enteresan cevaplar aldık. Başkan tarafından kontenjan dolu gibi. Yani inşallah futbolumuz dip yaptığı şu günlerde alt liglerde özellikle 2 ve 3. liglerde şu anda çok kötü bir süreç var. Ben 2. ligde bu hafta sonu çok iyi bir maç izlemiştim. Çok beğendim. Beyoğlu Yeniçerisi takımını özellikle. Sistemli bir takım. Bu işlerden uzak, düzenli bir kulüp. Onları da hakkıyla yapanları da tebrik etmek lazım. 1461 Trabzon kulübü yine. Benim görev yaptığım Celil Hekimoğlu başkanın kulübü. Onları da tebrik edip takdir etmek lazım. Haklarını vermek lazım. Maalesef ülke futbolunda sponsorlu futbolcu ve sponsorlu oyuncular devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda stüdyoda konuğumuz Yakup Ateş, sohbetimiz sürüyor. Yakup abi, saatlerimiz 13.30. Araya gidelim, aranın ardından dinleyenlerimizden gelen soruları cevaplayalım.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek. Reklam.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Radyo Spor! Radyo Spor!
2: Reklam. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Stüdyoda konuğumuz Yakup Ateş. Yakup abi, gelen bir mesaj var. Hemen okuyorum. Selam Salim Bey, Yakup Ateş'e de selamlar, iyi yayınlar. 32 Isparta Spor hakkında bilgi alabilir miyiz? 2-0 yaptı diyor. Ne dersin?
0: Vallahi Isparta Spor şöyle, Gültekin Başkan sene başı zaten bir orada seçim oldu. Bir başkan geldi, başkan gitti. Türk futbolunda son günlerde en çok gördüğüm şeylerden biri. Lige girmeden iki başkan değişiyoruz. Gültekin Başkan orada eski kıymetli bir başkan. Göreve geldi. Belediye başkanı sanırım görev verdi. Çok enteresan bir mağlubiyet aldı. Lige -40 ile başlamış.

0: gelmiş galiba değil mi Adana Demir?
1: 48.
0: Yani Adana Demirspor karşısında iç sahada mağlup oldular. Buradan Adana Demirsporlu o gençleri de tebrik etmek gerekiyor. Gerçekten
1: evet.
0: Gerçekten eksi 47-48'de başlayıp da çok önemli bir galibiyet aldılar. Yani daha sonra Alanya deplasmanda mağlup oldular. Koray Palaz'ı getirdiler hoca. Enteresan bir başlangıç yaptılar diyebilirim ama kadro kaliteleri açısından çok şey bir kadroları yok ama geç kuruldular. Biraz onların da süreye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum çünkü toplama bir takımla başladı. Çok da bu kongre süreci ve hoca süreci geç olunca bir anda iyi başlayamadılar. Ama ben onların toparlayacağını düşünüyorum. Çünkü ligdeki düşen takımlar neredeyse belli gibi. Bu sezon playoff yakalayamazlar ama aralarda, ortalarda bir yerde bitirirler diye düşünüyorum.
1: Yani ikincilikte de çok zorlu mücadele oluyor. Beyaz grupta, kırmızı grupta. Orada statü değişti. Sence statünün değişmesi ikincilik kulüplerinin yararına ama birincilikten de 4 takım düşüyor.
0: Yararına bence. Çünkü şöyle bir şey. Birincilikte 3 takım düştüğü zaman, düşenler belli olduğu zaman zaten herkes gazozuna maç gibi oynayacağına, 4. takım olmamak için son haftaya kadar büyük yarış veriliyor. Geçen sezon bunun önlerini gördük zaten.
1: Evet.
0: Şimdi ikincilikte de yıllarca zaten grubunda çıkıp da öbür grubun finalistine kaybeden takımlar mağdur oluyordu. Şimdi en azından kendi grubunu finalinde çıkıp kazanan çıkıyor. İkişer takım çıkıyor. Yani 4 takım çıkıyor. Bence çok da mantıklı olduğunu düşünüyorum. Yıllarca zaten lige çıkma anlamında bir adaletsizlik vardı. Bence onun giderildiğini düşünüyorum. Çok doğru bir şey.
1: Salim Bey, iyi yayınlar. Bigaspor'la ilgili Yakup hocamızın yorumu var mıdır? İzmir'den Serkan Bey yazmış.
0: Bigaspor bu sene lige yeni çıktı. Geçenlerde başkanın da güzel açıklamaları vardı hatta. Ligde kalıcı olmak istiyorlar sanırım. Yani takip ettim mi desen takip etmedim. Buradan yalan söylemem çünkü daha çok o dönem birincilik ve süperlik kulüplerini takip ederken 2 ve 3 daha yeni başladı. Ama benim de merak ettim. Çanakkale futbolunda şu anda profesyonel tek takım.
1: Evet, uzun yıllardır yoklardı. Çanakkale evet, Dardanel Spor evet. Bir dönem
0: Çanakkale
1: süperlik
0: Dardanel
1: ve birincilikteydi.
0: Türk futbolunun altın ordusuydu işte önceki projesiydi.
1: Evet.
0: Yani inşallah onlar da bir yapılanma içindeymiş. Koray Kurt kardeşim santrafor teknik adam olarak başlamış. Buradan ona da selam söyleyelim. Yani onlar da yine eski günlere dönmek istiyorlar. Yani Biga ile ilgili dediğim gibi çok hakim değilim ama ligin ilerleyen haftalarında Biga Spor'u da yakından takip etmeye bakacağız.
1: Çanakkale Dardanel Spor'da bir dönem çok önemli futbolcular da oynadı.
0: Tabii Mehmet Topal. Tabii. Serkan Reçberler
1: oynadı. Sağık Baytaç.
0: Ya çok oyuncu. Fabrika, o zamanın fabrikası diyebiliriz.
1: Yani çıkan futbolculara da bakıyorum. Selçuk İnan, Mehmet Topal, Hasan Kabze, Gülkan Zan, Okan Koç, Tamer Tuna, Tolga Seyhan, Ferhat Kaplan, Murat Önür. Yani bir dönem önemli futbolcular yetişti.
0: Diyorum ya, Türk futbolunun o zamanki altın ordusuydu diyebiliriz. Yetiştirici bir kulüptü. Çok büyük altyapı hamlesi vardı. Yatırım yapıyordu. Yani Çanakkale futboluna yine ihtiyacı var Türk futbolunun diye düşünüyorum. Çünkü çok güzel bir bölge. Çok güzel bir şehir. Biga'da bu sene, geçen sene yaptığı yatırımın karşılığını aldı. Bu sene profesyonel liglere geldi. Kalıcı olmak önemli. Yani bazen amatörde büyük yatırım yapıp profesyonelde hiçbir şey yapmadan düşen takımlar oluyor. Bu sene kalıcı olursa gelecek yıllar belki daha iyi yapılanma yapabilir. Ama dediğim gibi başkan, ben geçen bir açıklamalarını okudum. Sosyal medyaya düştü. Çok mantıklı şeyler söylüyordu.
1: Sevgili dinleyenler, stüdyoda konuğumuz Yakup Ateş. Sohbetimiz sürüyor. Radyo Spor WhatsApp hattını hatırlatalım. 0538 052 1487. Dinleyenimiz Serkan Bey teşekkürlerini iletmiş Bigaspor'la ilgili yapmış olduğun yorumlardan dolayı. Yakup abi, zor olmuyor mu tüm takımları takip etmek? Üçüncülük, ikincilik, birincilik, süperlik.
0: Ya şöyle, şimdi bizim işimiz yıllarca alt liglerden özellikle oyuncu bulmak olduğu için, yani çünkü öne gelen herkes buluyor zaten, hani önde olanı, yukarıda olanı herkes görüyor, aşağıdakileri daha çok atıl durumda oluyor. Bizim ekmeğimizi bir nevi oradan taştan çıkarmamız gerekiyor. O yüzden çoğu takımı takip etmeye çalışıyoruz. İşte yayınları izlemeye çalışıyoruz. Gidebildiğimizi çıplak gözle izlemeye bakıyoruz not aldıktan sonra. Tabii zor mu? Zor, çünkü hafta sonu tamamen buna ayırman gerekiyor. Cumartesi, pazar, cumadan başlıyor. Cumartesi, pazar artı pazartesi maç olursa birincilik, süperlik, ona gidiyorsun. Tamamen 4 günün gidiyor ama kolay ekmek yok. Bizim işimizin de zor olduğu burada. Yani çalışmaya devam.
1: Peki Yakup abi, önemli oyuncuları da takip ediyorsun. Radarına giren oyuncular var mı?
0: Ya
1: Ajandandaki isimler kimler?
0: ben şeyi izledim bu hafta. Beyoğlu Yeni Çarşı
1: Kütahya maçı.
0: Kütahya maçını izledim. Beyoğlu Yeni Çarşı'nda kaleci Beytullah özellikle çok beğendim.
1: Geçen yıl da iyiydi.
0: Yani çok az oynamış. Yaşına baktım, Beytullah İpek geçen yılda 13 maç oynamış. Evet, Eyüpspor altyapısına yetişmiş 2006.
1: Hafızam beni yanıltmıyorsa Kasımpaşa'ya karşı oynanan
0: Evet. O olsun.
1: Kasımpaşa Stadyumunda oynanan Fener Bahçe Kupa maçında oynadı diye biliyorum.
0: Yani ben bu maçta çok beğendim. Yani gerçekten çok iyi oynadı. Sonra yine stoper oynayan, daha önce Derince'de ortası oynuyordu bu çocuk. Ben onu oradan hatırlıyorum. Murat Arda Ayhan diye bir kardeşimizi beğendim. 2005'li stoper oynadı. İnanılmaz soğukkanlı, havadan çok iyiydi. Ayakları çok iyi. Yani bu kardeşimizin de takibe alınması gerektiğini düşünüyorum. Yani gerçekten oyun anlamında zaten çok iyi bir takım vardı. Buradan bu arada ben geçen sosyal medyadan da yazdığım için söyleyeyim. Efe İnanç hocayı özellikle tebrik etmek gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani hoca takımı vardı sahada. Yani inanılmaz beğendim. Bir de Kartal Bulvar'da bir Halit Furkan Kaya diye bir oyuncu. Kanat oyuncusu. Ben bunu Sultanbeyliğinde izlemiştim zaten. Bir daha bir takip edeyim dedim. Bu kardeşimize takip eder bir kanat oyuncusu. Şu anda daha çok erken ama bunlar göze çarpan oyuncular. Bakalım, izleyeceğiz. İzledikçe zaten yazacağız, çizeceğiz. Çalıştığımız kulüpleri almaya gayret edeceğiz. Mesela geçen yıl takip ettiğimiz birçok oyuncuyu Kasımpaşa Spor Kulübü aldı. Buradan Kasımpaşa CEO'su Ceyhun Kazancı'yı da tebrik etmek gerekiyor. Gerçekten
1: Evet.
0: yabancı transferleri de çok iyi transferlerdi. Gerçekten nasıl bir futbol aklı koyduğunu, farkını gösterdiler bu da Emre Hoca ile beraber. Bu bir ekip işi. Gerçekten çok çok iyi oyuncular aldılar. İşte Sercan Macitdeniz, Emirhan Boz, bugün alt liglerden aldığı oyuncular, Şöke'den aldığı stoper. Ondan sonra Muhammed Emin Bektaş mesela santrafor. Çok çok önemli oyunculardı. Sarıyer'de bizim Yağız Fikri Şen'i de söyleyebiliriz mesela.
1: Ben diyecektim tam.
0: 2009 doğumluydu sanırım.
1: Evet. Fenerbahçe 19'dan geldi.
0: Yağız da mesela aynı maçtaydık zaten. Orada gördün. Yani oyun nasıl, hem sağ bek hem kenar hem de orta saha mevkiinde oynayabiliyor
1: Ben
0: ve çok.
1: maçtan sonra babasıyla sohbet etme imkanı buldum. Orta saha oynamıştı bu maçta. Sonradan
0: Evet.
1: oyuna dahil oldu. Babası şunu söyledi. Bir de sağ bekte izleyin.
0: Ya işte diyorum ya, ya Fenerbahçe'nin ve milli takımın Avrupa'daki maçlarında, yani yurt dışında oynadığı maçlarda da çok öne çıktı. Gerek attığı gol, yaptığı asistlerle. Yağız Fikri Şen de çok önemli isim.
1: Avrupa'dan takip edildiğini biliyorum.
0: Ya İspanya'ya sanırım,
1: İngiltere
0: İspanya'yı
1: ve İspanya'dan takip eden kulüpler var diye
0: vardı diye
1: duymuştum.
0: ben de biliyorum. Çok önemli bir oyuncu. Ben Fenerbahçe Roma maçını da takip ettim, 19. Fenerbahçe'de de gerçekten çok çok önemli oyuncular var U19'da. Serhan Kök kaptan, kaleci Kuzey, ondan sonra Fettahoğlu ve kenar oynayan, ismi şu anda aklıma gelmedi, şey Alaaddin Ekici. Gerçekten çok çok özel oyuncular var Fenerbahçe'nin de U19'da. Altyapı da artık şey, o altyapı abi, başka bir şey yok yani. Deniz bitti, kara göründü yani.
1: Evet. Gelen birçok mesaj var. Selam Salim Bey, Kırklareli ve Çorlu Spor hakkında bilgi verir mi Yakup hocamız demiş.
0: Kırklareli yıllarca, vallahi Volkan Başkan helal olsun, buradan tebrik ediyorum. Kendi bilgi birikimiyle Kırklareli'ni bir türlü ayakta tutuyor.

0: kupada gruplara kalıyor. Yani ligde başarılı oluyor. Ekonomik sıkıntılar yaşamalarına rağmen bir türlü ayakta tutuyor. Kadrosunda da baktığımız zaman Hayrullah Mert Akgüs, işte Onur Kara Kabak, ondan sonra bayağı bildiğimiz oyuncuda Masis Gulik gibi oyuncular var yani.
1: Evet.
0: Bunlar iyi oyuncular yani. Fenerbahçe'den Şükür Toprak, o da önemli bir oyuncu mesela. Sezonu da iyi başladılar. Kötü başlamadılar. Ben Kırklareli'nin bu zor grupta, ki çok zor grup. Bu sene orası diğer gruba göre ölüm grubu. Ligde kalmasını, yani playoff'un altında bitirmenin Kırklareli için başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü burada şampiyonluğu oynayan çok takım var. Daha Maraşlıklar var. Erzincan playoff'un şu anda dışında. Bunlar da girdiği zaman çok farklı oluyor. Çorlu'ya gelince Çorlu takımı da bu hafta beklemediği bir beraberlik aldı bence. Yani çünkü Hatayspor takımı transfer yasayla boğuşan bir takım.
1: Evet.
0: Ama bazen işler kolay olmuyor. Biz de geçmişte Adana Demirspor'a deplasmanda 17-18 yaşındaki çocuklara berabere kalmıştık. Yani kağıt üstünde şey olmuyor. İyi başladılar. İyi bir Kastamonu galibiyetiyle başladılar. Fikstür olarak iyi girdiler. Cihan Erdil gibi çok tecrübeli bir isim var. İyi oyuncular da aldılar. Bak, kadrolarında çok kaliteli oyuncular da var. Ama onlar da biraz geç bu kongre sürecini atlattı. Sportif direktör Çağrı Aslan kardeşimiz var.
1: Evet.
0: Çağrı Aslan kardeşimize de buradan selam söyleyelim. Onlar da bu sene bu grupta playoff'u sonuna kadar kovalar diye düşünüyorum.
1: Merhaba, iyi yayınlar dilerim. Gebze'den Altuğ. Gebzespor'u yorumlar mısınız? Teşekkürler demiş.
0: Gebzespor vallahi geçen sene Muğla'nın şampiyon hocasını aldı, Besim Hoca'yı. Şu an Besim Hoca geçen yıl Muğla'da gerçekten müthiş işler yaptı. Bu sene de Gebze'ye geldi. Gebze'de 2 maç 6 puan. Yani çok iyi başladı. Ama bu grupta biraz yatırım yapan takım sayısının az olması, düşen takımların net olması, şu ilk 2 hafta fikstür kolaydı. Mesela şu anda 2 hafta olduğu için söylüyorum. Takımları değerlendirme anlamında bence burada özellikle 6-7. haftadan sonra değerlendirmek gerekiyor. Bir rakiplerle oynanan maçlar, biraz daha zorlu fikstüre girdiğinde, şimdi birçok takımda hat-trick yapan oyuncu var. Ama yani hat-trick yaptığı maça bakıyorsun, transfer yapmamış 18-19 yaşında çocuklarla sahaya çıkan, maalesef sponsorlu oyuncu oynatan ya da takımlara karşı görüyoruz. Dediğim gibi bu özellikle Gebzespor özelinde ben kötü bir kadroları olmadığını düşünüyorum. Ben orada Haşim Sarman özellikle çok beğeniyordum. Stoper geçen sezon izlemiştim. Bayağı da iyi oyuncular var. Mertcan Aktaş yine orada. Batuhan Altıntaş orada. Mustafa Erkasap ki Manisa'ya transfer yapmıştı Afyon'dan. Yani Süleyman Güneş'in orada. 6. 7. haftadan sonra daha da bir şeylerin netleşeceğini düşünüyorum.
1: Hemen gelen sorularla devam edelim. Salim abi, Yakup Ateş'e sorar mısınız? Futbolu bırakan futbolculara hemen pro lisans eğitimine çağrılıp lisans veriliyor. Yıllardır emek veren çalışan teknik direktörler neden göz ardı ediliyor? Buna maalesef TFF göz yumuyor demiş.
0: Ya şöyle, futbolu bırakan hemen pro lisans alamıyor. Öyle bir şey yok. Yani onu UEFA B ve A birleştirmiş kurs alıyor daha çok. Onda da millilik ve bazı özellikler arıyorlar. Süper Lig'de ki daha çok oyuncular bunu alıyor. Sayılı oluyor diye biliyorum. Çünkü herkese vermiyorlar bunu. Tabii pro lisans zor ama ülkemizde çok fazla lisanslı antrenör olduğunu düşünüyorum ben. Çok fazla da profesyonel kulüp olduğunu düşünüyorum. Yani üçüncülüklerin özellikle biraz daha azaltılması, yani kulüplerin gelirinin arttırılması, antrenörlük eğitiminde biraz daha sayının düşürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii antrenör arkadaşımız olabilir bunu yazan kişi. Haklı olduğu konu var. Çünkü başvuruyorsun, sıralamada sana sıra gelmiyor.
1: Evet.
0: Ülkemizde adamcılık her zaman var. Adam olan her zaman bir adım maalesef öne geçiyor. Hele Süper Lig ve iyi takımlarda oynadıysan bir adım daha öne geçiyorsun. O yüzden sistemin değişmesini bekleyeceğiz.
1: Yakup abi, güzel mesajlar.

0: Var. Salim Bey yayınlar. Yakup Bey'e de selamlar. Salim Bey, programımızın neden önemli olduğu bugün bir kere daha tescillendi. Yakup Ateş'i misafir edip dinleyicilerin de çeşitli bölgelerdeki takımların durumunu bilgi birikimiyle duymuş olduk. Yakup Bey aktardı. Aslında futbolcu anlamında cevherler atliklerde ama dönen rant Süper Lig'de. Burada basının da rolü var. İlgi ve alakayı buralara çevirirlerse bazı şeyler daha güzel gün yüzüne çıkacaktır. Tekrardan Yakup Bey'e selamlar. Size de iyi yayınlar. Mustafa Demirkaya yazmış.
1: Teşekkür ederiz. Ya, tabii basının çok önemi var. Yani burada alt liglerdeki oyuncuları onların gündeme getirip öne çıkarması. Ben yıllardır 2014, 2000 hatta 12 der sanırım sosyal medya işte Twitter'ın ilk kullanılmaya başladığı zamanlar sosyal medyada işte o zaman attığım oyuncular var işte Merihler, Yusuf Yazıcı 19'dayken. Bunların etkileşimi fazlasıyla daha sonra ortaya çıkıyor. Mesela Merih Yazıcı'nın işte gidip yurt dışında oynaması, işte Yusuf'un Trabzonspor'dan yurt dışına gitmesi. Burada medyanın çok çok zaten önem oluyor. Bugün biliyorsun artık ikinci üçüncülükler yayınlanıyor. Ulusal kanallarda da artık yayınlanmaya başladı. Yoksa aşağıda bir sürü cevher var. Hatta keşfedilmemiş bir sürü oyuncu hala var yani.
0: Peki Yakup abi, şimdi bir aramız var. Araya gideceğiz, ardından devam edeceğiz. Olur değil mi?
1: Olur.
0: Tamam. Kısa bir ara, aranın ardından stüdyoda konuğumuz Yakup Ateş ile kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: Radyo Spor.
5: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Borusan Next'te hala duymadınız. Hemen borusannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Borusan
6: Next. Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
3: Radyo Spor. Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
3: Radyo Spor.
8: Saran Holding kuruluşudur.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
0: Radyo Spor WhatsApp hattını hatırlatalım sevgili dinleyenler. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Sorularınızı bekliyoruz. Tüm ligleri konuşuyoruz. Süper Lig ile ilgili de bir girizgah yapalım Yakup abi. Süper Lig'deki maçları da takip ediyorsun.
1: Evet. Takip ediyorum. Hatta Çorum Spor'la ilgili sen girmeden ben giriş yapayım. Beşiktaş Çorum maçına gittim. Tabii eski bir Çorum'da çalışan bir profesyonel olarak aklıma Adıyaman maçı geldi. Bir Adıyaman maçına gittiğimizde maalesef takımın başında çok önemli bir maçken kimse yoktu. Bizim için kırılma anı diyeceğimiz maçta. Sonra Beşiktaş'ta Vodafone Park'ta deplasman tribünü dolduran ve Süper Lig seviyesinde Çorum Futbol Kulübü'nü görünce çok mutlu olmuştum. Yani o zaman yaşadığımız yokluktan şimdi geldiğimiz seviyeye bakın.
0: Çorum yani, FK'da yalnız çok iyi bir takım oluşturdu.
1: Ben
0: Çağlar, çok, Cengiz.
1: Çok beğeniyorum.
0: Diomande.
1: Onlardan önce Diomande, o Kizidiriz. Ondan sonra.
0: Evet. Telaffuzlar biraz zor ama.
1: Zor ama.
0: Önemli oyuncu.
1: Spor kökenli olduğu söyleniyor.
0: Evet.
1: Gerçekten.
0: Oynamış da Trabzonspor'da.
1: Öyle mi?
0: Hemen bakalım bir.
1: Takım.
0: Ben oynadı diye hatırlıyorum.
1: Geç kurulmasına rağmen Geç kurulmasına rağmen ben

0: Marcos Felipe mesela Eyüpspor'dan çok beğendiğimiz bir kaleci zaten. Ben savunma hattında biraz sıkıntı olabileceğini düşünüyorum. Yani bu Çağlar'ın gelmesi tabii belki toparlayabilir ama Çağlar'ın da tabii bir sakatlık problemi, önemli maçlar öncesi sakatlı olması, Fred'in yaşına rağmen verdiği performans çok önemli. Mahmiç yani yine çok büyük, çok kaliteli futbolcu. Yani gerçekten iyi bir kadro kuruldu. Ramirez 3 gol attı zaten. Yani ben Trabzon'da oynadığını duymadım
1: Yok,
0: ama
1: Trabzon'da oynadı ama Trabzon'un istediğini, evet.
0: Kiziridis Trabzon kökenli gibi bir hani şeyini duymuştum. Yani çok da iyi yabancılara sahipler. Yani bugün de bulundukları konum çok da şey değil. Daha da iyi konuma geleceklerini ben düşünüyorum. Çünkü çok büyük yatırım var. Daha iyi duruma geleceklerini düşünüyorum yani şu andaki durumda.
1: Şöyle ki Trabzonspor'da oynamamış ama ailesinin kökeni Trabzon'un Maçka ilçesine uzanıyormuş.
0: Yani oradan Trabzon'daysa futbolcu, iyi futbolcu çıkar yani, kökü
1: Zaten
0: sağlam.
1: şöyle bir gerçek var. Her takımda 61 numaralı futbolcu vardır.
0: Tabii, öne çıkar,
1: Trabzon'un
0: öne de çıkar
1: yani
0: yani.
1: böyle bir özelliği var.
0: Evet.
1: Toprağından, suyundan.
0: Çok önemli futbolcular çıkıyor. Her yerde var. Yani iyi oyuncular da çıkıyor. Bir futbol şehri. Futbolla büyüyorlar. Çünkü ben orada da çalıştım. Yani profesyonel anlamda çalışmanın da zor olduğu bir yer. Çünkü herkes futbolu biliyor.
1: Herkes
0: A
1: futbolu biliyor,
0: ama
1: çok
0: ama bu
1: doğru.
0: da çok güzel. Çünkü tutkulu bir şehir. Yani orada da çalışmak keyifliydi. Yani toprağından futbolcu fışkırıyor. Yani bildiğim bizim Brezilya'mız diyebilirim. Küçük Brezilya.
1: Bir de şöyle bir durum var. Geçtiğimiz yıl ben Trabzon'a gittim yeni stadyumda maç izlemek için. Trabzonspor Galatasaray maçını izledim. Çok yakın arkadaşlarım da üniversiteden Trabzonsporlu. Birisi Trabzon'da yaşıyor, diğeri İstanbul'da yaşıyor. TRT Haber'den Ahmet Can muhabir. Diğeri de TRT Spor'dan Suat Yahyoğlu. Bizleri de dinliyorlarsa selam olsun. Sordum. Bu sezon maçlara çok fazla iç sahada taraftar ilgi göstermedi derbi dışında. Sebebi nedir diye. Oynanan futboldan dolayı dedi. Trabzonspor taraftarı dedi yana pası sevmez. Dikin oynamasını ister takımın. Kaybetse de oynanan futbolun tatmin etmesi gerekiyor dedi ve şehir futbolu çok seviyor. Şehirdeki herkesin tek aşkı Trabzonspor ve yani çok fazla futbolu bildikleri için direkt oradaki teknik direktörlerin de Allah yardımcısı olsun. Zor bir durum.
0: Ya sene başı Fatih Hoca'nın bir açıklaması var. Nasıl takım diye sorduklarında tam teknik direktör kovmalık, kovdurmalık takım diyor. Yani
1: Evet.
0: Muhammed Salah gibi, Fabinho gibi şimdi baktığın zaman çok çok önemli isimler. Muhammed Salah Premier Lig oynarken bugün Trabzonspor'a geldi. Ya bu gerçekten çok büyük bir iş. Yani hele geçen gün bir sosyal medyada tabii şeyini gördüm. Instagram'ından şeyi paylaşıyor. Yani Trabzon'un doğal özelliklerini paylaşıyor. Bu da çok büyük bir reklam. Trabzon
1: Evet.
0: şehri için de büyük bir reklam. Yani çok kaliteli bir kadro kurdular. Ya Aral Şimşir gibi bir oyuncuyu da aldılar mesela. Onlar da çok iyi bir kadro kurdu. Beklentinin altında kaldılar. Tabii Fatih Hoca keşke şimdi bugün İsmail Hoca da aynısını görüyoruz. Yani
1: Evet.
0: duygulara çabuk yeniliyoruz biz Türk teknik adamlar olarak. Keşke biraz daha Ahmet maçı sonrası istifa açıklaması yapmayıp biraz daha beklemeyi seçseydi. Tabi içeride yaşadıklarını o bilir. Yani İsmail Hoca'da da anlatılanlar mı, yaşanılanlar mı? Tabi yaşadıklarını kendileri bilir. Çünkü çok büyük baskı olan camialar bugün Trabzonspor, Fenerbahçe. Bakalım. Yani bugün onlar da Thomas Reis'i getirdi. Bence çok doğru bir teknik adam getirdiler. Ama
1: Thomas
0: burada
1: Reis 1,5 milyon euroya anlaşmışlar sezon sonuna kadar. Fakat kendisi fesih bedelini ben ödeyeceğim. 500 bin euro kendisi ödemiş Ludo Gorez'e. 1 milyon euroya
0: bence doğru
1: mal.
0: yapmışım. Trabzonspor'la Muhammed Salah gibi bir oyuncuyla çalışmak mı? Böyle bir oyuncu grubuyla Türkiye Ligi'nde zirve kovalamak mı? Yoksa Ludogorets'te yani Bulgar Ligi'ni küçümsemek gibi algılamayalım ama Ludogorets eskiden çok büyük, yani Şampiyonlar Ligi'nin gediklisiyken sonra düşüş yaşamış bir kulüp.
1: Evet.
0: Orada kendini ispat etmeye çalışmak mı? Şimdi burada En ufak bir şey de zaten Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş düşünebilir. Çünkü ayrılırken öyle bir açıklaması vardı galiba. Yani üç büyük kulübe bir gün dönmek isterim gibi bir açıklaması vardı. Yani o da Türkiye'de meydan okumayı tercih etmiş. Ama tabii şimdi hocanın sistemi mi, Muhammed Salah üzerine, oyuncunun üzerine kurulu bir sistem mi? Bu da tabii biraz kafa kurcalayacak yani.
1: Peki Fenerbahçe'de kaptanlardan birisi Mert Hakan Yandaş. Uzun yıllardır Mert Hakan Yandaş'ı tanıyorsun. Milli aradan sonra geri dönecek, cezası tamamlanıyor. Son dönemde görüşebildin mi?
0: Ya Mert'le tabii son yakın zamanda çok görüşmedim ama tabii arada sırada tebrik ederiz, mesajlaşırız. Yani Mert Hakan'ın saha içindeki, yani Fenerbahçe'nin mesela özellikle Gaziantepspor maçını izlediğin zaman o kıvılcımı yakacak, içeride Fenerbahçe'yi ateşleyecek bir oyuncuya ihtiyaç olduğunu görüyoruz yani. Şu anda mesela son maçta Antep maçında Fenerbahçe'nin ne diyelim ruhu yok gibiydi yani. O ruhu yansıtacak yerli bir oyuncu yoktu. Mert
1: Evet.
0: Hakan'ın her şeyden öte bunu en azından yapacağını, geri getireceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'de yoksa ceza almış bir oyuncuyu boşuna bekletmezler. Yani hatıra gönüle de bekleyecek değil. Mert
1: Evet.
0: Hakan da bugün milli takımlara kadar yükselmiş bir oyuncu. Her ne kadar hakkında eleştiri, her şey kabul edilebilir yapıcı olduğu sürece. Ama ben faydalı olacağını düşünüyorum.
1: Yakup abi çok teşekkür ederim. Stüdyoya kadar zahmet ettin. Birçok takımla ilgili 3. Lig'den Süper Lig'e, bölgesel amatör lig'e her takımı konuşmaya gayret gösterdik. Çok
0: Ben
1: teşekkürler.
0: teşekkür ederim Sami.
1: Davetimizi kırmadın. Sevgili dinleyenler, stüdyoda konuğumuz 2. bölümde Yakup Ateş'ti. Kendisi son olarak Sivasspor'da sportif direktör olarak görev yaptı. Yayınımızı noktalıyoruz. Benden hemen sonra Hattrick programında Ali Erim, Mert Elam ve Genco Boran sizlerle olacak. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.
3: Radyo Spor.
2: Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
4: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Bağlantı oyunu yapmak değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplikle hattı kırarsın.
2: Radyo Spor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor. Zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
4: Hep böyle bir camia için. O başkan onu, o başkan istemiyor. Bu başkan hocayı istemiyor.
2: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
2: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
1: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
2: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
3: Radyo Spor.
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.

Radyo Spor. Sporun tek adresi. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar,

0: canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Radyo Spor.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick başlıyor.

0: Herkese merhaba, Radyo Spor Evetre'ye hoş geldiniz. 14.03 saatlerimiz yaklaşık yarım saat boyunca bugün sizlerle birlikte olacağız. Sebebi de Marsilya maçı öncesinde Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano'nun basın toplantısı. Beşiktaş iç sahada oynayacağı maçlarda basın toplantısını genelde 14.30'da yaptı bu sene. Bu karşılaşma için de gelenek bozulmadı. Az sonra Vincenzo Italiano önce yayıncı kuruluşa kısa bir röportaj verir, ardından da basının karşısına çıkar. Bakalım hangi oyuncuyla basın toplantısını yapacak Beşiktaş'ın İtalyan teknik direktörü.
1: Genduzzi ile çıkacak.
0: Genduzzi ile. Güzel olabilir.
1: Geçen mesaj geldi de bizim programa galiba onda gördüm. Marsilya'ya maçı gidip izlerler mi yerine Greenwood'la Genduzzi diye.
0: Aslında Mourinho var. İşte şimdi Marsilya bağlantısı.
1: Ha doğru, evet.
0: Normalde onun olması lazım.
1: Doğru.
0: Bakalım onu hep beraber göreceğiz. Dediğim gibi yaklaşık yarım saatlik bir program. Bugün Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan A-Spor canlı yayına katıldı. 12'de başladı. Bayağı da sürdü. Ben de büyük bölümünü takip ettim. Süreci anlattı. Fatih Tekke'nin ayrılması. Ondan sonra Thomas Rice'ın gelmesi. Birkaç enteresan bilgi verdi. Tabii ki Galatasaray maçıyla ilgili de mesajları verdi. Transfere ihtiyacı var dedi takımın.
1: Kendi görüşü ama değil mi?
0: Kendi görüşü.
1: 2-3 takviye dedi.
0: Birkaç scoutla ilgili enteresan bilgiler verdi yine başkan. Ama uzun bir programdı. Daha yeni bitti zaten. Ondan sonra bittikten sonra da A-Spor Türkiye Kupası maç yayınına geçti. Mert hoş geldin.
1: Hoş buldum Ali abi. Bu arada 14.30'da da A-Spor'un YouTube kanalı herhalde Libero TV'ye çıkacak. Ertuğrul'dan bir de.
0: Başkanın işi zor. Başkanın işi zor. Niye öyle bir şey yapmışlar ki, o yayını YouTube'dan verseler daha iyi değil miydi?
1: Yani iyiydi de ben de Onur Özkan'dan gördüm onun tweetiyle.
0: Büyük ihtimalle aynı sorular aynı cevaplar olacak çünkü.
1: Yani konular belli sonuçta.
0: Evet, Thomas Rice Trabzonspor ismini duyunca çok heyecanlandı. Gelmek için de fedakarlık yaptı dedi. Trabzonspor'un Bulgar temsilcisi Ludogorets'e ödeyeceği tazminatı Thomas Rice kendi yıllık ücretinden kesin demiş Trabzonspor'a. Ve ısrar etmiş bunda. Öyle olunca da Başkan Ertuğrul Doğan dedi ki Thomas Rice'a bu sezon için yaklaşık 1 milyon euro bir ödeme yapacağız. Normalde 1,5 milyon euro bir ödeme yapacaktık ama bu olunca ona yaklaşık 1 milyon euroluk bir ödeme yapacağız dedi. Bu da tazminatın 500 bin euro civarında olduğunu gösteriyor. Sabah 1 milyon euro civarında denmişti.
1: Evet.
0: Ama anladığımız kadarıyla 500 bin euro civarındaymış.
1: Pek şey hoşuma gitmedi ya benim. Hani Thomas Rice nezaketen böyle bir şey demiş olabilir de Trabzonspor niye bunu kabul etti? Hani güzel bir jest. Trabzonspor'un büyüklüğünde hani hocaya teşekkür edilip yok biz senin tamamını ödeyeceğiz denmesi bence daha şık olurdu.
0: Katılıyorum.
1: Ben onu düşündüm açıkçası o ilk açıklamayı gördüğümde. Yani evet, Rice güzel bir jest yapmış. Trabzon'a yakışan da bence, başkan da yakışan, teşekkür edip yok biz senin hak ettiğin neyse ne düşünüyorsak onu vereceğiz. Biz öderiz, biz istedik sonuçta seni deyip
0: evet,
1: yapmasıydı.
0: Sonra bana hatırlat, anlatayım sana off the record bir hikaye.
1: Şimdi başka anlatmayayım.
0: O benle ilgili, ben de öyle bir hata yapmıştım, sana anlatayım. Ne olduğunu off the record olarak. Tamam. Ama hak veriyorum ben de sana. Hak veriyorum bu konuyla alakalı olarak. Benim şu hoşuma gitti. Scout ekibiyle ilgili bir soru geldi. Başkan dedi ki 4 ayrı scout ekibi var, birbirlerinin haberleri yok.
1: Evet, yurt dışında hepsi.
0: Evet.
1: Habersiz. Mantığını da birbirlerinden etkilenmesinler. Yan yana olurlarsa bir oyuncu için birbirlerini etkileyebilirler. Ben etkilenmelerini istemiyorum.
0: Çok güzel bir mantık bence. Harika bir mantık.
1: Bana değişik geldi.
0: Çok güzel. İyi düşünülmüş. Sonuçta gerçekten hani birbirini etkileyebiliyorsun. Bir de bir yerden görüş almak yerine bir oyuncuyla alakalı olarak 3-4 farklı noktadan görüş almak gayet mantıklı. O hoşuma gitti Trabzon'da. Bunun dışında Fatih Tekke ikinci kez istifa ettiğinde bir kırgınlık olduğu net şekilde belli.
1: Hı hı.
0: Bir sonra de konuşmamışlar bile. İkinci istifadan sonra. İlk istifadan sonra konuşuluyor.
1: İlk istifadan sonra da ertesi gün konuşuluyor benim dinlediğim kadarıyla. Yani ilk gün ulaşamıyor Fatih.
0: Sonra konuşuyorlar, Tekke. Anlaşıyorlar.
1: Ama daha anlaşmadan da gece açıklamayı yaptırdım, yazdırdım diyor.
0: Evet, ama Ertuğrul'a ikinci şeyden sonra zaten ilkini de beklemiyorduk. B planımız falan yoktu dedi başkan. Fakat ikinciden sonra belli ki ipler kopmuş.
1: Aynen. Ki ikincisinde de açıklama böyle yöneticiyle Fasitek'e bir araya geldi, yolları ayırma kararı alındı gibi bir ifadeydi ama başkan açıklamasını anlıyoruz ki orada da Fasitek istifa etmiş. Yani orada yönetim yeter dememiş. Fasitek yeni istifa kararı almış, bu sefer kamuoyuya paylaşmadan başkana gitmiş. Sonra ortak bir kararla, ortak bir açıklamayla o duyuru yapmışlar. Sezememiş o zaman Ertuğrul'dan da Fatih Tekke'deki bu durumu.
0: Evet.
1: Bırakmaya yakın olduğunu hani ikna etmiş bir şekilde. Ama bunun çok uzun soluklu olmayacağı da zaten Ahmet maçından sonra ortaya çıkmış.
0: Tahmin edeceğiniz gibi hakemlerle ilgili konuşuldu. Hakemlerle ilgili bir serzenişi oldu Ertuğrul Doğan'ın. Galatasaray maçı öncesi hakemlerle alakalı bir mesaj vermek istiyor musunuz diye artık programın sonlarına doğru bir soru geldi. Vereceğim ama burada değil dedi. Maça yakın yapacağım o işi dedi Ertuğrul Doğan. Şimdi boşa gitmesin dedi adeta. Mealen böyle söyledi.
1: Bugün yarım saat dedik programa, hadi bakalım. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek divan kurulunda şu anda açıklamalarda bulunuyor.
0: Mecbur. Gideceğiz. Galatasaray'da divan kurulunda Mert'in söylediği gibi Başkan Dursun Özbek konuşuyor, onu dinliyoruz.
2: 35. yıl dönümünde bir kez daha rahmet, sevgi ve özlemle anıyorum. Geçtiğimiz pazar günü kendisini kabri başında andık. Metin Oktay yalnızca attığı goller ve kazandığı başarılarla değil, Galatasaray'a olan bağlılığı, karakteri, centilmenliği ve duruşuyla da bu camianın en büyük değerlerinden biri olmuştur. Onun Galatasaray sevgisi ve temsil ettiği değerler bugün de hepimize yol göstermeye devam ediyor. Taçsız kralımız Metin Oktay'ı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum.

Değerli hazırım, bu toplantımızın her zaman olduğu gibi son dönem devam eden projelerimizdeki gelişmelerle ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum. Bildiğiniz gibi önemli projelerimizden bir tanesi Leo Rezidans projesi. Bu projemizde sona geldik. Teslimatlara kısmen başladık. Daire sahiplerine teslim etmeye devam ediyoruz. Diğer önemli projelerimizden bir tanesi de Aslantepe Vadisi'nde inşaata başladığımız bir proje. Yaklaşık 62 dönüm üzerinde realize ettiğimiz bu proje, Galatasaray'ın yüzyılının projesi olarak nitelendiriyorum. Çünkü Galatasaray Spor Kulübü'nün öncü kimliği çerçevesinde sahip olması gereken, elzem olan tesislerin inşaatına burada başladık. Düşünün ki basketbol, Galatasaray Spor Kulübü bütün olimpik sporlarda öncü kimliğe sahiptir. Bu sporları Türkiye'ye getirmiş, Türk gençleriyle buluşturmuş ve Türkiye'ye sevdirmiştir. O itibarla burada yapacağımız spor kompleksi, basketbol, voleybol, yüzme ve salon sporlarımızın tümüne hizmet edecek bir tesis. Son derece başarılı bir şekilde inşaatımız devam ediyor ve şu anda bazı kazık çalışmaları ve hafriyat çalışmalarındayız. En kısa sürede bitirmeyi de planlıyoruz. Çünkü kulübümüzün ihtiyacı olan bu tesisi bir an evvel yapmamız lazım. Evet, Aslantepe projesi son derece feasible, getirisiyle kendisini 10 sene içinde amorti edecek bir proje. Bunu genel kurulda sizden yetki alırken zaten detaylarıyla anlatmıştım. Şimdi geriye kalan yaklaşık 3 sene gibi bir süresi olduğunu düşünüyorum. Geriye kalan bunun nakit akışını ve finansmanını sağlamak suretiyle bir an evvel bitirmektir. Bu konuda da son derece başarılıyız. Gerek finansman projesini, gerekse inşaatın yapımı konusundaki projeleri başarıyla yürütüyoruz. Buradaki başarımızın en büyük nedeni de, değerli hazırım, bu projeyle ilgili sizden aldığım destek. Bundan sonraki dönemde de desteğinizi rica ediyorum. Çünkü Aslantepe projesi Galatasaray için çok çok önemli bir projedir. Diğer bir husus, Florya projesi. Değerli hazırım, Florya projesi nedir? Ne durumdadır? Ne yapılması isteniyor? Bir kez daha sizlere anlatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Florya, futbolumuzun büyüdüğü, futbolumuza hizmet eden önemli bir tesis. Bu tesisin 22 dönümü Galatasaray Spor Kulübü'nün tapulu malı, geriye kalan 42-43 dönümlük kısmı da kamuya ait bir yerdi, bir arsaydı. 2017 yılında yine başkanlığım döneminde yapılan çalışmalarla buradaki arazinin imar çalışmalarını tamamlamıştık bildiğiniz gibi. Bu döneme geldiğimizde, yani 2022'den itibaren arkadaşlarımla beraber yönetime geldikten sonra şöyle bir proje ortaya koyduk. Dedik ki biz bu toplamda 65 dönüm olan araziyi Galatasaray'a kazandıralım ve buradan oluşacak gelirin tamamını
Tekrar ediyorum. Buradan oluşacak gelirin tamamını Galatasaray Spor Kulübü'nün geleceği için işte fon kuralım, burada değerlendirelim, amatör sporlara bu fon getirsin, desteği olsun diye sizlere anlatmıştım. Peki nasıl oldu bu? Şöyle. Arkadaşlarımla beraber aldığımız karar çerçevesinde dedik ki biz önce şu bize ait olmayan 45 dönümü satın alalım. 45 veya 43 dönüm, kusura bakmayın. Peki hak sahibi kurumlarla konuştuk. Burayı bize satar mısın? Satarız dediler. Burayı satın almak için finansal boyutunu da hazırlamak gerekiyordu. O gün itibariyle 1 milyar 85 milyon TL yapılan pazarlıklar sonucu gelinen rakam çerçevesinde burayı satın aldık. Ödemesini de Galatasaray Gayrimenkul AŞ üzerinden oluşturduğumuz krediyle yaptık. Ve Galatasaray tapusunu önce 45 dönüm için Florya Emlak AŞ'ye tapuyu aldık. Bilal Efe tapusunu da Galatasaray Spor Kulübü'ne devrettik.

Yani bu krediyi oluştururken de Galatasaray Gayrimenkul AŞ finansman kurumuna dedi ki biz bu amaçla bu krediyi istiyoruz. Bu kredinin borcunu buradaki gayrimenkul projesinin gelişimiyle beraber oradan kaynaklandırdığımız parayla size kapatacağız. Ve kredi bu şekilde tevzi etti. Buna karşılık da bu verdiği taahhüdü esas alarak kurum bize parayı verdi. Biz de arsayı satın aldık ve Galatasaray'a mal ettik. Gelişen süreçte bu borcun kapatılması özellikle Leo Rezidans'tan kaynaklandırdığımız finansmanla kısmen kapatılmıştır. Kısmen de bir kısmı da yapmış olduğumuz sermaye artışından kaynaklandırdığımız fonlarla kapatılmıştır. Bu sarih çok net bir durum. Şimdi hatırlarsanız biz size bu Florya projesini yaparken bir söz verdik. Genel kurulda sizden yetki isterken dedik ki biz bu Florya projesinden kaynaklanan bütün gelirleri payımıza ne düşüyorsa bütün gelirleri bir fonda toplayacağız. Bu öneriyi ben getirdim. Genel kurula getirdiğim zaman aynen bu ifadeyi kullandım. Buradan Galatasaray Florya projesinden kaynaklanan delikli kuruş bile Galatasaray Spor Kulübü'nün kursana gitmesidir. Evet. Size anlattığım, sizden yetki istediğim husus bu. Hatta size şimdi bir şeyi okumak istiyorum. Genel kuruldan nasıl geçmişiz? Yani genel kuruldan sizden ne istemişiz? Hafızalarınızın tazelenmesi açısından bunu sizlere özellikle o maddeyi okumak istiyorum. Yetki genel kurulunda aynen birinci maddede diyor ki hasat paylaşım projesinde kaynaklandırılacak belli bir miktarın bankalar birliğinden çıkmak için kullanılması, bir miktarının da geçmiş dönem borçların ödenmesi için kullanın diyor. Birinci madde buydu. İkinci maddede şöyle diyor net olarak. Kalan tutarların blokajda tutularak sermaye piyasası kurulundan lisanslı bir portföy yönetim şirketinin nezdinde kurulacak bir fon hesabına aktarılmaz. Bu bizim anayasamız. Bütün bu maddeleri de hatırlayacaksanız o genel kurulu biz getirdik. Katkı veren arkadaşlar da oldu tabii. Dolayısıyla bunun başka şekilde düşünülmesi mümkün değildir. Şimdi tabii Galatasaray Gayrimenkul AŞ'nin alacağı duruyor. Onu da Galatasaray Spor Kulübü ile Galatasaray Gayrimenkul AŞ'nin yaptığı protokol çerçevesinde demiş ki Galatasaray Spor Kulübü, ben buradan gelen projeden gelen gelirlerle sana olan borcumu kapatacağım demiş. Bu çok net. Peki aynı zamanda biz genel kurulda sizden almış olduğumuz yetkilerde neyi önerdik? Dedik ki biz bir fon kuralım. Bu fonun getirisiyle amatör sporlara kaynak yaratalım. Hatta bu sene 2026-2027 bütçesini yaparken de değerli hocam, dikkat ettiyseniz oraya yaklaşık 100 milyon TL'ye yakın bu fon getirisinden kaynaklanan ana paraya dokunmadan sadece getirisi
bir amatör spor

desteği de sizlere sunduk ve sizler de onayladınız. O zaman ne yapmak lazım? O zaman bu fonun BMA'yı derhal teşkil edilmesi lazım. Peki bu fon nasıl teşkil ediliyor değerli hazırım? Sizden aldığımız yetki son derece sarih. Böyle bir fonun oluşturulması kayıtsız, şartsız şart.

Metni okuyorum çünkü teknik bir konu. Anlatırken yani hata yapmamak üzere metni okumamda fayda var. Diyoruz ki inşaat gelirleri zamana yayılı ve kademeli olduğundan başlangıçta doğrudan özel fon yapısına geçmesi mümkün değildir. Bu sebeple bu asgari tutara ulaşana kadar paranın bireysel portföy yönetim hesabında muhafaza edilmesi gerekmektedir. Bireysel portföy yönetim hesabı açılabilmesi için müşteri kabul ve MASAK ve SPK süreçlerinin tanımlanması beklenmektedir. Bu sebeple şimdilik buradan oluşturulacak fonların tahsil ettiğimiz herhangi bir paranın hasılat geliri mevduat hesabında tutulması gerekmektedir. Bireysel portföy yönetim hesabının açılması ile mevduat hesabındaki tutar bireysel portföy yönetim hesabına aktarılacak ve ilgili yılın yasal alt sınırına ulaşana kadar bu hesapta tutulacaktır. Bu bireysel fon hesabı bünyesinde biriken toplam varlık ilgili yılın yasal alt sınırına göre 2026 için 1.3 milyar TL ulaştığında SPK onayı ve KAP ilanının ardından virman yoluyla fona aktarılacaktır. Bu yasal süreç. Şimdi o ki biz 2026-2027 bütçesinde sizlere dedik ki bu fonu derhal kuralım. Buradan kaynaklandırdığımız memasıyla amatör sporlara destek verelim dedik ve demin ifade ettiğim gibi 100 milyon TL çerçevesinde bir gelir koyduk amatör sporlar için. O zaman hiç durmadan derhal harekete geçmek lazım. Bunun için de gayrimenkul AŞ'nin arsa için yaptığı finansmana bağlı olarak bir kulüpten bir şeyi var, beklentisi, bir alacağı var. Dedi ki en kolay yoluyla proje zaten ortaya çıkmış. Biz bu alacağın bir kısmını temlik etmek suretiyle bir para kaynaklandıralım. Ve bunu yaptık. Yaklaşık 660 milyon TL civarında bir fon kaynaklandırdık. Burada gayrimenkul AŞ'nin kulüpten olan alacağını temlik etmek suretiyle. Bu 660 milyon TL şu anda hesaplarımızda mevcut. Bunun 1.3 milyara kadar özellikle bu sene içinde bu fon kuruluşuna gideceksek tamamlamamız lazım. Şimdi bu yapıldığı zaman aklınıza şu gelebilir değerli hazırım. Dersiniz ki yani arkadan dolandılar, bu parayı bilmem nereye götürdüler, şunu mu yaptılar, bunu mu yaptılar diyebilirsiniz. Halbuki son derece sarih yapmış olduğumuz protokoller, yönetimin protokolleri hem denetimde var, her yerde var. Dedik ki arkadaşlarımla beraber ben ve yönetim olarak biz genel kurulda şöyle bir taahhütte bulunduk. Dedik ki Florya'nın

0: getirisinin tümü Galatasaray Spor Kulübü'nün olacaktır. O itibarla gayrimenkul ağaçlarının sahibi olduğu payın kulüple yapılan anlaşma çerçevesinde tamamı bu fon hesabının kurulmasıyla beraber oraya aktarılacak. Şu anda para bloke hesapta, orada nemasını almak suretiyle durmaktadır. Hiç kimse bu olayı farklı değerlendirmeye çalışmaz. Özellikle ifade etmekte, tekrarlamakta fayda görüyorum. Biz diyebilirdik, başkaları gibi şunu söyleyebilirdik. Biz bu 45 dönüm alıyoruz. Efendim, biz bunu geliştirdik, aldık, sattık. Örnekleri var çok. Halbuki biz bunu Galatasaray'ın geleceği olarak gördüğümüz için sizlere genel kurula getirdiğimiz zaman o şekliyle getirdik. Dolayısıyla değerli hazırım, sizlere ne söz verdiysem, sizlere ne vaat ettiysem oradayım. Hiç kimse bunu farklı bir şekilde yorumlamaz. Değerli arkadaşlar, devam ettiğimiz, yapmaya çalıştığımız projeler çerçevesinde bildiğiniz gibi Galatasaray Adası özellikle dönemimizde yürüttüğümüz projelerden önemlilerinden bir tanesi. Son inşaat faaliyetlerimiz de aşağı yukarı bitti. Çok güzel bir etkinlik alanına sahip olduk. Yani arkadaşlar görüyordur orada. Ve üyelerimizin beğenerek gururla geldiği bir alan haline geldi. Ben şahsen ailemle, torunlarımla her hafta sonunu orada geçirmek istiyorum. Çok keyifli bir yer. Sizlerin de geldiğinizi biliyorum. Ama giderek de artan bir çoğunlukta Galatasaray üyelerinin itibar ettiği bir alan haline geldi.
1: Galatasaray Kulübü

0: Evet, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tabii Dursun Başkan konuşuyordu fakat biz de TRT Spor'dan aktarıyorduk yayını. Onlar da doğal olarak Beşiktaş'ın basın toplantısına geçtiler. Tahmin ettiğimiz gibi Mourinho var. İtalyano'nun yanında. Şimdi İtalyano ve Mourinho'yu dinliyoruz.
1: Nada, creo que es una opinión personal y él tendrá sus razones porque ha jugado en los dos estadios, igual que yo. Y en mi opinión creo que para mí es lo mismo, la única diferencia es que Marsella, el estadio es un poco más grande, pero al final creo que los fans viven el partido de la misma manera, con la misma pasión, aquí y allá.
2: Bu onun kendi şahsi fikri. Kendine göre haklı olabilir. Çünkü sonuçta o statta oynuyor, oranın oyuncusu. Ben de orada oynadım. Yani tek farkın şu olduğunu söyleyebilirim. O da Marsilya'sa da birazcık daha büyük. Ama yani bence iki tarafta, iki stadyumda da o tutku ve atmosfer çok güzel.
3: Hanımefendi buyurun.
4: Yarın için başarılar diliyorum. Amir, seni Dünya Kupası'nda Panama formasıyla izlemeye fırsatım olmuştu. O atmosferi gördükten sonra bunu ayrıca belirtmek istiyorum ki şimdi Beşiktaş formasıyla Avrupa Ligi'nde seni izlemek Beşiktaş'ı takip eden bir gazeteci olarak benim için özel olacak. Başarılar diliyorum tekrar. Senin için Dünya Kupası'nda ülkeni temsil etmekle şimdi Beşiktaş'ta Avrupa'da mücadele etmek arasında nasıl bir duygu farkı var? Ayrıca Marsilya'ya karşı oynayacağın ilk maç olacak. Onların oyununu ve bazı oyuncularını yakından tanıyorsun. Eski takımına karşı sahaya çıkmak sana neler hissettiriyor? Teşekkür ederim.
1: Bueno, yo creo que la diferencia del mundial y o de representar a tu país, que creo que es todos los días mientras

0: esté aquí a jugar con tu club es algo abismal, ¿no? Porque el sueño de un niño siempre es representar a su país en los mundiales y especialmente para mí que nunca había visto mi país participar en los mundiales y luego pues he tenido la oportunidad de representarla dos veces, creo que es un motivo muy grande de orgullo y luego jugar con el Beşiktaş también es algo sensacional, es orgullo por lo que representa Beşiktaş a Turquía como país y a la historia del fútbol. Entonces, para mí es un privilegio poder representar a Beşiktaş y nada, hemos competido bastante bien para poder entrar a la Europa League y poder empezar mañana con un resultado positivo. Creo que nos daría bastante satisfacción a todos.
1: Yani Dünya Kupası'nda oynamak farklı bir şey çünkü her çocuk bunun hayalini kurar. Dünya Kupası'nda oynamanın hayalini kurar. Ki benim de ülkem daha önce Dünya Kupası'na katılmamıştı. Ben de iki kez Dünya Kupası'na ülkemi temsil etme şansını yakaladım. O yüzden benim için gerçekten bu bir gururdur. Ama aynı zamanda Beşiktaş'ı da Avrupa'da temsil etmek, bu ülkeyi temsil etmek de benim için bir gurur olduğunu söyleyebilirim. Yani gerçekten bir ayrıcalık bu. Biz Avrupa Ligi'ne kalmak için şu ana kadar çok mücadele ettik, turlara atladık. Yarın da güzel, pozitif bir sonuç almak istiyoruz ve mutlu bir şekilde ayrılmak istiyoruz.
2: Bonjour Amir. En français, je peux te poser la question?
3: Fransızca sorabilir miyim? Fransızca sorabilir miyim Amir?
2: Je voulais juste savoir qu'est-ce que tu peux nous dire sur le Beşiktaş de ce début de saison avant de jouer le match contre l'Olympique de Marseille et comment tu vois l'évolution de Marseille cet été? Ça a été très compliqué, je suppose que tu dois être au courant et on est content de te revoir.
3: Evet, öncelikle Beşiktaş'ın bu oynanan oyunuyla alakalı neler söylemek istersin diye bir soru yöneltti kendisine. Ve Marsilya ile alakalı da yazdan beri olan gelişimimizde ne söylemek istersin?
0: Nada, para nosotros como equipo pienso que la temporada ha iniciado muy bien. Hemos conseguido resultados importantes que nos han dado confianza. Tenemos cosas que mejorar, obviamente, porque estamos trabajando con un staff nuevo y algunos jugadores nuevos. Y hasta el momento las cosas han ido bien. Esperemos que mañana también se nos dé de la mejor manera. Y nada, sobre Marsella, he visto la mayoría de los partidos. No han tenido resultados positivos, pero que en términos de equipo son un gran equipo, tienen obviamente jugadores de mucha calidad y que los conozco muy bien. Y creo que al final es eso, solo términos de resultados no se han dado lo que ellos merecen, pero que al final creo que se le dará si siguen trabajando de la manera que lo vienen haciendo.
1: Biz sezona iyi başladığımızı düşünüyorum. Önemli sonuçlar aldık. Bizi tatmin eden sonuçlar aldık. Ve bu da bize özgüven kazandırdı. Ama tabii ki de hala gelişmekte olan bir takımız. Çünkü yeni oyuncular da katıldı. Yeni bir takım olduğumuzu söyleyebilirim. Yarın da şu ana kadar ne yaptıysak aynı şekilde yine göstermek istiyoruz. Marsilya ise bu sezon çok iyi sonuçlar almadı ama şunu söylemem gerekiyor. Gerçekten çok büyük bir kulüp, çok büyük bir takım ve çok kaliteli oyuncular var orada da gerçekten ve bu maçın sonunda da umarım hak eden kazanır.
4: Son soru.
5: Amir, bonjour. On voulait savoir pourquoi, parce qu'on a tous été un peu surpris, tu es parti en janvier dernier de l'OM. Pour quelle raison et si rapidement, s'il te plaît? Peux-tu nous expliquer?
3: Evet Amir'e, Ocak ayında Marsilya'dan ayrıldın. Bunun nedenini çok hızlı bir şekilde bize söyleyebilir misin? Bizimle paylaşabilir misin diye soruyor.
0: Yo creo que al final todos vieron que tuve se puede decir, un problema con el entrenador, algo que no tiene que ver con el equipo ni el club, solo fue algo, pienso yo, personal del entrenador, que de alguna u otra manera siento que me faltó el respeto y luego pues más que nada me obligaron, prácticamente me obligaron a salir del club y fue de la manera en la que pude llegar a Besiktas. Eso es todo.
1: Bence sonunda, işin sonunda bir problem vardı. Aslında bu problem kulüple bir problem değildi ama teknik direktörle bir problem vardı. Onun kendi şahsi fikriydi. Ben de gitmek zorunda kaldım.
4: Amir Murillo'ya teşekkür ederiz. Kendisini uğurlayalım. Hocamıza devam edelim sorulara.

0: Evet. Hanımefendi buyurun.
1: Hocam öncelikle yarınki maç için başarılar diliyorum. Ayşegül Belirak Osman. Marsilya karşısında risk almazsanız kazanmanız zor, zor bir maç. Fazla risk alırsanız da kaybetmeniz mümkün. Siz hangi riski almayı seçeceksiniz hocam? Rakibinizin oyununu bozmayı mı tercih edeceksiniz? Yoksa rakibinize oyunu kabul ettirmeyi mi? Teşekkür ederim.
2: No, credo che bisogna fare tutto bene, forse ancora meglio di quello che siamo riusciti a fare nelle partite precedenti, perché affrontiamo una squadra di valore, forte, con tanti giocatori di qualità, con un allenatore esperto, con un allenatore bravo, e inizia il nostro percorso in questa competizione che ci vede affrontare squadre forti in un girone complicato e vogliamo dire la nostra, come cercando di continuare a migliorare, ripeto, a fare bene tutto quello che forse meglio quello che abbiamo fatto vedere oggi. Bravi quando abbiamo la palla e bravi a limitare il nostro avversario e quindi siccome ci sono a disposizione punti importanti vogliamo iniziare bene, vogliamo cercare di giocare una partita come abbiamo fatto vedere quelle precedenti. Grande intensità, grande voglia di vincere, grande voglia di non subire l'avversario e cercheremo di proporre questo.
3: Bence yarın her şeyi çok iyi bir şekilde yapmamız gerekiyor. Hatta geçen maçlardan daha da iyi olmamız gerekiyor. Çünkü yarın değerli bir takıma karşı oynayacağız, iyi bir takıma karşı oynayacağız, kaliteli bir takıma karşı oynayacağız, kaliteli oyuncuları olan bir takıma karşı oynayacağız. Aynı zamanda hocaları da çok iyi. Kendisi çok tecrübeli bir hoca. Yani yarın bizim için zor olacak. O yüzden elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Belki bundan önce söyledim ama Avrupa gerçekten zor. Özellikle bizim grubumuz çok zor. Ama biz kendimiz olmamız gerekiyor. Şu ana kadar ne yaptıysak aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Gelişmemiz gerekiyor. Ve eskisine göre daha da iyi olmamız gerekiyor bu maçta. Topla beraber toplu oyunumuzda iyi olması gerekiyor. Rakibe alan vermememiz gerekiyor. Bunların hepsini çok iyi şekilde yapmamız gerekiyor. Ve bu maçın sonunda da 3 puan var. 3 puanın ne kadar değerli olduğunu, bu puanların ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Şu andaki bundan önceki maçlarda nasıldık? Çok yoğun bir şiddetle oynuyorduk. Kazanma isteğimiz her zaman vardı. Ve gol yememe isteğimiz vardı. Aynı isteklerimizi aynı şekilde devam ettirirsek yarın güzel bir çıkartabileceğimiz düşünüyorum.
0: O gün Bey, size devam edelim.
4: O gün Şahin oldu Sabah gazetesi. Yarın için başarılar dilerim hocam. Aldığınız sonuçlar bütün camiaya, taraftarlara bir enerji sağladı ve geleceğe dair insanlar artık hayal kurmaya da başladı. Uzun zamandır Beşiktaş'ın Avrupa'da iyi sonuçlar almadığını biliyoruz. Şimdi bu sizin için de bir yeni meydan okuma Beşiktaş'la birlikte. Daha önce Avrupa finallerinizi zaten biliyoruz. Camianın, taraftarın sizden beklentisi size nasıl yansıyor? Futbolcular hep sizin onlara çok büyük enerji kattığınızı söylüyor. Taraftarlar aynı şeyleri söylüyor. Peki siz ne söylemek istersiniz?
2: Io dico che dobbiamo, essendo il Besiktas, cercare di onorare al massimo tutte le competizioni che andiamo a disputare, perché è giusto che sia così. Questo è un mini campionato che abbiamo voluto a tutti i costi, abbiamo superato 3 turni difficili, tutti volevamo questa qualificazione e ci saranno 8 partite dove vogliamo cercare di entrare a far parte di quelle che proseguiranno. Cercheremo di farlo in tutti i modi, cercheremo di onorare al massimo questa competizione, cercheremo di essere il Besiktas, cercare di dare soddisfazioni ai nostri tifosi, ma non molleremo niente. È chiaro che sappiamo che non è facile, iniziamo domani con una gara molto molto difficile, avete visto il girone che abbiamo, è un girone complicato, però ripeto, l'obiettivo è ben figurare e cercare di superare o dentro le prime 8 o dentro le prime 24. Cercheremo di fare il possibile perché l'obiettivo, ripeto, siamo il Beşiktaş e dobbiamo cercare di fare bene in tutte le competizioni.
3: Biz Beşiktaş olarak en iyi şekilde onore etmemiz gerekiyor. Bütün oynadığımız turnuvaları, bütün oynadığımız ligleri en iyi şekilde onore etmemiz gerekiyor. Elimizden gelen en iyi şekilde çalışmamız gerekiyor. Ki böyle de olmalı bence. Çünkü Avrupa Ligi deniz aslında bizim için millilik gibi bir şey olduğunu söyleyebilirim. Biz buraya girmek için de, bu lige girmek için de çok çalıştık. 3 tane zor turu atladık. Şimdi önümüzde burada 8 maç var. Bu 8 maçta da elimizden gelen en iyisini yapmamız gerekiyor. Çünkü biz tabii ki de gruplardan çıkmak istiyoruz. Ama tekrar diyorum, burada olmak bizim için bir ayrıcalık ve bunu en iyi şekilde onore etmek istiyoruz. Beşiktaş gibi olmalıyız. Taraftarlarımızı mutlu etmemiz gerekiyor. Asla pes etmememiz, asla hiçbir şekilde salmamamız gerekiyor. Çünkü kolay değil. Gerçekten kolay değil. Zaten bunu demin de söyledim, tekrar ediyorum. Grubumuz gerçekten zor. Yarın da gerçekten çok çok önemli, çok çok zor bir maç olacak bizim için. Ama bizim hedefimiz ise iyi sonuçlar almak ve gruplardan ya ilk 8'de ya da ilk 24'ten çıkmak, güzel bir iş çıkartmak istiyoruz. Beşiktaş olarak burada, Beşiktaş aslında çünkü oynadığı her kulvarda, her turnuvada en iyisini yapmak zorundadır.
5: Buongiorno mister. Lei può dirci un po' di più l'importanza di Amir Murillo nella sua squadra e anche parlare un po' di più su questa squadra di Marsiglia, sulle sue qualità, sui suoi difetti? Grazie.
3: Soru şudur. Mourinho'nun sizin için bu takımdaki yeri, önemi nedir? Aynı zamanda Marsilya hakkında iyi yanları ve kötü yanları hakkında ne söylemek istersiniz? Bir karşılaştırma yapabilir misiniz?
2: Su Amir dico che è un giocatore, uno dei più esperti della squadra, è un giocatore maturo, un giocatore che ha grande esperienza ed è uno dei giocatori importanti di questo Beşiktaş, del Beşiktaş che è nato insieme a me, insieme al mio staff, ed è un giocatore di grande valore. Devo dire che dall'inizio, da quando è arrivato dopo il Mondiale, ho conosciuto un professionista, un calciatore di grande valore, un calciatore di livello, e sono contento di poter allenare gente come lui e come tutti gli altri che ho a disposizione. Del Marsiglia dico che il campionato è una cosa, la Coppa è un'altra, nel senso che domani sarà una storia diversa, una partita diversa, e si cercherà dentro questo mini campionato di fare più punti possibili per superare il turno, quindi inizia una storia diversa. Il Marsiglia per me ha un grande allenatore, un allenatore esperto, un allenatore che conosce bene le competizioni europee, una squadra piena di talento, con giocatori forti, ed è sempre il Marsiglia che nelle competizioni europee si è sempre fatto rispettare. Rispettiamo loro, sappiamo che sarà una partita difficile, però vogliamo fare anche noi una bella figura contro, ripeto, una squadra di grande valore.
3: Amir önemli bir oyuncu, kendisi tecrübeli bir oyuncu, olgun bir oyuncu ve ne yaptığını bilen bir oyuncu. Beşiktaş için de çok önemli bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Yani bu yeni Beşiktaş'ta benim ekibim geldiği dönemden bahsediyorum. Benim için önemli bir oyuncu oldu, değerli bir oyuncu ve Dünya Kupası'ndan döndükten sonra onu tanıştım. Hep şu ana kadar çok profesyoneldi ve her zaman benim dediklerimi dinlemeye çalışan biriydi. Onun gibi insanlarla, oyuncularla çalıştığım için de çok mutluyum. Onun gibilere ihtiyacım var. Marsilya için konuşmam gerekirse, lig ayrı bir şey, Avrupa ayrı bir şey. Avrupa bambaşka bir dünya. Oradaki hikayeler çok daha farklı. yarın da başlayacak bu. Bu minilik bizim için başlayacak. Ve burada da yani alabildiğimiz bütün puanları almak istiyoruz. Gruplardan da çıkmak istiyoruz. Marsilya'nın çok büyük bir, önemli bir hocası var. Avrupa'da daha önce de tecrübe edinmiş, nasıl oynaması gerektiğini bilen, ne yapması gerektiğini bilen bir hocaya sahipler. Aynı zamanda takımda her yerde kalite olduğunu söyleyebilirim. Çok yetenekli oyuncular var her bölgede. Ve Marsilya'da zaten hep Marsilya'dır, Avrupa'da hep saygı görülen bir takımdır. Her zaman en iyisini yapmaya çalışan bir takımdır. Biz de tabii ki de yarın iyi bir iş çıkartmak istiyoruz. Tekrar ediyorum, gerçekten değerli bir takıma karşı oynayacağız ve biz de elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz yarın.
0: Buyurun, size devam edelim.
6: Ersin Albayrak, Kartal Rekord. Hocam yarın için başarılar. Marsilya'da Mourinho ayrılana kadar kanat bölgesinde kullanılan Timothy Weah sağ bek bölgesinde oynuyor. Monaco maçında Bruner sağ bek ve sağ stoperin arasından gol çıkardı. Paris ilk golünü buradan buldu. Üçüncü golde penaltıyı yine sağ stoper yaptı. Rem maçında da asist Veya'nın üstünden vurulan kafa da geldi. Buradaki problemi nasıl değerlendiriyorsunuz? Beşiktaş'ı bu zafiyeti cezalandırırken görecek miyiz? Teşekkür ederim.
2: No, come ha detto Amir prima, siamo agli inizi, siamo tra virgolette gruppo e allenatore nuovi e penso che dopo poco tempo, perché è passato poco tempo, non si può essere perfetti. Penso che siamo molto avanti con quello che abbiamo fatto vedere, con l'identità che stiamo mostrando, ma anche noi non siamo come tutte le squadre, non si è perfetti, quindi lavoriamo tutti i giorni per migliorare, per crescere, per fare meno errori, per cercare di limitare gli errori che ti fanno e ti possono mettere in difficoltà durante le partite e ogni settimana cercheremo di essere migliori della partita precedente. Sappiamo di, ripeto, di non essere la perfezione, non lo saremo mai, ma cercheremo di essere una squadra che cerca di sbagliare il meno possibile e cerca di fare le cose per bene. Ogni partita contro ogni avversario, perché ci sono anche gli avversari che ti possono mettere in difficoltà, però ci alleniamo per essere sempre migliori e noi cerchiamo di riproporlo partita dopo partita.
3: Aslında demin Amir'in de dediği gibi yeni bir takım, daha baştayız aslında, biraz daha erken aslında, hala gruplardayız, yeni bir hocayla çalışıyoruz ve çok zaman geçmedi aradan, biz mükemmel değiliz ama bence şu ana kadar bir kimlik oturttuğumuzu ve bu kimliği gösterdiğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi asla mükemmel değiliz ve mükemmel olamayacağız çünkü benim için mükemmellik yoktur. Bizim ne yapmamız gerekiyor? En az şekilde hata yapmamız gerekiyor. Yaptığımız hataları düzeltmemiz gerekiyor. Ve bunların üzerine hep çalışmamız gerekiyor. Ve bundan önceki maçtan her zaman daha iyi olmamız gerekiyor bundan sonra. Her maç için geçerli bu. Hepsi, her maçtan sonra daha iyisi olmamız gerekiyor. Asla mükemmel olamayacağız. Ama her rakibe karşı aynı şekilde oynamak istiyoruz. Hepsine aynı şekilde saygı duyuyoruz. Tabii ki de bazı rakipler sizi daha çok zorlayacaktır. Ama herkese karşı da aynı şekilde olmamız gerekiyor. Her maça aynı ciddiyetle çıkmamız gerekiyor.
0: Son iki soru Efecan Bey. Siz, Serkan Bey, sizle kapatalım.
7: Efecan Öztaş, Alspor hocam. Öncelikle yarınki mücadele için başarılar diliyorum. Yarın Beşiktaş taraftarı stadyumu kapalı gişe yapmış durumda. Özellikle sizin de destek çağrınız vardı ardından. Vlahovic'in de bir destek çağrısı oldu. Beşiktaş taraftarı bu tarz büyük maçlarda, özellikle Avrupa maçlarında adından söz ettiriyor. Önemli bir taraftar grubu var Beşiktaş'ın, bildiğiniz üzere. Yarın Beşiktaş taraftarına bir şeyler söylemek ister misiniz?
2: Non ho niente da

0: Da dire che solo complimenti, solo veramente grandi applausi per l'atmosfera che crea la gente allo stadio, per l'amore, la passione, l'affetto che hanno nei confronti di questi colori. E so quello che sarà domani lo stadio, cercheremo di dare gioia a loro anche domani, ci impegneremo, faremo di tutto per cercare di arrivare ad ottenere un risultato positivo. La squadra lo farà sempre, questo lo garantisco, perché questa gente merita una squadra che suda, che corre, che si impegna, che cerca di dare emozioni. E non ho nient'altro da aggiungere, perché, come dico sempre, è uno stadio che mette i brividi, che spinge, che è veramente il dodicesimo uomo in campo. Mi auguro che domani sia così, ma non ho dubbi, perché so già che saranno insieme a noi a cercare di fare una grande partita. Questo è quello che mi sento di dire.
1: Diyecek aslında hiçbir şeyim yok. Sadece onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Onları alkışlamak istiyorum. Çünkü gerçekten taraftarımız aşkla yaşıyorlar ve bu renklere tutkuyla bağlılar. O yüzden gerçekten onlara çok çok çok teşekkür etmek istiyorum. Yarın da nasıl olacaklarını aslında biliyoruz. Onları mutlu etmek istiyoruz. Mutlu etmek için de sonuna kadar çalışmamız gerekiyor, mücadele etmemiz gerekiyor, yüz yüzümüzü göstermemiz gerekiyor ve iyi bir sonuç almamız gerekiyor. Ama taraftan şunu bilmesi gerekiyor ki bu takım her zaman böyle olacak. Takım her zaman taraftarı mutlu etmeye çalışacak. Çünkü taraftar en iyisini hak ediyor. Koşan, terleyen, mücadele eden bir takım hak ediyor taraftar sonuna kadar. Yani daha bir şey eklemek istemiyorum aslında çünkü ne zaman stadyuma girsem hep tüylerim diken diken oluyor. Çünkü gerçekten bizi sonuna kadar itiyorlar ve bizim 12. adamımız dersem yalan söylemiş olmam taraftarımız hakkında. Ve kafamda en ufak bir soru işareti yok ki yarın bizi sonuna kadar destekleyecekler, itecekler ve iyi bir maç çıkartırsak da çok büyük bir pay onların olacak.
2: Son soru sizinle bitirelim.
3: Serkan Morova. Hocam yarınki karşılaşmada başarılar diliyorum. Marsilya karşılaşmasından yalnızca 3 gün sonra ligde zorlu bir deplasmana çıkacaksınız. Bu fikstür durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu kadar kısa sürede oynanacak ikinci karşılaşmayı, bir de son olarak Trossard Ahmet karşılaşmasında forma giyebilecek durumda mı? Teşekkür ederim.
0: Allora, Trossard domani non sarà a disposizione, ha ancora fastidio e dolore al tendine, non è al 100%, quindi per domani è out. Speriamo di recuperarlo per la partita di Ahmed, mi auguro di averlo per l'ultima, prima della sosta in una partita difficile, che è quella della trasferta che andremo ad affrontare in campionato, però domani Leo è out, grave perdita per noi. E di questo ne siamo molto dispiaciuti. E del calendario dico che alla ripresa ci dovremmo abituare a giocare giovedì domenica. Sarà questa la vera difficoltà quando ritorneremo dopo la pausa nazionale. Ci dovremo abituare, dobbiamo cercare di saper convivere con questi triple partite durante la settimana. Ed è lì che verrà fuori la vera squadra, la condivisione, il coinvolgimento di tutti, tutti pronti, tutti disponibili, tutti che devono cercare di dare il massimo, perché ci sarà bisogno di tutti. Partite troppo ravvicinate e partite dove veramente lì si vedrà il vero valore del Beşiktaş. Però concentriamoci su questo, abbiamo giovedì, domenica due partite importanti. E il focus è su queste ultime due partite prima della sosta.
1: Evet, Leo yarın aramızda olmayacak, kadroda olmayacak. Çünkü tendonunda bir ağrısı var. O yüzden %100 hazır değil. O yüzden de kendisi aramızda olmayacak. Ama umarım, yani bunu gerçekten umuyorum, Ahmet maçına yetişir. Çünkü gerçekten milli araya girmeden önce çok zor bir deplasmana gidecek ve bizim için de büyük bir kayıp olmaması yarın. Bu yüzden de üzgünüz ama umarım Ahmet maçına yetişir kendisi. Fikstür hakkında ise fikstür aslında Milli aradan sonra da hep böyle olacak. Perşembe pazar, perşembe pazar oynayacağız ve buna alışmamız gerekiyor. Bu sıkışık takvime alışmamız gerekiyor. Haftada 3 maç yapmaya alışmamız gerekiyor. Ki bence asıl zaten o periyotlarda bu takımın gerçek halini göreceğiz. Herkes çünkü hazır olması gerekiyor. Herkesin işin içinde olması gerekiyor. Çok sıkışık bir takvimde olacağız. Ve bence bu takımın gerçek değerini, gerçek kalitesini o dönemlerde görebileceğiz. Gerçek Beşiktaş'ı bence o periyotta görebileceğiz. Şimdi yarın ve pazar günü milli ara öncesi çok önemli iki tane maçımız var. Şu anda bütün konsantrasyonumuz, fokusumuz bu iki maç üzerine. Teşekkür etmek istiyorum hepinize.
2: Basın toplantımız sona ermiştir. Teşekkür ederiz.
0: Thank you.
4: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın. Radyo Spor. Radyo Spor, sporun tek adresi. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
5: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Radyo Spor.
5: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
6: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başlıyor. Saatlerimiz tam 15'i gösteriyor. 16 Eylül 2026'dayız. Sonbaharın ilk günlerini yaşıyoruz ülkece. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendirmeye başlayacağız. Tabii ki sizlerin mesajlarıyla, katılımlarıyla. Dün sağ olun, gerçekten çok sayıda yine mesaj vardı. Çoğunu okuyamadık ama bugün söz verdik, daha fazla mesaj okuyacağız diye mesajlarınızı da bekliyoruz. Dünden aklımda kalan bazı sorular, yorumlar da vardı. Onlara da burada değineceğim. Sırası geldiğinde Ercan abi, hoş geldin.
7: Hoş bulduk, ne haber, iyi misin?
6: Teşekkür ederim valla. Biraz bu sonbaharın galiba bu kapalı havanın verdiği bir şey var bende, bir ağırlık var. Şimdi dinleyicilerimizin mesajlarıyla bu ağırlığı da atacağız üstümüzden. Gündemde tabii en sıcak gelişme galiba Thomas Reis. Öyle başlayalım istiyorum. Ne dersin?
7: Thomas Reis, evet. Trabzonspor'a hayırlı olsun. Başarılar dileyelim. Hı hı. Kendisine. Tekrar Türkiye'ye döndü. Ve bundan sonra da herhalde Trabzonspor'la kendi oyun sistemini, istediklerini oyuncularına anlatacak. Bu milli arada bazı gelişmeler olabilir oyun anlamında. Yani en azından kalan milli takımlarına gitmeyen oyuncularla ilgili iyi çalışmalar yapacaktır. Gelen oyuncular da milli aradan sonra. Trabzonspor'da yeni bir dönem başlıyor. Bu dönemin oturması için de mutlaka yapılması gereken nedir diye değerlendirdiğimizde sabır. En önemli kelime bu. Ya yani sabredip hemen bir maçta elinde sihirli değnek yok. Ama Trabzonspor'un Galatasaray'la bu hafta oynayacağı o büyük maç öncesinde de takıma bir hava getireceği yeni gelen teknik direktörlerin kesin.
6: Şimdi önünde çok,
7: onu göreceğiz.
6: Kısa bir süre var ve Galatasaray maçıyla başlıyor. Zor bir maçla başlıyor Thomas, evet. Reis, ama ilk maçlarda genelde, hani teknik direktörlerin ilk maçlarında genelde takım iyi reaksiyon verir.
7: Genelde öyledir. Galatasaray yalnız böyle bu tarz maçları yıllardır oynuyor rakipleriyle ve bu maçları her zaman için iyi sonuçla bitirme konusunda başarılı Okan Buruk. Galatasaray'ın da öyle bir avantajı var. Yani ne olursa olsun Galatasaray büyük maçlarda işte hep rakiplerini zorlamıştır son 4 yıla baktığımızda.
6: Muhtemelen ben şöyle yorumladım. Ertuğrul Doğan bir an önce Galatasaray maçına yetiştirmek istedi. Teknik direktörü milli arayı beklemedi. Çünkü Galatasaray maçından da alınacak bir mağlubiyetle yarıştan kopabilirdi. Çok erken Trabzonspor.
7: Yine de o maç oynanmadı daha.
6: Öyle tabii yine de olabilir.
7: Yine de olabilir. Hı-hı. Olursa da yapacak bir şey yok.
6: Sürpriz olmaz sonuçta.
7: Yani karalar bağlayacak hali yok. Hayat ve lig devam ediyor. Ve bundan sonraki haftalarda önemli olan Rice'ın sisteminin devam etmesi.
6: Şimdi Rice Trabzonspor kulübünün 59 yıllık tarihinde görev yapacak 45. teknik direktör olarak kayıtlara geçti. Ve 13. yabancı teknik direktör, 4. Alman teknik direktör Thomas Rice Ercan abi.
7: Evet.
6: Şimdi şöyle bir baktığımızda Belçika'dan 3, İngiltere'den 2, Bosna Hersek, Brezilya, Gürcistan ve Hırvatistan'dan birer teknik direktörle çalıştı. Bordo Mavili ekip yabancı ilk teknik adamda 1985-86 sezonunda bir Almandı yine, Jürgen Sundermann. Belki hatırlarsın, onunla sözleşme imzalamıştı. Karadeniz ekibi yine Werner Biskup, Urbain Brems, George Lekens, Gordon Milne, Hans-Peter Briegel,
7: evet.
6: Vahid Halilhodžić, Sebastião Lazzaroni, Hugo Broz, Shotar Veladze, Eddie Newton ve Nenad Bjelica Trabzonspor'da görev yapan yabancı teknik direktörler.
7: Ya şimdi Trabzonspor 1966 yılında kurulmuş Mehmet.
6: Hı hı.
7: 21 Haziran 1966 tam tarihini de söyleyelim. 1966 45 teknik direktör diyorsun değil mi?
6: 45.
7: Yani 1966'yı 45'e böldüğünde
6: 1,5 sene değil mi?
7: Evet, aşağı yukarı.
6: 1,5 senede bir teknik direktör de biraz sık bir devir daim değil mi?
7: Bence öyle. Bence.
6: Trabzonspor tarihindeki tüm lig şampiyonluklarını da yerli teknik direktörlerle yaşadı Ercan abi.
7: Ahmet Suat,
6: Öz Yazıcı ile 4 tane, Özkan Sümer ile 2 tane ve Abdullah Avcı ile de 1 tane şampiyonluğu var.
7: Evet. Yani bu da yerli teknik direktörlerin Trabzonspor'a daha iyi geldiğini gösteriyor. Değil mi?
6: Evet. Şimdi sen dedin ya 1,5 senede bir değişim var. Şimdi Ertuğrul Doğan dönemine baktım. Ertuğrul Doğan ne zaman geldi? 3 yıl önce, yani Mart 2023'te geldi. 3,5 diyebiliriz. 3,5 yıl önce geldi ve 6 teknik direktörle anlaştı Ercan abi. Ertuğrul Doğan. Orhan Ak, Nenad Bjelica, Abdullah
7: Hatta
6: Avcı.
7: Hatta 1,5 sene de değil. 1 sene 4 ay.
6: 1 sene 4 ay. Bir sene dört ayda bir Trabzonspor tarihinde teknik direktör değişimine
7: başlamış. En önemli, Trabzonspor'a büyük başarılar kazandırmış iki isim var. Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer.
6: Özkan Sümer, Ahmet Suat Özyazıcı 4, Özkan Sümer de 2 şampiyonluk kazandı.
7: Evet, 6. Daha uzun süreli çalışan, gidip gelmeli 2 teknik direktör var. Onun dışında yabancı teknik direktörlerle o beklenen büyük başarıyı elde edememiş. Ya şimdi tarihten örnekler veriyoruz.
6: Evet.
7: Ya bundan sonra da etmeyeceği anlamına gelmiyor bu.
6: Hı hı.
7: Hep beraber Thomas Rice bir sistemi var.
6: Doğru.
7: O sistemini oturtmasına izin vermek gerekiyor. Dün de konuştuk yayında. Ya deplasman oyunu ayrı, kendi evinde oynadığı oyun ayrı. Şimdi bunları oturtması gerekiyor takıma, bu sistemleri. Takımın benimsemesi gerekiyor. Ve süreye ihtiyacı var. Süreye de ihtiyacı olduğu için kendisine artık yapılan sözleşmeye göre bir değerlendirme yapacaklar.
6: Şimdi Sayın Ertuğrul Doğan'ın çalıştığı teknik direktörler, Orhan Ak 3,5 yıllık dönemden bahsediyor.
7: Evet.
6: Nenad Bjelica, Abdullah Avcı 3, Şenol Güneş 4,
7: evet.
6: Fatih Tekke 5, Thomas Rice 6 oldu. İhsan Derelioğlu ve Hüseyin Çimşir de geçici olarak takımın başında kısa süreli kaldılar.
7: Evet, ben emanetçi diyorum onlara.
6: Emanetçi, onları saymadım.
7: Evet.
6: İsimlerini buradan zikredelim tabii ki, ama onları kalıcı teknik direktör olarak saymadım. Şimdi bu biraz fazla gibi. Bir istikrar yakalamak adına sana katılıyorum. Thomas Reis'a bir sabır gösterilmesi gerekiyor. Gerekecek.
7: Bu başarı gelmesi için işte geçtiğimiz yıllardan örnek verelim. Yani Beşiktaş'la ilgili verelim. Beşiktaş'ın Ahmet Nurçebi, Hasan Arat, o geçiş dönemi var ya, Hüseyin Yücel, arka arkaya kongreler, şunlar.

0: bunlar derken Serdar Adalı da geldi en son. Kaç tane teknik direktör gitti geldi. Acayip bir sirkülasyon oldu. Yani başarı geldi mi? Gelmedi. Önce bu kulübün havasına uygun bir teknik direktörü bulman gerekiyor. Her kulüp için böyle. O teknik direktörü bulacaksın. Nasıl Galatasaray Okan Buruk'a zamanında güvendi? Çünkü Okan Buruk işte Rize Spor'da çok başarılı sonuçlar alıyordu. Sonra Akhisar Spor'la iki kupa aldı. Sonra gitti Başakşehir'le şampiyonluk yakaladı. Sonra dediler ki gel Galatasaray'a ve Galatasaray'a geldi. 4 yılda 4 şampiyonluğu var. 5. için uğraşıyor bu sene. Demek ki uyumu var. Galatasaray'ın ne olduğunu biliyor.
1: Evet.
0: Teknik direktörleri alırken bizde başarılı olur mu? Bize uygun olabilir mi? Bunları değerlendirmek gerekiyor. Bir örnek vereceğim. Portekiz milli takımının teknik direktörü Santos geldi Beşiktaş'a. Santos geldiği gün dedim ki Avrupa şampiyonu yapmış. Onun oyun tarzıyla Beşiktaş'ın başarılı olma ihtimali çok düşük. Santos önce güvenlik ve savunma der. Bir turnuva teknik direktörüdür. Turnuvalarda işte Avrupa şampiyonası, Dünya Kupası, milli maçlar gibi düşündüğünde ben önce yenilmeyeyim, daha sonra da istediğim sonucu alayım düşüncesine sahip bir teknik direktör. Ona saygı duyuyorum. Onun oyun yapısı öyle. Kendisi zorla beni alacaksınız demiyor. Sonra burada ayrılmadan önce Beşiktaş Başakşehir'de bir maç oynadı. Hücum yok. Sonra da yollar ayrıldı zaten. Alırken zaten teknik direktörü karar vereceksin. Ya yani yabancı teknik direktörü aldığın zaman oyun sistemlerini, bunları çok iyi bilmen lazım. Rice'e şimdi dönersek, deplasman oyunu ayrı, kendi iç saha oyunu ayrıydı Samsunspor'da. Belki Trabzonspor'da daha başka şekilde düşünecek. Onu bilemem. Her yerde aynı oynamaya çalışacak belki.
1: Güncellemeye çalışacaktır oyununu Trabzonspor'a göre.
0: Neden güncellemeye çalışacaktır? Dün de yayında konuştuk. Samsunspor İstanbul'da ya da Trabzon'a gittiği zaman bayağı defansif ağırlıklı oynuyordu Thomas Reis döneminde.
1: Evet.
0: Hücum organizasyonlarına dikkatli, daha az hücum yapan, ona göre bir kadrosu var ama şimdi elinde iyi oyunculardan kurulu, yani forvet anlamında bunu söylemekteyim. Orta sahayı söylemiyorum. Çünkü orta sahada eksiği var Trabzonspor'un. Bunu kabul edelim.
1: Orta sahada evet Trabzonspor'un eksiği var. Yani Trabzonspor çok övülüyor kadrosu ama o kadar da yani derinliği olan bir kadro olduğunu düşünmüyorum.
0: Bugün bir röportajı var. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan diyor ki işte yıpratıcı santrafor. Demek ki Onarçur'un performansını yıpratıcı bulmuyorlar. Yani Muçi için bile şu anda eleştiriler başladı. Takip ediyorum Trabzonspor'u yazanları, Trabzonspor'u yorumlayanları. Muçi için de eleştiriler başladı. Ama Muçi bu.
1: Kabul edelim bu, evet.
0: Yani Muçi bu. Elinden gelenin en iyisini yapıyor. Geçtiğimiz senede çok iyi bir performans ortaya koydu. Gol ve asist anlamında. Onarço da geçtiğimiz yılın gol kralı. Ama bu sene öyle gitmiyor. Çünkü değişim var oyunun içinde. Olay vardı geçen sene, bu sene yok. Folcarelli sakat. Alınan Malinovski sakatlandı. Ama orta alanda Trabzonspor'un yükünü karşılayabilir mi? Tartışmaya çok açık bir konu. Görünen taşıyamadı. Zubkov'un yeri dolmadı.
1: Dolmadı.
0: Trabzonspor o eksiklerini çok büyük, çok önemli bir star aldı ama Salah'ı kastediyoruz tabii ki. O eksikler karşılandı mı? Bence karşılanmadı.
1: Tek bir yıldız da bütün eksikleri kapatamaz tek başına.
0: Mümkün değil bence.
1: Sağına soluna da oyuncular lazımdı. Oralar pek dolmadı gibi Trabzonspor cephesinden baktığımızda. Bir araya gidelim Ercan abi. Trabzonspor'la devam edeceğiz. Sayın Başkan'ın açıklamaları var. Senin de söylediğin gibi önemli noktalara değiniyor. Oralara bir bakacağız.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam. Serkan!
4: Efendim abi?
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara, Empara, bankanın güzeli.
7: Umran Oto Ekspertiz.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta.
9: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır böyle yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
10: Reklam.
11: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, aranın ardından tekrar birlikteyiz. Şimdi Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan geniş çaplı açıklamalarda da bulundu. Bugün birçok konuya açıklık getirdi. Mesela Burak Yılmaz'la ilgili konuştu. Dedi ki Türkiye'den sadece Burak Yılmaz'la konuştum. O da dostane bir konuşmaydı. Ben çok seviyorum kendisini dedi. Onunla dostane bir görüşmem oldu. Kendisini çok güzel anlattı. Kendisini çok geliştirmiş. Çok seviyorum kendisini. Dostluk anlamında konuştuğum bir kişi oldu. Burak Yılmaz'la görüştüm dedi. Yani yerli bir teknik direktörle görüşüp görüşmediği sorulduğunda bu cevabı verdi. Demek ki aklında Burak Yılmaz'da varmış.
0: Ya bir konuşma, bir değerlendirme yapılmıştır. Fakat şu anda çok kritik bir geçiş dönemi. Şimdi Thomas Rice daha deneyimli teknik adamlık olarak. Burak Yılmaz tamam teknik direktörlüğü bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kendi emek de harcıyor. Araştırmacı. Bunların hepsini kabul edelim. Fakat en ufak, çünkü Trabzonspor'da da forma giydi. Trabzonspor tarafından da çok taraftar tarafından bilinen bir isim. Ama en ufak arka arkaya kayıp da hemen hedefte oturur. Yani Burak Yılmaz'a sabır göstermezler. Özetle onu söyleyeyim. Mümkün değil. Yani Rice çıkacak, diyecek ki ben biraz sabır rica ediyorum, buraya geldim, sistemimizi oturtmamız lazım, oyun şeklimiz değişecek artık, buna herhalde biraz sabır gösterirler yabancı olduğu için.
1: Çok radikal bir değişiklik bekliyor musun oyunda, yani yumuşak bir geçiş mi yapmaya çalışıyor?
0: Yavaş yavaş bekliyorum. Radikal değişikliklerin aniden futbol olmaz. Adlı oyunda hemen oturması mümkün değil. Radikal bir değişiklik yaptığın zaman. Örnek olarak tamamen belirteceğim bunu. Biz 3-5-2 oynayacağız.
1: Bir anda.
0: Bir anda.
1: Onu diyemez.
0: Ya mesela. Ya o kesinlikle bir komplo teorisi olarak konuyu açıyorum. Bunu açtın, üçlü 5-2 derken bir bakmışsın maçta 3 yemişsin.
1: Sen üçlük beşlik olmuşsun.
0: Değil mi? O yavaş yavaş olur. Öyle radikal değişiklikler futbol sevmez öyle radikal değişiklikleri.
1: Aynen.
0: Ya her bir takım sporu sevmez, onu da söyleyeyim de. Ben geldim bir hafta sonra böyle oynayacağız diye bir şey yok.
1: Trabzon'a kim gelirse gelsin yeni hoca ilk maçta etki eder, Trabzon kazanır demiş Yavuz Bey.
0: Olabilir. Kazanmaya oynayabilir. Olabilir diyorum. Tabii ama olabilir. Tam tersi de olabilir. Ya şimdi Okan Buruk'u düşünüyorum. Kime göre oynayacak maç? Fatih Tekke'nin oyun sistemi, onun üstüne bir hafif de olsa Hüseyin Cimşir'in çalışmaları.
1: Şimdi üçüncü teknik.
0: Şimdi üçüncü teknik direktör geliyor. Onun düşüncesi ne? Okan Buruk'un da işi kolay değil bu maçta. Bu teknik maç, direktör olarak.
1: En zor iş onun bence. Yani maçı
0: ya ne olacak maçı acaba, ne yapacak diye ben olsam düşünürüm.
1: O çözümünü maç esnasında bulacak bence.

0: Ya da diyecek ki rakibe bakmaksızın ben kendi oyunumla bu maçı kazanırım. Rakibin oyununa göre de şekil alırım.
1: Hay Salah gibi mesela çok tehlikeli bir oyuncu var.
0: Çok geniş alanda bırakamazsın ona.
1: Bireysel yetenek aynı zamanda. Topu çekip vurmaları da var. Bazen ne kadar önlem alırsan al, büyük oyuncular sonucu her zaman değiştirebilirler. Şimdi tabii Osimhen'li Galatasaray'ın oynaması da ayrı. Osimhen'siz Galatasaray'ın oynaması da ayrı. Şimdi ona da bir sayfa açmak lazım. Madem bu konuyu
0: Tabii.
1: belirtiyoruz. Osimhen eğer başlarsa Trabzonspor savunmasını dengesini bozma ihtimalini çok yüksek görüyorum.
0: Savic giderek geriliyor Ercan abi. Bunu gördüm ben
1: Yaş
0: Trabzonspor'da.
1: alıyorsun,
0: Gittikçe
1: ağırlaşıyorsun, kayboluyorsun.
0: yanından oyuncu geçti böyle baktı son maç. Bir şey yapamadı yani.
1: Orada çok kötü yakalandı.
0: Evet.
1: Kötü yakalandı. Hiç hesaplayamadı. Gol öncesini diyorsun.
0: Evet.
1: Orada o kadar kötü yakalandı ki, ya genç Savic bile öyle yakalansa, onu söyleyeyim, o gol olurdu.
0: Şimdi tabii büyük ihtimalle Osimhen olmayacak, bunu söyleyelim, ama büyük ihtimal diyelim yani
1: Evet.
0: %80 olmayacak Osimhen. Riske büyük ihtimal etmeyecek Galatasaray Osimhen'i. Son maçta da Deniz Gül'ün performansından herkes memnun. Çok çalıştı, mücadele etti Deniz. Kaleyi de yokladı birkaç kere.
1: Doğru.
0: Gol yaklaştığı anlar da oldu ama tabii bir Osimhen değil. Netice itibariyle de Galatasaray'ın Osimhen'i riske etme, daha uzun süre sakatlığa kurban verme gibi bir lüksü yok. Çünkü Barcelona maçı geliyor. O yüzden riske edilmeme ihtimali son derece yüksek. Bunu söyleyelim ama resmi bir açıklama henüz gelmedi. Altını da çizelim. Salah ekstra bir şeyler yapmazsa homurdanmalar başlar. Şu ana kadar bir fark yaratmadı diyor İzmir'den Murat Bey.
1: Ya
0: Yaratmadı mı?
1: sanmıyorum.
0: Attı gollerini ya.
1: Ya gol attı. Oyunun içinde tehlike varsa Salah vardı.
0: Değil mi ya? Bunu diyebiliriz. Trabzonspor'un tehlikelerinde hep Salah var.
1: Başka bir oyuncu yok.
0: Onuachu'dan çok Salah var. Onuachu hiç yok.
1: Onacho da inanılmaz. Zaten ağırdı. Bayağı ağır şu anda.
0: Şimdi gelen haberler, Galatasaray maçında tabii teknik direktör de yeni geldi ama Francolino Cuğ'un olma ihtimali yüksek diyorlar.
1: Ona çok kulübede otursun
0: Evet.
1: diyorlar.
0: Yani Trabzon'dan gelen haberler. Ama tabii o nereden aldılar bu haberi? Hoca yeni geldi. Bilemiyorum. Belki Hüseyin hocanın planında vardı bu. Oradan mı devam ettiler? Bilemiyorum.
1: Ben de bilemiyorum. Yani şimdi
0: O
1: hocanın
0: enteresan bir
1: daha
0: yorum.
1: antrenmana çıkmadan o kulübede oturacak ya da Joe oynayacak diyemem ben.
0: Ben de diyemem.
1: Hoca çıksın bir antrenman yaptırsın. Bugün ne günlerden?
0: Daha çarşamba.
1: Çıkacak bugün antrenman yaptıracak.
0: Tabii.
1: Yarın çıkacak antrenman yaptıracak.
0: O zaman belli olur.
1: Cuma günü çıkacak antrenman yaptıracak. Ya
0: Acaba
1: ona göre bir karar verir. Öyle acele daha hoca Bismillah demeden o oynayacak bu yedek kulübesinde oturacak biraz abartılı değil mi Mehmet?
0: acaba şimdi gazeteci arkadaşlarımız şuradan mı yola çıktılar? Kendi yorumlarını teknik direktörün gerçekleştireceğini mi düşündüler? Yani kendi yorumları muhtemelen şu olabilir: Onuachu formsuz, çok da istekli görünmüyor. İşte Cu daha istekli, kendini ispatlamaya çalışan bir isim. Onun olma ihtimali daha yüksek diye bir yorum mu yaptılar acaba kendilerince? Bunu bilemiyorum.
1: Olabilir.
0: Ya da
1: Olabilir yani daha istekli. Onacho'da isteksizlik mi var? Yoksa o da yıllar geçtiği için aradan bir formsuzluk dönemi mi yaşıyor? Şimdi bunu da iyi ayırmak gerekiyor. Ya Onacho'da da belki bir formsuzluk yaşanıyor.
0: toparlayacak belki sonra.
1: Ya onları net olarak bilemiyoruz. Bu antrenman temposunda, antrenmanın içinde ortaya çıkacak hususlar bunlar.
0: Ama şimdi de şöyle dedikodular çıktı ya, işte herkes yüksek maaşla geldi, kendi maaşını beğenmemeye başladı, moralsiz, yüzü asık, zam istiyor, istediği zam yapılmadı, onu açı da pek işte sahada konsantre olamıyor.
1: Ya şöyle diyelim. Ben o olayı kabul etmiyorum. Neden? Onacho Premier Lig'de parmakla gösterilen bir santrafor değildi. Gol makinesi de değildi.
0: Değildi.
1: Trabzonspor'a geldi. İki dönem geldi. Bir kiralık geldi. Sonra bonservisini aldı Trabzonspor.
0: yatırım yaptı.
1: Ve Trabzon'da taraftar

0: da sevdi, kendisi de golleri attı. Eğer öyle düşünüyorsa bir dünya starı geldi. Ya Premier Lig'de Onaçu'yu kendi taraftarları tanır da başka taraftarlar arasında Onaçu muhabbeti olduğunu sanmıyorum. Oynadığı dönemlerde oynayamıyordu çünkü.
1: Yok, tanımaz.
0: Ya Salah'la kendisini bir tutmasına o yüzden imkan yok. Onu söyleyeyim.
1: Bir Liverpool taraftarına sorsan hatırlar mı?
0: Hatırlayabilir yani. Ya kendisi, ya o kadar alıyor. Ben niye azalıyorum diye ben hiç sanmıyorum. Gülerler adama, biliyor musun? Öyle bir şey söylese. Ben gülerim şahsen.
1: Öyle bir olay varsa.
0: Yok canım, ben sanmıyorum. Olduğunu.
1: Olmaması lazım.
0: Şimdi, ya bir formsuzluk dönemi var bence.
1: Öyleyse Trabzonspor için iyi haber. Ama
0: bence tabii.
1: İlk senaryo doğruysa o pek çözülecek bir olay değil. Onun sonu ayrılığa gidiyor çünkü.
0: Ya genelde. Onun sonunda önce gülerler, sonra da yollarlar diye düşünüyorum.
1: Aynen.
0: Eğer öyle bir şey
1: onun,
0: varsa.
1: Evet, onun sonu pek iyi olmuyor. Şimdi bir yorum geldi dinleyicimiz, diyor ki kendi kurmadığı bir kadroya geldi. Bu bir risk değil mi?
0: Kader, teknik direktörlerin kaderi böyledir.
1: Bütün kadroyu da kendiniz kuramazsınız.
0: Kuramazsınız bir. Bir de Ludogorets'te çok mutlu olsa, Ludogorets'te işte Avrupa Kupalarına katılan, son dönemlerde adı duyulmuş Bulgaristan takımı değil mi?
1: Evet.
0: En çok Bulgaristan'ın adının duyulduğu takımlardan biri. Orada çok mutlu olsaydı gelmezdi. Hı hı. Ki aldığı sonuçlar da fena değil. Sadece bir kez mağlup olmuş. O da bir Avrupa Kupası maçı. Maccabi karşısında yenilmiş. Bir kez 1-0. Onun dışında hiç de fena gitmeyen bir Ludogorets var. Demek ki o da, ya burada pek iyi gelecek görmüyorum düşüncesiyle Trabzonspor'dan gelen teklifi oradan ayrılma sebebi olarak görüyor. Hatta tazminatın bölümünü diyor ki benim
1: maaşımla.
0: Evet. Kesin. Yöneticilerin açıklamalarına göre benim maaşımı, ben bütçemi şöyle tutuyorum. Bunun altında siz tazminat olarak değerlendirin ve ayrılalım demiş.
1: Şimdi Sayın Başkan'ın açıklamalarında şu da var. Diyor ki biz diyor Rice'ı aradık diyor. Rice o kadar heyecanlandı ki hemen gelmek istedi. Onun bu isteği de bizi etkiledi. Biz de hemen uçak gönderdik diyor.
0: Evet.
1: Yani Rice demek ki dediğin gibi Ludogorets de çok da mutlu değil. Hatta belli bir parayı kendi cebinden vermeyi tazminat maddesi olarak göze almış. Ve Trabzon'un da bu teklifi kendisini heyecanlandırmış. Bunu anlıyoruz Sayın Başkan'ın açıklamalarından. Şimdi Salah'la ilgili de bir açıklaması var Sayın Ertuğrul Doğan'ın. Bu biraz da İstanbul medyasına sert çıktı burada.
0: Evet.
1: Diyor ki İstanbul basınının yazdığının aksine Salah burada çok mutlu. Bazı şeyleri de bazı yerlerde söylemek gerekiyor. Bu transferi bir İstanbul kulübü yapsa ortalık hala yanıyordu. Biz yapınca başka şeyler konuşuldu.
0: Yanlış tabii o şeyler, kim konuştuysa, biz konuşmadık.
1: Yanlış.
0: Her zaman bir dünya yıldızının ortaya çıkmasını, övgüyle Türkiye'ye gelmesini, şahsen ben, sen ve birçok arkadaşımız öyle bahsetti.
1: Hatta biz daha
0: bunu yazan
1: gelsin
0: varsa
1: dedik.
0: Ki ben ilgilenmiyorum öyle, görmedim. Sen gördün mü?
1: Yok. Eleştiriler olmuş olabilir, kaçırmış olabiliriz ama şu anda aklımda kalan yok, olsa söyler.
0: Ya manşetlik bir eleştiri oldu mu? Hatırladım.
1: Yok.
0: Manşetlere çıkar.
1: Yok, olmadı. Hatta Beşiktaş'ta adı geçtiğinde de çok
0: kime gelse insan heyecanlanır.
1: Evet, heyecanlananlar vardı. Dikkatli olmak lazım diyenler vardı.
0: Evet.
1: Trabzon için de aynı yorumlar yapıldı. Aynı minvalde yorumlar yapıldı. Evet, dikkatli olmak lazım. Çok yüksek meblağa geldi diyenler vardı ama Sayın Başkan'ın dediği bu mu bilemiyorum. Diyor ki çok özel bir isim. İngiltere'de yaptıkları ortada. Çok özel bir karakter. Geldiği günden bu yana bize her konuda yardımcı oluyor. En ufak bir sorun yok. Tam bir örnek futbolcu. Herkese örnek bir karakter. Şehri seviyor ve tanıtıyor. Yaylaya biz çıkarmıyoruz. O kendisi çıkıyor diyor. Çok seviyor yaylaya çıkmayı. Çok
0: serin oluyor değil mi yaylalar?
1: Oo, harika.
0: Bu mevsimde harika. Ağustos'ta bile serin oluyor. Temmuz'da bile serin oluyor.
1: Tabii tabii, yani benim komşum gitmişti. Yorganla yattık diyordu. Ağustos'ta. Çıkmışlar yukarıya
0: şey,
1: yaylaya mis gibi tertemiz, ama ben de geçen hafta oradaydım, Rize'deydim Ercan abi, Trabzon'da değildim ama evet. Muazzam bir doğa yani, çok harika.

0: Yaylaya mı çıktınız?
1: Ben hani seninle konuştuk ya,
0: Evet.
1: biraz soğuklar bizim meslek için riskli dedin ya. Aydere gidelim dediler. Ben dedim ben yani o riski almayayım dedim. Çıkmadım.
0: Ha, hava
1: Çok
0: değişiminden dolayı, çünkü iş var.
1: iş var çünkü.
0: Evet.
1: Evet.
0: Hava değişiminden dolayı bir soğuk algınlığı, al başına iş.
1: Tabii tabii ya, onlara dikkat ederim ben. Dediler gidelim Aydere. Ben yok dedim yani, o riske girmek istemedim. Ama çok güzel yani, oralar muazzam
0: Tabii
1: yerler.
0: tabii.
1: Salağında mutlu olduğunu düşünüyorum ben şahsen.
0: Ya ailesi de yanında.
1: Evet.
0: Daha ne olacak? Niye mutsuz olsun ki?
1: Bu yönde bir serzenişi de oldu Sayın Başkanın, Ertuğrul Doğan'ın. Biz yapınca eleştiriliyoruz diyor. İstanbul takımları yaparsa diyor daha iyi diyor. Karşılanıyor diyor bu tarz işler. Bir başka konu, Ocak ayı için transfer sözü verdi Sayın Başkan. Ocak
0: Evet.
1: ayında dedi transfer yapacağız dedi. 2-3 önemli takviyeye ihtiyacımız var. Bunu biliyoruz. Orta sahayı öncelikli bölge olarak düşündük. Stoper ve santrfor mevkilerine de takviye yapabiliriz dedi.
0: Evet.
1: Benimle çalışan herkes çok rahat çalıştı. Hocalar da sağ olsunlar bunu söylediler. Herkesin yoğurt yiyişi farklı. Trabzonspor'un teknik direktörlük kontratını imzalatıyorsan sonrasında onun söylediklerini yapmakla mükellefsin dedi. Yani
0: Evet.
1: hocanın bizden isteyeceği takviyeleri de biz yapmak durumundayız şeklinde bir açıklamada bulundu. Kendi aklındaki Trabzonspor soruldu mesela. Şimdi biz Rice'ın oyunu biraz defansif gibi görünüyor dedik ya. Gelen
0: Deplasmanlarda.
1: evet deplasmanlarda
0: Garantici futbol.
1: şimdi şöyle diyor, benim diyor aklımdaki Trabzonspor daha agresif, daha dikine oynayan, taraftara heyecan veren ve maçın bitmesini istemediğimiz bir takım olmalı. Şehir de bunu istiyor. Sahaya gelen taraftar mutlu olmak istiyor. Hocamıza da bunları anlattık. O da benzer görüşlere sahip. İnşallah taraftarın mutlu olduğu ve sonuçların iyi geldiği bir dönem yaşarız. Yani bu konuşulmuş demek ki Rice'la. Dikini oynayan, tempolu, hep baskı yapan, gol kovalayan bir Trabzonspor istiyorum demiş
0: Ya
1: Sayın
0: bunun için
1: Başkan.
0: eksik olan orta alanda oyuncu yok. Şimdi Salah çok büyük oyuncu da durmadan pres yapacak hali yok.
1: Hı.
0: Onaçı'yı düşünüyorum. Böyle dikine oynayacak, pres yapacak. Geçen sene orta saha iyi olduğu için iş yapıyordu.
1: Evet, İstanbul'da bu arada 5. kuşu sentetik piste alınmış. Vatikan'dan bir haber geldi. O zaman bir de reklama gidelim. Devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi

0: Faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
4: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyiciler. Şimdi Thomas Reis'ten istenilenleri söyledi Sayın Başkan. Şöyle diyor, devam ettiği konu da güzel. Başkan sahaya çıkıp bu oyuncu oynasın demiyor diyor. Ben böyle bir başkanım.

0: çalışkan değilim diyor. Takımda kariyer anlamında çok değerli arkadaşlarımız var, ancak genel olarak söylemek gerekirse 2 veya 3 önemli transfer ihtiyacımız var. Benim gözümde orta sahanın daha baskılı, stoperlerin daha güçlü ve santriforun daha yıpratıcı olması gerekiyor.
1: Yani
0: 110 milyon euroluk satış yaptık. Bu da tabii ki Trabzonspor'un ekonomik gücünü gösteriyor. Yaptığımız işlerin doğruluğunu gösteriyor diyor Sayın Başkan. Yaptığı açıklamalar evet. Böyle. Şimdi başka açıklamaları da var. Ertuğrul'dan uzun uzun gerçekten konuştu. Diyor ki Fatih Tekke konusuna da açıklık getirdi. Bir aplikasyondan öğrendim diyor Fatih Tekke'nin istifasını diyor. Bizim haberimiz yoktu diyor. Bir bildirim geldi telefonuma. Oradan öğrendim diyor. Daha sonra geri çevirdik ama bir maç sonra yeniden istifa edince geri dönüşü olmadı diyor.
1: Şimdi ikinci defa da istifa etmiş.
0: Evet.
1: Şu var yani, ilk seferinde hiçbir yönetici söylememiş mi? Yanında olan istifa etti, şu oldu bu oldu. Ben aplikasyondan öğrendim diyor. Macaristan'da değil miymiş? Herhalde değil, Macaristan'daydı.
0: Şöyle basın toplantısında söyledi ya, gazeteciler yazdı, tweet attı. Tweet telefonuna düştü demek yani o sırada.
1: Herhalde.
0: Daha çabuk bu şekilde öğrendi.
1: Evet.
0: Bu olmuş olabilir diye düşünüyorum.
1: Günümüzde değişen ne diyelim?
0: Haberleşme
1: metotları.
0: Trabzonspor'un hedefi her zaman zirvede olmak. Herkesin amacı aynı. Hep zirveyi hedefliyoruz. Hocanın da dediğim gibi istifasından haberimiz yoktu. Aplikasyondan öğrendik. Şaşırdık. Zeyyat Bey kendisiyle görüştü. Biz onlardan daha önce İstanbul'a geldik. Şunu düşündüm gelince, onların uçağı havadayken istifasının kabul edilmediğini açıkladı. Kabul etmedim. Daha sonra kendisiyle bir görüşmem oldu. Ona da belirttim bunun yanlış olduğunu. Hoca da sağ olsun kabul etti. Konuştuk ve yeni bir yol dedik. Ahmet maçından sonra yine buna benzer bir hocanın istifa ettiği haberi geldi. Keşke böyle olmasaydı. Bu farklı bir durumdu. Yapacak bir şey kalmamıştı. İkinci kez istifa etmişti diyor.
1: Ya şimdi pardon. Şimdi şu var. Mehmet, istifa ettin diyelim. Değil mi? İstifa ettin.
0: Evet.
1: Şimdi bunun olayını anlatayım ben. İstifa etti. Ben istifanı kabul etmiyorum senin.
0: Bir geçerliliği var mı?
1: Bana göre yok.
0: Bence de yok.
1: Ya sen diyorsun ki ben istifa ettim. Hadi asmadık. Tamam. Mehmetçim her şey tamam güzel. O kelimeyi ettin ama ben senin istifanı kabul etmiyorum. Sen ertesi gün yoksun. Yok. Mehmet neredesin diye ben sana telefon açıyorum. Sen ne diyorsun telefonda? Ben istifa ettim ya diyorsun.
0: Evet, istifa ettim. Dilekçemi yazdım, imzaladım, verdim İK'ya.
1: İnsan kaynakları.
0: İnsan kaynakları. Mesela. Verdim. Ondan sonra bitti iş. Ben
1: ya istifa ettim
0: diyorum. Tazminatımı, kıdemimi beklerim artık.
1: Ondan öyle değil midir bu iş?
0: Bitti yani.
1: Hadi, ya özel sektörde böyle. Ya da devlette emekli oluyorsun. İstifa evet. ediyorsun ve emekliliğimin diyorsun. Belirli bir sürem hizmetim varsa. İşte 25-30 yıl kadar. Tamam. Öyle ayrıldın. Ben kabul etmiyorum. Olmaz öyle şey dendiği zaman ben verdim dilekçeyi. Olay bitti diyorsun.
0: Evet.
1: Öyle bir şey yok biliyorsun istifada.
0: Tabii tabii. Kabul etmeme yok.
1: Yani kabul etmeme, etme. Böyle çift taraflı cümleler de kurmanın anlamı yok. Ya bu istifa denilen kelimenin hareket alanı bu. Tek taraflı. Bay bay diyorsun.
0: Hadi bana eyvallah diyorsun.
1: Bu kadar. Bizde bu sene biraz fazlalaştı olay. Aynısı Fatih Tekke olayı oldu. Hemen arkasından İsmail Kartal olayı oldu. Ve dönmemek kaydıyla diyor. Bir de.
0: Evet.
1: Ona istifa demeyelim o zaman biz. Ya ben işte ayrılıyorum diyelim. Değil mi? Ayrılıyorum.
0: O da aynı yol. O da istifa.
1: Ama istifa kelimesini en azından kullanmıyorsun.
0: Ya evet, orada ne bileyim ya, buralara girmemek lazım ya da girince geri dönmemek lazım.
1: Tabii canım.
0: Yani şimdi İsmail Kartal'a da geleceğiz ilerleyen dakikalarda. Şu anda yoğun bir eleştiri var. Niye döndün diye eleştirisi var mesela şimdi. Dönerek daha mı iyi yaptın diye eleştiriler var. Oraya geleceğiz. Bir kırgınlığı var. Sayın Doğan'ın benim anladığım kadarıyla diyor ki uzun yıllar biz devam etmek istiyorduk Fatih Tekke ile, elimizden geldiği kadar da destek verdik, her yerde kendisini ben...

0: onore ettim. Çünkü hak etmişti. Sağ olsun ama Trabzonspor başkanı olarak bu durumu bir uygulamanın bildiriminden öğrenmemem gerekiyordu. Bu konuda bir kırgınlığım var ve bunu kendisine de bildirdim diyor. Burada olabilir. Bence haklı.
1: Ya olabilir. Ama yani bir şekilde istifa edeceksin. Olabilir. Kırgınlık da olabilir. Tabii ki bir limonilik olur.
0: Yani limon tabii onlar olur.
1: İstifa da budur ya, limonilik olur. Hı-hı. Ya bir yerde çalışıyorsun, ben istifa ettim dediğinde daha önce de çalıştığın kişilerle aranda ister istemez limoni bir hava olur.
0: Olur olur.
1: Fakat bu hayatın gerçeği. Ne istifa eden ilk kişisin ne de son kişisin.
0: Son kişisin tabii.
1: Ya da ne ilk teknik direktörsün ne de son teknik direktörsün.
0: Dinleyicimiz demiş ki istifa demesinler, ayrılmayı düşünüyorum desinler diyor. Çok mantıklı. Güzel.
1: Ya başkanla konuşacağım. Her türlü karar çıkabilir.
0: Olur.
1: Ya hemen de sorarlar, yani istifa mı ediyorsunuz derler. Ya siz öyle değerlendiriyorsanız her türlü karar çıkar dersin. Çıkabilir. Ben de başkanla görüşeceğim. Bir düşüncem var. Bazı şeylerin kötü gittiğini görüyorum. Bir durum değerlendirmesi yapacağız dersin. Hı hı. Artık insanlar ne konuşursa konuşsun, ağzından ama ayrıldım kelimesi çıkmıyor.
0: Çıkmıyor. Evet.
1: Ya bir durum değerlendirmesi yapmanın zamanı geldi. Bunu sağlamak için de teknik direktörlerin çok iyi basın halkla ilişkiler uzmanlarının olması lazım yanında. Evet, ya da kulübün olması lazım. Ya bu tür ikili ilişkileri sağlayacak ne diyorlar onlara? Basın halkla ilişkiler uzmanı diyorlar.
0: Doğru.
1: Nasıl bu politikada var, daha değişik meslek gruplarında var, bu açıklamaları yapacak, sağlayacak. Hemen öyle kimseyi dinlemeden, ben tamam çıktım istifa ediyorum, o kadar hatalı bir davranış ki esasında.
0: Şimdi mikrofon karşısında konuşmak tabii, çok başka bir şey Ercan abi.
1: Mikrofon karşısında, tabii mikrofon karşısında hitabet, konuşmak, bunları...
0: Söylediğinin nereye gittiğini bilmek.
1: Bilmek. Bunları değerlendirecek yanında bir basın halkla ilişkiler koordinatörü, uzmanı şart. Kulübün değil. Ya bu tür bireysel ilişkilerde.
0: Şimdi
1: hocam bir gel bir sakinleş. Bir konuşalım. Ne söylemek istiyorsun? Ben ayrılmak istiyorum diyecek değil mi? Tamam.
0: Evet.
1: Bunu şöyle yapalım, öteleyelim. Bunu mikrofonda dile getirme. Dönüşte başkanla, sayın başkanla bir görüşme yapacağız. Bu görüşmeden her türlü soru çıkabilir dersin. Hı hı. Teşekkür ediyorum dersin, biter. Ya da Roma maçını oynadık. Oyundan biraz bahsedersin. Ama tarafıma yapılan bayağı eleştiriler var. Taraftar da biraz rahatsız. Bakın bugün üstüme su şişesi geldi. İsmail Kartal'ı kastediyorum. Evet. Ben şimdi yarın Sayın Başkan'la bir görüşme yapacağım. Yarınki antrenmana da ben değil yardımcılarım çıkacak. Hı. Sayın Başkan'la bir değerlendirme yapacağım. Kendisinden randevu talep edeceğim. Bu toplantı bittikten sonra. Yani basın toplantısı. Ona göre bir değerlendirme yapacağız.
0: Bitti.
1: Yani ayrıldın, ne istifa ettin.
0: Ne geri dönmeme kaydıyla dedin.
1: Ne geri dönmeme kaydıyla dedin. Ertesi günde saat 11'de evet biz konuştuk. Bazı aramızda halledilmesi gereken, yani kulüple, takımla ilgili bazı problemlerde bir fikir birliğinde bulunduk. Görüş alışverişi yaptık, değil mi? Hı hı. Ve antrenmana başladık dersin, biter.
0: Bitti. Kendini de bağlamazsın.
1: Bağlamazsın tabii.
0: Kendini bağladın şimdi. Fatih Tekke de bağladı. İsmail Kartal da bağladı. Şimdi aklıma şey geldi geçtiğimiz yıllardan. Bir tane kulübümüz var. İnanılmaz kurumsal, çok hoşuma gidiyor. Örnekte veririm her yerde, sağda solda. Bir voleybol kulübü bu. İsmini vermem de sakınca var mı yok mu bilmiyorum ama vermeyeyim hadi. Bir röportaj talebim olmuştu oyunculardan biriydi. Çok güzel bir cevap geldi kulüpten. Dediler ki henüz biz bu oyuncuyu röportajlar için hazırlamadık. Eğitimi devam ediyor. Röportajlar için belli bir hazırlık süreci var. Konuşmayı öğretiyoruz biz bu çocuğa. Ondan sonra size verelim.
1: Evet, yani röportajda, televizyonda nasıl konuşulur? Bunların gerçekten eğitiminin olması gerekiyor.
0: Evet. Çok güzel
1: bir şey. Sen bu arada çok iyi bir örnek verdin. Bu oyuncular için de geçerli.
0: Tabii tabii.
1: Bir oyuncu şimdi maçtan sonra çıkıp iki tane yanlış kelime söylese ceza kuruluna sevk edilip oynamama cezası alabilir.
0: Her şey olabilir.
1: Belki de oynayacağım maçta çok kritik bir maç olabilir. Çok dikkat etmek gerekiyor. Böyle. Teknik direktör için de aynı şey geçerli.
0: Evet.
1: Ya çok işimiz var esasında.
0: Bunları yani yapan kulüplerde var. Ama tabii teknik direktör ben konuşmayı bilmiyor muyum da diyebilir. Ona da iyi bir şekilde bunu anlatmakta fayda var yani.
1: Konuşmayı değil. Biz ona tabii konuşmayı bilmiyorsun demeyeceğiz.
0: Demeyeceğiz.
1: Tabii. Biz ona sadece zamanlama konusunda yardımcı olmaya çalışacağız.
0: Aynen.
1: Konuşmasını da kısıtlamayacağız. Yani o görevde olan insanlar sen konuşamazsın diyemez.
0: Diyemez.
1: Ama bu işin bir zamanlaması, bir sakinliği. Ya koskoca camialar bunlar. Biri Trabzonspor diyelim, biri Fenerbahçe. Yarın öbür gün biri Galatasaray olur, biri Beşiktaş olur. Bütün kulüpler için de geçerli bu söyledikleri.
0: Tabii İsmail Kartal'ın istifası dünyada haber oldu. Şampiyonlar Ligi maçının ardından istifa edince.
1: Bir baktım BBC'de İsmail Kartal var.
0: Evet, evet evet öyle oldu.
1: Artık dünya öyle.
0: Aynen öyle.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

0: Bir numarada Altun Hatun da içeride. Taylar box içerisinde hazır. Beyaz bayrak kalktı. Start verdi ve 5. koşu olan şartta bir mücadeleye başladı. Liderliği ortadan yaptığı ataklarla alan isim 8 numarada 11 oldu. İkincilikte hemen dışında bu metlerde 9 numaralı Saad'ın ışığı yer tuttu. Üçüncülükte dışta ilerliyor 1 numaralı Altun Hatun. İşte 4. sırada 2 numaralı Ay Gezen. Ortalarında izlediğim isim 10 numaralı Ulu Ezgi. 3 boy farklı gelirlerine 5 numaralı Güneş tutulması. Bunun 3 boy kadar gerisinde içeride 7 numaralı Kısrağın gücü. Hemen dışında 3 numaralı Başaran Kız. Son 800'e bu sırayla giriliyor. Liderlik 8 numaralı 11'di. İkincilikte ortada şimdi 9 numaralı Saad'ın ışığı onu takip ediyor. Hemen dışında 3.lükte 10 numaralı Ulu Ezgi. 4.lükte içeride 2 numaralı Ay Gezen. Bunun hemen dışında 5 numaralı Güneş tutulması. 2 boy gerisinde dışta 1 numaralı Altun Hatun'un ataklarıyla Taylar düzlüğe çıkıyor. Düzlüğe 8 numaralı 11 önde çıktı. 2.lükte ortada 2 numaralı Ay Gezen. Bunun hemen dışında 10 numaralı Ulu Ezgi. En dışta 5 numaralı Güneş tutulmasının ataklarıyla son 300'e yaklaşıyor. 8 numaralı 11 direniyor. Ortadan 2 numaralı Ay Gezen geliyor. Daha geriden 10 numaralı Ulu Ezgi. En dışta da 3 numaralı Başaran Kız'ın atakları var. Son 200'e yaklaşılıyor. 8 numaralı 11 direniyor. En dış kulvardan şimdi 3 numaralı Başaran Kız geliyor. İçinde 2 numaralı Ay Gezen'in atakları var. Son 100'e giriliyor 3 numaralı Başaran Kız. Öne geçiyor. Farkı 2 boy yapıyor. 3 numaralı Başaran Kız koşuyu kazanan isim oluyor. 2 numaralı Ay Gezen koşudan ikinci olarak ayrılırken 10 numaralı Ulu Ezgi koşudan üçüncü olarak ayrıldı. Dördüncülük içinse 4 numaralı Bayan Pavat ve 8 numaralı 11 fotoyu yakınlara geçtiler. 5. koşu 3 numaralı Başaran Kız Mehmet Akyavuz'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Reklam.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Empara, bankanın güzeli.
8: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope.

0: hayatta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
4: Birlikteliğiniz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Çok teşekkürler, mesajlar da geliyor. Mesela bir dinleyicimiz demiş ki Vardy'nin bir açıklaması vardı diyor. Futbol akademilerinden yetişen çocuklar kendilerini iyi ifade edebiliyorlardı ama biz edemiyorduk şeklinde. Bunu hatırlatmış. İsmail yani. Kartal açıklama yaparken kendisi konuşup kendisi onaylıyor. Bu nedenle İsmail Kartal'ın biraz bu konularda kendini geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum demiş bir dinleyicimiz.
5: Artık ne geliştirecek ya?
4: İsmail Kartal'ın ayrılmasını da dönmesini de yanlış buluyorum diyen bir dinleyicimiz var.
5: Doğru. Ben de o dinleyicimizin görüşüne yakınım.
4: Ani istifalar biraz da yönetimleri olan kırgınlıklardan dolayı oluyor. Aykut Hoca zamanında şöyle demişti. Sorumlu benim, gereğini yapacağım. Ama herhalde yönetimden izin alamadı, ayrılmamıştı o zaman diyor. Mesela bunu da diyebilirsin, gereğini yapacağım.
5: Ya gereğini yapmayı düşünüyorum dersin.
4: Aynen. İşte gereği ne? Yönetimle konuşmak. Gereği ne? Oyuncularla toplandı. Ya her yere çekilebilir.
5: Tabii tabii. Ya şimdi gereğini yapacağım, bir değerlendireceğim dersin. Hı hı. Ona göre de hamleni
4: yaparsın.
5: Yaparsın. Bu kadar basit. Hı hı.
4: Şimdi bu istifa konuları, Sergen Yalçın da geçen sene istifa etmişti, sonra geri geldi diyen bir dinleyicimiz var.
5: Ahmet Nur Çebi döneminde önce istifa etti, sonra kaldı.
4: Evet.
5: Sonra tekrar kendisi söyledi ve tekrar ayrıldı. Önder Karaveli gelmişti.
4: Yani dikiş tutmuyor yani.
5: Ya olmuyor.
4: Teknik direktörlerin kitap okumaları, kendilerini geliştirmeleri lazım. Yabancı dili öğrenmeleri lazım.
5: Bunlar tabii daha gençlikten itibaren düşünmesi gereken konular. Diyelim ki futbolcusun, ben uluslararası alanda oynamak istiyorum diyorsun mesela. Nerede oynamak istiyorsun? İspanya'da. Değil mi? İspanya'da. Hı hı. İspanyolca ders alacaksın. Ya da ben hedefim Premier Lig ya da dünyada en çok konuşulan dillerden biri İngilizce. Ders alacaksın. Daha Türkiye'de oynarken bunları yapman evet. lazım. Sonra ilerleyen yıllarda da ben teknik direktörlük yapacağım diyorsan UEFA'nın zaten yavaş yavaş o seminerlerini falan takip etmen lazım. Oyuncu olsan da takip etmen lazım.
4: Doğru.
5: Hemen futbolu bıraktın, ertesi gün teknik direktör olmak gibi artık öyle bir kural yok. Zaten olamıyorsun. 36-40 maça çıkman lazım pro lisans alman için. Bir teknik direktörün yanında. Hı hı. Onun sınavına girmen, eğitimini alman lazım.
4: Evet.
5: Kolay değil.
4: Evet, evet. Şimdi Ertuğrul Doğan'dan şu da soruldu. Conte, Guardiola, Pioli, Abdullah Avcı, Şenol Güneş. Bu teknik direktörlerle konuştunuz mu dendi. Abdullah Avcı ve Şenol Güneş'le konuşmadım. Son olarak Abdullah Avcı'nın annesinin cenazesinde kendilerini görmüştüm. İkisi de bizim şampiyon hocalarımız ama güncel bir görüşmemiz olmadı dedi. Arda evet. Turan çok sevdiğim, hocalığını beğendiğim bir arkadaşımız. Ama bir takım çalıştırıyor, onunla da konuşmadık. Sadece Burak Yılmaz'la dostane bir görüşmemiz oldu. Onun dışında da kararımızı Thomas Rice'dan yana kullandık dedi. Bu isimler hakkında gelen soruya da bu cevabı verdi.
5: Evet.
4: Sayın Başkan, Burak Yılmaz'la evet bir konuşma olmuş ama dostane bir konuşma herhalde. Belli bir noktadan sonra o transfer noktasına gelemedi o açıklama.
5: Evet, aklıma şu geldi. Hep Shakhtar'la yıllarca 5 yıl çalışacak hali yok Arda Turan'ın. Fakat şunu görüyorum. Arda Turan'a Türkiye'de yollar bayağı açık.
4: Tabii tabii, herkesin gündeminde. Arda Turan. Ben sadece Türkiye'de değil başka yerlerden de kapıların açık olduğunu düşünüyorum.
5: Bana da öyle geliyor.
4: Arda Turan'a.
5: İspanya'da olabilir.
4: İspanya'da olabilir. Yani çok baş bir takım belki olmayabilir ama baş altı takımlardan herhangi biri de olabilir.
5: Neden olmaz?
4: Arda Turan için.
5: Tabii.
4: Şimdi Galatasaray'la ilgili açıklamaları enteresandı Sayın Başkan'ın. Galatasaray diyor bize yanlış yaptı diyor. Niyaga transferi konusunda. Çünkü Niyaga ile biz anlaşmıştık, onlar da araya girdiler diyor ve
5: evet,
4: bu nedenle bir gerginlik oluştu aramızda. Biz çıkıp söyledik bunu. Onlar da yanlış yaptıklarını biliyorlar. Onun dışında bizim kimseyle kavgamız, tartışmamız olmaz, olmadı. Durup dururken biz gidip bir şey yapmadık. Kimsenin oyuncusuna talip olmadık veya birinin anlaştığı bir oyuncuyla arkadan iş çevirmedik. Orada bir hata yaptılar. Biz de bunu dile getirdik. Şu anda bir problemimiz yok. Galatasaray için söylemiyorum. Başka bir kulüp de yaparsa aynı cevabı alır. Dursun Özbek maça gelecek mi diye soruldu. Bilmiyorum. Konuşmadık dedi Sayın Ertuğrul Doğan. Galatasaray'ı yeneceğimizi düşünüyorum. Yeni teknik direktörümüzle, taraftarımızla 3 puan alan biz olacağız dedi.
5: Bu transfer konusunda bir oyuncuya talip olabilirsin. Başka bir kulüp de talip olabilir. Burada iki kulüp kazanmıyor yalnız. Hı hı. Hele bizim ülkede bir oyuncuya A kulübü, B kulübü talip olduğu zaman orada kazanan oyuncunun kendisi ve menajeri oluyor. Hı. Bonservisi varsa da tabii ki kulüp oluyor.
4: Fiyat artıyor değil mi?
5: Tabii.
4: Fiyat artıyor sürekli. Şimdi dinleyicilerimizden mesajlar da geliyor. Teşekkürler. Diğer konulara da geçeceğiz tabii. Bir dinleyicimiz diyor ki Trabzonspor için gerçekçi hedef bu sene, bu dakikadan sonra şu kadroyla, yeni teknik direktörle, arada oluşmuş puan farkıyla ne olabilir diye bir soru yöneltmiş Ercan.
5: Her şey olabilir. Yani seri galibiyetler. Çünkü bir kere parola o. Seri galibiyetler. Puan kaybına son.
4: Bu hafta sonu diyelim ki kazandı, o zaman o
5: muazzam bir moral.
4: O zaman şampiyonluk adayı.
5: Adaylarından biri.
4: Evet, net. O şekilde. Ama kaybederse de aradaki puan farkı galiba 9'a mı çıkıyor?
5: Evet.
4: 9'a çıkıyor. Orada bir kayıp yaşar Trabzonspor tabii.
5: Onu tabii toparlaması çok zor olur. Çok bunu zor olur. Zaten kendileri de biliyorlar.
4: Evet, yani ama hala. Peki gerçekçi hedef olarak da ben Trabzonspor'un şimdi Beşiktaş'ta, Galatasaray'da oturmuş gibi görünüyorlar. Yani gerçekçi hedefin Avrupa kupaları olduğunu, Türkiye Kupası ve ligde üçüncülük, dördüncülük olduğunu söyleyebilirim. Kendi görüşüm olarak gerçekçi hedef. Bana öyle geliyor. Yani şampiyonluk buradan yani henüz 5. haftada teknik direktör değiştirmiş bir takımdan ve 6 puan 7 puan geriye düşmüş bir takımdan zor çıkacağını düşünüyorum. Benim şahsi görüşüm bu.
5: Biraz zor.
4: Yani tabii ki çıkabilir ama şansı az zaten. Şampiyonluk oranları güncellendiğinde de bunu gördük. Bayağı az şans veriliyor Trabzonspor'un şampiyonluğuna. Ama yine Avrupa kupaları için bence Trabzonspor'un çok büyük şansı var. Türkiye Kupası'nda zaten

0: finallerin gediklisi oldu son yıllarda. Evet. Yani şansı yüksek bence Bordo Mavi ile ekibin. Trabzonspor'da güzel bir yorum geldi. Trabzonspor'la Salah arasında şöyle bir sorun var diyor. Herkes topu Salah'a atmaya çalışıyor. Müsait olan bir oyuncu olsa bile yine Salah'a veriyorlar. Trabzon'un canını yakar bu durum diyor dinleyicimiz.
1: Uzun vadede dinleyicimizin bu yorumu olumlu. Uzun vadede bu devam ederse. Fakat bunun artık bir alışma süreci olduğunu ve düzeleceğinin kanaatini taşıyorum.
0: Tabi saygı duyulan bir oyuncu. Çok üst düzey bir yıldız.
1: Yani artık ona da alışmak ve benim takım arkadaşım demek. Tabii ki bir star. Ama dediğin gibi solda daha uygun durumda olan başka bir arkadaşım varsa ya da derine koşmuş başka bir oyuncu varsa, dikine pasla o gol pozisyona girecekse onu atacaksın ona. Bunu teknik direktör halleder. Bu mesele değil bu.
0: Bunu yapabilirler. Tabii ki. Tabii ki. Biraz da tabii diğer takımlarımıza da geçeceğiz. Trabzonspor'u enine boyuna konuştuk. Hedeflerini belirledi zaten Sayın Başkan. Kazanacağız hafta sonu dedim. Ocak ayında transfer yapmayı planlıyoruz dedi. Daha sert bir orta saha istiyorum dedi. Buralarda Sayın Başkan'ın açıklamalarını dinleyicilerimizle paylaştık. Şimdi biraz Beşiktaş'a dönelim. Yarın Beşiktaş'ın maçı var Ercan abi. Marsilya mücadelesi. Biraz dün değindik, ucundan kıyısından girdik. Bugün Montella'nın da düzeltiyorum, Vincenzo Italiano'nun da açıklamaları vardı. Italiano diyor ki Trossard olmayacak dedi mesela. Evet, riske etmeyeceğiz dedi Trossard.
1: Bir ağrı var topuğunda. Trossard'ın aşilde. Tabii ki çok önemli Amespor maçı da var. Şimdi Italiano onu da düşünüyor. Çünkü arka arkaya böyle maçlar oynanacak. Riske girmemek gerektiğini söyledi basın toplantısında. Ben de buna katılıyorum. Ya böyle bir şey varsa Ahmet maçında kendisinden dedi yararlanmak istiyoruz dedi. Oynayacağımız lig maçında. Demek ki bu hafta ona göre hazırladı takımı. Ya yani Trossard.
0: Trossard'sız değil mi?
1: Tabii tabii. Ona göre hazırladı takımı demek ki. Ya İlhan oynar ya Poku oynar. Yapacak bir şey yok.
0: Şimdi Murillo açıklamalarda bulunduğu Panamalı sağ beki Beşiktaş'ın Marsilya maçı öncesinde
1: eski evet
0: değil mi?
1: Evet.
0: Eski kulübüne karşı oynayacak, Marsilya'ya karşı oynayacak. Şöyle bir ifade kullandı. Marsilya'da oynadım. O stat biraz daha büyük. İki stadyumda da tutku ve atmosfer çok güzel. Dünya Kupası'nda oynamak farklı. Her çocuk bunun hayalini kurar. Panama'yla da Dünya Kupası'nda ülkemi temsil ettim. Beşiktaş'ı ve Türkiye'yi çok seviyorum. Beşiktaş'ı ve Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmek bir ayrıcalık. Marsilya maçında da güzel, mutlu bir skor almak istiyoruz diyor. Sezona iyi başladık. Önemli ve tatmin eden skorlar aldık. Bize özgüven kattı. Marsilya ise bu sezon iyi sonuçlar alamadı. Ama evet, çok büyük ve kaliteli bir takım. Umarım hak eden kazanır diyor. Bir de Dezerbi itirafı geldi. Ocak ayında Marsilya'dan ayrıldım. Bir problem vardı. Teknik direktör Roberto Dezerbi ile sorun yaşadım. Bu onun şahsi fikriydi ve ben de gitmek zorunda kaldım diyor. Evet. Transfer sürecine de açıklık getirdi Murillo. Hatta Sergen Yalçın da bizim için bir fırsat oldu. Bizim listemizde, transfer listemizde yoktu dedi Murillo için.
1: Ya Dezerbi'ye teşekkür etmek lazım.
0: Evet. Aynen öyle.
1: Dezerbi'nin güzel bir ismi var. Ya marka bir isim gibi değil mi?
0: Çok Dezerbi.
1: Dezerbi saat markası gibi.
0: Evet,
1: güzel. Ya da güzel takım elbise markası gibi. Evet. Akılda kalan bir isim.
0: Tam takım elbise, bir ayakkabı.
1: Değil mi? Dezerbi. Fakat kendisi son dönemlerde ismiyle ön planda. O güzel marka ismiyle, sonuçlarla değil.
0: Sonuçlarla
1: Tottenham
0: değil.
1: Tottenham hala evet kazanamadı. Lig kupasında dün akşam Liverpool'a kaybettiler.
0: Doğru, doğru. Ne zaman toparlanacağı da belli değil.
1: Geçen sene son haftalarda ligde kalmıştı. Bundan sonra ne olur bilemiyorum.
0: Şimdi Marsilya'da Bruno Genesio ile ilgili de çok net ifadeler var basında. Fransa basınına bakmışsındır. Paris Saint Germain, daha doğrusu Paris Futbol Kulübü ile oynayacaklar galiba. Paris Futbol Kulübü ve Beşiktaş maçlarından elde edilecek kötü sonuçlar neticesinde yollar ayrılabilir deniyor. Ben bakacağım şimdi, Paris Futbol Kulübü müydü, Paris Saint Germain miydi rakipleri bu hafta sonu? Ercan abi, ya orada da işler iyi gitmiyor gerçekten. Marsilya adına. Onlar evet. da bu mücadeleye çok önem veriyorlar. 13. sıradalar mesela. Evet, Paris Saint Germain'le oynayacaklar.
1: Ya Paris Saint Germain maçı da, onlar da tamam 4 maçta 7 puan kaybetti ama Paris Saint Germain'den bahsediyorum.
0: Tabii.
1: Ama fakat onların düzelme ihtimali çok kuvvetle muhtemel.
0: Sezona böyle başlıyorlar onlar zaten.
1: Kaybederek başlıyorlar genelde. Yani puan kaybederek. Sonra muazzam bir seri yakalıyorlar. Hı hı. Ve ona göre de şampiyonluğa doğru gidiyor Paris Saint Germain.
0: Lider Lille'in 5 puan gerisinde 8. sırada şu anda Paris Saint Germain.
1: 5 puan bir şey değil.
0: Tabii tabii. Ya bir galibiyet aldılar 4 maçta yani Paris Saint Germain'den. Bekler misin 4 maçta bir galibiyet?
1: Ben beklemem.
0: Şöyle yavaş başlangıç ama sonra Şampiyonlar Ligi temposuyla beraber.
1: Avrupa'da ama Avrupa maçında biliyorsun çok farklı kazandılar.
0: Çok farklı kazandılar. Yükseliyorlar.
1: Yavaş yavaş.
0: Evet yani sezon başında çok formda girmiyorlar. 6-1 ile Bratislava'yı mağlup etmişlerdi.
1: Bir anda. Paramparça oldu Bratislava.
0: Tabii tabii. İlk yarı 3-0 bitmişti zaten. 6-1 bitmişti. Şimdi önce Beşiktaş, ardından PSG maçlarından kötü sonuçlarla Genesio'yla da yollar ayrılabilir deniyor.
1: Genesio da sistemini oturtmak isteyen Fransa'nın saygın teknik direktörlerinden biri. Şöyle değerlendirelim konuyu istersen. Her teknik direktörle her takımın uyuşması kolay olmuyor. Bir de Fransa futbolunu yakından takip edenler mutlaka bileceklerdir. Marsilya çalışılması çok zor bir kulüp. Hı hı. Taraftar yapısı.
0: Evet.
1: O taraftarın oyuncuları etkilemesi. Kazanamadığın zaman bize çok benziyorlar. Taraftarlar işte oyunculara kızıyor, protesto ediyor. Marsilya'nın yıllardır böyle bir toparlanamaması da var.
0: Hı hı.
1: Çalışılması zor bir kulüp. İtalya'da nasıl Napoli çalışılması zor bir kulüpse, Marsilya'da öyle. Yani bir de teknik direktörü öyle hemen tutalım, biz sonuna kadar devam edelim görüşünün olmadığı bir yer Marsilya. Ya mesela ne oldu dün? Bologna'da öyle olduğunu gösterdi. 4 maç sadece 1 puan alan Tedesco'yu gönderdiler bugün.
0: Evet, biz yayında her an her şey olabilir diyorduk ki akşam gitti.
1: Gitti.
0: Tedesco gitti. Şimdi şöyle enteresan bir anket yapılmış Fransa'da Bruno Genesio ile ilgili. Diyorlar ki ankette, Genesio gitmeli mi? Mesela hani gazeteler yazdı ya. Evet. Beşiktaş maçı var. 3 maçtır kaybediyor zaten Marsilya. Şimdi Beşiktaş maçı var. Ardından PSG. 2 yenilgi daha alırsa 5 maçlık bir yenilgi serisi olacak. Genesio gitmeli mi diye bir anket yapılmış. Katılımcıların %55.6'sı gitmesin demiş. Daha erken demiş. Yani bu kadar erken göndermeye taraftar karşı.
1: Teknik direktörün
0: yani bir kısmı karşı, büyük kısmı diye.
1: Genesio'nun mesleki saygınlığı ile ilgili ben de konuyu açarken öyle belirttim biliyorsun.
0: Hı hı.
1: O teknik direktörün adı var. De Zerbi gibi değil. Genesio bir sistem teknik direktörü. Hı. Daha önce de bunu kanıtladığını spor severler biliyor Fransa'da da. Fransız futbol severler de biliyorlar bunu. Marsilya. Evet. Ama Marsilya öyle bir takım değil işte. Ankete katıldı da tribündeki o ateşli taraftarları ne yapacaksın? Marsilya'nın öyle problemleri var.
0: Şimdi istifa edebilir diyenler var basında. Yönetim gönderebilir diyenler de var. Anketin de dediğim gibi %55.6'sı da ya biraz daha sabredelim noktasında oy kullanmış. Bakacağız, göreceğiz. Tabii bizim tek dileğimiz, bizi Marsilya ve Genesio ilgilendirmiyor, Beşiktaş ilgilendiriyor. Beşiktaş
1: aynen öyle.
0: 3 puanını alsın, gerisi bizi ilgilendirmez.
1: Başlangıçta kupaya merhaba desin be.
0: Tabii tabii, yani bizi pek ilgilendirmiyor. Ama şu var, şimdi böylesi takımlar içinde çıkış yolu Ercan abi.
1: Evet.
0: 3 maçtır kaybediyorsun. Seninle ilgili anketler açılıyor. Takım homurtular var. Bir kafa kaldırma maçı.
1: Ya şimdi Beşiktaş şunu maçı. Genesio ve takım şuna düşünecekler. Biz Paris Saint-Germain maçını kazanırsak mı daha taraftar ve kulüp mutlu olur?
0: Beşiktaş maçını.
1: Beşiktaş maçını mı? Ben Marsilyalı oyuncu olsam bütün gücümle Paris Saint-Germain maçını da bir numara olarak gündemime alırım. Ya da teknik direktör olsam. Hı-hı. Fransa'nın ve Avrupa'nın son iki yılın şampiyonu. Onunla oynayacağım. Ya burada yıpranıp böyle yıpranıp orada sahaya çıktığın zaman bence geçmiş olsun olur.
0: PSG maçı daha önemli. Ama o zaman şöyle bir şey, teknik direktör olarak baktım. PSG maçını göremeyebilirim. Beşiktaş'a da kaybedersem. O da risk.
1: Final maçı PSG olur.
0: Evet.
1: Görebilirim derken tabii oyun antrenörü hadi gittiğince gitmiyor. Yani tazminatını, maaşını veriyorsun. Hı-hı. Bir yıllık ne kadar sözleşmen varsa. O yüzden teknik direktörün kaybedecek bir şeyi yok. O kendini garantiye almış durumda. Hı-hı. Ki onun gibi tecrübeli bir teknik direktörden bahsediyoruz. Ya psikolojik olarak yıkılmaz ya. Hadi güle güle hocam dediklerinde. Değil mi?
0: Yok, yıkılmaz. Yıkılmaz. Ama bu kadar çabuk bir işte reaksiyonu da taraftarın belli bir bölümü istemiyor anladığım kadarıyla. Bir dinleyicimiz demiş ki PSG'nin lig ve Avrupa kupası kadroları farklı. Ya tamamen farklı değil. Mesela Vitinha oynuyor, Safonov oynuyor, Eşref Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes bunlar
1: tabii,
0: oynuyor,
1: tabii.
0: Kıvara yani oynuyor.
1: Dembele'ye geçen sene öyle kullandı. Avrupa Kupası oyuncusu olarak kullandı.
0: Mesela son maçta Dembele sahadaydı. Evet. Ferran Torres sahadaydı. Gol de attı Ferran Torres mesela. Tamamen şey yapmıyor yani. İki ayrı 11'i yok Paris Saint-Germain'in de. Bazen tabii diğer takımlara göre daha fazla alternatifi var, bunu söyleyebiliriz.
1: Rahatlıkla.
0: Evet. Bakalım, Ali Sami'nin yanından geçiyorum şu an. Burada onun yerine yapılan yapının üstünde Galatasaray bayrağı vardı, onu kaldırmışlar. Ne oldu diyor. Asmalarını rica ediyorum. Asmalarını rica ediyorum.
1: Benim oralarda pek tanıdık yok. Var mı senin?
0: Yok, Mecidiyeköy muhtarını bir arız yani, bilemiyorum. Ama bugün Sayın Başkan'ın açıklamaları vardı Divan Kurulu'nda. 27. şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz diyor Sayın Özbek. Transferlerin geç yapılması biraz eleştirildi. Bu konulara da cevap verecektir ilerleyen saatlerde diye düşünüyorum.
1: Evet. Tekrar bir söz alırsa cevap, evet, olarak üyeler açıklama yaptıktan sonra biz de yayınımızın içinde buna rastlarsak tabii ki canlı yayına hemen bağlanacağız.
0: Ahmet Spor'un Beşiktaş'ı zorlayabileceğini sanmıyorum demiş İzmir'den Murat Bey.
1: Ama Trabzonspor'u yendi. Başakşehir'e 5 attı. Kendi evinde iyi oynuyor.
0: Ben de zorlayabileceğini düşünüyorum.
1: Kolay bir maç değil gibi görünüyor şu anda.
0: Artı Marsilya maçından sonra oynayacaksın.
1: Evet tabii.
0: Ya, Avrupa maçının yıpratıcılığını unutmayalım. Fenerbahçe takıldı mesela.
1: Evet tabii. Bu sene çok takılan olur öyle.
0: İşte geçen dün örnek verdik, Galatasaray 13 puan kaybetmiş Ercan abi maç dönüşü, Şampiyonlar Ligi dönüşünde.
1: Ya neredeyse
0: her maç sonrası puan kaybetmiş neredeyse, değil mi?
1: Tabii.
0: Yani o dönüşler kolay olmuyor takımlar için. O maçların da yıpratıcılığını unutmayalım. Ahmet de iyi takım.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
8: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
9: Kısana 1,5 boy kadar gerisinde 4 numaralı Nazikov'un 1 boy gerisinde 7 numaralı Şimşek Yereli şeklinde 1600 metre startleri geçiriyor. Liderlik 12 numaralı Saat Göl'de 2 boy farkla gerisinde ikincilikte 9 numaralı Eparver onu takip ediyor. Hemen dışına sokuldu 8 numaralı Ulubeden. O ikinciye geldi. Üçüncülükte kaldı 9 numaralı Eparver dışlarında 11 numaralı Rusya dördüncülükte ilerliyor. Beşincilikte ortada 4 numaralı Naziko. Bunun 1 boy farkla gerisinde içeride 10 numaralı Jalela. 2 boy kadar gerisinde 2 numaralı Belkıs Ana. Onun 1,5 boy kadar gerisinde 5 numaralı Bol Kader. Onun 1 boy gerisinde 6 numaralı Keskin Kuş'un ataklarıyla 1100 metre startlerine girilmek üzere. 12 numaralı Saat Göl önde, fark 1,5 boy. İkincilikte ortada onu 8 numaralı Ulubeden takip ediyor. Üçüncü sırada işte ilerliyor bu metlerde 9 numaralı Eparven. Dördüncülükte dışarıda 11 numaralı Rusya yer tuttu. Beşincilikte ortada 4 numaralı Naziko. Bunun 1 boy farkla gerisinde içeride 10 numaralı Jalela. Dışlarında 5 numaralı Bol Kader. 3 boy kadar gerisinde içeride 2 numaralı Belkısana. Onun 1 boy kadar gerisinde dışta 6 numaralı Keskin Kuş. 3 boy gerisinde içeride 7 numaralı Şimşek ile 1 boy gerisinde dışta 3 numaralı Iğdır Kızı'nın ataklarıyla son 800'e giriyor. 12 numaralı Saat Göl liderliğini sürdürüyor. Dışta ikincilikte onu 8 numaralı Ulubeden takip ediyor. Üçüncü sırada içeride 9 numaralı Eparven. Onun 2 boy kadar gerisinde ortada dördüncülükte 11 numaralı Rusya. Hemen içinde izlediğimiz isim bu metlerde 7 numaralı Şimşek Geleri. Bu sırayla safkanlar son 400'e giriyor. Liderlik 12 numaralı Saat Göl'de ortadan şimdi 8 numaralı Ulubeden gelmeye çalışıyor. Daha geriden mücadeleye 9 numaralı Eparven de katılmaya çalışıyor. Dışta da 10 numaralı Jalele'nin atakları var. Bariyer dibinde 2 numaralı Belkısan'a ortalarının 4 numaralı Naziko. Son 300'e giriliyor. 8 numaralı Ulubeden liderliği alıyor. Dıştan 9 numaralı Eparven gelmeye çalışıyor. Bariyer dibinde 2 numaralı Belkısan'a en dışta 10 numaralı Jalele son 100 metre. 8 numaralı Ulubeden önde dıştan. 9 numaralı Eparven gelmeye çalışıyor. Ulubeden direniyor. Farkı 3 boy yapıyor. Son 50 metre fark 4 boy oluyor. 8 numaralı Ulubeden koşuyu kazanan isim oluyor. 9 numaralı Eparven koşudan ikinci olarak ayrılırken 2 numaralı Belkısan'a 3. 7 numaralı Şimşek Geleri koşudan 4. olarak ayrıldı. 6. koşu olan kısa vadeli 7 mücadeleyi 8 numaralı Ulubeden Hışman Çizik'le kazandı.
8: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
10: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
11: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
12: Radyo Spor.
11: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
13: Evet, yarış arasından sonra birlikteyiz. Sizlerden de mesajlar geliyor. Sağ olun. Şimdi bir Galatasaray taraftarı dinleyicimiz eski stadın önünden geçiyorum. Bayrağı sökmüşler dedi ya. Şimdi Sayın Başkan'dan bir açıklama geldi. Dursun Özbek'ten. Leo Residence galiba bahsettiği yer.
0: Ha, bilmiyorum ben.
13: Sayın Başkan diyor ki Leo Residence projesinde sona geldik diyor. Teslim

0: yapmamız lazım. Riva projemizde inşaat devam ediyor. Yaklaşık 30 dönümlük kısmı Galatasaray'a kazandırıldı. Ticari lejantı olan ve yakında buraya da uygulayacağımız projeyi sizlerden yetki almak için önünüze getireceğim dedi Sayın Başkan. Florya'daki kadın futbol takımımızı ve akademimizi Kemerburgaz'a taşımak üzere süratle inşaatı bitireceğiz. Finansmanı, parası, pulu, her şeyi hazır. Galatasaray kafesiyle ilgili, hani Galatasaray bir kafe kuracağız, oradan gelir elde edeceğiz demişti ya, onunla ilgili açıklama geldi. İlk Kafe Il Gala mağazasını Mecidiyeköy'de açıyoruz. İstiklal Caddesi'nde ikinci mağazamızı açacağız. Hedefimiz 10 tane Kafe Il Gala açmak. Ondan sonra da Türkiye ve yurt dışı çapında gelir yaratmayı düşünüyoruz dedi. Bugün yaptığımız transferleri Temmuz ayının başında ya da ortasında yapsaydık aradaki fark yaklaşık 50 milyon euro civarında olurdu. Çünkü eleştiri geldi dedim mi? Eleştiriler geldi divanda Sayın Başkan'a. Çok geç yapıldı transferler diye. Başkan da diyor ki erken yapsaydık 50 milyon euro daha fazla ödeyecektik diyor. Sezon başındaki bonservis rakamlarıyla bizim yaptığımız bonservis rakamları arasında yarı yarıya fark var. O gün yapılan eleştirilerden kesinlikle şikayet etmiyorum. Haklı tarafı çoktur. Erken transfer yapmak, kampa yetiştirmek önemli fakat diğer husus da önemli. Yani ekonomik tarafta önemli diyor. Yeni transferlerimiz artık sahada performans göstermeye başladılar. Başarılı bir transfer dönemini Galatasaray için en uygun şekilde geçirdik diyor Sayın Başkan. Galatasaray taraftarı ne kadar memnun? Bunu da soralım kendilerine bu transfer döneminden. Bunu da bize yazabilirler. Divan Kurulu'ndan son dakika gelişmelerini de
1: şimdi takımda
0: aktardık.
1: Lider iyi gidiyor, değil mi?
0: Tabii
1: yine
0: lider.
1: Başladı.
0: Aynen. Kötü
1: O
0: bir
1: kadar
0: başlangıç
1: konuşuldu.
0: oldu.
1: Ondan sonra Lizbon maçında o maç kazanılabilirdi.
0: Talihsizlik oldu.
1: Onu söyleyelim. Çok yazık oldu.
0: Kesinlikle kazanılabilirdi maç. Yani beraberlik bile değil. Oradan kazanıp dönebilirdi Galatasaray.
1: Ya 16 dakikada ben Uğurcan'ı görmedim. Düşün, öyle bir maç
0: Evet.
1: başlangıçtı.
0: Evet. Ki deplasmanda başladın.
1: Çok yazık oldu.
0: Şimdi lige de baktığımızda lider. Bir Çorum beraberliği orada da yani bir Davinson'un bireysel hatasıyla bir gol, bir de muazzam ceza sahası dışından ayak içi plase 90'a giden harika bir gol vardı.
1: Müthiş bir goldü o.
0: Evet. Yani orada da Galatasaray'ın rakibinin hakkını vermek lazım. Hem hatayı iyi değerlendirdiler hem de çok klas bir gol attılar.
1: Evet.
0: Orada da bir puan kaybı Galatasaray tabii beklemediği bir puan kaybı yaşadı ligin yeni takımı Çorum Spor karşısında. Bunun dışında işler iyi gidiyor gibi görünüyor sarı kırmızılı ekipte. En azından şimdilik bunu söyleyebiliriz. Şimdi bir dinleyicimiz diyor ki ya kalenin dibine kadar gelmişken o golü atacaksın. Herhalde bunu Gendouzi'nin pozisyonu için söylemiş.
1: Evet ya, o çok şaşırtıcı bir pozisyon. Ya dünden beri bayağı konuşulan, orada artık önünde top. Şimdi sağ ayağını kullandı. Sol ayağını uzatsan ayağına çarpıp gol olacak. Top oynayanlar bilir bunu. Yani sol ayağını uzat.
0: Tam sol ayaklık top ama.
1: Ayağını uzat. Başka ayağının içini şöyle bir uzat. Top senin ayağına çarpıp gol olacak, sekmezse. Sekme ihtimali yok. Çok iyi geldi top.
0: Orada bir talihsizlik yaşadı Gündoğan. Sezonun önemli pozisyonlarından biri olarak hatırlanacak uzun süre diye düşünüyorum. 2 puan
1: Tabii.
0: kayboldu. Orada.
1: Sezonun bayağı önemli bir pozisyonu.
0: Önemli pozisyonlardan biri. Şimdi biz dedik ki Ahmet iyi oynuyor, iyi takım. Dinleyicimiz demiş ki kapanmadıkları için bu Beşiktaş'a avantaj sağlayabilir demiş. Olabilir.
1: Ya şimdi her maçın senaryosu farklı. Farklı stratejiler geliştiriliyor. Bir maç başlasın bakalım, oyun yapıları ne olacak göreceğiz. Fazla açık oynamak, şimdi Beşiktaş'a karşı da fazla açık oynadığın zaman üzülebilirsin.
0: Evet. O da var. Şimdi bir dinleyicimiz Fenerbahçeli demiş ki ne yapacağımızı şaşırdık. Bize bir tavsiye verin. Sabrımız kalmadı. Şampiyonluk istiyorum. Çocuklar sevinsin istiyoruz. Kafaya takacak kadar takıyoruz. Fenerbahçe'nin bu durumunu demiş Ali Rıza Bey Ankara'dan.
1: Şimdi evet, Fenerbahçe taraftarları

0: şey düşünüyorlar. 13. seneye girildi. Bu yüzden kadro mu, eksikler mi? Bunu bu işin uzmanları, kulüpte çalışan profesyoneller düşünecekler. Yani dışarıdan biz ne söylesek ahkam kesmiş gibi oluruz. Çok transferle de başarı ve şampiyonluğun gelmediği daha önceki örneklerle zaten biliniyor diye düşünüyorum Mehmet.
1: Yani ne tavsiye edebiliriz bilemedim ben de. Yani şampiyonluk istiyoruz diyor.
0: Şampiyonluk istiyorsun. Tabii havada serinledi. Hapşırdın çok yaşa. Arka arkaya böyle çok yaşa dememiz evet. lazım. Havalara dikkat.
1: Yo, havadan değil bir kaşıntı oldu burnumda.
0: Alerjik.
1: Bir toz moz bir şey olmuş olabilir. Şimdi Ercan abi bir de şu var. Tabii puan kayıplarının ardından şimdi takım kazandığında başka konuşuluyor. Mesela Gendouzi bir pozisyon onu atsa evet. 1-0 Fenerbahçe kazansa denecekti ki işte Şampiyonlar Ligi sonrası deplasmandan alınmış 3 puan
0: her zaman kıymetlidir.
1: Kıymetli denecek hiçbir şey negatif konuşulmayacaktı büyük ihtimalle ama bir puan kaybı olunca da şimdi her şey eteklerinden dökülüyor.
0: Ya futbolda anı yaşıyorsun ya.
1: Evet anı yaşıyorsun.
0: Biz daha fazla yaşıyoruz onu. Bizim ligimizde o daha fazla yaşanıyor.
1: Her şey masaya yatırıldı. Yok İsmail Kartal dönmemeliydi. Yönetim işte maalesef getirmemeliydi. Talişka kalmalıydı. Lukaku alınmamalıydı. Bir maçın ardından yani bütün sezon boyunca duyabileceğiniz bütün eleştirileri bir maçta duyduk.
0: Biraz
1: Fenerbahçe medyasında.
0: Sakin olmak lazım.
1: Çok evet bana biraz fazla geldi.
0: Ya şimdi dönem şöyle değişti. Teknik direktörler de tabii buna intibak etmek zorundalar. Nasıl değişti? Eskiden işte pazar günü oynuyordun cumartesi ya da pazar. Ertesi gün gazeteleri alıyordun. Tek bir kanal vardı. Onda da akşam saat 21'de spor stüdyosu TRT'de program.
1: Evet.
0: İşte Tansu abiler falan çıkıyorlardı. Değil mi? Golleri veriliyordu. Sonra diyorlardı ki sırada basketbollar diyorlardı. Olay geçip gidiyordu. Gazetelerde de çok önemli dönemin yazarları vardı. Onlar okunuyordu. Yani kendi halinde büyük bir gürültü patırtı çıkmadan
1: günler geçiyordu.
0: Günler geçiyordu. Sonra ne oldu? Özel kanallar açıldı. Bu sefer özel kanallarda biraz daha hareket serbestliğini görmeye başladık. Yorumlar sertleşmeye başladı. İşte kulüpler kızdı derken o süreyi anlatıyorum. Bu sefer şifreli kanallar çıktı. Herkes çalıştı orada, değil mi? Hala evet. da devam ediyor. Futbol içine kapanmaya başladı. Futbolu izlemek için artık para vermek zorunda kaldı tüketici. Ona tam alışma durumu olacakken bu sefer sosyal medya açıldı. İşte sosyal medyada programlar yapılmaya başlandı. Bu sefer özgürlük zirve yaptı. İyi mi kötü mü? Her insanlar her aklına geleni konuşuyorlar. Değil mi?
1: Evet.
0: Teknik direktör istifa etsin, ondan hiçbir şey olmaz. Bu oyuncunun halini derken bu sefer insanlar bunu takip ediyorlar, okuyorlar. Teknik direktörle ben takip etmiyorum diyor da nasıl etmiyor?
1: Yani
0: mümkün değil bence.
1: Etmesen bile kulağına geliyor Ercan abi her türlü. Her türlü geliyor ya. Gelmemesi mümkün değil.
0: Ya bunu ya tamamıyla diyeceksin ki ben bu eleştirilerden etkilenmemem lazım. Destek alman lazım bu konuda. Profesyonellerden. Hı hı. Etkilenmemek için.
1: 7 tane ilaç alıyorum dedi ya İsmail Kartal.
0: Ya biraz fazla değil mi?
1: 7 tane ilaç ne demek ya? Yani hepsi psikolojiyle alakalı değil muhtemelen ama bir iki tanesi psikolojiyle alakalıdır diye düşünüyorum.
0: Ya insanlar maalesef sağlığı bozuluyor insanların işte böyle.
1: Tabii o kadar eleştiriyi kaldırmak da kolay değil. Ne kadar etkilenmemeye çalışsan da sonuçta etten kemikten varlıklarız hepimiz.
0: Özetle şunu demek istiyorum. Her şey değişti. O değişime ayak uydurması. Şimdiki nesil hiçbir şekilde hata kabul etmiyor. Şimdiki nesil derken

0: Şimdiki taraftardan bahsediyorum. Hata falan kabul etmiyorlar. Adam diyor ki ben yıllık locaya şu kadar para verdim ya da biliyorsun yıllık bilet alıyorsun. Onların da yerlerine göre çok büyük paralar.
1: Hı hı.
0: Ben bu parayı veriyorum kardeşim diyor. Ben konuşurum. Bu antrenörle olmaz diyor mesela. Yeni nesil böyle, yapacak bir şey yok. Ben diyor yılda 38 bin lira para verdim diyor. Ya da 135 bin lira para verdim diyor bu bilete diyor. 3 tane bilet aldım diyor 135 bin liradan. Durumu iyiyse.
1: Yenilmeyeceksin diyor.
0: Yenilmeyeceksin diyor. Böyle bir şey olmaz diyor. Kabul etmiyorum diyor.
1: Kendime çok
0: bunlara uyum sağlaman lazım. Evet. Bunlara uyum sağlaman lazım. Ya taraftar profili de değişti.
1: Hı hı.
0: Sosyal medyadaki taraftar profili zaten hiçbir şeyi beğenmiyor. Beğeniyor mu? Beğenmiyor.
1: Yok, beğenmiyor.
0: Her şey değişti. Bu değişime ayak uydurmazsan maalesef zor günler, zor anlar seni bekler.
1: Bir de şöyle bir şey var. Negatif yorumlar Ercan abi daha fazla etkileşim alıyor.
0: Tabi.
1: O yüzden.
0: Hep negatif olacaksın.
1: Tabi negatif.
0: Yani negatif.
1: Eleştireceksin.
0: Negatif programlarda yorumlar yapılırken de negatif olduğun zaman aman izleyelim deniyor.
1: Tabi tabi.
0: Ya olumlu şeyler, bir teknik direktör bazı şeyleri de olumlu yapar. Biraz da onlardan bahsedebilirsin.
1: Mesela.
0: Ya Roma maçında istifa etmese İsmail Kartal'la ilgili herhalde biz de konuştuk. Ya Fenerbahçe gayet iyi hazırlanmıştı maça.
1: Çok iyi. Ya galibiyeti kaçıran taraf oldu.
0: Ama istifa ettiği için o konuşulmadı bile.
1: Hı hı.
0: Öyle değil mi?
1: Tabii tabii konuşulmadı. Sen dedin ya BBC'de bile İsmail Kartal yazdı.
0: Ya bir baktım İsmail Kartal istifa etti falan BBC. Breaking News. Ya sıcak haber.
1: Çünkü Şampiyonlar Ligi maçı sonrası.
0: Öyle değil mi?
1: Bir istifa. Tabii tabii. Negatif şeyler daha fazla ilgi çekiyor. Eleştirmek daha fazla albenisi olan şeyler. O da etkileşim de reyting demek. Reyting de para demek.
0: Tabii.
1: Onu da kullanıyorlar yorumcular.
0: Şimdi eskiler hatırlarlar, takip edenler. Allah rahmet eylesin Hıncalı, Çıncalı abi.
1: Hı.
0: Acayip eleştirirdi değil mi? Hem gazetedeki köşesinde.
1: Tabii tabii çok eleştirirdi.
0: Fakat şimdi bu sayı artık 10 binlere 50 binlere gelmiş durumda. Artık herkes eleştiriyor. Ya bir gazetecinin eleştirisi ayrı ama bir anda bir bakıyorsun 10 bin kişi seni eleştiriyor. 10 bin.
1: Şimdi ama ne oldu? Herkes gazeteci oldu Ercan abi. Herkes yorumcu oldu. Herkes futbol uzmanı. YouTube'u bir açıyorsun. Herkes futbolu biliyor. Herkes yorumcu. Herkes uzman. Herkes akıllı. Okan Buruk, İsmail Kartal hayatlarını futbola adamış insanlara akıl veriyorlar mesela. Adam açmış interneti, YouTube'u. 25 yaşında. Yani ne altyapısı var belli değil. Yardırıyor oradan.
0: Tabii canım. Yardırma değil. Yağdırıyor diyeceksin.
1: Yağdırıyor yani. Sonra insanlar da bu iyi eleştiriyor diye onu izliyor. Oradan da prim. Söylediklerinde doğruluk payı var mı yok mu, bu adam bir şey biliyor mu bilmiyor mu, bunu hiç tartmıyor da dinleyici izleyici.
0: Ve başka bir eleştirimde basın toplantılarında ısrarla söylüyorum ve televizyon röportajlarında teknik direktörlere bence kötü sorular soruluyor.
1: Bunu İyi sorular sorulamıyor. Bugün de güzel soru gelmedi İtalyano'ya.
0: Oyunla maçla ilgili. Ya adam diyor ki yarın diyor aramızda olmayacak diyor mesela. Toplantının sonunu izliyorum ben. Seninle beraber izledik hatta.
1: Trossard olmayacak diyor, evet.
0: Yarın diyor işte olmayacak. Aşil'de ağrısı var diyor.
1: Hı-hı.
0: Peki bunun tedbirini nasıl aldınız? Çalışmanız ne yönde gelişti? Bu sizi etkileyecek mi diye bir tane soru geldi mi? Allah'ını seversen söyle.
1: Atmosfer soruldu yine, klasik.
0: Ya ağzıyla diyor ki.
1: Toplantıda soruluyor atmosfer.
0: Leo diyor maalesef aramızda olmayacak. Yani kadroda olmayacak diyor. Hı-hı. Ya bir sorsanıza. Bu oyun yapınızı nasıl etkileyecek? Ne düşünüyorsunuz? Taktiğiniz...
1: Litvanya deplasmanında da yoktu değil mi?
0: Evet. Taktiğiniz ne olacak?
1: Bu neden mesela iki tane Avrupa maçında kaçırıyor? Bunun nedeni ne? Bir kronik mi değil mi? Bunlar sorulabilir.
0: Mesela.
1: Hı-hı. İki oldu bu.
0: Ağrısı.
1: Bu
0: evet.
1: Bir işte soru işareti.

0: Evet, oluşturuyor mu kafanızda
1: Abi
0: gibi?
1: öyle fazla bir problem yok dedi esasında. Sadece dedi şöyle ihtiyacımız var dedi. Ama şimdi benim bahsettiğim konu bu, sizin stratejinizi
0: Nasıl değiştirecek?
1: nasıl değiştirdi? Buna göre ne çalıştınız?
0: Mesela dinleyicimiz onu sormuş. Kim oynayacak onun yerine mesela diyor.
1: Değil mi?
0: Onun yerini doldurabilecek mi diyor
1: Ya
0: mesela.
1: şimdi bu toplantılarda ne olur sorun bunları. Rica ediyorum. Ya bu sorulması gereken bir soru. Ya ben orada toplantıda yer alsam hemen bunu söylerim. Ben atmosfer falan, bana ne atmosfer? Beşiktaş taraftarının atmosferi her zaman müthiştir zaten.
0: Bitti.
1: Beşiktaş'ın ya büyük takımların, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon, öyle değil mi? Hep müthiş atmosferdir zaten böyle maçlar. Taraftarın ne yapacağı zaten bellidir.
0: Taraftar bak şöyle bir zamanda sorulabilir. Gelmiyordur maça. Takıma küsmüştür. Bir mesajınız var mı?
1: Ay yarın
0: Ha,
1: gelsinler.
0: yarın gelsinler yönünde bir
1: Tabii.
0: yönlendirici bir taraftar sorusu sorulabilir de işte bir atmosferimiz ön plana çıkarıldı diye Avrupa'da her basın toplantısında her yabancı futbolcu görünce hemen atmosfer atmosfer atmosfer gına geldi bana. Bayılacağım yani o atmosfer muhabbetinden. Yabancılar da artık sıkıldı bence bu muhabbetten diye düşünüyorum.
1: Bence de sıkılmıştır ya. Ya da seviniyordur. Bana hiç soru gelmiyor diye.
0: Ha, iyi iyi çok güzel deyip geçiyor onlar da.
1: İçinden diyor ne güzel, teknik taktik soru yok.
0: Hiçbir şey yok. Bomboş soru.
1: Yani hiç.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
3: Umran Oto Ekspertiz. Radyo Spor. Reklam.
2: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor. En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Radyo Spor!
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi şöyle yorumlara da bir yandan bakıyorum, bir yandan da kendi gündemimizi de tabii ki değerlendiriyoruz. Şimdi Beşiktaş'ta konuştuk. Dün bir dinleyicimiz Okan Buruk gitmeli diyor, Pep Guardiola gelmeli diyor mesela. Şimdi o mesaja ben takıldım. O yüzden bugün bir bu konuyu konuşalım istedim Galatasaray bölümünde.
1: Evet.
0: Yani ne bekleniyor Okan Buruk'tan, ben hala anlamış değilim. Yani Galatasaray taraftarı ne istiyor? Niye tatmin olmuyor? %80 galibiyet oranı, 4 yıllık şampiyonluk. Ercan abi, bu konuda yorumunu merak ediyorum yani.
1: Guardiola şu anda dünyanın en pahalı teknik direktörü. Her yönden. Hem kendisinin hem yardımcılarının kazancı. Ve kurduğu kadro. Guardiola geldiği zaman oyuncu garantisiyle gelen bir teknik direktör.
0: 1 milyar euroluk takım ister.
1: Ya yani sizin der ki transfer bütçeniz ne? Mesela 80 milyon euro dersen çok teşekkür ederiz.
0: Dişimin kovuğuna yetmezler.
1: Ya yani ben bu bütçeyle çalışamam der. Ya bir teknik direktör geleceği zaman ya dünyada kendini kabul ettirmiş teknik direktörler bir takımın başına geldiğinde önce sordukları soru şu. Ya Real Madrid diyor ki benim 865 milyon euro bu sene harcama limitim var. Tamam diyor Ancelotti, geliyor.
0: Beraber harcarız diyor.
1: Evet, 865 milyon euro diyor, transfer yapacağız. Senin maaşın hariç diyor. Yoksa Guardiola öyle çalıştırdığı takımda ben geleyim muazzam bir takım yapayım, öyle bir şey yok Guardiola'da. Ajanı isterse gider İspanya'da o zaman bir takım alır çalıştırır.
0: Tabii. Ya buraya gelecek Türkiye Ligi şampiyonluğu için gelmez ki o. Şampiyonlar Ligi için gelir.
1: Herhalde. Ve onun şöyle şampiyonlar her sene yarı final final oynamak için kadro oluşturmaya gelir.
0: Tabii şampiyonluk
1: çünkü
0: için gelir.
1: Guardiola'nın aldığı bazı oyuncular kendi zamanında bile kadroya giremedi. Olmadı, uyum sağlayamadı. Ama oyunculara da işte 100'er milyon euro, 50'şer milyon euro bonservislerine para verildi. Zarar onlar. Ama bunu kabul ediyor kulüpler. Her oyuncu alındığı zaman muazzam para verilince oynayacak diye bir şey var mı?
0: Yok. Florian Wirtz 135 milyon euroluk bir katkı sağlığı mı?
1: Yok.
0: Liverpool'a. Yok.
1: 2 yıldır 3,5 milyon euroluk bir katkı bile sağlayamadı. Asist ve gollerine bakarsan.
0: Evet. Değil mi? Olmadı yani.
1: Olmadı.
0: Çok muazzam bir parayla transfer edildi ama olmadı. Bunlar var. Şimdi bakıyorum işte Avrupa'da başarısız deniyor. Yaz. Şimdi Galatasaray bir çeyrek final gördü. Evet. Snyder'li, Drogba'lı dönemde değil mi?
1: Başka neyi gördü?
0: Daha ötesi yok zaten.
1: Mustafa Denizli dönemi grup maçları yok. Eleme usulüne göre oynanıyor. Adı Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası. 40 yıl önce yarı final var.
0: 40 yıl önce bir yarı final var. UEFA Kupası var.
1: Evet.
0: 26 yıl olmuş.
1: Evet.
0: Yani sanki her sene final oynuyordu. Galatasaray şampiyonluklar kazanıyordu da Okan Buruk'la bunun önüne geçilmiş gibi bir şey var. Algı var niyeyse. Onu ben çözemedim Galatasaray taraftarı. Bir insan elindekini kaybedince değerini
1: bazı anlıyor. Gerçekler acıdır. Ama taraftarlar, futbol taraftarları özellikle bu gerçekleri kabul etmezler. Onlar
0: evet.
1: Biz niye Barcelona, Real Madrid gibi olamıyoruz? Niye Arsenal gibi olamıyoruz diye sorarlar. O taraftarlar hatta bütçeyi araştırmaz bile. Ben istiyorum der. Ama yeri geldiği zaman o takımlar biliyorsun bir bonservise 130'u bir anda atıyorlar. 150'yi. Sen bir Osimhen'de bunu denedin, yaptın. O kadar. İkinciye yapabilir misin? İkinci 75'i.
0: Yok.
1: İkinci 80'i.
0: Yok, yapamazsın yani.
1: 4 tane öyle 80'lik oyuncu alsan 80 milyon euro ya da 4 tane 100 400 milyon euro 4 oyuncuya versen dersin ki tabii ki ben artık Şampiyonlar Ligi'nde bir şeyler yapmam lazım.
0: Kapıya kilidi vurmadan.
1: Vurmadan bir şeyler yapmam lazım. O zaman haklı taraftar. Ama buna imkan yok.
0: bir Doğu Avrupa takımının buralara gelmesi, yani yarı final görmesi Şampiyonlar Ligi'nde pek mümkün görünmüyor. Oralar belli. Yani hangi takımların gideceği, hangi seviye takımların gideceği, hangi bütçeli takımların gideceği belli orada. Ben ya Okan Buruk gittikten sonra değerinin anlaşılacağını düşünüyorum. O zaman bir iki sene Galatasaray şampiyon olamayınca Galatasaray taraftarı diyecek ki biz hata yapmışız. Okan Buruk'u eleştirerek.
1: Ya şimdi eleştirmek
0: diyerek.
1: Eleştirmek kolay. Tamam. O da bir 4 yıl içinde Galatasaray tarihindeki yerini aldı.
0: Aldı.
1: Eleştirmek kolay. Başarısız olduğu dönemler oldu mu? Oldu. Galatasaray'da da istenmeyen sonuçlar alındı. Olur. Ama işin finalinde şampiyon oldu. O gerçeği kimsenin unutmaması lazım.
0: Ya bir de Ercan abi, şimdi Okan Buruk gitti. Ya, Türkiye'ye kimler geldi ya? Mancini'den geldi. En elit teknik direktörlerden biri. Mourinho geldi.
1: Evet.
0: Real Madrid'in başında şu anda adam. Mourinho.
1: Türkiye'ye
0: Reikart'lar geldi.
1: Del Bosque geldi.
0: Del Bosque geldi. Oldu mu?
1: Olmadı.
0: Olmadı. Okan Buruk gitsin demenin hiçbir mantığı yok Galatasaray'da. Ben Fenerbahçeli olsam hemen gitsin, bugün gitsin derim. Beşiktaşlı olsam hemen gitsin derim. Ama Galatasaraylı'nın bunu demesi hiçbir şekilde anlam veremiyorum. Ya kimler geldi? Ya Mourinho geldi. Ya Mourinho

0: Dan daha kariyerli kaç teknik direktör var ya? Şu anda adam Real Madrid'in başında değil mi?
1: 5 tane isim saysan dünyada, işte Mourinho'lar, Guardiola'lar, Klopp'lar diye saymaya Ancelotti'ler diye saymaya başlasan, onların içinde Jose Mourinho.
0: İlk 5'te. Yenebildi mi Okan Buruk'u? Yenemedi. Geçebildi mi? Geçemedi.
1: Olmadı.
0: Olmadı yani.
1: Başarılı olamadı.
0: Tabii ki olamadı yani. Öyle şu gelsin bu gelsinle başarı hemen olacak zannediliyor. İşte Mancini geldi. Oldu mu? Olamadı. Olamadı yani.
1: İşte İtalya'da sonra Avrupa şampiyonu oldu. Çok önemli bir futbol adamı.
0: Evet. İşte Del Bosque geldi dediğin gibi. Yani neler geldi Türkiye'ye? Olmadı. Yani elinizdekinin de kıymetini bence biraz bilmenizde fayda var diye düşünüyorum.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Düşükte 1 numara Rattlesnake, onun yarım boy kadar gerisinde işte 4 numara Rapid Shot, 3 boy gerisinde dışta 6 numara White Walkers, hemen içinde 2 numaralı Hava Spy. Bu şekilde son 800'e yaklaşılıyor. Liderlik 7 numaralı Egoista'da farkı 2 boy yaptı. İkincilikte onu 5 numaralı Sirius Me takip ediyor. İşte 3. sırada 3 numaralı Hawk yer tuttu. Bunun 2 boy farkla gerisinde 4.lükte ilerliyor 1 numara Rattlesnake, 2 boy gerisinde bariyer dibinde 4 numara Rapid Shot, son sırada 2 numaralı Hava Spy. Son 600'e bu sırayla giriliyor. Liderliğini sürdürüyor 7 numaralı Egoista. Düzlüğe de 7 numaralı Egoista önde çıktı. İkincilikte ortada 5 numaralı Sirius Min'in atakları var. İşte 3. sırada 3 numaralı Hawk yer tuttu. Bunun bir boyu farkla gerisinde. Bariyer dibinde 4 numaralı Rapid Shot, dışlarına 1 numaralı Rattlesnake. En dışta 6 numaralı White Walkers'ın ataklarıyla son 200'e yaklaşılıyor. 7 numaralı Egoista direniyor. Ortadan şimdi 6 numaralı White Walkers geliyor. Hemen içinde 1 numaralı Rattlesnake'in de atakları var. Son 100'e girmek üzere. Dıştan 6 numaralı White Walkers geliyor. İçinde 1 numaralı Rattlesnake geliyor. Şimdi 1 numaralı Rattlesnake öne geçiyor. Bir numaralı Rattlesnake koşuyu kazanıyor. 6 numaralı White Walkers koşudan ikinci olarak ayrılırken 2 numaralı Hava Spy koşudan üçüncü olarak ayrıldı. 3 numaralı Hawk dördüncü, 7 numaralı Egoista koşudan beşinci olarak ayrıldı. Koşuyu 1 numaralı Rattlesnake Mehmet Salih Çelik de kazandı. 7 numaralı Egoista ile ekür olarak start aldı Butay.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
5: Reklam. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
5: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, Sevinç.

0: Sevgili dinleyiciler, mesajlar geliyor. Teşekkür ederiz. Galatasaray ile ilgili haberler var Ercan abi. Devre arasında özellikle bazı oyuncularla yolların ayrılacağı konuşuluyor. Bu isimlerden biri Wilfred Tsingo, hatta kendisini kulüp bulması
1: Öyle
0: söylenmiş.
1: haberler yer aldı bugün, evet.
0: İlkay Gündoğan haberi çıktı
1: İlkay
0: bugün.
1: normal değil mi?
0: Yani normal, evet, ama yani devre arasında maaşının işte yarısından kurtulmak isteyecek belki Galatasaray, bilemiyorum. Çünkü Türk oyuncu olduğu için hani çok zorlamayacaksa faydası olabilir ligin ikinci yarısında diye düşünüyorum İlkay'ın.
1: Yani
0: Belli
1: şöyle
0: dakikalar.
1: düşünmek lazım. Tabii oyuncu ben gitmek istemiyorum derse, sezon sonu bitiyor sözleşmesi çünkü.
0: Evet, sezon sonuna kadar kalabilir. İşte Kaan Ayhan'dan
1: Ya bu saatten sonra ben nereye gideceğim derse,
0: ayrılabilirler.
1: değil mi?
0: Evet.
1: O
0: Kaan
1: sözleşmelerden
0: Ayhan'dan
1: çıkmak
0: ayrılabilirler.
1: kolay değil. Ancak karşılıklı anlaşarak çıkabilirsin.
0: Şimdi Singo büyük talihsizlik oldu Galatasaray için. Ben seninle de paylaştım
1: Evet.
0: Singo'nun hem Serie A istatistiklerini hem de Lig 1 istatistiklerini, Fransa Ligi istatistiklerini. Yani orada 2000 dakikanın altında süresi yok Singo'nun. Ama Galatasaray'da 2 sezondur 1000 dakikaya ulaşamadı
1: Evet.
0: sakatlıklardan dolayı. Yani bu oyuncu, hani diyorlar ya müzmin sakat. Hayır, geldiğinde müzmin sakat değildi. Bu tarz sakatlıkları yoktu oyuncunun.
1: Evet.
0: Ufak tefek sakatlıklar oluyordu. Bir iki maç kaçırıyordu belki ama dediğim gibi 2000 dakikaları her sezon görmüş bir oyuncu. Galatasaray için handikapı işte gelir gelmez sakatlanması oldu. İyileşti, milli takıma gitti, milli takımda sakatlandı. Geri döndü, Galatasaray iyileştirdi, yeniden milli takıma gitti, yeniden sakatlandı. Şimdi bu talihsizlikler tabii çok can sıktı. Nereye kadar gidecek? Bu üçüncü, dördüncü sakatlığı oldu Ercan abi, ben artık sayamıyorum. Ona da kulüp bulması söylenmiş.
1: Ya bu iş tabii kulüp bulması söyleniyor da, acaba doktor, yani tıp insanlarıyla yapılan ortak görüşmeler sonrasında mı buna karar verildi? Bu şimdi önemli. Ya doktorlar çıkıp ya bu adam kronikleşti, artık bundan fayda gelmez
0: Mi dedi?
1: dediler mi dediler? Bunu bilemez. Çünkü sen yayına girmeden önce daha bu konuyu açtık biz. Beraber konuştuk
0: Evet.
1: seninle. O daha önce oynadığı maçlara baktık başka kulüpte. Böyle bir problemi yok.
0: Evet, böyle bir
1: Her
0: problem
1: şey
0: yok.
1: burada başladı.
0: Torino'da, işte Monaco'da böyle problemleri yok Singo'nun.
1: Yok.
0: Galatasaray'da var. Tam iyileşti derken milli takıma gidip sakatlanmaları var. İşte Dünya Kupası'na gitti, sakatlandı.
1: Evet.
0: İşte Afrika Uluslar Kupası'na gitti, sakatlandı. Tam Galatasaray iyileştiriyor, sakatlanıyor, iyileştiriyor, sakatlanıyor. Yeniden iyileşti, sınırken sakatlandı. Şimdi bu da bayağı can sıkmış anlaşılan. Biz faydalanamıyoruz, yabancı hakkımızdan da gidiyor, maaşı da yüksek. Hala piyasası da varken elimizden çıkaralım denmiş.
1: Ya böyle bir oyuncunun bonservisine böyle tabloları yaşıyorsa oyuncu, büyük para teklif edilmez Mehmet yalnız. Diyelim ki ben Lyon kulübünden Singo'yu almak istiyorum. 26 verir miyim sence?
0: Bilemiyorum.
1: Ben veremem.
0: Hala piyasası var deniyor ama
1: Ama 26 değil o
0: bu
1: piyasa.
0: kadar az oynayan da bir oyuncuya da o paralar, yani 30'lar 40'lar zor.
1: Artık zor, bitti. Ya bu, mutlaka oynayıp eğer ayrılmak konusunda ciddiyse, tekrar iyileşip oynarsa, bir daha sakatlanmazsa, belki sezon sonu bir şansın olabilir. Ama Ocak ayında sen kendine kulüp bul, biz senden ayrılacağız diyorsan,
0: Ocak'ta çok bonservis beklememek lazım.
1: gelen teklif, şöyle söyleyeyim, 8 gelirse iyi.
0: Şöyle, o yani dediğin noktadan devam edeyim. Şöyle bir şansı olabilir Galatasaray'ın. 7 tane Şampiyonlar Ligi maçı daha var. Hadi diyelim ki birini yine kaçırdı. 6 tanesinde oynadı. 4'ünde çok iyi oynadı.
1: O zaman bir şansın doğabilir.
0: O zaman dikkatleri çekersin.
1: Yoksa hiç oynamadan, kadroda yer bulmadan biz bu oyuncuyu veriyoruz, fiyatı da 30 milyon euro dediğinde, o tatlı bir hayal olur.
0: İşte ligde de 20 maç daha oynadı diyelim.
1: Oynaması lazım. Ve iyi oynaması lazım.
0: Evet. 20-26 maçla sezonu kapattı. Kabul edilebilir.
1: Yoksa şu anda boşu boşuna ya ben tamam oyuncuyu satıyorum, elimden çıkardım. Değil mi? Dedim bunu. Evet. Tamam çıkardım.
0: Listeye koydum satış
1: listesine. Listeye koydum. Ben sana söyleyeyim. 8 verirlerse iyi. Gayet iyi.
0: Neredeyse işte 2 yıllık maaşına geri gönderiyorsun. Bonservis zararı o zaman çekeceksin Ercan abi. Kulüp olarak.
1: Eksi yazacaksın. Eksi. Bilançoda eksi. Zarar ettin. Hı-hı. Futbolda bu var. Yapacak bir şey yok. Ya ama o parayı bulabilir misin Mehmet? Tekrar hı-hı, soruyorum. Ya biri çıkıp evet tamam ben Singo'ya 26'ya mı aldım? Ben hadi 25 veriyorum der mi sence şu anda?
0: Herhangi zor. Bir
1: bence çok düşük bir ihtimal.
0: Zor. Zor.
1: Ya ayağındaki ameliyat olması gerekiyordu. Osterwolder'in biliyorsun. Roma almadı.
0: Roma almadı.
1: Ki öyle ağır bir şey değil. İyileşecek Osterwolder.
0: Ama işte Aralık ortası deniyor. İlk yarıyı neredeyse kapatacak bir oyuncu.
1: Almadı
0: ama. Almam dedi.
1: Almadı.
0: Şimdi bir dinleyicimiz demiş ki az önce basın mensuplarından bahsettik ya. Hakem yetiştiremediğimiz gibi basın mensubu da yetiştiremiyoruz demiş.
1: Yani yapacak bir şey yok.
0: Evet. Bakıyorum yine yorumlara. Bir diş hikayesi vardı. Singo'da da aynı durum olabilir mi? Tugay Kerimoğlu'nun diş hikayesi. Şimdi Hertha Berlin kulübünün özel diş kliniği var. O bütün futbolculara onlar tedavi ediyorlar dişten. Evet. Olabilir tabii ki yani çünkü bu diş konusu önemli bir konu. Bazen geçmeyen rahatsızlıklarınız, ağrılarınız dişten kaynaklı olabiliyor. Olabilir ama buna da bakılmıştır diye düşünüyorum. Neden?
1: Tabii canım artık her şeye bakılıyor.
0: Evet. Bakıyorum başka yorumlara. Monaco'dan oyuncu almayın diyor Emrah Bey. Türk kulüplerine çağrımdır. Oradan gelen oyuncudan hayır çıkmıyor diyor.
1: Niye acaba?
0: Monaco'dan bilmiyorum ki. Yani mesela işte 2022'de Serie A'da 35 maç oynamış. 2023'te 31 maç oynamış.
1: Singo, az mı?
0: Singo. Fransa'da 25 maç oynamış. İlk sezon ikinci maç. İkinci sezon 27 maç oynamış.
1: Az mı?
0: Çok. Yani yeterli en az. 2000, hep 2000 dakikanın üstünde. Dakikaya bakıyorum ben. Galatasaray'da toplam geçen sene 949, bu sene 41 dakikası var. Yani 1000 bile değil iki sezonun toplamı. Galatasaray'da 1000 bile değil. Şimdi İlkay'ı değerlendiremez miyiz diyor Okan Buruk'un yanında. Ona yönetim karar verir.
1: Abi belki İlkay ben de futbol oynayacağım diyor, diyecek.
0: O da olabilir. Ama İlkay da Ercan abi şöyle bir itirafta bulunayım. Tamam çok bir şey beklemiyordum ama bu kadar da kötü düşüşü beklemiyordum İlkay'dan yani.
1: Serbest düşüş derler ya.
0: Direkt paraşütsüz düştü.
1: İnanılmaz değil mi?
0: Ya hiç beklemiyordum. Tamam City'deki gibi oynayamaması doğal. Yani bir yıl daha yaşlandı. Düşüşteydi zaten performans olarak ama ne olursa olsun Süper Lig'in üstünde bir performans bekledim ben. Olmadı.
1: Onun gibi yani deneyimin artık en üst seviyesinde.
0: Hı hı.
1: Böyle olmaması gerekiyor. Ki Mertens'ten yaşı daha genç.
0: Demek ki Premier Lig insanın posasını çıkarıyor. Öyle yorumladım ben. Yani suyunu sıkmışlar, ilk ayın bitmiş, posası geldi.
1: Buyurun demişler değil mi?
0: Evet. Singo'da problem olmasa zaten satmazlardı. 5 sene sonraki fiziki durumunu bile Avrupalılar biliyorlar demiş bir dinleyicimiz.
1: Ya o olabilir. Ama çok yüksek bir bedele verildi. Yani o parayı alırken de bayağı iyi kontrol ediliyor. Yani gelecekte şu adam şu kadar sakatlanır, şu olur bu olur diye de o kadar tıp ilerledi mi?
0: Hmm.
1: 4 sene sonra bu adam arka adresinden sakatlanacak diye.
0: Yok yok.
1: Sanmıyorum.
0: Ben de zannetmiyorum. Maaşını bile bulmak zor olur diyorlar Singo'nun. Maaşı da yüksek. 4,5 civarı.
1: Tabii tabii.
0: O civarlardaydı. Benim bildiğim.
1: Ya bana da zor geliyor.

0: Sayın Başkan'ın da açıklamalarını verdik Divan Kurulu'nda. Sayın Başkan'ın peki açıklamalarına ne diyorsun? Yani çünkü biz diyor başarılı bir transfer dönemi geçirdik. Son günü beklemek zorundaydık. Evet, tabii ki ben de isterim diyor kampa yetişsin. İşte takımla çalışsın, lige hazır girsin ama o zaman da diyor 50 milyon fazla vermek zorunda kalırdım diyor Sayın Başkan Dursun Özbek. Kendini böyle savundu eleştiriler karşısında.
1: Yapacak bir şey yok. Öyleyse. Yani Türk transfer düşüncemiz zarar edeceğimize son günü bekleyelim tarzındaysa yapacak bir şey yok. Demek ki daha önce almayı düşünseler, mesela Leao'yu Haziran'da indirelim deseler çok daha
0: Tabii 50'den aşağıya indiremezdik diyor mesela.
1: indiremezdik diyor, evet.
0: Leao dedin. Leao ile ilgili bir enteresan bir açıklama geldi. Altafini'den, Jose Altafini hatırlarsın belki Milan, Juventus ve Napoli takımlarında oynamıştı.
1: Tabii.
0: Leao ile ilgili konuştu. Diyor ki onu izlemekten bıkmıştım diyor. Sanki size bir iyilik yapmak için oynuyormuş gibiydi. Ne demek istemiş anlamadım.
1: Ya işte
0: Burada.
1: dua edin de oynuyorum demek istiyor.
0: Ha.
1: Anladım, onu demek istiyor. Ağır bir
0: Yani
1: eleştiri olmuş.
0: ağır ve bayağı ağır geldi bana. Anlamakta da güçlük çektim bu nedenle. Şimdi bir iki kıvılcım gösterdi maçlarda ama fizik olarak hazır olmadığını da gördük Rafael Leao'nun. Ama şunu da buradan söyleyelim Galatasaray taraftarına, diğer futbol dinleyicilerimize. Leao 90 dakika boyunca maçın içinde olan bir oyuncu hiç olmadı Ercan abi.
1: Bunu hepimiz biliyoruz. Yani
0: Hepimiz
1: bizi
0: biliyoruz.
1: izleyenler biliyoruz.
0: Evet. Yani anların oyuncusu oldu hep.
1: Evet.
0: Rafael Leao. Bunu kabul etmek lazım. Yani 90 dakika ondan iyi performans beklemeyeyim. Bazen 20 dakika ayağına top değmeyecek. Arka arkaya 5-10 top
1: Kaybolacak değil mi oyunda?
0: kaybolacak. Top kaybedecek. Ama bir anda da maçı çözecek. Öyle bir oyuncu. Biz bu nedenle hani biraz mesafeli yorumlar yapmıştık Leao ile ilgili. Sürekliliği çok yok çünkü oyuncunun.
1: Yok. Yok. Onu kabul edelim.
0: Onu kabul edelim yani. Ama size maç kazandırır mı? Kazandırır. Maç çözer mi? Çözer. Yani jeneriklik gol atar mı? Atar.
1: Portekiz milli takımında yine büyük işlere imza atar mı? Atar.
0: Atar. Ama saç başta yoldurur yeri geldiğinde.
1: Dediğim gibi saha içinde kaybolması tabii önemli. Bir savunmaya yardım eder mi? Nadir.
0: Nadir eder.
1: Eder gibi yapar
0: Ha,
1: yine.
0: eder gibi yapar. Gölge savunma yapar. Gelir ama işte çok yırtıcı bir Leao beklemek de hata olur.
1: Evet tabii.
0: Bunu bilerek izlemek lazım Rafael Leao'yu. Ama anların oyuncusu. Bir önüne top atarsın, uçar gider bir daha yakalayamazsın.
1: Evet, konu Leandro'nun dışında şu anda maçlara bakıyorum da işte Türkiye Kupası'nda ikincilik, üçüncülük takımları başladılar kupa mücadelesine.
0: Aynen.
1: Zemini gördüm de aklıma bizim Süper Lig'deki zeminler geldi tekrar. Ya yayın ihalesi 500 milyon doların üstünde olacak diye konuşuluyor değil mi şu anda?
0: Konuşuluyor evet.
1: 500 milyon doların üstünde olacak bir ihalede televizyonu açtın, maçı seyredeceksin. Sahada yarısı çim, bazı bölgelerde çim yok.
0: Sarı yeşil bir zemin.
1: Sarı yeşil kötü bir zemin.
0: Kahverengi
1: Evet,
0: bazı.
1: birçok zemin öyle. Bunu nasıl düzeltecekler? Ben 500 milyon dolar para verdim diye başka bir firmayım ben.
0: X firması.
1: X firma 500 milyon dolar verdim. Bir bakacağım zeminin hali.
0: Aha, şu anda hakemin önüne baksana Arcan abi. Dördüncü hakemin önüne.
1: Evet.
0: Of fena.
1: Bir
0: Tam
1: de
0: toprak.
1: ben diyeceğim ki kameraları şuraya koymamız lazım. Bize platform yapın. Ben mesela 29 kamerayla çekeceğim her maçı.
0: İnşallah.
1: Diyelim X firması. Ben platform yapmam diyecek kulüp. Kim yapacak o platformu? Ben sana parayı verdim mi?
0: Tribünden keseceksin yani 3-4 tane sandalye.
1: Keseceksin. Zemini burada iş hem kulüpleri hem de bence Futbol Federasyonu'na düşüyor. Sezon biter bitmez diyecekler ki bu zemin düzelmezse maçını burada oynayamazsın.
0: Ben sana anlatmıştım ya işte FIBA'dayken ben karşı yakanın salonu tavanın altına yapmışlar.

0: vardır kamera yeri. Biz dedik buradan çekemeyiz. FIBO Türkiye'de çekiliyor belki ama evet, şu anda belli bir standardı var. Onu aşağıya aldık tribünlerin oraya. Bazı tribünler kapattık mecburen ama bunu yapmak zorundaydık. Çünkü gerçekten yayıncılık açısından kameranın olması gereken yer orası. Şimdi yeni yayıncı da senin dediğin gibi ben platform istiyorum deme hakkına sahip olmadı.
1: Tabii ki ya, ben sadece parayı vereyim. Sen bize para ver, gerisine karışma muhabbeti olmaz.
0: Olmaz.
1: O parayı bulamazsın bu sefer.
0: Zemin için şöyle bir öneri geçen gün geldi bir arkadaşımdan. Zeminini belli bir standardın altında, yani belli standartta tutturamayanlara ceza verilsin diyor mesela.
1: Ya ceza veriyor. Hayır, ceza şu. O sahada oynayamazsın.
0: Aynen. Bir gün önceden gelecek diyor şey, supervisor.
1: Bir gün önce değil. O hafta çarşamba günü gelecek.
0: Çarşamba ne?
1: Belli olacak. Hı. Çarşamba günü akşam sana tebliğ edecekler. Zeminin kötü. Bu haftaki maçını şuraya kendi aldım, evinde değil şuraya aldık.
0: Mis gibi. Al sana çözüm. Paşa paşa çillop gibi statlarımız olur.
1: Düzeltene kadar bu böyle. Hı hı. Yani bu sorumluluğu almaları lazım artık.
0: O zaman nefis zeminlerde maçlar izleriz.
1: Ve bu bence her kategori için geçerli olmalı. Ya biz işte fazla zengin takım değiliz, İkincilik takımıyız, üçüncülük takımıyız, bizim zemin ne yapalım böyle, kabul etmeyeceksin onu.
0: Evet.
1: Diyeceksin ki adama,
0: o teminatı isteyeceksin.
1: Ya transferde daha az harcama yap, iki oyuncuyu daha az al ama bana sezon boyu nefis bir zemin var. Ben bütün maçta televizyondan veriyorum de. Türkiye'de bütün maçlar televizyondan veriliyor. Biliyorsun o ikincilikler de veriliyor. Bir zahmet bu zeminleri düzeltin ya. İnsanlar seyrederken ya Süper Lig maçını seyrediyorsun. Bitik zeminler var ya. Bitik. Hı hı. İçinden seyretmek gelmiyor ki o maçı.
0: Gelmez. Şimdi bu zeminler önemli bir konu. İhalede bu kamera sayısı da önemli Ercan abi. Şimdi ihale zamanı da geliyor. Bir konsorsiyum olacak deniyor. Bilmiyorum yani, inşallah o 500 milyon euroların üstüne çıkılır. Takımlarımız
1: ya
0: için önemli.
1: Ya çıkılır da ben şu anda şeyde düşünmek istiyorum. İhaleyi alan şirket. Hı hı. Ben diyor 30 kamerayla çekeceğim diyor. X şirketi mesela aldı. Y ya da V ya da R kim alacaksa. Hı hı. Ben platform yapmak istiyorum diyor. Hayır, ben orada seyirci alacağım, oraya platform kurdurmam, kamera platformu. Geçmiş olsun. O iş daha kafadan olmaz. Ya bunun orada ne derler buna, yayın şartnamesi. Hı hı. Bunu alan şirket de yayın şartnamesini koyacak. Diyecek ki benim isteklerim de bunlar. Bana bu imkanları sağlayacaksınız diyecek.
0: Şimdi ben şartnameyi okudum. Seninle de burada konuşmuştuk. 12 ya da 13 kamera yazmışlar oraya.
1: Yeni mi bu?
0: Yok yani şu anki ihale.
1: Ha, yok hayır, onun değişmesi lazım. Diyecek ki en az 20, en fazla 30 kamera diyecek. En az diyecek 20.
0: Bir de kameraların da kalitesini yazacak.
1: Marka, kalite, hı-hı, çözünürlük. Orada teknik terimlerle bunları belirtmesi gerekiyor.
0: Çok basit bir şartname yazılmış mesela. Kim yazdı bilmiyorum ama İşten anlamadığı belli.
1: Tabii canım.
0: Yani çok basit bir şartname yazdım. Ben şartnameyi okuyunca dedim bunu kim yazdı yani? Ben yayıncı kuruluş olsam çok sevinerek kabul ederim yani. 12 kamera nedir günümüzde?
1: Hiçbir şey değil. Ya neredeyse basketbolda salonda çekildiği için basketbolda 12 kamera 12. çekiyorlar.
0: Tabii. Şimdi dinleyicilerimiz diyor ki biz diyor çok oyuncu öğütüyoruz diyor son yıllarda. İrfan'ı bitirdik diyor. Cengiz'i bitirdik diyor. İşte Sane'yi, İlkay'ı bitirdik diyor. Nasıl olacak? Nereye kadar gider bu diyor.
1: Yılların rahatsızlığıdır bu futbolun da.
0: Ama diğer takımlarda da var. Dönem,
1: var tabii canım. Daha önceki dönemlerde olmadı
0: yanlış
1: mı?
0: Transferler.
1: Oldu. Ya merak edenler baksınlar Türk futbol tarihine. Böyle bir sürü oyuncu oldu. Öğütüldü gitti. Olmuyor. Bazen olmuyor işte.
0: Şimdi güzel bir öneri geldi. Zemin işini diyor Türkiye Futbol Federasyonu bir firmayla anlaşsın, ona versin. Tüm zeminleri o firma yapsın.
1: Evet.
0: TFF parasını da kulüplerin yayın gelirinden kessin diyor.
1: Gayet mantıklı.
0: Güzel.
1: Bunu ama bazı statların tabii işletmesi Gençlikbespor Genel Müdürlüğü'nde biliyorsun. Hı-hı. Zemin konusunda. Evet. O konu daha kolay federasyon için. Hemen bir protokol yaparlar. Karşılıklı anlaşırlar. Hı-hı. İkisi de devlet kurumu değil mi?
0: Evet.
1: Ve bu sorunu hallederler. Ha, kulübe Gençlikbespor Genel Müdürlüğü diyelim, kulübe kiralıyor ya stadı. Hı
0: hı. O da kira bedeline yansıtır.
1: Kira bedeline yansıtsın tabii.
0: O da kira bedeline yansıtır. Yine problem çözülür. Her türlü çözülür yani. Bu güzel bir öneri.
1: Bence de çok güzel bir öneri ve artık insanlar güzel şeyler görmek istiyorlar televizyonda. Bari zemin güzel olsun ya. Hı hı. Değil mi?
0: Yani iç karartıcı zemin olmasın.
1: Işıklar güzel olsun. Dört dörtlük.
0: Bir de gündüz maçı geri gelsin ya. Ercan abi. Geçen gün ben Old Firm derbisi anlattım biliyorsun. Evet. Rangers Celtic. Maç.
1: Rangers için iyi geçti maç.
0: Müthiş bir futbol. Şimdi bu hafta sonu da lig maçı oynayacaklar. Celtic'in ev sahipliğinde bu kez. İskoçya saatiyle 11'de başladı maç.
1: Öğlen.
0: Evet. Hmm. 11'de başladı. Tamamen dolu tribünler. Ya yani bizde de hani 12'de başlamasın da şöyle 2-3 oralardaki maçları da bir izleyelim. Büyük takımlar da o saatlerde bir oynasınlar ya bence.
1: Ya kışın özellikle daha iyi olmaz mı?
0: Daha güzel olur ya. İlla akşamı 7'yi 8'i beklemeyelim ya. Derbi oynandı diyorum. İşte İskoçya'da 11 yerel saatle başlaması.
1: Evet. O saatte tabii başlatmasının sebebi bu maç uluslararası bir marka ya. Hı-hı. Old Firm.
0: Evet.
1: Derbisi.
0: 100 küsür yıllık derbi.
1: Bayağı işte Amerika'da olsun başka yerlerde olsun seyredilen bir maç. Hı-hı. Ne olursa olsun. Biz daha onu bile sağlayamadık.
0: İtalya'da da 12'de mesela başlıyor normal maçlar.
1: Evet.
0: Derbi değil ama 12'de başlayan maçlar da var. O 11'de başladı. 12'de başlayanlar var. İşte biz de çok buralarda da biraz kendimizi sınırlandırıyoruz gibi geliyor. Maç başlama saatlerinde.
1: Geç bitmemeli.
0: Mesela derbi 21.30'da değil mi Galatasaray?
1: O gün ama iki maç var İstanbul'da.
0: İki maç işte erken alsak biraz olmaz mı?
1: Mesai saatleri düşünmüş herhalde. Pazartesi ya.
0: Hmm. O da o yüzden.
1: Okul diyorsun. Ve mesai. Ya maçı pazara alsak olur mu? Onda da kulüplerin olaya pek sıcak baktığını sanmıyorum.
0: Türkiye'de 90'lardan beri zaten sorunlar çözülmüyor. Birçok futbol sorunumuz var demiş dinleyicimiz.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
6: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Hyundai B10 ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
9: Bankart, seni düşünür o.
10: UEFA
3: UEFA Avrupa Ligi başlıyor.

0: heyecanı milyonerde yaşanıyor. Bu gece saat 10'da Milan Benfica'yı ağırlıyor. Sen de hemen milyonere gel, maçın heyecanına ortak ol, UEFA Avrupa Ligi coşkusunu zirvede yaşa. Sporla eğlenmenin kadresi
1: milyoner. Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: ...14 numaralı Ulu Ağaç da starttaki yerini aldı. Taylar start ekibine girdi, start verildi ve 8. koşu olan Mohaç koşusu başladı. Liderliği iç kulvara yakın, öne doğru gelen 3 numaralı Aziz Dostum almaya çalışıyor. Hemen yanından 13 numaralı Şenoğlan atak yaptı. Orta kulvarda ise 8 numaralı Dev Yürek var. Şimdi öndeki üçlü liderlik mücadelesinde orta kulvardan gelen 15 numaralı Yükenoğlu öne geçmeyi başardı. Bir boy geride dışarıda 8 numaralı Dev Yürek ikincilikte, 1,5 boy geride içeride 13 numaralı Şenoğlan var. Yarım boy geride dışarıda 12 numaralı Seher Zamanı. 1,5 boy kadar gerisinde orta kulvarda 5 numaralı Bodu Bey. Daha sonra içeride 6 numaralı Bozdalan, 1 boy geride dışarıda 9 numaralı Hüküm. Onun 1,5 2 boy gerisinde içeride 2 numaralı Alamaç. Hemen dışına şimdi 14 numaralı Ulu Ağaç geldi. 1 boy gelende orta kulvarda 10 numaralı Hür Tayfa var. Daha sonra dışarıda 1 numaralı Aker Bey, içinde 4 numaralı Baydar Bey. Yarım boy geride orta kulvarda 11 numaralı Korgün. Daha sonra 3 numaralı Aziz Dostum ve yanında da 9 numaralı Hükümlü sırasıyla düzlüğe çıkılmak üzere. İç kulvardaki 15 numaralı Yükenoğlu önde fark. Yarım boy kadar orta kulvarda 8 numaralı Dev Yürek ikincilikte. 1 boy kadar geride içeride 13 numaralı Şenoğlan, daha geride dışarıda 12 numaralı Seher Zaman, hemen içinden 6 numaralı Bozalan, dışarıdan da 5 numaralı Bodu Bey'in çabalarıyla son 300 metreye giriliyor. İç kulvarda 13 numaralı Şenoğlan aradaki farkı 3 boya kadar çıkartıyor. Orta kulvarda 8 numaralı Cem Yürek ikincilikte, daha geriden dışarıdan 9 numaralı Hükümlü, onun dışından da 10 numaralı Hür Tayfa'nın ataklarıyla son 100 metre yaklaşıyor. Fark 4 boy içeride. 13 numaralı Şenoğlan önde, dışarıdan 9 numaralı Hükümlü atak yapıyor. İçeride 13 numaralı Şenoğlan önde, 9 numaralı Hükümlü geliyor. Dışarıdan 9 numaralı Hükümlü geliyor. Son atayla içindeki 13 numaralı Şenoğlan'ı yakalıyor. Orta kulvarda 9 numaralı Hükümlü, İçinde 13 numaralı Şenoğlan birincilik için potayı birlikte geçtiler. 4 numaralı Baydar Bey, 5 numaralı Bodu Bey ve 8 numaralı Dev Yürek de üçüncülük için potayı birlikte geçiyor. Mohaç koşusunda birincilik ve üçüncülük kararı var, hekemlerine kaldı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
0: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: Yeniden birlikteyiz değerli Radyo Spor dinleyicileri. Tabii ki Elazığ'da nefis program mevcut. Biz hazırlıklarımızı tamamladık. Değerli dostum Hikmet Çelik bugün bizlere yardımcı oldu Elazığ programı için, ki ilk ayakta da atı koşuyor. Ona da, onun nezdinde start alacak tüm safkanlara bol şanslar dilerim. Üçüncü koşuyla birlikte 19'da start alacak olan ilk ayakta 7 numaralı Vitali'nin bu yarışı kazanmasını bekliyorum, ki Hikmet Çelik de safkanın artık fit durumda olduğunu, 85 handikap puanı 21 gün içerisinde de hazırlıklarını kusursuz olarak gerçekleştirdi. Bir şanssızlık yaşamaması halinde rakiplerine üstünlük kurma ihtimalini yüksek gördüğünü Radyo Spor dinleyicilerine iletmemi istedi. Ben de ona güveniyorum. 7 numaralı Vital diyorum. İkinci ayakta 5 numaralı Andromeda Star. Hem kilosu uygun hem formu çok uygun. Bir kez daha tek alternatif olarak düşünebilirsiniz ki ilk ayakta Vital dışında at tutanlar veya kara kaplı defterinden at yazmak isteyenlere ikinci ayakta 5 numaralı Andromeda Star verim. 9 numaralı Meloni, 4 numaralı Kadıköy Güzeli, 2 numaralı Trust My Speed, 12 numaralı 3 Matra bu mesafeyi başarılı koşan diğer isimler.

0: Patik ve 3 numaralı Kirazlı'nın da iyi performans sergileyecek idman görüntülerini ve bu hafta iyi geçirdiğini bildirdiler. 6 önde, daha sonra 9, 2 ve 3. 5 numaralı Fahru Nisa için 105 gün aradan sonra bir sonraki yarışında değerlendirmek üzere yine notlarınız içerisine girmesini tavsiye ederken 5. ayak Maiden Mücadele 2 numaralı Glacius Boreas. Kazanma ihtimalini yüksek görüyorum. 4 numaralı Meryem Can son 2 yarışındaki çıkışın tesadüf olmadığını ispatlayacak. 2 ve 4 ön plana çıkan 2 tak. Son ayakta ise 3 numaralı Atom Cemil, 4 numaralı Selanik Prensi, 5 numaralı Golden Dragon, 9 numaralı Prenses Alioni sıralamasını dikkate alabilirsiniz. Bu şekilde Elazığ için geceyi de tamamlamış olduk. Yarın görüşünceye dek herkese bol şanslar dilerim. Hoşçakalın.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Artık son bölümdeyiz. Fenerbahçe Kulübü'nden bir açıklama geldi Ercan abi. Asensio'nun sağlık durumu ile ilgili Eyüpspor maçının kadrosunda yer alacak dendi.
1: Evet, bu önemli tabii. Demek ki iyileşiyor.
0: Evet, tedavisi tamamlanmış ve biz en son oynanan Gaziantep maçında seninle dün yaptığımız değerlendirmede şuna dikkat çekmiştik. 3 tane 6 ile oynadı Fenerbahçe. 8-10 pozisyonunda oynayabilecek bir oyuncusu yoktu.
1: Biraz Genduzi'yi kullanayım dedi, olmadı.
0: O da olmadı ve Fenerbahçe o bağlantıları yapmakta çok zorlandı. Şimdi Asensio'nun dönmesi bu açıdan çok çok önemli Fenerbahçe için.
1: Nasıl döneceği de önemli.
0: Nasıl döneceği de önemli aynı şekilde. Peki şu da olabilir tabii, kadroda yer alacak ama ilk 11'de olacak mı olmayacak mı? Buna İsmail Kartal karar verecek.
1: Sakatlıktan çıkan oyuncunun hemen 11'de başlaması, ya uzun ara vermiş oyuncu. 3 günlük bir ara verebilirsin, hemen 11'de başlarsın.
0: Tabii 22 Ağustos'ta sakatlanmıştı. Bugün 16 Eylül, yani 25-26 gün.
1: Yani bir aya doğru gidiyor.
0: Evet.
1: 8-10 yani gün demişlerdi.
0: Bir aya yaklaştı.
1: Bir aya yaklaştı. Yapacak bir şey yok.
0: Yani hemen ilk 11 vermeyebilir ama bir 45 dakikayla hazırlamaya çalışabilir İsmail Kartal, bilemiyorum.
1: Evet.
0: Riske etmek istemeyebilir Eyüpspor maçı görece, kağıt üzerinde konuşuyorum tabii, biraz kolay gibi görünüyor Fenerbahçe açısından ama hiç belli olmaz. Geçen sene de Karagümrük Fenerbahçe'yi mağlup etmişti.
1: Ya şimdi artık
0: son sıradaki Karagümrük
1: zirveye oynayan bir takımsan, arka arkaya galibiyetlere ihtiyacın olduğu için Eyüpspor'u yenmen lazım.
0: Tabii.
1: Ya ben ligin sürprizi olur.
0: Geçen seneki Karagümrük maçı gibi olur. Yani ben Fenerbahçe'nin yeneceğini düşünüyorum yani. Asensio'suz da yenebilir Fenerbahçe. Orada İsmail Kartal tabii testlerin sonucuna, oyuncunun durumuna bakarak bir karar verecek. Belki ilk 45'te kullanmak isteyebilir, ikinci 45'te kullanmak isteyebilir, bir yarım saat kullanmak isteyebilir. Ya da takım erken skoru alır, der ki hiç riske etmeyeyim, aman çok önemli bir oyuncu, nasıl olsa maçı aldım.
1: Tabii.
0: Milli ara sonrasına
1: nasıl olsa milli takıma da
0: gitmeyecek,
1: katılmayacak. Evet. Daha iyi olmaz mı?
0: O zaman hiç riske almayayım, bir sonraki maçta ilk 11'de sahaya süreyim de diyebilir. O tamamen İsmail Kartal'ın takdirine bağlı.
1: Bence de.
0: Şimdi dün Arda muazzam bir gol attı Elçi Ercan abi.
1: Ne ya diyorsun? Golü gördüm, nefis bir gol.
0: Kaleciye yazmıştır onu kendi kalesine diye, sırtına çarptı.
1: Olabilir. Evet. Ama Arda orada nefis vurdu topa.
0: Evet.
1: Kukureya'ya attığı bir pas var. Gördün mü onu?
0: Savunmadan çıkarken uzun sol kanadı.
1: O topun yavaşlaması, tam Kukureya'nın istediği düzeye inmesi. Derler ya, ölçer biçip harika bir pas diye. Bence o muazzam bir pas.
0: Şimdi bugün yabancı, yani İspanyol hesaplardan bazı kesitler gördüm Arda ile ilgili. Çok güzel yakalamışlar gerçekten. Arda pasını veriyor ve hiç durmuyor. Hep hareket halinde. Real Madrid'li oyuncuların hepsi duruyor mesela. Sabit, stabil.
1: Evet.
0: Şimdi Arda'yı gösteriyorlar. Bak, Arda Tuan nereden pasını verdi. 50 metre pas attı. Sonra topun olduğu yere doğru
1: hareketlendi.
0: Topu aldı, verdi, al ver yaptı, yine hareketlendi.

0: diğer oyuncular diyorlar duruyor. Şimdi bu benim çok hoşuma gitti. Yani kendini İspanyol taraftarlara, Real Madrid taraftarına da kabul ettirmiş durumda.
1: Ya dün gerçekten hafızalarda kalacak bir gol attı.
0: Güzel bir gol attı. İşte geçen sene attığı o uzaktan goller. Evet. Neuer'e attığı free kick. Değil mi?
1: Tabii canım.
0: İşte kendi sahasından attığı gol falan. Onlar hep hafızalardan silinmeyecek goller. Yerini de Jude Bellingham'a bıraktı. Mourinho yine eleştirildi mesela. Arda'yı çıkardığı için basın mensupları sordu. Niye çıkardınız dedi. Ondan sonra kontrolü kaybetti. Çünkü 2-0'dan 2-2'ye getirdi Elche maçı. Evet. Arda çıktıktan sonra. Kontrolü kaybetti Real Madrid dediler. Dedi ki hayır dedi. Arda çıkmadan biz zaten kontrolü kaybetmeye başlamıştık dedi Jose Mourinho. Ben Jude Bellingham'la o kontrolü yeniden almaya çalıştım ama olmadı. Son dakika golüyle kazandı. 90+1.
1: Maç ona gelmemesi lazım.
0: Evet, Espin'in golüyle kazandı Real Madrid. Zaten dedi biz işte 11 oynatsam da eleştiriliyorum dedi. Sonradan alsam da eleştiriliyorum ama şu önemli olan bizim için dedi. Herkes bu takımda süre alacağını bilecek. Herkes kendini hazır tutacak. Her an herkese ilk 11'de şans
1: tabii
0: verebilirim dedi Jose Mourinho.
1: Neden olmasın değil mi?
0: Evet, bunu söyledi. Bir diğer haberde temsilcilerimizden Hakan Çalhanoğlu'yla da Inter galiba sözleşme uzatacak ama 6,5 net alıyormuş Hakan. Bu maaşta bir indirim talep ediyor Inter cephesi. Bizde tam tersi. Bizde yaş aldıkça maaş artırıyoruz, onlar azaltıyorlar.
1: Azaltıyorlar evet.
0: Biz de artırıyoruz.
1: İngiltere'de de genelde mesela 32 ya da 30 yaşından sonra seninle hep birer yıl yapıyorlar.
0: Değil mi?
1: Evet. Sözleşmen 1+1 oluyor.
0: 1+1 oluyor. Şimdi performansa göre yani adam tabii baktı, tamam sendeki düşüşü gördü, bir daha uzatmıyor. Bir daha.
1: Teşekkür ederim.
0: Teşekkür diyor. Ederim diyor. Ercan abi ağzına sağlık, ben çok de teşekkür ederim sana.
1: Keyifli bir yayın oldu her zaman olduğu gibi. İyi akşamlar.
0: Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Katılım için de yine çok teşekkürler. Hoşça kalın.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Reklam.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Umran Oto Ekspertiz.
9: Opel Combo 600 bin TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
10: Umran Oto Ekspertiz.
11: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
12: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
13: UEFA Avrupa Ligi başlıyor. Heyecanı Bilyoner'de yaşanıyor. Bu gece saat 10'da Milan Benfica'yı ağırlıyor. Sen de hemen Bilyoner'e gel. Maçın heyecanına ortak ol. UEFA Avrupa Ligi coşkusunu zirvede yaşa.
14: Sporla eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
3: Radyo Spor. Reklam.
9: Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
15: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Bağlantı oyunu yapmak değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplingle hattı kırarsın.
9: Radyo Spor'un tecrübeli yorumcuların

0: Dan Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor. Zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
1: Hep böyle bir camia için o başkan onu o başkan istemiyor. Bu başkan hoca istemiyor.
0: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.
3: Radyo Spor'dan herkese merhaba. Nesine Saatleri'nde sizlerle birlikteyiz. Haftanın ortasında Ziraat Türkiye Kupası maçları başladı. Serüven başladı. Avrupa Ligi bugün itibariyle başlıyor. Yarın temsilcimiz Beşiktaş önemli bir Avrupa sınavına çıkacak. Marsilya'yı ağırlayacak evinde. O karşılaşmayı da konuşacağız. Yine İngiltere Lig Kupası var değerlendirebileceğimiz. Önümüzdeki hemen hemen her maçı değerlendirmeyi, konuşmayı sizlerle birlikte istiyorum. Şimdi Avrupa Ligi heyecanı başlıyor dedik. Bugün itibariyle saat 19.45'te Armenia Sparta Prag karşılaşmasıyla ve Omonia Celta Vigo karşılaşmasıyla serüven başlıyor. Geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi başlamıştı ve temsilcilerimiz aslında istediği sonuçları fazlasıyla alabilmiş değildi. Umarım Beşiktaş için bu hafta daha farklı olur. Daha sonrasında Konferans Ligi'de başlayacak. Trabzonspor'un serüveni Avrupa'da milli takım arasından sonra başlayacak. Onların durumu biraz daha farklı. Tabii bu hafta itibariyle artık milli takım arası da yaklaştı. Orada da belki bir iki noktaya değiniriz diyeyim. Bugün itibariyle oynanacak yaklaşık bir 8-9 karşılaşma var. Önemli maçlar var. Milan Benfica günün parlayan maçlarından bir tanesi bence. Gol olmasını, gollerin fazla olmasını beklediğim bir Leverkusen Celje karşılaşması var ki ev sahibi golleri bence değerlendirilebilir durumda. Anderlecht Lyon bence sıkı maç olacak gibi duruyor. Orada benim biraz daha beklentim alt tarafında olmasın. Tabii bugünün karşılaşmalarını yarına değerlendirmeye başlıyoruz. Radyo Spor WhatsApp hattına da sizlerin mesajlarını bekliyorum, tahminlerini bekliyorum, düşüncelerini bekliyorum. Yayın süresi boyunca gelecek hemen hemen her mesajı okuyacağım, seslendireceğim. Şimdiden gönderdiğiniz mesajlar için de teşekkür edelim. Sparta Prag deplasmanda bence galibiyetle başlayacaktır. Avrupa Ligi'nde böyle bir fikstür bulduğunuzda ki artık Avrupa Ligi'nin de kalitesinin bir hayli arttığını söyleyelim. Kolay rakipler yok. Mücadele dozu yüksek bir karşılaşma. Ermenistan ekibiyle oynuyor Prag ama göreceli olarak oynayabileceğiniz iyi rakiplerden bir tanesi. Yani iyiden kastım kolay rakiplerden bir tanesi. Deplasmanda 1.53'lük galibiyet oranı bence makul tercihlerden olacaktır diye düşünüyorum. Sparta Prag 2 gol atar bu karşılaşmada. Deplasman 1.5 üstü bence yine tercih edilebilir opsiyonlardan bir tanesi. Yüksek korner beklentim yok bu maç özelinde. Hatta belki 2.5-6'a da gidebilir. Yani bir 2-0'lık Prag galibiyeti de ihtimaller dahilinde olabilir. Çok hani ev sahibiyle ilgili büyük tahminler ve analizler yapamayacağım. Ama yüksek skorlu bir karşılaşma olur mu düşüncesinde emin değilim. Çünkü ev sahibinin hani Avrupa seviyesinde buralarda çok fazla mücadele edebilecek güce sahip değil. Aslında Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna kadar gitmişlerdi. Celje'ye elendiler orada. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ve yaklaşık baktığım zaman hemen hemen birinci turda da, ikinci turda da, üçüncü turda da karşılıklı gol olmayan ve 2.5-6 biten birer maçı var. Yani aslında bu tercihimiz istatistik olarak da çok uzak bir tercih değil gibi duruyor. Ben Sparta Prag'ın deplasmanda galibiyetle döneceğini düşünüyorum. Bir de tabii yani deplasmanın 1.5 üstü benim tercihim.

olarak nitelendirebilirim. Omonia-Celta Vigo karşılaşması. Tabii burada Avrupa Ligi'nde yine 3. eleme turundan başlayan ve playofflarda Belçika'nın Saint-Truidense takımını eleyen bir Kıbrıs ekibi var. Omonia, onlar da Beşiktaş'ın aynı zamanda rakibi. Celta Vigo da La Liga'ya kötü başladı. Burada bir taraftan ziyade bence karşılıklı gol tercihi ön plana çıkabilir ki 1.76'lık bir oranı var. Bence yani en mantıklısı, en makulü bu maç özelinde sanırım karşılıklı gol var tercih olacak. Cengiz Oruç kuponunu yollamış. Milan maçında her iki takım da her yeri korner kullanır. Güzel bir tercih bence. Sunderland AZ Alkmaar maçında deplasman 0.5 üst demişsiniz. AZ Alkmaar'ın golünü bekliyorsunuz ve Lugano Sengalen karşılaşmasında kontrol ediyorum 2.5 üstü demişsiniz. Benim hakikaten çok içime sinen bir tercih oldu. Hemen hemen bütün maçlarınızda sizinle aynı fikirdeyim. Cengiz Bey'e başarılar diliyorum tercihlerinde. Omonia Celta Vigo karşılaşmasında karşılıklı gol var tercihinden yana tarafımızı kullanabiliriz. Anderlecht Lyon karşılaşması. Yani Anderlecht hani bir zamanlar Belçika'da Kulüp Brugge'le birlikte tek geçtiğimiz Anderlecht değil. Problem yaşıyorlar. Ve baktığım zaman kadrolarında da eskisi gibi Avrupa piyasasına sürebilecekleri önemli oyuncular yok. Lyon tarafında da Fenerbahçe serisinde izledik Lyon'u tabi. Fonseca ile birlikte bir mücadele içindeler ki bayağı bir açıkçası kadrolarında revizyon var. Önemli oyuncuları gitti. En son işte Fofana ayrıldı. Niles ayrıldı. O da Everton'a transfer oldu. O da uzun yıllardır Lyon forması giyiyordu. Güç kaybediyorlar, kan kaybediyorlar ama bana göre biraz daha avantajlı konumdalar Anderlecht karşısında. Maç sonucu Lyon kazanır ki Lyon'un da özellikle mesela Fenerbahçe maçında deplasmanda oynadığı oyun, yani burada oynadığı oyun kendi iç sahasına göre çok daha öndeydi. Tabii bunu da göz önüne alıp Lyon galibiyeti deneyebilirsiniz. Onun da oranı yaklaşık 2.14. Ama başka neler olur derseniz, yani benim bu maç özelinde karşılıklı gol var tercihim olur. 1.40 oranı var. Bunu da şöyle hani 2 maç 3 maç eklemesinde araya sıkıştırabileceğiniz tercihlerden bir tanesi olur. İki takımın da yani duran top özelinde baktığımız zaman kornerler kullanabilecek hücum yetenekleri kendi çaplarında olduğunu düşünüyorum. O yüzden ilk yarı 4.5 korner üstü benim. Hani zaten genel favori tercihlerimden bir tanesi. Maç özelinde bakarım ben genelde. 1.74'lük oranında tercih edilebilir olduğunu düşünüyorum. Onun yani Lyon'da Nakamura ve Openda bireysel tercih olarak bence fena tercihler olmaz. Anderlecht tarafında da eski Trabzonsporlu Danilo Sikan var. O da bu sezon aslında formda girdi. 12 maçta 6 golü var. Özellikle Avrupa'da önemli performans gösteriyor ki Belçika kısmında sadece henüz bir golle mücadele ediyor. Belki Sikan deneyebilirsiniz ama ben biraz daha Openda ve Nakamura kısmında kalacağım ki Nakamura'nın da bugün Lyon formasıyla ilk kez 11 başlayacağını söyleyebiliriz bu maç özelinde. Devam ediyorum. Anderlecht Lyon maçı ile ilgili ekleyeceğim başka bir tercih yok. Leverkusen maçına geçelim. Leverkusen'de tabi bakıldığı zaman özellikle yani Bundesliga kısmında çok iyi başlamadıklarını söyleyelim. 3 maçta sadece 1 galibiyet ki Elversberg deplasmanında 3-0 geriye düşmüşlerdi. Berlin'i 4 golle geçtiler. İstikrarlı bir yapı yok. Onu belirtelim ama

Burada tabii ki takımın net bir şekilde Leverkusen Celje karşısında takım gücü, oyun gücü olarak fark oluşturabileceğini düşünüyorum. Burada da biraz işte Union Berlin karşılaşması gibi nitelendirebiliriz belki. Orada da özellikle 4 golle bir galibiyet gelmişti. Burada da yüksek skorlu bir Leverkusen galibiyeti ben bekliyorum. Bunun da oranına bakacağım ama zaten maç sonucu Leverkusen galibiyetine hiçbir tercih vermiyor. Handikap denenebilir ama handikap 2 bile 1.32'de kalmış durumda. Burada handikap 3 1.88 ama işte bunun da şöyle bir problemi var benim için bakıldığında. Leverkusen tamam bence 4 gole gider ama acaba arada bir yer mi? Bu da risk teşkil ediyor. 1.88'lik oran da riski karşılamıyor bence. O yüzden özellikle baktığımız zaman bu maç özelinde şunu söyleyebilirim. Karşılıklı gol ve 3.5 üstü denemesi varsa ki karşılıklı golün oranı 2.01 onu belirteyim. Çok yüksek bir oranı var. Tercih edilebilir bir oranı var ama işte Celje özellikle kadro kalitesi olarak da bir problemli bir takım. Yani Leverkusen'le çok boy ölçüşebilecek bir takım değil ki. Şampiyonlar Ligi'nde de Bratislava karşısında elenmişlerdi. Yani çok iyi oynamadıklarını da belirteyim. O yüzden bu maç özelinde yani Leverkusen 3.5 üstü ve hani bireyseller özellikle ilk 11 açıklandıktan sonra bireysel tercihler bence ön plana çıkabilir. Diaby mesela o da geri döndü Leverkusen'e. Orada önemli bir oyuncu ki Poku'nun yokluğunu Beşiktaş'a transfer olan Poku'nun yokluğunu Diaby ile dolduruyor onlar da. Valla açıkçası bir Diaby golü bence mantıklı geliyor bana çünkü çok fazla da opsiyonu olmayan bir maç olduğunu söyleyeyim. Bu arada Rijeka deplasmanda 2-0 öne geçti. Onun da bilgisini sizlere verelim. Hapoel Beerşeva Dinamo Zagreb karşılaşması zorlu bir deplasman. Ben Zagreb'in de özellikle uçan kaçan bir takım olduğunu düşünmüyorum ki Avrupa'da izlediğim hiçbir maçta keyifle izlemedim Dinamo Zagreb'i uzun yıllardır. İşte yani zaten ev sahibi avantajını da bence çok iyi kullanabilen bir takım değil. Bu maçta da deplasmandalar. Ben biraz daha riske giderek Hapoel galibiyeti 3.54'ten tercih edilir diye düşünüyorum. Bu maç özelinde Milan Benfica karşılaşması gecenin herhalde yıldızlı maçlarından hatta tek yıldızlı karşılaşması olabilir. Milan galibiyetine 2.07, Benfica galibiyetine 2.65'lik oran verilmiş. Tabii burada Milan'ın şöyle bir avantajı var. Ruben Amorim yıllarca Sporting'de teknik direktörlük yaptı, şampiyonluk yaşadı ve Benfica Porto hegemonyasını bitiren isimdi. Ülkesinin takımı olması sebebiyle iyi biliyor Benfica'yı. Burada Milan'ın avantajı sanki bu ama Benfica tarafında da bakacak olursak bence Milan'dan kötü takım değiller kesinlikle. Yani bugün bu maç Benfica'da olsaydı ben açıkçası Benfica galibiyetine daha yakın olurdum. Direkt olarak Benfica galibiyeti tercihinde bulunabilirdim ama bu maç özelinde açıkçası biraz soru işaretleri var kafamda ki Benfica galibiyetinde 2.65'lik bir oranı olduğunu belirtelim. Yani yine bir tercih kullansam taraf özelinde yine Benfica tarafında kalırım. Benfica'nın ilk yarı bir golü deplasman 0.5 üstü bence kötü bir opsiyon olmaz gibi duruyor. Milan özellikle son karşılaşmada Lazio karşısında 2-0'dan geriye dönmeyi başarmıştı ama dönem dönem problem yaşıyorlar. Ligde henüz mağlubiyetleri yok. 2 galibiyet 2 beraberlik. Tabii Amorim'in de İtalya'ya bir alışma süreci var. Marco Silva da Benfica'nın başında
bu sezon göreve geldi ki ilk maçta beraberlik yaşadıktan sonra 5'te 5'te yoluna devam ediyor. Gol yemiyorlar ama Portekiz liginin seviyesini de tabii hepimiz biliyoruz. Zor bir maç oldu.

0: olacağı da net ama ben açıkçası Benfica'nın bu maç özelinde de biraz daha nasıl yanındayım diyebilirim. Benfica ilk kere goller bulacaktır. Maç geneli bir korner 8.5 üstü değil de onun baremi düşükmüş. 9.5 üstü tercih edilebilir gibi duruyor. 9.5 üstü korner bu maç özelinde tercihim genel. Ve tabii işte oyuncu tercihleri arasında da yani Prestiani çok formda. Sezondaki Trabzonspor'un da çok istediği bir oyuncuydu. 10 maçta 8 golle başladı ki performansı da bir hayli göz boyuyor açıkçası. Prestiani veya Pavlidis tarafında olurum. Milan'da hiçbir tercihte bulunmayacağım ama Milan'ın santraforunda eski Benfikalı Gonçalo Ramos olduğunu belirtelim aslında. Yani hemen hemen mesela işte yeni transferlerden bir tanesi Moreira. Bir at yarışına gidelim, sonrasında devam edeceğiz.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Tren 7 numaralı Piray Sultan öne geçti ve fark 3 boya kadar çıktı. Daha geriden dışarıdan 1 numaralı Arzu Elan'ın atakları var. Son 200 metre girilirken fark 5-6 boy kadar içeride. 7 numaralı Piray Sultan önde. Dışarıdan 1 numaralı Arzu Elan, daha geriden dışarıdan 4 numaralı Bal Kızım'ı çabaları iç kulvardaki. 7 numaralı Piray Sultan önde, dışarıdan 4 numaralı Bal Kızım geliyor. Dışarıdan 4 numaralı Bal Kızım geliyor içindeki. 7 numaralı Piray Sultan'ı yakalıyor. İç kulvarda 7 numaralı Piray Sultan, dışarıda 4 numaralı Bal Kızım ikilisi birincilik için potoyu birlikte geçiyor. İkili arasındaki birincilik kararını birazdan sizlere aktaracağız.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
6: Reklam. TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.

0: kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
2: PTR. Opel Combo 600 bin TL kredi için sıfır faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: UEFA Avrupa Ligi başlıyor. Heyecanı Bilyoner'de yaşanıyor. Bu gece saat 10'da Milan Benfica'yı ağırlıyor. Sen de hemen Bilyoner'e gel. Maçın heyecanına ortak ol. UEFA Avrupa Ligi coşkusunu zirvede yaşa. Sporda
6: eğlenmenin kadresi Bilyoner. Radyo Spor. Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Karan Holding kuruluşudur.

0: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
1: Devam ediyoruz. Milan Benfica karşılaşmasında kalmıştık. Moreira'dan bahsediyordum ki o da eski bir Benficalı aslında bakıldığı zaman. Yani aslında Milan kadrosunda birkaç tane Benficalı var, eski Benficalı ve Benfica aynı zamanda tabii hoca da tanıyor Benfica tarafını. Benfica ile de ilgili ben kadrosunun daha kaliteli olduğunu düşünüyorum ve aynı zamanda Milan'a problem çıkarabilecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Henüz hazır değil bence Milan, biraz süreç, özellikle bence Amorim yönetiminde daha iyi günler Milan'ı bekliyor ama biraz daha vakit lazım gibi onlara. O vakit gösterilecek mi, verilecek mi, o muallak, ama bu maç özelinde ben Benfica tarafında kalacağım. Bunu da belirteyim, yine oranı yüksek maçlardan bir tanesi Hapoel örneğinde verdiğimiz gibi. Olympiakos evinde tabii Polonya temsilcisiyle karşılaşıyor, Białystok'la. Olympiakos adına ki son transferi de Muadil Manji, 7 milyon artı 2 milyon bonservisi bedeli, ama onu muhtemelen hatta muhtemelen değil, Avrupa'da oynatamayacaklar, UEFA kadro bildirimi geçti. Ama bu maç özelinde Olympiakos 1.5 üstü ve galibiyeti benim tercihlerim arasında yer alacak. Bunu da belirtmek istiyorum. Sturm Graz-Lens maçı, Sturm Graz'la ilgili şunu söyleyebiliriz: bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden Fenerbahçe ile karşılaşarak elendiler ve gol atamadılar. Hearts'ı da gol yemeden geçmişlerdi. Seviyesi belli bir takım. Ren'in burada durumu tabii ki önemli. Heise ile birlikte sezona çok iyi girdiler. Ve bence bugün de Avusturya deplasmanında galibiyetle buluşacaklar. 1.64'lük temiz bir oranı var Ren'in. Direkt güzel bir tercih olarak eklenebilir diye düşünüyorum. Sunderland AZ Alkmaar karşılaşması. Sunderland'in geçen yılki performansı bir hayli iyiydi ki Premier Lig'de özellikle yeni yükselip bu tarz bir performans ben beklemiyordum. Burada bu sezon özelinde de çok iyi başladıkları söylenemez ama İngiltere deplasmanları zor deplasmanlardır. Hollanda'da da AZ Alkmaar son hafta puan kaybı, ama onun dışında 5'te 5 ile başlamışlardı sezona. Burada tabii farklar şu: oyun yapısı, Hollanda takımları İngiltere'de ben zorlanacağını düşünüyorum kim olursa olsun. Sunderland galibiyeti tarafında kalınır belki ama riske girmeyelim derseniz bu maç özelinde de harika bir KG var, 1.65'lik oran var. Bunu da belirtmeyi istiyorum. Yorumlarınız da geliyor, tercihleriniz de geliyor, onlara da bakayım. Sertif Kılıç yazmış, evet, Leverkusen her iki yarı 1.5 üstü. Her iki yarı 1.5 üstü kısmında evet güzel bir tercih olabilir opsiyon arayanlar için, o maç özelinde bence güzel bir tercih olabilir gibi duruyor. Barcelona her iki yarı 1.5 üstü. Barcelona maçı ile ilgili bir şey söyleyemeyeceğim şu anda. Benfica ilk yarı deplasman 0.5 üstü benim tercihlerimden bir tanesi ve Beşiktaş ev 1.5 üstü. Ben de Beşiktaş kısmını tabii yine değerlendireceğiz ama özellikle Beşiktaş'ın yarın avantajlı olduğunu düşünenlerdenin. Biraz tabii burada Marsilya'nın da etkisi var. Özellikle kadro kalitesi anlamında problem yaşıyorlar. Birçok önemli oyuncusu ayrıldı. Rulli ayrıldı, Timber ayrıldı, Aubameyang ayrıldı, Greenwood ayrıldı ki o da Fenerbahçe'ye geldi. Özellikle kadro kalitesi anlamında problem yaşıyorlar. Maddi problemleri var. Bruno Genesio'nun açıklamaları çok fazla Marsilya taraftarını ve yönetimini de mutlu etmiyor. Yavaş yavaş o kısma da isterseniz geçelim istiyorum. Beşiktaş karşılaşmasını da değerlendirelim istiyorum. İtalyano'nun da bugün bir basın toplantısı vardı. Beşiktaş yerin evinde saat 10'da Marsilya'yı ağırlayacak. O karşılaşmayı da konuşmaya başlıyoruz. Kerem Bey tercihini atmış. Bakalım Benfica deplasmanında 2.5 üstü ve KG var demişsiniz. Milan Benfica maçına başarılar dileyelim. Beşiktaş Marsilya maçında ilk 20 dakikada gol olur. Güzel, spesifik bir tercih. 2.28'lik güzel bir oranı var. Başarılar diliyorum bu maçta da, ama bu bu maç özelinde hani ilk 20 dakikada gol olur olmaz kısmında yokum ama Milan maçı ile ilgili sizinle aynı fikirde olduğumu belirteyim. Olympiakos Białystok maçı. Olympiakos 1 ve 1.5 üstü. 1.30 benim de tercihlerimden bir tanesiydi. Sunderland, AZ Alkmaar, KG var. Hemen hemen her maçta aynı şeylerden bahsetmişiz Kerem Bey. Başarılar diliyorum. Güzel bir tercih dörtlüsü olmuş sizin adınıza. Umarım yarın da Beşiktaş Marsilya karşılaşmasında ilk 20 dakikada gol temsilcimiz Beşiktaş'tan gelir diyelim. Bu arada bugün özelinde Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmaları vardı. Ama henüz birinci tur karşılaşmaları olduğu için hem birçoğu zaten canlıda olmuyor. Onun dışında da yine baktığım zaman böyle tercih yapabilecek veya analiz yapabilecek gibi bir durumda değiliz birçoğu ile ilgili. O yüzden biraz daha Türkiye Kupası ilerlerse biz de onun üzerinden yorum yaparız. Bugün La Liga kısmına da hani geçelim, oraya da değinmeden olmaz. Beşiktaş maçını konuşacağız dedim ama Barcelona tabii bu sezon özelinde yaklaşık hemen hemen her maçta 5 gol atmaya niyetli gibi. 3 karşılaşmada 5 gol attılar. Bir kere 4 attılar. Sadece Athletic Bilbao'yu 2 golle geçtiler ve her maçını kazandığını belirtelim. 5 maçta 5 galibiyet, 21 gol atıldı Barcelona tarafından ki ortalama olarak maç başı 4 gol gibi gözüküyor şu anda. Bence Racing Santander karşısında da ağır basan taraf olduğunu söylemek herhalde biraz komik olur ama alt üst tarafında bir tercih yapacağız burada. Barcelona'da sezon boyu bizi bir hayli yüksek skora alıştırdığı için bu maçta da 4.5 üstünün de 1.51 oranını var. Yani ben 4.5 üstü olacağını düşünüyorum ama bunlar tabii çok yüksek skorlar. Yani günü değişir, performans değişir, girmez. Yani hani bu bir gol beklemek gibi değil 5 gol beklemek. O yüzden bana Barcelona maçında yüksek skor tercihi de çok mantıklı gelmiyor. Bunu belirtebilirim Racing maçında ama Barcelona bence 3 handikap yapacaktır gibi duruyor. Levante Athletic Bilbao. Athletic Bilbao sezona kötü girdi. Sevilla, Barcelona mağlubiyetleri ama sonrasında biraz toparladı. Edin Terzic var takımın başında. O da yeni bir serüvene atıldı. Levante ise inişli çıkışlı bir grafikte, sadece bir galibiyeti var ve bugün de hani ev sahibi olarak mücadele etmek isteyeceklerdir. Ben ilk yarı Athletic Bilbao golünü tercih ediyorum bu maç özelinde ve Atletico Madrid maçına da değinelim. O da saat 8'de başlayacak Osasuna'yla. Atletico Madrid 1.5 üstü ve kazanarı benim tercihlerim arasında. Sevilla Deportivo maçıyla da ilgili karşılıklı gol var tercihim. Benim favorim açıkçası. İngiltere Lig Kupası'nda Everton Wolverhampton maçı var. Everton'ın galibiyeti beni şaşırtmayacak bu maçta. Manchester United Brighton. Brighton sezona iyi giren takımlardan bir tanesi. Manchester United da bir hayli kötü girdi bence. 10 kişi Manchester City'ye karşı da diş geçiremediler derbide. Tek galibiyet Ipswich Town ki muhtemelen yakın zamanda bu şekilde giderse Carrick'la da yollar ayrılacaktır. Orada Antonio Conte ismi yüksek sese konuşulmaya başlandı. Ama tabii burada bir değişiklik yapılacaksa bir an önce olması gerekiyor ki milli takım arasında bir kamp gibi kullanılabilsin. Ama bu kadar erken değişiklik gelir mi konusunda emin değilim. United Brighton maçında ben yine ilk yarı Brighton golünde kalacağım. Bir kontradan atarlarsa şaşırtmazlar. Benim Manchester United tarafında hiçbir tercihe gitmek şu an için çok mantıklı değil, bunu da belirteyim. Bu arada bu gece de Campeones Kupası finali var. Inter Miami ile Cruz Azul karşılaşıyor. Duygusal bakacak olanlar için Lionel Messi bir kupa daha kaldırır tercihi 1.75 arkadaşlar. Messi sevenler için güzel bir tercih. Finalde Inter Miami'nin galibiyet oranı olduğunu belirteyim. Bu maç özelinde de saat 3'te başlıyor. 17 Eylül'ü 18 Eylül'e bağlayan gece. Beşiktaş karşılaşmasına doğru da yavaş yavaş

yavaş geçelim. Beşiktaş evinde Marsilya'yı ağırlıyor. Italiano bugün basın toplantısı düzenledi. Önemli noktalara değindi ve Beşiktaş'ta bir eksik de var. Trossard son zamanlarda özellikle Fenerbahçe derbisi ve Erzurumspor karşılaşmasında iyi bir performans ortaya koymuştu. Beşiktaş taraftarının görmek istediği Trossard'ı izletmişti hemen hemen bütün futbol severlere. Ancak çok önemli bir Avrupa maçında, Beşiktaş'ın Avrupa serüvenindeki bu sezonki ilk maçında kadroda olmayacağını belirtelim. Tabii orada hoca bir karar verecek. İlhan Fakılı mı, Poku mu? İlhan özellikle sezon başında Beşiktaş'a transfer olduğunda çok fazla beklentisi yüksek olunmayan oyunculardan bir tanesiydi ama bu sezon daha Eylül ayında olmamıza rağmen 11 maçta forma giydiğini belirtmek gerekiyor. Poku henüz denkleme dahil olamadı Miretti ile birlikte. Onlar için de bence milli takım arasının beklendiğini söyleyebilirim. İkisi de kampta yer alacaklardır Beşiktaş'ta ve performansları milli takım arasından sonra artacaktır diye düşünüyorum. Ben yarın yine hocanın forma adaleti için, yani sezon başından beri gösterdiği performanstan dolayı İlhan Fakılı'nın ilk 11 oynayacağını düşünüyorum. Vlahovic formasına kavuşuyor. Ligde cezalıydı ve forma giyememişti. Oh oynamıştı onun yerine. O da bir asist yapmıştı. Ben burada tabii Vlahovic golünün de çok değerli olacağını düşünüyorum. Benim için Beşiktaş Marsilya maçında Beşiktaş ağır basan tarafta, stoper tandeminde değişiklik olabilir. O bunu kestirmek zor Beşiktaş'ta maç öncesi ama orta saha değişmiyor. Genelde sağ kanat Çerni değişmiyor. Beklerde Murillo'nun yeri genelde garanti. Sakatlık durumuna bağlı Ouattara, Rıdvan değişikliği olabiliyor ve Vlahovic'in yeri tabii ki geldiği günden beri garanti. Beşiktaş'ın 1.62'lik bir galibiyet oranı var. Bence değerli bir galibiyet oranı ama ben maç özelinde de Beşiktaş kazanırın yanı sıra karşılıklı gol var, 2.5 üst ve ev sahibi bir tercihlerinin mantıklı olduğunu düşünen taraftayım. Marsilya'da eksiklerin olduğunu söyledik. Lige çok iyi başlayamadılar. Strasbourg'u geçtiler, ardından 3 maç arka arkaya mağlubiyet ki Genesio'nun da yönetime eleştirileri var. Orada geleceği muallak bence hocanın da. Ama illaki bir Avrupa maçı olduğu için mücadele edecekler. Marsilya Avrupa'da bir hayli tecrübeli. Beşiktaş karşısında da önemli pozisyonlar yakalayabilirler ve goller atabilirler. Burada o yüzden 2.5 üstü tercihi benim için ön plana çıkıyor. Kornerler olacaktır. Ben ilk yarıda özellikle 5.5 korner üstü değerlendirmesi, hani 4.5 baremi kesmeyebilir. Beşiktaş maçlarında özellikle iç sahada yüksek kornerler görüyoruz. İlk yarı 5.5 korner üstü 2.54'ten bence tercih edilebilir bir opsiyon gibi duruyor. Tempolu bir maç olmasını bekliyorum ki açıkçası ilk yarı 1.5 üstü de olursa şaşırmayacağım ben. İlk yarı karşılıklı gol var olursa şaşırmayacağım ki 1.5 üstü savunma sebebim budur. Marsilya ilk golü atabilir, Beşiktaş'tan karşılık gelebilir. Bu bir oyun senaryosu tabii ki söylediğim tercihten ziyade ama bu, önce oyun senaryosunu kafamızda çizip sonrasında tercihlerimizi yönlendirdiğimiz için bunlar üzerinde biraz daha konuşuyorum. İlk yarı karşılıklı gol var ve 1.5 üstü de bence tercihler arasında olabilir, yüksek oranlı tercihler gibi duruyor. Vlahovic kısmında ben Avrupa kariyerine de Beşiktaş formasıyla golle başlayacağını düşünüyorum. 1.88'lik oranı var. Marsilya kısmında da tabii Amine Harit geçen yıl Başakşehir forması giymişti. Türkiye'yi iyi biliyor. Ama benim o Marsilya tarafında en beğendiğim oyuncu Amine Guari. Santrofor 9 numara. 26 yaşında Cezayirli. Bence gol gelirse ondan gelir gibi bir izlenimim de var. Bir de yanına parantez Payşa'yı yazarım ama Payşa benim çok beğendiğim oyuncular arasında değil. İlk yarı 5.5 korner üstü dedik. İlk yarı karşılıklı gol var. 1.5 üstü tercihi. Maç geneli bu arada bu söylediklerimin hiçbirisi aslında birbirinden bağımsız değil. Siz kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Maç geneli 2.5 üstü ve maç sonucu 1 tercihleri
Benim bu

0: Maç özelindeki favori tercihlerim. Tabii özel tercihlerde neler olabilir? Temsilcimiz maçında mesela başka ne söyleyebiliriz diye bakıyorum. Kendi kalesine gol olur, yedekten giren oyuncu gol atar opsiyonları var. Ceza sahası dışından gol atılır opsiyonu var. Bir hayli fazla opsiyon var. Nesine de sizler de tercihlerinizi yönlendirebilirsiniz. Bir izleyicimizin de ilk 20 dakikada gol beklentisi vardı. Umarım o gol de Beşiktaş tarafından gelir. Ben maçın ilk yarı beraberlik, ikinci yarı Beşiktaş sıfırdan bir olacağı tarafındayım açıkçası. Skor beklentim de böyle 2-1-3-1'lik bir Beşiktaş galibiyeti gibi seziyorum. Bunu da belirteyim. İyi yayınlar İzmir Eşref Paşa'dan Mikail. Bugünkü tercihlerim Lyon 2, Zagreb 2, Atletico Madrid 1-1. Lyon ve Atletico Madrid taraflarında sıcak bakarım ama Zagreb tarafında sizinle aynı fikirde değilim. Başarılar diliyorum. Selam yollamış Yalçın Bey. Teşekkürler. Ekstra yorumunuz, tercihiniz gelirse onu da okumayı isterim. Tabii yarın Avrupa'da Juventus sahneye çıkacak favorilerden bir tanesi. Onun özellikle birdenbiri bence tercih edilebilir gibi duruyor. Bournemouth Sociedad deplasmanında bence favori. Onu belirteyim Bournemouth tarafında. Ben İspanyol takımlarının tabii Avrupa'da final oynuyorlar. Ama özellikle İngilizlerin zorlayacağını düşünüyorum. Manchester City Norwich maçı var bu arada. Manchester City'de Lig Kupası 3. turunda Norwich'i geçecektir bence. 2.5 üstü ve Manchester City galibiyeti tercih edilebilir. Crystal Palace ile Poznan karşılaşması ağır bir Palace üstünlüğüyle geçecek gibi. Celtic evinde Ferencvaros'u mağlup eder bence ki Celtic tarafıyla da ilgili şunu söyleyebiliriz. Beşiktaş'ın rakiplerinden bir tanesi Ferencvaros da Trabzonspor'u eleyerek gelmişti. Ama Celtic deplasmanı bence Avrupa'nın en güzel deplasmanlarından ve zor deplasmanlarından bir tanesi. Ben Celtic galibiyeti tarafındayım. Hoffenheim Ofi deplasmanında Güler, Salzburg Lefkisofya Bulgaristan deplasmanında 2-0-5'lik bir galibiyet oranı var. Bence tercih edilebilir opsiyonlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Spartak Moskova maç sonucu 1 ve üst olur mu? Bir bakayım o karşılaşmaya. Hemen Yalçın'a cevap vereyim. Onun dışında bir mesaj daha geldi. Valencia dün bana kazandırdı diye. Maç sonucu 2. Alaves deplasmanında Valencia'nın galibiyeti ki Valencia'da sezona bir hayli kötü başlamıştı ama dünkü galibiyet herhalde onlara biraz daha nefes aldırır. Spartak Moskova tarafında da Yalçın Bey'in tercihinde maç sonucu 1 ve 2.5 üstüne sıcağım ama Rusya'da ben bazen istemediğim skorlar alabiliyorum. Size o yüzden başarılar dileyim. Yalçın Bey benim çok yapacağım tercihlerden bir tanesi olmadığını belirteyim. Yarınla ilgili başka Lillestrøm Torrens'e karşılaşması var. Yani ben özellikle kuzey takımları ile ilgili hep sıcak olduğumu söylüyorum ki Torrens'e de bir ikinci lig takımı bu arada, Portekiz ikinci lig takımı. Onların da buraya geliş hikayesi çok çok farklı. Kupa kazanarak geldiler ve geçen yıl da aslında ikinci ligde mücadele ediyorlardı. Çok fazla denk gelecek olaylardan birisi değil. O yüzden yüksek skorlu bir Lillestrøm galibiyeti 2.5 üstü ve ev sahibi biri bence makul tercihlerden bir tanesi gibi duruyor. Burada özellikle Portekiz ikinci ligi olması, ikinci ligi ekibi olması, tecrübesinin olmaması bence ihtimalleri arttıran opsiyonlardan bir tanesi. Victoria Pilsen, Union Saint-Gilloise karşılaşması da tabii Union'un bence biraz daha ağır bastı ama karşılıklı golün de tercih edilebilir bir ihtimal, iyi bir tercih olduğunu belirtebilirim. Onun da oranı 1.47. Nesine saatlerinde tabii günün karşılaşmalarını konuştuk, yarını konuştuk, Beşiktaş-Marsilya maçını konuştuk. Sırada Emrecan Demirci'nin yorumları var. Teşekkürler, iyi akşamlar.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım net, Sigortam.net.
4: Radyo Spor.
5: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de.
6: Stablex.
7: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs, üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: UEFA Avrupa Ligi başlıyor. Heyecanı Bilyoner'de yaşanıyor. Bu gece saat 10'da Milan Benfica'yı ağırlıyor. Sen de hemen Bilyoner'e gel. Maçın heyecanına ortak ol. UEFA Avrupa Ligi coşkusunu zirvede yaşa.
7: Sporla eğlendiğinin ilk adresi Bilyoner.
8: Radyo Spor. Reklam.
9: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
10: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
11: Tüm dinleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Ben Emrecan Demirci. Çarşamba günü bülteninden seçtiğim karşılaşmaların tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Hafta içi bülteninde tabii ki çok sayıda karşılaşma mevcut. Avrupa Ligi'nde lig aşaması heyecanı başlıyor. Bir yandan tabii ki artık milli arada düşünülmeye başlandı. İlk olarak Rusya Premier Ligi'nde ön plana çıkardığım karşılaşmalarla başlamak istiyorum. Saat 18.30'da Spartak Moskova ile Fakel karşı karşıya gelecekler. Rusya'da hafta sonu fikstürü oynanmayacak. Resmi olarak sebebiyle ilgili bir açıklama bulunmuyor. Fakat çok yüksek ihtimalle seçimlerle ilişkili olduğunu düşünüyorum. Rusya'da hafta sonu boyunca parlamento seçimleri olacak ve muhtemelen orada yükü rahatlatmak adına, yani özellikle güvenlik önlemleri açısından Rusya'da lig maçları da hafta içine alınmış durumda. Spartak Moskova pazar günü yine bu statta Rostov'u 3-0 mağlup etmişti ve Krasnodar'ın puan kaybettiği haftayı kendi adına avantajlı kapatıp zirveyle farkı biraz daha eritmişti. Bu kısa sürede hem Moskova'da kaldılar, yine kendi evlerinde oynayacaklar, hem de yedek kulübeleri oldukça yeterli. Barco Rostov mücadelesinde şans bulmamıştı. Muhtemelen onu milli ara sonrasında saklayacaklardır ama en azından kulübeye dönecek kadar iyileştiğini söylemek mümkün. Ben bu sebeple yedek kulübesinin de yeterli olmasından hareketle hafta içi fikstüründe ekstra yorgunluğun Spartak adına çok ciddi bir faktör olmayabileceğini düşünüyorum. Diğer tarafta Fakel benim kendi adıma çok beğendiğim takımlardan birisi. Özellikle çok ciddi taraftar desteğine sahipler ve lige daima renk kattıklarını düşünüyorum. Fakat ilk 8 hafta itibariyle henüz 3 puanı bir arada görebilmiş değiller. Galibiyete belki de en çok yaklaştıkları Baltika mücadelesini hafta sonu oynadılar. Orada da 2-0'ı bulmalarına rağmen 90+5'teki penaltıyla beraberliğe razı oldular. Rotasyon dar, özellikle hücum hattında çok zorlanıyor Fakel ve ikinci yarılarda düşüş yaşayabiliyorlar. Zaten yakın zamanda yine Zenit'e benzer bir şekilde son dakika penaltısıyla kaybetmişlerdi. Sonuna kadar rekabetçi, mücadeleci kalmayı başarıyorlar ama oyunu koparacak gol gelmiyor ve son bölümde fizik avantajını da kaybedip kendileri adına çok dramatik sonlar yaşayabiliyorlar. Bu anlamda Spartak gibi temposu yüksek ve buraya çok moralli gelecek bir rakibe karşı yine bu şekilde, bu sebeple başlarının ağrıyabileceğini tahmin ediyorum. Spartak Moskova'yı avantajlı görüyorum. Ben özellikle Fakel'in ilk yarılardaki direnci, oyunu son dakikaları taşıma becerisi burada Spartak'ın da daha istekli, daha hırslı başlamasının yolunu açabilir. Rakibi bir an önce tabiri caizse kırmak isteyebilirler. Bu sebeple agresif bir başlangıç görebileceğimizi düşünüyorum ki Mirlin Daku genellikle ikinci yarılarda oyuna giriyor Spartak'ta. Bu karşılaşmada onun da ilk 11'de başlayabileceğini düşünüyorum. Öte yandan başkent ekibinde stoper Wu'nun cezası nedeniyle Fakel'de zaman zaman fırsatlar bulabilir. Ama bu durum gerçekleşmese dahi ben Spartak'ın bu maçta tek başına skoru yukarı taşıyabileceğini düşünüyorum. Bu sebeple maç sonu bir bahsine ek olarak onunla birlikte toplam golde 2.5 üstünü de sizlere önermek istiyorum. Maç sonu 1 ve 2.5 üstü ikilisi öncelikli tercihim olacak. Rusya'daki bir diğer karşılaşmada saat 20.45'te Baltika ile Zenit karşı karşıya gelecekler. Baltika Eylül ayını iyi geçirmiyor. Bu ay birisi kupada olmak üzere 3 resmi karşılaşmaya çıktılar ve galibiyet alamadılar. Hafta sonu az önce sözünü ettiğim gibi Fakel Voroneje konuk olmuşlardı ve 2-0 geriye düştükleri maçı Brian Hill'in son çeyrekteki bir gol, bir asistlik performansıyla, golü de penaltıdan bulduklarını tekrar ifade edeyim, kurtarmayı başardılar. Stoperde kilit isim Andrade sezon başında Zenit'e transfer olmuştu. Aynı bölgede Anderson ise bu karşılaşmada cezası bulunuyor. Zenit bu sezona çok iyi başlayamadı. Oldukça istikrarsız bir görüntüleri var. Kendi evlerinde CSKA'ya 2-1 kaybetmişlerdi. Yine kendi evlerinde Lokomotiv'i aynı skorla geçtiler. Ama orada da geriden gelip kazanmak durumunda kaldılar. Özellikle savunma tarafında oldukça sallantılı bir performans ortaya koyduklarını söyleyebiliriz. İleri uçta çok ciddi bir bireysel kaliteye sahipler. Orada sistem iyi işlemese bile bir şekilde topu ağlarla buluşturabiliyorlar. Ama geride aynı şeyi söylemek çok kolay değil. Baltika'da geçtiğimiz sezonki savunma direncinden uzak olmasına rağmen oyun yapısını koruyan bir takım, genel olarak dengeli bir ekip olduklarını söylemek yanlış olmaz. Özellikle Zenit'in çıkarken kaptıracağı toplarda çok hızlı bir şekilde topu 3. bölgeye taşıyabileceklerini düşünüyorum. Keyifli, gol geçmeye aday bir mücadele oldu kanaatindeyim. Bu sebeple burada karşılıklı golleri ön plana çıkardım. Rusya'da günün son karşılaşmasında yine saat 20.45'te Lokomotiv Moskova ile Krylya Sovyetov karşı karşıya gelecekler. Lokomotiv Moskova hafta sonu fikstüründe Zenit'e 2-1 mağlup olurken öne geçmeyi başarmıştı. Rakipten kiralık gelip henüz ilk maçında ağları sarsan ve Baltika karşısında takımına bu sezonun ligdeki ilk galibiyetini getiren Mostovoy, Petersburg'da oyuna son bölümde girdi. Yani tabii ki sözleşmesinde eski takımına karşı oynayamayacağına dair bir madde olmadığı açık ama belki de iki takım arasında böyle bir sözlü anlaşma olmuş olabilir. Zenit'e karşı, bonservisinin ait olduğu takıma karşı çok fazla süre almadı ama bu karşılaşmada ilk 11'e dönme ihtimalini yüksek görüyorum. Lokomotiv cephesinde tabii ki Batrakov'un gidişine dair ihtimaller bile takımı oldukça etkilemişe benziyor.

0: üretkenlik topu taşıma anlamında da onlar için ciddi bir kayıp sayılabilir. Tabii ki az önce de ifade ettiğim gibi takım halinde belli bir seviyede kalmayı başardılar ki bu anlamda övgüyü de hak ettiklerini düşünüyorum. Ama bu eforu ne kadar sürdürebilecekleri, ne kadar istikrarlı bir şekilde devam ettirebilecekleri bence önemli bir soru işareti. Lokomotiv milli araya playout hattında ya da en azından bu kadar kötü bir noktada gitmek istemeyecektir. Ben kendi taraftarları önünde iyi bir reaksiyon gösterebileceklerini düşünüyorum. Oranı da oldukça yeterli buldum. Bu sebeple burada öncelikli tercihim maç sonu bir seçeneği olacak. Son olarak bir karşılaşmada Avrupa Ligi'nden paylaşmak istiyorum. Saat 22'de Olympiakos Jagiellonia ile karşılaşacak. Olympiakos adına sezon başlangıcının oldukça çalkantılı geçtiğini söyleyebiliriz. Şampiyonlar Ligi playofflarında Nekneyme gene elenmişlerdi. Hollanda ekibine elenmişlerdi. Böyle olunca teknik adam Luis Mendilibar'la yollar ayrıldı. Gerekçe olarak da tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılınamaması gösterildi. Ama bu karar benim gördüğüm kadarıyla taraftar ve oyuncular nezdinde de medya nezdinde de çok popüler bir karar değil. Zaten nitekim Mendilibar'la Konferans Ligi'ni kazanmışlardı. Bu anlamda çok da herkesi memnun edecek bir karar olmadığını söyleyebiliriz. Yeni teknik direktörleri ise bir başka Bask kökenli futbol adamı oldu. Çok uzun yıllar sosyal hat sisteminde bulunan, en sonda Suudi Arabistan'da Al-Shabaab'ı çalıştıran Imanol Alguacil'i göreve getirdiler. Hafta sonu ise ligde kendi evlerinde Ofi'ye mağlup oldular ki Olympiakos adına bu büyük şok sayılabilir. Hani AEK, PAOK, Panathinaikos nadiren de olsa Olympiakos'u kendi taraftarı önünde zorlayabilen takımlar ama Ofi gibi Olympiakos için en azından mütevazı sayılabilecek bir rakibin Pire'ye gelip oradan 3 puanla ayrılması da ortamı biraz daha germiş oldu diyebiliriz. Kadro bakımından da çok sayıda yeni transferi adapte etmeye çalıştıkları bir süreçten geçiyorlar. Tabii ki oyun pratiği de henüz oturmuş bir takım değil Olympiakos. Diğer tarafta Polonya ekibi Jagiellonia özellikle son yıllarda adını Avrupa arenasında daha sık görmeye başladığımız, özellikle Konferans Ligi'nde ciddi tecrübe edinmiş bir takım. Polonya'da da yine üst sıralara artık alışmış durumdalar. Avrupa Ligi ön elemesinde Rangers'ı saf dışı bırakarak dikkat çekmişlerdi. Bu karşılaşmada ben baskının Yunanistan temsilcisinin üzerinde olacağını düşünüyorum. Bu sebeple Jagiellonia'nın da çok kolay havlu atacağını zannetmiyorum. Olympiakos Ofi yenilgisinden önce de birisi kupada, birisi ligde olmak üzere Volos'la iki kez karşı karşıya gelmişti. Ve o maçlarda da gol yemişti. Ben açıkçası Avrupa arenasında Jagiellonia gibi daha üst düzey bir takıma karşı yine hücumda, düzeltiyorum, savunmada problemler yaşayabileceklerini tahmin ediyorum. Ama kendi evlerinde de 90 dakikaya bir şekilde gol sığdıracaklardır. Burada karşılıklı golleri denemeye değer görüyorum. Kuponlarınızda bol şanslar diliyorum. Yarın Perşembe günü karşılaşmalarıyla görüşmek üzere.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine. İşte reklam. Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
2: Kredi? Radyo Spor. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.

0: olsun diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: UEFA Avrupa Ligi başlıyor. Heyecanı Bilyoner'de yaşanıyor. Bu gece saat 10'da Milan Benfica'yı ağırlıyor. Sen de hemen Bilyoner'e gel. Maçın heyecanına ortak ol. UEFA Avrupa Ligi coşkusunu zirvede yaşa. Sporla
2: eğlenmenin ilk adresi Bilyoner. Radyo Spor. Reklam.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
4: Radyo Spor.
5: Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
6: Evet.
5: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
3: Ters köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.
4: Radyo Spor.
3: Derin Pas başlıyor.

0: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 16 Eylül Çarşamba. Saatler 18.28'i gösteriyor. Bugün 2 dakikada erken başladık programa. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Bugüne Türk futbolunda, Türk sporunda açıklamalar damga vurdu aslında. Öncelikle Formula 1 ile başlayayım. Aslında uzun süredir bir çalışma vardı. Beklenen de bir gelişmeydi ama işte yine böyle %20'lik, %30'luk olmama ihtimali üzerine de duruluyordu. Nihayetinde o açıklama bugün geldi. Türkiye 2027 Formula 1 takvimine dahil edildi. 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde İstanbul'da Formula 1 yarışları olacak. En son 2021'de ev sahipliği yapmıştık. 6 yıl sonra Formula 1'e tekrar ev sahipliği yapacağız. Bu konuyla ilgili 20.10'da Okay Karacan'la bir bağlantı yapacağız. Okay abi de sporun birçok branşını olduğu gibi Formula'yı da yakından takip ediyor. Bu Türk sporuna, Formula'nın İstanbul'a tekrar katılması Türkiye'ye ne kadar diye konuşacağız kendisiyle. Tabii önce öğle saatlerinde Ertuğrul Doğan'ın, Trabzonspor Başkanı'nın açıklamaları gündemde konuşuldu. A Spor yayınına katıldı. 1,5 saate yakın konuştu Ertuğrul Bey. Fatih Tekke'ye kırgın olduğunu söyledi. Habersiz bir şekilde istifa ettiğini, bıraktığını vurgu yaptı Ferencvaros maçından sonra. Yine son 15 günde transfer ve hoca konusunda kimlerle görüşüldü, Thomas Rice konusunda hangi kriterler baz alınarak Trabzonspor karar verdi, hepsini paylaştı. Galatasaray'ı yeneceğiz diye çok net bir ifadesi var Sayın Ertuğrul Doğan'ın. Ocak ayında da orta saha ağırlıklı 2-3 transfer yapmak istiyoruz diye ekledi. Hepsini konuşacağız program içerisinde. Galatasaray'da bugün yine Başkan Dursun Özbek söz aldı. Genel kurul üyeleriyle, genel kurul vardı Galatasaray'da. Orada açıklamalarda bulundu. Eğer transferi taraftarımızın istediği tarihte yapsaydık 50 milyon euro daha yüksek maliyet çıkacaktı bize. Zaman zaman taraftarın tepkisi oluyor ama biz de kulübün menfaatlerini korumak için bu şekilde hareket ediyoruz diye bir ifadesi var. Galatasaray'da Wilfred Tsingo'nun Ocak ayında kiralık olarak gönderilmesi gündemde. Yine bugün Mesut Yıldırım Sözcü'de bir haber yapmıştı. İlkay Gündoğan'ın da Ocak ayında sözleşmesinin feshedilmesi gündemde Kaan Ayhan'la beraber. Galatasaray-Trabzon maçında nasıl hazırlanıyor program içerisinde bunu da konuşacağız. 14.30'da ise Beşiktaş'ta basın toplantısı vardı. Malum yarın Beşiktaş Avrupa Ligi'nde sahne alacak. 3 rakibini de eleyerek adını Avrupa Ligi'ne yazdırmayı başarmıştı. Rakip Marsilya. Saat 19.15'te Fransa'ya bir bağlantı yapacağız. Nafi Alpay'la bir Marsilya analizi yapacağız. Beşiktaş'ın nasıl bir rakip bekliyor? Bugün basın toplantısında Vincenzo Italiano'ya bir arkadaşımız da güzel bir soru sordu. İsmini not almayı unutmuşum. Özellikle Marsilya'nın ilk 4 haftada Fransa Ligi'nde oynadığı maçlarda sağ stoperle sağ bek arasında orada da Timothy Weah oynuyor. Geçmişte Mourinho oynuyordu Marsilya'da. Zaaflara dikkat çekti ve genelde Marsilya'nın bu bölgeden yapılan hatalarla kalesinde gol gördüğüne dair bir soruydu. Güzel bir soruydu. Vincenzo Italiano daha çok gelişim üzerine açıklamalarda bulundu. Asla mükemmel değiliz. Yani bunun için çok çalışmamız, gelişmemiz lazım. Her maç bir öncekinden daha iyi olmamız gerekiyor şeklinde ifadeler kullandı. Marsilya'nın izi hakkında sorulan sorulara pek böyle geniş bir yanıt vermedi aslında. Tabii Beşiktaş adına üzücü olan bugün Trossard'ın sakatlığından dolayı yarınki Marsilya maçında oynamayacak olması. Beşiktaş nasıl bir 11 ile sahada olacak? Bunu da program içerisinde konuşacağız, değerlendireceğiz değerli dinleyenler. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da Feridun Nidelioğlu'na yaptığı açıklamalar bugün dikkat çekti. Hatta birazdan bu açıklamalarla başlayacağız. Çünkü Aziz Bey çok net bir ifade kullanmış yaptığı açıklamada. Diyor ki Sayın Yıldırım, şartlar ne olursa olsun Haziran ayında bırakacağım görevi diyor. Başkanlık görevini bırakacağım diyor. Yani şampiyon da olsak olmasak da ve aday olmayacağını söyledi. Sayın Aziz Yıldırım biliyorsunuz önümüzdeki yılın Haziran ayında yani 2027 Haziran'da Fenerbahçe'de olağan genel kurul var. Bu yılki olağanüstüydü. İsmail Kartal'la devam edileceğini söyledi. 26 Ekim'de Galatasaray'ı yeneceğiz diye çok net bir açıklaması var Sayın Aziz Yıldırım'ın. Ocak ayına kadar minimum puan kaybıyla gidersek ara transfer döneminde gerekli takviyeleri de yaparız. Sezon sonunda diyor şampiyon olacağımıza dair inancımız tam. Takım henüz hazır değil ama hazır olacak bu takım tutacak demiş. Feridun Niğdeloğlu'na yapmış bu açıklamaları. Bu şeyi görünce de şaşırdım. Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlık döneminde Fenerbahçe Kulübü'nün haberini en çok yalanladığı kişi Feridun Niğdeloğlu'dur ki Feridun abi geçmişte Vatan Gazetesi vardı. Orada çok da önemli haberler yapardı, manşetlik haberler yapardı. Bu arada Feridun abinin haberleri de hep doğru çıkardı yani sonrasında. Fenerbahçe onu önce yalanlardı ama tarih geçtikçe ilerleyen haftalarda, aylarda o haberin aslında doğru olduğu bir şekilde bizim karşımıza çıkardı. Bugün de Aziz Yıldırım'ın bu açıklamaları Feridun Niğdeloğlu'na yapmasına şaşırdım doğrusu. Avrupa Ligi'nde lig aşaması bu akşam başlıyor. 19.45'te Ararat Sparta, Prag Omonia Celta Vigo maçı var. 22'de Anderlecht Lyon, Bayer Leverkusen Kelje, Hapoel Berşova Zagreb, Milan Benfica Olympiakos, Jagiellonia Sturm Graz Rennes ve Sunderland AZ Alkmaar maçları oynanacak bu akşam Avrupa Ligi'nde. Milan Benfica maçı da hiç fena değil, izlenir. Hemen telefon bağlantımızı gerçekleştirelim ki Milliyet Gazetesi yazarı Halil Özer telefon hattında. Halil abi merhaba. Halil abi geliyor mu sesim? Halil Özer'le bir bağlantı yapacağız birazdan. Telefona bağlantısında bir problem oldu. Bu arada WhatsApp hattımızı da hatırlatayım. 0538 052 1487 soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz değerli dinleyenler. Halil abi telefon hattındaymış. Halil abi merhaba.
1: Ayhancığım merhaba. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Halil abi sporu konuşuruz ama şeyi merak ettim. Sen geçtiğimiz günlerde bir X'te paylaşım yapmıştın. Kaş çok kalabalık olduğuna dair. Biraz boşaldı mı şimdi? Okullar da açıldı ya.
1: Hayır, boşalmadı tabii ki.
0: Hala kalabalık mı?
1: Tabii bir parti gitti. Şimdi şeyler geldi. Diğer parti geldi. Onlar da hani nasıl diyeyim sana, çocuksuz aileler, fazla gürültü istemeyen çiftler, bekler.
0: En güzel tatil bu aylarda olur aslında.
1: Aynen, bu aylarda. Ama şunu söyleyeyim, son 10 gün 15 gün bana göre hani son 10 yılın en sıcağını yaptı diyebiliriz hayat.
0: Kaş.
1: Tükendik, öyle söyleyeyim
0: Şu an
1: sana.
0: nasıl? İstanbul bugün çok iyi mesela 24 derece.
1: Ya bir kısmen 2-3 derece geçen haftaya göre düştü. Ama sıcaklık yine aynı.
0: Halil abi aslında biz seninle farklı konularda konuşacaktık ama yayına girmeden 15 dakika önce sosyal medyaya da düştü. Sayın Aziz Yıldırım Feridun Niğdeloğlu'na açıklamalar yapmış. Bazı satır başlarını hemen seninle paylaşayım.
1: Ha, tamam. Ben daha okumadım çünkü.
0: İsmail Hoca bu arada yayının başında da bahsettim Halil abi hani Feridun Niğdeloğlu en çok haberi yalanlanan kimsedir Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım döneminde. Ama hep haberleri de doğru çıkardı Feridun abinin.
1: Tabii.
0: Aziz Yıldırım diyor ki Aziz Bey şartlar ne olursa olsun diyor önümüzdeki yıl bırakacağım diyor aday olmayacağım diyor yani Haziran ayında şampiyon olsak da olmasak da İsmail Kartal Fenerbahçe'nin hocasıdır gidiyorum ben kalamıyorum diyene kadar bu dakikadan sonra Fenerbahçe'nin hocasıdır hiç kimse merak etmesin burada bir boşluk bırakmış gibi gidiyorum ben kalamıyorum diyene kadar. Bunu demedi mi geçen hafta mesela? Buradan başlamak isterim.
1: Merak etmesin diye o ifadeyi anlayamadım ben. Kimse merak etmiyor ki.
0: Yani kimsenin de bir derdi yok dediğin gibi. İsmail Kartal Fenerbahçe'nin hocasıdır. Gidiyorum ben kalamıyorum diyene kadar da bu dakikadan sonra Fenerbahçe'nin hocasıdır. Hiç kimse merak etmesin demiş.
1: Ya bu iş artık nasıl diyeyim sana ya? Hani çok kaos ortamına büründü. Yani bu işi baştan çözemediler. Ben bunun baştan Sayın Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Başkanı, bunun gibi ne olaylar görmüştür, neler yaşamıştır Fenerbahçe'de. Ama bir günde bunları çözerdi. Ama bunu çözemedi. İlk gün çözemedi. Burada da ben bunda İsmail Kartal'ın suçu olduğunu düşünüyorum. Yani başkanı da terse düşürdü. Çünkü ilk yaptığı konuşmada hiçbir yere gitmiyor. İsmail Kartal takımın başındadır dedi ama ertesi sabah antrenman çıkmadı. Bence olayın en kilit noktası burası. Burada ben bazı şeylerin koptuğunu düşünüyorum. Sıkıntılar olduğunu burada çıktığını düşünüyorum. Yani şimdi bu kadar dönüşün futbolcular üzerindeki işte o tarafı, kimse o tarafı düşünmüyor. Hani futbolcular üzerindeki etkisinin ne olacağını kimse tahmin etmiyor. Ben olumsuz olduğunu düşünüyorum. Futbolcunun yerine koyun kendinizi. Yaşanan olayları görüyorlar. Hani nasıl oynayacaklarını ya da ne düşüneceklerini, gelecekte neler olacağını hiç tahmin edemez. Tabii şu var. Bir de bunun en önemli tarafı bana göre en önemli tarafı zamanlamanın yanlış olmasının en büyük nedeni Fenerbahçe Roma maçında bana göre ilk yarı demiyorlar ama ben ilk yarıda da çok iyi oynadığını düşünüyorum. İkinci yarıda da çok iyi oynadığını düşünüyorum. Kaçan goller var. Galibiyeti kaçırdı Fenerbahçe. Attığı gol hala bugün YouTube'larda veya sosyal medyalarda konuşuluyor. Fenerbahçe'nin türbün şovu halen daha Papua Yeni Gine'de bile gösteriliyor. Ayşe Buran Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasının kadrosuna girmiş ilk 11'ine ama bunların hiçbirisi zerre konuşulmadı. Yani Avrupa bizden daha çok konuştu bunları. Ama o gece biz sadece İsmail Kartal'ın durup dururken ortada tabii ki mutlaka kendine göre bir şeyler vardı ama zamanlaması inanılmaz kötüydü. Bunu maçtan sonra değil, belki de milli maç arasında yapsaydı çok daha iyi olurdu. Ya da bir gün sonra yapsaydı daha iyi olurdu. Bir de basın toplantısı yapıp. Ben bu yönden kızıyorum. Kızıyorum derken hani eleştiriyorum. Biz medya mensuplarının kızmaya hakkı yoktur. Bunu hemen belirteyim. Bu yönden eleştiriyorum. Yani bir sürü de koz verdi. İstediğin kadar sezon sonuna kadar tepe tepe tepe kullan. Şimdi ben kendimi mesela başka kulüp taraftarı yerine koyuyorum. Sosyal medyada ben bunu öyle çok kullanırım ki aklın şaşar. Yani şimdi bu kozları vermeyeceksin. Bazı şeyleri düşüneceksin. Ya arkadaş senin bir medya iletişimin yok mu ya? Ya sana hiç kimse dur hocam demiyor mu ya? Hocam şimdi yapma demiyor mu? Yani bu nasıl bir şey ben anlamıyorum. Yani burası Fenerbahçe kulübü kardeşim. Bakın çok net söylüyorum. Dingo'nun ağrı değil. Burası Fenerbahçe kulübü. Böyle başına buyurup oldu başına alıp istediğin gibi davranamazsın arkadaş. Yani ben oyunun teknik tarafında yaptığı hatalarda demiyorum. Yani oralara hiç bilmiyorum. Onlar ayrı konu zaten. O
0: Halil abi,
1: yüzden ben
0: şimdi
1: senin en çok eleştirdiğim konu bu. Yani orada Sayın Aziz Yıldırım bu işe noktayı koyacaktı. Olay orada bitecekti. Tabii ki de tartışılacaktı ama bu kadar da değil. Yani ben artık çok fazla hani Fatih Tekke olayını başta benzetmek istemiyordum. Ama bence artık aynısı Fatih Tekke olayına döndü bu iş.
0: Şimdi iki meslektaşımızın haberi paylaşımı da var. Onları da hemen sana sormak isterim. Serkan Akkoyun, Fenerbahçe'de bir oyuncuyla konuştum ve hocayla aralarının pek iyi olmadığını, yani birçok oyuncunun hocayla problem yaşadığını söylüyor. Volkan Demir de bir paylaşım yapmış. Milli arada Fenerbahçe'de bir hoca değişikliği bekliyorum diye, çalışmalar var diye. Şimdi Aziz Yıldırım'ın da burada ifadesi aslında muallakta bırakıyor konuyu. Yani İsmail Hoca ben bırakıp gidiyorum diyene kadar, ki zaten geçen hafta dedi ve geri döndürmüştü Aziz Bey. Yani hani bu bilgiden ziyade kendi fikrim, sanki önümüzdeki birkaç gün içerisinde, birkaç hafta içerisinde bu değişiklik olacak gibi ve kaçınılmaz gibi aslında. Böyle bu kadar tartışmalı bir ortam varken Aziz Bey neyi bekliyor ki? Geçmişte daha böyle hemen işe müdahale edip işte yeni bir sayfa açmayı.
1: Benim zaten demin söylediğim hani bir sürü koz verdin dediğim olay bu zaten. Yani olayı ilk günde bu hale getirirsen bunlar yazılacak arkadaş. Yani burada gazeteci arkadaşlar bilgi alır, şey yapar. Yani bunlar yazılır. Gazeteci sosyal medyada da yazılır. Yani iş sağlam bir kaza oturtulmadı. Yani iş tamamen şu anda nasıl diyeyim sana hassas bir durumda. Hani şu anda hiç kimse ne sen ne ben ne de futbolcular İsmail Kartal sezonun sonuna kadar kalacak diyemiyor. Bunu bu hale getiren de İsmail Kartal'ın ta kendisidir. Bir de kardeşim orada Oğuz Hoca gibi birisi var. sportif direktör olarak geldi. İyi de arkadaş, sportif direktör bu olayların neresinde? Yani bu olayın aslında yönetime yansımadan, başkana yansımadan Oğuz hocanın bunu çözmesi gerekmez mi sence?
0: Ya Halil abi, o da yani, biraz pasif kaldı gibi. Yani Oğuz Çetin çok sevdiğim...
1: Değil. Yani üç kere pasif kaldı. Hani tek pasif kullanmıyorum ben.
0: Yani Oğuz Hoca'yı çok seviyoruz. Değerli bir insan, değerli bir spor adamı ama çok da pasif kaldı bu süreci. Çok iyi yönetemedi. Hatta hiç iyi yönetemedi yani.
1: Ya Oğuz Hoca'yı sen de tanırsın. Ben senden çok daha fazla.
0: Tabii daha eski tanırsın.
1: Yani Oğuz Hoca öyle masaya vurunca yumruğun ses getirecek bir insan değildir. Sessiz, sakin, efendi, hani o tarz bir insandır. Bu konulara girip de herkesi idare edecek, hem başkanı idare edecek, hem de İsmail Hoca'yı idare edecek, hem de futbolcuları idare edecek mentalite bir insan değil ki. Yani ama dedim ya, hiçbir şey düşünmeden bu işler başta yanlış çizildi. Hani yani oraya yani neresinden sayayım ayağım, ben de bilemedim.
0: Tabii şu an İsmail Hoca göreve devam ettiği için saha içine dair de bir haber, bir yorum sormak istiyorum sana. Bugün birçok arkadaşımız da yazmış. Eyüpspor maçında çift forvetle başlama ihtimali var, Lukaku ile Vedat Muriç ile diye. Fenerbahçe'nin oyunda mevcut kadrosu içerisinde çift forvetle oynaması. Tabii Eyüpspor gibi rakiplere karşı aslında deneyebilir bunu. Yani çok da anlaşılır ama. Çok da hani işte bir Galatasaray maçında, Avrupa'daki Şampiyonlar Ligi maçında bunu deneyemeyecektir herhalde İsmail Hoca. Yani birkaç maçta...
1: Yani İsmail Hoca şu var. Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe'nin elindeki kadro Şampiyonlar Ligi için çok ideal kadro. Hani oynattı mesela, Gaziantep maçında sahaya çıkardı. Şampiyonlar Ligi'nde çıkarması gereken kadroyu çıkardı. Aslında senin dediğini, yani Eyüp maçında çift forvet oynatacakmış. Niye Gaziantep maçında çift forvet oynamadı? Niye ısrarla 3 forveti ikinci araya da aynı şekilde çıktı ve 45 dakikaya heba ettin, 45 dakikayı boşa attın, 45 dakikayı çöpe attın. İkinci yarı rakibin direnci daha da artacağı için ya istediğin kadar 60'tan sonra, bizim Türk hocaların biliyorsun bir takıntısı vardır, İlla 60'a kadar bekler, 60'tan sonra illa o değişikliği yapar. Niye 45 dakikada yapmıyorsun onu? Veyahut da oyun gitmiyorsa, yürümüyorsa 32 dakikada yap, 25 dakikada yap. Bunları işittik direktörü kulübeden bunlar okuması var. Hani ben diyecektik ki şimdi Şampiyonlar Ligi'nde Lyon ve Roma maçları. Ya orada biraz da şunu da ön plana tutmak lazım. Futbolcuların o maçlara bakış açısı çok farklı hayal.
0: Öyle tabii. Yani, daha motive oluyorlar, konsantre oluyorlar o maçta.
1: Yani tabii daha konsantre oluyorlar. İnanılmaz mücadele sergiliyorlar. Çünkü orası Avrupa'nın sahnesi, en ön planı. Hani ligde senin çok fazla dikkat etmezler ama Şampiyonlar Ligi'nde üstünde bir büyüteç vardır mutlaka.
0: Şimdi yani, Halil abi bir açıklama daha düştü önüme. Diyor ki ben İsmail Kartal'la devam edeceğimi açıkladığım halde onlarca menajer, onlarca teknik adam kendini sundu. Biz kimseyle görüşmedik diyor. Atmasınlar demiş Aziz Yıldırım.
1: En son dediğini anlamadım.
0: Biz kimseyle görüşmedik diyor.
1: Evet.
0: Atmasınlar demiş.
1: Atmasınlar.
0: Evet. Yani medyayı eleştirmiş burada.
1: Evet, yani.
0: Ama diyor ki onlarca teknik adam kendini sundu, bizi aradılar ama biz görüşmedik diyor.
1: Yani sanki orada bazı İsmail Kartal'ın bu konuda ipuçları aldığını düşünüyorum ama bunu da en azından hani böyle bir olay olduysa bile İsmail Kartal'ın maçtan sonra gidip Aziz Başkan'la oturup konuşması gerekirdi. Yanlış mı düşünüyorum?
0: Kesinlikle yani, yani çok basit bir şeyden bahsediyoruz.
1: Ben istifa ediyorum diye ortaya çıkmadan önce bir konuş kardeşim, bakalım ne diyeceğiz başkan. Oğuz Hoca ile konuş, var mı, doğru mu değil mi? Cihan Bey ile konuş ya da kimle, birisiyle konuş. Ama soyunma odasından giriyorsun. Yani bir kere olayın şişe olay olduğunu düşünmüyorum ben. O edepsizliği yapana zaten gereken cezayı alacaklar. Ama yani yine bak her şey oraya kilitleniyor. Hani artık Roma maçından sonra şey yapma ya, yürü git işte artık. Yani olur ya da baştan sonra otur konuş. Ya dediğim gibi bu işlerin bu hale gelmesinin tek sebebi, tek nedeni İsmail Kartal'ın kendisidir.
0: Konuğumuz Halil Özer. Halil abi çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok sağ ol.
1: İyi yayınlar kardeşim.
2: Derin Pas devam edecek. Reklam. Kasko, sigortam netten alınır.
3: Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam.net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Gazancım.net, Sigortam.net.
5: Radyo Spor.
6: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
7: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
8: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Borusan Next'te hala duymadınız. Hemen borusannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Borusan Next.
9: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
11: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
12: Büyük rahatlık Paytr.
13: Opel Combo 600 bin TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
14: Serkan!
15: Efendim abi?
14: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
15: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
14: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
16: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
17: Empara. Empara, bankanın güzeli.
18: Reklam.
19: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
20: Radyo Spor.
19: Saran Holding kuruluşudur.
21: Derin pas devam ediyor.
22: Devam ediyor.
0: Radyo Spor'da saatleri 18.51 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Bugün Besim Dellaloğlu Hoca'nın X'te bir paylaşımı vardı. Hoşuma gitti. En ufak bir krizde, tartışmada işimize gelmeyen bir sözü ilk duyduğumuzda ergenliğe dönebiliyorsak niye büyüdük ki biz demiş. Yani bu bizim de başımıza çok geliyor. Burada bir yorum yapıyoruz. İşte dinleyici beğenmiyor. Ya sosyal medyadan ya buradan WhatsApp hattından bir şeyler yazabiliyor. Tekrar okumak istiyorum. En ufak bir krizde, tartışmada işimize gelmeyen bir sözü ilk duyduğumuzda ergenliğe dönebiliyorsak niye büyüdük ki biz diyor. Bunu da şuraya bağlayacağım. Sonuçta hani İsmail Kartal'ın seveni olduğu kadar Fenerbahçe'ye yakıştıramayan da çok sayıda taraftar var. Genel kurul üyesi var. Tüm bunları göğüsleyerek Aziz Yıldırım onu göreve getirmiş. Arkasından bir iş çevrildiğine dair birilerinden bir şey duymuş olabilir. Burada da İsmail Kartal gidip Aziz Bey'den randevu olabilir. Oğuz Çetin'e söyleyebilir ki yakını. Yine Cihan Kamer'e iletebilirdi. Ya böyle böyle şeyler duyuyorum, bana haberler geliyor. O zaman beni niye getirdiniz yani bu kadar kısa sürede bana olan güveniniz eksilecekse diye. Oturup çok rahat bir şekilde konuşulabilirdi bu bence. Az önce Halil abi de biraz değindi. Aslında bunun biraz krize varmasının sebeplerinden biri de İsmail Kartal'ın bu akşamki tutumu. Hani biraz şeyi açısından da bakmaya çalıştım. Geçen haftalarda da biraz o konuya değinmiştim. İsmail Hoca işte basında eleştiri var, sosyal medyada eleştiri var, yardımcılarına, oğluna yönelik tepkiler var. bir reaksiyon, bir tepki vermesi hani anlaşılabilir diye düşünüyordum ama sonuçta İsmail Kartal Türk sporundaki, Türk futbolundaki bu kaotik durumu en iyi bilenlerden biri. Yıllardır bu işin içinde zaten. Hani bunu da hesaba katarak o görevi kabul etmiş olması lazım. Dolayısıyla hani şu dakikadan itibaren İsmail Kartal da küçük de olsa kalan kendi kredisini de yavaş yavaş tüketiyor gibi. Bir kez daha altını çizeyim. Ben bilgiden ziyade kendi yorumumu paylaşıyorum ama okuduğum haberler, yapılan yorumlar, hem bugün Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklamada ben gidiyorum diyene kadarki kısmı orada bir boşluk bırakmış. Aziz Yıldırım o açıklamayı şu şekilde de yapabilirdi. Ben olduğum sürece Haziran'a kadar İsmail Kartal burada diyebilirdi ama orada bir şerh koşmuş ya, koymuş Aziz Yıldırım. Nedense milli arada bir teknik direktör değişikliği bekliyorum Fenerbahçe'de. Sanki şu anda da bir çalışması yapılıyor gibi. Tamamen hissiyat bu arada. Fenerbahçe ile ilgili bir haber daha verelim. Marco Asensio geçen sezon takımı hücumda organizasyon açısından en kilit oyuncularından biriydi. Tabii bu sezona hem sakatlıklardan dolayı iyi başlamadı. Tam böyle form tutuyor derken Konyaspor maçında sakatlanmıştı. 22 Ağustos'ta 4-2 kazanılan Konyaspor maçından sonra da oynayamadı. Yaklaşık neredeyse 4 hafta olmuş. Fenerbahçe'den bugün bir açıklama da geldi Asensio ile ilgili. Ve hafta sonu oynanacak Eyüpspor maçının kadrosunda yer alacakmış. Tabii oynar oynamaz hocanın tercihidir ama sakatlığı geçmiş en azından sevindirici. Milli arada da takımla beraber antrenmanlara katılıp artık Ekim ayında tüm takımları çok zorlu bir fikstür bekliyor. Özellikle 4 büyük takım Avrupa kupalarında da mücadele ettikleri için orada da Fenerbahçe'nin en çok ihtiyacı olacak oyunculardan biri. Eyüpspor maçıyla sahalara dönüyor Asensio. Birkaç mesaj okuyalım yarışa kadar. Bakalım dinleyicilerimiz neler söylemişler. Kerem Aktürkoğlu'nun 10 numarada oynatılması gerektiğini söylemiş bir dinleyicimiz. Asensio'nun yokluğunda denenmeliydi diyor. İsmail Hoca'nın o kadar yardımcısı var, biri dur diyemedi mi diyor Savaş Bey. Artık iş işten geçti tabii. Aziz Bey hiç gücenmesin. Yöneticiler bu takımı yanlış tercihlerin kurbanı yaptılar. Oğuz Bey iyi futbolcu ama bu işin piri değil galiba demiş. Yani futbolculuğu çok kaliteliydi. Doğru, Oğuz Çetin çok önemli bir oyuncuydu. Yıldızdı ama yöneticilik kısmında sanki bu işi pek yapamayacak gibi diyor Vahe Bey. Bir mesaj daha okuyalım. Trabzonspor Başkanı, bunu birazdan Trabzonspor bölümünde değerlendireyim değerli dinleyenler. Trabzonspor'la ilgili de birazdan açıklamalar üzerinden değerlendirmelerde bulunacağız. Trabzon Galatasaray'ı yeneceğiz diyor. Aziz Yıldırım Galatasaray'ı yeneceğiz diyor. Başka takım yok mu bu ligde demiş. En tepede Galatasaray var. Haklı olarak tabii ki orada şimdi taraftarı konsolide etmek için, motive etmek için bu açıklamaları yapmaları çok normal değil mi? 4 yılın şampiyonu. Dün bir haber okudum. Galatasaray Süper Lig'de son 96 haftanın 81'inde lidermiş, zirvede kalmış. Zaten 4 yılın şampiyonu. Dolayısıyla rakipler de tabii motive oluyorlar haklı olarak. Seattle'daki dinleyicimiz demiş, Aziz Başkan dominant ve lider bir insan, bence Ben Koma'dan kimse istifa edemez kendince demiş diyor, açıklamayı o şekilde yorumlamış. Marco Asensio oynamaya başladıktan sonra konuşulanların hepsi unutulacak, Fenerbahçe'nin tek sorunu bu demiş dinleyicimiz. Bakalım haklı çıkacak mı dinleyicimiz. Bence Galatasaray'ın rakiplerinden farkı şu, takımlarımız maalesef organize ataklar geliştirip forvetlerini yeterince besleyemiyorlar. Lakin Osimhen rakibi öyle bir parçalayıp ısırıyor ki beslenmese bile tek başına galibiyeti getirebiliyor. Türk takımları için ideal forvet diye eklemiş. Ya Galatasaray da çok eleştiriliyor mu? Geride kalan 5 haftada bence Galatasaray'a haksızlık yapılan konulardan biri, Galatasaray çok pozisyon üretiyor rakiplerine karşı. Göztepe maçını hatırlayın, Çorum maçını hatırlayın. Erzurum maçı zaten kolay geçmişti. Son Kocaeli maçında bile Galatasaray'ın gol beklentisi 2.60'lardaydı. İlk yarıda da skoru alabilirdi. Bence Galatasaray'ın pozisyona girme problemi yok. Topu baskıda alamadığında, o geçişi yediğinde savunması çok boş kalıyor. Oradaki tabii onu da riske ediyor Okan Hoca. Zaten bu oyunu Süper Lig'de ben her türlü maçı alırım düşüncesiyle uzun süredir uyguluyor bu sistemi. Biraz önde yakaladığında ve biraz iyi geçiş yapabilen takımlar karşısında, kontratağa çıkan takımlar karşısında çok fazla pozisyon verdiği ve bu pozisyonların da genelde golle sonuçlandığını görüyoruz Galatasaray'da. Bence pozisyon üretme konusunda Galatasaray'ın bir sıkıntısı yok. Ama Osimhen konusundaki düşüncenize katılıyorum. Bazen tek başına iki kişiyi pres yapıp iki kişiyi hataya zorlayabilecek güçte. Yani Başakşehir maçındaki gol öyle gelmişti. Geçen sene Bodo maçını hatırlayın. İstanbul'da 3-1 kazanılan maçta ön alan baskısıyla gelmişti goller neredeyse hepsi. Bu konuda şu an Süper Lig'de tartışmasız ilk sırada Victor Osimhen. Etrafı da ateşliyor. O öyle mücadele ederken etrafındaki oyuncuları da zorluyor ister istemez. Fenerbahçe takım üyetinden çok uzak. Asla şampiyon olamaz demiş Alper Bey. Fenerbahçe'de İsmail Kartal gider yerine Kayt gelir demiş dinleyicimiz. Mesut Bey'in mesajı bu şekilde. Aziz Yıldırım tam öyle demiyor. Hakemleri de Galatasaray'da yeneceğiz diyor demiş. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Buradan da Beşiktaş'a geçelim. Fenerbahçe'yi yeteri kadar konuştuk. Aziz Yıldırım'ın açıklamaları bugüne. Bugün çok konuşuldu. O yüzden Aziz Yıldırım'ın açıklamalarıyla başlamak istedim programa. Bugün Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano'yla Amir Mourinho'nun basın toplantısı vardı 14.30'da. Amir Mourinho'ya Fransız gazeteciler Marsilya'dan neden ayrıldığını sordular. O da aslında geçmişte de bu açıklamayı yapmıştı. Hocayla problem yaşadım ve ayrılmak zorunda kaldım dedi Mourinho. Ocak ayında Marsilya'dan ayrıldım. Bir problem vardı. Teknik direktör Roberto De Zerbi ile sorun yaşadım. Bu onun şahsi fikriydi ve ben de gitmek zorunda kaldım diyor Mourinho. Marsilya'da oynadım. O stat biraz daha büyük. İki stadyumda tutku ve atmosfer çok güzel. Dünya Kupası'nda oynamak farklı. Her çocuk bunun hayalini kurar. Panama ile Dünya Kupası'nda ülkemi temsil ettim. Beşiktaş'ı ve Türkiye'yi de Avrupa'da temsil etmek bir ayrıcalık demiş. Marsilya maçında güzel, mutlu bir skor almak istiyoruz diyor Mourinho. Vincenzo Italiano da bugün basın toplantısında konuştu. Her geçen gün geliştiklerine vurgu yaptı. Takım olarak iyi yoldayız dedi. Avrupa Ligi'nde iyi sonuçlar almak istiyoruz. Beşiktaş taraftarını mutlu etmek istiyoruz diyor İtalyan teknik adam. Yarınki sistem hakkında çok fazla böyle detaya girmedi ama şu ifadesi benim çok hoşuma gitti. Oraya özellikle not aldım. Şimdi sizlerle paylaşacağım değerli dinleyenler. Bazı güzel sorular da vardı basın toplantısında İtalyano'ya. Mükemmel değiliz ama şu ana kadar bir kimlik oturtabildiğimizi ve bu kimliği gösterdiğimizi düşünüyorum. Mükemmel olmayacağız çünkü benim için mükemmellik yoktur diyor. Her hafta bir önceki haftadan daha iyi oynamalıyız ve bu oyun ezberi üzerine de vurgu yaptı Italiano. Leandro Trossard, Beşiktaş'ın önemli isimlerinden, yıldızlarından, sakatlığı nedeniyle Marsilya kadrosundan çıkartıldı. Yarışa gidelim, devam edeceğiz.
21: Derin pas devam edecek.
17: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
18: Safkanlar son 600 metreye doğru gidiyor. 7 numaralı Vital son 600'e girildikten sonra da liderliğini koruyor. 3 boy kadar geride 5 numaralı Kara Korsan ikincilikte. 2 boy kadar gerisinde içeride 1 numaralı Derbeder Ali. Dışında 8 numaralı Olgun Adam. Daha sonra 2 numaralı Başalpin ataklarıyla Safkanlar virajı döndü. 7 numaralı Vital virajı ilk dönen isim oluyor. 5 numaralı Karakorsan son 300'de rakibini yakaladı. Bu ikisi Afgan arasında liderlik mücadelesi var. İçerideki 7 numaralı Vital az farklı önde. 5 numaralı Karakorsan hemen dibinde. Gerilerden Olgun Adam'ın ve 1 numaralı Derbeder'in atakları var. 7 numaralı Vital son 100'e yaklaşılırken farkı 3-4 puana kadar çıkardı. 5 numaralı Karakorsan ikincilikte. 7 numaralı Vital koşuyu kazanmaya gidiyor. 7 numaralı Vital Aziz Akdemir'le koşuyu kazanan isim oluyor değerli yarışseverler. 5 numaralı Karakorsan ikinci, 1 numaralı Derbeder Ali ve 8 numaralı Olgun Adam üçüncülük için aynı yakın geçen isimler oldu. 2 numaralı Başalp ve 6 numaralı Kılıçbağ da tabelanın sonu için aynı yakın geçen bir diğer ikili oldu değerli yarışseverler. Elazığ'daki üçüncü koşuyu 7 numaralı Vital Aziz Akdemir'le kazandı.
17: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Vitali sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
21: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Derin Pas devam ediyor.
0: Radyo Spor'da saatleri 19.05 yaptık. Derin Pas'a devam ediyoruz. Vincenzo Italiano'da kalmıştık. Her şeyi çok iyi bir şekilde yapmamız gerekiyor. Hatta geçen maçlardan daha iyi olmamız gerekiyor. Çünkü yarın değerli, iyi ve kaliteli oyunculara sahip bir takıma karşı oynayacağız. Aynı zamanda teknik direktörleri de çok iyi ve tecrübeli bir hoca. Yarın bizim için zor olacak. Bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Belki bunu daha önce de söyledim ama Avrupa gerçekten zor. Özellikle bizim grubumuz çok zor. Ancak bizim kendimiz olmamız ve şu ana kadar ne yaptıysak aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Kendimizi geliştirmek, bu maça eskisinden daha iyi olmalıyız. Toplu oyunumuzun daha iyi olması ve rakibi alan vermememiz gerekiyor. Maçın sonunda 3 puan var ve bu puanların ne kadar değerli olduğunu hepimiz biliyoruz diyor Vincenzo Italiano. Geçmişte Fiorentina ile Konferans Ligi'nde elde ettiği zaferler, başarılar, finaller vardı. Tabii kupa alamasa da

0: Buralara gitmek de çok önemli. Beşiktaş taraftarının da her türlü başarıyı, sevinci hak ettiğini söyledi İtalyano. Bugün Beşiktaş'ı yakından takip eden gazeteci arkadaşlara sorduğumda Trossard yok, yarın nasıl bir 11 olur? Acaba Poku oynar mı solda diye sorduğumda genel kanı bildiği düzenden şaşmayacağı yönünde Vincenzo Italiano'nun. O da şu değerli dinleyenler: beklenen kadro kalede Nübel, savunmada Murillo, Akbadu, Emirhan, solda Rıdvan Yılmaz. Ortada ise yine üçlü: Salih, Olaytan, Orkun, solda İlhan Fakalı, sağda Selni, ileride ise Dušan Vlahović şeklinde çıkacağı yönünde belki bu 11'den bir değişiklik olabilir denildi. Yani Trossard'ın yokluğunda İlhan Fakalı'yı bekliyor Beşiktaşlı muhabir arkadaşlar yarınki Marsilya karşısında. Beşiktaş'a dair tabii Ocak ayı içinde yapılacak orta saha transferi hedefi var ve orta saha ve stoper takviyesi için bir liste hazırlandığını söyleyebilirim. Ocak ayında iki takviye yapmayı planlıyor Beşiktaş. Tabii şartlar uygun olursa kulübün de mali yapısını sarsmadan, özellikle zaten seçime gidilmesindeki ana sebeplerden biri de işte burada sık sık paylaşıyorum. Sayın Sardal'a da, Sayın Başkan, biraz daha mali açıdan güçlü isimleri yanına alıp Ocak ayındaki transfere de finansman desteği yani sağlamayı hedefliyor. O açıdan da çalışmalar devam ediyor. Birkaç daha mesaj okuyalım. Marsilya geçen sezona göre daha dağınık bir görüntü çiziyor demiş dinleyicimiz. Doğrusunu isterseniz bu sene Fransa Ligi'ni pek izleyemedim. Fransa Ligi'ni de yakından takip eden Nafi Alpay, kendisi de Fransa'da yaşıyor. Birazdan bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz onunla ve Marsilya'nın nasıl bir takım olduğunu, Beşiktaş'ın nasıl bir rakibin beklediğini ona soracağız. Onun dışında Beşiktaş'a dair şöyle aldığım notlara bakıyorum. Bugün Türkiye Futbol Federasyonu Avrupa Kupalarına katılan tüm takımların listelerini de açıkladı. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi kadrosunda Alexander Nübel, Doğan Alemdar ve Emir Yaşar var kaleci kontenjanından. Defans Kouattara, Emanuel Agbadu, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Thiago Jalo, Ümit Aktağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Mourinho. Orta alanda Wilfried Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaytan, Vaslav Serni, Leandro Trossard, Fabio Miletti ve İlhan Fakalı. Hücum hattında da Ernest Poku, Dušan Vlahović ve Semih Kılıçsoy olarak yazılmış. Federasyon bugün listeleri açıkladı. Beşiktaş taraftarlarından gelen mesajlar da çok olumlu. Takımlarına büyük güven duyuyorlar tabii, doğal olarak ki Beşiktaş'ın oyunu da bunu vaat ediyor. Biletlerin tamamı tükenmiş durumda. Yine kombine kart sahipleriyle beraber yarın akşam coşkulu bir atmosfer olacak. Beşiktaş taraftarının morali yerinde ve belki de yarın yine böyle Avrupa basınında, dünyanın farklı ülkelerinde konuşulacak taraftar şovu da görebiliriz siyah beyazlardan. Uzun bir aradan sonra güçlü bir rakip gelecek Beşiktaş'ın stadına. Malum siyah beyazlar da Avrupa'da son dönemde çok önemli mesafe kat edemedi ve bu sezonda taraftarın, camianın beklentisi o yönde. Hatta bugün Vincenzo Italiano'ya bu minvalde de bir soru sorulduğunda Beşiktaş en güzelini hak ediyor diye yanıt verdi. Bakalım yarınki başlangıç nasıl olacak? Maç saat 22'de değerli dinleyenler. Bu arada bana programda şey mesajları geliyor, işte iddia, bahis. Ben bahis iddia tahmini yapmıyorum. Hatta bu konuda bir kitap da yazdığım için rica edeceğim, bana bu şekilde mesaj göndermezseniz sevinirim. Yani bahis iddia tahmini konusunda. Zaten Radyo Spor'da bu programları yapan arkadaşlar var yeteri kadar. Gün içinde, akşam. Benim kuşakta bu konuda tahmin olmayacak yani. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yarınki Marsilya maçında Trossard'ın yokluğunda Beşiktaş top tutmada özellikle sıkıntı yaşayabileceğini düşünüyorum demiş. Orta sahaya bu açıdan daha ciddi yük binecektir. İleride Blažević'in bitiriciliği çok önemli olacak diye yazmış, görüşünü paylaşmış dinleyicimiz. Evet, yani bu sene Trossard'ı stadyumda Fenerbahçe derbisinde izledim. Hakikaten Beşiktaş'ın orada yerleşmesinde, top tutmasında, atağın olgunlaşmasında, yani sete dönüşüp atağı olgunlaştırmada en etkili isim Leandro Trossard ve bunu da çok iyi yapıyor. Dinleyicimize katılıyorum. Bu konuda eksikliği hissedilecektir ve onun yaptığı görevleri yapacak başka bir oyuncu yok Beşiktaş'ta. Yani Vaslav Serni de biraz daha geçişte daha etkili olan, kapalı savunmalara karşı zorlanabilen bir kanat oyuncusu. Genelde Leandro Trossard kapalı savunmalara karşı daha iyi, en iyi pas opsiyonunu bulup o bölgede takımın tehlike yaratmasında, yine rakip yarı sahaya yerleşmesinde çok etkili ve bunu da yavaş yavaş geliştirdiğini, yani Beşiktaş'ta geliştirdiğini, zaten geçmişte çok iyi yapıyordu da Beşiktaş'ta sonuçta bir alışma süreci oldu. Şu anda da artık tam alışma süreci iyi bir şekilde giderken, ivme kazanmışken, yarın olmayacak olması Beşiktaş için büyük bir handikap tabii ki. Çok kısa bir ara, devam edeceğiz.
1: Derin Pas devam edecek. Reklam. TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de. Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Access'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
2: Hyundai B10 ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.
5: Serkan.
6: Efendim abi.
5: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. Empara, bankanın güzeli.
9: UEFA Avrupa Ligi başlıyor. Heyecanı Bilyoner'de yaşanıyor. Bu gece saat 10'da Milan Benfica'yı ağırlıyor. Sen de hemen Bilyoner'e gel. Maçın heyecanına ortak ol. UEFA Avrupa Ligi coşkusunu zirvede yaşa. Sporla eğlendiğinin
1: ilk adresi Bilyoner. Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Derin Pas devam ediyor.

214-87 soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz değerli dinleyenler. Fransa'ya bir bağlantı yapacağız birazdan. Biraz gecikecek gibi. Bu sırada Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarına geçelim. Bugün yine A Spor'daydı. Genelde ve Trabzonspor'la ilgili bir kriz durumu olursa Ertuğrul Bey A Spor'u tercih ediyor. Tabii A Spor'un sahibi de Trabzonlu. Biraz oradan bir yakınlaşma var. Bu da gayet anlaşılır. Biraz kulüp televizyonu gibiydi aslında Trabzonspor'un, hani A Spor. Boştaki hocalara baktık. Yerli hoca düşünmüyoruz demiştim ama birçok isim çıktı. Sayın Abdullah Avcı ve Sayın Şenol Güneş'in adı geçti. Ben en son onları Abdullah Avcı'nın annesinin cenazesinde gördüm. İkisi de bizim şampiyon hocamız ama hiçbiriyle görüşmemiz olmadı diyor. Arda Turan çok sevdiğim hocalardan biri, beğendiğim bir arkadaşımız ama takım çalıştırıyor. Herhangi bir girişimimiz olmadı dedi. Konuştuğum tek yerli isim Burak Yılmaz'dı. Kendisiyle uzun bir sohbet ettik. Çok güzel anlattı. Kendisini çok geliştirmiş. Severim de kendisini. Onunla dostane bir görüşmem oldu. Diğer isimlerle hiçbir şekilde görüşmedik diyor Ertuğrul Bey. Fatih Tekke konusunda ise işin doğrusu bu konu bizim hiç aklımıza gelen bir konu değildi. Sayın Fatih Tekke'nin istifası. Biz 4,5 yıllık bir planlama, 4-5 yıllık bir planlama için gelmiştik. Geçen yılda bence başarılı bir sezon geçirdi. Trabzonspor için başarı şampiyonluktur, o ayrı ama bir önceki yıl Fatih Tekke başarılı bir sezon geçirdi. Kupa kazandık, genç oyunculara katkı sağladı. Hem maddi hem manevi kulübün kazançlı olduğu bir dönem yaşadık. Değerli taraftarlarımıza bir de kupa hediye ettik. Kendisine her zaman teşekkür ettim. Bu farklı bir durumdu. Keşke böyle olmasaydı ama hocamızın tercihidir. Yapacak bir şey yok diyor. Fatih Tekke konusunda uzun yıllar devam etmek istiyorduk. Elimizden geldiği kadar destek verdik. Her yerde onur ettim kendisini hak ettiği için. Sağ olsun ama Trabzonspor başkanı olarak bu durum bir uygulamanın bildiriminden öğrenmem gerekmiyordu diyor. Bir uygulamadan öğrenmiş. A Spor'un uygulamasından mesaj düşmüş telefonda Fatih Tekke'nin görev bıraktığını ve buna da üzüldüm diyor. Bu konuda kendisine bir kırgınlığım oldu ve bildirdim de diye devam etti. Bu oyuncu satışı konusunda Uğurcan Çakır'la beraber 107 milyon euroluk satış yapmış Trabzonspor geçen yaz, bu yaz arası bir yılda. Burada Fatih Tekke'nin de hakkını verdi. Yani hocanın bize büyük katkısı oldu. Bu oyuncuları yetiştirmekte, takıma entegre etmekte, parlatmakta hocanın hakkını verdi ama biz ona o kadar güvenirken, uzun bir yola çıkmışken, 4-5 yıllık plan yapmışken bizi bu şekilde bırakması da hoş olmadı. O konuda kırgınım diye ekledi Ertuğrul Bey. Galatasaray'ı yeneceğiz dedi. Orada çok iddialı konuştu. Zaten bir kayıp yaşansa puan farkı 9'a çıkıyor ki bu çok normal. Trabzonspor'un mutlak kazanması gereken bir maç yarışın içinde olması için. Ertuğrul Bey'in Thomas Reis'le ilgili yaptığı açıklamada önemli. 1 milyon euroluk bir tazminatı varmış. 1,5 milyon euroluk. Thomas Reis demiş ki onu benim maaşımdan kesersiniz demiş. Yani kulübe yük olmasını istemem demiş. Tam rakam 1,5 milyon. Yani Ludogorets'te Trabzonspor 1,5 milyon euro tazminat ödeyecek. Thomas Reis de 3 yıllık kontrat yapıyor Trabzonspor ve hocaya yıllık 1 milyon euro maaş verecek. Yani 1,5'a anlaşmışlar ama 1 milyon euro ödenecek, o şekilde konuşulmuş. Fatih Tekke'nin maaşı 150 milyon TL'ydi yıllık. Bu durumda euro 55 civarı. Thomas Reis'in yıllık maliyeti Trabzonspor'a 55 milyon TL olacak. Neredeyse Fatih Tekke'nin yerine 1/3 fiyatına bir hoca getirmiş oldu. Mali açıdan da çok büyük külfeti olmayacak gibi Trabzonspor'a. Yani aslında 1 milyon euro düşük para değil ama şu anki futbol piyasasında artık bu rakamlar çok düşük rakamlar olarak algılanıyor. Galatasaray'a karşı bir kırgınlığının olduğunu paylaştı. Özellikle Ocak ayındaki Renato Niega transferinde bizim talip olduğumuz oyuncuyu aldılar. Bize de söylemediler dedi. Biz asla böyle yapmazdık. Yapmıyoruz da. Bir oyuncuya talip olduysak ve bizden önce bir kulüp teklif götürdüyse o kulüple görüşmeden asla işin içine girmeyiz. Galatasaray orada bize yanlış yaptı dedi.
Onun dışında

2014 yılından bugüne penaltı kazanamamış. Hatta 12 yıllık süreçte Trabzonspor'un Trabzon'da Galatasaray'a karşı oynadığı maçlarda da 4 penaltısının verilmediği pozisyon anlatıldığı yayında. Şampiyonluk konusunda umudunun yüksek olduğunu, hala kaybedilmiş bir şeyin olmadığına vurgu yaptı. Şampiyonluğu çok istediğini dile getirdi Sayın Başkan. Yine Ocak ayında da 2-3 takviye yapmak istiyoruz. Özellikle orta sahaya takviyeye ihtiyacımız var. Trabzonspor'un Thomas Reis ile yaptığı görüşmede Trabzonspor'un dikine oynayan, daha agresif rakibini baskılayan, hücumu düşünen bir anlayışla sahada olmasını talep etmiş. Sadece bu benim talebim değil diyor, Trabzon halkı da taraftarı da bunu istiyor, bunu görmek istiyor sahada. Thomas Reis daha düşük bütçeli bir kadroyla Samsunspor'da bunu başarmıştı dedi Ertuğrul Bey. Bizde de yapacağına inanıyorum diyor ve kendisine güveniyoruz. İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz dedi. Yayında aslında konuşulanların özeti bu şekildeydi. Hakemler konusunda tüm takımların şikayetçi olduğunu ama bazı takımların gereksiz şikayet ettiklerini, yani onların pek mağdur olmadığını dile getirdi. Sanki burada Galatasaray'ı işaret ediyor gibi geldi bana. Sonuçta son 4 yılın şampiyonu Galatasaray. Takım ismi vermedi ama ben öyle anladım. Belki ben kötü niyetliyimdir, bilmiyorum. Her takım şikayet ediyor ama her takıma aynı şekilde haksızlık olmuyor diye bir ifadesi vardı. Taraftar desteğine vurgu yaptı Ertuğrul Doğan. Taraftarın bizi yalnız bırakmaması gerekiyor diyor. Tabii ki Galatasaray maçında da tribünler dolu olacaktır. Bundan hiç şüphe, kuşku yok. Şimdi Trabzonspor'la ilgili tabii bugünün bir başka haberi de Thomas Reis'in kaldığı otele gitmiş Muhammed Salah ve orada Thomas Reis'le bir görüşme gerçekleşmiş. İbrahim Bey, yönetici İbrahim Bey de orada. Salah'la ilgili açıklamasını da not almıştım. Onu da hemen paylaşayım. Zaman zaman Muhammed Salah'ın Trabzon'a geldiğine dair, pişman olduğuna dair haberler vardı. Salah Trabzon'da çok mutlu. Yani bu haberler doğru değil. İstanbul basınının yazdığının aksine çok mutlu. Bazı şeyleri de bazı yerlerde söylemek gerekiyor. Bu transferi bir İstanbul kulübü yapsa ortalık hala yanıyordu. Biz yapınca başka şeyler konuşuldu. Çok örnek bir oyuncu. Takıma da iyi anlamda katkıları oluyor. Özel bir karakter. Geldiği günden bu yana bize her konuda yardımcı oluyor diyor Ertuğrul Doğan. Muhammed Salah konusunda şehri seviyor, şehri tanıtıyor. Yaylaya biz çıkamıyoruz, o çıkıyor diye de bir espri yaptı. Muhammed Salah'ın geçen Trabzon'un bir yaylasından fotoğrafı vardı. Sosyal medyada da çok konuşulmuştu. O fotoğraf üzerine konuştu. Trabzonspor'da tabii Hüseyin Cimşir konusu hala muallakta gibi. Dün Tuncay Lakot'ta yaptığımız bağlantıda Hüseyin Cimşir'in yardımcılardan biri olabileceğini söylemişti. Hatta Hasan Tuncel de o minvalde bir haber yapmıştı ama Ertuğrul Bey bugünkü açıklamasında bir konuşmamız lazım dedi Hüseyin Cimşir'le. Yani Ergin Keleş yardımcı ekipte olacak dedi Thomas Reis'in ama Hüseyin Cimşir'i de bırakmak istemiyoruz. İşte scouting'in başında olabilir. Kulüpte herhangi farklı bir görev verebiliriz. Ondan da faydalanmak istiyoruz dedi. Eğer Thomas Reis'in yardımcılığını kabul etmese de Hüseyin Cimşir Trabzonspor'un bünyesinde çalışmaya devam edecek. Artık görev tanımı Sayın Ertuğrul Doğan'la yapacağı görüşmeden sonra netlik kazanmış olacak. Bir de Ertuğrul Doğan'ın oyuncu izleme komitesi ile alakalı dedi ki 4 farklı ekibe izletiyoruz oyuncuları diye bir ifadesi var. Bu da önemli. Hani malum işte tartışmaya yer bırakmamak için, bu da son dönemde çok konuşulduğu için işte scoutların menajerlerle ortak çalışıp kulübe oyuncu aldırmak istediği ve menajerler üzerinden para kazandığına dair iddialar son dönemde konuşuluyor, yazılıyor, çiziliyor. Ertuğrul Bey de diyor ki biz diyor bir oyuncu

oyuncuyu dört farklı ekibe izletiyoruz. O ekipler raporluyorlar bize. O raporlar neticesinde hocamız karar veriyor dedi. Olayı Felipe Augusto gibi birçok oyuncu da Fatih Tekke karar vermişti ve Fatih Hoca aslında yani önemli bir risk de aldı bu konuda diye ifade kullandı. Orada da hakkını verdi zaten, az önce de paylaşmıştım. Kulübe mali açıdan büyük katkı sağladığına vurgu yapmıştı. Tercih etmediğimiz oyuncuları da takip ettik. Yani işte Felipe Augusto Olayı'yı aldık biz o dönem. Almadığımız oyunculara da baktık diyor Ertuğrul Doğan. Onlar da şu an Avrupa'nın 5 büyük liginde iyi takımdalar ve iyi gidiyorlar. Dolayısıyla bu sistemden memnunum dedi. Yani 4 farklı ekibin izlediği oyuncular bir havuzda toplanıyor. Orada o raporlar üzerinden teknik direktör oyuncuyu seçiyor. Ama seçmediğimiz oyunculara da bakıyoruz. Acaba şimdi neredeler, nasıl bir performans gösteriyorlar diye. Onlar da Avrupa'nın büyük takımlarında, büyük liglerinde oynamaya devam ediyorlar diye ekledi. Son 3 gün kaldı Trabzonspor Galatasaray maçının cumartesi akşamı saat 20'de. Yarın ve cuma günü iki antrenmana daha çıkacak Thomas Reis takımla ve cuma günü de muhtemelen kadroyu 11'i planlar. Burada da Hüseyin Hoca'dan mutlaka destek alır. Yani tercihler konusunda sonuçta yeni geldi. Trabzonspor'da da gündem bu şekilde. Yarışa kadar birkaç mesaj daha okuyalım. Trossard'ın yokluğunda önde baskıyı arttırmak için sol açık olarak Olaytan'ı oynatıp orta alanda Orkun'u biraz önde oynatarak 6-8 pozisyonunda Ndidi'yi ya da Miretti'yi tercih yapabilir mi hoca sizce demiş dinleyicimiz. Ben de bunu merak ettiğim için sordum. Tabi Beşiktaş'ın antrenmanlarına giden, maçlara giden, oradan bilgi almak eskiye göre daha zor diyor muhabir arkadaşlar. Kadroyu hoca stadyuma gelmeden açıklıyor diye paylaşıyorlar. Ama dikkat ettiyseniz böyle işte geçen hafta Erzurum maçı vardı. Orada hoca çok şeye gitmedi. Yani Erzurum kısmen biraz daha kadro kalitesi açısından zayıf olarak değerlendirebileceğimiz bir kadroya sahip. Orada bile mevcut düzenin dışına çıkmadı. Yani oyuncuların yerleriyle bu kadar oynayacağını zannetmiyorum. Hani orta sahada işte Miretti tercihi olabilir belki ama ki şu ana kadar da hiç tercih etmediği için ona da ihtimal vermiyorum aslında. Yine mevkilerinde oynatır oyuncuları. Vincenzo Italiano biraz daha ona özen gösteriyor. Yani işte Olaytan'ı şu ana kadar hiç sol açık denemedi diye hatırlıyorum geldiği günden itibaren. 5 Süper Lig, 6 Avrupa Kupası maçı, 11 maçta. Oyuncuları gerçek mevkilerinde oynatmayı tercih ediyor. İlhan Fakalı da öyle çok tartışılacak bir oyuncu değil şu an Beşiktaş için. Ne zaman süre alsa, sonradan oyuna girse hep bir şekilde katkı verdi ve iyi bir sistem oyuncusu İlhan Fakalı. O sisteme de iyi riayet eden, o sistem içerisinde kendini gösteren, görevini iyi yapan bir oyuncu konumunda. Belki de onun öne çıkacağı bir maç olacak yarın, bilemiyoruz. Umarım da öyle olur. Galatasaray'la ilişkilerini üzerine birkaç mesaj var. Sürekli Galatasaray'la uğraştığına dair Ertuğrul Doğan'ın. Galatasaray'dan bir cevap gelmedi şu ana kadar. Ya cevap verilecek bir durum da yok aslında. Ya hafta sonu maç da var zaten. Gerek de yok ortamı germeye. Ahmet Bey'in mesajı Ankara'dan. Ertuğrul Doğan cevap vereceği asıl soruya cevap vermemiş diyor. Başta Salah'ın transferi olmak üzere transferler Fatih Hoca'nın isteği doğrultusunda yapıldı demiş. Ama Salah'ı Fatih Tekke'nin istemediğine dair haberler vardı. Ya bir hoca da Muhammed Salah'ı niye istemezsin ki? Yani orada tabii bu konuda bir şey diyemeyeceğim. Çünkü iddia üzerinden bir şey demiş olacağım. Fatih Tekke de ben Salah'ı istemiyorum diye bir ifade kullanmadı. Aslında hatırlarsınız basın toplantılarında hep Muhammed Salah'ı övmüştü Fatih Tekke. Hiç olumsuz bir şey kullanmadı. Oyunu çok doğru oynadığını. Hatta bir ifadesi direkt hafızamda, bir oyuncu topa aldığında her şeyimi doğru yapar demişti Başakşehir maçından sonra. Yani Muhammed Salah'a

0: Ya şöyle bir yani nereden bu oyuncuyu aldık havasında hiç görmedim Fatih Tekke'yi. Dolayısıyla bu yoruma pek katılmadığımı söyleyeyim. Yarışa var mı biraz daha? Yarışa gidelim, ardından devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

0: Beyaz bayrağı kaldırılmak üzere ve beyaz bayrağı kaldırıldı. Dördüncü koşu Elazığ'da başladı. 3 numaralı Crimson Fire 7-8 boy kadar. 9 numaralı Meloni de 4-5 boy kadar gelecekti. Lideri ise 4 numaralı Kadıköy Güzeli aldı. Farkı bir anda 4-5 boya kadar çıkardı. 12 numaralı 3 Matra ikincilikte 1,5 boy kadar gerisinde. 11 numaralı Centuries Victory üçüncülükte ilerliyor. Ondan da 2 boy kadar geride dışta 1 numaralı Betuya, daha sonra 5 numaralı Andromeda Star var. Bu şekilde kısraklar son 600'e girmek üzere. 4 numaralı Kadıköy Güzeli liderliğini koruyor. Fark 5 boy kadar. 12 numaralı 3 Matra ikincilikte. 1 boy kadar geride 11 numaralı Centuries Victory var. O da üçüncülükte ilerliyor. Daha sonra 5 numaralı Andromeda Star'ın ataklarıyla kısraklar virajı dönüyor değerli yarışseverler. Viraj dönülürken liderliğini devam ettiriyor 4 numaralı Kadıköy Güzeli. Fark 2 boy kadar. 11 numaralı Centuries Victory ikinciliğe geldi. Dışında 5 numaralı Andromeda Star. Onun da dışında 12 numaralı 3 Matra'nın atakları var. En dıştan da 2 numaralı Trust My Speed geliyor. Şimdi ortadan 5 numaralı Andromeda Star gelip rakiplerine bir anda hakim oluyor. Dışarıdan da 2 numaralı Trust My Speed geliyor. 5 numaralı Andromeda Star koşuyu kazanan isim oluyor değerli yarışseverler. 2 numaralı Trust My Speed ikinci. 11 numaralı Centuries Victory üçüncü. 7 numaralı Denizli Ara dördüncü oldu. Tabelanın sonu için 3 numaralı Crimson Fire ve 9 numaralı Meloni de ayna yakın geçen kısraklar oluyor. Elazığ'daki 5. koşuyu Andromeda Star İsa Akyavuz'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Reklam.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. En para bankanın güzeli.
9: Umran Oto Ekspertiz.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta.
11: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
9: Umran Oto Ekspertiz.
4: Reklam.
3: Derin Pas devam ediyor.
12: Radyo Spor'da saatleri 19.36 yaptık. Derin Pas'a devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Şimdi Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'da da bugün Dursun Bey'in açıklamaları vardı. Eylül ayı olağan divan kurulu toplantısı yapıldı ve burada genel kurul üyelerine seslendi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek diyor ki ben

0: Arkadaşlarım, şampiyonluğumuzu elde ettiğimiz için transferler şampiyonluğumuzu elde ettiğimiz gün transferler için masaya oturduk. Bütçemizi ayarlayarak planlamamızı yaptık. Transfer döneminde geç kaldığımıza dair eleştirileri aldık. Haklı olabilirler ama transfer döneminin başarılı yürütülebilmesi için iyi pazarlıklar yapılması gerektiğine vurgu yapmış Sayın Başkan. Galatasaray'ın eksikliklerini en iyi şekilde tamamlayarak transferler yapmak ve finansman boyutu itibariyle kulübü zarara sokmamak için biraz gecikmeler yaşadık ama sonunda da hedefe ulaştık diyor. Yaptığımız transferleri Temmuz ayında yapsaydık aradaki fark yaklaşık 50 milyon euro civarında olurdu. Yapılan eleştirilerden şikayet etmiyorum. Erken transfer yapmak ve oyuncuları kampa yetiştirmek önemli. Transferde işin finansal boyutu da önemli. Başarılı bir transfer dönemini geçirdiğimizi düşünüyorum dedi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek. Tabii genel kuruldan eleştiriler de vardı. Bugün Sedat Doğan'ın açıklamaları çok dikkat çekti. Galatasaray'da hemen o açıklamaları da paylaşmak istiyorum. Sedat Bey diyor ki Galatasaray'da Dursun Özbek'in etrafındaki kişiler üzerinden bir operasyon hazırlığı var. Bir soruşturma ihtimalinden bahsetmiş kendisi de. Hukukçu Sedat Doğan daha önce hatırlayacaksınız Ünal Aysal döneminde Galatasaray'da yöneticilik yapmıştı. Ünal Aysal'ın döneminde de yaptığı açıklamalarla böyle gündeme gelirdi. Şöyle diyor, Galatasaray'daki önemli konu ifade özgürlüğüdür, bilgi alma hakkıdır. İsim vermeyeceğim, olayın kendisi vahim. Bir kulüp üyesi ağabeyimizin Galatasaray Başkanı'nın adına haberi olmayabilir, suçlamıyorum. Yanlış anlamayın, Galatasaray Başkanı'nın danışmanı olduğu iddia edilen kişi tarafından makalesi kaldırtılarak sansür uygulanmıştır. Yine şöyle bir ifade var. Karşı camialardan Galatasaray yönetiminde veya yönetim çevresinde bulunan bazı kişilere yönelik dosya hazırlandığı yönünde bilgi aldım. Başkan Dursun Özbek'e de uyarıda bulunan Doğan, başkana yakın bazı kişilerin yakın dönemde bir operasyona maruz kalabileceğini belirterek gerekli önlemlerin alınması gerektiğini ifade etmiş. Risk taşıyan kişilerin Galatasaray'dan uzaklaştırılması gerekiyor demiş. Ya bu çok önemli bir iddia. Yani Dursun Özbek'in etrafında olan kişilere işte adli mercilerce bir operasyon olma ihtimali, bundan Galatasaray'ın da zarar alabileceğini vurguluyor Sedat Bey. Tabii bu bugün genel kurulda dikkat çeken açıklamalardan biriydi. Galatasaray yönetiminden de bu konu hakkında bir açıklama, karşı cevap gelmedi. Sedat Bey'e ulaşmaya çalıştım, yani tam olarak ne demek istediğine dair, ama telefonu açmadı. Bakalım ilerleyen günlerde, belki yarın kendisine ulaşabilirsek bu konuyu biraz daha detaylandırırız kendisiyle. Ne demek istemiş burada? Dursun Özbek'in etrafında şaibeli isimler mi var? Tabii ki soruşturma açılması demek direkt o kişilerin suçlu olduğu anlamına gelmiyor ama yine de dikkate alınması gereken iddialar olarak karşımıza çıkıyor. Yarın Sedat Bey'le bir kez daha konuşmayı deneyeceğim. Özellikle bir telefon bağlantısı da talep edeceğim kendisinden. Eğer kabul ederse de yarın akşam yayınımıza konuk olur. Galatasaray'da Wilfried Tsingo eleştirilen oyunculardan biri. Wilfried Tsingo'nun sakatlığı devam ediyor. Milli aradan sonra dönmesi bekleniyor ama Galatasaray'da şu an sağ bekte Roland Şalay tartışmasız bir numara gibi. Zaten alternatifi de yok. Single olduğunda zaman zaman değişiyorlardı ama stoperde de pek düşünülmeyen bir oyuncu. Aslında Dünya Kupası'nda da ben en çok şeye takıldım ya. Bu Dünya Kupası öncesi Fransa Fil Dişi Sahilleri maçı vardı. O maçı da Fil Dişi Sahilleri 2-1 kazanmıştı. Tsingo ile Agbadudu stoperde ve çok da iyi bir performans ortaya koymuştu Wilfried Tsingo. Yani Dünya Kupası'nda zaten o sakatlığı yaşamasaydı Galatasaray'da bugün konuşmuyorduk. Muhtemelen en az bir 45 milyon euroya satmıştı Wilfred Tsingo'yu. Şimdi Galatasaray kulübü de Ocak ayında oyuncuyu göndermeyi planlıyor. Bu sezon ligde yalnızca 2 maçta 41 dakika süre alan ve en iyi ihtimalle milli aradan sonra takıma katılması beklenen Tsingo teknik heyet yönetimin gözünden düştü. Galatasaraylı yetkililer 25 yaşındaki oyuncunun menajerle temasa geçerek Ocak ayı için kulüp bulmalarını istemiş. Yıllık 4,8 milyon euro net maaş alan Tsingo'nun devre arasında takımdan nasıl ayrılacağı merak ediliyor. Sarı kırmızılı yönetimin planı ise net fil dişili oyuncuyla ilk etapta kiralık olarak elden çıkarmak denilmiş. Yine muhtemelen kiralık olarak gönderse de oyuncunun maaşının bir bölümünü Galatasaray karşılayacak gibi. Tsingo ile yolları ayırdıktan sonra kadroya yeni bir sağ bekle güçlendirmeyi planlıyormuş. Galatasaray hem Roland Şalay'ı yedekleyecek hem de onunla forma rekabetine girecek bir isim üzerinde şimdiden çalışılmaya başlanmış. Ama işte Ekim'de Tsingo dönerse ve Kasım Aralık aylarında çok iyi bir performans ortaya koyarsa bu düşünce değişir mi? Bu da bir soru işareti. Eminim birçok dinleyicimiz de şunu diyordur, yani Kasım'da sakatlanmayacağı nereden malum? Hakikaten tabii ki kimse için bunu kimse dilemez ama Wilfred Tsingo buna çok açık bir oyuncu. Geldiğinden beri 5 kez sakatlanmış Galatasaray'da. Ya bir yıl oldu neredeyse. Bir yılda 5 kez sakatlanmış. 2 kere de fil dişi sahili milli takımda sakatlandı. 7. Bu da çok normal değil açıkçası. Sözcü gazetesinde Mesut Yıldırım'ın haberiydi. İlkay Gündoğan konusunda hakikaten Galatasaray için büyük hayal kırıklığı oldu. İlkay Gündoğan. Bilmiyorum dinleyicilerimiz bana katılır mı? Şu anda da pek ümit yok yani. Şu İlkay Gündoğan şu anki orta saha rotasyonu içerisinde ilk 11'e girmesi çok zor. Ve gördüğüm kadarıyla antrenmanlarda bir gelişim de gösteremiyor. Maaşı da yüksek. 5 milyon euro maaş alıyor Galatasaray'dan. Ocak ayında oyuncuyla yolların ayrılması gündemde. Suudi Arabistan'ın yanı sıra Amerika ve İtalya'da seçenekler arasındaymış. Suudi Arabistan, Amerika daha mantıklı gibi, bu maaşları İtalya'da vermezler. İtalya'da en yüksek maaş alan oyuncu 9 milyon euro maaş alıyor. Evet, İtalya Serie A'da baktım. İtalya Serie A'da en yüksek maaş alan oyuncunun 9 milyon euro alıyor ve o da 3,5'u vergiye gidiyor neredeyse. Amerika yapabilir İlkay Gündoğan kariyerinin son döneminde. Zaten sezon sonu da Galatasaray'la kontratı bitiyor. Orta sahaya bir takviye arayışı da var Ocak ayı için Galatasaray'da. Büyük ihtimal İlkay Gündoğan Ocak ayında veda edecek gibi Galatasaray'a. Bu arada Juventus'ta da adı geçiyormuş. Sözcü gazetesinin haberi o şekildeydi. Juventus'ta da Juventus içinde adı geçen oyunculardan biriymiş ama Juventus ve çok ihtimal vermedim açıkçası. Victor Nelson Galatasaray'a transfer döneminin son günlerinde veda etmişti ve Nordsjælland'la anlaşmıştı. Victor Nelson da ülkesinin Danimarka'da bir televizyon kanalına açıklamada bulunmuş. Neden ülkesine döndüğüne dair şu ifadeyi kullanıyor. Kızımın kendine has bazı zorlukları ve ihtiyaçları var. Artık eve dönüp onun yanında olmam gereken bir zamandaydım. Onun da bana ihtiyacı var. Nordsjælland'a transferimde bu durum büyük rol oynadı demiş Victor Nelson. Galatasaray'da iyi sezonları var Nelson'un. Tabii artık onu da ülkesinde başarılar dileyelim. Ben birkaç kez röportaj yapmıştım Victor Nelson'la. Çok büyük hedefleri vardı. La Liga'da oynamayı çok istiyordu bu arada oyuncu ama orada da Galatasaray'ın bir yani tabii yanlış demeyeyim. Sonuçta bir planlama ve Victor Nelson'a çok güvendiler o sezon. 2023 yazında 13 milyon euro teklif etti Sevilla, artı 2 milyon euro da bonusla 15 milyon euroluk bir teklif yapmıştı. Hani Galatasaray 8'e almıştı Victor Nelson'u. O rakam da hiç fena değildi ama işte şampiyon oldukları için 2023'te ve Şampiyonlar Ligi oynayacağı için Galatasaray orada bırakmak istemedi. Ve o günden sonra da oyuncu hep geriye gitti. İşte 2023-2026 15 milyon euroya 3 yıl önce satmak varken bu yıl bedava gitti Galatasaray'dan. Kızının da bir rahatsızlığı varmış sanırım. Çok geçmiş olsun dileyelim. Almanya'dan Hamza Bey'in mesajı, İlkay'ı Okan Buruk hiç 10 numarada denemedi. Bence oynar demiş. Yok, zannetmiyorum ya. Yani şu anki performansıyla o bölgede katkı sunamaz. Belki bir maç işte Lemina Torreira önünde denenebilir. Süper Lig'de koyabilirsiniz ama yani Şampiyonlar Ligi seviyesinde orada verim alamazsınız gibi geliyor bana. Transfer sezonu daha 2 hafta önce kapandı diyor. Daha 4 ay var. Kimin ne performans vereceği belli değilken şimdiden gideceklerin haberlerini yapmak, sayfa doldurmak için yapılan haberler gibi geliyor bana demiş. Zingo çıkar 4-5 Şampiyonlar Ligi maçı oynar. Yine 50-60 milyon euro konuşulur. Ya bu konuda dinleyicimize katılıyorum. Bizim basında böyle bir şey var. Yani bir maçta birden böyle yukarılara çıkarmak, işte birkaç maçta da oyuncuyu değersizleştirmek çok günlük performanslar üzerinden değerlendiriliyor ama Wilfried Tsingo'da uzun vadede güvenebileceğiniz bir oyuncu imajı çizmedi. Yani şimdi burada teknik heyetin eğer ayrılma isteği, gönderme isteği varsa neden böyle düşünüyorlar da dedirtmez bana açıkçası. Wilfried Tsingo uzun vadeli bir sezon boyunca işte şu kadar maç oynar diye güvenebileceğiniz bir oyuncu değil. Yani çok iyi bir oyuncu, değerli bir oyuncu. İşte sağ bekte oynadığı maçlarda da çok müthiş performansları vardı. Ben şeyi hiç unutamıyorum yani geçen sene Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Liverpool'u 1-0 yendiği Osimhen'in penaltını attığı maçta tribündeydim. Basın tribününde orada Galatasaray'daki en iyi maçı diyebilirim Wilfried Tsingo'nun. Hani hep diyoruz ya Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde atletizm ön plana çıkıyor takımlarda diye. O açıdan Galatasaray'ın büyük eksiğini kapatmıştı. Büyük fayda sağlamıştı ama işte öyle 1-2 maç oynadığında sonra 4 hafta olmuyor. Yani orada da bir kronikleşen durumdan bahsediliyor. Mutlaka çözecektir Galatasaray'da bu durumu. Bir mesaj daha okuyalım. Karşıyaka'dan Erhan Bey'in mesajı. İlkay Gündoğan Galatasaray'a geldiğinde ümitliydim. Mertens'in yerini doldurarak bir maestro olacak gözüyle baktık ki eski orada takımlarda da o şekildeydi. Fakat bizim için sizin için dedi diyor. Büyük bir hayal kırıklığı oldu. Bundan sonra da kadroda yer bulması zor demiş. Yani aynı şeyi az önce ben de paylaştım. Dinleyicimize de katılıyorum Erhan Bey'e. Pek şey de değil yani İlkay Gündoğan hani tabii onun yerine de konuşmak istemiyorum ama biraz şey olması lazım ya böyle hani yedek kulübesinde kalmaktan rahatsız olması lazım. 5 milyon euro maaş alıyor. Galatasaray taraftarı o geldiğinde çok heyecanlanmıştı. Uzun süre bekledi Galatasaray taraftarı onu. Gelmesini çok istedi şimdi çocukluğundan beri Galatasaraylı olduğu için. Ama onu göremedik sahada. Yani belki yaşadığı problemler vardır bilemiyoruz ama hani İlkay Gündoğan'ın Galatasaray kariyerine dair belki 5 yıl sonra unuturuz bile. Yani İlkay Gündoğan Galatasaray'da oynadı mı İlkay Gündoğan diyebiliriz. Çünkü hiçbir tat bırakmadı, iz bırakmadı Galatasaray'da. Ben mi abartıyorum bilmiyorum ama benim aklımda pek bir şey yok İlkay Gündoğan'ın 1,5 yıllık Galatasaray kariyerine baktığımızda. Çok kısa bir aramız var, devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek. Reklam.
2: Serkan.
3: Efendim abi.
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için onu halledeceğim.
3: Nahit abi sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest

0: lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Denize Çek Gönder'le faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize Çek Gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
7: Derin pas devam ediyor.
8: Radyo Spor'da saatleri 19.53 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz. Asensio ile ilgili bir soru var Bülent Bey'in. Yayının başında konuştuk ama Bülent Bey sanırım radyosunu yeni açmış. Asensio bu hafta dönüyor sahalara. Yani Eyüpspor maçının kadrosunda olacağı açıklandı. Muhtemelen orada da yedek kulübesinde olacak gibi. Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Spor spikeri, spor yazarı Okay Karacan telefon attığında. Okay abi merhaba.
9: İyi akşamlar Ayhan'cığım.
8: Çok teşekkürler Okay abi. Formula 1 deyince tabii Türkiye'de çok fazla isim akla gelmiyor. Onlardan biri de sensin. Seni aradım. Çok teşekkür ederim vakit ayırdığın için. 6 yıl sonra Türkiye ev sahipliği yapacak. Ve çok da tartışılan bir konuydu. İstanbul pist işte yapıldığı günden itibaren zaman zaman ara verildi. Peki kullanmadığına dair eleştiriler vardı. Bu kararı nasıl değerlendiriyorsun diye sormak isterim sana.
9: Yani ilk geldiği zaman zaten bunun değerlendirmesini yaptık. Çok iyi bir Formula 1'in Türkiye'ye gelmesi. Tabii Türkiye'de Formula 1 şey gibi algılanmadığı için, dünyada algılandığı gibi algılanmadığı için bazı insanlar anlam veremiyorlar. Onları anlatmaya çalışıyoruz. Yani yüksek teknolojiyle ülkenizin adını yan yana getiriyorsunuz. Özetle bu. Bir rozet takıyorsunuz şeyinize, gömleğinize veya işte ceketinizin tarafına. O rozet havalı. Bir aidiyet sağlıyorsunuz. Yüksek teknolojiyle aynı sistemden alıyorsunuz. Yani işin özü aslında budur yani. Malezya'sı, Portekiz'de Malezya Başbakanı'nın görüp Malezya'ya götürmesinden sonra Uzak Asya'dan işte Orta Doğu'ya kadar bir anlamda maskeleme görevi de yapmıştır. Yani negatif algıyı da maskeleme görevi yapmıştır. Bir süre sonra da yani sizi yüksek teknoloji ile ilişkili olan güçlü ülke olarak algılatır tüm dünyada. Ve biz de 7 sene düzenli olarak 2005'ten itibaren arkasından da 2 sene 2021'de pandemi nedeniyle bu işin içerisinde olduk. Ama bizim şöyle bir özelliğimiz vardı. Sadece hani biz yüksek teknolojiyle aynı işi yapıyoruz demekten ziyade çok iyi bir pistimiz olduğu için havalı bir ev sahibi olduk. Özet söylemek gerekirse.
8: Tabii İstanbul'da hani dünyanın sayılı şehirlerinden biri, çok sayıda ünlü isimlerin takip ettiği bir organizasyon. Bir anlamda tabii reklam tanıtım açısından da ülkeye katkısı oluyor, ekonomik katkısı da olabiliyor. Bu açıdan da değerli görebiliriz ama bu sürekli olabilir mi Okay abi? Artık hani kalıcı bir şekilde devam eder mi, yoksa bir yıla mahsus mu kalacak, nasıl olacak, ona dair bir bilgin var mı?
9: Sözleşme 5 yıllık zaten. 5 yıl boyunca Türkiye
8: onu kaçırmışım.
9: Evet, 2032'ye kadar ev sahipliği yapacak. Muhtemelen 2032'den sonra da devam ederler diye düşünüyorum devlet otoriteleri bu konuyla alakalı olarak. Çünkü Türkiye'nin izleyici kitlesi geçmiştekinden çok daha fazla. Yani yeni kuşak Formula 1'i seviyor, izliyor. orayı 150 bin kişi doldurmak çok mesele değil artık ki alt seriler var bazı. O serilerde bile 40 bin kişi gidip yarış izliyor. Dolayısıyla tamamen dolacak. Sponsorların desteği fazla olacak. İzlenebilirlik çok daha yüksek olacak. Düşünebiliyor musun? Şimdi 2005-2012 arasındaki ilk ev sahipliğimizde sadece yayıncı kuruluş, yayıncı kuruluştan başka bir yayıncı kuruluş olmayan kuruluşta yayın yapıp geçiyordu. Gazeteler yalandan bir haber yapıp geçiyorlardı. Şimdi yayıncı kuruluşun dışındaki televizyonlar Formula 1 haberi yapıyorlar. Yüzlerce YouTube kanalı var, bir sürü internet sitesi var, gazeteler ilgi gösteriyorlar. Dolayısıyla artık bu Formula 1 pilotları da kahraman olduğu için hepsinin özel izleyicileri var. Dolayısıyla Türkiye'ye geldikleri zaman da Türkiye'yi tanıtmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Onların misyonu da bir parça bu. Özetle Türkiye için çok büyük bir kazanım sportif anlamda. Hele 3 sene gelecek yıl 2027'de biz yine bir UEFA kupasını ev sahipliği yapacağız. İnanış tadında. Arkasından Formula 1'i düzenleyeceğiz filan. Arka arkaya çok güzel şeyler bunlar. Yani Formula 1 büyük bir katkı sağlar bu ülke. Yani Formula 1'e ilgilenmeyen insanları bile destek vermesi lazım. Görünürlük çok önemli bir şey.
8: Okay abi, tabii İstanbul pist deyince biraz teknik bir soru sormak isterim. O 8. virajı ikonik dünyadaki diğer virajlardan ayıran ve pilotların bu kadar zorlayan ana dinamikler ne olur? Yani o yarışın tabii biraz o gün daha çok var, üzerine bir yıl var neredeyse, ama takımların o anki durumları, pilotlar üzerinde de İstanbul'da yarışmak farklı bir hava katacaktır hani hem Formula 1'e hem onlara.
9: Şimdi gelecek senenin ikinci yarısının ortasında bizim yarış, sonlara doğru yani. Eğer şampiyona kopmamış olursa muazzam bir şey olur.
8: Sondan mesela, dördüncü yarış mı Okay abi, yanlış mı biliyorum?
9: Valla yok, sondan dördüncü değil. 12 veya 13. yarış.
8: 13.
9: Ya da 14 veya 15. tam olarak öyle bir saymadım ben. Sadece Ekim'in birinde yapılacak. Şimdi yağmur yağma ihtimali var. rüzgarlı olma ihtimali var. Bunların hepsi Formula 1'de sıra dışı yarışları. Pistin soğuk olma durumu var. Pistin sabah güneş, öğleden sonra güneşin kaybolmasıyla değişim şeklinde hile yapma durumu var. Dolayısıyla Ekim ayında İstanbul Park pistinde her türlü sürprize, her türlü zorlamaya, sorgulamaya otomobilleri, mühendisleri açık bir şey izleyeceğiz, yarış izleyeceğiz kanaatimce. Şey de olabilir, tamamen 3 gün boyunca güneşli de olabilir, 3 gün boyunca yağmurlu da olabilir. Her şey mümkün yani. Hamilton'ın 7. Dünya Şampiyonluğu elde ettiği 2021 yılındaki gibi de olabilir. O artık tombaladan çıkacak bir sonuç. Ama şu var, İstanbul Park pisti, yenilenen kurallar. Şimdi Formula 1 bu sene şunu yapıyor. Şu var, yeni kurallarla işte motorun, daha doğrusu güç ünitesinin yarısı içten yanmalı motor, yarısı ise elektrik motoru. İçten yanmalı motorlar da fosil yakıt kullanmıyor, doğal yakıt kullanıyor. Doğal yakıt nedir, biyo yakıt nedir? Belediye çöplerinden ayrıştırılarak yapılmış biyo yakıt kullanıyor. Dolayısıyla karbon salınımını neredeyse sıfıra indirmek için her şeyi yapıyorlar. Gelecek sene bu sene yaşanan problemlerden dolayı elektrik motorunun 50-50 olan oranını 60-40'a falan getirecekler. Dolayısıyla gelecek sene, bu sene özellikle İstanbul Park gibi pistlerde enerji toplayıp enerji harcama konusunda yaşanan problemler yaşanmayacak. Gelecek sene başka bir hikaye kurulacak. Yani temel anlamda biz İstanbul Parkı'nın geçiş imkanlarından konuşacağız. Yanlış hatırlamıyorsam 2011 yılında Çin, Macaristan ve Türkiye en çok geçişin olduğu pistler olmuştu. Önce biz, sonra diğerleri o rakama ulaşmışlardı. Bayağı yüksek rakamlardı. Şimdi hafızamda yok, palavrasını atmayayım bunun, ama çok iyiydi. Mesela bu hafta sonu İspanya büyük bir şov yaptı. Real Madrid futbolcular gitti. Ünlü aktörler, aktrisler oradaydılar. Şahane bir şov oldu.
8: Evet, çok orada fazla haber oldu Okay abi. Dünyanın birçok önemli medya kuruluşunda haber oldu yani.
9: 4 tane geçiş oldu. Yani başladığı gibi bitti. Şimdi önümüzdeki hafta Azerbaycan var. Azerbaycan dünyanın en iyi, bana kalırsa, sokak pisti Bakü. 6 kilometrelik bir pist. Hem uzun düzlüğü var, 2.2 kilometrelik. Hem şehir içinden geçilen Formula 1'in en dar virajı var. Her şey var. Geniş sokakları var. Muazzam bir görüntüsü var. İspanya'dan çok fazla havasını atacak. Ama mesela tabii Bakü'de bir Real Madrid olmadığı için medyatik olarak dünyaya nasıl çıkar? Çıkmaz. Ama Formula 1 gurmeleri için Azerbaycan'da izlemek fevkalade. Gelecek sene İspanya'nın ardından Türkiye ve Azerbaycan arka arkaya. Dolayısıyla o hafta sonu, o iki hafta sonu muhteşem. Arkasından Singapur var. Dolayısıyla o üç hafta Formula 1 dünyasındaki insanların tamamen ekran başına kilitleneceği bir sezon olabilir. Eğer güç dengesi de birbirine yakın olursa o şahane bir Türkiye Grand Prix'si izleriz. Ama birisi domine ederse oraya artık mesela bu haftaya giderken, bu hafta işte Azerbaycan'a giderken, bir sonraki haftadan bahsediyorum. Mercedes'in şampiyonluğu 3 aşağı 5 yukarı kesin gibi. Yani Formula 1'de böyle konuşulmaz ama gelecek sene ben bu dengenin sağlanacağını ve bu bizim Türkiye Grand Prix'sine ev sahipliği yapacağımız dönemde kafa kafaya olacağını ve dünyanın bu işle meraklı insanlarının bir kısmının da Türkiye'de o ekranlarda gözükeceğini düşünüyorum. Mesela ne yaptı Real Madrid? Destek oldu. Atletico Madrid destek oldu Madrid Grand Prix'sine, yani İspanya Grand Prix'sine. Burada da mesela işte ne bileyim Türkiye'nin şöhretli futbolcuları var yurt dışından takımlarımıza gelen. Kulüplerimizin de bir takım desteklerde bulunması, faaliyetleri İstanbul için kucaklaması bence çok iyi olur. Tabii bunu Türkiye Motorsporları Federasyonu mutlaka organize ediyordur. Bakanlık bununla alakalı mutlaka bir plan yapacaktır. Ne yapacağız? İstanbul'u bir kez daha hatırlatacağız. Hatırlatmamıza bile gerek yok Ayhan Şensoy.
10: Doğru söylüyorsun.
9: İstanbul Park hem modern bir pist, 2000'den sonra yapılan pistler içerisinde bir numara, hem modern bir pist hem klasik bir pist. Yani Formula 1 gurmeleri klasik bir pistte yarışmak isterler. Bu pist öyle. Saat yönünün tersine dönülen, bahsettiğin 8. virajıyla çok ünlü, düzlükleri olan, geçişleri olan ve hep iyi şeyler oldu burada. Akılda kalan şeyler oldu. Yani Felipe Massa diye bir adam 3 sene üst üste kazandı, İstanbul'un kralı ilan edildi. Akıllarda hep o var mesela. Benim anlattığım hala milyonlarca defa dönen bir hikaye var. Weber'le Vettel'in kazası.
10: Sebastian Vettel'in kazası.
9: Gündeme gelir. Efsane Lewis Hamilton'ın 7. kez dünya şampiyonu olduğu o yağmurlu havada bir yarış var. İlk kez bir pilotun tribünlerden Bottas buraya yumruk havaya diye çağrıldığı ve herkesin şaşırdığı ve mutlu olduğu bir Bottas'ın kazandığı bir başka yarış var. Hep sıra dışı yarışlar oldu burada. O bakımdan gelecek sene bizi çok keyifli bir Ekim başı bekliyor. Umarım bir parçası olmayı başarırız.
10: O kadar.
9: Olarak da sen de ben de.
10: Çok teşekkür ederim. Yine böyle muazzam hikayeleştirip anlattın. İyi ki varsın. İyi akşamlar diliyorum.
9: Ben de. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar izleyicilere, dinleyicilere de.
7: Derin Pas devam edecek.
11: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

0: atakları, green bean atakları var. Ve bu şekilde safkanlar virajı döndü. 4 numaralı İrem Hatun son 3'e lider geldi. Ancak dışarıdan 2 numaralı Rodinia yüklendi. 4 numaralı İrem Hatun'u yakaladı. İçeriden de 1 numaralı Green Mill şimdi liderlik ve birincilik mücadelesine katıldı. İçerideki 1 numaralı Green Mill az farklı önde. 2 numaralı Rodinia birincilik mücadelesinde. İçeride 1 numaralı Green Mill önde. Dışarıda Rodinia. En dıştan da 6 numaralı göze çarpan geliyor içeriden. 1 numaralı Green Mill önde. Koşuyu kazanan isim o oluyor. 2 numaralı Rodinia ikinci. 6 numaralı göze çarpan üçüncü. 10 numaralı Kosovalı Yiğit dördüncü olurken 3 numaralı Bıçkın Kral da koşuyu 5. olarak tamamladı. Elazığ'daki 5. koşuyu 1 numaralı Green Mill Mehmet Ali Aktürk'le kazandı bu safkan. 3 numaralı Bıçkın Kral'la Eküreydi.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
4: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Bağlantı oyunu yapmak. Değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplingle hattı kırarsın.
3: Radyo Spor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor,

0: zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
1: Hep böyle bir camia için o başkan onu, o başkan istemiyor, bu başkan hoca istemiyor.
0: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Derin pas devam ediyor.

0: Radyo Spor'da saatleri 20.07 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz. Sizlere 19.15 için bir söz vermiştim. Fransa'ya, Nafi Alpay'a bağlanacaktık. Bir Marsilya analizi yapacaktık ama onu 5 dakika sonra yapacağız. Bir saat gecikmeli oldu Nafi'nin bir işi çıktığından dolayı. Şimdi dış basından birkaç haber paylaşacağım ama öncesinde Süper Lig'den de bugün iki haber not aldım. İkisi de dikkat çekici. Samsunspor bu sezon çok fazla oyuncu sattı. Kadroyu yeniledi Yüksel Yıldırım yönetiminde. Samsunspor toplam 2.8 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı 4 futbolcuyu 28 milyon 700 bin euroya satmış. Mandil Maji 9 milyon euroya gitti, bedava alınmıştı. Ali Badra Diabate 100 bin euroya almıştı, 8 milyon euroya sattı. Van Drongelen 200 bin euroya almıştı, 6,5 milyon euroya sattı. Ve Carlo Holse'yi 2,5 milyon euroya almıştı. En yüksek bonservis bedelini Carlo Holse'ye ödemiş Samsunspor. 5,2 milyon euroya satmış. Bu 4 oyuncunun toplam maliyeti 2 milyon 800 bin euro bonservis açısından. Satış ise 28 milyon 700 bin euro, neredeyse 10 katına satmış. Tabi şimdi diyebilirsiniz, işte kadro boşaldı, Samsunspor için sorun olmayacak mı? Geçen haftalarda da Yüksel Bey bizim programa konuk olduğunda, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, yeni aldığı oyunculardan fazlasıyla ümitli olduğunu, yakın zamanda onlar da kendilerini ispatlayacak ve iyi bir takım olacağız demişti. Takip edeceğiz artık. Türkiye'den bugün vereceğim diğer haber de Konyaspor'la ilgili. Bugün Konyaspor Başkanı'nın açıklamaları vardı. Ömer Atiker ve bu açıklamalarda kulübün borcunu paylaştı kamuoyuyla. Konyaspor'un borcu 2 milyar 700 milyona ulaşmış. Atiker diyor ki, göreve geldiğimiz gün kağıt üzerinde 1,5 milyar TL diye ifade edilen bir borçla teslim aldık. Yapılanmalar, faizler ve kur farkları bu kağıt üzerinde yoktu. Bunları dahil ettiğimizde 2 milyar TL'lik bir borçla teslim aldık. Yönetime geldikten sonra ise tüm yapılandırmaları, vergileri ödedik ama şu an güncel borcumuz 2 milyar 700 milyon TL'ye yükseldi diyor. Bir Anadolu kulübü için çok yüksek bir rakam. Konyaspor'un da bu durumu sorgulaması gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası. Dün akşam biraz paylaşmıştım, Napoli nereden çıktı? Bologna'da Domenico Tedesco ile yolların ayrılması gündemdeydi. Toplantı devam ediyordu. Ayrılık kararı çıktı. Domenico Tedesco'ya 4 maç sabredebildi Bologna ve görevine son verdi. Yerine ise Raffaele Palladino geçti Bologna'da. O da Atalanta'da görev yapıyordu. 4 maçta 1 beraberlik 3 mağlubiyet yaşamıştı. O da kendisine yeteri kadar süre verilmemesinden şikayetçi Tedesco. Ve işte sakatlıklardan dolayı şanssız bir fikstür çektiklerini ve iyi bir başlangıç yapamadıklarını ama takımı toparlayabileceğine inandığını söyledi. Buna rağmen Bologna kendisiyle devam etmek istemedi. Onun da kariyeri kısa sürmüş oldu. Ve Arda Güler haberini sonraya bırakalım. Yine dün akşam Elce karşısında takımı muazzam yönetti milli oyuncumuz. 68 dakika sahada kalmıştı. Arda Güler'le ilgili de çok güzel haberler, analizler var. Onu birazdan paylaşacağım, kısa bir ara.
1: Derin pas devam edecek. Reklam.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
3: Şampiyonla son düzlükte.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo Spor. Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Derin Pas devam ediyor.

0: Radyo Spor'da Derin Pas'a devam ediyoruz. Saatler 20.14 oldu. Dün Real Madrid Elche maçı vardı. Elche deplasmanındaydı. Arda Güler ilk 11'deydi ve oyunda kaldığı süre zarfında hakikaten tüm ataklarda bir şekilde vardı. Muazzam bir frikik golü. Kaleciye çarpsa da o golü Arda'ya yazmamız lazım artık. Topu alışı, etrafı yönlendirmesi. Ben en çok şeye takıldım. Yani Vinicius'la Kukureya'ya bekle stoper arasına attığı iki muazzam pas var. Oyuna genişlik kazandırması, oyunun yönünü değiştirmesi, yaptığı ortalar hakikaten her sezon, her gün biraz daha kendisini geliştiriyor. Bugün Marca gazetesinde de şöyle bir ifade vardı Arda Güler için. Artık figüran değil, başrol oyuncusu şeklinde lanse edilmiş. Arda'yı konuşuruz ama Fransa'ya bağlantıyı gerçekleştirdik sonunda. Yarınki rakibimiz, daha doğrusu Beşiktaş'ın rakibi Marsilya. Marsilya bu sezona iyi başlayamadı. 4 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşadılar. Kadroda da bazı değişiklikler yaptılar. Hemen Nafi Alpa'ya soralım. Nafi merhaba.
1: Merhaba.
0: Çok teşekkürler vakit ayırdığın için. Bugün basın toplantısında bir meslektaşımız Vincenzo Italiano'ya şöyle bir soru sordu. Sana böyle pas atayım. Marsilya'nın geride kalan 4 maçlık Fransa Ligi serüveninde bu sezon özellikle sağ bekle sağ stoper arasındaki uyumsuzluk ve o bölgeden gelen goller paylaşıldı. Italiano'ya hatta şöyle soruldu. Yani buna göre bir plan geliştirecek misiniz yarınki maçta diye. Marsilya nasıl bir takım? Neleri iyi yapıyorlar, neleri eksik yapıyorlar diye sana sormak isterim sevgili Nafi.
1: Teşekkür ederim. Öncelikle Marsilya ile ilgili belki de altını çizmemiz gereken nokta sağ içinden önce sağ dışı konular. Çünkü Marsilya bu sezon Avrupa'nın 5 büyük liginde transfer yapmadan transfer sezonunu kapatan tek takım. Çünkü takım gerçekten hani ciddi bir küçülmeye gitti ve elindeki çok ciddi oyuncuların büyük bir kısmını kaybettikleri gibi bu isimlerin yerlerine de hiçbir şekilde aslında istedikleri transferleri yapamadılar. Ve haliyle aslında bugün baktığımızda kadrosu çok zayıflamış bir Marsilya kadrosu var. Ki hepimizin yakından tanıdığı Mason Greenwood gibi bir oyuncu da bugün Fenerbahçe'de oynuyor. Ki geçtiğimiz dönemlerde Marsilya'nın aslında gerçek anlamda starı olan bir oyuncuydu. Ki aslında transfer döneminin son günlerinde Igor Paisao'yu da kaybetmek üzerelerdi. Daha sonrasında Bruno Genesio, o da kendisi bu sezon geldi Marsilya. Bruno Genesio eğer Paisao'da ayrılırsa ben de ayrılırım dedi ve bir şekilde bu transferin de önüne geçilmiş oldu. Yoksa Marsilya aslında elindeki bütün gelir kapısı oluşturabilecek oyuncuların tamamından çıkma fikrine yakındı ekonomik durumu sebebiyle. Bu aslında biraz da Fransa futbolunun genel futbol tablosuyla da alakalı bir durum. Çünkü Fenerbahçe Lyon'la oynamadan önce Lyon'un da aslında bugün eski Lyon olmadığını anlatmıştık. Marsilya da bugün aslında geçtiğimiz yıllarda ki Marsilya'dan çok uzak bir Marsilya. Ki bir kaleci transferi yapmak istiyorlardı. Mesela kaleci transferini dahi gerçekleştiremediler. Ellerindeki kalecilerle devam ediyorlar. Haliyle bu yüzden aslında saha içine döndüğümüzde arzulanan, istenen ve oynatması beklenen bir Marsilya'dan ziyade daha çok bugün elindeki imkanlarla bir şeyler yapmaya çalışan, gayret gösteren bir Marsilya takımı söz konusu. Elbette defansif açıdan açıkları var. Çünkü dediğim gibi kadro istenilen, arzulanan bir seviyede değil. Geçtiğimiz sezonu Başakşehir'de geçiren Amin Harit gibi bir oyuncu oynuyor. Geçtiğimiz sezon taraftar tarafından çok ciddi eleştirilere maruz kalan İmad Abdelli oynuyor. Ve bu takımın aslında birkaç belirli dikkat edilmesi gereken oyuncusu var. Pierre-Emile Højbjerg çok ciddi teklifler gelmesine rağmen ayrılmayı teklif etti. İyi bir maaşı olmasının etkisi var bunda. Bir de Amin Guiri gibi, Igor Paisao gibi aslında oyuncuların ciddi anlamda aslında bu takımda biraz artık son kalan tarafta kısımda diyelim bir şeyler yapmaya çalıştığını söyleyebiliriz herhalde.
0: Tabii Fransa Ligi'nde de iyi bir başlangıç yapamadılar. Takip ettiğim maçlarda neler dikkatini çekti Marsilya'nın iyi tarafları ve eksi olarak, yani handikap olarak söyleyeceğim, Beşiktaş'ın lehine olabilecek zaafları neler diye de sormak isterim sana.
1: Ya, bu turu özellikle bence bu maçın özellikle söyleyeyim. Bence net favorisi Beşiktaş öncelikle. Çünkü Beşiktaş Marsilya'nın tam aksine çok çok ciddi bir performansla başladım sezona. Ve gerçekten çok iyi bir kadrosu var Marsilya'ya kıyasla. Güç kaybetmiş bir Marsilya'ya kıyasla. Marsilya tarafında belki de pozitif olarak değerlendirebileceğimiz, söyleyebileceğimiz en temel noktalardan bir tanesi de Bruno Genesio'nun bu takımın başında olması. Bruno Genesio gerçekten gerek Rennes döneminde, gerek Lyon döneminde, gerek Lille döneminde yapmış olduklarıyla birçok uluslararası taraftarın beğenisini kazanmış. Hem de özellikle büyük maçlarda sunmuş olduğu oyun planı, sunmuş olduğu fikirlerle dikkat çekmeyi başarmış bir teknik direktör ve gerçekten bugün hani bu bahsettiğim güç kaybetmiş, kan kaybetmiş Marsilya'nın da bence saha içindeki aslında en büyük şansı Bruno Genesio. Çünkü Bruno Genesio'nun yapmış olduğu aslında sunmak istediği o güzel oyunu yine bir şekilde sunabildiğini, bu oyuncularla beraber aslında hem pas oyununda hem kreasyon konusunda bu takımın hala bir şeyler vaat ettiğini gösteren nadir isimlerden bir tanesi. Bruno Genesio'nun en büyük özelliklerinden bir tanesi altyapıdan genç oyuncu çıkartmasıdır ve aslında bu kısıtlı kadroya Abdallah gibi aslında tehlikeli olabilecek, bazen bulunması gereken noktalarda bulunabilen bir oyuncuyu dahil etmesini de sayabiliriz. Ama genel tabloda dediğim gibi rakibine iyi hazırlanan, oyuncuları genel olarak maça odaklanmasına sağlayan ve iyi ikna edebilen bir teknik direktör var. O yüzden ben her ne kadar turun maçın favorisi Beşiktaş olduğunu söylesem de Bruno Genesio'nun, ki Fransa'da lakabı da aslında Pep Genesio'dur, büyük maçlarda gerçekten kendi farkını gösteren bir teknik direktördür, bir sürprize imza atma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi Bruno Genesio her ne kadar bu güç kaybetmiş Marsilya kadrosuna sahip olsa da savaşmaktan ve mücadele etmekten vazgeçmeyen bir profil. O yüzden ve aslında kısıtlı imkanlarla, kısıtlı kadrolarla hareket etmesini de bilen bir profil. Baktığımızda ligin birinci ilk maçlarına baktığımızda çok kötü bir sonuç gibi duruyor aslında Marsilya'nın başlangıcı, ama oynadığı rakipler de çok kolay rakipler değildi. Monaco, Paris FC, çok ciddi bir yatırımların yapıldığı bir Paris FC'den bahsediyoruz.

olması gerektiği gibi denetleniyor ve Fransız kulüpleri de en ufak bir işte mali açıdan hata yaptıklarında hemen cezayı kesiyorlar. Marsilya bu sezon birçok oyuncuyla yolları ayırdı ki geçen sezon Pierre-Emerick Aubameyang ilerleyen yaşına rağmen çok iyi bir katkı sunmuştu Marsilya'da. Şu an Deportivo'da da muazzam gidiyor. La Liga'da 5 maçta 4 golü var. Onu bile göndermek zorunda kaldılar. Maaş durumundan dolayı devam edemediler. Ve transfer yapmadan da sezona devam ediyorlar. Bakalım yarın nasıl bir karşılaşma olacak. Yine yarın akşam da 18.30'da mikrofon başında olacağım. Maç öncesi hem stadyuma bağlanırız hem Marsilya üzerinde, Beşiktaş üzerinde bu karşılaşmayı yine konuşuruz. Az önce Arda Güler'den bahsediyordum. Yarım kalmıştı. O haberi de tamamlayalım. Tabii Real Madrid 2-0 öne geçtiği maçta neredeyse puan kaybediyordu. 71'de Abel Osorio, 83'te Fernino'nun golüyle 2-2 oldu skor. 90 artı 1'de Carlos Espi sahneye çıktı ve bu sezon 3. kez Real Madrid'e puan kazandırdı. Gerçi Real Sociedad maçındaki golü sayılmamıştı. İkinci kez oldu. Carlos Espi de sonradan girip atmaya devam ediyor. Maçın ardından Jose Mourinho'ya Arda Güler Real Madrid'in vazgeçilmez oyuncusu mu diye sorulmuş. Olup olmadığı sorulmuş daha doğrusu. Mourinho diyor ki hayır, hiçbir oyuncumuz dokunulmaz değil demiş. Arda'nın oyundan alınmasının ardından Real Madrid'in kontrolü kaybettiği yönündeki bir soruya ise Jose Mourinho şu yanıtı vermiş. Arda Güler'i oyundan aldığımızda kontrolü kaybetmedik. Ben onu oyundan alırken zaten kontrolü kaybetmek üzereydik diye bir açıklama yapmış. Arda Güler 68'de oyundan çıktı. 71'de kalesinde o golü gördü Real Madrid. İşte az önce de paylaştım. Sonrasında bir gol daha kalesinde görüp az kalsın rahat götürdüğü maçta bir puanla ayrılacaktı. Yine Espi'nin golüyle kazanmayı başardı ama hani tarafsız bir şekilde söylüyorum. Bir böyle vatandaşlık işte derler ya, böyle hani işte Türk olduğu için onu savunuyoruz zihniyet oluyor bazen ama şu an gerçekten Real Madrid'de izlenmesi en keyifli oyuncu. 115 milyon euro verdikleri Dian Diomande bile tam adapte olmuş değil takıma. Eminim ilerleyen haftalarda katkı sunacaktır. O ayrı bir tartışma ama dün de ilk asistini yaptı. İlk gol katkısını yaptı bu arada. Mbappe'nin golünde asisti yapmıştı Dian Diomande. Saha içinde Real Madrid'in orta saha oyuncuları içerisinde en kreatif oyuncusu. Burada Bellingham'ı da tabii yedek bırakmak zorunda kalıyor Jose Mourinho. Çünkü gördüğüm kadarıyla deplasman maçlarında Tchouaméni, Valverde iki orta saha oyuncusunu bulundurmak istiyor. İşte Vinicius da Mbappe'nin ileride bulunmasından dolayı takım savunmasına katkı açısından biraz da mecburiyetten bu tercihi yapıyor. Ama Vinicius çok formsuz mesela. Tabii ki kesmesi pek mümkün değil. Orada bir ağırlığı var. Arda Güler bu kadar yıldızın içerisinde bu kadar özgüvenle oynaması, her maç kendisini geliştirmesi, skor katkısı yapması, bu çok değerli ve muazzam bir şey. Daha 21 yaşında. İşte Marca gazetesinin haberi de çok dikkat çekiciydi bugün. Artık figüran değil başrolde diye paylaşılmış. Yorum o şekildeydi. Umarım bu şekilde devam eder. Onu izlemek çok büyük keyif. Ona da başarılar diliyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması 19.45 maçlarıyla başlamıştı. Ararat 0, Sparta Prag 2, Omonia 0, Celta Vigo 0. 42 dakika geride kaldı. 22'de Anderlecht Lyon, Leverkusen Celje, Hapoel Berşova Zagreb, Milan Benfica, Olympiakos Jagiellonia, Sturm Graz Ren ve Sunderland AZ Alkmaar maçları var Avrupa Ligi'nde. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Yarın akşam 18.30'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Derin pas sona erdi. Radyo
1: Spor. Reklam. Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
1: 3 puan kadar geride 7 numaralı Güllü Bahçe ikincilikte. 3 puan kadar geride 4 numaralı Mavi Düş üçüncülükte ilerliyor. 1 puan kadar gerisinde bariyer dibine yakın 6 numaralı Uğur Meri dışında 1 numaralı Efruz Kızı 1 puan kadar geride 3 numaralı Kirazlı. Kirazlı'dan da 2 puan kadar geride 8 numaralı Uçan Ilgın 3 puan kadar geride 5 numaralı Fahru Nisa. Tempo kaybediyor 9 numaralı Varto Alagöz. Bu şekilde kısraklar son 600 metreye doğru gidiyor. 2 numaralı Kızım Atik lider. 3 puan kadar geride 7 numaralı Güllü Bahçe ikincilikte. Onun da 3 puan kadar gerisinde. İçeride 3 numaralı Kirazlı, düzeltiyorum 4 numaralı Mavi Düş var. Dışında 6 numaralı Uğur Mel'in atakları var. Bu şekilde kısraklar virajı dönmek üzere. 2 numaralı Kızım Atik virajı yaklaşık 6-7 puan kadar önde dönen isim oldu. Gerilerden dıştan 6 numaralı Uğur Mel'i, içinden de 7 numaralı Güllü Bahçe'nin atakları var. Bu şekilde kısraklar son 300'e de girdi. 2 numaralı Kızım Atik lider. 6 numaralı Uğur Meli, onu yakalamaya çalışan isim o. En dıştan 6 numaralı Uğur Meli, aradaki fark kapatmaya çalışan isim bu. 2 numaralı Kızım Atik, şimdi 6 numaralı Uğur Meli'ne yakalandı. Dışarıdan 6 numaralı Uğur Meli geliyor. Kızım Atik atlattı ve farkı da bir anda 2,5 boya kadar çıkardı. 6 numaralı Uğur Meli koşuyu kazanan isim oluyor. 2 numaralı Kızım Atik ikinci, 7 numaralı Güllü Bahçe üçüncü, 3 numaralı Kirazlı dördüncü olurken 5 numaralı Fahru Nisa da koşuyu 5. olarak tamamlıyor. 6 numaralı Uğur Meleği Ferit yardımcıyla Elazığ'daki 6. koşuyu kazanan isim oluyor.
0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor. Bahse gireriz başlıyor.
4: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Ben Caner Aydaş. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Herkese güzel bir hafta temenni ediyorum. Haftanın tam ortasına geldik. Artık bizim de bundan sonra bir cumamız var ve hafta sonumuz var. Yarın Avrupa Ligi'nde maçlar var. Özellikle temsilcimiz Beşiktaş'ın Marsilya mücadelesi var. Bu hafta içi bülten çok yoğun. Bugün birçok ligde maç var. Birazdan bu maçları konuşuruz yine. İspanya'da maçlar var. Dün Real Madrid'in kazanmasından sonra bugün Barcelona, bakalım kendi sahasında Santander karşısında neler yapacak, hep beraber bu maçı da yine değerlendiririz. Yine Atletico Madrid'in mücadelesi var kendi sahasında, onu da söyleyelim. Filenin Efeleri bugün Letonya'ya mağlup oldu maalesef. Ben de mücadelenin büyük bir kısmını izledim. İyi başlamadık ve 3-1 Letonya'ya mağlup oldu ve Avrupa Şampiyonası'na veda etti Filenin Efeleri. Canları sağ olsun ama çok basit hatalar yaptık, onu söyleyeyim. Bay Arena'da oynanan mücadelenin ilk setinde Filenin Efeleri rakibini hep geriden takip etti, onu söyleyeyim. Ve 26-24'lük bir skorla 1-0 geri düştü. İkinci sette 25-23'lük milli takımımızın üstünlüğü vardı. Üçüncü sette 26-24 ve dördüncü sette de 25-16 gibi bir skorla maalesef maçı da 3-1 kaybettik ve Avrupa Şampiyonası'na veda ettik sevgili dinleyiciler. Dediğim gibi canları sağ olsun ama tabii ki insan üzülüyor, onu da söyleyeyim. Kaybetmesek iyiydi. Küçük voleybol biraz böyle bir spor. Küçük hatalarla bir anda mağlup olabiliyorsunuz ya da anları iyi oynamanız gerekiyor. Avrupa Ligi'nde başlayan maçlar var. İlk yarısı biten iki mücadelede Ararat Sparta Prag karşısında 2-0 geride ve Omonia Nikosya Omonia Celta Vigo mücadelesi de 0-0 devam ediyor. Saat 22'de yanlış hatırlamıyorsam 7 mücadele var. Milan Benfica, Leverkusen Serje, Olympiakos Baystok, Sturm Graz Ren, Sunderland AZ Alkmaar, Hapoel, Sheva, Dinamo

0: Zagreb ve Anderlecht Olimpik Lyon maçları var. Bu maçları da bir değerlendiririz. Gerçekten güzel, keyifli maçlar var. La Liga'da Atletico Madrid 1-0 önde götürüyor mücadeleye. Jonathan David'in 24. dakikada attığı golle Osasuna karşısında 1-0 önde ve Deportivo Sevilla maçı da 0-0 devam ediyor. 22.30'da Barcelona Santander ve yine 22.30'da Levante Atletik Bilbao maçları var. Bu maçları da yine konuşuruz sevgili dinleyiciler. Keyifli maçlar diye bekliyorum, umut ediyorum. Güzel maçlar olur. İngiltere'de bugün yine Lig Kupası 3. tur maçları var. Burada da Coventry Aston Villa mücadelesini belki ilerleyen dakikalarda yine konuşuruz. Bu mücadeleyi değerlendiririz. Manchester United Brighton mücadelesi var. Biliyorsunuz tekme maç üzerinden oynanıyor bu maçlar ve kazanan devam ediyor. Bakalım neler olacak, bu iki maçta yine konuşuruz. Kuzey Amerika Şampiyonlar Kupası'nda Inter Miami Cruz Azul'la bugün mücadele edecek saat 3'te. Bu maçı da yine sizler için değerlendiririz. Evet, 0538 052 1487 Radyospor WhatsApp hattı, soru, görüş, önerilerinizi, kuponlarınızı buradan yine paylaşabilirsiniz. Gündeme dair de yine yazmak istediğiniz şeyler varsa buradan paylaşabilirsiniz kıymetli dinleyiciler. Evet, bugün Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamaları vardı. Sayın Ertuğrul Doğan konuştu. Sayın Dursun Özbek konuştu. Yani 3 büyük kulübün başkanı bugün konuştu. Biraz buralara değinmek istiyorum. Özellikle Fenerbahçe'de Sayın Aziz Yıldırım arkadaşlarımla beraber şampiyon yapmaya geldim ve yapacağım diyor. Çok iddialı söylemler yine Sayın Aziz Yıldırım'dan. Bir önceki divandan 2 ay sonra yeniden başkanınız olarak yönetici arkadaşlarla beraber karşınızdayız dedi Sayın Yıldırım. Ben hırsız yakalamaya gelmedim. Ben polisiydim. Ben Fenerbahçe'yi arkadaşlarımla beraber şampiyon yapmaya geldim ve yapacağım, bunu bilin dedi. Aslında bugün başka şeyler söyleyecektim ama dünden beri gelen gelişmelerden dolayı konuşmayı değiştirdim dedi yine Sayın Aziz Yıldırım. Tabii aslında hani şöyle baktığımız zaman şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe'de tabii sportif olarak özellikle ligde alınan skorlar birazcık Sayın Yıldırım'ı da modunu düşürmüş olabilir. Zor bir görev. Önümüzdeki sene, yani sene sonunda görevi bırakacağını söyledi. Kesinlikle aday olmayacağını söyledi. Bu da önemli bir gelişme diye düşünüyorum. Yine üzerine konuşuruz. Tabii zor bir görev. Yani bir yıllık göreve geliyorsunuz. Nihayetinde kulübün ne kadar da efsane başkanı olursanız olun, kadroyu yeniden kurmaya çalışıyorsunuz. Yeni bir teknik direktör getiriyorsunuz. Camianın çok ciddi bir beklentisi var. Büyük bir umutla, büyük bir belki mutlulukla sizi seçiyorlar. Saha içine bakıyor bu işler. Yani saha içinde sportif olarak bir şeyleri doğru yaparsanız sonrasında sizin için bir şeyler daha iyi gidiyor. Sayın Yıldırım'ın da böyle bir şanssızlığı var. Özellikle Fenerbahçe'nin son, daha doğrusu lige başlarken 8 puan kaybetmesi önemli diye düşünüyorum. Taraftarında biraz modu düştü ama tabii ki henüz hiçbir şey bitmiş değil. Öyle de bakmak lazım. Lig uzun bir maraton. Yeter ki doğru zamanda doğru reaksiyonu göstersin teknik direktör Sayın İsmail Kartal. En önemlisi aslında bu. Spor severlerinin, Fenerbahçe taraftarının Sayın İsmail Kartal'dan beklentisi maçlarda doğru zamanda doğru değişiklikler, birazcık cesur bir futbol. Özellikle Anadolu takımlarıyla oynarken kapanan takımlara karşı sistem değişikliği, oyuncu değişikliği, her neyse saha içinde hani skorun gidişatına göre bir şeyleri farklı yapması bekleniyor. Burada Sayın Kartal'a çok büyük iş düşüyor ki Sayın Başkan da Sayın İsmail Kartal'ı korumak için her şeyi yaptı açıkçası. Yani bir başka başkan olsaydı belki çoktan kendisini görevden almıştı ya da istifasını kabul etmişti. Çok önemli bir şans olduğunu düşünüyorum. Antep maçında tabii büyük bir hayal kırıklığı yaşadım, kendi adıma söyleyeyim. Maçı da burada zaten sizler için ya da sizlerle konuştuk. Özellikle maç 0-0 giderken hani ikame oyuncularla oyuncu değişikliği yapması. İşte Kerem çıkıyor, Oğuz giriyor, Lukaku çıkıyor, Vedat giriyor. Sürekli aynı tarz oyuncular, dediğim gibi ikame oyuncularla sonuç alması pek mümkün gözükmüyor Fenerbahçe'nin. Bu da önümüzdeki günlere belki çok umutla bakmamasının önemli sebeplerinden birisi, taraftar anlamında söylüyorum. Çünkü bu işin tabii ki en önemli kısmı taraftar, Fenerbahçe taraftarı. Tabii ki umutlu, önemli yıldızlar geldi işte. Greenwood geldi, Kantesi var, Gendouzi var, Emerson tekrar takıma monte edildi ki çok formda gözüküyor. Yani var da var, Vedat Muriç geldi, Lukaku geldi, zaten iyi bir kadrosu vardı. Haliyle saha içinde hem teknik direktörün hamleleri hem oyuncuların reaksiyonlarını daha net bir şekilde görmek istiyor. Yani şuraya bağlamaya çalışıyorum. Sayın Yıldırım'ın işi zor, arkadaşlarının işi zor, çok da kolay değil. Çünkü ateşten gömleği giydiler. Bakalım artık ateş ya onları yakacak ya da Sayın İsmail Kartal'ı yakacak. Yani başka da bir şey söyleyemiyorum. Ama gidişat şu ana kadar çok da olumlu değil Fenerbahçe özelinde. Evet sevgili Cesur Bey ne demiş? Lukaku ikinci Guiza faciası olabilir mi? Sevgiler demiş. Yani şöyle tabii bir gole bakar. Lukaku iyi bir futbolcu. Tabii ki Guiza ile kıyaslamak çok da kolay değil kendisi için. Yıllarca çok büyük kulüpler milyon eurolar yatırım yaptı biliyorsunuz. Çok da söylemeye gerek yok. Ama hani ülkeye adaptasyonu belki yanında oynayacak başka bir santraforla beraber ya da biraz daha ona yakın oynayacak bir 10 numarayla beraber çok daha etkili olabilir. Ki Antep maçında olabilirdi. Yani Antep maçında ya Vedat Muriç ya da işte belki Greenwood'un 10 numaraya gelmesi. Örneğin ben bir şey söylemek istiyorum. Doğru veya yanlış. Kendimce doğru. Şu anda Asensio yok. Talisca'yı 10 numara olarak denediniz, olmadı. Santrafor olarak ya da forvet oyuncusu olarak denediniz. Çok büyük katkı sağladı ama gönderdiniz. Artık Talisca yok. Asensio da yok. 10 numarada İsmail'i denemeyin artık yani. Yani Greenwood kariyerinde 38 maç ya da 39 maç 10 numara pozisyonda oynamış. Yani buraları, bu pozisyonları gayet iyi oynayabilecek bir oyuncu size hem pozisyon hazırlayabilir, gol atabilir. Etkili bir oyuncu. Şutu var, ara pası var. Yani oyuncunun repertuarı oldukça geniş ama İsmail Hoca ısrarla hiç denemiyor. Hani orada herkesi deniyor ama bir Greenwood'u denemedi. Örnek veriyorum sadece. Nene mesela niye oynamıyor? Oğuz niye oynamıyor? Oğuz formdayken neden yedi çekiliyor? Yani bunların hepsi tabii Sayın Başkan'ı da yakından ilgilendiriyor. Oradaki yöneticileri. Çünkü başarısızlık nihayetinde günün sonunda yönetimin yaptığı tercih ve yönetime yazıyor. O da şu anda hani bunu söylemeye çalışıyorum. Sayın Başkan da şu anda bir an önce sportif olarak Fenerbahçe'nin toparlanmasını istiyor. Büyük bir şans bence tabii ama saha içinde hani hiçbir maç oynamadan kazanılmıyor. Yakın bir yani Galatasaray maçına kadar iyi bir fikstürü var Fenerbahçe'nin. Eğer bu kısımda 3'te 3 yaparlarsa bence çok önemli bir iş başarmış olurlar. Şunun için söylüyorum. En azından rahatlar. Yani 3 maçta 9 puan Galatasaray mücadelesine kadar alırlarsa orada belki alınacak bir galibiyet ya da Galatasaray maçında alınacak skor Fenerbahçe'yi tekrar ligde rekabetçi bir hale getirebilir. Yine söylüyorum, hatta son kez söyleyeyim, sizlerin düşüncelerini birazdan okuyacağım, mesajlarınızı. İsmail Hoca'nın da benim nezdimde biraz cesur olması gerekiyor. Yani bir Anadolu takımına, deplasmanda tamamen kapanan bir Anadolu takımına 3 orta sahayla çıkmamanız gerekiyor. Hadi çıktınız, ikinci yarının başında bir yerinde artık bir şekilde riskleri almanız gerekiyor. Bunu biraz az yapıyor İsmail Hoca. Fenerbahçe taraftarının beklentisi bu. Spor severlerin beklentisi bu. Şampiyon olacak takımın risk alması gerekiyor. Şampiyon olacak teknik direktörün risk alması gerekiyor. O riski de bu tarz maçlarda almanız gerekiyor zaten. Yani siz dediğim gibi ilk yarı demiyorum ama ikinci yarı tamamen kapanan, tamamen geçiş kovalayan, hatta geçiş kovalarken de kovalayamayan, gelemeyen, üzerinize gelemeyen bir takıma tamamen ikame oyuncularla sonuç almayı düşünüyorsanız alamazsınız. Zaten alamadınız. İsmail Hoca'nın hani biraz saha içini dediğim gibi daha iyi yönetmesi gerekiyor. Bu Sayın Yıldırım'ı, yönetim kurulunu belki taraftarı da uzun vadede, orta vadede biraz daha mutlu edecektir. Çünkü sonuçlara yansır bu. Burada alınacak belki biraz olumlu sonuçlar, galibiyetler. Dediğim gibi Fenerbahçe taraftarını da tekrar havaya sokabilir. Sevgili Aydın abine demiş, kolay gelsin. Bu akşam Leverkusen ve Barcelona bol gollü ikili yaptım. Bol şanslar. Valla ben de Hansa Rostock Stuttgart maçında 2 gol bekliyorum sevgili Aydın abi. Dakika 24'te gol geldi. Sonrasında herhangi bir gol gelmedi. İlk yarı 1,5 gol üstü oynamıştık ama olmadı. Diğer maçlar geldi maalesef. Sadece bu maçtan yatacağız gibi gözüküyor. Gerçi hani şöyle bakıyorum, 4 dakikalık bir uzatma var. Her şey olabilir ya da olmayabilir. Ne olmayacak gibi gözüküyor. Öyle bir durum var. Eğer olursa benim için sürpriz olacak. Sevgili Ali ne demiş? İsmail Hoca 2 sene önce oyuncu değişikliklerinde dakikası ve değişecek oyuncuların ismi belliydi. Ve hiçbir zaman puan kaybediyoruz. İkinci forveti ya da hücum oyuncusu alayım demedi ki. Zaten hep böyleydi. Niye şaşırıyorsunuz ki? Yani şunun için şaşırıyorum sevgili Ali. Devamını okuyayım. Şimdi bu sene Sayın Başkan diyor ki Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldim. Biz şampiyon olacağız diyor. Zaten iki maç kaybettiniz. Yani iki mağlubiyetiniz var. Üzerine istifa etmişsiniz. Ve hani rakipleriniz de kazanıyor. Sadece Galatasaray değil, Beşiktaş da kazanıyor bu arada. Hani bir rakibiniz değil, belki iki rakibiniz olacak şampiyonluk yarışında. Bu arada bir derbi kaybetmişsiniz. Yani normal bir maçta kaybetmemişsiniz ve kendi sahanızda kaybetmişsiniz. Haliyle Antep maçında 3 puan bekliyor. Hani ben Fenerbahçeli olmadığım halde ya Fenerbahçe bu maçta ne yapıp ne eder? Ama İsmail Hoca bir şekilde bir formülünü bulur. Artık üçlü mü oynar, beşli mi oynar, iki santraforla mı oynar? Ne bileyim artık, yani risk alır ve maçı kazanır diye düşünmek tabii ki çok normal. Yani geçmişte bir şeyleri böyle yapması şu anda da yapacağı anlamına gelmiyor. Geçmişte yapmış olabilir. Bu arada seni şöyle tebrik ediyorum. 2023 Adana Demirspor mücadelesinin bugün 2023'teki bir maçın bugün oyuncu değişikliklerine baktım. Az önce söylediğim gibi ikame oyuncu değişiklikleri. Yine orta saha çıkmış, orta saha girmiş. Sağ bek çıkmış, sağ bek girmiş. Santrafor çıkmış, santrafor girmiş. İşte 10 numara çıkmış, 10 numara girmiş. İşte Kent çıkmış ya da Tadic çıkmış, Kent girmiş. Dzeko çıkmış. Başuay girmiş. Yanlış hatırlamıyorsam. Yine benzer açıklamalar. Yine 63-64'te yapılan değişiklikler. Yani geçmişte de evet İsmail Hoca benzer dakikalarda benzer oyuncu değişiklikleri yapıyordu. Ama bu demek değil. Hani bir yerde risk alması lazım sevgili Ali. Yani çünkü hani öyle bir sezon ki biz buraya şampiyon olmaya geldik diyen bir başkan ve sizi tercih etmiş. Risk almanız gerekiyor. Bazı maçları kazanmanız için risk almanız gerekiyor. Kaybetmedik ki, maçın hakkı bizimdi. Maç sonunda maçın hakkı bizimdi demenizin bir şeyi kalmıyor ki. Sonuçta 2 puan gitti. Hani rakiplerinizin ya da rakibinizin yıllardır birkaç senedir üst üste rekabet ettiğiniz rakibinizin neredeyse 0 kayıpla, çok az puan kaybıyla şampiyon olduğunu düşünürseniz daha ligin 5. haftasında 8 puan kaybı yapmak. Yani nerede risk alacaksınız? Hani bugün almadığınızda hangi maçta risk alacaksınız? Bunu da şunun için söyledim. Yani bu kadar kapanan bir takıma karşı da risk almıyorsanız nerede alacaksınız sevgili Ali riski? Onu soruyorum. Zaten hep böyleydi. Niye şaşırıyorsunuz demiş. Örneğin Galatasaray Kocaeli maçında tek 6 ile çıktı. Baktı gol gelmedi. 8'leri de çıkardı ve 10 numarayla hücum aradı. Stoperler 6-8 gibi oynadı. Büyük takım hocası cesaretli olmalı. Evet işte tam da bunu söylüyorum. Büyük takım hocası doğru zamanda doğru riski almalı ve o riski de hani yönetebiliyorsa doğru yönetmeli. Örneğin Galatasaray, hani bunu örnek vermek için söylemiyorum. Sadece yakın bir zamanda izlediğim için söylüyorum. Kocaeli Spor önünde bir orta saha çıkardı ve bir 10 numara aldı. Sonra golü attı. Anında hemen orta sahayı çiftledi. Yani Torreira'nın yanına bir oyuncu da aldı. Yani Torreira'yı yalnız bıraktı. Sonrasında golü attıktan sonra hemen Hugo Çukwu'yu hemen oyuna aldı ve orayı biraz daha sağlamlaştırdı. Yani gol diyebilirdi ayrı konu ama nihayetinde tekrar golden sonra biraz daha korumaya çalıştı. Tam da bunu söylemeye çalışıyorum. İyi yayınlar Caner Ankara'dan. Mert, kuponlarınızı nereden takip edebilirim? Instagram'dan bakın sevgili Mert Bey. Sevgiler bu arada Ankara'da. Güzel Ankara'mıza selamlar, sevgiler. Instagram'da Caner Aydaş olarak takip edebilirsiniz. Orada kuponlarımı nereden yani mesaj da yazabilirsiniz. Nereden oynadığımı söyleyebilirim diyelim. Şimdi burada söylemeyeyim, reklam olmasın. Abi yatan şu kupona bakar mısın? Şansa bak demiş. Bakalım hemen. Elgazi Zamalek maçını oynamış. İlk yarı 0.5 gol üstü. Çok yazık olmuş. Tun Servet ilk yarı 2.5 gol üstü. Atromitos PAOK mücadelesi ilk yarı 0.5 gol üstü. Lugano Sengale ilk yarı 2.5 gol üstü oynamış. Ve Elgazi Zamalek maçından yatmış. Dinleyicimiz vallahi üzüldüm. Ben de Hansa Rostock Stuttgart maçından yattım diyelim. Kısa bir reklam arası devam edeceğiz.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde. Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
4: Her ürün ucuz.com, ben Erkan nasıl yardımcı olabilirim?
3: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış. Sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
4: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
3: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
4: Şimdi tekrar kontrol edin.
3: Yine 399 lira oldu.
4: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
3: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
5: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
4: Bu cezada indirim olur mu acaba ya?
5: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bahse gireriz. Ben Deniz Caner Aydaş. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Bu arada mesajlarınızı 0538-052-1487'den gönderebilirsiniz. Ayrıca Caner Aydaş Instagram adresinden de takip edebilirsiniz. Yine sorularınız olursa da yazabilirsiniz. Sayın Yıldırım sonuç olarak ne söyledi? Sezon sonunda şartlar ne olursa olsun başkanlık görevini bırakacağını söyledi. Bu önemli. Zaten bu amaçta gelmişti. Bir yıllık bir görev süresi talep etmişti. Ve yani bunun da şu ana kadar arkasında duruyor. Bu takım sezon sonu şampiyon olacak dedi. Yine iddialı bir söylem. Tabii ki aslında bu çok normal. Hani böyle söylemesi gayet normal. Bir şekilde takımı da, teknik direktörü de, camiayı da, taraftarı da bir şekilde konsolide etmeye çalışıyor. bu hedefe inanmasını istiyor. Bu hedef doğrultusunda hareket etmesini istiyor. Çok normal bu açıklama. Ocak ayına kadar minimum kayıp yaparsak gerekli takviyeleri yaparız dedi. Bu da bence önemli ve değerli. Yine eğer ihtiyaç olursa gerekli takviyeleri yaparız ama bunun için bir şart ortaya koyuyor. Minimum kayıpla gidersek, yani hala şampiyonluk şansımız olursa diyor, ya da rekabetçi bir durumdaysak, rekabet edebilir bir durumdaysak gerekli takviyeler yaparız diyor. Şampiyonlar Ligi'nde bu takıma ben güveniyorum, inanıyorum. Çok daha iyi puanlar alacak ve Fenerbahçe'ye hem para hem puan kazandıracak diyor. Tabii Şampiyonlar Ligi sadece para değil, sonuçta prestij. Öyle bakmak lazım. Tabii ki alacağınız sportif sonuçlar sizi para da kazandırıyor. Üst turlara çıkmanız sizi prestij kazanıyor. Dünyada tanınırlığınızı artırıyor. Bir şekilde taraftarınız mutlu oluyor. Bunlar güzel şeyler. Ben de inanıyorum ya, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde daha başarılı olacaklar. Ligde başarılı olamamasının aslında birkaç temel sebebi var. Bunu zaten konuşuyoruz. Yani Şampiyonlar Ligi'ndeki oyunla buradaki oyun tabii ki hiçbir zaman bir olmayacak. Şampiyonlar Ligi'nde birçok takıma karşı savunma yapmak zorundasınız ve geçiş hücumlarıyla goller bulabilirsiniz, sonuç alabilirsiniz, başarılı olabilirsiniz. Ama Süper Lig'de oynadığınız 18 takımın zaten kendiniz haricinde zaten 15'i size karşı savunma yapıyor. Öyle bakmak lazım. Ya da 14'ü size karşı savunma yapıyor. Neden 15 dedim? 4 büyükler harici, yani kendiniz haricinde. Hal böyle olunca da dar alanda o kilidi açacak. Zaman zaman işte az önce bahsettiğim gibi sistem değişikliği, oyuncu değişikliği, belki sayısal hücumda sayısal çoğunluk sağlamak, bazen saha içinde o sayısal çoğunluğu oyun oynanırken bir şekilde müdahaleyle saha içine atmak size puan kazandırabilir ve şampiyonluk yarışında daha iddialı bir hale gelebilirsiniz. Bunu söylemeye çalışıyorum. Ama bunu şu ana kadar İsmail Hoca'dan göremedim. Bunu söyleyeyim. Yani görebilir miyim onu bilmiyorum. Sadece düşüncem bu. İsmail Hoca'nın cesur olması gerekiyor. Daha cesur olması gerekiyor. Israrla bunu söylüyorum. İsmail Kartal Fenerbahçe'nin hocasıdır. Gidiyorum diyene kadar da bu dakikadan sonra Fenerbahçe'nin hocasıdır. Hiç kimse merak etmesin. Yani bilmiyorum. Tabii yani çok merak eden var mıdır? Onu bilmiyorum. Bu kendi düşüncem. Ama nihayetinde İsmail Hoca biraz sonuçlara endeksli. Eğer Fenerbahçe'yi skorlar alırsa İsmail Hoca tekrar bir güven tahsis edebilir. Ama sonuç alamazsa, hani oyuna da bakmıyorum artık. Çünkü sadece sonuç değil, aslında oyuna da bakıyoruz. Fenerbahçe'nin hani çok çok iyi oynadığını da düşünmüyorum. Bu konuda da İsmail Hoca ve ekibinin çok ciddi yol alması gerekiyor. Bunu da söyleyelim. Geçen yaz Mourinho için huylu huyundan vazgeçmez demiştim. Şimdi de Sayın Kartal için diyorum, boşuna kelamlarınızı tüketmeyin efendim demiş. O zaman şampiyon olamaz sevgili Ali. Hatta sezonun belki ilk yarısını bile göremez bana sorarsan. Çünkü risk almazsanız olmaz. Yani eğer ticaret yapıyorsanız, yatırım yapmazsanız büyüyemezsiniz. Bu da biraz böyle bir şey. Maç kazanmak istiyorsanız gerektiği yerde o riski alacaksınız. Almazsanız alan birisini Fenerbahçe ya da Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş gibi büyük takımlar bulur dışarıda. Çünkü bu takımlarda çalışmak isteyen yüzlerce, binlerce teknik direktör var. İsmail Hoca için çok büyük bir şans. Umarım doğru kullanır. Bu benim fikrim. Abi bunun gelme ihtimali var mı? Yorum yaparsan sevinirim demiş. Zamalek mücadelesine maç sonucu 2. Sparta Moskova Kiryala Sovetov mücadelesine ilk yarı 1. Daha doğrusu 0.5 gol üstü ve Kaliningrad Zenit mücadelesine ilk yarı 0.5 gol üstü. Yani canlı maçları izleyemediğim için bilmiyorum. Umarım gelir Murat Bey. Bu maçları izleyip de oynamak lazım. Aksi halde sıkıntı. Sevgili Caner selamlar. Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak. Bu konuşanlar o gün gelince bugünleri hatırlar inşallah. Valla sevgili Ahmet Bey, yani umutlu olmanızı tabii ki hoşgörüyle karşılıyorum. Saygı da duyuyorum ama zor. Yani bu oyunla çok zor sevgili Ahmet Bey. Bilmiyorum yani buradaki teziniz nedir? Nasıl, niye böyle düşünüyorsunuz? Size bunu düşündürtüren ne? Sadece söylemlerle olmuyor bu işler çünkü. Bir şekilde saha içinde o mücadeleyi görüyor olmanız gerekiyor. Ben Fenerbahçe'nin şampiyon tabii ki olabilir. Hani olamaz diyemem ama bazı şeyler değişirse olabilir. Şu andaki görüntü hiç şampiyon olacak gibi bir görüntüsü yok. Artık teknik ekip mi değişir, teknik ekibin uyguladığı sistem mi değişir, oyuncular mı değişir bilemiyorum ama bir şeylerin değişmesi gerekiyor. İyi bir dönem milli ara ve bence Antep maçından sonra da çok iyi bir fikstürü var Fenerbahçe'nin. Bu fikstürde en az 9 puanla Galatasaray mücadelesine giderse tabii ki neden olmasın yani. Sonuçta Fenerbahçe büyük bir takım. Fenerbahçe'nin ya da Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, hatta Trabzonspor'un sezon başı tek hedefi şampiyonluk. Hani Fenerbahçe şampiyon olamaz demiyorum ama dezavantajları fazla diğer takımlara göre. Hemen şöyle bakalım. İsmail Hoca bu hafta ıslıklanır ve gider demiş Serdar Bey. Bilemiyorum tabii ki ama İsmail Hoca'nın oynattığı oyun çok umut vermiyor bana sevgili Serdar Bey. Yeri gelmişken geçen tabii yayın bitti. Biz de evimize gittik. Çok konuşamadık. Hani bugün birçok Fenerbahçeli dostumla konuştum. Hiç kimsenin umudu yok. Onu söyleyeyim. Evet, bu arada bir geçen sene Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco Bologna ile yolları ayırdı. Çok kötü bir başlangıç. Öyle söyleyeyim. Hani felaket kötü bir başlangıç ve Bologna bugün Tedesco ile yolları ayırdı. Hayırlısı olsun diyelim. Fenerbahçe tarafı biraz böyle diyelim. Bilmiyorum, bence zamana ihtiyaçtan ziyade birazcık sistemi değiştirirlerse bence seri galibiyetler alabilirler. Çünkü iyi bir kadrosu var. Ama o kadroyu daha iyi kullanmak lazım. Yani İrfan'ın 10 numara mevkinde İrfan'dan bir şeyler beklemek yerine Greenwood'u orada oynatır, Nene'yi sağ tarafta, Oğuz'u sol tarafta oynatır, sonuç alırım. Bence Fenerbahçe alır ama hocanın önce bunları değiştirmesi gerekiyor. Hani benim söylemimle bu olmaz. Önce hocanın bunları değiştirmesi gerekiyor. Evet, Trabzonspor'da teknik direktör belli oldu. Tomas Reis. Trabzonspor'u biraz konuşalım. Derbi öncesinde, ki biz cumartesiydi sanırım Trabzonspor'un ya da pazar günüydü, maçından sonra bir an önce yani hoca değişikliğini, daha doğrusu hocasını bulması gerekiyor Trabzonspor'un. Her geçen gün Sayın Ertuğrul Doğan için de aslında negatif şeyler olacaktır. Taraftar nezdinde söylüyorum. Gelmediği her gün, olası bir derbi mağlubiyetinde bütün şeyler başkana dönecektir. Sezon başı bu planlamayı, hani son kararı veren Sayın Başkan Ertuğrul Doğan, Fatih Hoca ile yolları ayıran Sayın Ertuğrul Doğan, sonuçta Fatih Hoca da gitmek istedi. Bu transferleri yapan Sayın Ertuğrul Doğan, son karar veren o, hani yapan demeyeyim ama nihai kararı veren kendisi. Sonuçta eğer ortada bir başarısızlık varsa bunun en büyük sorumlusu Sayın Başkan olur büyük kulüplerde. O yüzden hani böyle bir hamle yaptılar. Teknik direktör Tomas Reis de anlaştılar. İyi bir tercih, öyle bakmak lazım. Alman bir teknik direktör, Ludogorets'ten aldılar. Biliyorsunuz orada görev yapıyordu. Ve bildiğim kadarıyla hani bir serbest kalma maddesi vardı. Onu ödeyerek Trabzonspor'un teknik direktörü yaptılar. Hani baktığımız zaman ülkemizi tanıyan bir teknik direktör. Samsunspor'da gayet başarılı oldu. Sonrasında ne kadar belki bu başarısı sürdürülebilir olmadı ama ligde sıkıntılar yaşasalar da bu biraz kadroyla da doğru orantılı. Yani Samsunspor'un çok derin bir kadrosu yoktu. Bu kadar yıldız oyuncuyu ya da yıldız oyuncuları yönetebilir mi kısmını bilmiyorum. Daha önce çünkü hani bu tarz oyuncularla çok çalışmadı. Bu da başka bir handikap tabii ki ama daha önce çalıştığı takımlarda hani böyle Salah gibi üst düzey yıldızlarla çok çalışmadı. Ama ben başarılı olacağını düşünüyorum. Yani bir şekilde başarılı olmasını bekliyorum Sayın Tomas Reis'in. İyi bir teknik direktör. Dediğim gibi başarılı da olacaktır. Derbi öncesinde tabii ne kadar takımı etki edecektir onu bilmiyorum ama her şeyden önemlisi kaybetmek istemeyecektir Trabzonspor. Aslında iyi bir kadrosu olduğunu zaten biliyoruz. Trabzonspor'un çok değerli bir kadrosu var. Ama orta sahada çok ciddi bir kırılganlıkları var. Bunu da söyleyelim. Bir yarış arası verelim, devam edelim.
1: Bahse gireriz devam edecek.
7: Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir talih sunar.
8: Erle bir numarada Inferno Bilez dışında 4 numarada Meryem Can. 2,5 3 boy kadar geride. 8 numaralı Lady Çevik. Daha sonra grubun sonunda 6 numaralı Ceylan var. Bu şekilde Taylar 1200 metre start yerini geçti ve 1000'e doğru gidiyor değerli yarışseverler. 3 numaralı Mea Culpa önde. 2 boy kadar gerisinde 2 numaralı Glacius Boreas var. Ondan da 2 boy kadar geride 1 numaralı Inferno Blaze. Daha sonra 4 numaralı Meryem Can. 2 boy kadar geride içeride 8 numaralı Lady Çevik. Grubun sonunda yine 6 numaralı Ceylan var. Bu şekilde Taylar son 600 metreye doğru gidiyor. 3 numaralı Mea Culpa önde. 1,5 boy kadar geride 2 numaralı Glacius Boreas ikincilikte. 5 boy kadar geride 1 numaralı Inferno Blaze üçüncülükte. Daha sonra dışta 6 numaralı Ceylan içeride, 4 numaralı Meryem Can'ın ataklarıyla Taylar virajı dönmek üzere. 3 numaralı Mea Culpa virajı 2 boy kadar önde dönüyor. 2 numaralı Glacius Boreas ikincilikte. Bu şekilde safkanlar son 300'e de girdi. İçerideki 3 numaralı Mea Culpa önde liderliğini koruyor. 2 boy kadar geride 2 numaralı Glacius Boreas ikincilikte. Daha gerilerden 1 numaralı Inferno Blaze'in atakları var. 3 numaralı Mea Culpa liderliğini koruyor. Fark 4 boy kadar. 2 numaralı Glacius Boreas ikincilikte. 3 numaralı Mea Culpa liderliğini koruyor. Fark 5 boy kadar ve koşuyu da 3 numaralı Mea Culpa kazanıyor. 2 numaralı Glacius Boreas ikinci, 1 numaralı Inferno Blaze üçüncü, 8 numaralı Lady Çevik dördüncü olurken 4 numaralı Meryem Can da koşuyu 5. olarak tamamlıyor. Elazığ'daki 7. koşuyu 3 numaralı Mea Culpa Mehmet Doğan da kazanıp meydandan çıktı.
7: Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
9: Spor. Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
10: Evet.
9: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yaptı. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
1: Ters köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.
11: Reklam.
12: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
10: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
11: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte kazanır.
10: Şampiyonla son düzlükte.
13: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Bahse Gireriz devam ediyor.
1: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bahse Gireriz programıyla karşınızdayım. Caner Aydaş ben. Saatler 22.30'a kadar Radyo Spor mikrofonlarındayım. Soru görüş önerilerinizi 0538 052 14 87

yazabilirsiniz bana. Trabzonspor'u konuşuyorduk biraz. Teknik direktör Thomas Reis'e karar verdiler. Sayın Doğan'ın açıklamaları vardı. Conte, Guardiola, Pioli, Abdullah Avcı, Şenol Güneş'in adı geçti. Thomas Reis'e karar kıldınız. En son ne oldu o süreç? De demiş bir arkadaşımız, basın mensubu. Anlatayım, B planımız yoktu bizim aklımızdan. Buna benzer hiçbir şey geçmedi. Hiç oyuncu izlediğimiz gibi hoca izlemiyoruz. Bir yola çıkmışız, yeni bir sezon, yeni transferler yapmışız. Bizde onun heyecanı vardı. Hocamızın bir söylemi vardı. Bu kadar hoca kovduracak kadro demişti. Bence bu kadro şampiyon olup Avrupa'da başarılı olacak kadro. Ben de böyle tanımlıyorum demiş. Burada Fatih Hoca'nın biliyorsunuz bir söylemi vardı. Bir basın toplantısı, hani böyle bir kadro hoca kovdurur demişti ki ondan sonra da kısa bir süre demeyeyim ama bir süre sonra da zaten önce görevinden ayrıldı, sonra tekrar kabul edilmedi bu ayrılık ve tekrar görevi iade edildi ama sonraki hafta alınan mağlubiyetle beraber tekrar görevden alındı ya da karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı sayın Fatih Tekkeyle. Biraz buraya atıfta bulunmuş. Bize ilk istifadan sonra birçok hoca önerisi geldi. Biz konuşalım diye düşündük ve yeniden başladık ama Ahmet Spor maçından sonra bunun şokunu yaşadık. Durumda bir ilerleme kaydedemeyince hoca arayışlarına başladık diyor Sayın Doğan. Boştaki hocalara baktık. Yerli hoca düşünmüyoruz demiştim. Ama birçok isim çıktı. Sayın Abdullah Avcı, Sayın Şenol Güneş adı geçti. En son onları Sayın Abdullah Avcı'nın ve annesinin cenazesinde gördüm. İkisi de bizim şampiyon hocamız ama güncel hiçbir görüşmemiz olmadı. Arda Turan çok sevdiğim, hocalığını beğendiğim bir arkadaşımız ama takım çalıştırıyor. Herhangi bir girişimimiz olmadı dedi Sayın Ertuğrul Doğan. Dostluk anlamında konuştuğum bir kişi oldu. Burak Yılmaz ile görüştüm. Kendisi çok güzel anlattı. Kendisini çok geliştirmiş. Çok severim kendisini. Onunla dostane bir görüşmem olmadı. Onun dışında hiçbir hoca ile görüşmemiz olmadı. İkisi de çok değerli hocalarımız. Sayın Şenol Güneş Trabzonspor için bir değer. Her zaman yanımızda olan birisi, çok saygın birisi ama bu konuda bir görüşmemiz olmadı. Ama basında çıktı dedi Sayın Ertuğrul Doğan. Thomas Reis için de çağırdığınız an gelirim diye bir başlık atıldı. Çok büyük talepleri olan hocalar oldu. Samsunspor'da çok iyi futbol oynatıyordu. Kısıtlı kadrosuna rağmen deyip ya da işte önemli işler yaptığını düşünüyorum. Dikkatimizi çekti. Görüşmeler yaparken kulübünde sorunlar olduğu bilgisi geldi bize. Kulübüyle görüştük, sonra kendisiyle görüştük. Hızlı ve samimi bir süreç oldu. Hiçbir şey konuşmam. Çağırdığınız an gelirim dedi. Kadronun değerli olduğunu, önemli oyuncular olduğunu söyledi demiş Sayın Thomas Reis. Diğer yabancı hocalar hep milli aradan sonra gelirim diyordu. 3 yıllık kontratlar istiyorlardı. Çok ciddi tazminatlar var tabii ki. Sürekli bunları konuşmak beni yoruyor ama sağ olsun hocamız tazminatını duyduğunda bile bize tüm tazminatı, tüm tazminat bedelimi benim maaşımdan kesin dedi. 1,5 milyon civarında bir maaş alacaktı ama şu anda 1 milyon civarında olacak demiş. Vallahi büyük bir fedakarlık yapmış Thomas Reis. Yani helal olsun Trabzonspor'a gelmek için. Tabii ki çok büyük bir kulüp Trabzonspor. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisi haliyle bu takımla gelip teknik direktörlük yapmanın bir bedeli olmalı. Sayın Thomas Reis de gerekirse tazminat bedelini ben kendi cebimden öderim. Benim maaşımdan kesin demiş. Vizyonlu bir teknik direktörmüş. Tebrik ederim. Çünkü buralara kolay kolay gelinmiyor. Hani bu şans bugüne kadar kendisine bu tarz şampiyon takımlarda şans verilmedi. Bu belki bir ilk olacak. Almanya'da çalıştırdığı takımlar işte Ludogorets'e gitti. Trabzonspor gibi bir camiada çalışması onun için tabii ki büyük bir şans. Her ne kadar şu anda Trabzonspor bunu kendisi için düşünse de aslında Trabzonspor Thomas Reis için çok büyük bir şans. Bunu da ifade edeyim. Beğendiğim bir hoca. Trabzonspor'da bence uzun vadede başarılı olacaktır. Orta vadede başarılı olacaktır. Her şeyden önemlisi bir Alman disiplini getirecektir. Kimsenin çok gözün yaşına bakacağını düşünmüyorum.
Sanırım Samsunspor'da bir oyuncu vardı. Bilmiyorum ama Muhand

olabilecek en iyi teknik direktörlerden birisi. Hem ülkemizi biliyor, hem Karadeniz insanını gayet iyi biliyor. Zaten Samsun'da çalıştı. Hani oradaki futbola ilgiyi, futbolu sevgiyi, futbolu bilmelerini hepsini biliyor. Uzun yıllarda da kaldı Karadeniz'de. Dediğim gibi çok yabancılık çekmeyecektir Sayın Thomas Reis'e başarılar diliyorum. Bilmiyorum Trabzonspor taraftarı ne düşünür bu tercihle alakalı ama ben şu aşamada Sayın Başkan da söylüyor. Hani kime gitsek tazminat istiyor. İşte milli aradan sonra gelelim diyor. Çok ciddi tazminatlar var diyor. Hatta sıkıldım bunlardan diyor. Tazminatlardan. Bu dönemde sanki alınabilecek eğer yerli olmuyorsa yabancılardan ülkemizi bilen bir teknik direktörle anlaşmak bence ciddi bir avantaj. Daha da avantajlı olan hem o bölgede yani o yörede çalışıyor olması, dediğim gibi Karadeniz insanını tanıyor olması, oradaki sevgiyi, ilgiyi, heyecanı biliyor olması, ayrıca yine Samsunspor'da yaşadığı tecrübeler, başarılar önemli, değerli. Bunu da Trabzonspor'a aktaracaktır. Kısa vadede, orta vadede diyelim. Bak sevgili Serdar demiş ki ben öderim demiş. Herkes yapmaz bence Trabzonspor iyi yaptı demiş. Tazminatını kendisi ödemiş Thomas Reis demiş. Evet Thomas Hoca gerçekten çok büyük bir özveride bulunmuş. Kolay işler değil yani 500 bin euro gibi bir tazminat ödemek değil mi? Hani çok da kolay bir şey değil. Benim diyen kişinin kolay kolay ödeyeceği bir bedel değil. Ama gördüğünüz gibi kendi hedefleri doğrultusunda maddi manevi gerekli fedakarlıkları yapmış Thomas Hoca. Umarım çok da başarılı olur Trabzonspor'a. Önemli başarılar kazandırır. Tabii ki burada Trabzonspor'un ya da spor kamuoyunun beklediği Trabzonspor'un büyüklüğüne yakışır futbol oynaması ve bir şekilde başarılı olması çok önemli oyuncuları var çünkü. Devre arasında mutlaka transferler yaptıracaktır. Çünkü onun istediği orta sahadaki o sert oyuncu profiline uyan çok fazla oyuncu yok. Folcarelli gelene kadar. Folcarelli geldikten sonra bir şeyler değişebilir. Bir şeyler rayına oturabilir diye düşünüyorum. Ama Folcarelli gelmeden birazcık zorluk yaşayacak. İşte Batragov'un gelmesi. Batragov diyorum. Savunmadaki oyuncu iyileştikten sonra o da çok etkili olacaktır. Savic'in bir anda kesilmesine neden olabilir. Onun da mutlaka hocanın kullanacağı oyunculardan birisi olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi o da değerli bir oyuncu diyelim. Batakov. Evet. Arseni Batakov. O da önemli bir oyuncu. Onun gelmesi, Folcarelli'nin dönmesiyle beraber çok daha etkili olabilir. Trabzonspor özellikle savunmayı, orta sahayı daha sert bir hale getirecektir diye düşünüyorum. Merhabalar, ben Erkan Caner Bey. Fenerbahçe yönetiminin her sene çıkış yapan oyuncusunu gönderip yerini dolduramaması nasıl başarı bekleniyor? Kimmeji, Ferdi Kadıoğlu, Talisca iyi yayınlar diliyorum. Yani Talisca konusunda tabii muhtemelen yönetimin verdiği, oradaki profesyonellerin verdiği bir karar. Şöyle eleştirebiliriz. Yani Lukaku'nun ve Vedat Muriç'in olduğu bir yerde ayrıca sağ bekte Mert Müldür ve Mimovic var. Oğuz gibi bir joker var. Ya Semedo ya da Talisca gidecekti. Buradaki karar Talisca oldu. Doğru mu yanlış mı kısmını zaman içinde göreceğiz ama sezon başı itibariyle birçok maçta Talisca'nın skor yaptığını ve Fenerbahçe'ye maçlar kazandırdığını gördük. Yani kalsaydı kötü mü olurdu? Bence kötü olmazdı. En azından bir kozun olurdu. Farklı bir oyun planına adapte edeceğin, zaman zaman hem hava toplarında etkili hem uzaktan şutları var. Mutlaka katkı sağlayacaktır. Sağlayacaktı Talisca ama nihayetinde Semedo'yu tuttular. Bu da bir planlama ama bunu neye göre yaptılar bilmiyorum. Mutlaka düşündükleri bir şeyler vardır. Bence kalsa daha iyi olurdu. Yani Talisca yerine ben Semedo'yu en azından öyle bir şansım varsa çünkü Mimovic de kaldı bildiğim kadarıyla. Mert Müldür var. Oğuz'u kullanabilirsin sağ tarafta. Hani bir şekilde kullanabilirsin. Orayı idare edebilirsin.

Ama hocanın tercihi ya da oradaki dediğim gibi planlayıcıların tercihi Talişik oldu. Zaman içinde göreceğiz bu kararın ne kadar doğru olduğunu, ne kadar yanlış olduğunu zaten hep beraber yaşayıp göreceğiz. Beylikdüzü'nden Murat ben demiş. Kolay gelsin. Sizinkiler bir pazar sabah programında bir yorum yapmıştım ne demiş. Aslında eleştiri, ondan sonra bir daha size WhatsApp üzerinden yazamadım. Hala waffle siparişi vereceksin, bekliyorum. Veririz ya waffle siparişini. Sevgili Murat Bey, Instagram'dan yazın, veririz waffle'ı. Yani bu haftayı bir atlatalım. Çok tatilden döndük ve birçok badire yaşadık. Okullar açıldı. İki çocuk okul, haliyle erken alıyoruz, erken bırakıyoruz. Biraz yoğun. Ama Instagram'dan yazın, oradan görüşürüz sevgili Murat. Alırız da, waffle da alırız. Hiç problem yok. Thomas Reis, Trabzonspor isim olarak da uyuyor. O paradan vazgeçmesi de çok önemli. Camianın çocuğu oldu bir anda demiş sevgili Ali. Bence başarılı olacaktır. Tabii bu hafta olmasın, yenelim önce biz demiş Galatasaraylı sevgili Ali. Sonrası için başarılar diliyorum. Yani bu hafta başarısız olsun diyor. Sonraki haftalarda bakarız diyor sevgili Ali. Böyle değişik bir yorum olmuş. Madem başarılı olmasını istiyorsan o zaman bu haftadan başlasın. Niye bir hafta başarısız olsun? Değil mi? Peki. Şimdi ayrıldığı takımdan 750 bin euro alıyordu. Burada 1,5'ta olacaktı. 500 tazminat ödedi ve şu anda 1 milyon alıyorsa bunun şovunu yapmanın pek anlamı yok diye düşünüyorum demiş dinleyicimiz. Orada aldığı maaş da bilerek öğrenerek konuşmak lazım. Yani kötü bir şey mi yapmış şimdi Thomas Hoca? Sevgili Ufuk Bey değil mi? Yanlış mı söylüyorum? İsminizi bağışlarsanız çok sevinirim. Yani orada 500 bin, 750 bin euro da olabilir. Daha aşağısı da olabilir. Önemli değil. Ama nihayetinde bir tazminatı var ve o tazminatı benim maaşımdan kesin demiş. Bir bedel ödemek istemiş. Sonuçta Trabzonspor alacaktı. Yani bir teknik direktör alacaktı. Hani vermese, böyle bir şey teklif etmese Trabzonspor muhtemelen o parayı ödeyecekti. Ben kendim öderim demesi kötü bir şey mi? Yani siz bunu nasıl kötüye yorumladınız ya da bunu nasıl bir şov olarak değerlendiriyorsunuz? Gerçekten anlayamadım. En azından ben sizi anlayamadım. Yani bence gayet güzel bir davranış. Hem kulübe gelmek için hem de hani böyle bir sıkıntı yaşamasın kulüp başlangıçta diye böyle bir şey yapmış, bir jest yapmış. Bunu hani konuşmanın da çok yanlış olduğunu düşünmüyorum. Bu davranışın da çok doğru bir davranış olduğunu düşünüyorum. Bence. Peki şöyle bir maçlar ama siz tabii bilmiyorum biraz bunu farklı yorumlamışsınız. Ben sizinle aynı fikirde değilim. Yani bunun bir şovunu falan yaptığı yok. Sadece kendisi ya ödemek istemiş. Bu da gayet güzel bir şey. Evet, UEFA Avrupa Ligi'nde Ararat Sparta Prag karşısında 4-1 geride. Prag deplasmanda şov yapıyor. Omonia Celtic Vigo karşısında 1-0 öne geçti. 90. dakika oynanıyor. Bu Omonia'yı da anlayamıyorum, Kıbrıs takımlarını. İlginç. Yani oralarda maç kazanmak biraz zor. Gördüğünüz gibi İspanyol Celta Vigo'yu yeniyorlar. İlginç. Gerçekten ilginç. Ve saat 22'de maçlar var. Özür diliyorum. Onlara bir bakacağız birazdan. Yarış arasından sonra onları bir konuşalım. Yine temsilcimiz Beşiktaş'ın yarın mücadelesi var. O maçı da biraz değerlendirelim istiyorum. Marsilya zor bir rakip. Fransız takımı. Hani şu dönem ne kadar formsuz gözükse de nihayetinde kolay bir mücadele değil. Beşiktaş'ta Trossard oynamayacak. Bugün İtalyano'nun açıklamaları vardı. Onun üzerinden bir gideriz. Önce ama bugünkü maçları bir konuşuruz, değerlendiririz. Sonrasında diğer maçlara bir bakarız. Çünkü bugün saat 22.30'da Barcelona Santander mücadelesi var. Burayı biraz kurutmamız lazım. Yamal, Rafinha, Adeyemi, Olmo, Rodri, Pedri orta sahasıyla çıkmış. Oldukça da iyi bir orta saha ve hücum attı. Vallahi umarım bol bol goller izleriz. Bir de Avrupa Ligi'nde hani dediğim gibi diğer maçları da yorumlayacağım ama Leverkusen Sergi mücadelesi var. Sloven Sergi ile oynayacak Leverkusen. Yani maçın başından itibaren büyük bir Leverkusen üstünlüğü bekliyorum ama

0: Bilemiyorum yani, sadece böyle bekliyorum. Bakalım olacak mı, gerçekten merak ediyorum. Onlar da Patrick Schick, Terrier, yine Diaby, Thielmann ofansif gücüyle oynuyorlar. Burada hani bu iki maçı birazdan konuşuruz. İddia tahminlerini vereceğim. Biz şimdi bir yarışa gidelim. Yarış sonrasında bu maçları bir değerlendirelim.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Şimdi hazır. Start verildi. Son koşu başladı. Leo Melo çok geç çıktı değerli yarış severler. Bu arada iki safkan. Şimdi bakıyorum 6 numaralı Lady Sis. O da yarışa başladı, yaklaşık 150 metre kadar gecikti. 7 numaralı kulvarı kullanan isim, 15 numaralı Hunter of Victory de yarışa başlayamadı. Dışarıdan 1 numaralı April Van yüklendi. Yarım bu kadar öne çıktı ve liderliği aldı. 9 numaralı Prenses Aljano ikincilikte, 3 bu kadar geride. 13 numaralı The Last Unicorn üçüncülükte ilerliyor, ondan 1 bu kadar geride. 11 numaralı Çukurova pehlivanı dördüncülükte ilerliyor, yaklaşık 5-6 bu kadar geride. 5 numaralı Golden Dragon var, ondan da 6-7 bu kadar geride. 8 numaralı Memory Remains'i görüyorum. Memory Remains'ten de 1,5 bu kadar geride. 14 numaralı Dancing Grace, daha sonra 3 numaralı Atom Cemil, 6-7 bu kadar geride. 4 numaralı Selanik Prensi, 2 boy kadar geride. 10 numaralı Kelly Beza, yaklaşık 15 boy kadar geride. 2 numaralı British Miris, daha sonra 12 numaralı Everything All Right var, ondan da 3-4 boy kadar geride. 7 numaralı Leo Melo. Bu şekilde safkanlar son 800'e giriyor değerli yarışseverler. Şimdi liderliği 13 numaralı The Last Unicorn aldı. Farkı da bu isim 3 bura kadar çıkardı. 9 numaralı Prenses Aljano ikincilikte, 2,5 boy kadar geride. 5 numaralı Golden Dragon var, o da üçüncülükte. Daha sonra içeride 11 numaralı Çukurova pehlivanı, dışında 8 numaralı Memory Remains var. Bu şekilde safkanlar viraja doğru gidiyor. 9 numaralı Prenses Aljano liderliği bu kez de o aldı. 13 numaralı The Last Unicorn ikincilikte, gerilerden 3 numaralı Atom Cemil, daha sonra dışarıdan 4 numaralı Selanik Prens'in atakları var. Bu şekilde safkanlar son 3'e de girdi. 9 numaralı Prenses Aljano, şimdi ortadaki 8 numaralı Memory Remains'e, dışından 3 numaralı Atom Cemil'e yakalandı. Ortadaki 8 numaralı Memory Remains öne çıktı. 3 numaralı Atom Cemil ikincilikte, 8 numaralı Memory Remains önde. Dışarıdan 3 numaralı Atom Cemil birinciliği istiyor. İçeriden 8 numaralı Memory Remains koşuyu kazanan isim oluyor. 3 numaralı Atom Cemil koşunun ikincisi. 4 numaralı Selanik Prensi üçüncü. 10 numaralı Kelly Beza dördüncü. 7 numaralı Leo Meruda çok geç çıkmıştı, o da beşinci oluyor değerli yarışseverler. 8 numaralı Memory Remains Mehmet Ali Aktürk'le Elazığ'daki son koşuyu kazanıyor.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor. Reklam.
4: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
5: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
6: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
4: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
6: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
4: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
6: Şimdi tekrar kontrol edin.
4: Yine 399 lira oldu.
6: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
4: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
7: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
6: Cezada indirim olur mu acaba ya?
7: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklam. Bahse gireriz devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. Bu Ingolstadt Hoffenheim maçına 2 gol lazım ama yok, olmadı. İlk yarı 1-1. Hala 1-1. Dakika 81. Sevgili Utku Bey, demiş ki az önceki görüşlerimiz ayrı olabilir. Saygı duyuyorum. Tabii ki ben de size saygı duyuyorum. Fenerbahçe yönetimine hem Talişka'yı hem Semedo'yu göndermesini ve onların yerine açılan kontenjana da çift yönlü bir 8 orta saha daha doğrusu alınmasını beklerdim ama dediğiniz gibi 3 tane sağ bekle devam etme kararı aldılar. İsmail Hoca da üstüne basa basa Fred kalsın dedi. Demek ki yerine o tarz bir oyuncu alınmayacağını biliyordu. Aslında hoca tek 6 2 8 oynamak istiyordu. Yani şu anda Beşiktaş'ın oynamaya çalıştığı Orkun Olaytan gibi, arkasında Salih gibi, Genduzi'yi derin oyun kurucu olarak kullanıp, yani Salih gibi kullanıp önünde tempolu 2-8 de oynamak istiyordu. Ya da 2-8 de oynamak istiyordu. Tempoluyu geçiyorum. Birisi Fred'di. İkinciyi bulamadılar. Üstüne üstlük Fred de yolladı. Yani hocanın aslında oynatmak istediği oyun bu. Ama şu andaki elde iki oyuncularla bu oyunu oynaması pek mümkün gözükmüyor. Ne Kante ne Guendouzi bu kadar ofansif olarak. Yani yapmaya çalışıyor Guendouzi. Görüyoruz, aralara kaçıyor, sızıyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor ama hani ofansif bir oyuncu değil. İsmail Derin bir oyun kurucu değil. Fenerbahçe'nin burada biraz kadro mühendisliği konusunda yanlış şeyler yaptığını düşünüyorum. Yani planlamada yanlış yaptıklarını düşünüyorum. Talişka da onlardan birisi. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Diğer tarafta hani Talişka'yı gönderecekseniz o zaman az önce sizin söylediğiniz gibi belki oraya çok daha dinamik bir orta saha almanızda, hani 8-10 oynayacak ya da 6-8 demiyorum, 8-10 oynayacak belki iki oyuncu ya da bir oyuncu alınması gerekiyordu. Sevgili Ali ne demiş? 3 milyon Fatih Hoca'nın bile 3 milyon aldığı, yani dolar aldığı bir durumda tazminatını kendisinin karşılayan hoca 1 milyona kabul etmesi önemli bir duruş, bir vizyondur demiş. Hedef olan hoca bu motivasyonla umarım uzun yıllar Trabzonspor'un başında kalır. Disiplini ve forma adaletini koruyan, sistemi olan, sevdiğim bir hoca demiş. Sevgili Ali, Thomas Reis için. Thomas Hoca'nın Samsun Spor'da başarılı olduğunu ve iyi bir hoca olduğunu biliyoruz. Lakin gerçekten bilmediğim için soruyorum. Neden ayrılmıştı Samsun Spor'dan sevgili Zafer Bey? Sevgili Zafer New Jersey'den yazmış. Zafer Bey. Zafer'e de sevgiler. Ya orada biraz başarısız sonuçlar vardı. Sonrasında karşılıklı konuşup yollar ayrılmıştı. Samsun Spor başkanıyla söyleyeyim Avrupa ve Ligi bir arada götüremedi Samsun Spor. Daha doğrusu ligde biraz başarısız oldu. Başarısız dediğim yani bir önceki sezonki başarısına yaklaşamadı. Haliyle de başkanın böyle, Yüksel Başkan'ın böyle bir tasarrufu oldu ya da karşılıklı olarak belki böyle bir tasarrufta bulundular. Ama gerçekten iyi bir hoca, sistemi olan bir hoca. Daha önce çalıştığı kulüplerde de çok başarısız olduğunu düşünmüyorum. Yani aşırı başarılı olduğunu düşünmüyorum Avrupa Alman kulüplerinde. Ama Samsun Spor'da gerçekten başarılı oldu. Yani hakkını vermek lazım. Avrupa'da özellikle başarılı oldu. Trabzonspor'da da sabredilirse ben iyi işler yapacağını düşünüyorum. Bu arada Hoffenheim'in ikinci golü geldi. Şimdi Ingolstadt eğer bir gol atarsa bizim de kuponumuz tutmuş olacak. Yani 3.5 gol üstü oynadık. İlk yarımızı yediler. Bari maç sonumuzu yemesinler diyorum. Ve buradan selam ve sevgilerimi iletiyorum. Yapmasınlar yani. Bizim güzelim kuponumuzu yakmasınlar diyelim. Kalan son 6 dakika. Haydi bakalım. 2 dakika içinde atsınlar, bitirsinler. Evet, şimdi yarın Beşiktaş'ın mücadelesi var ama önce bugünkü maçlara bir bakalım. Leverkusen Selçuk maçında sevgili dinleyiciler, ben bahis anlamında şunu öneriyorum size. İlk 30 dakika ya da 25 dakika bir gol olur. Kimin attığının çok önemi yok. İlk 30 dakika, 25 dakika, hatta biraz daha risk alırsanız 20 dakikada hani Leverkusen atabilir, deplasman atabilir, önemli değil ama bir golün olacağını düşünüyorum. Oranda 1.70-1.80 seviyesinde gayet güzel. Yani işte 20'ye kadar alırsanız 1.80 civarında, 25 alırsanız 1.60 olur. Daha üstüne alırsanız 1.40, yani 30'a kadar alırsanız 1.30 olur. Yanına da güzel bir kombine bir maç daha önereceğim. Böyle ikili bir kombin önereceğim. Size aklınıza yatıyorsa değerlendirin. Daha fazlasını tabii oynadığım iddia bayinde bugün paylaştım. Diğer maçları da yine konuşacağım. Diğer mücadelede Leverkusen, az önce bahsettiğim gibi hani bu maçın haricinde de bir de Barcelona Santander mücadelesinde yine aynı şeyi önereceğim. Yani ilk 25 dakika bir gol olur. İlk 20 dakika bir gol olur. 30 dakika içinde bir gol olur. Hangisini istiyorsanız onu değerlendirin. Tabii burada minimum risk almak istiyorsanız 30'u alın. Yani belki oran düşüktür, 1.40 seviyesindedir ama 30'u alırsanız Leverkusen'le beraber 2'nin üzerine çıkar oran, öyle düşünüyorum. Biraz daha aşağı inerseniz, yani 5 dakika aşağı inerseniz 0.25 arasında gol olur derseniz biraz daha oran yükselir. 0.20 derseniz biraz daha yükselir gibi durumlar olabilir. Ben hafta sonu deplasmanda biliyorsunuz Levante'yi 4-2 yendi. İlk 5 dakikada gol olur oynadım. 7 orandı Barcelona. Yanına da kendilerine gerçekten buradan şükranlarımı sunuyorum. Büyük teşekkürlerimi ediyorum. Almanya'dan en sevdiğim, hani böyle inanılmaz sevgi beslediğim Bayern Münih'i aldım. Elversberg deplasmanında ilk 10 dakika falan gol atar dedim. 15 dakika gol atar. Hani hep Barcelona'yı 5 olarak aldım. 7 oran. Yanına da işte Bayern Münih'i aldım. 3 oran, 4 oran, 7 oran. İlk 5 dakika 7. Sonra işte 4.5 oran. 10 dakika ya da işte 3.5 oran, neyse artık hatırlamıyorum. Yani böyle 20'ye kadar kombin ettim. Tabii sağ olsun. Hatta bir de 25'i koydum. Sağ olsun Bayern Münih kaçta attı golü? 26'da attı. Her zamanki gibi yine bizim 6-7 tane kuponumuzu, hem de şahane kuponumuzu ve yüksek oranlı kuponumuzu yedi. Teşekkür ederim. Barcelona hızlı başlıyor ve az kadroyla, yani hızlı başlayıp skor alıp sonrasında biraz aktif dinlenmeye geçebilir. Levante maçında bunu gördüm. Dün de bir Real Madrid'in kazanmasıyla beraber onlar da erken başlayıp erken skor bulmak isteyecektir. Eğer risk almak istiyorsanız yani 10'dan ya da işte 15'ten başlayabilirsiniz ama ben dediğim gibi 20-25'i ve 30'u öneriyorum. En minimum risk 0-30 arasında iki maçta da gol olur oynamak, 2'nin üzerinde oran, daha aşağısına inerseniz oran artacaktır. Milan Benfica mücadelesinde iki takım da gol atmasını bekliyorum. İki iyi takımın mücadelesi, sanki Şampiyonlar Ligi takımları gibi ama işte değil aslında. Burası Avrupa Ligi. Benfica yıllardır Şampiyonlar Ligi'ne katılan bir takım. Milan zaten İtalya'nın en büyük takımlarından birisi ama bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde. Burada iki takımın da gol atmasını bekliyorum. Saat 22'de başlayacak bu mücadele, kıymetli dinleyiciler. Hani reklama gitmeden hepsini bir kısaca konuşayım istiyorum. Leverkusen Sergio mücadelesinde ilk kere iki gol beklediğim gibi az önce de alternatif bahsimi önermiştim. Olympiakos Baystok mücadelesinde Olympiakos tabii daha iyi bir takım. Kendi sahasında oynayacak. Kazanmak isteyecektir. Burada oran değersiz. İyi bir oran yok. Olympiakos galibiyetine verilen. İlk yarı bir seçeneği önereceğim. Yani Olympiakos'un soyunma odasına önde girmesini bekliyorum. Bir aksilik olmazsa ilk yarıda Olympiakos skoru bulur. Gol yer mi bilmiyorum ama yememesini temenni ediyorum. İlk yarı bir tercihim olacak. Sturm Graz Ren mücadelesi Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynadığı takımlardan birisiydi Sturm Graz. Gördük de genç, koşan, mücadele eden, bozan bir takım. Ama hani kalite anlamında Ren'in çok aşağısında ya da aşağısında diyelim. Ren burada kazanabilir ama gol yiyebilir. Burada da yine karşılıklı gol var. 2.5 gol üstü bahislerini önereceğim dileyenlere. En az 3 gol olur ama varlı olur. Yani bir takım 3-0 kazanamaz diye düşünüyorum bu mücadelede. Sturm Graz Ren mücadelesinde. Sunderland AZ Alkmaar mücadelesinde tabii bir İngiliz takımı olduğu için hani böyle çok ağır favori iddiada öyle gözüküyor ama aslında AZ Alkmaar da kötü bir takım değil. Burada Sunderland'in özellikle içeride oynadığı belki kapalı futbol, biraz böyle sinir bozucu futbol Sunderland'i çok açık bir favori haline getirmiş. Burada da yine en az 3 gol izleriz. Ya da ev sahibinin Sunderland'in 2 golünü önerebilirim ama çok böyle kupona koymak istediğim maçlardan birisi değil kıymetli dinleyiciler. Hani oynayana tabii ki saygı duyuyorum ama ben kuponumu almayı düşünmüyorum mücadeleyi, sadece tahminimi söyledim. Yine başka bir mücadele Hapoel Dinamo Zagreb mücadelesinde karşılıklı gol var bekliyorum. Burada yine üste gideceğini düşünüyorum. Zagreb çok açık futbol oynayan bir takım. İsrail takımlarını her ne kadar hani çok böyle izleme şansı bulamasak da yani nihayetinde bir şekilde lejyoner futbolcuların da olduğu takımlar, emekliye olan işte artık futbolcuları da zaman zaman toplayabiliyorlar. Burada yine üste gider. Yani az 3 gol, gol izleriz diye düşünüyorum. Ve yine günün bence güzel maçlarından birisi, o da Anderlecht Olympique Lyon mücadelesi. Burada da en az 3 gol bekliyorum. Ama bu gelirse de karşılıklı gollerle gelir. Diğer türlü biraz zor gibi. Yani bir takımın 3-0 yenmesini çok beklemiyorum. Anderlecht içeride etkili bir futbol oynamaya çalışıyor yıllardır. Deplasman performansı her ne kadar kötü olsa da Lyon'u Fenerbahçe maçlarında izledik. İyi bir kadrosu var. Ve burada da başarılı olmak istiyorlar. Burada da en az 3 gol izleriz ama bunu karşılıklı gol var olacak şekilde izleriz. Öyle düşünüyorum. Açıkçası maçlarla ilgili düşüncelerim bu şekilde. Oynamak isteyenlere ben bunları tavsiye ettim. Thomas Hoca Samsun'da Avrupa maçlarından sonra kadro darlığı ve başkanın transfer politikası yüzünden Ocak ayında takviye yapılmamasından dolayı takım düşüşe geçti. Hedef küçültme ile hoca ayrıldı demiş sevgili Ali. Sevgili Caner kardeşim, hayırlı yayınların olsun. Bizim hocayı beğendiğim, iyi olduğunu söylediğim bu dileklerin için teşekkür ederim. Sana katılıyorum, inşallah yüzümüz güler. Almanya Stuttgart'tan selamlar, sevgiler. Bizden de selamlar, saygılar olsun sevgili Yaşar abimize, Trabzonspor taraftarı. Caner Bey kolay gelsin. Almanya'dan Onur ben. Beğenerek dinliyorum. Thomas Reis olarak telaffuz edilmiyor, Reis olarak okunuyor. O zaman öyle diyelim. Ya burada Reis Bey yazıyorlar. Şimdi gelen mesajları bir okusam, Reisimiz diyorlar. Reis Bey diyorlar. Haliyle Thomas Reis diyelim biz de. Ama dediğim gibi şu andaki gelen mesajlarda Thomas Hoca'ya Reis diyenler çok fazla, onu söyleyeyim. Evet, Ingolstadt Hoffenheim mücadelesi 1-2'ye geldi. Bir gole ihtiyacımız var ama mücadele bitmek üzere, herhalde olmayacak gibi gözüküyor. Güzel bir kupon tutturacaktık ama olmadı. Sevgili Levent abi ne demiş? Kolay gelsin. Ne demiş? 10 dakikada gol olur aldım. Oran bu riske girmeye değer demiş sevgili Levent abi, Anadolu Hisarı'ndan. 2 maçta da 10'lar dakika içinde gol olur demiş. Yani Leverkusen, Sergio ve Barcelona Santander mücadelesinde ilk 10 dakikada gol olur demiş. Az önce ben biraz riske almıştım. O da böyle bu riske böyle riskte karşılık vermiş. Hadi bakalım, bol şanslar diyelim. İnşallah başarılı olur sevgili Levent abi. Anadolu Hisarı'na da selamlarımızı ve sevgilerimizi iletelim. Evet, birazdan maçlar başlayacak. Saat 10'dan sonra da Beşiktaş'ı konuşalım. Yarın mücadelesi var. Bugün İtalyan hocanın yine ve önemli sözleri vardı. Onlara bir değinelim. Hala gelişmekte olduklarını söylediler. Söyledi daha doğrusu. Sorular da vardı. Onları bir değerlendirelim ve Beşiktaş'ın Marsilya karşısındaki şansını da yine kendimizce dilimizin döndüğü kadar değerlendirmeye çalışalım. Önemli bir mücadele çıkıyor siyah beyazlar. Avrupa Ligi ilk mücadelesi, açılış mücadelesi, hem ülke puanı açısından hem kendi puanı açısından mutlaka kazanması gereken bir mücadele. Tabi hafta sonu da Ahmetspor deplasmanına gidecek siyah beyazlar. Hani bu iki maçta alacağı galibiyet Beşiktaş'taki iyi gidişatı devam ettirecektir. Ama olası bu maç ya da sonrasında Ahmetspor karşısında alınacak bir puan kaybı orada da momentumu değiştirebilir. Çünkü hafta sonu derbi var. Haliyle Beşiktaş'ın burada hem ligde hem de Avrupa'da puan kaybetmemesi gerekiyor. Çok zorlu bir grupta ya da çok zorlu maçları var siyah beyazların Avrupa Ligi'nde. Bunları birazdan bakarız, bu takımlara bakarız. Gerçekten birbirinden zorlu takımlarla oynayacak ki onlardan bir tanesi bugün Omonia. Kendi sahasına Rum takımı Celta Vigo'yu 1-0 muhalif etti. Bir diğeri İsrail takımı Hapoel. Biliyorsunuz tarafsız sahada kuvvetli muhtemelen oynanacak bu mücadele. Neresi olacak bilmiyoruz ama herhalde yine saçma sapan bir ülkede oynatacak UEFA. Yani aslında 4 iç saha değil 3 iç saha maçı oynayacak gibi gözüküyor siyah beyazlar. Ve birbirinden zorlu takım.

0: var. Neredeyse Şampiyonlar Ligi seviyesinde takımlar var. İşte Marsilya'dır, Hoffenheim'dir, Palace'tır, son konferans şampiyonu Celtic deplasmanı, Leverkusen, Union Saint, onlar da gerçekten yaklaşık 5-6 yıldır Belçika'da müthiş bir performans ortaya koyuyorlar. Hem ligde geçen sene Avrupa'da biliyorsunuz Galatasaray'la mücadele etmişti ve Galatasaray'ı İstanbul'da mağlup etmeyi başarmışlardı. Yani sistemi olan bir takımdan bahsediyoruz. Evet, bu arada Ingolstadt Hoffenheim maçı 2-1 bitti maalesef. Bizim kuponu yatırdı ama çok yazık oldu. 11 oranlı bir kupondu. Bazen olmayınca olmuyor. İlk yarı 1-1, 75-2-1, sonrasında mücadele 2-1 bitti. Haliyle galibiyette başlaması gerekiyor siyah beyazların. Bakalım. Dediğim gibi bu mücadeleyi de yine konuşuruz. Caner Bey, her şeyi boş verin de Galatasaray ve Beşiktaş'a geçelim. Bu sene geliyoruz. Ne demiş? Okan Hoca diyor musunuz? Çok anlamadım ama yani şöyle, bu sene şu ana kadarki görüntü, ama dediğim gibi Ahmetspor mücadelesi bence bir önemli maçlardan birisi. Yani o deplasmanda Beşiktaş Avrupa sonrası eğer galip gelirse çok önemli bir yol almış olur. Hem iyi gidişata devam ettirecektir, hem momentumu yine arkasına alıp devam edecektir. Ligde kazanması önemli. Hele bir de Marsilya karşısına alınacak galibiyetten sonra böyle bir galibiyet alırsa, o zaman gerçekten camia çok daha havaya girebilir diye düşünüyorum. Devre arasında yine belki doğru takviyelerle beraber biraz daha kadro derinliği artabilir siyah beyazlarda gibi durumlar olacaktır diye düşünüyorum. Ama şu ana kadar iyi gitti Beşiktaş. Hakkını yememek lazım. Şu ana kadar iyi gitti ve bu gidişatı da devam ettirecektir diye düşünüyorum. Şimdi bir araya gidelim. Dönüşte Beşiktaş'ı biraz daha detaylı konuşalım.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
3: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basının duayenlerinden Şansal Büyük'e telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
4: Merhaba.
3: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar abi.
4: Merhaba.
3: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yaz merhaba.
1: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın. Kaçırmayın.
3: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
1: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
1: Spor. Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
2: Evet.
1: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap dedi. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.

0: Bahse Gireriz devam ediyor.
1: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Hemen şöyle bir bakalım mesajlara. Sevgili Ahmet Bey ne demiş? Senin üzülmeni istemem. Beşiktaş erken form tuttu. Yedek kulübesinde zayıf. Yedek kulübesi de zayıf demiş. Avrupa olmasa bir ihtimal diyebilirdim ama sert düşüşler olacak. Olacaktır mutlaka. Doğru, erken form tuttu. Ona katılıyorum. Ama bence hoca rotasyonu da kullanıyor. İyi akşamlar Sayın Aydaş. Yarın akşam Beşiktaş'ın şu anda takıma inanmıştı. En üst seviye olan bir müthiş olan o müthiş taraftarımız da Marsilya'yı 2 Mart bir düz yapar, ezer geçeriz demiş ya da yeneriz demiş. Artık bu kadromuzda büyük düşünüp büyük hamleler yapmalıyız. Bu saatten sonra bize bu lazım demiş. Selamlar emekli DJ sevgili Hüseyin Şener. Hüseyin abiye de selamlar, sevgiler. Yarın Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyor. Marsilya karşısında hazır böyle bir momentum yakalamışken bu maçı kazanıp devam edeceğini düşünüyor sevgili Hüseyin abi. Normal şartlarda kazanması lazım, onu söyleyeyim. Beşiktaş'ın bu mücadeleyi bence Marsilya'yı bir takım doğru. Ama Beşiktaş da iyi bir takım. Bunu da söylemekte fayda var. Evet, Marsilya maçı öncesi açıklamalarda bulundu Sayın Italiano. Trossard'la ilgili Avrupa mücadelesi öncesinde Trossard'ın kadroda yer almayacağını açıkladı. Italiano sakatlığı olduğunu söyledi. Muhtemelen Ahmet Spor mücadelesinde oynayacaktır. Öyle tahmin ediyorum ama bu mücadelede aramızda olmayacak dedi. Trossard tabii önemli bir oyuncu, oynasa daha iyi olurdu ama nihayetinde oynamaması da Beşiktaş o boşluğu muhtemelen İlhan'la kapatacaktır. Bir şekilde o bölgede belki başka bir alternatif de bulabilir teknik direktör İtalyano ama Trossard'ın sakatlığı kötü oldu bana sorarsanız. Oynasaydı daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Fark yaratan oyunculardan birisi Beşiktaş adına. Daha henüz form tutmamışken sakatlığının olması tabii ki büyük bir dezavantaj diyelim. Yoğun bir fikstür var. Haliyle her oyuncuya ihtiyaç olacaktır Beşiktaş'ta. Kadrosunda çok dar olduğunu düşünmüyorum Beşiktaş'ın. Fena bir kadrosu yok. Yoğun fikstür ve Avrupa hedefi, siyah beyazların Avrupa'da başarılı olmak istediğini belirten teknik adam çok zorlu bir grupta mücadele ettiklerini söyledi. Gerçekten çok zor bir grup. Takımın gerçek seviyesinin ve gücünün bu sıkışık maç takviminde ortaya çıkacağını vurguladı. Yani kesinlikle katılıyorum. Şampiyonlar Ligi seviyesine yakın bir fikstür ve takımlar var. Az önce de saymıştım. Almanya'dan Hoffenheim ve Leverkusen geçen sene Şampiyonlar Ligi yarışını son hafta kaybettiler. Gidebilirlerdi. Son Konferans Ligi şampiyonu Crystal Palace, İskoçya'dan Celtic, Fransa'dan Marsilya, yetmedi Belçika'dan son 5-6 yıla damgasını vuran, evet belki tek bir şampiyonluk yaşasa da müthiş bir grafik sergileyen Union Saint, çok önemli takımlar. Üzerine bir İsrail takımı, tarafsız sahada oynayacaksınız gibi bir durum var. Üzerine bir Kıbrıs takımı, Yunanistan üzerinden aktarmalı gideceksiniz. Yani olabilecek en şanssız kurayı çektiğini söyleyebiliriz. Italiano da biraz buna değinmiş. Caner abi, Batragov umut veriyor mu gelecek için sizce? Bence veriyor. Daha fazla süre bulması gerekiyor. Batragov hızlı oynamaya çalışan bir oyuncu. Galatasaray'ın öndeki o oyununu hızlandırabilir. Daha hızlı düşünüp daha hızlı karar verebilecek bir oyuncu. Yani Saray'a göre daha hızlı hareket eden bir oyuncu. Bir de pırpır bir oyuncu. Bu tarz oyuncuları kontrol etmek zor. Lige alıştıkça, Galatasaray oyununa alıştıkça, oradaki rolü daha belirgin hale geldikçe, hocanın istekleri dediğim gibi Batragov özelinde daha keskin bir hale gelince, isteklerini daha iyi analiz edince ve saha içinde uygulayınca daha başarılı olacaktır. Ben açıkçası şu ana kadar oynadığı maçlarda katkı sağladığını düşünüyorum. Pas alışverişleri direkt hücumu düşünmesi önemli. Yani bazı 10 numaralar biliyorsunuz biraz daha uyuta uyuta oynarlar. Bu bayağı böyle hemen ön bölgeyle bir pas alışverişine girmeye çalışıyor. Bu önemli ve değerli. Ligimiz özelinde özellikle söylüyorum. İnşallah Beşiktaş kazanacak bir Fenerbahçeli olarak başarılar diliyorum ve inanıyorum Beşiktaş'ın Marsilya'yı yeneceğine demiş sevgili Serdar Bey. Serdar Bey'e de sevgiler. Sağ olsun centilmen bir dinleyicimiz. Beşiktaş kazansın diyor bir Fenerbahçe taraftarı. Ankara'dan Ertuğ Bey, maalesef Orkun Kökçü'nün parmağında çatlak oluşmuş. Umarım yani oynayabilir. Eğer o da eksikse o zaman gerçekten zor. Yani Orkun yok, Trossard yok, takım yok demek istemiyorum ama tabii ki ofansif anlamda sıkıntı yaşayabilir siyah beyazlar. Bilmiyorum buraya nasıl bir çözüm bulurlar ama mutlaka bir B planı olacaktır. Orada başka bir alternatif olacaktır. Beşiktaş'ta Orkun'un yerine artık Kartal'ı mı oynatır? Ya da başka bir oyuncu mu, Mirettiği mi oynatır, kim oynatır bilmiyorum ama ya da Salih mi, Salih diyorum, Endidi'yi mi daha önde oynatır. Eğer olmazsa mutlaka bir B planı olacaktır. Sevgili Ertuğ Bey'e de Ankara'ya da selamlar, sevgiler. Sevgili Serkan yazmış Antalya'dan, ona da selamlarımızı ve sevgilerimizi iletelim. Yayınlar Caner Bey, hakikaten bizim kura şansımız hiç olmadı. Şampiyonlar Ligi'nde gruplar namalepliler çıktığımız senede çeke çeke Bayern'i çekmiştik. O Bayern o sezon Şampiyonlar Ligi şampiyon oldu. Yani şöyle tabii sıkıntılı bir kura ya. Yani olacak iş değil. Olabilecek en kötü kurayı çekti Beşiktaş'ın ama Beşiktaş ama ya burada Beşiktaş da iyi bir takım. Yani Milovic'i var, işte Orkun'u var, Trossard'ı var. Yeter ki rakipler kadar mücadele etsin. Burada 10-11 puan yeterli olacaktır üst tura çıkmaya. İşte Hapoel Şeyva'yı yeneceksiniz artık bu işin. Şeyi yok. Marsilya'yı yeneceksiniz. İçeride Crystal Palace ne kadar zorlu bir takım olsa da geçen seneki gücünde değil. Yine de burada yenebilirsiniz. Deplasman olsaydı zordu. Yine içeride Union Saint fizik olarak sizi zorlayacaktır. Ama en kötü bir beraberlik alabilirsiniz. Yani en kötü diyorum. Palace ve Union Saint maçlarından yani en azından birisinden bir puan alırsınız. Diğerinden 3 puan almak şartıyla. Deplasmanda Omonia'yı yenmeniz gerekiyor. Yani Beşiktaş'ın bu grupta 10-11 puanı alması gerekiyor. Alamazsa başarısızlık olur. Evet, iyi takımlar var ama Beşiktaş da iyi takım. Yani bu rakiplere sorsan onlar da Beşiktaş iyi bir takım der diye düşünüyorum. Ama tabii şanssız bir kura. Yani UEFA Avrupa Ligi'nde sanırım 36 takımın en zor kurasını çekmiş olacak işte. Beşiktaş hocayı değiştirmez ve üzerine koyarak devam ederse bu sene değil de seneye gerçek anlamda Galatasaray ile yarışabilir. Galatasaray bu seviyeye 4 yılda geldi. 3-5 transferle bu takımı uzun vadede geçmek kolay değil. Rakipler sürekli sil baştan yaptıkları için Galatasaray her sene sonu gülen taraf oluyor. Bunu ancak istikrarla kırabilirsin ya da Galatasaray'ın kendi kendini dağıtmasıyla diyor demiş sevgili Ali. Böyle bir düşüncesi var. Evet, bakalım ne demiş hoca İtalyano. Yoğun fikstür ve Avrupa hedefi, siyah beyazların Avrupa'da başarılı olmak istediğini belirten teknik adam çok zorlu bir grupta mücadele ettiklerini söyledi. Takımın gerçek seviyesini ve gücünün bu sıkışık maç takviminde ortaya çıkacağını vurguladı. Tabii yine var açıklamaları, birazdan devam edeceğim ama kısa bir reklam arası.
0: Bahse gireriz devam edecek.
2: Reklam.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
0: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.

Devam ediyoruz, bahse gireriz. Ben Caner Aydar. Saatler 22.30'a kadar sizlerle birlikteyim. Bu arada Barcelona'ya gol attırmamız gerekiyor mu? Gerekiyor ama niye atmıyorlar? 15 dakika geride kaldı, hala gol sesi çıkmadı. Biraz pardon, Leverkusen'e. Barcelona nereden çıktı? Barcelona 22.30'da yani neredeyse tek kale oynadıkları bir mücadele. Ama henüz gol atmayı başaramadı Leverkusen sadece karşısında. Rennes'in golü gelmişti ama iptal oldu. Lyon Anderlecht deplasmanında 1-0 önde götürüyor mücadeleyi diyelim. Bu Leverkusen'den yatarsak çok sinir olacağım, daha maçın başında gelmiyor goller. Peki mesajlara bakıyorum. Kendi takıma ve ne zaman oynasam beni yatırıyor demiş dinleyicimiz. Bakalım, güzel bir kupon ama maalesef evet gitmiş kuponu, Fenerbahçe Roma maçından gitmiş, çok da yazık olmuş, güzel bir kuponmuş çünkü çok maç var, hepsini bilmiş, sadece Fenerbahçe'den yatmış. Bursa'dan Hüseyin Bey, biz Fenerbahçeliler olarak ne demiş, yine bu sene de hüsrana uğrayacağız. Öyle anlaşılıyor. İyi akşamlar, selamlar, sevgiler demiş Hüseyin Bey. Daha erken ya, çok acele etmeyin ama biraz işler yolunda gitmiyor. Öyle gözüküyor Fenerbahçe'de. Selamlar, iyi yayınlar. Antalya'dan Ahmet ben. Sürekli Beşiktaş'ın erken form tuttuğundan bahsediliyor. İleride zorlanacağını anlatılıyor. Ben öyle bir şey olacağına inanmıyorum. Hoca zaten rotasyonla bu sistemi sürdürüyor. Neredeyse aynı dönemde başladığımız Fenerbahçe'nin nasıl maçlar yaptığı da ortada. Onun bence tamamen hoca ve oyuncu isteğiyle, kalitesiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın yoluna dolu düzgün devam edeceğini düşünüyorum demiş sevgili Ahmet Bey. Yani burada genelde yorumlar evet o şekilde. Yani sosyal medyada da böyle, dijital medyada da belki... Radyolarda da spor programı yapanlar öyle söylüyor. Beşiktaş erken form tuttu ama bir yerde düşecektir. Genelde bundan önceki yıllarda sezonu erken açan takımlar bu tarz dezavantajlar yaşadı. Doğru. Ama bu hani her takımın yaşayacağı bir şey de olmayabilir. Hani burayı iyi yönetirseniz, rotasyonu doğru kullanırsanız, doğru yönetirseniz bundan hiçbiri de olmayabilir. Ya da çok böyle yüzeysel geçersiniz. Hoca da bunu zaten bilen bir hoca. Daha önce hatırlarsanız işte İtalya'da önemli takımlarda Fiorentina'da işte iki kez biliyorsunuz final oynadı. Bunun değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani kolay işler değil. Hani biz gidemiyoruz işte, bakın hiçbir takımımız. Hani Galatasaray'ın 2000 yılındaki kupayı almasından sonra doğru düzgün finale çıkabiliyoruz. Yarı finale doğru düzgün çıkamıyoruz. O yüzden hani böyle çok küçümsenecek şeyler değil. Buraları iyi yöneten bir şey. Nedir o? Teknik direktör. Ama tabii ne kadar başarılı olacak onu bilmiyorum. Yani bekleyip göreceğiz. Burada kadro istikrarı, kadro adaleti, işte şans, siz söyleyin, sakatlıklar vesaire, bunların önemli olduğunu düşünüyorum. Umarım siyah beyazlar iyi yönetir diyelim. Burada İtalyanlı'nın tabii kendisi de başarılı olmak istiyor. Hem Beşiktaş'ın başarılı olmasını istiyor hem de kendisi başarılı olmak istiyor. Çünkü onun için de bir fırsat baktığınız zaman. Neden? Büyük bir takımda çalışıyor. Bunun bilincinde olduğunu düşünüyorum Sayın İtalyanlı'nın. Taraftarla da ya Beşiktaş camiasıyla da bence büyük bir enerji yakaladı. Bunu da kabul etmek lazım. Bazen olmayabilir yani, böyle taraftar sevmeyebilir, oynattığı oyunu sevmeyebilir. Özellikle Fenerbahçe galibiyeti, Avrupa işte UEFA Avrupa Ligi'ne katılması, Beşiktaş'ın belki de hani şu ana kadar ilk olmuş 6 Avrupa mücadelesinin 5'ini kazanması önemli ve değerli olarak görüyorum. Hocanın o enerjisi taraftara geçti ama bundan sonra ne olur bilmiyorum, bekleyip göreceğiz. Bu arada Leverkusen 1-0 öne geçti sevgili dinleyiciler. Ama 15 acaba geçerli oldu mu? Kendi kalesine atmış. Yani biz ilk 15 dakikada gol olur dedik. Acaba bu oldu mu olmadı mı şimdi, onu bilmiyorum. Yani 15. dakika mı oldu? 2.35 oran varmış. 16'ya mı dahil oldu?
O çok önemli. Yani 15. dakikanın kaçıncı saniyesinde geldi? 14'te mi geldi? Onu bilmiyorum. Yazık olur. Öyle diyelim. Güzel bir kuponmuş çünkü. Ben ilk 5'te oynamıştım ama tabii olmadı. Tabii bu durumda 20'de geldi. 0-20 arası geldi. Değil mi? Evet. 0-25 arası da geldi tabii haliyle. Değil mi? Yanlış şey yapmıyorum, söylemiyorum. Eğer 15 gelmediyse diğerleri gelmiş oluyor. 5 gelmedi zaten, o gitti. Onu söyleyelim. 10 da gelmedi. Erken gelmediği için. Oranlar yüksek bu arada. Zaman zaman iç sahası güçlü olan takımları deneyebilirsiniz. Yani denemekte fayda görüyorum. Evet, bugün özellikle Beşiktaş olarak turnuvalara en iyi şekilde onura etmeliyiz diyor. En iyi şekilde çalışmalıyız. Buraya girmek için çok çalıştık. Şimdi 8 maçta en iyisini yapmalıyız ve tur atlamalıyız. Beşiktaş gibi olmalıyız. Taraftarı mutlu etmeliyiz. Asla pes etmemeliyiz. Hedefimiz iyi sonuçlar. İlk 8 ve ilk 24 güzel bir iş çıkartmak istiyoruz. Beşiktaş her kulvarda en iyisini yapmak zorundadır. Bakın, bu yaklaşım çok önemli ve değerli. Ben değerli buluyorum. Yani büyük takım hocası böyle konuşur. Böyle konuşmalı. İddialı konuşmalı. Ne olursa olsun, yani kötü sonuç da alabilir, istediği oyunu oynatmayabilir ama söylemleri iddialı olmalı. Böyle mütevazilik falan değil kardeşim. Büyük takımda çalışıyorsanız iddialı olacaksınız. Yani burası herkesin belki de rüyalarını süsleyen camialar. Doğru mu? Yanlış düşünmüyorum değil mi? Yani oraya çıkıp da işte öyledir böyledir, hani çok böyle etrafından dolaşmaya gerek yok. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Trabzonspor'da, Beşiktaş'ta çalışıyorsanız çok büyük kitleleri peşinizden sürüklüyorsunuzdur. Çok büyük kitlelerin sizi takip ettiğini biliyorsunuz. Haliyle o gücü hissetmelisiniz ve hissettirmelisiniz. Bence. Bunun önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Sevgili Ali abi ne demiş? Ankara'dan sevgiler, saygılar. Bir Galatasaraylı olarak Beşiktaş'ın yarın Marsilya'yı rahat geçeceğine inanıyor ve bu sene İnşallah Beşiktaş şampiyon olur. Bunu gönülden istiyorum. Galatasaray'ın bir silkelenmeye ihtiyacı var. Her sezon yıldız transferler yapsa da dün bir golden yatan kupoluma bakar mısın demiş. Sevgili Ali abi, bakalım. Kimden yatmış? El Hilal El Grafa maçında maalesef kuponu yatmış. Kötü de olmuş. İki yarıda 1,5 gol üstü oynamış. Ve kuponu gitmiş. Çok da güzel bir ikramiye alacakmış ya. Vallahi yazık olmuş. Ali abi çok deniyor bunu. İki yarıda da 1,5 gol üstü. Ben de zaman zaman deniyorum. Dün gece başarılı bir ne demiş? Gündü. Kupon sadece Olympiakos'a kaldı. Gelir mi? Gelir ya. Olympiakos kazanır bence. Ne oynamışsınız Olympiakos mücadelesine? Ne oynadınız Olympiakos? Ben göremiyorum ama burada Olympiakos maçını göremedim. Sevgili Erol Bey, göremedim. Dün öyle demiş. Sevgili Ahmet abi demiş ki, Ahmet Bey demiş ki, Kanada'dan sevgiler, Kanada'ya sevgiler. Bizi yurt dışında dinleyen Amerika'ya, Kanada'ya, artık nerede dinliyorsanız, Almanya, Hollanda, İspanya, Fransa ya da işte Azerbaycan, Türkiye Cumhuriyetler. Herkese sevgilerimi iletiyorum. Ballon d'Or ödülünü bence Caner Aydaş almalı demiş sevgili Ahmet Bey. Çok teşekkür ederim. Beni oraya layık görüyorsanız çok teşekkür ederim. Yok, gerek yok ya. Bizim ihtiyacımız yok yani Ballon d'Or'a. Burada biliyorsunuz tahta kale var. Gidip oradan alırız yani hediyelerimizi. Kendimiz alırız. Problem yok. İşimizi iyi yapalım. Sizi sıkmayalım. Sizin için ya da daha doğrusu sizin de içinde olduğu interaktif bir yayın yapalım. Keyifli sohbetler yapalım. Sizi kırmayalım, dökmeyelim. Hiçbir takımımızı, taraftarı rencide etmeyelim. Bizim için önemli olan, benim için önemli olan o. Dinlerken de hem bir belki karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduğumuz, hem eğlendiğimiz bir program olsun. Ballon d'Or falan, Mbappé'nin olsun, işte Dembele'nin olsun, gözümüz yok. Sevgili Ahmet Bey, sevgiler. Dün Arda bir gol atar, Real kazanır oynadım. Arda'nın golü kaleciye yazıldı. Ondan yattım demiş Serdar Bey. Gerçekten şanssız bir pozisyona var. Kalecinin sırtına çarpıyor yani böyle. Kendi kalesine gol diye yazmışlar. Üzüldüm yani, ben de gördüm. Evet, bu arada Olympiakos Bay Stok karşısında 1-0 geride.

Mehmet'in görüşü. O kendisini bağlar. Ben tabii ki öyle bir ithamda bulunmam kimseye. Dinleyicimiz, az önceki dinleyicimizi de kınıyorum. Siz niye dinleyicimize terbiyesiz diyorsunuz ya? Şimdi ben ne yaptım ya? Görkem, seni savundum. Olur öyle, olur öyle. İyi yayınlar. Orkun Kökçü ile ilgili bilginiz var mı? Parmağında çatlak varmış diyorlar demiş dinleyicimiz. Yani teyit alamadım ama bir tane bilgim var. Hani teyit almam gerekiyor bu konu hakkında. Teyit almadan yanlış bilgi vermemek adına söylemiyorum ama benim duyduğum şu an için hani bir bandajla maça çıkabilecek düzeyde olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki yarın daha da netlik kazanacak bu durum. Hani kesin oynar demiyorum, oynamaz da demiyorum. Bir bandaj sarılarak, özel bir bandaj bu arada, bizim gidip de sağlık ocağında sardırdığımız bandajlardan değil, onu da söyleyelim, özel bir bandajla maça çıkabilir, çıkabilecek düzeye geleceğini düşünüyor bir kişi. Benim aldığım tek bilgi bu ama onun teyidini alamadım, teyidini alamadım. Selamlar, iyi yayınlar abi, kolay gelsin. Yarın akşam Beşiktaş'ımızı canı gönülden bir Trabzonlu olarak destekliyorum. Allah yardımcıları olsun. Bize her yer Beşiktaş demiyor. Ya bu Trabzon değil miydi o? Stuttgart'tan selamlar Yaşar Aydın. Size her yer Beşiktaş. Peki. Marsilya 3 kez UEFA Kupası'nda final, 2 kez Şampiyonlar Ligi'nde de final oynamış ve birinde de kupayı kazanmış takım. Bizim tüm takımların toplam kariyeri bunun yarısı kadar yok. Biraz saygı gerekir diyor dinleyicim. Tabii zaten saygı duyulacak bir takımla karşılaşıyor Beşiktaş. Öyle üçüncü lig takımı da değil. Şimdi Marsilya kötü bir dönemde vesaire, bunları söylüyoruz. Ama o Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı dönemle de alakası yok. Bunu da kabul edelim. Şimdi orta sınıf bir takım oldu. Orta sıralarda devam eden bir takım. Ay, şampiyon olur diyen var mı Marsilya Lig 1'de? Şampiyon olacak, olabilir diyen biri çıkıyor mu? Çıkamaz. Paris Saint-Germain olmasa dahi o ligde yine ben şampiyon olur diyemiyorum. Diyemiyorum. Marsilya'nın son yıllardaki kadro planlanması, oyuncu seçimleri, teknik direktör seçimlerinin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Barcelona 4-1 yakalamış Racing Santander karşısında. Şöyle devam edelim. Lyon 2-1 önde demiştik. Dinamo Zagreb mücadelesi 0-0 devam ediyor. AZ Alkmaar maçından bir gol çıkmış. Dakika 69'u gösteriyor. 1-0. AZ Alkmaar geride. Sturm Graz 0, Rennes 0, Olympiakos 1, Bialystok 1, Bayer Leverkusen 1, Kelje 0, Milan 0, Benfica 2. Milan'dan da bir gol bekliyorum. Beklemeye devam ediyorum ısrarla.

bir yandan da Beşiktaş-Marsilya mücadelesiyle alakalı skor tahminlerinizi gönderin. Radyosunu yeni açan dinleyicilerime bunu hatırlatayım. Bence maç şöyle bitecek Görkem, bak tahminlerime güveniyorum. Ben bir futbol gurmesiyim. Kesin maç şöyle şöyle bitecek diyen o dinleyicilerimizin mesajlarını bekliyorum. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı iletebilirsiniz. Diyelim ve şöyle devam edelim. Skor tahminleri geldikçe tabii ki bunları aktaracağım. Duyurusunu yapacağım. Bir de kuponumu görmek istiyorsanız, kuponlarıma ulaşmak istiyorsanız bunun için de yapmanız gereken işlem çok basit. Şimdi iddia.com'a giriyorsunuz ve kayıtlı bayim bölümüne girdikten sonra bayimi değiştir diyorsunuz. Ve orada bir büyüteç var. Büyütece tıklıyorsunuz. Büyütece tıkladıktan sonra da 30.097 ya da Uğur Böceği şans oyunları yazıyorsun, enter'a basıyorsun. Bu kadar. Sonra Uğur Böceği şans oyunlarını kayıtlı bayim olarak ekle diyorsun. Yapman gereken işlem bu. 20 saniyeni alacak. Hadi maksimum internetin yavaş olabilir. Kabul ediyorum. Belki çekmiyor. Wi-Fi'den giriyorsun olabilir. 30 saniyeni alabilecek bir durum. Bunu yaptıktan sonra da 0540 300 97, bu numaraya yayından geldim şeklinde yazman yeterli. Görkem'in kuponlarını görmek istiyorum demen yeterli olacaktır. İlerleyen günlerde de yani bir hafta 10 gün içerisinde diyeyim, maksimum 10 gün içerisinde de dilediğiniz takımın orijinal forması sponsorumuz tarafından bir kişiye hediye edilecek. Çekiliş vesaire söz konusu değil. Soru soracağım yayında ve o soruya doğru yanıt veren ilk dinleyicim dilediği takımın formasını kazanmış olacak. Yapman gereken işlem de iddia.com'da kayıtlı bayini Uğur Böceği şans oyunları olarak değiştirmek. Bu kadar. Numarayı kaç

kaçırdın, onu yaptın falan, tamam, kabul. Numarayı duyamadıysan da, yazamadıysan da, araç içerisindeysen de, şu an aracını sağa çektiğinde ya da durduğunda internette, Instagram'a gir, Görkem Tezer yaz, Instagram'dan bana ulaş. Takip et ya da mesaj gönder. Ben sana kodu söylerim. Bayi kodunu söylerim. Diyorum ve şöyle bakıyorum şimdi gelen mesajlara. 2-1 Beşiktaş'ımız kazanır demiş. 3-0 Beşiktaş kazanır. Bence berabere biter abi. Beşiktaş Trossard olmadan ne yapacak göreceğiz yarın demiş. Teşekkür ediyorum. Marsilya gibi dolu dolu geçmiş olan bir takımı bu durumda bulunca 3 atıp yıllarca keyfini sürmek gerekir bence. 3-1 biter demiş yine bir dinleyicim. Devam edelim. İnsanları anlamak çok zor. Hep geçmişten örnek veriyorlar. Biz Marsilya'yı 4-2 yendik diye başlıyorlar. Geçmişe bakarsak Beşiktaş da Paris Saint-Germain'i yenmişti. Bugün yenebilir mi? Mümkün değil demiş yine bir başka dinleyicimizin görüşü bu şekilde. Şöyle devam edelim. Neler geliyor? 3-0 olsun, bizim olsun İlyas Bey. Teşekkür ederim. Olympiakos'un bir golü lütfen abi. İyi yayınlar, seviliyorsun demiş. Olympiakos'tan bir gol bekliyormuş dinleyicimiz. Hadi bakalım totemlerimiz Olympiakos'a doğru birazcık yapalım değil mi? Olympiakos 1-1. 65. dakika. 66'ya girdik. Olympiakos'un bir golünü getirebilecek miyiz kalan az bir süre içerisinde? Barcelona maçı muhteşem gidiyor abi. Bu Barcelona ile karşılaşmak istemiyorum. Umarım o maça çıkmayız demiş bir Galatasaray taraftarı. Tabii zor. Yani Barcelona diyorlar ya, Barcelona kötü oynar. Belki de atmosfer etkiler. Geçen sene Liverpool'a bunu yaptı Galatasaray. Yani onu geçelim, Liverpool, Juventus falan değil bu takım. Bu bambaşka bir takım. Hani uzaylı diyorlardı ya Lionel Messi için. Yani uzaylı takımı gibi ya Barcelona. Birini tutsan diğeri çıkıyor. Hepsini tuttun kaleci çıkar atar bu sefer. Öyle enteresan garip bir takım Barcelona. Taraftar baskısı falan filan bunlar hikaye. Barcelona'ya işlemez bunlar. Zor bir maç. Zor bir maç. Racing Santander'e yani gol olup yağıyorlar şu an. İlk kere 4-1. Enteresan bir de Yamal penaltı kaçırdı. Bir de Yamal penaltı kaçırdı. Yani 5-1 bitecekti ilk yarıda. 45 dakikada 5 gol atacaktı Barcelona takımı. Yani çok enteresan bir takım. Onu söylemeye çalışıyorum. Karim Adeyemi var, Rafinha var, Yamal var, Rodri, Pedri, Eric Garcia, Gerard, Martin, Cancelo, Daniel Olmo, say say bitmez. Aklıma gelen oyuncular bu şekilde. Gavi, tabii Gavi'yi unutmayalım. Jesus var, Gabriel Jesus, Casas var, Gordon var. Yani Hamza Abdelkarim, hadi gençleri oyuna soktu desek gençleri de ayrı bir sorun. Hamza Abdelkarim topu alıyor, Messi gibi bırakmıyor. Top ayağına yapışıyor. Yani öyle ilginç oyuncuları kadrosunda bulunduran bir takım. Yani bir gözüm kapalı takip edeceğim ben Galatasaray Barcelona maçını. Çok enteresan. Şöyle bir bakalım neler gelmiş dinleyicilerimizden. Evet Levent abi katılıyorum. Tüm yazdıklarına katılıyorum. Yani çıkıyor maalesef. 1-2-3 tane çıkıyor öyle. Yapacak bir şey yok. Şöyle devam edelim abi. İyi yayınlar. 2-0 biter bence. Marsilya kazanır. Ne? Marsilya mı kazanır? Marsilya kazanır demiş dinleyicimiz. Hadi yine sizin tahmin, bir şey diyemiyorum. Yanlış düşünüyorsun. Sen futbol düşmanısın. Futboldan anlamıyorsun. Diyecek halim yok. 2-0 Marsilya kazanır demiş. Kazanabilir mi? Tabii ki ya, futbol bu. Futbol bu, olabilir. Ama umarım olmaz. Umarım Beşiktaş kazanır. Abi maşallah. Sanki bizim takımlar sürekli fazla nitelikli yerli futbolcu yetiştirebiliyormuşçasına yerli hakemleri eleştiriyorlar. Yani hakemleri savunmak gibi bir derdim yok ama bence ortada bir orantısızlık var. Bir insanı düşünün, çoluğu çocuğu var ve maçın iki tarafında taraftarları sürekli kendisine ve ailesine hakaretler yağdırıyor. Ve biz bu insanlardan doğru ve sağlıklı kararlar bekliyoruz demiş dinleyicimiz. Yani ama hakemler eleştirilir yani, kusura bakmayın. Yani böyle hakemler eleştirilir. İsim isim gitmeyelim. İşin ilginç tarafı ne biliyor musun? Ya zamanında Beşiktaş Galatasaray derbisinde yani ceza sahası içerisinde karate hareketiyle bir oyuncuyu yere düşüren, ayağı kırılan, Galatasaray'da başka bir maçta ayağı kırılan bir oyuncuya rakibine sarı kart gösteren hakemler şu an hakemleri eleştiriyor. Ya benim de anlamadığım nokta bu. Şimdi isim isim gitmiyorum. Haddimi biliyorum.
saygısızlık yapmak istemiyorum ama yani görüyorum, yorum yapasım gelmiyor. Yahu siz zamanında zaten o maçları katlettiniz. Beni konuşturmayın. Bilerek yaptınız demiyorum. Şu anki mevcut hakemlerden ne farkınız vardı daha önce? Yoktu. Enteresan kararlar veriyordunuz. Bir takımı hata yaptıysanız maç içerisinde alakasız da lehine karar veriyordunuz, yine rakibin direncini kırıyordunuz ikinci yarılarda. Yani ilk yarı şu takımı hata yaptık ya, bak görmemişiz penaltıyı. Alakasız yerde de ikinci yarı penaltı veriyordun. Sırf o ilk vermediğin hatalı penaltı kararını değiştirebilmek için. Şimdi çıkıyor, herkes konuşuyor. Hakemler şöyle kötü, düzelmez hocam, bu hakemler kötü. Yani söylenecek bir şey yok. Yani gerçekten söylenecek bir şey yok. Ha, Koldina çıkar, hakemleri eleştirir. Ha, ona saygı duyarım da yani, değil mi? Yani.

Beşiktaş'ım yarın Marsilya'ya 4 atar, hafta sonunda da Amedi 5'ler Görkem demiş. Yani zor, yani Amedi 5 demesi zor. Şu anki oyuna baktıkça bunu söylüyorum tabii. Amed'in ben Başakşehir maçını ve Trabzonspor maçlarını izledim. 90 dakikasını izledim. Yani Amed kendi evinde mi çok iyi oynuyor yoksa genel olarak mı performansı bu? Hani kararsız kaldım. Ama kendi evinde Diyarbakır'da muhteşem oynayan bir Amed var. Muhteşem bir takım olmuşlar. 5 attı ama 7-8'i bulabilirdi Başakşehir karşılaşmasında. Sağlı sollu bekler ileri çıkıyor, sanki izliyorum Avrupa takımını izliyorum. Öyle enteresan bir karşılaşmaydı. Hani öyle oynarsa tribünleri zaten biliyorsunuz, yine tribün atmosferi muhteşem olur Diyarbakır'da. Rakibi boğan bir atmosfer olur. Yani böyle bir ortamda Beşiktaş 5 atar mı, zor. Ha, kazanır mı, kazanabilir. Tabii ki kazanabilir, daha iyi bir takım. Ahmet'ten daha iyi bir takım neticede. Skorlarda neler oluyor hemen şöyle bir bakalım. Milan 0, Benfica 2, Bayer Leverkusen 2, Kalice 0, Olympiakos Bialystok 1-1 devam ediyor. Sturm Graz Ren mücadelesinde henüz gol sesi çıkmadı. AZ Alkmaar mücadelesi 1-0, AZ Alkmaar geride. Hapoel Sheva 0, Dinamo Zagreb 0 ve son olarak da Anderlecht 1, Olympique Lyon 2. 77. dakikası oynanıyor karşılaşmanın. Barcelona Racing Santander maçı da 4-1 ilk yarısı böyle sonuçlandı. Enteresan bir karşılaşmaydı. Fleetwood Town Sheffield United 1-0 ev sahibinin üstünlüğü var. 90+5 oynanıyor. Everton 1-0'lık avantajıyla son dakikalara girdi. Aston Villa deplasmanda, Coventry deplasmanında yine 3-1 önde olan taraf. Manchester United yine şaşırtmıyor beni. 2-0 öne geçtiği bir maç. Düşünün. Hani İyi ki Manchester taraftarı değiliz ya. Yani çekilmez, çekilecek dert değil. Gerçekten söylüyorum. Her sene aynı. Manchester United 10 dakikada 2-0'la başlıyor mücadeleye. Sonrasında 3-2 geriye düşüyor. Yani enteresan, saç kalmaz. Saç kalmaz ya kafamda Manchester United taraftarı olmuş olsaydım. Geçmişinde yaptığı başarılar beni ilgilendirmiyor. Şu anki son yıllardaki performansı çok enteresan. Maç kaybedersin de bu şekilde kaybetmek, ne bileyim, ekstra yorar ya bir insanı, ekstra yorar. Kolay gelsin Görkem Bey. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa fikstürü Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstüründen daha zor. İlk 24 için işi zor demiş dinleyicim. Görkem Bey, Avrupa dönüşü hangi takım sert takımla oynayıp da kazanmış? Beşiktaş sert bir maç oynayacak. Arkadan bir sert maçta da hem de 3 gün arayla. Yenme şansı anca hakemin olur. Başka türlü yenemez diyor dinleyicim. Hakemi katmayalım olayın içine. Galibiyetlerde hakemle kazandı yorumları yani beni sinirlendiriyor. Bunu sizin yorumunuz için söylemiyorum canım ama hakemle kazandı. Şu takım hakemlerle kazanıyor. Ya yani bu yorumları sevmiyorum. Yani saha içerisinde kalmayı tercih ediyorum. YouTube'da var bununla alakalı birçok yayın var. Mesela hakem konuşuluyor. Ama onların hepsi taraflı. Bir tanesi Galatasaraylı, bir tanesi Fenerbahçe, Beşiktaşlı, Trabzonsporlu. Herkes kendi takımı penceresinden değerlendiriyor. Ben bütün takımları benimsiyorum. Onu tekrardan söyleyeyim. Her takım milli takım gibi. Sonuç itibariyle ay ve yıldızı temsil ediyor. Bizim bayrağımızı temsil ediyor. Ben bütün takımlara eşit ölçüde yaklaşmaya çalışıyorum. Öyle de bir futbol severim. Beşiktaş'ın şansı yok demiş. Avrupa dönüşü. Hangi takım sert takımla oynayıp da kazandı? Hani Kocaeli Spor Galatasaray maçı diyeceğim ama Kocaeli Spor da form seviyesi yüksek olan bir takımdı. Sezona iyi bir başlangıç yapan takımdı. Hani Osimhen'in olmayışı, Sporting Lisbon mağlubiyetinin ardından gelen bir galibiyet. Ha, zorlandı mı? Zorlandı tabii. Bence öyle bir hata olmasaydı, kalecinin hatası vardı maçta. Yoksa Abdülkerim çok güzel bir gol attı değil. Kalecinin hatasından gelen bir gol. Ve o hatayı yapmadan önce de topu çok sektiren bir kaleci vardı. Kocaeli Spor'un kalecisi topu enteresan bir şekilde kontrol etmeye çalışıyor. Yani voleybolda sanki vuracakmış gibi yapıyor. İki elini birden kaldırarak topu uzaklaştırıyor. Avuç içini açarak uzaklaştırmaya çalışıyor. Tribündeydim, basın tribünündeydim. Dikkatimi o çekmişti ki 5-6 dakika sonrasında da yine benzer bir durum yaşandı. Topu yumruklamak isterken topu ıskaladı ve Abdülkerim'in golü gelmiş oldu. Ha, Galatasaray kurduğu baskıyla galibiyeti de hak etmişti o mücadelede. Onu da söyleyelim. Bence Beşiktaş hem Marsilya'yı hem de Amed'i
toz duman edecek demiş dinleyicimiz. Peki şöyle devam edelim.

Abi soru sorsana diyen bir dinleyicimiz. Siz bana sorabilirsiniz. Artık son 14-13 dakikam kaldı. Hani bu akşam da bir dinleyicim soru sorsun. Ben de ona cevap vereyim. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Ya merak ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Hadi son 15 dakikayı da siz sorularla geçirin. Ne diyeyim? Bugün ben sormayacağım. Ben yarın akşam sorarım zaten sorumu, ama sizin sorunuz varsa da siz sorularınızı iletin. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri.

Abi iyi yayınlar. Manchester bence maçı berabere bitirir. 3-3 biter o karşılaşma demiş İlker Bey. Teşekkür ederim. Barcelona ikinci yarıda 7'yi bulacak diye düşünüyorum. Çok hızlı oynayan bir takım var. Racing tamamen oyun disiplininden koptu demiş. Peki teşekkür ederim. Sana göre şampiyonluğun en ciddi adayı kimdir? Bence Beşiktaş'tır şu anki oyuna göre. Bakın şu anki mevcut oyun yapısına göre söylüyorum. Hani ilk bir 4 hafta 5 hafta sonucundaki oyunu karşılaştırarak bu yorum yapıyorum. Yoksa 34. hafta bittiğinde benim beklentim Beşiktaş şampiyon olur değil. Ama şu anki oyunlarda bakıyorum kim daha iyi? Beşiktaş daha iyi. Ya yani bu tartışmaya kapalı bir konu. Ben beğeniyorum. Ya da benim görmeden sizin gördüğünüz başka bir şey vardır. Hani hayır Beşiktaş iyi oynamıyor diyen bir kişi çıkarsa öyle söyleyeyim. Ama ben Beşiktaş'ı ilk sıraya yazıyorum şu an için. İkinci sıraya da Galatasaray'ı yazarım. Fenerbahçe toparlanacak mı? İlla ki toparlanacaktır ama bu zaman kaybı nasıl telafi edilecek? Bu puan kayıpları ne olacak? Devamı gelecek mi? Hep bir soru işareti. İsmail Hoca gidecek mi, kalacak mı? Bir bilinmezlik var. Ha, kalacak deniyor ama şimdi en ufak bir mağlubiyette Eyüp karşısında atıyorum. Bir puan aldı. Berabere bitti maç. İstifa etmeme ihtimali çok zayıf. Yani bunu söylemeye çalışıyorum. Neler olacak göreceğiz. Olympiakos için teşekkür ederim abi demiş. Totem işe mi yaradı? Olympiakos öne mi geçti? Teşekkür ediyorum. İstanbul'dan Nurettin. Sizce Abdülkerim'in golü normal mi? Yok, anormal. Normal canım. Selam abi, soruyu ben sana soruyorum. Şu anda Barcelona'yı dünyada yenecek olan bir ülkenin milli takımı var mı? Söylersen sevinirim. Yani söyleyeceğim ülke zaten karşılaşırsa Barcelona'yla Barcelona diye bir takım kalmaz. İspanya derim ya, İspanya milli takımı. Çünkü İspanya'daki önemli oyuncular Barcelona'da da forma giyiyor ya. Al oradaki Barcelona'daki oyuncuları İspanya milli takımına yerleştir. Bitiyor, sorun kapanıyor. İspanya diyorum, İspanya. Sevgili Yaşar Bey, İspanya Barcelona'yı yener. Bu ne biçim bir soruydu ya? Ha, güzel bir soru, o anlamda değil. Yanlış anlaşılmasın. Gözümde milli takımla normal futbol takımın maçı canlandı. O açıdan biraz ilginç oldu. Değişik sorulardan biriydi. Teşekkür ediyorum. Şöyle bakalım. Ben de bir soru sorayım. Sorun sorun. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Son 10 dakika kaldı. Merak ettiklerinizin hepsini bekliyorum. Şampiyonlar Ligi çeyrek final mi yoksa Konferans Ligi şampiyonluğu mu? Konferans Ligi şampiyonluğu derim ben bu soruya. Ha, bütçe olarak Şampiyonlar Ligi çeyrek finali. Tabii ki iyi para kazanacak da. Ya sonun işin ucunda kupa var ya. İşin ucunda kupa var. Ben Konferans Ligi derim. Konferans Ligi şampiyonluğunu tercih ederdim. Şampiyonlar Ligi çeyrek finali de olmadı ama yarı final deseydiniz belki biraz düşünürdüm bak orada. Ama çeyrek final yok ya. Çeyrek final beni tatmin etmez. İstanbul'dan Nurettin, siz hangi takımı tutuyorsunuz lütfen söyler misiniz? Saygılar demiş. Bir saniye, sadece size özel söyleyeceğim bunu. Ayar yapmam lazım. Sevgili Nurettin Bey, İstanbul'dan yazıyordunuz değil mi? Size özel ayarlıyorum şu an, bir saniye. Sadece sesim size ulaşacak ya. Diğer dinleyicilerim beni duymayacak, bir saniye. Ama aramızda kalsın, kimseye söylemeyin. Aramızda kalsın bu. Söz mü? Sevgili Nurettin. Milli takımı tutuyorum. Peki, aramızda mı bu? Aramızda. Kimseye söylemeyin. İlk defa hangi takımı desteklediğimi bir dinleyicime söyledim ya. İlginç oldu ama aramızda kalacağını umuyorum sevgili Nurettin. Bak aman, ağzınızdan kaçırmayın sakın. Ağzınızdan kaçırmayın. İyi yayınlar diliyorum demiş sevgili Aydın Bey. Teşekkür ediyorum. Abi ben de duydum onu demiş ya. Sen nasıl duydun onu? Duyma ihtimalin çok zayıf ya. Duydun mu gerçekten? Herkese gitti mi o ses şimdi? Peki. Artık hangi takımı desteklediğimi de öğrenmiş oldunuz. Yani yapacak da pek fazla bir şey yok ama. Söyledik canım. Ne yapalım, herkesin bir takımı var.

Şöyle bir bakıyorum mesajlara neler geliyor diye. Bu Barcelona'yı demiş dinleyicimiz. Bu Barcelona'yı Galatasaray maçında düşünmek bile istemiyorum demiş. Yani zor maçlardan bir tanesi olacak. Zor maçlardan bir tanesi olacak. İstediğiniz her soruyu sor dedin. Soruyorum şu an Radyospor'da yayın yapan radyocu hangi takımı tutuyor demiş dinleyicimi. Söyledim ya az önce. Peki size göre de ayarlayayım ben o zaman. Bir saniye hemen bulunduğunuz yere göre ayarlıyorum. Bir saniye, bir saniye. Tamam, oldu mu? Tamam, sadece size özel. Dediğim gibi az önce milli takımı destekliyorum. Yani onun dışındaki tüm takımlara eşit mesafedeyim. Benim desteklediğim takım milli takımdır. Bu aramızda kalsın. Ha, illa bir kulüp öğrenmek istiyorsan da kimi söyleyebilirim? İstanbulspor diyorum. İstanbul'da doğdum büyüdüm, o yüzden İstanbulspor diyorum. Peki, oldu mu? Yani özel hayatla ilgili sorular sormayın canım. Evlilik hakkındaki düşünceniz nedir? Yani güzel bir şeydir herhalde. Yaşamadım daha önce. Bilmiyorum. Ben öyle bir fırsat elime geçmedi henüz. Öyle şanslı kişiyi bulamadık. Yani evde kalanlardanım, evet. Ama futbol dışına çıkmasın sorular canım. Birazdan yani maaşıma kadar soracaksınız diye tahmin ediyorum. Konu oradan oraya gidiyor. Lütfen özel sorulara girmeyelim. Ki hata bende. Her soruyu sorabilirsiniz. Dedim ya, öyle enteresan sorular geliyor. Ha, bunu Instagram'da yaparım bakın. Yayın açarım, Instagram'da sorun bu soruları. Öyle 5 dakika 10 dakikalık bir yayın açarım, bunları sorun orada. Cevaplayayım da şimdi spor kanalında da özel hayatımla ilgili soruları cevaplamayayım canım. Futbolun, sporun dışına çıkmak istemiyorum. Abi ben de o takımı duydum. Biz de onu tutuyoruz da onu kim tutmaz demiş. Onu 86 milyon insan diyor zaten. Selamlar abi, teşekkür ederim bugün için. Hayırlı geceler. Yaşar Aydın Stuttgart'tan. Beşiktaşlı olduğunu 50 kere söyledin, hala soruyorlar demiş. Levent Bey lütfen, lütfen. Yarın akşam Beşiktaşlıyım. Hatta 12 dakika sonra en koyu Beşiktaşlı benim. 12 dakikam var daha. 12 dakika sonra geçtiğimiz haftalarda en koyu Galatasaraylı bendim. Roma maçında en koyu Fenerbahçeli bendim. İlerleyen günlerde Trabzonsporlu olacağım. Tabii canım, kanımı kesseler bordo mavi akacak. Böyle körü körüne desteklediğim bir takım yok. Ha, dinleyicilerim şuradan bir ipucu alıyor olabilir bak, Instagram'dan beni takip edenler. Ya abi sen, bakıyorum Instagram'da sürekli Galatasaray maçına gidiyorsun, basın toplantısı. Hayırdır, sen Galatasaraylı mısın? Onu da açıklayayım. Hani kimseden çekincem yok. Şimdi bulunduğum şirketle Galatasaray stadının arasındaki mesafe çok yakın. Ya ben buradan çıkıp da Kadıköy'e gidemem. Ya da Beşiktaş'ın maçına yetişemem. Zor. Ya gerçekten zor. Ama buradan bir metroya atlıyorum. 20 dakika sonra stadyumdayım ya. Galatasaray maçı için söylüyorum. Tabii ki öyle denk geldikçe Galatasaray maçına gidiyorum. Ha, zor. Benim Fenerbahçe maçına gitmem çok zor. Ya da Beşiktaş maçına gitmem çok zor. O trafik ya vesaire. Şu an çalıştığım şirketin konumu yakın olduğu için de Galatasaray maçlarına gidiyorum. Senin Konyaspor'u desteklediğini herkes biliyor. Saklamana gerek yok. Seni seviyoruz. İyi yayınlar Emirhan Söyler Konya'dan. Peki, teşekkür ediyorum. Konyaspor'u tabii ki seviyorum canım. Konyaspor'u seviyorum ki askerliğimi de orada yaptım. O yüzden ayrı da bir sempatim oluştu. Ayrı bir sempatim var ama askere gitmeden önce yediğim bir etli ekmek vardı. Hayatımda yediğim en kötü etli ekmekti ya. Şimdi nimet yorum yapmayayım da. Hani öyle esnaflar da var demek ki orada.

Abi iyi yayınlar, ağzına sağlık, keyif aldım, seni seviyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Kuponlarıma tekrardan geleyim mi? Kuponlarımı nereden görürsünüz? Ha, o da önemli tabii canım, o kadar emek veriyorum. Şimdi yayından sonra da kuponlarım olacak. Onlara ulaşabilmeniz adına önemli karşılaşmaları sizlere sunuyorum. Ciddi emek harcıyorum. İddia.com'a giriyorsunuz. Zorlamıyorum. Kupon da yapın demiyorum. Yapmak zorunda zaten değilsiniz. Hani öyle bir iddiamız da yok. Sadece iddia.com'da kayıtlı bayinizi Uğur Böceği Şans Oyunları olarak değiştiriyorsunuz. Kayıtlı bayimi değiştir dedikten sonra 30.097 birleşik olarak bu rakamı yazıyorsun ve Enter'a basıyorsun. Bu kadar yapman gereken işlem. Ya da oraya Uğur Böceği Şans Oyunları yazıyorsun. Enter'a basıyorsun. Kayıtlı bayim ekle diyorsun. Devamında da 0540 300-097. Bu numaraya şu an mesaj gönderebilirsiniz. Görkem'in kuponlarını görmek istiyorum demeniz yeterli olacaktır. Oradaki arkadaşlarımız size benim paylaştığım kuponlarımı iletiyor olacak. Bunu da hatırlatalım.

0: Şöyle bir bakalım neler var. Abi ağzından bal damlıyor. Sen yeter ki Trabzonsporlu ol. Ben seni Almanya'ya alırım demiş dinleyicimiz. Sana bir de Monika diye bir gelin. Yok o kadar ileriye gitmeyelim. Ya. Geceler selamlar Yaşar. Peki selamlar olsun da. Stuttgart biraz tüylerimi diken diken ediyor. Stuttgart biraz tüylerimi diken diken ediyor. Çok kuponum maalesef başarısız oldu. Stuttgart yüzünden zamanında yapacak bir şey yok. Ya Beşiktaşlı olsan, Galatasaraylı olsan, Fenerbahçeli olsan kime ne demiş? Nedir bu merak sevgili Levent Bey? Yani bugün sizi bambaşka boyutta görüyorum sevgili Levent Bey. Yani ağzınızdan bal damlıyor, bal. Maşallah diyelim. Bugünkü mesajlarınız harika. Ha geçenki günler, geçtiğimiz günlerdeki mesajlarınız da harikaydı. O ayrı bir konu. Peki teşekkür ediyorum ilgi ve alakanızdan. Ha insanlar merak ediyor tabii ya öyle hangi takımlısın? Yani söylemiyorum. Ha, bulabiliyorsan bul diyorum ya benim hangi takımda olduğumu. Hani bazı arkadaşlarımız diyor ya fanatiksin sen. Şu takımı fanatik olarak görüyorsun, yorumluyorsun. Böyle ilginç mesajlar geliyor ya. Anlamadan dinlemeden yazanlar oluyor. Şimdi açıyor radyosunu Fenerbahçe'yi eleştiriyorum bir dakika. Ama onun öncesinde 4 dakikada Fenerbahçe'yi övmüşüm. Hani onu kaçırıyor. Ya da bir gün önceki Galatasaray'ın yaptığı yanlışları söylediğim anı bilmiyor. Sadece Galatasaray'ı bir oyuncuyu eleştirirken ya da Okan Hoca'nın değişikliklerini eleştirirkenki kısma denk geliyor. Ve beni bir takımın düşmanı sanıyor. Vallahi de billahi de hiçbir takımın düşmanı değilim yahu. Ya öyle bir şey olur mu? Bir futbol sever bir takım düşmanı olur mu ya? Ya ben yayını yapmam. Öyle bir düşüncem olsa benim gündelik hayatımda öyle bir yayın işine girmem ben bir kere. Tutamam ki kendimi. Yani fanatik bir insan kendini tutamaz herhalde. Değil mi? Tutamaz herhalde. Şimdi fanatik bir Fenerbahçeli ya da Galatasaraylı, Beşiktaşlı her neyse. Yayına alsam yarım saat, bir saat hadi konuş desem. Eleştireceksin de desem ya illaki bir yerde pot kırar. Pot kırar. Öyle yapılacak bir iş değil bu. Yani bilerek kimseyi eleştirmiyoruz. Ha YouTube'da var mıdır? Belki vardır. Bilmem. Kimsenin günahına giremem. Belki de reyting getiriyordur. O ayrı. Onları bilemem. O işleri hiç bilmiyorum. Ben işimi yaparım. En iyisini yapmaya çalışırım. Vicdanımın rahat olması için. En iyisinden kastım da tabii sizlerin burada keyif alması. Bana güzel geri dönüşlerde bulunuyor olmanız en kıymetli şeylerden bir tanesi. O beni mutlu ediyor. Ha çok iyi yapıyor muyumdur iddiam yok. En iyisi benim. Öyle bir iddiam yok. Ama iyisini, daha iyisini yapabilmek için de maçları izliyorum. Takip ediyorum. Eksik gördüğüm taraflarımı törpülemeye çalışıyorum mesela. Yani öyle bir durumum söz konusu. Onu da söylemeden geçmeyelim. Son mesajları alıyorum. Saniyeler içerisinde vedamızı gerçekleştireceğim. İstanbul'dan Nurettin. Nurettin. Saygılar demiş, iyi geceler, her şey gönlünüzce olsun, sizin de öyle. Objektif yorum yapıyorsunuz, bu güzel. Her takımı ve hatayı söylemek lazım, kesinlikle öyle. Anadolu kulüplerini kimse konuşmuyor mesela. Bursa Spor'u seversin sevmezsin ya, seversin sevmezsin. Ahmet'i seversin sevmezsin ama şimdi Ahmet'in lehine aleyhine yapılan bir hatayı ben söylerim. Bursa Spor'u sevmiyor musundur? Belki bir dinleyicim sevmiyordur, olabilir, olabilir ama... Bursa Spor'un hakkı yendi diyor muyum? Diyorum. Ha, gol goldü. Ama şampiyonluğu kaçırırsa Bursa Spor bu maçtan kaynaklı olduğunu söylemem. Ha, bazı arkadaşlarımız onu savunuyor. Ben bir hata olduğu zaman bak hakemler yüzünden böyle bir şey oldu. Ya da maç kazanıyor hakemin hatasından. 34 hafta boyunca hakemle maç kazanıyormuş gibi bir algı oluşuyor o dinleyicimizin kafası. Bir perspektiften bakıyorsundur. Yani enteresan bir yerden belki başka şeyler düşünüyorsundur. Olabilir. Seninki doğrudur belki. Ama diyorum benim düşüncem bu. Son mesaj demiştim. Ben biliyorum takımını. Amatörde eskiden bir takım vardı demiş. Yok o da değil. Teşekkür. Niye benim desteklediğim takımlar ön planda ya şu an? Onu anlayamadım. Herkes benim desteklediğim takımı merak ediyor. Bir gece maçı birazdan paylaşacağım onu. Dediğim gibi şans oyunlarına giriyorsunuz, iddia.com'a giriyorsunuz. Orada da Uğur Böceği şans oyunları, az önce yanlış söyledim ya, şans oyunlarını dedim. Uğur Böceği şans oyunları bayisini kayıtlı bayim olarak ekliyorsun iddia.com'da. ki ilerleyen haftalarda belki de hediye senin olacak, bir forma hediyesi olacak sponsorumuz tarafından. Kayıtlı bayini Uğur Böceği şans oyunları olarak değiştirmen yeterli. Bursa'daki Uğur Böceği şans oyunları, bu arada yanlış olmasın, Devamında da 0540-300-0097. Bu numaraya mesaj atıyorsun şu an. Görkem'in yayınından geliyorum demen yeterli olacaktır. Soru ve görüşüm varsa da Instagram'dan bana ulaşabilir dinleyicilerim. Görkem Tezer, Instagram adresim. Genelde dinleyicilerimizden gelen mesajlara da geri dönüş sağlamaya çalışıyorum gördükçe. Yani görünce görmemezlikten gelmiyorum, öyle bir durum yok. Siz takip edebilirsiniz ya da mesaj gönderebilirsiniz soru ve görüşü olan dinleyicilerim varsa. Peki, aranızdan ayrılıyorum. Bugünlük benden bu kadardı. Yarın akşam saatler 22.30'u gösterdiğinde tekrardan karşınızda olmayı ümit ediyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: .30-0097 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz sona erdi.

0: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
2: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
3: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
4: Radyo Spor'u dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın. Radyo Spor! Radyo
0: Spor! Radyo Spor! Radyo Spor, sporun tek adresi. Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.
6: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 16 Eylül 2026 Çarşamba günündeyiz. Saatlerimiz de tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Maçlarla dünü özetlemeye başlayayım. Dün La Liga'da hafta içi mesaisi vardı. 3 karşılaşma oynandı. Arda Güler'le Real Madrid Elche deplasmanına çıktı. Arda Güler bir önceki maç oyuna sonradan girmiş ve gösterdiği performansla maçın oyuncusu ödülünü kazanmış. Manşetleri de süslemişti. Dün Jose Mourinho Arda'yı bence beklendiği gibi demek lazım. İlk 11'de tercih etti. Arda 25. dakikada frikikten bir gol attı. Gol kaleci kendi kalesine de yazılmış. Top direkten çizgi üzerinde giderken kaleci Dituro'ya çarpıyor ve ağlarla buluşuyor. Real Madrid bu golle birlikte 1-0 öne geçiyor. Kesinlikle görmeye değer bir şut ve gol. Arda'nın şutu. O golle 1-0 oluyor. 33'te Diomande'nin asistinde Mbappe ile Real Madrid farkı 2'ye çıkarıyor. Devre arasında 2-0'lık üstünlükte giriyor Real Madrid. Rakibi Elche de bu sezon şu ana kadar oynadığı düne kadarki 5 maçta 3 mağlubiyet 2 de beraberlik almıştı. Barcelona'dan 5 yemişlerdi. 5-0'lık bir mağlubiyet almışlardı kendi evlerinde. Real Madrid 2-0'ı bulduğu için rahat bir maç geçmesi beklenebilirdi ama öyle olmadı. Dakikalar 68'i gösterdiğinde Arda Güler oyundan çıktı. Skor hala 2-0. Arda'nın çıkmasından 3 dakika sonra Elche 2-1'i buldu. 71'de 83'te 2-2'yi buldular. Ve maçın son bölümüne 2-2'lik eşitlikle girildi. Real Madrid'in kurtarıcısı Espi oldu. Yeni transfer. O da 87'de Alexander Arnold'un yerine oyuna dahil oldu. Ve 90+1'de attığı golle takımına galibiyeti getirdi. Aynı Espi sezon ilk maçında İspanyol deplasmanında da oyuna 80'de girmiş, 90'da attığı golle 2-1'lik galibiyeti getirmişti. Bu sezon hani ilk 11 oyuncusu değil ama oyuna sonradan girip net galibiyetler, puanlar kazandırıyor. Real Madrid'e, Real Madrid zor da olsa dün 3-2 kazandı. Hafta sonunda Atletico Madrid deplasmanında konuk olacak. Real Madrid milyar öncesi son maçta bir hayli zorlu onlar açısından. Mourinho'nun da Arda ile ilgili gelen sorulara verdiği cevaplar da var notlarım arasında. Arda tabii şu anda İspanya'da, acayip bir gündem. Onu da konuşacağız. La Liga'da diğer iki maç, Alaves 0, Valencia 1. Valencia'da üst üste 4 mağlubiyetten sonra hoca Corberan'la yollar ayrıldı. Ve hocasız çıktıkları ilk maçta Valencia galip gelmeyi başardı. Enteresan bir sonuç oldu. Alaves bu sezon kendi evinde 3-3 yapmıştı ama Valencia önünde gol atamadan kaybettiler. Rayo Vallecano 2, Espanyol 1. La Liga'da günün diğer sonucu. İngiltere'de Lig Kupası 3. tur maçları dün oynandı. 5 karşılaşma vardı. Öne çıkan maç Liverpool-Tottenham mücadelesiydi. Tottenham bu yıl ilk kez bir Premier League takımına gol attı. Fakat kalesinde de 3 gol görünce elendi. Liverpool adını bir üst tura yazdırdı. McAllister'ın golü 1-0, Gakpo'nun golü 2-0. Gallagher'la duran toptan 2-1 ve 90+1'de de Szoboszlai'nin golüyle Liverpool 3-1 kazandı. Bu arada 3 gol de Liverpool'un bulduğu görülmeye değer. Hepsini ayrı ayrı bence izleyin. Hatta özeti de izleyebilirsiniz. Çok güzel goller bulmuş. Özellikle Szoboszlai'nin golü, uzaktan çektiği şut olağanüstü. Onu tavsiye ederim. Arsenal Ipswich Town'u deplasmanda 4-2 yendi. Bir üst tura çıktı. 4-0'dan 4-2'ye geldi mücadele. Arsenal'da da 2009 doğumlu Max Dolman ilk 11'de sahaya çıktı. 2 gol attı. Galibiyetin baş mimarlarından birisi olduğu genç yıldız adayı. West Ham 2, Fulham 3, Peterborough 3, Barnsley 3, penaltılarla Peterborough bir üst tura çıktı ve Reading 1, Brentford 2. Dünün diğer sonuçları İngiltere Lig Kupası'nda. Hollanda'da Ajax Willem II'yi 5-1 mağlup etti. Hollanda'da da 6 hafta sonunda PSV 16 puanla lider, AZ 16 puanla ikinci, Feyenoord 14 puanla 3, Ajax da 13 puanla 4. Olan şüpheliler yukarıda sıralanmışlar hemen ilk 6 hafta sonunda. Dün Türkiye Kupası'nda da 1. tur maçları başladı. Afyonspor'la Ürgüpspor karşılaştı. Afyon 2-1 kazandı. Altay Söke maçında da Söke'nin 4-2'lik galibiyeti geldi. Bugün de şimdi voleybolda önemli bir karşılaşma var. A milli erkek voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası D grubu son maçında Letonya ile saat 17'de karşı karşıya gelecek. TRT Spor'dan da canlı olarak yayınlanacak mücadele. Bu maça iki takım da 3'er puanla çıkıyor. Kazanan grubu 4. bitirip adını bir üst tura yazdıracak. Kaybedense turnuvaya veda edecek. Çok kritik bir mücadele o açıdan. Bizim adımıza millilere de başarılar dileyelim. Şu ana kadar pek istediklerimizi yapamadık. 4 maç sonunda 3 mağlubiyet, sadece tek galibiyet geldi. Umarız bugün ikinci galibiyette bir üst tura çıkabiliriz. Futbolda Türkiye Kupası'nda 1. tur maçları bugün çok yoğun. Onlar var. Avrupa Ligi karşılaşmaları da bugün itibariyle başlıyor. 19.45 seansında 2 maç ve 22 seansında da 7 maçla beraber ilk gün sona erecek. Yarın da Beşiktaş Marsilya'yı konuk edecek. Bugün saat 14.30'da da Beşiktaş'ın basın toplantısı olacak. Her zaman olduğu gibi biz de Radyo Spor'dan canlı olarak yayınlayacağız. Vincenzo Italiano ile birlikte bir futbolcuyu dinleyeceğiz. Beşiktaş'ın da tabii maçını yarın daha detaylı şekilde konuşacağız. Bugün La Liga'da hafta içi mesaisi devam ediyor. Lider Barcelona Racing Santander'i ağırlayacak saat 22.30'da. Levante Athletic Bilbao aynı saatteki bir diğer maç. 20 seansında da Atletico Madrid Osasuna ve Deportivo Sevilla karşılaşmaları var. İngiltere Lig Kupası'nda Manchester United Brighton çok iyi bir eşleşme. Coventry Aston Villa, Everton Wolverhampton ve Fleetwood Sheffield United karşılaşmaları da oynanacak. Günün programı bu şekilde. Peki Süper Lig'e dönelim. Süper Lig'de neler oluyor? Trabzonspor dün itibariyle artık yeni hocasını buldu diyebiliriz. Alman teknik adam Thomas Reis'la Trabzonspor prensip anlaşmasına vardı. Hoca dün akşam saatlerinde Trabzon'a ayak bastı. Taraftarlar onu karşıladı, üçlüsünü çektirdi. Klasik görüntüleri gördük. Yalnız henüz Trabzonspor'dan konuyla ilgili bir resmi duyuru yok. Ama artık hoca Trabzon'a geldiğine göre buradan da pek dönme ihtimali de yok transferin. Hoca son olarak mevcutta, yani hali hazırda Bulgar ekibi Ludogorets'i çalıştırıyordu. Trabzon'a gelmeden birkaç saat önce hatta sosyal medya hesabından son maçla alakalı da bir paylaşım oldu hocanın. Fakat Trabzonspor'un yaklaşık 1 milyon euroluk bir ödeme ile serbest kalma bedelini ödediği iddia ediliyor Bulgar basınında. Bu transferi gerçekleştirdiği ve takımı da Galatasaray maçına Thomas Reis'in çıkaracağı düşünülüyor. Bakalım bugün içerisinde Trabzonspor'dan da resmi duyuru gelecektir anlaşmanın şartlarına dair, ki 1+1 yıllık bir anlaşmadan bahsedildiğini yine söylemem gerek. Trabzonspor'da bu habere ek olarak Yabol Folcarelli de çalışmalara başladı. Batagov sahaya indi, sakatlığını atlattı. Yavaş yavaş bu iki oyuncu da takıma monte olacak. Yabol Folkali daha direkt Galatasaray maçıyla birlikte kadroya girecek. Batagov'un milyara dönüşü hedefleniyor. Trabzon'a da bu açıdan iyi haberler geldi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'da da haberlerim var bugün konuşacağımız. Fenerbahçe'de işler iyi gitmediği için genelde kriz haberleri var. Asensio ile ilgili, İsmail Kartal'la alakalı, Akeş, Şikrinyar, Fenerbahçeli muhabirler dün YouTube programlarında bunlardan bahsetmişler. Onları not aldım. Beşiktaş'ta Nübel'i ilgilendiren bir konu. Klopp'un ilk milli maçları olacak Uluslar Ligi'nde. O da bir kadro oluşturacak. Bir numaralı kaleci olarak Marc-Andre Ter Stegen'i belirlediği, Nübel'in ise iki numara için bir aday olduğu söylenmiş bu notlarım arasında. Var Galatasaray'da açıkçası pek bir haber göremedim. Yurt dışına çıkacak olursak da milli futbolcumuz Hakan Çanaroğlu son lig maçında pazartesi günü kadroda yoktu. Bir sakatlık yaşamış Hakan. Inter'den konuyla ilgili resmi açıklama geldi. Sağ uyluk adüktör kasında zorlanma tespit edilmiş Hakan. Bakalım Uluslar Ligi karşılaşmalarına yetişebilecek mi? Uzun bir milli ara. 4 maç oynayacağımız için belki geniş kadroda olur ama ilk maçlarda olmayabilir milli takımın kaptanı. Bakalım onu da zaman içinde göreceğiz. Bologna'da Domenico Tedesco döneminin de sona erdiği dün paylaşıldı İtalyan muhabirler tarafından. Tedesco biliyorsunuz Fenerbahçe'de çalıştı geçen sezon. Tamamlayamadı sezonu. Yeni sezonda da Bologna ile anlaşmıştı. Fakat Bologna macerası da pek uzun soluklu olamadı. Bologna 4 maç sonunda ligde galibiyeti yok. Tek puanı var. Sadece 2 gol atabildi. Küme düşme hattından üstte ama yönetim böyle bir karar vermiş. Gün içerisinde herhalde resmi açıklamada gelecektir Bologna cephesinden. Ve son haber olarak da Başakşehir'de biliyorsunuz son Ahmet maçı 5-0 kaybedildi. Nuri Şahin'in geleceğiyle ilgili de spekülasyonlar oldu. Gönderilebilir mi, gidebilir mi diye. Ama dün Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ TRT Spor'a bir açıklama yaptı ve Nuri Şahin benim kardeşim, uzun süre birlikte yürüyeceğimiz yol arkadaşımız, kaliteli bir takımız ve bu kaliteyi tekrar sahaya yansıtacağız diyerek bu iddialara bir nokta koydu. Nuri Şahin de görevine devam ediyor Başakşehir'de. Bu haberle birlikte bu bölümü kapatalım, şarkı reklam aramıza gidelim. Aradan sonra da bu gelişmeleri değerlendirmeye başlayalım.
0: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
6: 7.21 saatlerimiz Sabah Sporu'nda. Yine Ali abiyle beraberiz. Ali abi günaydın, hoş geldin.
7: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
6: Teşekkür ediyorum. Bugün Real Madrid'le başlamak istiyorum programa. Dün takip ettin mi karşılaşmayı?
7: Yok.
6: Sen? Ben etmedim de sen belki etmişsindir diye. Ama herhalde Arda ile ilgili yine yazılanlar, konuşulanlar. Gol önce Arda'ya yazıldı diye düşünüldü. Frikik golü gerçekten olağanüstü bir vuruş. Arda Güler'den kaleci çaresiz terste kalıyor. Fakat direkten dönen top kaleciye ufak bir temasla kaleye gitmiş. Kaleciye değmese hani bir direğe çarpıp diğer direğin oradan ya oyun alanına gidecek ya da oradan belki out'a çıkacaktı o top. Ama çok iyi bir vuruş gelmiş Arda Güler'den. O golle Real Madrid öne geçiyor. Ve maç içerisinde yine verdiği muhteşem paslar, oyun görüşü, tekniği, soğukkanlılığı, sorumluluk alması ve bunlar yine dünkü karşılaşmada öne çıkmış. Kukure'ye verdiği ara pas olağanüstü. İkinci yarıda oyundan çıkmadan dakikalar önce Vinicius'a adeta hani aldı at dercesine çok iyi zamanlamalı, çok iyi şiddette attığı, tam onun hani vurması gereken noktaya bıraktı topu neredeyse Arda Güler. Ama Vinicius değerlendiremedi. Yine performansıyla Arda Güler konuşuldu. Hatta biraz sabah Arda üzerinden de okudum. Tabii ki çok yanlı bir okumaydı bu. Arda oyundan çıkmadan önce 2-0, Arda oyundan çıktıktan sonra 2-2 oldu dedim. Etkisi vardır yoktur. Mourinho'ya göre zaten oyunu Real Madrid kaybediyordu. Arda'nın da ve Vinicius'un da oyunda olduğu anlarda. İki oyuncu çıkardı 68'de sonra. Jose Mourinho maç işte bahsettik 2-2'ye geldi. Ama Mourinho'ya göre dediğim gibi oyun zaten kaybediliyordu. Arda sağda da kalsa hani 2-2'de olabilirdi diyor Portekiz'i çalıştırıcı. Öyle veya böyle oldu gerçekten. Real Madrid Elche gibi ligin zayıf ekiplerinden birine karşı 2-0'lık skor avantajını koruyamadı. Puan kaybına çok yaklaştı. Fakat ilk İspanyol maçında olduğu gibi sahneye bir kez daha Espi çıktı. Real Madrid'in yeni transferi, yeni santrforu Mbappe'nin yedeği. O da geçen yıl Levante forması giyiyordu. Levante'de 25 lig maçında 11 gol atıp Real Madrid'in dikkatini çekti ve bir kez daha oyuna sonradan girip 87'de girip 90+1'de galibiyet golünü attı. Gol tabii boş kaleye gelen bir gol. Mbappe'nin pasında golü buldu. Espi Bellingham'ın çok iyi çalımlarıyla başlıyor atak. Mbappe'yi kaçırıyor. Mbappe de boş kaleye attırıyor Espi'ye ve Real Madrid bir kez daha ucuz yırtıyor maçın son bölümünde. Bunları hani söylüyorum. Real Madrid bu yıl tabii ki şampiyonluk istiyor. Barcelona'yla rekabet etmek istiyor ama şu aşamada Barcelona çok daha acımasız gözüken takım Real Madrid'e kıyasla. Real Madrid böyle çekirge bir sıçrıyor, iki sıçrıyor. Bakalım nereye kadar gidecek. Betis maçında sıçrayamadı zaten. Bir mağlubiyet geldi Real Madrid'den. Dün de ucuz yırtılar. Hani Arda adına tabii onun bireysel performansının çok övülmesi çok güzel, çok hoşuma gidiyor. Bu yazılanları takip etmek. Mesela Twitter Search'e Arda Güler yazdım. İşte yabancılardan bir şey bulur muyum diye baktım. Mesela bir marka gazetesinde yazar ve radyo markada program yapan biri sanıyorum. Arda ile ilgili çok güzel şeyler yazmış. Onu okudum, o hoşuma gitti. Arda'nın diyor kalitesi var diyor, vuruş yeteneği var diyor, oyun görüşü var diyor. Zaten bir Real Madrid futbolcusundan beklenen şeyler ama daha az konuşulan bir şey var Arda ile ilgili diyor. Bir Real Madrid'in orta sahasının olması gereken o karakteri var diyor Arda Güler'de. Ve bu yüzden diyor bu oyun karakteriyle birlikte ya da işte genel karakteriyle birlikte bu takımın değişilmez parçalarından birisi olacak demiş Arda Güler. Hakkında şu an hala değişilmez bir parça değil. Arda ilk 11'de düzenli oynamıyor. Bir Mbappe gibi, bir Vinicius gibi, bir Bellingham hatta belki, gerçi dün yedekti ama Arda'dan daha önde rotasyonda öyle bir oyuncu olabilmişti. Ama bu performans da kademe kademe bunu inşa ediyor. Arda bir yerde artık bu istikrara da zaten kar dayanmaz mı denir. Yani bu sıcağı kar dayanmaz. Evet. Mourinho da bir yerde ya da kim olursa artık Real Madrid hocası Arda üzerine bir takım kurmak zorunda kalacak gibi gözüküyor.
8: Dün Arda'dan biraz bahsetmiştik. Arda ile alakalı olarak benim en çok hoşuma giden tarafın vazgeçmemesi olduğunu söylemiştim. Çünkü Real Madrid kadrosu içerisinde rekabet ettiği oyuncuların kalitesi ortada. Bu oyuncularla rekabet ettiğiniz noktada bazen yedek kalmanız kaçınılmaz ama süre de almanız kaçınılmaz. Çok fazla maç oynanıyor. Neticede Real Madrid çoğu kupada, mücadele ettiği kupada sonuna kadar zorlayan bir takım. Sezon içerisinde çok fazla karşılaşma var. O yüzden süre alacaksınız. İşte Arda için belirleyici olan o süreler içerisinde neler yaptıydı. Kendini gösterip göstermemesiydi. Yani bir önceki karşılaşmada şov yaptıktan sonra zaten bu mücadelede 11'de başlaması bekleniyordu. Dün ben de karşılaşma öncesi muhtemellere baktım. 11'de gözüküyor. Sonra karşılaşmanın 11 açıklandı. Arda var ve benim de hoşuma gitti. Ondan sonra ben dışarıdaydım, bildirim geldi. Bana da ilk Arda Güler golü diye yazdı. Suratımda bir tebessüm oldu. Sonra sosyal medyadan golü gördüm. Ha dedim, bunu alırlar. Bu golü alırlar. Genelde öyle yapıyorlar. Çünkü kaleciye çarpan topları kendi kalesine de yazıyorlar. Ama önemi yok. O yüzden Arda açısından bu yaşta, sonuçta hala 21 yaşında çok genç bir adamdan bahsediyoruz. Bu mental ve fiziksel güce sahip olması bence onu diğerlerinden ciddi şekilde ayırıyor. Real Madrid'de uzun bir kariyer, Avrupa'da uzun bir kariyer. İsmini en iyi futbolcular arasına yazdırabilecek bir şey zaten bu yaşlarda başlıyor. Şimdi biz sürekli olarak tabii Arda daha 2005'li, Arda çok genç, o şu bu diyoruz. Biraz da buradaki alışkanlık ve buradaki ezberle bunu söylüyoruz. Ama normalde biliyorsun 21-22 yaşındaki oyuncular takımlar alıp götürebiliyorlar. Arda da onu yapabildiğini, o yaşta bunu yapabildiğini gösteren bir oyuncu. Bence Allah korusun bir sakatlık yaşamazsa çok iyi bir sezon geçirecek. Onun sinyalleri geliyor. Biraz daha motive görüyorum ben Arda'yı bu sezon için. Ama işte Real Madrid kadrosu, yani şöyle bir kafanızı kaldırıp baktığınızda bu öyle kolay rekabet edebileceğiniz bir kadro değil. Hepsi çok önemli yıldızlar. Bir de işte mesela Diomande gibi çok para verdikleri bir oyuncu var. Yani Real Madrid kulübü de çok para verdiği bir Diomande'yi hemen bir anda yedek olmasını da kabul etmez. Onu da unutmamak gerekiyor. Yani bir anda böyle oyuncu yedekte kalsın, oyuna sonradan girsin, rotasyon oyuncusu olsun istemez. Böyle dengeler de var bence takım içerisinde. Ama Arda şu ana kadar orayı kırabileceğini, orada kendine yer bulabileceğini gösterdi. Real Madrid açısından da aslında iç sahada bir sorun yaşamıyorlar. İç sahada 3 karşılaşma oynadılar. 3'ünde de 4'er gol attılar. İç sahadaki karşılaşmalarda skor üretme konusunda çok büyük bir problem yok. Ama deplasmanlar, 3 deplasmana çıktılar. Bir tanesini 1-0 kaybettiler. Betis maçında aslında pozisyonlar da buldular. Pozisyonlar da kaçırdılar. Penaltı, kaçan penaltı da var o maçta. Ama diğer iki maçta galibiyet son dakikalarda Espi'nin golleriyle geldi. Şu ana kadar deplasmanda Espi +4 yazdı Real Madrid'e. Bir mağlubiyet oldu. Fakat işte dünkü maç mesela, Elche karşılaşması. Şimdi o maçta 2 puanı bıraksan, yani Barcelona'yı 2 El Clasico'da falan yenmen gerekecek. O kadar böyle zor bir matematik oldu. Barcelona puan kaybetmeyecek mi? Tabii ki kaybedecek. Ama büyük ihtimalle Barcelona hani sezonu 30-31 galibiyetle tamamlayacak La Liga'da. 30-31 galibiyet dediğin zaman 2 maçı çıkar. Real Madrid derbilerini çıkar, El Clasico'ları çıkar. Geriye 36 maç kalıyor. Yani 36 maçın 30'unu Barcelona kazanırsa sürpriz olmaz. 30-31'ini kazanırsa sürpriz olmaz. O yüzden öyle Elche'de falan puan kaybedersen, yani kötü giden takımlar karşısında, örnek veriyorum, yarın öbür gün bu ligde bir takım işte sezonu flash takımı haline gelecek. O deplasmana

0: maçı tabii. Şey yaptılar. Neyse o saat erken oluyor zaten El Clasico'ların genelde. Arda Güler şu anda Real Madrid'de en çok süre alan 10. oyuncu. 7 maç yaptı şu ana kadar Real Madrid. 6 lig, bir de Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi'nde cezası vardı Arda Güler'in. O yüzden oynamadı. Geri kalan 6 maçın hepsine süre bulmuş ama 295 dakika süre bulmuş. Mesela Bellingham'ın 537 dakikası var. Bernardo'yla neredeyse aynı. Dün Bernardo da yedekti. 274 dakika toplamda sahada kalmış. Orada rolleri paylaştırıyor gibi gözüküyor Jose Mourinho. Arda'nın da tabii sahada oynama ihtimali var. Bellingham'ın yerinde ve Bernardo'nun yerinde oynama ihtimali var. Çok yönlü bir oyuncu sonuçta Arda da. Onun avantajını kullanacaktır. Bakalım. Mourinho'da ilk 11'in vazgeçilmezi mi diye bir soru gelmiş Arda Güler'le ilgili. Çok soru geliyor bu arada. Maç sonlarında. Hayır demiş o da. Hiçbir oyuncumuz dokunulmaz değil diyor. Arda Güler işte oyunu aldıktan sonra maçı 2-2'ye geldi tarzında bir soru da gelmiş. Az önce söyledim. Onunla alakası yok diyor. Zaten kontrolü kaybetmeye başlamıştık diyor. Bayağı Arda üzerinden okunuyor şu anda. Arda'nın her hareketi, her pası sosyal medyada hani bizler de paylaşıyoruz bizim siteler ama İspanyollar da paylaşıyorlar. Bayağı etkiliyor insanları Arda Güler. Milli araya da yaklaştık. Gelecek hafta ile beraber zorlu maçlara çıkacağız. Fransa, İtalya maçlarımız var önce ülkemizde. Arda'nın bu performansı da gerçekten umut verici. Orta sahada da şimdi Hakan'ın sakatlığı acaba nasıl olur dedik. Hani Hakan da olursa rotasyonla alakalı yine tartışmalar olabilir mi diye. Hakan eğer hani tabii sağlık konusunda sakatlık olmasın kimsenin ama milli takımda olmazsa da orta üçlü belli gibi. Salih Orkun ve Arda'lı bir Montella düzeni görürüz Fransa ve İtalya karşılaşmalarında. Üçü de çok formda şu anda. Kenan'ın olmaması kanatlarda biraz sıkıntıdayız şu aşamada. Ama merkez bayağı güçlü gözüküyor milli takımda. Bir La Liga'da maçın oyuncusu seçiliyor mu?
1: Seçiliyor galiba.
0: Son iki maçtır Arda Güler seçiliyormuş. Öyle bir haber var. Emin olamadım. Şimdi La Liga'nın Twitter hesabına girdim. Öyle bir şey göremedim. Ama yerel hesaplar Arda'nın bu maçta da maçın oyuncusu seçildiğinden bahsetmişler. O da yine ne kadar iyi bir performans gösterdiğinin bir yansıması diyebiliriz. Bu arada Espi'den bahsettik. 2 gol attı, 6 puan kazandırdı takımına. 5 maçta toplam 26 dakika süre almış Carlos Espi. 26 dakikada 2 gollük performansı var genç İspanyol santrforun. O da bu rolü şu ana kadar çok iyi üstlendi. Normalde Real Madrid geçmiş dönemde daha tecrübeli yedek santrforlar düşünüyordu. Burada genç bir santrfora gitti. 2005 doğumlu Carlos Espi. 1,94 cm boyunda yani Mbappe'den çok çok farklı bir profil. Ama iş gördü ve belki bu performansı sürdürürse İspanya'nın da milli takımında 3. santrfor olmaya aday olarak konuşabiliriz. Altyapılarda milli takımlarda oynamış U19 ve U20 seviyesinde Real Madrid etiketiyle milli takıma da göz kırpacaktır. Evet, Arda ile ilgili gelişmeler bunlar. Mesajlara bakayım. Ankara'dan Okan Doğan aslında tam benim söylediğimi dinleyicimiz zaten yazmış. Arda ile beraber Orkun Salih bu formuyla heyecan verici bir milli takım olmaz mı demiş. Evet, aynı şeyi düşünmüşüz benzer anlarda. 25 Ekim'de ülkemizde KPSS var, ondan ertelendi. Dünün tabii gündemi, ben girişte bahsetmedim. Süper Lig'de fikstür açıklandı, derbi tarihleri de belli oldu. 25 Ekim'de de KPSS olduğu söylendi ama dün biz reklam arasında konuştuk. KPSS dediğimiz sınav kaça kadar sürüyor? Normalde sabahtan öğlene kadar olması lazım. Genelde sınavlar öyle. Onun polisiyle statlardaki güvenliği sağlayan polis farklı şubelerden olmuyor mu? Aynı polisler mi görev yapacak? Hani mesaileri uzun olacak. Hani bizim çok aklımıza yatmadı KPSS olması. Burada neyse, o gündeme sonra geçeyim de onu da konuşacağız. Onunla ilgili bazı Fenerbahçe taraftarlar da mutlu değil. Derbinin pazartesi oynanmasından farklı şeyler.

0: konuşuluyor. Dediğim gibi bakarız. İstanbul'dan Ümit Arda Barcelona'ya gitse çok daha iyi olurdu sanki demiş. Vallahi iki yıl ben de öyle düşünüyordum. Arda Güler çok fazla süre bulamayınca Real Madrid'de. Bir de oyun anlayışı Barcelona'ya da uygun. Arda'nın pas oyununda orada olabilecek bir isim. Ama hani şu an artık Real Madrid'de baktığımda çok Barcelona'ya gitseydi demiyorum. Real Madrid'de de oynuyor. Barcelona'da oynaması kolay değil şu anda. Orada da kim var? Fermin'le Olmo var o bölgede. Bir tık gerisinde Pedri var. Gavi var. Yani oradaki rotasyon da öyle kolay bir rotasyon değil. Sağ kanatta Yamal var üstüne bir de. Hadi Real Madrid'de de işte sahada oynadı bu sezon bayağı ama orada Yamal'ı kesmek de kolay değil. Bilemiyorum artık. İş işten geçti tabii ki. KPSS sabahtan akşama kadar denmiş.
1: Bilmiyorum. Olabilir. Bakmak lazım.
0: Evet. Biz mantık yürüttük ama dinleyicimiz çok iddialı yazmış direkt olarak sabahtan akşama kadar. O zaman diyecek bir şey yok. Keşke Türkiye Futbol Federasyonu hani genel bir ifade kullanmak yerine dünkü açıklamasında spesifik, yani şu var, KPSS, şu konser, şu etkinlik, işte genel kurul, bilmem ne, neyse artık, yürüyüş, miting, neyse, onu keşke söyleseydi. Sonuçta valilik böyle bir yazıyla Türkiye Futbol Federasyonu'nun kapısını çaldığına göre spesifik bir olay var. Ama biz burada fikir yürütmeye çalışıyoruz. İşte KPSS en mantıklı çıkan şu ana kadarki şey. KPSS bir sanat organizasyonu, bir konser, bir şey görmedik yani o tarihlerde baktık. Sonra başka bir şey sosyal medyada yazıldı mı bilmiyorum. Dün baktım haberleri karıştırırken ama ben görmedim KPSS harici bir şey. Keşke TFF onu daha açık şeffaf şekilde yazsaydı. Şu an yazılmayacak bir şey de değil KPSS. Bilerek mi yapıyorlar insanlar tartışsın diye bilemiyorum ama.
1: KPSS saat 10-15'te başlayacak. Adaylar saat 10'dan sonra binalara alınmayacak. Sınav 12-25'te sona erecek.
0: Akşama kadar değil yani.
1: Belki 12-25 dinleyicimiz için akşam saatlerine denk geliyor olabilir de.
0: Devamı yok mu? Tek seans mı?
1: Ekstra kullanılması uygun görülen engelli adaylar 30 dakikaya kadar ilave sürelerini kullanabilecek. Ondan sonra bakayım. Bu tabii bir şeydeki, bir önceki, bir de bu seneki saatlere bakmak lazım. Ama genelde aynı.
0: Öğlene kadar.
1: Efendim? Evet. Şimdi o bir önceki şeyin haberiymiş. Öğleden sonra oturumları da varmış. 14.45'te başlamaktadır diyor. 14.45'te başlayan 16.25'te bitiyormuş. Evet. 16.25 bitiş saati. Hmm. İki farklı şey. İki farklı oturum. Tekrar bakıyorum. Birçok çünkü şey var. Farklı dal var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 farklı şey var. Seans var. 7 seansın 6'sı 5'i 10 çeyrekte başlıyor. 2'si 14.45'te başlıyor. Ve 16.25'te bitiyor.
0: Derbide hani olsa 19 ama taraftarların gidişi gelişi deplasman tribünü falan deyince
1: yani burada
0: risk görmüşler o zaman yani.
1: Olabilir. Bu temel sebep bu olabilir. Temel sebep bu
0: yani
1: olabilir.
0: Keşke yazsalardı işte.
1: İşte dün de konuştuk, yazabilirlerdi.
0: Peki bir araya gidelim. 7.40 aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.42 Doğru Bilginin adresi Radyo Spor'da bu konuya son noktayı koyacağız şimdi.
1: İnşallah.
0: İnşallah. Dinleyicimize güveniyoruz. ÖSYM çalışanıyım diyor.
1: Kimliğini de göndersin.
0: 25 Ekim'deki ortaöğretim KPSS sınavı 10-15'te başlar, öğlen biter. Arkadaşın akşama kadar süren dediği lisans KPSS. 25 Ekim'de olan orta öğretim olan diyor. Öğlen bitiyor diyor. O gün akşama kadar bir şey yok. Dediği bu.
1: Tam işte biz yetkili de bir ilk öyle yazınca öyle çıktı. Ama sonra tekrar bir şey yapalım dedik.
0: Yok abi, bir mesaj daha var. Yine öğlen bitecek diyor. 25 Ekim'deki öğlen bitiyor.
1: 25 Ekim'de senin dediğin öğlen o bitiyor.
0: Öğlen sonra seans olan başka lisans. O ya olmuş Eylül ayında, ben de şimdi baktım Eylül'de gözüküyor. Lisans KPSS akşama kadar süren.
1: Tamam.
0: Yani o gün için yine bir öğleden sonra bir şey bulamadık. KPSS öğlen bitiyor. Derbi de 19'da normalde oynanıyor pazar günü olduğunda. Bakalım belki çıkar kokusu yakında. Ya da bununla ilgili muhabirler belki bir soruşturma araştırma yapmışlardır. Bugün manşetlere bakarız. Orada bir şey görürsek de söyleriz. Peki biz en son Real Madrid'i, Arda Güler'i konuştuk. Real Madrid şimdi hafta sonu Atletico Madrid deplasmandaki maçla birlikte. Onlar da milli araya girecekler. Bugün de Barcelona'nın ligde karşılaşması var. Bakalım Barcelona da 4-5 atarak gidiyor. Ligde bir Atleti'ye 2 gol attılar sadece. Onun haricinde 4-5 şeyi bu. Barcelona'nın standardı bu. Bugün de tam uygun bir rakip var karşılarında. Ligin yine ekibi Racing Santander'le oynayacaklar. Kendi evlerinde oynayacaklar. Farklı bir galibiyet bir kez daha görebiliriz. Şimdi mesajlara az önce bakıyordum. Konu aslında Real Madrid'ti de.
1: Neye bakacaktın sen?
0: Sen söyle abi.
1: Dün Liverpool'un Tottenham karşısında çıkardığı kadroyla Tottenham'ın Liverpool karşısında çıkardığı kadroyu gördünüz mü?
0: Yok, ben bakmadım kadroya.
1: Dün şimdi karşılaşma yazacağım işte. Bakıyorum böyle nasıl bir kadro çıkartabilir diye iki teknik adam da. Çünkü neticede lig kupası, İngiltere'de genelde teknik adamların rotasyona gittiği bir kupa. Fakat işte sen de söyledin ya, Tottenham ilk kez bir Premier Lig takımına gol attı diye. Tottenham 350 milyon pound harcadı transfere. Premier Lig başlangıcı çok kötü. De Zerbi tehlikede, işi tehlikede. O yüzden doğal olarak tabii Tottenham'ın maça biraz daha önem vermesi beklenebilirdi. Bu da son derece doğal. Ama diğer tarafta Liverpool'da hani sanki de Tottenham'la oynamıyor değil de başka bir alt lig takımıyla oynuyormuş gibi bir kadro çıkardı. Buna rağmen 3-1'lik galibiyet Tottenham'ın aslında ne durumda olduğunu da bence biraz gösteriyor. Yani Tottenham'da Udogi var, ondan sonra Senesi var, Bentancur var, Bergwijn var, Tel var, Gallagher var, Kudus var, Marmuş var. Şeye bakıyorsun, Liverpool'a bakıyorsun. Liverpool'da hani ileri dörtlüde Gakpo'yu hatırlarsın, bilirsin. Bir de o işte genç çocuk vardı geçen sene gol atan. O var. Diğerleri yeni yeni çıkan oyuncular. O yüzden de Tottenham'ın işi bayağı zor gibi gözüküyor. Yani bu sene izledim ben de iki tane maçlarını. Oyun olarak da Tottenham pek bir şey vaat etmiyor. Oradaki hikaye de ilginç. Yani bu kadar fazla para harcayıp bu kadar fazla oyuncu getirip hala takımın bir tepki verememesi. Dün de kupaya veda ettiler. Hani kupaya veda etmek çok önemli değil. Ama oyun olarak bir şey vaat etmemeleri 350 milyon pound harcadıktan sonra çok ilginç.
0: Şimdi ben mesajlara bakıyorum. Bir dinleyicimiz gerçekten şeyi göndermiş. Görev kartı mı diyeyim artık, ona benzer bir şey göndermiş. Eylül ayında o dediği öğleden sonra oturumunu görüyorum.
1: Şimdi biz bunu niye çözmeye çalışıyoruz hep beraber?
0: Çünkü açıklanmadı.
1: Evet. Şeffaf TFF değil mi?
0: Hı hı.
1: Açıklamadı. İstanbul'daki etkinlik sebebiyle dedi değil mi? İstanbul'daki
0: yoğun etkinlik, programı
1: yoğun etkinlik. İşte dün sen bu haberi söylediğinde hat-trick saatindeydik. Ondan sonra İstanbul'da sorduk. 25 Ekim'de yoğun etkinlik ne? Nedir diye. Pek bir şey çıkmadı. Ondan sonra KPSS sınavı çıktı. İşte KPSS'yi de şu an hep beraber imece usulüyle çözmeye çalışıyoruz. Kaçta başlıyor, kaçta bitiyor. O günkü KPSS'de ne var? Yok lisans, orta öğretim. Dolayısıyla TFF'nin bir açıklama yaparken taraftarların zaten bu konuda ne kadar hassas olduğunu bilip biraz daha şeffaf davranması gerekirdi.
0: Şu an ikna olmadı kamuoyu.
1: Yok, o yüzden söylüyorum zaten. Şimdi KPSS diyorsun.
0: Öğlen bitiyor.
1: Heh, o zaman diyor ki insanlar öğlen bitiyor. Ne alakası var?
0: Burada da hadi konuya girmiş olduk artık. Çıkmayalım. Fenerbahçelerin bir isyanı var. Karşılaşma işte 26 Ekim Pazartesi oynanacak. Bu karşılaşmadan önceki hafta içerisinde Şampiyonlar Ligi mesaisi var takımların. Fenerbahçe kendi evinde Slavia Prag'ı konuk edecek. Salı günü oynayacaklar o karşılaşmayı Fenerbahçe kendi evinde. Galatasaray maçı da çarşamba günü Lille deplasmanı bir deplasman. Yani derbiden önce Galatasaray bir gün az dinlenecek. Hatta seyahat de yapmak zorunda kalacak ekstra olarak. Pazar olursa biraz daha yorgun, pazartesi olursa biraz daha dinlenmiş şekilde çıkacak. Genel kanı da dün ilk aklımıza gelen bizim, daha bu yoğun etkinlik falan denmeden önce niye pazartesi? Hani bir takım bir gün geç yapacağı için hani çok tartışma çıkmasın. Biz az dinlendik de deplasmandan geldik. Diğer takım işte rakibimiz iç sahadaydı. Böyle bir tartışma olmasın diye herhalde bu kararı verdiler demiştik. Biraz onu çağrıştırıyor hala şu an yoğun etkinliği bulamadığımız için. Başka bir sebep mantıklı, yani bir gerekçe önümüze sunulmadığı için benim de aklıma bu geliyor. Bu tartışmayı engellemek için pazartesi şey yapmışlar. Benim su bardağı da delik çıktı. Telefon çıkmış.
1: Al şunu.
0: Peki. Evet. Bu yani başka bir sebep şu an gözükmüyor. Buna da Fenerbahçeliler isyan ediyor. Hoşlarına gitmemiş. Bu yani bir avantaj olacaktı Fenerbahçe için maç pazar oynayacak.
1: Tersi olsa, Galatasaraylılar ne derdi?
0: Galatasaraylılar da isyan ederdi.
1: Aynen. Öyle yani bakmak
0: isyan
1: lazım.
0: Edilecek, isyan edilebilecek ya da edilecek değil mi? Edilebilecek bir konu. Evet. Hassas bizim iklimimizde.
1: Öyle.
0: O fikstürler hassas yani.
1: Tersi bir konu olsaydı Galatasaray salı günü iç sahada oynayıp Fenerbahçe çarşamba günü deplasmanda oynasaydı ve pazartesi günü ne alınsaydı derbi, aynı şey konuşulacaktı. Farklı taraf konuşulacaktı. İşte bunu yapmaması lazım TFF'nin. Normalde salı, çarşamba Şampiyonlar Ligi maçları oynandıktan sonra pazar günü maç oynanır.
0: Oynuyor takımlar.
1: Yani perşembe pazar oynuyor takımlar. Tabii. Beşiktaş
0: çarşamba
1: bu hafta
0: pazar ne yani?
1: Beşiktaş bu hafta perşembe pazar oynayacak. Hatta şöyle oluyor. Milli aralara denk geldiği zaman işte bu haftaki gibi, örnek veriyorum, bu hafta deplasmana gidecek takımlar, herhangi bir Avrupa'da bir deplasmana gidecek, sonra dönecek pazar günü oynayacak maçını, milli araya girecek. O yüzden de işte bunları yaptığı anda TFF tartışmayı da beraberinde getiriyor. Burada kimse alınıp gücenmesin. O yüzden söyledim. Tersi olsaydı Galatasaraylılar ne diyecekti? Çok doğru, Fenerbahçe bizden bir gün fazla dinlensin mi diyeceklerdi?
0: Yok. Yo. Bir de o günün fikstüründe hani maçı pazartesi aldılar, derbiyi. Saat 10, derbi bu arada 21.30'da pazartesi akşamı, sanki Şampiyonlar Ligi gibi hani saati 22'ye yakın. Saat 19'da da Beşiktaş, Başakşehir ve Rizespor, Trabzonspor maçları da var. Yani dört büyüklerin maçı aynı güne sıkışmış durumda ve pazartesi günü bugün. Hafta sonunda değil. Bu da tarihte bir iyilik olur diye düşünüyorum. Dört büyüklerin maçının aynı güne sıkışması. Bu da aslında yayıncı kuruluşun pek bir dahli olmadığını da gösteriyor. Yayıncı kuruluşun işine gelmeyecek bir tablo.
1: Gelmeyecek tabii. O da neden? Beşiktaş ve Trabzonspor'un da değil mi?
0: Perşembe.
1: Perşembe günü maçları var.
0: Evet.
1: Onlar zaten pazartesi. Normal şartlarda pazartesi oynamaları lazım.
0: Hatta hayır, pazar da oynayabilir biri. Yani yurt dışında biri pazar. Mesela Avrupa Ligi'nde oynayan iki takım, mesela La Liga'da diyelim ya da Konferans Ligi'nde perşembe oynuyorlar. Biri lig maçını pazar, diğeri pazartesi de oynayabiliyor.
1: Oynayabilir ama normali pazartesi oynamaları. Eğer şey varsa, fikstürde yer varsa, onun devamında bir şey yoksa, Türkiye Kupası yoksa, bir şey yoksa, ikisi oynayabilir pazartesi günü aynı saatte.
0: Tabii ki o da oynayabilir.
1: Onu yapabilirsin. Pazar pazartesi de yapabilirsin. Ama bir takımın Şampiyonlar Ligi'nde salı oynamış, öteki çarşamba oynamış, İki takım perşembe günü Konferans Ligi, Avrupa Ligi oynamış, sen hepsini pazartesi günü oynatıyorsun. Muhteşem.
0: Yani bununla ilgili şu an
1: onu koyamazlardı.
0: Neyi?

0: Mesela Beşiktaş maçını pazara koyamazlardı.
1: Hayır, zaten derbi pazartesi attıktan sonra zaten koyamaz.
0: Normalde de koyamazdı. Şey dedi ya, İstanbul'daki işte, sen dedi ya, pazar pazartesi oynayabilirlerdi.
1: Tamam, onu koyamazdı. Neyi koyardı?
0: Anlatabildim mi?
1: Diğer Trabzon'un maçını ver vereyim. Şimdi onu kapattım da bakayım bir daha. Diğerini koyardı. Diğer maçta Rize Trabzon. Rize Trabzon'u koyar pazara.
0: Rize Trabzon'u koyabilirdi ama işte
1: İstanbul olduğu
0: Trabzon
1: için.
0: şeyde ne derler, o da Avrupa oynadığı için onu da yapmazdı. Ortaya böyle bir şey çıktı.
1: Bakalım Trabzon'da ondan önce maçı kendi sahasında, mesela 22'si Perşembe Hearts maçı, kendi evinde pazara oynayabilir. Seyahat yok, bir şey yok. Rize'ye gidiyor zaten. Deplasman dediğin de Rize sonra.
0: Oynayabilir de oynatamazsın ki Mert. Yani
1: Oynatırsın.
0: oynatamazsın. O zaman
1: Neden?
0: Trabzon'la Beşiktaş isyan eder. Siz deli misiniz der.
1: Hayır,
0: Fenerbahçe.
1: derbiden önce diyorum ben. Derbi pazar oynansaydı Trabzon'da sen pazar oynatabilirdin. Beşiktaş'ta
0: Tamam.
1: pazartesi oynasaydı.
0: Okey. Derbiyi pazara koysan tamam.
1: Ha.
0: Ama hani
1: Öbür
0: derbiyi
1: türlü
0: pazartesiye
1: yok.
0: koyup ondan sonra
1: Hayır.
0: adamı yapsan
1: Kastettiğim o değil.
0: çıngar
1: Kastettiğim
0: çıkar.
1: ideal, hani derbi pazar olacak. Perşembe oynayan ve Perşembe içeride oynayan Avrupa takımı kimse artık, Beşiktaş veya Trabzon. O maç için herhalde
0: Olabilir.
1: Trabzon. Ev sahibi olanı pazar oynatırsın. Deplasmandan dönecek onu
0: Olabilir.
1: pazartesi oynatırsın. Yani bu
0: Öyle olabilir.
1: olabilirdi. Tercih etmemiş gibi gözüküyor federasyon. Onlar da İl Emniyet Müdürlüğü'ne pası attılar. Onlardan gelen talep doğrultusunda. Bakalım, yani burada tekrar başa döneyim. Fenerbahçe'nin bir isyanı var. Bununla ilgili belki yönetim bir görüşme yapıyordur. Bir, hani neden bu karar aldı? Belki bir açıklama gelir. Ama şu ana kadar Fenerbahçe'den de bununla ilgili neden derbi pazartesi aldınız diye bir isyan, bir yönetici açıklaması, bir resmi açıklama ben görmedim. Taraftarın böyle bir isyanı var ama yönetim belki bunu sorar, belki bir açıklama getirir. Onu da bakalım, takip edelim.
0: Ya zaten bu işte bir kere işte il güvenlik ondan sonra valilik dendiği zaman zaten tartışmanın %90'ını kapatmış oluyorsun. O da işin bence kılıfı federasyon açısından. Çok rahat bir şekilde onu kapatmış oluyorsun. O taraf
1: Ama
0: şey
1: onların haberi
0: oluyor
1: olmadan da bunu
0: yani. Ve
1: yazamazlar.
0: yani yazarlar da rica ederler, şey yaparlar. Yani tekrar söylerim, yani İstanbul'da İstanbul'un bu büyüklüğüyle o zaman her türlü organizasyonda İstanbul'da hayatın durması lazım. İstanbul ülke, şehir diyemezsin. O yüzden hani İstanbul'da her gün bir organizasyon var, her gün bir şey var. Hayatta devam ediyor. O işin bence basit tarafı oluyor, kolay tarafı oluyor. Yani böyle bir şey söylendi, tamam biz de o yüzden böyle yaptık diye. Sanki bana biraz onun da kolaycılığı var gibi geliyor.
1: Araya gidelim, 7.55, aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: Yeni saate girdik Sabah Sporu'nda. Şimdi Trabzonspor'la devam edelim. Trabzonspor yeni hocasına dün akşam kavuştu. Sürpriz bir şekilde dün biz programı yaparken, programın ikinci yarısında Thomas Reis ismi gündeme geldi. Trabzonspor'un Alman hocayla büyük ölçüde anlaştığı ve işte gün içerisinde Trabzon'a getirmek istediği konuşuluyordu. Bir baktık, Thomas Saiz zaten bir takımı çalıştırıyormuş. Bulgaristan'da Ludogorets, Bulgaristan'ın son yıllara damga vuran takımlarından birisi. Sezona Konferans Ligi hariç 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlikle başlıyor. İşler yolunda gözüküyor. Ama Trabzonspor çok spesifik olarak bu ismi seçmiş olmalı diye ben dün düşündüm. Biz çünkü dün boştaki hocalara baktık. Yerli, yabancı saydık. Hani Guardiola ve Conte isimleri ortaya atılmışken profili yüksek yabancıları dün konuştuk. Kimler olabilir diye. İşte Vitor Pereira'yı konuştuk. Ne bileyim, Sergio Conceição konuşuldu. Sayısız isim var şu anda boşta ve Türkiye'ye gelebilecek. Ama Trabzonspor sağ gösterip sol vurdu adeta. Takım çalıştıran bir hocaya gitti, bir yabancıya gitti. Ve Thomas Saiz'i Trabzon'a getirdi. Bir gün içerisinde bu transfer bitti. En son tabii Pioli de konuşuluyordu yabancı olarak ama orada tam bir anlaşma olmamış. Artık maddi anlaşmazlık mı, başka sebepler mi? Onu belki muhabirler paylaşırlar ama karar Thomas Saiz olduğu Trabzonspor'da. Fakat hala Trabzonspor'dan konuyla ilgili resmi bir açıklama da yok. Dün hoca Trabzon'a geldi, taraftar karşıladı, üçlüsünü çektirdi, yardımcılarıyla birlikte geldi. Ama Trabzonspor henüz görüşmelere başlan dair bir şey paylaşmadı. Bugün herhalde sabah saatleriyle beraber resmi açıklama gelecektir Bordo Mavili ekipten ve Thomas Sais da tahmin ediyorum ki bugün sıcağı sıcağına ilk antrenmanına çıkacak. Onun da sonuçta bir Galatasaray mücadelesi var. Cumartesi günü oynanacak. Bugün günlerden çarşamba, perşembe, cuma 3 antrenmanlık bir bölüm var. Orada 3 antrenmanda Hüseyin Hoca da tabii ekipte olacağı söyleniyor. Hüseyin Çimşir'in. Onun da desteğiyle takımı Galatasaray maçına hazırlayacak. Sonra bir milyara girecek. Milyara da milli takıma giden kaç oyuncusu olur bilemiyorum Trabzonspor'un ama kalanlarla birlikte kendi oyun planını, oyun kimliğini takıma yansıtmaya, işlemeye başlayacak Thomas Sais. İki yardımcısı da gelmiş Alman hoca. 66 yaşındaki Ton Lokhoff, Ludogorets'teki yardımcısı ve yine aynı ekipten 39 yaşındaki Daniel Zenkovic. Bu iki yardımcı ekipte olacakmış. Ve yine yapılan haberlere göre Hüseyin Çimşir'le beraber Ergin Keleş de antrenör ekibinde Trabzonspor'da yer alacak. Böyle hibrit bir ekip planlamış Trabzonspor yönetimi. Wrightson da dün gördünüz yani gayet mutlu Trabzon'a geldiği için. O da böyle fırsatları kovalayan bir teknik direktör. Geçmişinde bu röportajlarında işte üç büyüklerde çalışma niyetinden bahsetmiş. Onlar olmadı belki ama Trabzonspor'da bir büyük camiayı, çok önemli yıldızları çalıştırma fırsatı elde ediyor. Bakalım nasıl bir uyum olacak Trabzon'la Rice arasında. Rice'ın oyun anlayışı Trabzonspor'u yükseltebilecek mi? Fatih Hoca'yla bu sezon pek iyi başlamadı. Oyuncu grubunu da pek avucuna alamadığını bu sezon için en azından söyleyebiliriz Fatih Tekke'nin. Rice bakalım tersine çevirebilecek mi işleri? Onun için de çok zor bir başlangıç. Galatasaray maçıyla başlamak çok istenen bir durum değil. Ama aynı zorluk büyük de bir fırsatı beraberinde getiriyor. Mesela benzer şeyi İtalyano için de söylemiştik. Yani Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Mitchell'ini çekmek istemezsin ilk karşılaşma olarak, ilk resmi maç olarak. Ama hoca bunu çok büyük bir fırsata çevirmeyi başardı. Mitchell'ini eleyerek. Belki Rice için de böyle bir senaryo olabilir. Tersi de olabilir. Onu yaşayıp göreceğiz. Önünde hani zorlukla birlikte büyük de bir fırsat var. Taraftarı böyle avucunun için alması için.
0: Sen sabah açılışı yaparken bir şey söyledin. Bilmiyorum fark ettin mi?
1: Pot mu kırdın?
0: Yok, pot kırmadım. Ama benim kafamda bir anda acaba mı dedim. Bologna'da Tedesco dönemi bitiyor dedin.
1: Evet.
0: Tedesco mu Rice mı?
1: Valla bir dinleyici yazmış Tedesco olsa daha iyi olmaz mıydı diye.
0: Arada saatler var çünkü.
1: Hı hı. Ne yapacaksın Rice'i getirdikten sonra Tedesco'ya mı?
0: Rice'i getirdikten sonra demiyorum.
1: Olsaydı. Ne diyorsun ya?
0: Olsaydı mesela ben sana masaya bir tarafa Tedesco'yu koysaydım bir tarafa Rice'i koysaydım. Hı hı. Sen hangisini seçerdin şu Trabzonspor kadrosu için? O bakımdan enteresan geldi. Hı hı. Çünkü Bologna macerası iyi başlamadı işte, bitecek artık yani. Bugün yarın belki bu hafta sonu gene kazanamazsa haberler çıkıyor.
1: Yeni hoca bile çıktı bu arada. Paladino, ben söylemedim de Paladino ile anlaşmış Bologna.
0: Anlaştı. O zaman bitiyor artık.
1: Tamam, yani bugün
0: bitti olarak bakabilirsin. Ne düşünürsün sen? Mesela biz dinleyen Trabzon taraftarları ne düşünür? Çünkü benzer profil. Benzer profil. İkisi de sonuçta Türkiye'de çalıştı. Ama bir tanesi büyük bir takımla çalıştı. Diğeri biraz daha uzun süre çalıştı. Samsunspor'la çalıştı. İkisi de kısmen başarılı oldu. Hani Tedesco çok başarısız demek yanlış olurdu. İkisi de Alman kökenli. Biri daha genç.
1: Hı hı. Genelde söyledin mi ama sahaya odaklanan, çok öyle hakem falan konuşmayan, takımını geliştirmeye çalışan, kendine bakan hoca profili. Yani
0: Tedesco'nun mesela sağ dışındaki hareketleri inanılmaz beğenilmişti Türkiye'de. Zaten hak etti de yani, o şeyi, orayı idare etti. Rice zaman zaman sinirlendi. Onu hatırlıyorum ben. Hani bir şeyler söylüyordu maçlarda.
1: Tedesco da sinirleniyordu canım.
0: Hakemlerle alakalı olarak falan. Biraz daha böyle ama şeye göre daha agresif bence. Tedesco'ya göre. Maç sonu açıklamalar olarak söylüyorum. Hı hı. Maç önü maç sonu açıklamalar olarak düşünüyorum. Ne dersin? Hangisi olurdu?
1: Valla Bologna ile bu kadar kötü başlamışken, gönderiliyorken Tedesco'ya gitmek çok doğru mu? Emin değilim abi ya. Hani hiç Bologna macerası olmasaydı, boşta olsaydı
0: belki kesin gündeme gelirdi zaten.
1: Zaten gelirdi de.
0: Kesin gündeme gelirdi.
1: Ama şu halde yani Bologna, girişte söyledim, 4 maç bir beraberlik, galibiyet yok, 3 mağlubiyet, 2 gol atabilmişler sadece. 4 haftada gönderiyor Bologna yani. Bu adamdan olmaz diyerek. Şimdi onun üzerine getirmek, bilmiyorum ya, ben riskli bulurdum.
0: Sen Rice'e giderdin.
1: Yani bu arada giden de gider. Hani Faryol de mesela Porto için riskli bir hamleydi sonuçta. Sondan bir önceki hafta şampiyonluğu kaybetti. Önde götürdü. Oradan müthiş bir başarı çıktı. Hani gelip Trabzon'da da çok fark yaratabilir. Onun analizi daha teknik bir analiz. Şimdi benim yapabileceğim bir şey değil. Ben daha dıştan baktığımda öyle bir dönemden geçen bir hocayı getirmek istemezdim, evet, moral olarak.
0: Tamam.
1: Sen?
0: Ben biraz daha düşünürdüm ya. Ama senin dediğin gibi işin teknik tabii değerlendirmesi de var. Yani hoca eldeki malzemeye göre ne yapacak, ne istiyor, ne planlıyor. Sen dün güzel bir şey söyledin ya. Thomas Reis öyle çok fazla şikayet edecek bir adam değil dedin. Eldeki kadroyla alakalı olarak. Önemli bir detay. Tedesco çok şikayet eden bir adam mı? Yok, o da çok fazla şikayet eden bir şey. O...
1: Medyada olmadı da sonra yönetici açıklamalarını gördüğümüz zaman illa da Şerif, yok illa da şu profil ya, olarak...
0: Bence hani... onu karıştırmayalım.
1: Niye?
0: Çünkü sonuçta sen bunu dışarıya yansıtmadığın sürece belli taleplerini isteyebilirsin, yapabilirsin. Orada bence çok garip bir durum yok. Hı hı. Neticede 20-25 tane genç adamı yönetiyorsun. Kafanda bir oyun planı var. Ona göre bir şeyler kurgulamak isteyebilirsin. Yani bunu yöneticilerinle bence tartışmanda, o fikir tartışmasına girmende hiçbir sakınca yok. Yeter ki oradan kavga çıkmasın, gürültü çıkmasın. Ona ben çok şey yapmam. Hatta bence sağlıklı bir şey o. Bir şeyler talep etmesi, bir şeyler istemesi, bir şeyler üzerinde konuşması. Bence orada büyük bir problem yok. Ama sen bunu mikrofon önüne taşır. İşte benim kadrom çok kötü, çok fazla sakatım var.
1: Yok, onu hiçbir zaman yapmadı.
0: Yapmadı
1: yani.
0: Ben oraya bakarım.
1: Tabii.
0: Yoksa arkada tartış. O yüzden ben biraz böyle daha şey yapardım. Biraz daha arada kalırdım. Neyse, o sabah sen söyledin diye aklıma geldi. Hı hı. Kapayalım parantezi. Enteresan bir zamanlama oldu çünkü.
1: Evet.
0: Yani dün Trabzonspor hocasını getiriyor. Ondan sonra işte Türkiye'de sevilen, beğenilen Tedesco'da birkaç saat sonra artık hani boş bir teknik direktör, görev olmayan bir teknik direktör durumuna geliyor. Bu hikaye dedim 12 saat önce gerçekleşseydi Trabzonspor Tedesco'ya gidebilir miydi? Sen söylerken sabah aklıma geldi. Ben gidebilirdi diye düşünüyorum. Öyle bir şey olabilirdi diye düşünüyorum. Hı hı. Kapayalım parantezi.
1: Bu arada Trabzonspor bu durumun farkına varıp da Tedesco'ya da bir yoklama çekebilirdi. Hani hocası takım çalıştıran birine gitti sonuçta. Hı hı. Trabzonspor, Udogores'e görevde olan birine. Belki Tedesco'nun durumunu da görüp hocam hani sen gidebilir misin? Ya da Bologna ile irtibata geçip ne düşünüyorsunuz? Hani Tedesco'yu gönderecek misiniz? Biz isteyebiliriz gibi. Belki bir şey de yoklamada yapmış olabilir Trabzon şimdi Rice'a gittiğine göre. Birçok teknik adam da konuşuldu. Hı. En kalitelisinden daha işte kalitesiz demeyeyim de işte daha ne bileyim daha isimsiz diyeyim.
0: Ortalamasını.
1: Daha normal seviyedeki hocalara kadar gitti. Belki Tedesco da menajerler aracılığıyla. Sonuçta Tedesco'nun menajeri de bu işin çok uzun soluklu olmayabileceğini hissetmiştir herhalde. 4 maç sonunda. Ama olmadı. Bakalım Tedesco belki, hani senaryo bu, İsmail Kartal'la yollar ayrılırsa Fenerbahçe'nin gündemine gelebilir. Bir arada ya da işte ne zaman ayrılırsa.
0: Artık o da yeter ya Fenerbahçe için.
1: Sen ikincilere karşısın artık.
0: Ay yani eski başkan, eski teknik direktörler, yani Fenerbahçe artık şu şeyden çıksın. Şu zincirden çıksın.
1: Ama hala Tedesco'yu çok seven bir Fenerbahçe taraftar
0: çıkması var. Doğru ama yani
1: çok
0: o...
1: Çok tutuldu yani o.
0: O artık
1: sempatik.
0: Şu anın şeyi değil, bir de çok yeni. Hani Fenerbahçe için.
1: İşte takımı tanıyor. Yeni, daha yeni gitti. Bu takımı tanıyor. Bir sürü oyuncuyu tanıyor.
0: Sen artı Savaş şunu da söyledin.
1: Neler demişim ben ya?
0: Rice Trabzon'a geldi ama Trabzonspor cephesinden daha bir açıklama gelmedi dedin. Uh-huh. Orada bende de şey yaptı. Neyi bekliyorlar? Tedesco. Acaba işte 1 milyon euroluk bir tazminattan bahsettin. Hepsi böyle acaba mı sorularını beraberinde getirdi
1: kafamda. Çok acaba var. Rice işte uçağa bindiği sıralarda belki ya da havalimanına giderken Instagram'dan son maçla alakalı Udogores'le ilgili öyle bırakmaya dair bir şey değil, maçla alakalı böyle bir şeyler, İngilizce bir şeyler yazmış. Hani şöyle bırakıyor havası yok mesela. Bir veda değil, bir şey değil. Maçla ilgili şeyler yazmış. Sonra uçağa binmiş. Trabzon'a geliyor.

0: enteresan vallahi, bilmiyorum, garip bir süreç Trabzonspor'da.
1: Bugün açıklanır ama.
0: Bugün artık gittiğine göre, hani sağlık kontrolünden geçememe gibi bir durumda çok büyük ihtimal olmayacağına göre anlaşmayla ilgili belki sıkıntı olabilir, ama burada bahsedilen rakam maksimum 1 milyon euro. Trabzon için, büyük takımlar için 1 milyon euro öyle çok büyük para değil. Orada da anlaşılır. Hocayla da sözleşmede anlaşılmış olmalı ki zaten Trabzon davet edildi. Bugün anlaşmayı görürüz. İşte ekibini az önce paylaştım. Geniş bir ekibi olacak. Yerli yabancı karışık. Beklenti o yönde.
1: Acaba o paylaşımı yapan mesela Thomas Rice'ın sosyal medya ekibi miydi? Bu gelişmelerden haberleri yok.
0: Haberi olmaması mümkün mü abi? Bilmiyorum. Ben de Bulgaristan basınına bakayım dedim. Hani biz konuşuyoruz da Thomas Rice'ı. Bulgarlar acaba ne yazıyorlar, ne ediyorlar diye. Google'a böyle gelişmiş aramadan Bulgaristan bölgesindeki haberleri çıkar diyorum son 24 saatte. Onlar da genelde bizden kaynak göstermişler. Kendi istihbaratları yok.
1: Haberleri yok. Gazete.
0: Vallahi haberleri yok. Bizden görmüşler. Onlar için de sürpriz. Sonuçta adam hani 9 maç 7 galibiyet 2 beraberlik.
1: Aynen, başarılı. Normal
0: başarılı.
1: Gidiyor yolunda.
0: 1 milyon euro da onlardan çıktı gerçi. Serbest kalma bedeli olarak. Samsun'da 200 bin euroymuş o. Ludogorets'te de 1 milyon euro denmiş. Bakalım Trabzon bugün kap bildiriminde belki paylaşır.
1: Trabzonspor'un tarihinde bonservis bedeli ödenerek verilen ilk teknik direktör olabilir mi?
0: Trabzonspor tarihinde
1: daha önce Trabzonspor bir teknik direktör ödeme yaptı mı?
0: Güzel bir soru. Galatasaray Tudor'a yaptı diye hatırlıyorum, Karabük'ten getirirken.
1: Ben hatırlamıyorum. Büyük ihtimalle ilk teknik adam olacak. Çok önemli değil. Aklıma geldi. Evet, hayırlı olsun Thomas Rice. Thomas Rice Samsun'da iyi işler yaptı. Özellikle Samsun'un tempolu oyunu ve fizik gücü Thomas Rice'ın iyi gittiği Samsun Spor döneminde övüldü ve övülmeyi de hak ediyordu. İyi bir takım yarattı. İyi bir takım yarattığı için zaten ligde 3. olmayı başardı ve Avrupa bileti aldı. Şimdi tabii çok daha farklı bir sınav. Çok daha zor bir sınav Thomas Rice için. Ama bazı şeylere önden başladığı da kesin. Bugün Galatasaray'ı, Trabzon'u, gideceği herhangi bir takımı en son 5 sene önce izlemedi. Yakın hala o takımlara. Kadroları 3 aşağı 5 yukarı bazı değişimler olsa da duruyor. O yüzden de bir şeyi var. Avantajı var. Trabzonspor böyle bir profile giderek orada biraz zaman kazandı. Onu söylemek gerekiyor. Zaman da önemli. Neticede lig başlamış. Trabzonspor ciddi puan kayıpları yapmış. Artı çok kritik bir maç oynayacak, senin söylediğin Galatasaray mücadelesi. Şimdi orada bir şey göstermek zorunda. O yüzden bazı şeylerde Trabzonspor'un o zamanı kısaltması gerekiyordu. Thomas Rice de öyle bir seçim oldu. Bakalım, ben de merak ediyorum. Yani bir taraftan böyle insanın aklına yatan tarafları var. Diğer taraftan bazı riskleri olduğunu söyleyebilirsin. İlginç bir seçim oldu Trabzonspor adına. Ben de merak ediyorum nasıl gelişecek, nasıl gidecek diye.
0: Birkaç mesaj okuyayım. Bir dinleyicimiz, Ludogorets yöneticisi ya da taraftarı olsaydınız ne düşünürdünüz demiş.
1: Büyük balık küçük balığı yer.
0: Hoşuma gitmezdi. Sinirlenirdim.
1: Evet, ne yazık ki. Ne yazık ki.
0: Yani Trabzon'un başına gelse Trabzonlar da sinirlenir böyle bir durumda, ki sinirleniyorlar.
1: Biz daha çok isyan ederiz.
0: Evet.
1: Çünkü bizde futbol daha büyük bir olay. Ama bu iş böyle. Büyük balık küçük balığı yer. Yani şimdi az önce Mert ne diyor? 1 milyon euro Bulgar basınından çıktı diyor. Ve ardından da bizim takımlar için 1 milyon euro büyük bir olay değil diyor. Yani gerçekten 1 milyon euro büyük bir olay değil. Bizim takımların harcadığı paraları düşünürsem, ben dün rakamın daha fazla olabileceğini düşünüyordum. İşte 2-3 milyon eurolardan bahsetmiştim ben. Böyle bir durumla alakalı olarak. O bile normalde takımların böyle acil durumlarda verebileceği, çıkartabileceği rakamlar olarak gözüküyor şu an bize. Ama Bulgaristan Ligi'ne, Bulgaristan Ligi standartlarına, orada harcanan paralara, kurulan kadrolara baktığında belki memnun bile olabilirler.
0: Değil mi?
1: Hani, belki. Hani sinirlenirler tabii. Sonuçta iyi giden bir teknik direktör. Ama biz bu teknik direktörden para kazandık. 1 milyon euro 1 milyon eurodur diye bile bakabilirler. Bu iş günümüz futbol dünyasında böyle. Daha çok parası olan böyle durumlarda oyuncuyu ya da teknik direktörü, işte zaman zaman teknik kadrodaki, kulüp yönetimindeki isimleri parayı vererek, sözleşme yaparak alabiliyorlar.
0: Son 2-3 günde bu Galatasaray'da çim yenileniyor ya, hazırlıklar, işte çalışmalar başladı.
1: İyiydi ya Galatasaray'ın çimi, yapmasaydı Galatasaray.
0: Yok, onunla ilgili şöyle bir espri alımı gördün mü? Galatasaray çim konusunda fırsat transferi kovalıyor. Yani Barcelona'nın o da iyi işte, bileyim, bir takımın aynen. Çim görevlisinin görevine son verilebilir Galatasaray. Onu alacak.
1: O da güzel bir espri oldu. Evet.
0: Bugün Başkan Ertuğrul Doğan saat 12'de Aspor'un canlı yayın konu olacakmış. Dinleyicimiz sağ olsun Vedat Bey göndermiş. Ben de hemen baktım, Twitter'da yazdım. Ulaş Özdemir Aspor yorumcularından ve başkanın da baya yakın olduğunu anlıyoruz. Her röportajında Aspor'da.
1: Zaten bir Ulaş şey oluyor.
0: Özdemir de var.
1: O Ertuğrul'dan Aspor çıkıyor yani.
0: Ertuğrul'dan çıkıyor. Ulaş Özdemir de orada. O da dün tweet atmış. Yarın 12'de canlı yayında olacak. Fatih Tekke'nin ayrılışı, yeni hoca arayışlarındaki süreç ve gündemdeki konulara dair sorularımızı cevaplayacak demiş.
1: Yeni bugün, hoca arayışındaki süreç derken
0: Thomas, neden Thomas Rice herhalde. Rice ismini anmamış da tweet attığında da hani saat 21.58 Rice Trabzon'a
1: çoktan çıkmıştı.
0: Ondan habersiz olması mümkün değil. Bakalım Başkan Ertuğrul Doğan'ı öğlen dinleriz. Öğleden sonra da. Gerçi bugün bir kısa program olacak gibi, bizim basın toplantısı var 14.30'da Beşiktaş'ın.
1: Evet.
0: Ama girişte belki Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarını konuşuruz diyelim. 8.19 yaptık saatlerimizi. Reklam vaktimiz. Reklamdan sonra buradayız.
2: Bertelan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 8.23 saatlerimiz. Trabzonspor'da yeni teknik direktör artık Thomas Rice oldu diyebiliriz. Bugün Alman hocayla sözleşme resmi olarak imzalanacak. Öğle saatlerinde de Başkan Ertuğrul Doğan Aspor canlı yayına çıkıp gündemle ilgili konuşacak. Tabi derbi öncesi, Galatasaray maçı öncesi de başkanlar böyle büyük maçlar öncesi konuşabiliyorlar. Belki bir TFF'ye mesaj hakem üzerinden, ki Trabzonspor son ilk maçın önce mi? Ondan önceki ilk maçın önce mi? Yazılı bir açıklama yapmıştı. Hakemle alakalı, hakem yönetimiyle alakalı olarak burada da bir açıklama gelebilir. Bir yabancı var talebi herhalde, zaten olmasa bile Türkiye Futbol Federasyonu bu karşılaşmaya yabancı var ataması yapacaktır. Galatasaray kazanırsa Trabzon'da puan farkı 9 mu oluyor? İki takım arasında çok büyük bir fark olacak. Daha 6 hafta sonunda Trabzon için de gerçekten çok hayati bir karşılaşmaya döndü daha ligin çok başında. Buraya getirmesi işi tabii Trabzon'un çok iyi değil onlar açısından. Baskı büyük. Ama kazanırsa da az önce konuştuğumuz gibi büyük de bir fırsat var.
1: En azından kaybetmemesi gerekiyor. En azından puan farkını sabit tutması gerekiyor. Yoksa çok zor işi. Trabzon'un.
0: Peki şimdi Trabzon'la ilgili bunu konuştuk. Fenerbahçe'ye geçmek istiyorum Ali abi. Fenerbahçe'yle ilgili böyle çok somut bir haber yok dünden bugüne. İsmail Kartal görevinin başında. Zaten transfer sezonu içerisinde değiliz. Fenerbahçe'nin sahadaki maçı Eyüpspor karşılaşması. Ona konsantre olacak. Onun için antrenmanlar yapacak. Hafta içi bir Avrupa mesaisi yok. Bir şey yok. Kupa maçı yok. Ama Fenerbahçeli muhabirleri okuduğumda ve işte bölüm bölüm kesitlerini izlediğimde genelde gördüğüm şey orada da bir kaos olduğu yönünde. Fenerbahçe'nin içi karışık. Fenerbahçe'de belli başlı problemler olduğu söyleniyor. Dün hani benim takip ettiklerimden sadece Sercan Hamzoğlu ve Volkan Demir'den enteresan şeyler okudum.
1: Ne okudun?
0: Fenerbahçe Kulübü'ne soruyorum diyor Sercan Hamzoğlu. Asensio neden idmana çıkmıyor? Niye sağlık ekibine her gün ağrım var diyor. Hocayla mı problem yaşıyor yoksa gerçekten sakat mı? Ben biliyorum ne olduğunu ama şimdi açıklamak istemiyorum.
1: Aman.
0: Diyor. Ben de sevdiğim bir tarz değil ama neden olduğu belli zaten. Böyle dese de hocayla problem yaşadığı anlaşılıyor. Sakatlık olmadığı belli. Sakatlık olsa söyler zaten Sercan. Ama hocayla problem yaşadığını anlıyoruz bu açıklamasından. Ki zaten Asensio ile ilgili yaz döneminden bu yana hep benzer haberler çıktı. İsmail Kartal'la ilgili problem yaşadığı söyleniyordu. İsmail Kartal'ın hatta Sercan şöyle dedi. Hadi sana daha net bir açıklamasını söyleyeyim. Semedo Talisca Asensio'dan biri gidecekse, ki üçünün de kalmasını isterim demiş habere göre, ama Asensio gitsin. Gidecekse illa biri, hani mecbursak Semedo ve Talisca kalsın, Asensio gitsin diye rapor vermiş. Ama yönetim Semedo ve Asensio'yu tutup Talisca'yı göndermeye karar vermiş. Mesela orada bir anlaşmazlık olduğundan bahsediyor. Fenerbahçe'de milli arada bir teknik direktörlük değişimi olabileceğini yine ifade ediyor ki bu da çok şaşırtıcı değil. Benim de tahminim, yani bir şeyim olsa, tahmin hakkım olsa ben de bundan yana kullanırdım. Bir hoca değişikliği Fenerbahçe'de olacağını ben de düşünüyorum. Volkan Demir ise teknik heyet diyor, Şikriyar ve Ake ile problem yaşıyor. Bu iki oyuncu da takımın, işte Şikriyar zaten bir maç sonu konuşmuştu, oyun anlayışından pek mutlu olmadığını ima etmişti. Ake de benzer şekilde. Hani bizim çok geriye koşmamamız lazım, hani önde daha sağlam bir savunmamız olması lazım şeklinde bir çıkışları olmuş. Ama işte teknik heyetle böyle çok oyun planı konusunda anlaşamadıklarını dile getiriyor Volkan Demir. Hatta el de arttırmış. Çok üzülerek ifade ediyorum. Samandıra'da ciddi bir kaos var diyor şu anda. Yakın zamanda ben bir patlama bekliyorum bu kaosla alakalı diyor. Bunlar bahsettiğim isimler, hani Fenerbahçe yakından takip eden isimler. Şunu düşünebilirsiniz, hani bazen şey de oluyor, Fenerbahçeli olsa da hani muhalif bir Fenerbahçeli muhabir, hani Başkan Aziz Yıldırım mesela, şu an Sercan Hamzoğlu pek yıldızı barışmıyor benim gördüğüm kadarıyla. Hani aleyhte haber yapıyor diyen çıkacaktır büyük ihtimalle. Ama Volkan Demir pek öyle bir isim değil benim bildiğim kadarıyla. Onun da haberleri, istihbaratı Fenerbahçe içerisinde bu şekilde, bunları not almışım.
1: Yani şimdi nereden başlayayım diye düşündüm. Şuradan başlayayım. İsmail Kartal'la alakalı olarak konuşurken sen şöyle bir şey söyledin. Soyunma odasını kaybetse Roma maçındaki performans gelmeyebilirdi dedin.
0: Evet.
1: Şimdi bence bu iyi bir referans. Yani Fenerbahçe futbol takımı Roma karşısında belli bir taktik anlayışla oynadı. Tabii ki taktik anlayış maçtan önce oyunculara aktarılıyor. Aynı zamanda beklenti o taktik disiplini maç içerisinde onu da uygulayabilmek. Fenerbahçe 90 dakika boyunca o anlayışı uyguladı ve başarılı oldu. Galibiyeti kaçıran taraf da Fenerbahçe'ydi. Şimdi o noktada eğer İsmail Kartal'la alakalı olarak oyuncularla, işte Fenerbahçe patlama noktasında olsa oyuncular için kusura bakmayın ama Fenerbahçe'nin Roma'ya mağlup olması İsmail Kartal'ın zaten gidişini çok hızlandırırdı. Geri dönmeyecek şekilde. Yani Fenerbahçe'de Roma maçı sonrası İsmail Kartal o kararı verdi. İstifa kararını verdi. Ama farz et Roma maçı kaybedildi. İsmail Kartal istifa etmedi. Fenerbahçe yönetimi İsmail Kartal'la yolları ayırabilirdi. Roma maçı bence o kadar kritik bir mücadeleydi. Orada pek onu hissetmedik. Fakat ne oldu? Aslında İsmail Kartal hiç yapmaması gereken bir çıkışı yaptı. Bana sorarsan o karşılaşma sonrasında. Çünkü hani Fenerbahçeli taraftarlar ilk Şampiyonlar Ligi maçını oynamış 18 sene sonra. İyi de oynamış. Galibiyeti kaçırmış bir takımla biraz özgüven devşirirken maç içerisinde ve maç sonunda hocalarının açıklamalarıyla bir anda yine kaos içerisinde bir durum buldular. Aslında İsmail Kartal'ın tabii ki sıkıntıları var, belli. O kararı da durduk yere vermedi. Ama bunu işte az önce konuştuğumuz şekilde kapalı kapılar arkasında yönetimle tartışıp, yönetimle konuşup bir çözüm aramaya çalışması, eğer olmuyorsa eyvallah demesi, gerçekten geri dönmeyecek şekilde belki daha şık olurdu Fenerbahçe için. Çünkü şu noktada yani İsmail Kartal ne yazık ki istifa etmeyi de beceremedi. Olmadı. Ve sen bugün pası bana atarken diyorsun ki milli arada Fenerbahçe'de teknik adam değişikliği olabilir. Hı hı. Yani bu felaket olur. İsmail Kartal açısından söylüyorum. Yani İsmail Kartal gitmek istiyor, gidemiyor, ayrılamıyor. Ondan sonra onu milyarda gönderiyorlar. İsmail Kartal açısından süreci yönetme adına felaket bir durum ortaya çıkar. Fenerbahçe'de tabii ki işlerin güllük gülistanlık olduğunu iddia etmiyorum. Orada değilim. Belli sorunlar olduğu açık. Asensio sorunu olduğu açık. Çünkü çok uzun bir sakatlık oldu gerçekten. Söylenenle gerçekleşen arasında son dönemde bu kadar fark olan ben sakatlık hatırlamıyorum. Herhangi bir oyuncuyla alakalı olarak. Hatta genelde son dönemde oyuncular söylenenlerden erken dönüyorlar. Bir hafta da olsa, 3-5 gün olsa da erken dönebiliyorlar. Bu tam tersi oldu Fenerbahçe adına. Bu noktada Fenerbahçe'nin içinde yaşananları tam olarak bilmiyoruz ama o sorunu çözmek için de Fenerbahçe'de yönetimin mutlak surette bir şeyleri değiştirmesi gerek gibi gözüküyor. Artık bu İsmail Kartal'a daha fazla güven vermek, İsmail Kartal'ın takımla beraber olacağını oyunculara aktarmak olabilir. Takımın ağır toplarının biraz daha sorumluluk almasını isteyebilir Fenerbahçe yönetimi. Biraz daha orada barış ortamı arayabilir. Bir sürü şey var. Ama tam olarak tabii sorunu bilmediğim için bilemiyorum. Ancak yani Fenerbahçe bu şekilde gitmez. Orası kesin. Yani Fenerbahçe bu hafta Eyüp'le oynadığı için şanslı. Ama Fenerbahçe bu hafta biraz daha zorluk derecesi yüksek bir takımla oynasa ve işler yine istediği gibi gitmese bütün milyara İsmail Kartal konuşulurdu. Fenerbahçe'de hala konuşulabilir. Ama maçı ben kazanılacak diye düşündüğüm için biraz daha rahat girer diye düşünüyorum, öngörüyorum Fenerbahçe'yi. Yani nereden tutsan bence çok net bir şey söyleyemiyorsun. Şu an Fenerbahçe ile alakalı olarak. İsmail Kartal kalacak mı? Bir şey yok. Kesin bir şey yok. İsmail Kartal'la Asensio arasında büyük problem var mı? Yok diyemezsin. İşte az önce sen söyledin. Skriniar Ake dedin. Mutlu değiller dedin.
0: Dün Genduzu'yu konuştuk mesela. Bu maç erken çıkardı. Evet. Beşiktaş
1: ben,
0: maçına çıkardı.
1: Ben mutlular diyebilir miyim? Diyemezsin. Bir gerçek var. Fenerbahçe'de şu ana kadar hayal kırıklığı. Yani Fenerbahçe'nin oluşturduğu kadro, beklentiler, hepsini beraber, harcanan para, hepsini beraber düşündüğün zaman hayal kırıklığı. 5 haftada bu noktaya gelmemesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Ama Aziz Yıldırım yönetiminin de ben hayal kırıklığı olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadar. Yani bu süreçlerle alakalı olarak mesela Aziz Yıldırım İsmail Kartal duygusal açıklama yaptı diyor. Yani duygusallığına bağlıyor açıklamayı. Ama aynı şekilde mesela İsmail Kartal istifa edemez diyor. Ya neden mesela İsmail Kartal istifa edemiyor? Ya da İsmail Kartal'ın istifa etmesi Aziz Yıldırım tarafından mantıklı bir şekilde mi değerlendirildi, yoksa o da mı duygusal bir tepki verdi? Yani benim olduğum yerde istifa edemez'e getirdi bir anlamda Aziz Yıldırım. Yo, belki istifa etmesi gerekiyordu gerçekten. Ve Aziz Yıldırım'ın da belki gerçekten o istifayı kabul etmesi gerekiyordu. Aziz Yıldırım da orada duygusal tepki vermiş olabilir. Hemen maç sonunda, çünkü İsmail Kartal maç sonunda açıklama yaptı. Aziz Yıldırım da maç sonunda açıklama yaptı. Hı hı. Belki Aziz Yıldırım da biraz düşünmeliydi. Belki o gece üzerine uyumalı derler ya hep hani. Belki bir uyumalıydı. Hani biz İsmail Kartal'ı gerçekten geri döndürmeli miyiz sorusu acaba şeyde tartışıldı mı Fenerbahçe'de? İsmail Kartal çünkü ilk tercihiniz değildi. İsmail Kartal'ı herhalde 3-5 saat içerisinde Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin başına getirdi. Kimse kusura bakmasın ama İsmail Kartal da bu sezon Fenerbahçe'yi çalıştıracağını beklemiyordu. Çok uzun süre Aykut Kocaman konuşuldu. Ondan sonra bir anda o iş tersine dönünce iş bu noktalara geldi. Dolayısıyla bir hayal kırıklığı var. Bence her anlamda var. Yani Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeni kurduğu yönetimin icraatları, yaptıkları, yapamadıkları, verdiği, vermediği kararlar. Bu özellikle son anda kadro planlamasıyla alakalı olarak ayyuka çıktı. Artı Aziz Yıldırım'ın başkan olmadan önce söyledikleri ve başkanlığı sırasında söyledikleri birbiriyle ciddi anlamda çelişti. Orada bir hayal kırıklığı oldu. İsmail Kartal seçimi, İsmail Kartal'ın gelişi, mesela İsmail Kartal, Aykut Kocaman gibi bir numaralı aday olup Fenerbahçe'nin başına gelse bence başka bir hikayeydi. Bu şekilde gelmesi başka bir hikaye. İsmail Kartal şu ana kadar hayal kırıklığı. Artı oyuncu grubunun da performansı gene hayal kırıklığı olarak değerlendirebilir. Yani Fenerbahçe'de iyi oyun olarak Roma maçını kesinlikle ayırırsın. Gençler Birliği maçı da bence mağlubiyete rağmen Fenerbahçe açısından iyi oynanmış. Çok fazla pozisyona girilmiş bir karşılaşma. Onu ayırırsın. Ama bu oyuncu grubundan da daha iyi bir genel performans beklenebilirdi Fenerbahçe'de. Bütün hepsi zaten belli oranda beklentilerin altında kalınca, beklentinin altında kalması büyük takımda zaten eşittir hayal kırıklığı oluyor.
0: Ama bu takım Şampiyonlar Ligi'ne girdi abi. 18 yıl sonra aslında çok da büyük bir başarı. Hani çok efsane oynadı mı Lyon maçları? Tabii ki hayır ama sonuçta iki maç sonunda geçti Lyon'u, Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Yani bu kadar moral verici başka ne olabilir Fenerbahçe için?
1: Vallahi zor. O kadar moral verici başka bir şey bulmak sezonun ilk bölümünde.
0: Yani.
1: Hani normalde sen bana sorsan, ben Fenerbahçe'yi yöneten birisi olsam, ilk 5 haftada puan kayıplarımı Şampiyonlar Ligi'ne mi girelim desen, ben şu anki puanı kabul edip Şampiyonlar Ligi'ne girmek isterdim. Hani lige 5'te 5 ile başlamak mı, Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalmak mı desen, ben lige 5'te 5 ile başlamayı tercih etmezdim. Yani puan kaybedeyim ligde, bir iki tane puan kaybedeyim ama Şampiyonlar Ligi'ne gireyim isterdim. Fakat işte o hava yok. O hava oluşmuyor. Yani o havanın oluşmamasının sebebi de bu süreçteki yapılanlar ve ona verilen tepkiler. Çünkü Fenerbahçe ya bu kadar duygusal olamaz. Bu kadar duygusal yaklaşamaz. Yani Aykut Kocaman'la bir yere kadar geliyor Fenerbahçe. Aykut Kocaman planlarını, programlarını, kamp programını yapıyor.
0: Oyuncularla görüşüyor, Girassi'yle falan.
1: Oyuncularla görüşüyor. Görüşmeler yaptığı söyleniyor. Ondan sonra bir anda bir yardımcı konusundan bütün şey yakılıyor. Bütün süreç gidiyor. Sıfıra dönüyor. Ondan sonra kim var? Sezon başlıyor. Tamam. İsmail Kartal gelsin. Çok ikna edici değil mesela bu durum. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girmiş olsa da ikna edici değil. Ben o yüzden biraz daha filmi geriden başlattım. Bunun yanında işte Aziz Yıldırım'ın, dedim ya, başkanlık öncesinde özellikle işin ekonomik tarafıyla ilgili yaptığı açıklamalar. İşte o oyuncuyu niye almıyorsunuz? Gidin alın. Fenerbahçe gider oyuncuyu alır, getirir. Şimdi öyle olmadı. O kadar kolay olmadı. Zaten Fenerbahçe'yi yönetenler tarafından da söylendi. Şimdi Cihan Bey yaptığı açıklamada ne dedi? Biz, dedi, Fenerbahçe'yi yönetirken, dedi, gittik, dedi, Brezilya'dan, Brezilya milli takımında oynayan ya da o seviyede olan oyuncuları aldık. Toplam maliyetleri 7-8 milyon euroydu, dedi, oyuncuların. Şimdi, dedi, 50-60 milyon eurolara geldi rakamlar, dedi. Bunu idare etmek mümkün değil, dedi. Bunu bizzat Fenerbahçe'nin yöneticisi söyledi. Ve futbolda operasyondan sorumlu yöneticisi söyledi. Bu ne anlama geliyor? Demek ki öyle uzaktan bakıldığı gibi değilmiş artık. Uzaktan söylendiği gibi, hani gitsin alsın gelsin ne olacak işte, biz o zaman yapıyorduk diyor, konuşuyordu Aziz Yıldırım. Demek ki pek öyle olmadığı anlaşılıyor. Şimdi aynı Aziz Yıldırım iki kere üst üste şunu söyledi. Ne dedi? Alırım ben almasına da bunu Fenerbahçe taraftarı ödeyecek. Fenerbahçe taraftarına yazık değil mi, dedi. Bu da çelişki. Yani Aziz Yıldırım'dan beklenen bu değil. Çünkü işte Aziz Yıldırım ne yazık ki, bunu ben daha önceden de biraz anlatmaya çalıştım. Başkan olmadan önceki tüm konuşmalarında hala 20 sene öncesini referans vererek konuşan bir insandı. 20 sene önce biz Kezman'da şöyle yaptık. İşte 2006, 2007, 2008 hep dikkat etme referanslar o dönemlere. Ama artık o 20 sene öncesinin hikayesiydi. O zaman şartlar başkaydı, rakipler başkaydı, federasyon başkaydı, Avrupa piyasası başkaydı, her şey başkaydı. Ama Aziz Yıldırım konuşmalarında oradan pek çıkabilmiş bir görüntü sergileyemiyordu. Bunu söyledim ben burada başkan olmadan önce. Hatta Aziz Yıldırım başkanla niyeti olmadan önce de benzer şekilde konuştuğu zaman aynı şeyi veriyordu. Ne derler, elektriği veriyordu. Biraz geride kalmış gözüküyordu. Şimdi bak, işin pratiğine gelince bir anda ben alırım, o zaman Fenerbahçe taraftarı öder. Fenerbahçe taraftarına mı ödetelime döndü yani. Bunu söylüyor muydunuz başkan? Göreve gelmeden önce. gündemde bile yoktu. Bir anda böyle yeni bir argüman çıktı. Fenerbahçe taraftar

0: Olabilir bak. Olabilir. Fakat bunu çözmek de zaten teknik direktörün, takım menajerinin, Fenerbahçe yönetiminin işi değil mi? İşi dinleyiciler yazmışlar. Mesela Rafa Silva gibi olacak yazmışlar. Mesela o noktaya getirmeden zaten müdahale etmek, çözmek, eğer öyle bir şey varsa, mesela çözülemeyecek bir durumsa, o zaman Talisca'yı tutup Asensio'yu göndermek, değil mi?
1: Tabii.
0: Zamanın varken.
1: Tabii.
0: Ya farz et Asensio beğenmedi İsmail Kartal'ı. İkna olmadı. Ben bu teknik adamla başarılı olamam diye düşündü mesela. Olabilir bak. Bunlar hani çok garip. Bunlar böyle sadece Fenerbahçe'nin başına geliyor diye düşünmemek gerekiyor. Bu her takımda olabilir. Her oyuncu, her teknik adamla problem yaşayabilir. Hele yıldız statüsünde bir oyuncuysa. Olabilir. Ama işte buraları kangrene dönüşmeden, çözülemeyecek noktaya gelmeden görüp çözebilmek de Fenerbahçe yönetiminin ya da futbol aklının, kimse o, teknik direktörün, hatta teknik direktörün görevi. Yani teknik direktör de Asensio'dan verim alamayacağını düşünüyorsa mesela onun kavgasını vermeli. Ya kardeşim, biz bu adamla anlaşamıyoruz, benim taktiğim uymuyor, ben bunu oynatamam, bunu gönderin Talisca'yı bırakın kavgasını vermek de İsmail Kartal'ın görevi. Yönetimi ikna etme konusunda. Bak, bunları farazi konuşuyorum. Ama ne demek istediğimi anlıyor insanlar. Şimdi bugün eğer işler her kötü gittiğinde Asensio konusu gündeme gelecekse Fenerbahçe'de, eyvah. Eyvah ki eyvah. Çünkü Fenerbahçe'nin Asensio'ya ihtiyacı var. Çok ihtiyacı var. Daha dün konuştuk. Yani Fenerbahçe'nin hücumunu toparlayacak oyuncu Asensio gibi gözüküyor. Ama Asensio söylenildiği gibi ağrım var diye eğer gerçekten antrenmanlara çıkmıyorsa, böyle bir problem varsa, o zaman Talisca'nın gitmesi acayip bir hata oluyor. Yani hata değil, acayip bir hata oluyor. Çok büyük bir hata oluyor Fenerbahçe özelinde.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8.46 saatlerimiz, Fenerbahçe'deki gündemi konuşuyoruz. Fenerbahçe içerisindeki işte bazı haberleri, muhabirlerden çıkan, ki bunlar sadece benim notlarım. Dinleyicilerimiz çok sayıda mesaj göndermişler. İşte Serdar Çelikler'in söylediğinden bahsetmişler.
0: Ne söylemiş?
1: İsmail Kartal'ın dönüşüyle alakalı olarak, istifa ettikten sonra işte telefonlara çıkmıyor vesaire, Oğuz Çetin'i kabul etmiyor. Tahir Kıran aracı olmuş, İsmail Kartal'la görüşmüş. Eğer şimdi işte stadyuma gitmezsen istifanı kabul edecek demiş Tahir Kıran güya İsmail Kartal. İsmail Kartal da stada gidip istifası kabul olmasın diye Aziz Yıldırım'la görüşmüş gibi bir şey özünde böyle bir haber. Yani İsmail Kartal'ın da biraz hani blöf yaptı istifa konusunda, aslında kalmaya niyeti olduğu gibi bir yere getirmiş. Hani buradan da çok fazla bir şey çıkmaz diyor insanlar, eğer bu haber doğruysa. İstifa ediyorsun geri dönmeme kaydıyla, ama işte gitmezsen istifan kabul edilecek dendikten sonra gidiyorsun stada ve geri dönüyorsun. Bunların tabii hepsi iddia, ki belki doğru olabilir, olmayabilir, ama Fenerbahçe'de hani problemler olduğu açık. Mesela,
0: ama İsmail Kartal bundan bir şey kazanmadı ki. Hani blöf gibi değerlendirin dedin ya sen. Ne kazandı İsmail Kartal? Hiçbir şey kazanmadı. Daha kötü duruma geldi şu an İsmail Kartal.
1: Ama niyeti belki kazanmaktı.
0: Neyi kazanmaktı?
1: İşte o güveni, neyse. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı.
0: Onu konuşmuştuk. Bence o güveni kazanmak için istifa sinyali verebilirdi. Yani direkt böyle istifa edip bir daha geri gelmeyeceğim demek yerine, hani rahatsızlığını dile getirip Fenerbahçe yönetiminin biraz daha, bir dakika ya hocamız sıkıntı da, biz hocamızı biraz daha koruyalım, kollayalım, Fenerbahçe taraftar da dikkat etsin tarzı bir şey olabilirdi. Ne derler? Öyle bir hamle yapabilirdi İsmail kardeşim. Direkt istifa edip geri döndüğü zaman pek bir güç devşirmedi. Daha da kötü oldu kendi için.
1: Bence de şu an için ona yarayan bir durum olmadı, ama benim dediğim belki o niyetle yaptı. Hani bir güç devşirmek için buradan, ki hani güçlü olduğu bir anda aslında, hani Roma maçı iyi oynanmış bir karşılaşmaydı. Hatta galip gelse, istifa etse belki daha farklı bile olabilirdi. İlk Şampiyonlar Ligi maçı galibiyet bir güç devşirebilirdi belki, ama şu an hiç istediği bir tablo yok. Aynı yani İsmail Kartal'la ilgili insanların düşüncesi.

0: neydiyse bu istifadan önce, sonra da aynı kalmıştır en kötü. Hani iyileşme olduğunu ben de düşünmüyorum. Hatta kötüye bile gitmiştir. Aziz Yıldırım da buradan çok bir şey çıkaramadı iyi anlamda. Fenerbahçe'de çıkamadı. Hiçbir şeye yaramadı yani bu süreç. Bir kazanan var mı?
1: Yok, bir süreçte yani Fenerbahçeli taraftarlar oldu olan. Fenerbahçeli taraftarlar gene huzursuz oldu. Ne olacak bu takımın hali sorusu gene gündeme geldi. Hı hı. Şimdi onlar da süreci görmüyor mu insanlar? Daha çok yeni Fatih Tekke Trabzonspor örneği oldu.
0: Evet, çok
1: daha
0: yakın.
1: Çok yeni oldu. Herkes gördü nereye gittiğini sonucunda. Şimdi Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girmiş, puanını almış. Ligde seriye ihtiyacı var. Bir anda tekrar ortalık karıştı. Çarşı karıştı. Fenerbahçeli taraftarlar da nasıl şey olsun ki buradan, hani kime artı yazsın mesela burada?
0: Yok hani ne oyuncu
1: olur bu? Fenerbahçe yönetimine mi artı yazacak mesela? İsmail Kartal'ın istifasını kabul etmediği için. Fenerbahçe yönetimine artı, bravo, Fenerbahçe yönetimi çok iyi mi yaptı diyecek. Bence pek demeyecek. Hı hı. İsmail Kartal zaten çok olumlu olarak dönmedi. Genel kanı öyle. Yani kim ne kazandı mesela bu işten? Fenerbahçe'nin girdiği bu süreçten kazanan kim oldu? Ne oldu? Bir de üstüne Antep maçında puan kaybedildi.
0: Hı hı. Çok da kötü bir oyunda.
1: Aynen.
0: Hani Roma maçında oyuncu grubu İsmail Kartal'ı hala benimsiyor gibi düşündük. Antep maçına bakarsan da sadece oyuncu grubu pek, evet, İsmail Kartal'ı istemiyor ders diyebilirsin. Şimdi önünde Fenerbahçe'nin bir fırsat diyeceğim artık. Milli ara var. 3 haftalık bir milli ara. Eğer gönderme niyeti varsa İsmail Kartal'ı, bundan uygun bir zaman yok bundan sonra. Yani diğer milli ara zaten daha kısa. O da bir fırsat ama bundan iyi değil. En uygun zaman. Bir de daha işler daha yeni 6 hafta olmuş olacak. Eyüp maçında oynamış olsun hadi İsmail Kartal'la. Çok bir şey kaybedilmiş olmayacak. Yani burada ayırmayıp yolları sezonun yani 4-5 hafta sonra ayırırsan belki sezonu kaybedecek noktaya gelebilirsin. Çok riskli kararlar, yani zor kararlar. Burada en doğrusu göndermek diye bir iddiam yok. Bana kalsa tabii ki göndermek de, kesin gönderirse başarılı olur demiyorum. Kalırsa başarısız olur da demiyorum Fenerbahçe. Olabilir ama benim gözümde buradan çok fazla bir şey çıkmaz bu krizden.
1: Ya o zaman sorulmayacak mı? Adam istifa etmişti. Niye izin verdiniz? Niye izin vermediniz?
0: İşte o yüzden bekletmek de çok büyük risk. Ya sezon sonuna kadar bekleteceksin ya da çok fazla uzamadan Trabzon'un yaptığı gibi bir maç. Değil mi? Bir maç o istifadan döndükten sonra bir Ahmet maçı. Hop, bileti kesti Trabzon ve şu an önüne bakıyor. Fenerbahçe de dediğim gibi ya sezon sonuna kadar gerçekten sabredecek İsmail Hoca ya da bence milli araya yeni hocayla girecek. Girmesi lazım en azından. Benim fikrim o yönde. Yoksa dediğin gibi sorulur.
1: Sorulur tabii yani, canım. Hani
0: beşinci haftada etti. Adam, dördüncü haftada hatta ne beşi. Dört haftada istifa etti. Sen dokuzuncu haftada gönderdin. Adam dörtte istifa etmişti. Niye gönderdin? Göndermedin. Kabul etmedin. Denir. Bakalım bir yönetim belki de onu gösterecek. Bir risk alacak. Tercihler sonuçta yönetimlerinde insanların da kaderini belirliyor. Aziz Yıldırım da bir yıldığına geldi. Aslında çok kaybedecek bir şey yok onun da. Gerçekten bir yıldığına geldiğini düşünüyorsanız, kendi ifadesi o şekilde, kaybedecek bir şey yok. O yüzden aslında daha cesur olabilir Aziz Yıldırım. Burada hani göndermekse göndermek, tutmaksa tutmak. Şu an tutmak daha riskli gözüküyor bence. Ama kaybedecek bir şey olmadığı için yapabilir Aziz Yıldırım.
1: Yani işte mesela Saatin Saran yönetiminde Tedesco'nun Galatasaray maçı sonrası soyunma odasını kaybettiği düşünüldü. Ve Şampiyonlar Ligi'nin riske girdiği düşünüldü. Şampiyonlar Ligi pozisyonunun. Mesela orada bir karar aldılar. Tedesco'yu gönderdiler. Herkes de şaşırdı. Biz de şaşırdık. Hatta şey oldu yani, tepki aldılar o karardan ötürü. Ama bir karar almışlardı. Mesela o zaman. Ve beklenenin aksine bir karar almışlardı. Öyle bir durum yaşandı mesela geçen sene. Hatta geçen sene gene tersine bir karar. İlk geldiği dönemde Saatli Saran yönetimi Tedesco kesin gönderilecek diye düşünüyordu. Mesela onu tuttu. İşte son haftalara kadar da iyi bir şeyle geldi. Mesela böyle örnekler de var. Hani sen diyorsun ya daha zor bir karar tutmak. Ama mesela geçen sene o yapıldı.
0: Evet.
1: Ve bir yere kadar da iyi gitti Fenerbahçe. Ya bu da olabilir ama bunun olması için, bunun olması için gerçekten hani Aziz Yıldırım'ın da İsmail Kartal'a o güveni vermesi gerekiyor. İsmail Kartal'ın da biraz inanması gerekiyor o pozisyonla alakalı rahat olduğuna. Pek o şey de yok gibi, güven ilişkisi de yok gibi. Yani her an kopabilir gibi. Hı hı. O kararı vermek için önce o adama güvenmek gerekiyor. Çünkü Saatin Saran geldiğinde Tedesco'yu kendi getirmedi, tanımaz etmez. Ondan sonra görüşmeler yapıldı. Takımla, teknik direktörle, herkese görüşmeler yapıldı. Ondan sonra dediler ki sorun Tedesco değil. Sorun Tedesco değil'e çıktılar mesela o görüşmelerden. Verdikleri karar oydu. Onu anladılar. Ondan sonra da Tedesco ile devam etmeye karar verdiler. Şimdi sorun mesela İsmail Kartal da olmayabilir. Gerçekten. Hı hı. Olabilir. Yani bilmiyoruz ki. Fenerbahçe takım içerisinde neler yaşanıyor. Ama ne olmuştu? Orada da kadro dışılar olmuştu hatırlarsan.
0: Evet. Tedesco görevde kaldı.
1: Tabii, Tedesco görevde kaldı. Ama bazı oyuncular evet. Kadro dışı kaldı. Ve önemli isimler kadro dışı kaldı. Ondan sonra ama Fenerbahçe bir uzun süre arkasına bakmadı işte. Belki de öyle. Bunu bilemiyoruz ama bir şeylerin değişmesi gerektiği kesin Fenerbahçe'de.
0: Şu an hiçbir şey değişmedi. Evet. Her şey yerli yerinde.
1: Evet. Evet,
0: ne bir zaten, kadro dışı, evet, ne bir hoca.
1: Zaten o yüzden bu haberler çıkıyor işte.
0: Ne bir futbol direktörü hani görevde ayrıldı, ne bir yönetici istifa etti. Herkes yerli yerinde, kadro dışı yok. Evet, şu an her şey aynı. Bir aksiyon gelir mi acaba kadro dışı? Ama Fenerbahçe'nin kadrosu da öyle kadro dışı bırakılacak bir genişlikle de değil şu aşamada. Transfer sezonu da bitti.
1: Ya bunu bir ihtimal olarak söyledim.
0: Ya olabilir ama.
1: Bunu bir ihtimal olarak söyledim. Ben şunu demiyorum. Yani Fenerbahçe oyuncularını kadro dışı bırakmalı. Onu yapmalı, bunu yapmalı.
0: Ama olabiliyor bu tarz şeylerde hocaya güven oy vermek.
1: Bir yerde bir şey olduğu kesin. Onun çözülmesi, bulunması lazım anlamında söylüyorum. Belki hoca, belki sportif direktör, belki oyuncu, belki bir tane oyuncu, belki iki tane oyuncu. Ama bu noktaya Fenerbahçe normal şekilde gelmediği belli. Suyun normal şekilde akmadığı belli.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 9.01 saatlerimiz Fenerbahçe'yi uzun uzadıya konuştuk artık. Başka konulara geçiyorum Ali abi. Bugün çok konumuz yok gerçi ama Beşiktaş'ta şöyle bir gündem.
1: Ya Fenerbahçe'nin de daha iyi olması lazım Mert. Her anlamda. Böyle kendi kendine ateş eden bir kulüp, kendi bacağını sıkan bir kulüp olmaması gerekiyor. Hep böyle oluyor ama Fenerbahçe'de. Uzun yıllardan beri. Ya Fenerbahçeli taraftarları da bence en çok geren nokta bu. Ya durduk yere bir şey çıkıyor Fenerbahçe'de, bir kriz çıkıyor. Ve o krizle beraber bir iki maç kaybediliyor. Ondan sonra zaten şampiyonluk yarışı zora giriyor. Kredin kalmıyor. Şimdi bu haftalarda hep şu söyleniyor. Telafisi var bu kayıpların. Telafisi var. Hem doğru hem yanlış. Aslında telafisinin olmadığını sezonun ilerleyen haftalarında mesela Konya ile evinde sürpriz şekilde berabere kaldığında o puanın telafisi olmadığını aslında görüyorsun. Çünkü kredin az. Geriden geliyorsun. Geriden takip eden takım olduğun için o kadar az ki hata yapma şansın. Bir hata yaptığın zaman işte geride kalıyorsun. Ve bu da kendi kendine oluyor. Yani Fenerbahçeli taraftarlar bence en çok buna takılıyorlar. Hı-hı. Bırak rakibi oyu buyu hepsini. Ama kendine sen baktığın için zaman oradaki huzursuzluk, oradaki sürekli kendi ayağını ateş etme durumu Fenerbahçe'de yıllardan beri devam ediyor.
0: Peki. Beşiktaş'a geçiyorum. Hı hı. Beşiktaş'taki gündem tabii yarın Marsilya mücadelesi var. Yarın daha detaylı konuşacağız. Bugünkü basın toplantısı üzerine de konuşacağız. Almanya'da teknik direktör Jürgen Klopp kadrosunu açıklayacak. Bildin haberine göre de bir numaralı kaleci olarak Marc-André Ter Stegen'i belirlemiş Klopp. Ki Bild de güvenilir bir kaynak Almanya için. Baumann normalde Neuer'in arkasında Nübel'le birlikte Dünya Kupası'nda yer alan isim. O düşünülmüyormuş kadroda. İki numara için de yine Bayern'den Urbik ve Beşiktaş'tan da Nübel adaylar olarak söylenmiş. Açıkçası biraz yadırgadım. Ben de Beşiktaş taraftarı da Nübel'i çok beğeniyor. Şu ana kadar da çok güven veren bir performansı vardı. Ter Stegen'in de son yılları genelde sakatlıklarla geçiyordu. Fakat bu yıl Ajax transferiyle beraber bir istikrara kavuşmuş gözüküyor. 5 maç 2'de konferans ligi 7 maçta tamamında sahada kalmış.
1: Ajax da bayağı gol atıp gol yiyor.
0: Evet. 7 maçta 11 gol yemiş.
1: Evet.
0: Marc-André Ter Stegen.
1: Tüm de yediler gol.
0: Sadece 2 maçta kalesini gole kapatabilmiş. Ama tecrübesi farkıyla herhalde Klopp da Ter Stegen'i bir numara olarak düşünüyor. Ama yani Bauman'ın da olmadığı noktada Nübel bir olsa Beşiktaşlı taraftarlar içinde, Nübel içinde tabii ki başta çok iyi olabilirdi. Belki tabii çok istenecek bir durum değil ama sakatlık riski var Ter Stegen'in. Nübel'e fırsat doğabilir birinci kaleci olma yolunda.
1: Olabilir. Ama Alman milli takımı için zaten ilk 2'de 3'te konuşulmak bile hangi seviyede olduğunu gösteriyor bence. Biraz öyle düşünmek gerekiyor. Tabii ki oynadığın lig çok önemli. Daha önce yaptıkların çok önemli. Neticede Nübel Neuer'in yerine Bayern Münih'te düşünülen bir oyuncuydu. Neuer'in üstün formu devam edince o da kiralık olarak gitti. Kiralık olarak da iyi oynadı. Zaten kiralık olarak iyi oynadığı için Alman milli takımının rotasyonuna girdi. Şimdi bir transfer yaptı. Tabii ki Türkiye Ligi'ne bakış farklı. Bunu biliyoruz. O yüzden Nübel'in biraz daha yerini sağlamlaştırması için özellikle Avrupa Ligi'ndeki karşılaşmalar da bence referans olacaktır Klopp ve ekibi için. Ama tekrar söylüyorum, zaten ilk 2'de, ilk 3'te adının anılması bile seviyeyi gösteriyor. Nübel Beşiktaş'ta yani son yılların herhalde en iyi transferlerinden bir tanesi. Son yılların en iyi transferleri listesi yapsan zaten hani Trossard, Salih ve Nübel'i direkt olarak yazıyorsun.
0: Orkun.
1: Orkun'u yazarsın geçen seneden beri. Yok hani çok kısa sürede yani bu sezon yaptığı transferlerle Beşiktaş o listenin bir kısmını doldurdu o anlamda.
0: Bu sene için.
1: Söylemeye çalışayım. Tamam. Sadece bu sene yapılan transferlerle. Tamam. Belki yarın öbür gün Vlahovic'i de ekleyeceğiz o listeye. Biraz daha kendini bulduğunda. Dolayısıyla Beşiktaş için Nübel bir değer oldu. Bir de çok da şey bir adam. Yani çok düzgün bir adam. O da bence önemli. Kulüple o kimyanı tutması da önemli. Hani rakiple işi olmayan, hakemle işi olmayan. Çok düzgün bir profil olarak gözüküyor.
0: İstanbul kartı var, otobüse biniyor, İstanbul'u geziyor.
1: Evet.
0: Yani bizden biri.
1: Aynen. Hani onlar için şey tarafı, magazin tarafı ama saha içerisinde çok düzgün bir profil olarak gözüküyor. Çok büyük fark yaratabileceğini kalecinin Beşiktaş'ta çok kısa sürede göstermesi de önemliydi. Takıma çok büyük güven verdi. Taraftara çok büyük güven verdi. Beşiktaş bir süreden beri hani kaleci olarak üst düzey bir performans çıkartamıyordu. İyi performanslar çıkartıyordu ama üst düzey performans çıkartamıyordu. O yüzden Nübel'i farklı bir şeye koymak gerekiyor.
0: Bu hafta gerekiyor. Da Ahmet deplasmanı şimdi Beşiktaş'ın önünde. Ahmet ilk maç kendi evinde 3 gol. İkinci maç kendi evinde Trabzon'a 2 gol. Son maç Başakşehir'e 5 gol. 3 maçta 10 gol yapıyor. Maç başına işte 3'ün üzerinde bir ortalaması var Ahmet'in. Nübel'in de en iyi test edileceği maçlardan biri olabilir. Orban son hafta hat-trick yaptı. Şu anda Osimhen'le birlikte gol krallığı listesinde zirveyi paylaşıyor 6'şar golle. Hı hı. Geri kalan hat da çok etkili. Bek Krasniç ben çok beğeniyorum izlediğim maçlarda. Beşiktaş savunmasına bu maç bu sezonki en büyük işlerden biri düşebilir. Hani Mitchell'den maçta da rakip eksik kaldı. Ama bu maç Ahmet 11 kişi Beşiktaş'ı bayağı bir zorlayabilir.
1: Ya buradaki dezavantaj tabii net şekilde Marsilya maçı sonrası oynanacak olması ve pazar günü oynanacak olması ve bir deplasman olması. Örnek veriyorum, Beşiktaş perşembe akşamı Marsilya ile oynadı. Pazar akşamı kendi sahasında Ahmet'le oynasaydı başka bir hikaye. Ama deplasmana gitmesi başka bir hikaye. Beşiktaş biraz onun şanssızlığını yaşadı açıkçası. O yüzden her bakımdan zor ve iyi bir test olacak Beşiktaş için. Hep beraber göreceğiz nasıl bir performans ortaya çıkacak. Büyük ihtimalle Italiano Marsilya maçı sonrası herhalde bir 4-5 oyunculuk rotasyona gidebilir Beşiktaş'ta. Kale aynı kalır büyük ihtimalle. Ama örnek veriyorum, mesela Mourinho'yu görmeyebiliriz Ahmet deplasmanında. Stoperlerden biri bence mutlaka değişecektir Beşiktaş'ta, onu söylemek gerekiyor. Belki Miretti eğer iyileşirse, son durumunu bilmiyorum, ilk kez merkezde forma giyebilir. Miretti giymezse Endidi başlangıcı olabilir. Hı hı. Beşiktaş'ta Vlahovic geçen hafta oynamadı, büyük ihtimalle bu iki karşılaşmada 11 çıkar diye düşünüyorum. Trossard'dan vazgeçmez. İşte Černý de belki başlar ama daha kısa sürede. Belki İlhan'a yerini bırakır. Bazı değişiklikler olacaktır Ahmet deplasmanında. Orada zaten fizik olarak da Beşiktaş'ın belli bir seviyede kalması gerekiyor. Bakalım, ben de merak ediyorum. Mesela Marsilya maçından daha çok, net söyleyeyim ben, Marsilya maçı sonrası Beşiktaş'ın Ahmet'teki performansını merak ediyorum. O benim daha çok ilgimi çekiyor.
0: Marsilya'da zaten yüksek konsantrasyon.
1: Ya yani Marsilya maçı, evet, yüksek konsantrasyon, iç saha. Ondan sonra kazanırsın, kaybedersin. Çok bir şey yok. Zaten Beşiktaş'ın yani fikstürü, işte hesaplamaları yaptılar. Yani 36 takım içerisinde en zor fikstür Beşiktaş'a çıktı. Her maçı zor Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde neredeyse. Hatta bir tane de büyük ihtimalle iç saha avantajından faydalanamayacak Beşiktaş. O yüzden zor bir fikstür. Fakat işte böyle zorlu fikstürlerden sonra nasıl tepki verdiğin zaten şampiyonluk yarışında belirleyici oluyor. O bakımdan merak ediyorum ben.
0: Şimdi bir dinleyicimiz Trossard'la ilgili bir mesaj göndermiş. Trossard neden 2 gündür antrenmanlarda yok? Sakat mı, neden açıklanmıyor diye. Bu konuda evet, Beşiktaş'ta dünden bugüne konuşuluyor. Antrenman fotoğraflarında, videolarında Trossard'ın olmaması, bir problem mi var? Bir de Londra'da galiba görüntülenmiş Arsenal tesislerinde Trossard. Bir açıklama da yok şu ana kadar. Muhabirlerden gelen bir bilgi de yok. İnsanlar da hani kötü düşünmek isteyen kötü düşünmüş. Bir sıkıntı mı var, bir anlaşmazlık mı var? Normal düşünen de olabilir. Özel izin almıştır, İngiltere eşyalarını toplamaya gitmiştir, ailesel bir durum vardır deniyor. Ama bir açıklama olmayınca insanlar kötü düşünmeye de yatkın.
1: Bugün sorulur.
0: Bugün sorulur tabii basın toplantısında. Belki hatta Trossard da çıkabilir. Hiç kendisi de hazır bulunabilir. Bakalım, öğlen göreceğiz. Sorulmayabilir bu arada. Sorulması istenmeyebilir böyle.
1: Ya öyle normalde sorulur. Trossard'la ilgili durum nedir diye. Çünkü hani
0: bu maçta oynayacak mı?
1: Her şeyi de, her sorulan soruyu da kulübü karıştırmaya çalışıyorlar diye almak da büyük alınganlık. Yani eğer şimdi Trossard 2 gün antrenmanda yoksa
0: ve bu gündem olmuşsa
1: sorulur. Trossard sakat mı diye sorulur. Ya bu kulübü karıştırmak için sorulmuş bir soru değildir. Kamuoyunun merakını gidermek için sorulmuş bir sorudur. Yani kamuoyunun merak ettiği şeyleri hemen direkt olarak sormak gerekiyor. Kendimden örnek vereyim. Yani Beşiktaş'ın işte biz maçını verdik. Ben kenardaydım. Trossard o maçta darbe almıştı. Benim kafamda İtalyana'ya çok başka bir şey sormak vardı. Ama Trossard'a sormam gerekiyordu ilk soru olarak. Yani Trossard'a ne oldu? Sakatlığı ciddi mi? Direkt onunla başladım ben. Trossard ne oldu? Hatta işte Çerni'yi de sordum. Çerni de meğer hastaymış. O da güzel güzel anlattı İtalyan'ı.
0: 46'da çıkmıştı değil mi?
1: İçin aynen, hafta başında. İçerisinde şeyi vardı. İşte sakatlığı vardı, hastalığı vardı. Ondan sonra bana oynayabileceğini söyledi. Başladık. Ama işte skor şey olunca çıkardık dedi. Güzel güzel anlattı. Çünkü o anda o merak ediliyor. Hani biraz şey, kendimi övmek gibi oldu ama şey olarak söylüyorum. Yani bir şey merak edildiği zaman hemen sormak lazım fırsat varsa. Trossard ne oldu? Çerni niye çıktı? Aslında ben de güzel teknik bir şeyler böyle kafamda kurmuştum. Güzel bir soru vardı kafamda. Soramadım. Ama merak edildiği için onu ön plana aldık. Bugün de hani Trossard sorulur.
0: Evet, yani böyle bir gündem var. Şu anda taraftar da merak ediyor. Hani bir problem olmasa bile izinli mi? Olabilir, insan işler bunlar yani. Yani antrenman.
1: Sakat da olabilir yani. Ne olacak?
0: Ağrısı olabilir.
1: Aynen, sakat olabilir.
0: Dinlenmesi gerekiyor olabilir. Sezon içinde işte dediğin gibi darbe aldı. Belki yük bindi. Sonuçta bir de Dünya Kupası oynayan oyuncular bunlar. Sıkıntılar yaşıyor olabilirler. İtalyan'da da cevaplayabilir bugün eğer soru gelirse. Beşiktaş'la ilgili aldığım diğer notta bu PPDA verisi çok merak ediliyor. Beşiktaş'ta Önder Özen bu konuda çok iddialıydı. Beşiktaş'ın bu istatistikte zirvede olacağını söylüyordu değil mi? Hani zirvede oluruz ama ligde nerede oluruz onu zaman gösterecek diyordu. İlk 5 hafta itibariyle bu veride Beşiktaş gerçekten lider. 9-22 gözüküyor. Bunun az olması önemli. İkinci sırada Fenerbahçe var. 10-18. Üçüncü sırada Galatasaray var. 10-71. Dördüncü sırada da Trabzon var. 11-42. Dört büyükler ilk 4'te yer almışlar. Gaziantep 5. Rize 6. Konya 7. Göztepe 8 diye gidiyor Beşiktaş. Ki bir deplasman derbisi de oynadı bu 5 hafta içerisinde. Önemli yani bu istatistikte o şeyi, vaadi gerçekleştirdi şu ana kadar siyah beyazlı ekip. Oyun olarak da hani istatistiğe bakmadan zaten aynı oyunu oynamaya çalıştığını Beşiktaş'ın görüyoruz. Belki bir Alanya maçı bu açıdan sıkıntılı gözüktü lig açısından, ama onun haricindeki maçlarda aynı oyun sahaya yansıdı. Bakalım bu hafta Ahmet, zorlu bir deplasman şartları itibariyle, hem Ahmet'in iç sahadaki performansı, Marsilya dönüşü olması biraz sıkıntı yaşayabilir Beşiktaş fiziksel olarak. Onu da rotasyonla işte destekleyebilir senin söylediğin gibi. Benim Beşiktaş'la ilgili haberlerim bunlar. Birkaç dinleyici mesajı okuyalım. Beşiktaş'la ilgili konuştuk, mesajlara bakmadık. Ali abi, Avrupa dönüşü lig deplasmanını şansla mı değerlendiriyorsun demiş. Sen ne dedin ki tam olarak?
1: Şanssızlığı oldu dedim. O da diyor ki yani fikstür bu şekilde ayarlanıyor. Ha. Kasten. Söylemek istediği o dinleyici.
0: Ha, uf. Ben çok safça okudum mesajı. Ama biriyle oynayacak sonuçta yani. Her zaman ya da işte içeride bu... olmuyor. Beşiktaş'ın da biliyorum, farkındayım. Son yıllarda fikstür konusunda en yani, şikayetçi olan takım.
1: İşte Beşiktaş Avrupa dönüşleri deplasmana gidiyor mesela. Yani geçen sene de o kurayı çekmişti ya.
0: Ama işte kura adı üstünde yani. Ya Trabzon ya Beşiktaş. İşte ya Fenerbahçe
1: Beşiktaş
0: ya Galatasaray.
1: Geçen sene Avrupa'ya gidemeyince
0: kendileri çekiyor bile kurayı.
1: Problem olmamıştı. Ama işte 8 Avrupa maçının sonrasının ağırlıklı olarak deplasmana gittiğinde taraftar da konuşur.
0: Yok, konuşur
1: kura
0: da.
1: Kura yani ona bakmaz.
0: Farkındayım, bakmıyor da biraz alınganlık oluyor bazen. Yani Fenerbahçe de bunu yaptı işte. Kendileri çekiyorlar kura yani. Ya Galatasaray ya Fenerbahçe. Önce Fenerbahçe yönetici çekiyor mesela. Kura aleyhine çıkıyor. Hop Galatasaray kayrılıyor bilmem ne. Diğerini çekseydin siz kayrılan taraf olacaktınız. Yani bu kadar basit kura çekiminde. Beşiktaş'ın da durumu çok
1: i̇şte
0: farklı değil
1: bunu,
0: yani burada.
1: Yani bir tarafın kayrılmasına gerek var mı? Ya da kayrılmasını hissettirdiği gibi olmasına gerek var mı? Bunu mesela federasyon niye ayarlayamıyor?
0: Bak yani, o daha güzel bir soru. Onun üzerinden yürüse takımlar daha güzel. Hani biz
1: süre her şeyi
0: bizim aleyhimize şey yapıyorlar demeseler, senin dediğin gibi mantıklı ilerleseler daha iyi, daha yapıcı.
1: Her şeyi fikstüre yükleyebiliyorlar. Fikstür algoritmasına yükleyebiliyorlar. Bunu da yüklesinler. Yani desinler ki bir takım Avrupa dönüşü işte 4 maç iç saha, 4 maç deplasmanda oynayacak desinler. Algoritma da ona göre bir şey yapsın. O zaman çok fazla tartışma olmaz. Her şey yüklenebilirken fikstüre bu niye yüklenemiyor? Bu da yüklenebilir. İstesen yaparsın. Yayıncı kuruluş falan demeyin. İşte işinize geldiğinde 3 büyüğü aynı gün oynatıyorsunuz. Demek ki bununla da alakası yok. Sabah konuştuğumuz konu. Kaç Ekim oluyordu?
0: 26.
1: 26 Ekim'de Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray aynı gün maç yapacaklar. Demek ki olabiliyor. Hani olmasına gerek yok sürekli olarak, ama olabiliyor. Demek ki orada yayıncı kuruluşun bir şeyi yok. O anda üzerine bir etkisi yok.
0: Mesela şey de söyleniyor. İşte aynı gün İstanbul'da iki büyük takım maçı olmaz ama o gün olacak, hem de pazartesi bir hafta içi mesaisinde.
1: Ya hepsi olur. Özel şartlar,
0: istisnai şartlarda olur. Olması gerekir. İstisnai durum yoksa olmaması tercih meselesi. Avrupa'da da olmuyor bu arada. Avrupa'da aynı şehirde aynı gün iki takım maçına izin verilmiyor. Hani biz de vermemeye çalışıyoruz. Onlar da vermiyor hani. Perşembe ise iki takım İstanbul'daki maçı, birini çarşambaya alıyorlar mesela erken
1: ya
0: sahip.
1: Doğru, ama mesela Londra'da kaç tane takım var? Londra'da cumartesi günleri kaç maç oynanıyor? Ya sadece Londra üzerinden gitsek çok da garip bir şey olmadı. Çıkar yani hani maç demek savaş demek değil ki. Yani insanlar gidiyorlar, maçları düzgün düzgün izliyorlar. Ondan sonra evlerine gidiyorlar. Hani böyle çok abartılacak bir şey değil. Londra'da kaç maç oynanıyor? Cumartesi ya da pazar günleri. Londra takımı şeyini düşün.
0: Abi, İstanbul'da da çok oynanıyor aynı gün. Sonuçta Ümraniye Spor'un da maçı oluyor.
1: Aynen.
0: Londra'da da Crystal Palace'ında oluyor da, burada büyüklerin, üç büyükler özelinde taraftarların i̇şte birbiriyle çatışma ihtimali
1: üzerinden
0: konuşuluyor.
1: Biz böyle bazı şeyleri biraz çok şey yapıyoruz. Ben abarttığımızı düşünüyorum. Yani o biraz böyle kılıfı oluyor işin. Yani insanlara sanki onu da olabilecekmiş gibi yansıtıyor. Yok, olmayabilir yani. İnsanlar bugün yani çok ufak bir kesim böyle maça giderken birine saldırayım, kavga çıkartayım diye gider. İnsanlar artık o şeyden uzaklaştı. Herkes maç öncesi eşiyle dostuyla buluşuyor, yemekler yeniyor. Ondan sonra beraber maça gidiliyor. Eskisi gibi 5 saat 6 saat önceden de maça gidilmiyor.
0: O kavga ortamı sosyal medyada mı sence sadece?
1: Hayır, dışarıda da olabilir de bu kadar abartıldığı kadar, hani bu kadar böyle işte aynı gün iki büyük takım oynayamaz yani. Kadıköy'de Fenerbahçe oynarken neden Beşiktaş oynayamasın? Ya da Galatasaray orada oynarken diğer tarafta Fenerbahçe niye oynayamasın? ben biraz böyle kolaya kaçıldığını, insanlara o şeyin yüklendiğini, hani işte bunlar kavga ederler, olay çıkartırlar, olay çıkar gibi böyle hani insanlara yüklendiğini düşünüyorum. Ben genel olarak baktığımda artık onun biraz uzaklaştığını görüyorum. Geçen gün vardı, hatta o da çok eleştirildi. Beşiktaş'ın bir maçı sırasında Galatasaraylı bir baba çocuğunu almış. Ondan sonra hatırlıyorsun değil
0: stadın
1: mi onu?
0: Orada
1: hatta
0: duruyor.
1: Çok eleştirildi.
0: Bilerek yapıyor.
1: Tabii yani. Bilerek yapıyor diye yani.
0: Bir mağduriyet çıkıp
1: bir mağduriyet çıkarsın da kamera şeyler... çekeyim ondan sonra işte bir şey çıkarsın diye. Haklı da olabilirler.
0: Olabilir.
1: Ben de o mantaliteyle gittiğini düşünüyorum.
0: Olabilir.
1: Ama bir şey oldu mu?
0: Olmadı.
1: Olmadı.
0: Olmadı.
1: Bir şey olmadı.
0: Peki.
1: Yani biraz insanımıza güvenmek, biraz bu şeylerin normal olduğunu insanlara bence aksettirmek gerekiyor. İnsanlara da o güveni vermek gerekiyor yani. İnsanlar da biraz o şekilde hareket etmeyi toplum içerisinde. Yani ne olacak, rakip takımın maçı var diye illa kavga mı çıkması gerekiyor? İlla birilerinin birilerine saldırması mı gerekiyor yani? O biraz benim işte çocukluğum döneminde 90'lar. Hani maça giderken taraftarlar arandı. Şöyle haberler yapılırdı. Sen hatırlıyor musun? Taraftarlar arandı. 12 bıçak,
0: evet.
1: 8 kesici tamam. alet.
0: Bu deplasman otobüsü değil mi?
1: Deplasman otobüsü ya da işte herhangi böyle yani derbi öncesi otobüsü. Falan böyle bir şeyler, ha. Bir şeyler böyle. Böyle haberler çocukluğum onlarla geçti benim yani.
0: Ben de yetiştim onlara. Antep'ten Efkan, o da Avrupa dönüşü deplasmana gidiyoruz ama Avrupa öncesi de evdeyiz. Rakiplerde de bu yok demiş. O da o taraftan.
1: Avrupa bakmış. Öncesi evde olmakla Avrupa sonrası evde olmak arasında çok büyük fark var. Çok büyük fark var. Avrupa sonrası evde olmayı 100 kere tercih ederim.
0: Avrupa öncesi deplasmanda olmayı
1: tercih
0: ederim.
1: Avrupa öncesi deplasmandaydım. Ne olacak yani? Önemli olan o değil ki. Senin hırpalandığın maç zaten Avrupa. Avrupa'da hırpalandıktan sonra fizik olarak, tempo olarak, mental olarak sen bir de git bakalım deplasmana. Hangisi daha kolay? Hırpalandığın bir maçtan sonra evinde oynamak mı daha kolay? Deplasmanda oynamak daha kolay. Yani. Hiç alakası yok ikisinin birbiriyle. Avrupa'da 100 tane maç yapayım. 100 tane maçtan sonra da iç sahada oynamak isterim. Bir tane deplasmana gitmek istemem. Hatta İstanbul'da Başakşehir'e de gitmek istemem. Hep kendi sahamda oynamak isterim. O kadar büyük fark olduğunu düşünüyorum.
0: 9.21 ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. Bitcoin fiyatını söyleyeceğim BTC Türk'ten. Şu anda bir Bitcoin 75.950 dolardan işlem görmekte. Dün 77.000 dolar seviyesindeydi ama Amerika'dan gelen haberler pek iyi değil. Onun etkisiyle beraber ufak bir geri çekilme oldu. Yalnız o geri çekilmeden sonra da yatay bir seyre Bitcoin kavuştu. 75.000 bandında gidiyor fiyat. TL olarak da 3.692.753.
2: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
0: 9.25 saatlerimiz. Şimdi Galatasaray'dan devam edeceğim. Galatasaray'da Trabzonspor maçı. Bir numaralı gündem. Trabzonspor maçına dair de en çok merak edilen konu Victor Osimhen'in bu karşılaşmada oynayıp oynayamayacağı. Şu ana kadar Osimhen'le ilgili olumlu bir haber yok antrenmana çıktığına dair. Nevzat Dindar bugün bir haber yapmış Milliyet'te. Osimhen'in durumu son antrenmanda belli olacak diyor. Sakatlığı bulunan Nijeryalı Yıldız'ın forma giyip giymeyeceği cuma günü Kemerburgaz'da yapılacak son antrenmanın ardından netlik kazanacak demiş.
1: Herhalde kadroda olacak ama.
0: Yani çok kötü bir senaryo. Yani olmaması senaryosu bence de konuşulmuyor. Şu an beklenti en kötü kadroda olması Victor Osimhen'in ama Osimhen olduğu için tek antrenmanla ilk 11 bile çıksa herhalde kimse şaşırmaz. Milli araya gidilecek. Gerçi milli arada o da Nijerya ile olacaktır. Ama o fedakarlığı yapan, erken dönen sakatlıklardan bir isim Victor Osimhen. Dönmezse de son maç performansıyla birlikte Deniz Gül bir kredi sağladı kendine. Osimhen'e alternatif olabileceğini gösterdi. Leo işte yavaş yavaş form grafiğini yükseltecek. Barış, Sane, Yunus, Batrakov hücum silahları Galatasaray'ın çok Osimhen'sizde.
1: Galatasaray'ın da kredisi var ama.
0: Hı hı.
1: Yani Galatasaray sadece 2 puan kaybetti ligde. Trabzonspor geride kaldı. Fenerbahçe geride kaldı. Beşiktaş yakın. Ama daha da 5. hafta. O yüzden hani Galatasaray için Mesela Osimhen'i direkt riske etmesi gereken bir karşılaşmada değil. Sezonun 29. 30. haftası olsa, puan cetveli şu şekilde olsa, arkanda bir takım bir puan geride olsa, o zaman riske edersin. Ama şu an hani direkt böyle Osimhen'i riske edelim, bu maçı mutlak kazanma zorundayız gibi bir durum olmadığı için Galatasaray'ın belki biraz daha temkinli yaklaşabilir. Hı hı. O yüzden de hani kadroda olacaktır. Belki maçın skoruna göre Osimhen'e de yer verebilir diye düşünüyorum Galatasaray. Galatasaray bu maçı kaybetmediği sürece hiçbir problem yok bence.
0: Liderliği kaybedebilir.
1: Çok önemli değil.
0: Beşiktaş'ın Ahmet'i yenmesiyle birlikte.
1: 5. 6. haftada liderlik çok büyük önemi yok. Kazanırsa tabii çok çok gene büyük bir avantaj Galatasaray için. Ama hatta kaybetse bile öyle çok acayip bir şey değişmez Galatasaray'ın kendi şeyinde. Biraz morali bozulur. Ama normal şartlarda hani Galatasaray dediğim gibi Osimhen'i böyle çok illa oynamalısın. Çünkü cuma günü diyor bak mesela. Cuma gününe kadar demek ki antrenmanı çıkmayacak herhalde. Hı hı. Anladığım o eğer öyle diyorsa. Yani çok o riske alınacak bir durum olarak görmem ben. Fakat diğer taraftan da aynen senin dediğin gibi yani Osimhen eğer o gün kendini iyi hissederse, antrenmanda çalışırsa pat diye de başlayabilir. Hatta belki Okan Buruk Osimhen'i kenarda tutmak ister de Osimhen oynamak isteyebilir. Hı hı. O bile Galatasaray'da şey arasında var, senaryolar arasında var.
0: Osimhen bir de ilk 11 çıktı, bazı maçlarda yoruldum, artık bittim, beni çıkardı diyor mesela. Hı. İlla 90 dakikada Icardi gibi sahada kalayım demiyor. Çünkü Osimhen yüksek eforla oynuyor. Mesela yoruldum artık biraz rölantide gideyim demiyor. Adam her anında katkı veriyor. Veremediğini hissettiği anda da çıkmak istiyor. Farklı bir oyuncu yani Victor Osimhen. Belki öyle de olabilir ilk 11 başlayıp yorulduğunu hissettiği anda kenara bir işaret yapıp denizde değişebilir.
1: Zaten bütün olasılıkları söyledik artık. Bunlardan biri mutlaka olur herhalde diye düşünüyorum.
0: Olur canım herhalde. En söylemediğimiz kadroda olmaz.
1: Kadroda olmaması olur yani.
0: O çok büyük sürpriz.
1: Kadroda olur dedik, duruma göre girer dedik. Sen 11 başlar ondan sonra yorulunca çıkabilir dedin. Daha ne söyleyelim yani. Muhteşem tespitler oldu.
0: Yani bilmiyoruz ki.
1: Osimhen'in Trabzon deplasmanı için.
0: Senaryoları dinleyicilerin kafasında canlandırdık. Lemina ile ilgili bir şey okumuyorum haberlerde. Singo zaten milli ara dönüşü takıma katılacak deniyor artık. Galatasaray'da da bu hafta Batakov herhalde 11'e döner. Bir maçlık bir dinlenmeden sonra. Leao barış kanatları olur. Hı hı. İleride de işte Osimhen'in durumuna göre şekillenir. Merkezde son maç Torreira Sara'yı gördük. Sara pek beğenilmedi. Leslie Gochupu da oyuna girdikten sonra bayağı beğenildi. Doğru. Ben de beğendim. Top taşıdı, savunma hamleleri yaptı. Fiziği de gerçekten çok iyi bir orta saha için, yani boylu poslu bir oyuncu. Acaba deplasman olduğu için biraz daha böyle savunma gücünü yükseltmek için Sara yerine Leslie'yi tercih edebilir mi diye düşünüyorum. Onun haricinde zaten geride de bir sürpriz olmaz. Jakobs'a tekrar ilk 11 gelir. Abdülkerim, Davinson, Şalay ve Uğurcan olur.
1: Mesela Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için söylediğim bu karşılaşma için de geçerli.
0: Orta sahayı almak mı?
1: Tabi yani şu an orta sahada Fabinho tek gözüküyor. Galatasaray'da Batrakov'da öyle ileride duran mesela Muçi tarzı bir 10 numara değil Batrakov. Batrakov daha merkezileşebiliyor. Top alışverişine girebiliyor. O yüzden mesela şu an Galatasaray merkezde büyük bir avantaja sahip. Esas düşünmesi gereken
0: Saralı da kadro içinde aynısını düşünüyorsun değil
1: mi? Tabii. Sara, Torreira, Batrakov. Karşısında hani Fabinho var. Bir de artık yanında kim oynayacaksa.
0: Ozan
1: 2'ye kalıyor. Neredeyse 3'e 2 kalıyorlar.
0: Diğer oyuncu da Salah gibi evet gözüküyor. Ya da Muçi artık.
1: Muçi de olsa Salah da olsa aynı şey. Hı-hı. Bence çok fazla bir şey değişmiyor. O yüzden mesela Galatasaray'ın merkezde büyük bir avantajı var şu an. Dolayısıyla merkezde sayısal üstünlüğe sahipken mesela Leslie'ye çok gerek yok. Sara gibi daha top yapabilen, topun sende kalmasını sağlayabilen bir oyuncuyla tamamen oyunu kontrol edip daha fazla istediklerini yapabilirsin bence. Yani Torreira Fabinho eşleşmesi zaten birebir gibi. Onlar birbirlerini dengeler. Ama Sara artı Batrakov farkıyla Galatasaray oyunu istediği gibi yönlendirebilir diye düşünüyorum. Yani Trabzonspor'un sınavı da bu karşılaşmada merkezde olacak. Hı hı. Trabzonspor'un merkezi çözmesi gerekiyor. Nasıl çözecek Thomas Reis bilmiyorum ama Çünkü hani Fenerbahçe gibi 3 tane oyuncu da zor çıkartıyorsun Trabzon'da.
0: Yabov Hokali antrenmanlara başlamış. Bir yarım saat kadar oynayabileceği söyleniyor ama ilk 11 başlamayacak.
1: Tabii hiç hazır değildir.
0: Yedekten girmesi.
1: Bayağı uzun bir sakatlık geçirdi.
0: Aynen.
1: Hiç hazır değildir maç temposuna. Hatta oynasa da beklenen performansı da veremeyebilir. Hani işte Melih Trabzon'da bir alternatif.
0: Valla sen demesen ben diyecektim.
1: Yani Fabinho, Melih, Ozan yapmaz.
0: Yok, o çok iddialı.
1: Aynen, çok iddialı olduğu için onu o yapmaz.
0: Bir, ama işte mesela Fenerbahçe için söyleniyor böyle 11. Kante, Gündüz, İsmail yapılabilir diyorsun sen de. Trabzon'da.
1: Ama işte orada biraz da şeyle alakalı. Hani oyuncu profilleriyle alakalı. Şimdi Fenerbahçe'nin saydığın oyuncuların profilleri bayağı yüksek profil. Trabzon'da saydığın zaman biraz daha hani Fabinho dışında vasat oyuncu şeyinden oluyor. Öyle doldurduğun zaman işin daha zorlaşıyor. Yani mesela Kante'nin top taşıma ve kilit pas verme özelliğini işte gördük. Şeye verdi. Değil mi? Hangi karşılaşmada verdi?
0: Muriç'e verdiği pas.
1: Muriç'e verdiği pas. Hı hı. Hangi maç?
0: Roma maçında.
1: Roma maçında o işi yapabildiğini gördük. Gendüzi sızmaları yapıp karşı karşıya kalabiliyor. İsmail zaten daha geride tercih ediyor. O yüzden biraz profil farklılaşıyor. Fakat ne olursa olsun yani Trabzonspor merkezde eksik kalacak Galatasaray karşısında. Hı hı. İşi zor yani o yüzden.
0: Trabzon'da ya Yabolf Olkaylı'yı söyledim mi de Batagov o da sakatlığını atlatmış. Ama tabii bu maçta kadroda olması beklenmiyor. Milli ara dönüşü Samsun maçı hedef olarak belirlenmiş Batagov için de. Bu yıl da Savic çok fazla eleştiriliyor Trabzon'da benim okuduğum kadarıyla. Ben izlerken hani o kadar sırıttığını hissetmedim ama okuduğum yorumlarda Savic bugün de geldi mesela mesajlarda. Bir dinleyici hani basın mensupları neden Savic ve Onuachu bu kadar kötü performansa rağmen oynamaya devam ediyor. Bu niye sorulmuyor demişti. Batagov da herhalde döndüğünde Weivu'yla ikili olacak zaten. Savic'e de kulübesine çekilecek orada. Batagov eğer hazır olabilirse büyük katkı sağlayacaktır. Sakatlık öncesi fark yaratan oyunculardan biriydi. Bitşiabu ile ilgili de böyle birkaç gündür şu haberler yapılıyor. 110 kilo gelmiş. 1 metre 96 santimlik oyuncu. Yavrunda %18'miş. Yavrunun kaç olması gerekiyor? %10'un altında mı?
1: Anladığım kadarıyla %18 olmaması gerekiyor.
0: Onu ben de anladım. İşte kaç yani?
1: Senin bu şekilde İdeali. Söylemenden dolayı.
0: Sen daha böyle spor yaptın. Onlara kafa yormuştun zamanında.
1: Yordum da yavrunu falan benim çok ilgimi çeken şeyler değildi de genelde böyle %10 civarı falan çok iddialı oluyor.
0: Bayağı sporcuların da olması beklenen o zaman.
1: Bilemiyorum işte futbolcularda aynı şey mi geçerli. Yani %10 yaptığın zaman çok iyi oluyor. Hmm. Ötekiler zaten %10'un altı yarışma şeyi gibi oluyor neredeyse herhalde yağ oranı olarak. Ama o haberleri ben de okudum. Ama kilo fazlası
0: bu,
1: olduğunu.
0: Yani bu anlamıyorum ben Leipzig'de sezon başı kampı yemiş olması lazım bir şey bunu. Deniz'in öyle. Hadi Leo bu süreci biraz daha farklıydı ayrılmak istediği için de bu oyuncuların hala hazır olmaması da hani geçtim maç ritmini bu sezona hazır değil gibi adamlar hani ilk 11 çıkma değil de sezon kampı sanki yememiş gibi söyleniyor hep böyle kilo fazlası yok hazır değil. O bayağı garibime gidiyor benim Galatasaray'da. Peki 9.35 saatlerimiz Galatasaray'la ilgili. Bu hafta Galatasaray'a mı şans veriyorsun Ali abi yoksa Beşiktaş'a mı şans vermiyorsun? Hangi takım kazanmaya daha yakın demiş.
1: Hangi takım kazanmaya daha yakın? Galatasaray daha yakın. Çünkü Avrupa maçı oynamayacak Galatasaray. Az önce merkezdeki durumu anlatmaya çalıştım. Beşiktaş eğer Avrupa maçı oynamasaydı Beşiktaş derdim. Ama Avrupa maçı ve çok kısa bir süre sonra yani Perşembe akşamı maç bitecek. İşte Cuma Cumartesi Beşiktaş için ondan sonra Pazar günü seyahat ve maç daha zorlayıcı olacak. Beşiktaş bir de rotasyona gidecek büyük ihtimalle. O yüzden oyun biraz değişebilir. Ben Galatasaray'ı bu hafta Beşiktaş'a göre galibiyet şansı olarak daha yüksek görüyorum.
0: Doğan Üzüm de Osimhen'i oynatmam demiş bu karşılaşmada. Sırf milli takıma gitmemesi için oynarsa milli takıma gider diyor ama oynamazsa da gider. Oynamazsa da çağırır.
1: Nijerya'ya baktınız mı maçı var mı Nijerya'nın?
0: Olmaması mümkün değil abi milli aradayız.
1: Kimle yapacaklar ne yapacaklar?
0: Ha, çok önemli bir maç olmayabilir belki değil mi?
1: Tabii canım.
0: Geçen Haziran'da mesela bir kadro açıklamışlardı. Osimhen o kadroda yoktu. Yedek kadro tercih edilmişti. Nijerya milli takımında.
1: Elemeler varmış. Afrika Uluslar Kupası elemeleri var.
0: Afrika Uluslar Kupası'nın elemeleri mi?
1: Evet.
0: Ne oluyormuş o elemeler?
1: Africa Cup of Nations Qualification demiş.
0: Sen nereden bakıyorsun? Benim baktığım kaynakta yok. Bu
1: ya işte bizim kaynaklarımız böyle Mertelem.
0: Niye yok bende?
1: Önce 25 Eylül'de Madagaskar'la oynayacaklar. Sonra Gine'lerden bir tanesiyle oynayacaklar.
0: Üç tane var, hangisi?
1: Gine, Bissau. O. Zaten şöyle söyleyeyim. Eka. Grupta dörtlü. Ondan sonra bir de Tanzanya var grupta. Grupta ilk iki sırayı alan takımlar Afrika Uluslar Kupası'na gidecekler. Arada da bir tane Rusya ile hazırlık maçı sıkıştırmış Nijerya. 6 Ekim'de de Rusya ile hazırlık maçı oynayacaklar. Hı hı. Yani 25 Eylül Madagaskar maçı, 29 Eylül Gine maçı, Madagaskar maçı içeride, Gine maçı dışarıda, Rusya maçı 6'sında, sonra Ekim'de Uluslar Kupası'nın, Afrika Uluslar Kupası'nın şeyi devam edecek. Rusya maçı nerede, onu şey yapamadım, bulamadım, ona da bakarım bir ara. Tablo bu yani, burada şey çağrılır,
0: en iyi oyuncular çağrılır.
1: Tabii yani Afrika Uluslar Kupası'nın elemeleri olduğu için, bizdeki Avrupa Şampiyonası'nın elemeleri gibi düşün. Hı hı. Öyle olduğu için çağrılır.
0: Peki, 9.38 son aramız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.41 saatlerimiz, sıcak bir haberle devam edelim. Olympiakos, Samsun Spor forması giyen Çad milli takım oyuncusu Marius Muandilmaci'nin transferini resmi olarak duyurdu. Yarım saat kadar önce transfer resmileşti. Trabzon diyorum. Samsun Spor da Muandilmaci'ye veda etti. Atatürk'te arma altında sergilediğin mücadele, fiziksel üstünlük ve bitmeyen gol hırsında taraftarlarımızın sevgilisi oldun. Süper Lig'e yükseldiğimiz sezon kulübümüze katıldın. İkinci sezonda Avrupa'nın kapılarını aralayan kadromuzun başrol oyuncuları arasında yer aldın. Konferans Ligi'nde kaydettiğin 8 gol ve 3 asistle turnuvanın en çok skor katkısı sağlayan ismi olmakla kalmadın. Avrupa kulvarında tarih yazmamıza da öncülük ettin. Hücumdaki caydırıcı gücün, kritik anlarda sahneye çıkışın ve azminle taraftarımızın hafızasında silinmez bir iz bıraktın. Sağ içindeki hırsın, örnek takımdaşlığın ve verdiğin tüm emekler için teşekkürler Marius. Yolun açık olsun diyor Samsun Spor.
1: Uzun süredir oyuncuyu bu kadar öven bir veda görmemiştik. Bayağı göklere çıkarmışlar. Muandilmaci'yi.
0: Evet.
1: Samsun Spor'da gönderirken.
0: Hem de hoşuma gitti, o yüzden tamamını okumak istedim. Ne kadar bir bonservis konuşuluyor? Dün Ertan Süzgün 7+2 milyon euro dedi Muandilmaci'nin transferi için. 28 yaşında bir oyuncu olduğunu ben hatırlatayım. Afrika'dan Porto B takımına geliyor 2018'de. Oradan ayrılıp tutmuyor Porto'da. Belçika'ya gidiyor, Sereng takımına. 2023'te de bedelsiz olarak Samsun'a geliyor ve Olympiakos'a buradan da artık gidiyor. Bu sezonda iki maçta, lig maçında bir golü vardı Muandilmaci'nin. Fena bir satış değil Samsun Spor ölçeğindeki bir takım için 7+2 milyon euro. Yok,
1: gayet iyi. Sonuçta bedavaya getirdiği bir oyuncu.
0: Aynen. Performansı aldı ve büyük bir karla da oyuncuyu satıyor. Artık Olympiakos'ta o da forma giyecek. Samsun Spor'da transferin son günlerinde Bayo'yu transfer etmişti kadroya. Savunmaya da takviye geldi. Herhalde Bayo orada bir numaralı oyuncu olacak. Yedeği de Fatih Kaya olacak. İki santrfora düştü.
1: Bayo Antep'teki Bayo değil mi?
0: Evet, o Bayo.
1: Ben bayağı beğeniyorum oyuncuyu. Pivot santrfor özelliği var. Son vuruşları çok iyi değil ama takım hücum hattını bence geliştirebilecek bir oyuncu. İyi bir takviye yapmışlar diye düşünüyorum ben Bayo'yla.
0: O da Lille oyuncusuymuş bonservisi. Lille'de Lille'in zamanında 14 milyon euro bonservis ödediği 2022'de bir oyuncu Muhammed Bayo.
1: İzlediğin zaman zaten anlaşılıyor.
0: Hani tutmamış gözüküyor Lille'de. Hep kiralık göndermişler. Geçen Gaziantep'te kiralıkken bu yıl Samsun 1,5 milyon euro bonservisle oyuncuyu kadrosuna katmış. Bu oyuncunun yaşı da 28. Aynı yaşta bir ismi. Kadroya katmış Samsun.
1: İyi de santrafor içinde iyi bir yaş.
0: Evet, olgun bir döneminde Muhammed Bayo.
1: Sen bir şeyler okudun, ben de hoşuma giden bir şey okuyayım mı?
0: Tabii.
1: Massimo Moratti'yi hatırlar mısın?
0: Eski Inter başkanı.
1: Bravo. Messi ile ilgili söylediklerini biliyor musun?
0: Yok. Yeni mi, eski mi?
1: Bilmiyorum, şimdi düştü önüme. Calcio Türkiye hesabından. 2012'de çılgınca bir şey yaptım. Messi için 2012 yılında 500 milyon euroluk bir teklif hazırladım. 2012 yılında 500 milyon euro. O dönemde bu rakam inanılmazdı. Görüşmeleri yürütmek için başkan yardımcımı Barcelona'ya gönderdim. Ancak Messi mektubu bile açmadı ve teklifin detaylarını öğrenmeden reddetti. Kendisi kariyeri boyunca başka hiçbir kulübe satılmayacak bir oyuncu olarak kalmak istediğini düşünüyordu. Onunla bizzat konuştuğumda ilginiz için teşekkür ederim ama kariyerimi Barcelona'da noktalamak istiyorum dedi. Söylediği şey bu kadar basitti. Barcelona'da kalmak istiyordu. Durumun farkındaydım ama belki para konusunda onu ikna edebilirim diye düşündüm. Ancak bu da işe yaramadı demiş. 2012'de de 500 milyon euroluk bir paket yapmak Messi için gerçekten çılgınlıkmış. Moratti'ye bak.
0: Ben de şimdi Moratti Messi yazdım Twitter search'e. Biri hemen Groa sormuş. Is this true? Bu açıklama doğru mu diye. Groa güvenir misin bilmiyorum ama hayır demiş o da. Böyle
1: ya,
0: bir açıklama
1: ya.
0: Yok. Güvenilir kaynaklarda böyle bir açıklama yok demiş. Ama yabancı hesaplar da paylaşıyor bu arada. Görüyorum şimdi. İspanyol bir hesap paylaşmış mesela 10 saat önce birebir aynı şeyi. Ama Groa sormuşlar. Groa sürekli reddetmiş. Yabancı hesaplarda da mesela nereye röportaj verdiğini kaynağı yok. Senin okuduğun hesapta da yok.
1: Burada da yok, evet.
0: Sadece Moratti demişler de mesela.
1: Olsun, yani güzel bir yalansa da güzel bir yalan. Hoşuma gitti. Güzel, keyifli bir yalan.
0: Çünkü çok gerçekçi değil yani 500 milyon euro.
1: Ama bunda şey de vardır.
0: Paket mi?
1: Bunda bonservis vardır. 500 milyon euro da artı Messi'nin, örnek veriyorum, 5 senelik anlaşma yaptın. 5 senede alacağı tüm rakamın toplamıyla beraber düşünmen lazım.
0: Öyle mi söylerler?
1: Öyle, 500 milyonluk paket yaptım diyor adam. Yani Messi'ye 5 senelik anlaşmadan, örnek veriyorum sana, 50'şer milyon euro verdi. 250. 250 de bonservise verdi. 500 milyon euro işte. Paket o. Öyle söyleyecek tabii. Nasıl söyleyecek?
0: Peki.
1: Şimdi ama bak, Messi adamdır. Gitmez.
0: Messi dün Arjantin'in bu 2 Mayı'nda oluyor herhalde. 2 Mayı'nda oynayacağı bir hazırlık maçının kadrosuna çağrılmış, milli takımı bırakması rağmen. Bir veda maçı olacakmış. Orada hazır bulunacak herhalde Lionel Messi.
1: Güzel. Görkemli. Mesela o maça gitmek istersin işte.
0: Son maç değil.
1: Herkes ağlıyor.
0: Ya evet, çok duygusal olabilir.
1: Herkes ağlıyor. Arjantin ağlar o maçta.
0: Kadroda da iyi bir kadro yine. Lautaro Martinez, Alvarez. Gerçi iyi kadro dedim de tanımadığım da çok oyuncu var bu kadroda. Messi de Benin maçıyla veda edecekmiş. O maç Benin mücadelesiymiş. 6 Ekim'de Buenos Aires'te. O karşılaşma Lionel Messi'nin milli takımla son karşılaşması olacak herhalde. Bir 10 dakika klasik
1: veda,
0: veda edip oyundan çıkıp gözyaşlarına boğacak oradaki ve ekran başındaki birçok kişiyi.
1: Ne zaman maç?
0: 6 Ekim.
1: 6 Ekim.
0: 6 Ekim Buenos Aires Benin. Sen planını yap ona göre.
1: Yok, ben
0: biliyorum yapayım. Senin ne için sorduğunu zaten. Aynen. Onu anladım da. Güzel bir karşılaşma olabilir. Bu arada hazır Messi demişken bir başka vedadan da bahsedelim. James Rodriguez Türk futbol severlerinin de yakından bildiği Dünya Kupası 2014 oradaki performansıyla çok da sevilen bir oyuncu, Real Madrid kariyeri var. O da Kolombiya milli takımını bıraktığını resmi olarak duyurdu. 131 maça çıkmış James Rodriguez. 31 gol atmış. 43 asist yapmış. Dünya Kupası'nda altın ayakkabı ödülünü alıyor. En iyi 11'e seçiliyor. Turnuvanın golünü atmıştı ki hala hafızalardadır. 2014'teki golü. Puşkaş ödülü almış. Copa Amerika'da 2024'te en çok asist yapan, artık hani bitti denilen James Rodriguez 2024'teki turnuvada dikkatleri üzerine çekmişti. Ama artık 2026 yılında o da milli takımı bıraktığını duyurdu.

0: Valla izlemesi çok keyifli oyunculardan birisiydi. James Rodriguez, ben çok beğeniyordum. Artık yaşı da gelmiş 35'e. Şu anda da
1: Yeni bir transfer yaptılar.
0: Kolombiya'da
1: Hı.
0: nasyonel takımında
1: Aynen. Yeni gitti oraya.
0: forma giyiyor. Yeni takımıyla da bakayım. Daha maça çıkmamış hatta. Daha maça çıkmamış. Bir önceki takımı da MLS ekibi Minnesota'ymış. Oradan ayrılıp nasyonelin yolunu tutmuş. Kendi ülkesine geri dönmüş. James Rodriguez milli takımda artık Kolombiya Hamessiz olacak. Onu da araya sıkıştırayım. Haberleri toparlıyorum. Deniz Türüç son Konyaspor Trabzonspor maçından sonra biliyorsunuz bir sosyal medya paylaşımında o görüntülerde temsilciyle bir tartışma yaşıyordu. Temsilciye söylediği sözler çok konuşulmuştu. Bak işine karışma falan demişti. Ve açıklanan PFDK sevklerinde Deniz Türüç de yer aldı. Sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiş Deniz Türüç'ün. Bugün günlerden çarşamba, yarın gün içerisinde herhalde cezası açıklanır ya da ceza almadığı da açıklanabilir. Ama bir ceza çıkabileceğini ben de düşünüyorum. Ama para cezası da kurtarabilir. Para cezası da kurtarabilir Deniz Türüç. Bakalım yarın onu da göreceğiz. Başakşehir'de biliyorsunuz son Ahmet maçında 5-0'lık bir mağlubiyet geldi. Nuri Şahin üzerinde de haliyle bir baskı oluştu. Bu sezon Konferans Ligi'nde daha ilk oynadığı eleme turunda Başakşehir elendi ki lig aşamasına kalması beklediğimiz takımlardan biriydi. Öyle bir hayal kırıklığı. Üzerine Ahmet maçındaki farklı mağlubiyetle beraber Nuri Şahin'in görevden alınabileceği düşünülüyordu. Ama dün Başakşehir Başkanı Göksel Gümüş de TRT Spor'a bir açıklama yaptı ve Nuri Hoca'nın arkasında durdu. Diyor ki Göksel Gümüş de, her takımda olabilecek dalgalanmalar yaşadık. Ancak daha ligin 5. haftasındayız. Sportif olarak bazı olumsuz sonuçlar oldu ama idari ve teknik açıdan bir sorun yok. Nuri Şahin benim kardeşim ve uzun süre birlikte yürüyeceğimiz yol arkadaşımız. Nuri Hoca bizi Avrupa'ya taşıdı ve yeniden taşıyacağından hiç şüphemiz yok. Kaliteli bir takımız ve bu kaliteyi tekrar sahaya yansıtacağız dedi, bir kredi verdi Nuri Şahin'e ki Çağdaş Atan da en son Başakşehir'de çok daha önce gönderilmesi beklenirken Başakşehir arkasında durmuştu. Sonuçta bir camia baskısı üzerinde yok Başakşehir'in. O konuda başkan da çok rahat hareket edebiliyor. Nuri Şahin'e de o krediyi, o şeyi verdi. Şimdi Başakşehir'in sıradaki maçı bu hafta Gençlerbirliği ile kendi evinde olacak. Eğer o maçı kazanabilirse Nuri Şahin işler tekrar rayına oturabilir. Ama o maçta da yaşanacak bir puan kaybı, uzun bir milli ara işine gelmeyebilir Nuri Şahin'in. Sonra milli ara dönüşü de Konya, Gaziantep ve Beşiktaş diye gidiyor Başakşehir'in. Fikstürü ligde ilk haftayı galibiyetle kapattıktan sonra Başakşehir 4 maçın 3'ünü kaybetti. Tabii ikisi Trabzon ve Galatasaray maçları. Biri beraberlik Kasımpaşa, Ahmet deplasmanda. Aslında fikstür de öyle kolay bir fikstür değil Başakşehir'in. Onu da söylemek lazım. Ahmet sert bir deplasman. Galatasaray'la oynuyorsunuz kendi evinizde. Son 4 yılın şampiyonu ve Trabzon deplasmanı. Kasımpaşa içeride kazanması beklenen maç ama bu yıl da Kasımpaşa Emre Belezoğlu'yla çok iyi bir başlangıç yaptı. 5 haftada Kasımpaşa'nın da mağlubiyeti yok şu ana kadar. 2 galibiyet, 3'te
1: Kasımpaşa'nın
0: beraberlik aldı.
1: genlerine ters bir durum. Lige iyi başlamak.
0: Evet, genelde ikinci yarıda birlikte toparlaması lazım. Şimdilik iyi gidiyorlar. Orada da hani Emre Belezoğlu takımın başında, futbol yapılanmasında da Ceyhun Kazancı var. Oradaki transfer planlamasını da bu getirilen oyuncuların da onun onayından geçtiğini düşünüyorum. O aktif bir rol oynuyor sonuçta orada. Kasımpaşa'da şu anda iyi başladı. Kasımpaşa'nın da bu haftaki rakibi Konyaspor. İlhan Palut'la Emre Belezoğlu karşı karşıya gelecek diyelim ve kapanışı da Amiri Erkek Voleybol takımımızla yapalım. Bugün filenin efeleri saat 17'de Avrupa Şampiyonası'nda D grubundaki son maçına çıkacak. Letonya'yla gruptan çıkma mücadelesi veriyoruz. İki takım da 3 puanla bu maça çıkıyor. Kazanan takım grubu diğer maçların sonuçlarına bakmaksızın 4. sırada bitirecek ve turnuvaya devam ediyor.

0: 14.30 İtalyan Obası toplantısı.
1: Sen maçları istersen söyle ya da ben de söyleyebilirim. Bugün Avrupa Ligi de başlıyor.
0: Evet, Avrupa Ligi başlıyor.
1: Milan Benfica günün dikkat çeken eşleşmesi şüphesiz ki. Evet.
0: Amorim eski takımına karşı mücadele edecekmiş. Oyuncu olarak görev yaptı. Bunun yanında Sunderland AZ Alkmaar maçı. AZ Alkmaar da Hollanda'da sezona müthiş başladı. İlk kez bu hafta sonu puan kaybettiler. 5'te 5 ile başlamışlardı. Anderlecht Lyon yine güzel eşleşmelerden bir tanesi. İngiltere Lig Kupası'nda karşılaşmalar devam ediyor. Sen söyledin, Manchester United Brighton.
1: Güzel,
0: çok güzel bir eşleşme. Esport Plus'tan bu mücadeleyi takip edebilirsiniz. Coventry Aston Villa yine iki Premier Lig takımı saat 22'de karşı karşıya gelecek. Bununla birlikte La Liga'da da hafta içi program devam ediyor dedik. Bugün gönlümüz Racing Santander'den yana, inşallah ağır bir şey olmadan, mağlubiyet olmadan, normal bir mağlubiyetle Nou Camp'tan ayrılırlar böyle.
1: Gönlümüz
0: çok
1: derken,
0: hani onların yanındayım böyle, bu kadar da hani haksızlık olmasın diye düşünüyorum. Normal bir 1-0 bitsin, 2-1 bitsin.
1: Tamam.
0: Yazık günah yani.
1: Barcelona kazansın yani.
0: Kazansın da işte yani. Tamam, 5-6 atmasın. Yazık günah. Tamam, Racing Santander'e de yazık.
1: Tamam.
0: 22.30'da Barcelona Racing Santander. 20'de de Atletico Madrid Osasuna var. 4 karşılaşmayı da bugün Esport ve Esport Plus'tan takip edebilirsiniz diyelim.
1: Bugün bitirdik. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.

0: dinleyicilerimize sordum. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
2: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
3: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
4: Radyo Spor'u dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
6: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
7: Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor.
8: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Anadolu Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. X üzerinde yani eski ismiyle Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Twitter dışında, Instagram dışında Radyo Spor WhatsApp hattından da mesajlarınızı bekliyorum. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487, 0538 052 1487. Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Bugün programımız saat 14'e kadar sürecek. İlk bölümde telefon bağlantısında konuklarımız var. Kayseri Spor Teknik Direktörü Atilla Gerin bizlerle birlikte olacak. Ardından Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ve Teknik Direktör Mustafa Dalcı bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. İkinci bölümde ise stüdyoda konuğumuz Yakup Ateş olacak. Kendisi son olarak Sivas Spor'da sportif direktör olarak görev yaptı. O bölümde telefon bağlantımız da var. Karacabey Teknik Direktörü Ramazan Çelik bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Kayseri Spor Teknik Direktörü Atilla Gerin. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
9: Hoş bulduk Salim. İyi yayınlar.
8: Teşekkür ederim hocam. Tebrik ederim. Kayseri Spor geçtiğimiz yıl Süper Lig'e veda etmişti. Bu sezon birincilikte sizinle birlikte yoluna devam ediyor. 7 hafta geride kaldı. 7 haftada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde ettiniz. Kalenizde sadece 3 gol yediniz. 14 gol attınız hocam. Böyle bir detay da var. Sezon öncesinde konuştuğumuzda Eyüp Spor'da oynattığım oyun farklı, Kayseri Spor'da farklı olacak demiştiniz. 4-1-4-1 dizilişiyle oynuyor takım. Bunun altını çizelim. Golcü bir takım kimliğine kavuştu. Bu 7 haftalık süreç sizin adınıza, takımınız adına nasıl geçti hocam?
9: Çok teşekkür ediyorum. Yani zaten kısaca özetledin sen de. 7 haftalık bölüm ligin çok daha başı. Fakat ligin başı da olmasına rağmen yukarılarda kalmak bizim için çok önemliydi. Biliyorsunuz herkesin bildiği gibi geç kurulmuş bir takımız. Çocuklar buna çok iyi reaksiyon verdi. Biz zaten şöyle bir şey yaşadık. İlk A planımız tutmayınca kadro kurmada B planına geçtik. B planında da ligin daha önce domine etmiş oyuncular, ligde kendini kanıtlamış oyuncular, benim daha önce çalıştığım oyuncular, daha önce çok takip ettiğim, yakından tanıdığım oyuncular üzerinden bir kadro kurmaya çalıştık. Sağ olsun yönetimimiz, başkanımız, Kayseri Spor'un gücü bu kadroyu kurmada bize çok yardımcı oldu. Şimdi çok ciddi, güzel, kaliteli bir kadromuz var. Hem futbol anlamında hem de birliktelik anlamında. Sadece milli arayı iple çekiyoruz. Çünkü fiziksel olarak hazır olmayan oyuncularımız var. Birkaç tane hazır olan, tamamlanacak oyuncularımız var. Bunları da inşallah bu milli arada tamamlarsak oyun sistemiyle alakalı da daha birlikte çok idman yapamadık çoğu oyuncuyla. 7-8 oyuncu var böyle. Onları da bu işin içine katabilirsek daha oturaklı, daha böyle sahada ne yaptığını bilen, üstüne koya koya giden bir Kayseri Spor ortaya çıkarmayı ümit ediyoruz inşallah. Eyüp Spor'daki oyunla buradaki oyuna da gelince, Eyüp Spor'da biz zaten çok zor şartlarda kümede kalmaya oynayan bir takımdık ve çok disiplinli, ciddi bir savunma mekanizması olan takımdık. Orada zaman zaman pozisyonel oyun oynasak da çoğu geçiş oyununa dönüyordu. Çok güçlü rakiplerle oynuyorduk. Burada dominant bir oyuna ihtiyacımız var. Burada daha çok fiziksel kaliteye de ihtiyacımız var aynısı gibi. Fakat ben zaten savunmanın gerçekten çok önemli olduğunu düşünen bir teknik adamım. Buna rağmen pozisyonel oyuna da çok, topa sahip olmaya, pozisyonel oyuna da çok önem veriyorum opsiyonlara. İkisini mixleyip, birleştirip ciddi bir şey oluşturmaya çalışıyoruz. Oyuncu kalitemiz de var, oyuncu gücümüz de çok iyi. Çünkü bu ligde yıllarca çok skor üretmiş bir ön hattımız var. Bunların katkılarıyla, bireysel katkılarıyla inşallah burada çok daha dominant bir takım ortaya çıkartmak istiyoruz. Buna da ihtiyacımız var. Baskılarda bazı değişiklikler yapıyoruz. 9-8 baskı yapardık önceden. Şimdi kenar oyuncularımızı önde tutabilmek için kenar baskılarına da çalışıyoruz. Alan baskılarına çalışıyoruz. O fizik kaliteyle olacak bir iş. İnşallah onu tamamladığınız zaman daha coşkulu bir kalite spor ortaya çıkartacağız.
8: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz bu bölümde sizlerle de paylaşalım. Kayseri Spor Teknik Direktörü Atilla Gerin. Atilla Hocam, Seferi geçtiğimiz sezon Bolu Spor'da ve Ames Spor'da oynadı. 7 maçta 7 gol attı. Moreno yine Ames Spor'dan gelen oyuncu. Hocam, aslında birincilikte şampiyonluğun formülü şampiyonluk yaşamış futbolculardan ve genç, tecrübeli isimleri kadroya dahil etmek. Siz de bunu başardınız. Takıma da ciddi derecede katkı sağlayan oyuncular oldu. Ancak şöyle bir durum da var. Süper Lig'den birinci lige düşen takımlar zaman zaman mental anlamda ve fiziksel anlamda sıkıntı yaşayabiliyorlar. Siz bu kısa süreyi nasıl atlattınız hocam? Çünkü yeni bir takım, kadro yapısına baktığımızda birçok oyuncu geldi, transfer edildi. Adaptasyon süreci çok çabuk.
9: Evet.
8: Gelişti.
9: Şöyle oldu, biz dediğim gibi şeyin başında, konunun başında A planında geçen seneden 19 oyuncunun kaldığı bir planla başlamıştık. Kalacağını varsayarak başlamıştık. Ama evet, maalesef o oyuncuların 14-15'i benim zamanımda gitti. Gelmeden gidenlerle falan, yani geçen seneden bize kalan oyuncular oynayanlardan o da devre arası gelmiş. Yani bu kulüpte en eski oyuncu devre arası gelmiş. Semih'le Görkem. Yani şu anda bende oynayan iki tane oyuncu kaldı geçen seneden. Genç çocuklar var, Kayrağımız var, cezalı Samet'imiz var, dönecek. İdmana çıkan bizde arkadaşlar var. Birkaç tane genç elemanlar. Onun haricinde herkes gitti. Gidince mecburen dediğim gibi bu ligi de çalıştım, biliyorsunuz ben bu ligde daha önce 5 tane çalıştım. Orada da çok geniş Süper Lig'den düşen takımlarla yarıştık ve orada şampiyonluk nasip etti Allah ikisinde de, hem Rize'de hem Gençler Birliği'nde. Onlar Süper Lig'den düşmüştü ve Süper Lig kadroları duruyordu o kulüplerin. Oraya takviyeler yapmıştık biz. Bura öyle olmadı. Bura bize 25 Temmuz'dan sonra kadro kurabildik ancak. 25 Temmuz'a kadar olan süreç bizim için çok şey geçti. Bakın inanın öyle bir kadro oluştu ki, çocuklar zaten dediğim gibi şampiyonluklar yaşamış, bu ligde kendini ispatlamış. Biraz daha çok çalışıyordu zaten transfer komitemiz, başkanımız, yönetimimiz, benim ekibim, 10 kişilik ekip, scout ekibi, ikimizden çıkarttığımız, kurduğumuz bir 3-5 kişilik scout ekibimiz, yani izleyenler. Zaten oyuncular da tanıdığımız için biraz daha işimiz de rast gitti diyeyim. Çünkü bir ay önce boşta olmayanlar bir ay sonra boşa çıkma durumları oldu kulüplerinden. İşte ayrılma durumları oldu. Onları çok çabuk temasa geçerek kadroya kattık. Dediğim gibi benim daha önce çalıştığım oyuncularım vardı. Onların da çok çabuk bize katkılarıyla, oyun sistemini bilen 4-5 oyuncum vardı. Beni tanıyanlar var. Ben hepsini zaten tanıyorum, temas edebiliyorum. Çok şükür çok çabuk reaksiyon verdiler. Sadece dediğim gibi fiziksel konuda zorlanıyoruz. Çünkü hafta içi de maçlar oynadığımız için yüklemeleri yapamadık oyuncularımıza. Oyuncularımız tam kamplardan gelmedi. Gelenler var ama onlar da ayrılacağım diye de 10 gün çalışmayanlar var. İşte birkaç hazırlık maç oynayıp sonra bırakanlar var falan. Bunların hepsini bu 7 maçlık süreçte

0: tamamlamaya çalışıyoruz. Ama inanılmaz iyi çalışıyorlar. İnanılmaz sahiplendiler. Çok güzel bir birliktelikleri var. Ya zaten benim de çok önem verdiğim konulardır biliyorsunuz. Güzel. Hani klasik olacak ama hakikaten birbirine bağlı aile ortamı yaratacak bir kadromuz var. Çocuklar da buna dediğim gibi birbirleriyle şu anda çalışmalarını hem keyifle yapıyorlar hem birbirleriyle temasları, arkadaşlıkları şu anda iyi durumda. Bunlar bizi tabii adaptasyonu daha çabuklaştırdı.
1: Hocam çok kısa bir aramız var. Hatta beklerseniz mutlu olurum. Ardından birkaç sorum daha olacak.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Kayseri Spor Teknik Direktörü Atilla Gerin. Hocam tekrardan merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Hocam transfer döneminin son gününde de kadroya dahil olan oyuncular vardı. Bunlardan birisi Ensar'dı. Fredi ile ilgili de bir girişim vardı ama gerçekleşmedi hocam transfer. Sebebi nedir acaba?
0: Fredi de benim eski oyuncularımdan, çalıştığım oyuncularımdan.
1: Evet.
0: Onun Çorum'daki yabancı fazlalığından dolayı bir böyle gündeme gelmiş durumu vardı. O ara bir küçük ufak görüşmeler yaptık. Fakat Fredi de çok kaliteli bir oyuncu, kaliteli bir lider. Çorum'da da biliyorsunuz geçen sene çok iş yaptı.
1: Evet.
0: Beşiktaş maçından sonra o kararı başka bir oyuncu üzerinden kullandılar. O zaman olmadı. Yoksa çok ilgilenmiştik Fredi ile. İstiyorduk.
1: Hatta hocam ben prensipte de anlaşıldığını biliyorum.
0: Ben görüşmüştüm. Yani sıkıntı yoktu. Daha detaylara girmemiştik ama hem kulübün izniyle, Çorum Spor Kulübü'nün izniyle biz bir ön görüşme yapmıştık. Fakat o sonra dediğim gibi Fredi'ye ihtiyaçları olduğunu, başka bir oyuncu da çıkarak o haklarını kullanacaklarını söylediler. Biz de dosyayı kapattık hemen. Zaten bekleyen oyuncular vardı, 3-4 tane görüşmede temas ettiğimiz. Ensar'ı sağ olsun onu oradan hemen yönetimimiz devreye girdi, Gençler Birliği'nden. Murat Cem'i zaten görüşüyorduk. Onu Erzurumspor'dan transferini gerçekleştirdiler. Oğulcan da benim eski oyuncularımdan. O da o ara tam çıkış süreci oluşunca çok büyük bir hızla hareket ederek son gün bunları yetiştirdik ve kadro denliğimiz gerçekten şu anda çok sağlam oldu. Hepsi bize çok katkı sunacak yetenekteler. Çok kaliteli oyuncular, çok kaliteli karakterler. Çok mutluyum yani katılmalarından.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz Atilla Gerin, sohbetimiz devam ediyor. Atilla hocam, hafta sonunda rakip Mardin Spor. Mardin Spor maçı öncesi öngörüleriniz nelerdir? Ve bir de hocam, son maçta kadroda yer almadı Benhur Keser. Sakatlığı var zannedersem, doğru mu hocam?
0: Benhur'un cezası vardı ki maç.
1: Cezası vardı, özür dilerim hocam.
0: Tamamladı. Bitti. Tekrar aramızda olacak. Sadece Fethi'nin bir sakatlığı var. Ufak bir operasyon geçirdi o menisküsünden. O milli aradan sonra aramızda olacak. Onun haricinde ufak tefek şeylerle ama oyuncularımız kadrodaydı, oynadılar zaten. Bir sıkıntımız yok çok şükür. Benhur da katıldı. Mardin Spor da çok ciddi kadro kurdu. Geçen sene yükseldiler bu lige ve çok doğru bir planlama yaptıklarını gözlemliyorum. Aldığı sonuçlardan da belli. İlk mağlubiyetlerini aldılar. Az gol yiyen, çok sağlam, çok ciddi geçiş oyunu oynayan bir takım. Bütün hazırlıklarımızı yapacağız. Biz her maça içeri dışarı hedefimiz belli. Galibiyet için çıkıyoruz. Kolay değil. Zor deplasmanlar bunlar. Her maç zor. Geçen hafta da söylemiştim. Biz en ciddi halimizde hazırlanıp en iyi halimizde sahada olup oradan da en iyi sonuçta dönmeyi arzu ediyoruz. Hazırlıklarımız bunun üzerine, analizler bunun üzerine çalışıyoruz. Zaten inanılmaz ciddi bir takım sayısı var. Ya ben sezon sonuna kadar hiç bir şekilde kopma olacağını düşünmüyorum. Yani herkesin herkesi yenebileceği, herkesin herkesten puan alabileceği 10, 12, 13, 14 takım var. Muhteşem bir sezon olacak diye gözlemliyorum. İnşallah biz bu süreci kendi adımıza en iyi şekilde atlatırız. Çok ciddi kulüpler, çok ciddi yatırım yapan kulüpler, camialar. Bilmiyorum, siz daha hakimsiniz lige.
1: Estağfurullah.
0: Öyle
1: hocam.
0: Görüyorum. Öyle görüyorum. Ciddi bir rekabet ve çekişme oluyor ve bu sezon sonuna kadar devam edecek diye düşünüyorum.
1: Hocam, ifade ettiğiniz gibi bu sezon 4 takım lige veda ediyor. Bundan dolayı zorlu bir lig ve çok ciddi camia takımlar var. Hem üst ligden düşen takımlar hem de alt ligden gelen takımlar iyi bir kadro planlaması oluşturdular. Süper Lig kadar zorlu bir lig hocam, birincilikte şampiyon olmak.
0: Evet, hatırlıyorum.
1: Hocam, Deniz'le ilgili bir gelişme yaşandı mı?
0: Bizde devam ediyor. Deniz'e ilgi çok. Milli takıma da davet ediliyor.
1: Çok güzel.
0: İlgi çok. Yani o zaten Hulusi'si işini biliyorsunuz. Onu görüşüyorlardı başkan, yönetim, ama ben bizdeyken işimize bakıyorum. Bizde zaten devam edecek sezon sonuna kadar Deniz. Ondan sonra onun hakkında da en hayırlı olan, buradaki hizmetini tamamlar, bize bütün hizmetini verdikten sonra kulübün menfaatleri doğrultusunda en iyi kararı alacaklarını düşünüyorum.
1: Hocam, bendeki bilgi de yaşından dolayı sezon sonuna kadar kiralık geçireyi.
0: Doğru. O bizde var ama daha görüşmeler devam ediyor yani. Ben netleşen ne var vallahi bilmiyorum o kadar. Evet. Ben Deniz benimle antrenman çıkıyor. Her dakika hazır, şu anda görev gelirse yapabilecek durumda zaten. Onun için ben o tarafına bakıyorum. Ondan sonraki aşama hem kulübümün hem de Deniz'in en doğru şekilde süreci yönetip kendileri açısından en doğru, en hayırlı şekilde karar alacaklarını düşünüyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde Kayseri Spor Teknik Direktörü Atilla Gerin. Hocam, taraftara mesajınız ne olur Radyo Spor aracılığıyla?
0: Taraftarımıza maçtan sonra da söylemiştim. Çok teşekkür ediyorum. Bir kere çocuklarla olan bağları çok güçlenmeye başladı. Onlar takıma inanıyor. Çocuklar taraftardan o enerjiyi alıp desteğini bekliyor. Zaten çok ciddi bir taraftar grubumuz var, Kapalı Kale ve diğer tarafları dolduranlar. Bunun artarak devam edeceğini zaten düşünüyorum, umut ediyorum. Çok iyi bir Kayseri Spor izleyeceklerini inşallah elimizden gelen her şeyi yapacağımızı söylüyorum. Onun için bu çocuklara çok destek olsunlar, tribünlerimizi doldursunlar. Bu kapasite bu şehirde var. Bu şehir bunu başaracak güçte. İnşallah çok, onların desteği çok önemli. Bu çok zorlu bir yoldayız. Çok ciddi rakiplerle çok çetrefilli bir yoldayız. Onun için desteklerine çok ihtiyaç var ve bu kapasite devam inşallah her geçen gün artarak devam edecek. Bizi desteklemelerini rica ediyorum. Hem takımlarına, hem oyuncularına, hem bizlere desteklerini artararak devam ettirmelerini istiyoruz tabii ki.
1: Hocam, çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun, kırmadınız, yayınımıza bağlandınız.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Zaman ayırdınız hocam. Görüşmek üzere. Hoşça kalın hocam. Başarılar diliyorum.
0: Teşekkürler.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, bu bölümde sizlerle de paylaşalım, Atilla Gerin'di. Birazdan Hüseyin Eroğlu bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Hüseyin Eroğlu ile birlikte hem Süper Ligi hem de kariyer planlamasını konuşacağız. Birazdan hattımızda Hüseyin Eroğlu olacak sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ben de bu aralıkta sizlerden gelen mesajları kontrol ediyorum. İzmir koşularıyla ilgili bir mesaj gelmiş ama benim yayın saatinde bir bilgim yok. Ufuk Çakır ve Ufuk abiler bu konuyla ilgili daha güzel bilgiler verecektir. Ben Hüseyin Mecit, hoş gelmişsin. Hayırlı yayınlar, hayırlı sabahlar. Tüm konuklarına selam olsun. Ben bir Galatasaray taraftarı olarak yarın oynanacak olan Marsilya maçında Beşiktaş'a yürekten başarılar dilerim. Batıkan kardeşime de selamlar. Delfin Yunustanen'in eşinin doğum günüymüş. Onun da doğum gününü kutlarım. İşiniz gücünüz rast gelsin demiş. Yekta Tekin yazmış. Kolay gelsin, hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Birçok mesaj var. Hepsini kontrol edeceğim. Hepsini cevaplamaya gayret göstereceğim. Hattımızda bu bölümde konuğumuz teknik direktör Hüseyin Eroğlu. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
0: Hoş bulduk Salim. İyi yayınlar. İyiyim, teşekkür ederim.
1: Çok çok sağ olun hocam. Kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Hocam isterseniz hafta sonu oynanacak olan maçla başlayalım. Trabzonspor Galatasaray maçı özelinde yorumunuz nedir? Trabzonspor'da teknik direktör değişikliği yaşandı. Samsunspor'un eski teknik direktörü, son olarak Ludogorets'de görev alan Thomas Reis geldi. Nasıl bir maç bizi bekliyor ve ligin geri kalan haftalarında teknik direktör olarak hocam sizi tatmin etti mi oynanan oyun? Hem temposuyla hem mücadele gücüyle.
0: Şimdi geçtiğimiz hafta Fenerbahçe Beşiktaş maçı oynandı. Baktığınızda oyun gücü anlamda Beşiktaş çok ön plana çıktı. Bu da bir antrenörün başarısı bence, teknik adamın başarısı. Şimdi Trabzonspor-Galatasaray maçı yine bir derbi. Trabzonspor geçen hafta bir antrenör değişikliği yaşandı. Aslında bir teknik adam değişikliğinden sonra aslında takımların reaksiyonu çok yüksek oluyor, oyuncuların reaksiyonu. Bunu zaten Gençler Birliği maçında Trabzonspor ortaya koydu. Ama bir haftaya sonraya taşıyamadı bunu. Şimdi Trabzonspor bence yeni teknik adamı anlaştılar. Ben yine kendi sahasında çok motive bir şekilde kazanmak için güçlü bir yön oynayacaklarını düşünüyorum. Tabii bir iki günde teknik adamın çok da etkisinin olacağını düşünmüyorum. Bir taraftan da Galatasaray aslında geçen seneki şampiyon kadronun birçoğu duruyor ve önemli takviyeleri var. En büyük eksik Osimhen'in oynamaması. Trabzonspor Galatasaray maçında Galatasaray'ın oyun gücü geçtiğimiz haftalara baktığınızda çok yüksek olmadığını hep birlikte görüyoruz. Daha ligin içine çok fazla giremediler. Ama bence bu derbi yine seyir zevki anlamında iyi olacağını düşünüyorum ki Trabzonspor'da da önemli futbolcular var. Galatasaray'ın zaten 4 yıldır şampiyonluğa taşıyan oyuncular var. İç saha avantajında geçen sene Trabzonspor Galatasaray'a karşı bir üstünlük sağlamıştı ve kazanmıştı. Bu maçta da ben Galatasaray açısından zor geçeceğini düşünüyorum ama Trabzonspor'un da bu maçta önemli bir reaksiyonla, önemli ayaklarının özellikle sağlığın çok ön plana çıkacağını, ona çok ön plana çıkacağını düşünüyorum ve galibiyete biraz daha yakın olacağını düşünüyorum. İlk sahada Trabzonspor'un oyun gücünü de düşünerek dedik.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Hüseyin Eroğlu sohbetimiz sürüyor. Hüseyin hocam, sizin özellikle de son olarak görev aldığınız takım Gençler Birliği'ydi. Gençler Birliği'nin ardından Çorum'da görev aldınız. Gençler Birliği ve Çorum. Özellikle de Gençler Birliği süreci, Samsunspor süreci. Bu takımları sezon başında devralmıştınız. Şampiyonluk yaşadınız birincilikte. Ve bu takımlarda hocam sizin felsefeniz, gelişim, oyun ve oyuncu grubunun gelişimi, takım mühendisliği ve sistem, bu konuda başarılı oldunuz. Tebrik ederim. Gençler Birliği'nde çalıştığınız oyuncular transfer yaptı. Metehan Mimaroğlu Trabzonspor'a gitti. Samsunspor'un kasası hala para görüyor. Yapılan transferlerden ciddi ücret kazanıldı. Bu iki takım özelinde hocam yorumlarınız nelerdir, neler söylersiniz?
0: Şimdi tabii ki önce tabii Samsunspor'la başlamak istiyorum. Tabii bizim için güzel bir sezondu. İşte 11 yıl aradan sonra Samsunspor'la Süper Lig'e çıkmıştık, şampiyon olmuştuk. Bu süreç tabii kolay olmuyor ülkemizde. Çıktıktan sonra yeni bir takım kurmak, doğru oyuncuları transfer etmek, takım mühendisliğini sağlamak, bunu tabii ki adaptasyonla beraber ligde de başarılı olman gerekiyordu. Bizim için tabii aslında sezon erken bir şekilde, belki futbol liglerinde en erken şampiyonluk gelmişti. Bu neticede başkanımız Yüksel Yıldırım'la beraber tabii transfer çalışmalı, takımı yeniden oluşturmak, Süper Lig ayarında bir takım kurmak. Bu neticede sürekli tabii ki yurt dışına seyahatler, oyuncu izleme, oyuncu tercihleri, görüşülen oyuncular ve yaptığımız, aslında baktığınızda birçok transfer günümüzde şu an 3 senedir belki Samsunspor'un başarısında önemli katkı sağlayan oyunculardı. Bu transferlerin oluşumunda tabii ekibimizle birlikte hem canlı izledik hem doğru karar verdik, iyi araştırmalar yaptık. İşte Okan'ın, Satkan'ın, Bola, Drongelen'in aslında transferi bizim için çok önemliydi. Çok sakatlıktan çıkıp gelmişti ama potansiyelini biliyorduk ve Drongelen'in transferinden önce Yunan basını sürekli beni arayarak Drongelen'in özelliklerini, Panathinaikos'ta neler yapabileceğini sürekli merak edip
3: telefon trafiği sağlanmıştı. Hoyce, Emre Kılıç, Elçam, Marius, Kingsley, bunlar hep böyle bizim zamanımızda aldırdığımız oyunculardı ve biz tabii ki bu oyuncuların zamanında gelememesi, geç gelmesi, istediğimiz gibi lige girme anlamında istediğimiz sonuçları elde edemedik ve ayrılmak durumunda kaldık. Ama şu an gün baktığımızda birçok oyuncu transfer oluyor ve para kazandırıyor. Tabii bu kulüpler için büyük bir artı diye düşünüyorum. Aslında o süreçte başkanımız Yüksel Yıldırım'la beraber transfer edilemeyen ve vazgeçilen oyuncular da vardı. Transferde aslında baktığınızda bazen oyuncu almamak da önemli bir transfer. Çünkü çıktığınızda birçok isimler geliyor. Biz o isimlerle ilgili canlı görüp beğenmediğimizde de üstünü tabii çizdiğimiz oyuncular vardı. Ama bununla beraber mesela Bora Sainz diye bir oyuncu vardı. Onun alınması, işte baktığınızda Mendy'nin, belki Bakan bunun, bu listemizde olan oyunculardı. Ama onlar da maliyetleri yüksek olduğundan dolayı gerçekleşmemişti. Mesela Ernest Poku diye bir oyuncu vardı. İsim olarak gelmişti bize. Ama Azi Akmar'ın o Youth League takımında oynuyordu. Şu an Beşiktaş'ta zaten. Hep bu isimler aslında maliyetten dolayı başkanımız alamamıştı. Kolay değil tabii ki. Bu çalışmalar böyle devam etti ama biz bu süreci tabii aynı zamanda transferlerin biraz geç kalması ve lige istediğimiz şekilde başlamamız durumunda ayrılmak durumunda kaldık. Bu ayrılık aslında ülkemizde yaşanıyor. Ama baktığımızda ne kadar doğru tercihler ettiğimizi ve hem başarılı sezonlar geçiren bu oyuncular ve gittiklerinde de transfer anlamda ekonomik bir katkı sağlayan oyuncular. Bu da bize ne kadar doğru karar verdiğimizin bir göstergesi. Gönül ister ki biz bunlarla devam edip başarılı olabilseydik ama maalesef çok sabır edilmiyor bu anlamda. Benzer bir özelliği Gençler Birliği'nde yaşadık. Yani Gençler Birliği'nde tabii şampiyon yaptıktan sonra yeni bir kadro kurduk. Şu an geçen sene kurulan kadronun birçok oyuncusu yine bizim araştırmalarımız, scoutingimizle transfer edilen oyunculardı. Şimdi geçen sene takımı kümede bırakan, şu an başarılı olan işte Gutas, Pereira, Oğulcan, Tonya, Dele Başarı geçen sene önemli bir performans ortaya koydu. Traore, Seki Koyta, Gökhan Gürbüz, Velho, kaleci Velho'yu transfer ettik. Portekiz milli takımına gitti. Çok başarılı maçlar çıkardı. Tabii Nianca transferinde biz vardık ama o ister istemez başka problemlerden dolayı ayrılmak zorunda kaldı. Bu oyuncu grubunu yine takım mühendisliği kurarken yine biz başındaydık. Gençler Birliği takımıyla lige başladık. İstediğimiz gibi başlanmadı ama sonraki süreç aslında puan almaya başlayıp 4 maçlık bir 8 puan yakaladık. O süreçte de bizim için aslında her şey lehimize giderken tabii yönetimler, başkanlar değişmesi durumunda ayrılmak durumunda kaldık ama oyuncular yine ön plana çıktılar. Geriye dönüp baktığımızda bu oyuncuların hepsi bizim için ne kadar doğru tercih anlamına gelmiyor. Tabii bu bütçeyle de alakalı ama Türkiye'de bazı olaylar çok geç kalıyor. Transfer scouting sisteminin çok yerleşmemesinden dolayı teknik direktörlere daha çok iş düşüyor ama biz bunda aldırmayarak yine birçok oyuncuyu doğru kararlar verdiğimizi düşünüyoruz. Bunu Altınordu'da sen de biliyorsun. Şu an liglerde, Avrupa'da oynayan birçok oyuncumuz var. Süper Lig'de oynayan oyuncularımız var. Elde ettiğimiz gelir neredeyse 500 milyona yakın bir gelir günümüzlerinde. Bunlar çok değerli. Şimdi ülkemizde evet sürekli transferler yapılıyor. Sürekli büyük maliyetlerle oyuncular alınıyor. Aslında bizim bu yaptığımız transferler baktığınızda çok maliyetli oyuncular değildi ama transferle de büyük bir getiri sağlıyor kulüplere. Sadece transferle kulüpler ayakta kalamaz. Genç oyuncu oynatmak zorundasınız. Şu örneği vermek istiyorum bir taraftan. Biliyorsunuz Trabzonspor, U19 takım, Barcelona'ya falan oynadı. Şimdi Barcelona takımında Xavi Espart 2007'li bir oyuncu. A takımda 11 tane ilk 11'i var. Ve diğer oyuncuların hepsi B takımda oynuyorlar. Ya genç oyuncu oynatmak zorundasın. Bir sistem kurgusu içerisinde genci monte etmek zorundasın ki genç oyuncu oynattığın zaman zaten ondan gelir elde edebiliyorsun. Ama bu düzende herkes transferlerle sağ dizilişinin bir sistem olduğunu düşünüyor ama bence bu doğru değil. Bir sistem kurgulamak şu an en çok ülkemizde göze batan bir Beşiktaş takım var. Birçok oyuncu bu sistem içerisinde çok ön plana çıkıyorlar. Aslında biz bunların belli başlı olaylarını Samsun Spor'da başarılı olduğumuzu, Gençler Birliği'nde başarılı olduğumuzu gerçekleştirmiştik. Bence başarının anahtarı takım mühendisliği tabii ki gelişim takım mühendisi ve sistemdir diyebiliriz.